0: edersek Okan Buruk, Fenerbahçe'de İsmail Kartal, bunlar bence Türkiye'nin antrenörleri, teknik direktörleri olabilirler ama daha başka vizyonlarınız varsa bunlarla olmaz. Ben maçları takip ediyorum. Kazımcan Eren çıkıyor. Yani bu arkadaşlar, Fenerbahçe'de İrfan Can, işte Mert, birkaç tane futbolcu arkadaşlar, bunların da emeği var ancak bunlarla belli bir seviyeye kadar gelirsiniz. Bundan sonra çıkamazsınız. Yani bunları da hocalar görmüyorsa bunları da çıkamazsınız. Fenerbahçe'nin sorunu da her sene güzel futbolcuyu bırakıp üstüne almıyorlar. Her sene aynı şeyi, sanki aynı takımla oynamaya çalışıyorlar gibi bir his oluşuyor bende. O yüzden başarı gelmiyor. Trabzon ve Beşiktaş yeni takım kurdular. Bunların da daha iyi futbolcular getirerek yerel futbolcuları, yani belli seviyenin üstüne çıkamayanları oynatmayarak daha üst seviyelerle iyi olacaklarını düşünüyorum. Bir de Türk hakemleri hakkında bir şey söyleyeceğim. Maalesef sadece Türk futbolu ve Türk futbolcu olarak değil, hakemler olarak da aynı seviyedeyiz. Yani belli bir seviyenin üstüne çıkamıyoruz. Bu sebepten de hiçbir...
1: Evet, son anda sesiniz gitti ama teşekkür ediyoruz. Sıradaki telefonla devam edelim. Artık son telefonlar. Sonu 07'ymiş. Peki, sonu 07 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ olun. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben gerçi bir 15 dakika oldu tabii. Günde ne konuşulmayı bilmiyorum. İsmini alacağım benim. Çağatay Hocam. Dört büyüklerin bu kadar yoğunlukla Beşiktaş hariç puan kayıplarıyla başladığı başka bir sezon var mı hatırlamıyorum doğrusu. Belki vardır, benim hafızamdan silinmiştir.
1: Yok, ben de İlginç hatırlamıyorum.
2: Evet, sürprizlerle dolu bir iki. Beşiktaş'a zor yemiş galiba anladığım kadarıyla. 1-0 yemiş. İzlemedim maçı. Ben tabii Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin oyununu ben beğendim. Başkaları gibi öyle hani havandası dövmeye gerek yok. Oyunu beğendim. Ama oyunu beğendim demek Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin doğru ve yeterli olduğu anlamına gelmiyor benim açımdan. Ben çünkü bunu daha önce size yine bağlandım ve söyledim. Fenerbahçe'nin çok eksiği var dedim. Her ne kadar bu maçın çok iyilerinden biri olsa da Levent'in sezon boyunca ve Avrupa Kupalarında Fenerbahçe'ye kondisyon, fizik açısından da aynı zamanda söylüyorum. Bunları yeteceğini zannetmiyorum. Ama oyunu başarılıydı, güzeldi. Yedek olarak düşünülebilir. Arşi Bravo'nu asla ben Fenerbahçe'nin sol bek olarak düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin stoper eksiği var. Çağatay Hocam, futbol takip ediyorsunuz. Şampiyonla oynayan bir takımın iki tane işte orta sınıf, biraz üstü diyelim, orta sınıf seviyesinin biraz üstü iki tane stoperi var. Tamam, güzel, yetebilir. Yedekleri yok. Ya böyle bir anlayış olabilir mi?
1: Olamaz.
2: Bu takım şampiyonluk yoluna çıkıyor.
1: Her futbolcunun muhakkak aynı seviyede bir yedeğinin olması şart, başarının gelmesi için.
2: Evet, bakın, futbolu bilen, futboldan anlayan insanların dili bir. Bunu ben söylüyorum. Bunu siz de söylediniz şimdi. İyi de biz sadece ikimiz söylemiyoruz ki. Bunu herkes söylüyor. Umarım Fenerbahçe yönetimi bu konuda bir tasarruf içindedir, düşünüyordur. Yani hani biz stoper alacağız diye bas bas parmalarına tabii ki gerek yok. Ama yani Fenerbahçe'nin stoper sorunu santrafor sorunundan önünde diye ben geçen hafta size bağlanıp söylemiştim. Evet, Lukaku'yu aldılar. Güzel. Vedat Muriç'ten umarım arkalı önlü, yani biri sonradan girer, oynarlar ama Fenerbahçe'nin ben buradan tekrar sözleniyorum lütfen. Stoper. Bir de şu Galatasaraylı arkadaşlara da şunu söylemeye çalışıyorum. Söyleyeyim daha doğrusu. Okan Buruk 4 yıl üst üste şampiyon yaptı. Benden bir tane abi bağlandı. Aslında görüşleri de enteresandı. Fenerbahçe'nin yanlışlarıyla biz şampiyon oluyoruz derken aslında benim de biraz ufkum açmadı değil. Yani evet, Fenerbahçe'nin özellikle geçen seferki birçok maçta kaybetmemesi gereken puanları kaybederek Galatasaray'a yani şampiyonluğu altın tepside sunmasıyla Okan Buruk şu an 5. şampiyonluk ve rekor peşinde koşuyor. Yoksa böyle bir şey olmayacaktı. Ben o abiye biraz kısmen katılıyorum ama yine de yani başarıdır. Okan Buruk'ta iki maçlık işte beraberlik olsun, mağlubiyet olsun, istifa sözleri Galatasaray camiasının, bana göre taraftarın, özellikle diyeyim, camiasını karıştırmayayım da, taraftarının bence biraz şımarıklığıyla ilgili. Gerçi onların biraz da protestosu, transfer yapılmadı diye onlara da kısmen dak veriyorum ama

0: İki beraberlikte niye beraberlikte? Ya biz ne yapalım o zaman 12 yıldan beri? Hani öyle söyleyeyim bari. Size de iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler Özcan Bey. Görüşmek üzere. Sıradan hemen hızlı hızlı devam edelim. Programı bitireceğiz çünkü dinleyicilerimizi ben bekletmek istemiyorum. Bu kadar emek veriyorlar, arıyorlar. Sonu 33'te biten dinleyicimiz varmış. Hoş geldiniz.
2: Selamlar efendim. Adım Rami, soyadım Bodur. Şöyle söyleyeyim. Türk futbolunun ileriye gideceğini Türkiye Cumhuriyeti'nde futbolu seven ne kadar adam varsa yanlış düşünüyor. Kesinlikle. Herkes dahil buna. Yani geçmişten bugüne kadar olanlara bakın. Bizim neyimiz doğru ki? Dakika bir, gol bir. Hakemler konuşuluyor, maçlar konuşuluyor, kaos konuşuluyor. Neyle besleniyoruz? Futbolda da kaostan besleniyoruz. Dizilerde de, yarışmalarda da kaostan besleniyoruz. Bu böyle gelmiş, böyle gider. Önümüzde ne var? Avrupa Şampiyonası var. Türk hakem gidecek mi? Gidebilir mi? Gitme şansı hiç yok. Yani biz ne zaman düzeliriz, düzelemeyiz. Niye? Televizyonda şu anda atletizm sporları var, koşu var, yüzme var. Koşuyorlar, cirit atıyorlar, gülle atıyorlar. Bakıyorum ya, bir tane Mehmet ismi okunsun, Ahmet okunsun, bir tane Ayşe okunsun. Yok. Bir ülkenin 3 tane 4 tane sporcusu aynı branşta yarışıyor. Bizde yok. Bizim ülkemizin de en popüler sporu futbol. Onun da el birliğiyle şeyini biz yok ettik. Önünü kapattık yani. Bizim futbolumuzun önü kapalı. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde gelip de bizim futbolumuz süperdir, gelişim içindedir, imkansız bir şey. 2026 yılındayız ya. 2050'ye de gelsek, 70'e de gelsek Türk futbolu ilerlemeyecek. Birinci dakika daha, yani bir ilk şey, penaltılar konuşuluyor, kaos konuşuluyor, tribündeki forma, ya çok kötü şeyler bunlar. O kadar kötü ki düzelme şansımız yok. Bizim ilk önce sporu anlamamız lazım. Ya sporu anlamamız lazım. Anlayamadığımız için, yani prim böyle bir şey işte, yani para böyle kazanılıyor, kaostan kazanılıyor demek ki bizim ülkemizde şeyler, futboldan, her şeyden. O yüzden 10. hafta, 15. hafta ben sizi yine aramak istiyorum. Geçsin bu kadar zaman, ne değişmiş beraber bakalım. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Yine bekleyeceğiz telefonunuzu. Görüşmek üzere.
2: İnşallah. Teşekkürler, sağ olun.
1: Artık son telefon diyelim, dinleyicimizle bekletmeyelim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Kaç? Sonu 42 ile biten
3: Çağatay hocam, iyi günler.
1: Buyurun, hoş geldiniz. Günün son telefonu.
3: İsmim Hanefi, bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yani aslında çok söyleyecek bir şey yok. İsmail Kartal'ın seçimleriyle ilgili bence yanlıştı, hata yaptı. Artı olarak bazı yorumcu ve haberci arkadaşlarım Fenerbahçe maçında yapılan hakem hatalarında sanki hani şöyle birkaç cümle duydum ben. Hani skoru etkileyecek bir hata olmadı demeleri bence manidar. İki penaltının verilmemesi skora nasıl etki etmiyor? Bunu da anlayamıyorum. Söylemek istediklerim bunlar. İsmail Hoca geçen sene de, iki sene önce de aynısını yapmıştı. Orada da gereksiz bir rotasyona gitmişti. Bence de burada da gereksiz bir rotasyona gidiyor. Üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor ve hata yapmasına sebep olacak. İnşallah hata yapmadan salı günkü maçı geçeriz. İyi bir düzen olur.
1: Görüşmek üzere, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza da katıldığınız için.
3: Sağ olun, iyi günler.
1: İyi günler, çok çok teşekkürler. Evet, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Mesajlara da baktım. Ulaşan, ulaşamayan herkese canı gönülden teşekkürler. Çünkü her zaman olduğu gibi pazartesiydi. Dört Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesinde mikrofon sizdeydi. Radyo Gol'ün en güzel insanları, en güzel dostları. Bugün telefonlarımız susmadı, mesajlarımız durmadı. Sizlerden gelen o her zaman olduğu gibi muhteşem ilgi, güzel sözler, kocaman sevgi bizleri gerçekten çok mutlu etti. Şahsım adına Radyo Gol'ün birbirinden kıymetli tüm dinleyenlerine yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi İyi ki bizimlesiniz. İyi ki Radyo Gol'ü yalnız bırakmıyorsunuz. Bugün gösterdiğiniz bu yoğun ilgi bizlere bir kez daha gösterdi ki Radyo Gol sadece bir radyo değil, kocaman bir aile. Hepinizin yüreğine, emeğine, sevgisine sağlık. Daha nice güzel yayınlarda, daha nice güzel anlarda hep birlikte olmak dileğiyle Radyo Gol'ü dinlemeye devam edin. Çünkü bu ses sizin sesiniz. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize kucak dolusu sevgiler, sonsuz teşekkürler.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi?
7: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
8: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk. Nasılsın?
7: İyiyim abi, sen nasılsın?
8: Ben deyim. Tüm izleyenlerimize selamlar.
7: Herkese selamlar. Bekleyen herkese teşekkür ederiz. Çok ufak bir geciktik, sen diğer bir çekimden geldiğin için ufak da olsa geç kaldık aslında. Evet. 2.30'da yapacaktık. O yüzden bekleyen herkesten özür dileyelim ve yayınımıza başlayalım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bu arada Aydın Cingöz'ü sorularınız olursa da genel anlamda Süper Chat üzerinden gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getirip sizler adına seslendiriyor olacağım. Aydın abi, dünkü maçla başlayacağım. Evet. Doğal olarak. Fenerbahçe beklemediği bir mağlubiyetle lige merhaba dedi. Bence hiç kimsenin beklemediği bir sonuçtu. İsmail Hoca'nın da beklemediği bir sonuçtu ki belli olacak ki rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Ben aslında orada mantıklı da bulmuştum rotasyonu ama sonrasında baba, o işlerin öyle olmayacağını görmüş olduk.
8: Olur, hayatta olumsuzluklar olur. Yani Fenerbahçe dün maçı kazanabilir miydi? Kazanabilir. İki tane direkten dönen topu var. İrfan Can Ayırbayat iyi maçlarından bir tanesini çıkardı hakikaten. Dün Fenerbahçe baskıyı da kurdu. Ama beklenmedik sonuç falan. Yani bunlar hocanın anlatacağı şeyler değil. Yani İsmail Kartal sezon yeni başladı. Fenerbahçe'nin bu 5. resim maçı oldu değil mi? Tabii 2 Gornik, 2 Sturmgras. Bu 5. maçı. Aynen. Salı günü de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon maçına çıkacak. Yani basın toplantısını İzlerken İsmail Kartal'ın, yani kendi kendine 50 tane itirafı var İsmail Kartal'ın. Yani Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyetinin izahı yok abi. Onu öncelikle söyleyeyim. Şampiyonluk parolasıyla çıktığın haftada Galatasaray berabere kalmış, Trabzon berabere kalmış. Sonuç itibariyle bunlar senin şampiyonluktaki rakiplerin. Gençler Birliği çok zor koşullarda sezona hazırlanmış. Transfer tahtaları kapalı, transfer yapmaya uğraşıyorlar. Metin Diyedin'in anlattığına göre zaten hani çok toparlama, elde sağda solda ne varsa orada bulduklarıyla bu maça çıkıyor. Sonra Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorsun, yine 3 tane farklı Fenerbahçe görüyoruz. Maça başladı, golü buldu, sonra durdu. Böyle bir hastalıklı bir hali var Fenerbahçe'nin, biliyorsun. Yani bir geri çekilme gibi bir durumu var. Adamlar geldiler, golü buldular. Sonra ikinci golü buldular. İsmail Kartal apar topar takımında bir 4-5 tane birden bir değişikliğe gitti.
7: Tabii direkt Fenerbahçe, ana oyuncuları attı.
8: Evet, Fenerbahçe orada istediği sonucu alabilir miydi? Tabii alabilirdi. Bunu başarabilirdi. Ama olmadı. Yani burada İsmail Kartal'ın anlattığı gibi, hocanın anlattığı gibi bir kere ben pozitif bir tablo falan olduğunu düşünmüyorum. Rotasyon meselesine gelirsek, ya daha sezonun başı. Yani önce Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Fenerbahçe daha hani eklemelerle birlikte yeni bir takım olmaya çalışıyor. Doğru mu?
7: Evet.
8: Şimdi abi ben mi yanlış biliyorum? Yani bu hep işte maç ritmi, oyuncuların birlikte oynaması gibi gibi analizler yapılmıyor mu? Bunlar evet. Anlatılmıyor mu? Oyun alışkanlığından bahsedilmiyor mu? Peki şimdi rotasyona gittin. Ne oldu peki? Yani 40 dakika boyunca Lyon maçında oynatacağın adamları tekrar oyuna almak durumunda kaldı. Niye? Çünkü başladığın oyuncuların bu işi bitiremeyeceğini gördün. Diğer yandan geliyoruz oyunculara. Burada da şöyle bir durum var. Yani Fenerbahçe'nin dün 11'inde hani süper, yani 11'de işte Kante bekliyordun, yoktu. Greenwood bekliyordun, yoktu. Kim vardı? İrfan Can vardı.
7: Oğuz
8: İsmail
7: Aydın
8: vardı. Oğuz Aydın vardı. Mert Müldür vardı.
7: İlk 11'de değildi de Mert Müldür sonradan oyuna girdi.
8: Evet. Şimdi
7: ilk 11'deydi ya, pardon.
8: İlk 11 ya. Bugün evet, çekimde evet. de aynı muhabbet evet, oldu.
7: Evet, pardon. Kafa
8: sonra Semedo oyuna dahil
7: sonradan
8: oldu.
7: Girdi, doğru diyorsun.
8: Şimdi bakıyorsun abi. Yani gençler birliği bulup buluşturduklarıyla maça çıkıyor. Fenerbahçe'nin maça başladığı adamların tamamı milli takım oyuncusu.
7: Evet.
8: Milli takım oyuncusu ya. Ama burada oyuncu da sorumluluk alacak. Yani sen o rekabetin içerisinde olmak istiyorsan bugün bundan sonraki maçlarla ilgili birçok oyuncunun şimdi millet üstünü çizdi. Kim bunlar? İrfan Can.
7: Net.
8: Kahveci. Şimdi ben yayına girerken bakıyorum. Mert Müldür'le ilgili bir sürü yazan izleyenimiz var. Mert Müldür yine de ayrı bir tarafa açıkçası tutarım. Sorumluluk alması gerektiği zamanlarda, beklentilerin karşılanması gerektiği dönemlerde Mert Müldür elinden geldiğince yapmaya çalışıyor bence de. Ama arkadaş biraz da siz ya. Biraz da siz. Yani hoca hatalı. Bence hatalı. Yani bırak şu takım bir otursun. Bırak bir kendine gelsin. Şimdi tekrar soruyorum abi. 40 dakika boyunca rotasyonda değerlendirmeyi düşündüğün oyuncular neden oyuna sokmak zorunda kaldı? Neden?
7: Çünkü geriye düştü.
8: Maç gidiyor. Bağırıyor. Bağırıyor çünkü. Aynen, sonra basın toplantısına çıkıyor. Hoca diyor ki tabii diyor oynaması gereken oyuncularla sonrasında onları oyuna koyduk. Ya şimdi hocam Allah aşkına yani olur. Her insan muazzam konuşmak zorunda değil. Ama biraz da insanın ne dediğini kulağa duyacak. Şimdi ne diyelim abi biz buna? Biz bu oyuncularla başladık. Bunlar eğer bu maçı çeviremiyorlarsa ki anladığım kadarıyla hafife almış.
7: Öyle gözüküyor.
8: Hafife almış. Hafife alırsan da dayağı yersin. Sonra sezon sonunda da çıkıp şey deme hocam. Bizim şampiyonluğumuzu aldılar falan deme. Buralarda dayak yiyorsun zaten. Buraları geçemiyorsun. Kafa karışık. Bence bir küçümseme hali de var. Net bir 11 lazım Fenerbahçe. Bak senle Sturm Graz maçında konuşmuştuk. Sturm Graz maçında Fenerbahçe'de üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi bu abi. Fenerbahçe o maçta gerçekten iyi oynadı. Abi uğraşmayacaksın, dağıtmayacaksın. İyi bir 11'in varsa onu da ısrar edeceksin. Buraya çalışacaksın. Bir de zaten şunu da anlamıyorum. Ya bu oyuncular büyük paralar almıyorlar mı?
7: Evet.
8: Ve gelirken hedef olarak ne konuyor bu oyunculara? Şampiyonlar Ligi, Dubai, Avrupa, Lig.
7: Türkiye
8: tamam
7: Kupası.
8: Demiyorum ki ya adam yorgunsa yapacak bir şey yok da daha sezonun başlangıcı. Tamam. Ve şimdi dün birisiyle konuşurken söyledi. Dedi ki ya eskiden dedi lig araları yani bu tatil dönemi var ya evet. Oyuncular giderdi bir buçuk ay hiçbir şey yapmazdık. Ya şimdi öyle bir durum da yok. Yani ara dediğim mesele var ya. Sadece maçlara ara veriyorsun. 3 aşağı 5 yukarı oyuncular aynı şiddetle neredeyse çalışmaya devam ediyorlar. Yani o sezon başı yüklemeleri falan eskisi gibi bu kadar da eskiden olduğu gibi hocaları çok zorlayan bir taraf değil. Yine de bir hazırlık var. İsmail Kartal'ın en büyük hatası bak geçen yıllarda da Fenerbahçe'de bu oldu. Jesus sürekli çorba. Mourinho çorba. İsmail Kartal bir 11 yakalamıştı. Hocam siz kendi tecrübeniz var ya. Siz bir 11 yakaladınız ve bu işle devam ettiniz. Sezon ilk maçı yakıp yıkmaya da gerek yok ama abi bu kaybettiğin 3 puan yarın senin önüne çıkacaktır. Metin Diyadin'i dinlersen maç sonunda Metin Diyadin çok temiz bir şey anlatıyor. Ya biz diyor nasıl bir oyun oynayacağımızı biliyorduk diyor. Yani bizim için hiçbir şey sürpriz değildi diyor. Ne sürpriz değil? Galibiyeti bu arada sürpriz olarak şey yapmıyor. Yani doğaldır. Galibiyet bir sürpriz gençler bir açısından da. Ben diyor 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin ne oynayacağını, nasıl oynayacağını, bizim ne yapacağımız belliydi. Adamlar bizden daha yetenekli, topa daha fazla bizden sahip olacaklardı. Bizim yapacağımız şey neydi? İyi savunma yapmak, bir de hızlı ataklarla Fenerbahçe'de gol aramaktı. Şimdi sen ne yaptın? Gençler bir ne yapacaktı sana karşı? Bunları yapacaktı. O gollerden yedin mi? 2 tane öyle gol yedin mi kardeşim?
7: Tabii canım, net.
8: Yedin. Demek iyi çalışamamışsın. Bitti gitti. Bak bitti gitti. İsmail Hoca'nın artık ya şeyden vazgeçmesi lazım.
7: Yani
8: dün
7: abi?
8: Şimdi ekrana çıkıyor hoca. İzliyorum. Yani yüzünde bir şey bir kızgınlığı gülüşe döküyor. Anlıyorsun onu. Abi ben her şeyi yaptım modunda. Bak işte hata oldu da öyle oldu. Ya zaten o böyle bir şey yani.
7: Kabul etmiyor hocam.
8: Hayır,
7: genel
8: ne demek,
7: olarak öyle bir durumu var
8: zaten. Böyle bir şey değil mi abi? O hata yapacak birisi hata. Diğeri de o hataları kapatacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bak hiç tartışmasız net bir 11'e ihtiyacı var.
7: Aslında var da abi.
8: Bunda ısrar edeceksin.
7: Var zaten. Sen, ben sana şu anda
8: oyun alışkanlığı.
7: Ki...
8: Bak bütün hocalar diyor ki oyun alışkanlığı, takımın birlikte oynaması gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Değerlendirmeler yapıyorlar. Fenerbahçe'nin en bugünden itibaren, yani en başından itibaren bir 11'i, net bir 11'i üzerine çalışma var mı yok mu? Var.
7: Var.
8: Bu kadar dağıtmaya gerek yok. Yani Ankara'da cumartesi gecesi maç oynayan futbolcu salı günü Lyon maçına çıkamayacak duruma geliyorsa, bu da o zaman hocanın hatası. O zaman iyi hazırlayamamışsınız. Bir de şu var. Ya anlarsın hani, dersin ki ya mesela İrfan Can ısrarı. Abi olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Dün gördün işte, ceza sahası üstünde karşı karşıya kaldığı pozisyonda atamadı, yapamadı. Devamı da yok zaten.
7: Yok.
8: Dersin ki ya adam oynuyor.

0: Niye böyle oluyor? İsmail Kartal'ın çözmesi lazım.
1: Katılıyorum. Şimdi doğal olarak
0: yani orada
1: İsmail
0: büyük bir
1: Hoca...
0: isyan olur. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Şimdi...
0: Yani şunu özür dilerim. Şunu söyleyeyim.
1: Estağfurullah abi.
0: Şimdi en önemli maç Lyon maçı. Ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi çok önemli. Gelirler açısından çok önemli. Kendine tekrar gelmesi açısından da çok önemli. İsmail Kartal'ın bak tahminimi söyleyeyim mi? Bir tahmin yapacağım sadece yani. Abi bu buraları hızlıca toparlaması lazım. Yoksa bence hoca ile ilgili de karar değişikliğine gidilebilir.
1: Olabilir.
0: Çünkü Aziz Yıldırım ne diyor? Ben bir seninle geldim kardeşim. Hataya yer yok. Hataya yer yok. Bir de ya insan der ki mesela bak geçen sene bu kadro zaten rezil rüsva almış. Dünkü 11'den bahsediyorum. Akey çık kenara. Doğru mu kardeşim?
1: Evet.
0: Hayır diyebilir misin? Ya alamadın bu takımdan alamadın işte. Bu takımı değiştirmeye çalışıyorsun. Şimdi bu oyuncular geldiyse bunu hızlıca sok. Vedat mesela abi Vedat. Vedat ya. Soruyorum şimdi sana Muzaffer. Dün girdikten sonra adam etkili miydi değil miydi?
1: Yani topla buluşmaları, top tutması konusunda etkiliydi,
0: Kafa
1: evet. Kafa
0: vuruşları. Ya
1: vuruşları.
0: oynat o zaman. Ne oldu abi bu adam neden aylardır yok? Oynat o zaman. Onunla başla. Talisca kötüdür diye demiyorum.
1: Bir yerden sonra
0: Ama
1: orada
0: bir
1: şey
0: şey yap yani.
1: sağlayamıyor
0: Sonra
1: Talisca.
0: golleri yedikten sonra apar topar 3-4 tane oyuncunun yerini birden değiştiriyorsun.
1: Ve tabii.
0: Vallahi İsmail Hoca kötü bir sınav verdi. Bu işin dünkü sorumlusu da odur ben sana söyleyeyim.
1: Ya net bir şekilde öyledir. Şimdi İsmail Hoca zaten geldiği günden bugüne ilk önce kamuoyunda şöyle bir durum yaşandı. Biliyorsun Asensio İsmail Kartal çekişmesi hiç olmadık bir yerden bir kriz doğdu. Şimdi bir de İrfan Can Kahveci ısrarı. Ben de tabii ki bütün suçu İrfan Can Kahveci tercihine bağlamıyorum ama şimdi Gornik Zabrze maçı,
0: Abi
1: Şükrü
0: olmuyor.
1: Güraz
0: Yapamıyor
1: maçı
0: adam.
1: bunlar da
0: Yapamıyor.
1: oyunatmışsın ve oyuncudan bir verim alamamışsın ya.
0: Yapamıyor.
1: Şimdi buradaki ısrar, şimdi ne
0: Ya
1: oldu?
0: bırak
1: Oyuncuyu da itibarsız
0: Greenwood
1: hale getirmiş
0: oynasın.
1: oldu.
0: Daha hazır hale gelsin. Öyle değil. Ya ben mi yanlış biliyorum abi? Yani oyuncu oynayarak daha hazır hale gelmiyor mu?
1: Ya öyledir
0: Daha
1: yani.
0: iyi hale gelmiyor mu?
1: Herhalde abi.
0: Maç performansı başka, idman performansı demiyorlar mı? Ya bunları anlatıyorsunuz. Sonra bunun tersine kararlar veriyorsunuz. Fenerbahçe, bak şunu da söyleyeyim sana. Bu arada onu da söyleyeyim. Altını çizeyim Muzaffer. Yani dün Fenerbahçe evet. Fenerbahçe'de bir problem daha var. Dün Fenerbahçe doğru. Çok sayıda pozisyon buldu. Hoca öyle diyor. 7-8 tane pozisyon bulduk.
1: Bulacaksın
0: Doğru
1: zaten.
0: atamadın. 2 tane geldi adamlar attı. Yani savunmanda da problem var. Savunmanda da problem var sonucu çıkar. Adamların nasıl geleceği belli. Ne yapacağı belli. Sen 2 tane gol yiyorsan senin savunmanda da problem var demektir. Bunu da çözecek olan sizsiniz. O zaman ona göre daha doğru bir planlama yapacaktınız. Ona
1: Katılıyorum.
0: göre bir raporlama yapacaktınız. Bunlar hepsi başa dert konular.
1: Valla abi büyük problem. Dün Mahmut Uslu'nun da açıklamaları oldu maçtan sonra. Şimdi biz saha içerisinde İsmail Kartal'ın tercihlerini ve oyuncuların performanslarını değerlendirdik ama bir de hakem performansı konusu var. Fenerbahçe'nin verilmeyen iki penaltısı meselesi. Mahmut Uslu da bununla alakalı maçtan sonra çıkıp çok net bir şekilde açıklamalarda bulundu. Bence sert de açıklamalarda bulundu. Her türlü tedbiri alırız. Böyle şeylerin yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Buraya neler söyleyeceksin ve hakem performansını aynı zamanda.
0: Şimdi o kararlar özellikle Mert'in pozisyonuyla ilgili hakemin içeriği daha iyi sözmesi lazımdı ama Talisca'nın şutunda adamın eline çarpan topla ilgili olarak çünkü adamın nizami durumda değil kolu. Orada devreye girecek olan vardı. VAR devreye girmedi ve Fenerbahçe'nin burada doğal olarak, haklı olarak eleştirileri var. Sezonun ilk maçı hakemle ilgili bir şey diyebilir misin abi?
1: Penaltıyı vermediyse derim tabii ki abi.
0: Yok yok yani ilk o Mert şey Mert Müldür'ün pozisyonuyla ilgili alanı ne kadar gördü çünkü
1: Ha,
0: son
1: varın
0: bize
1: müdahale tabii.
0: ekranlarda çok az gördük.
1: Varın müdahale
0: Burada abi
1: olması
0: bak dünkü
1: gerekiyor.
0: maçta iki tane net bir VAR kusuru var.
1: Evet.
0: VAR'ın da iki tane net kusuru var yani. Buraya girecek işi çözecekti.
1: Tabii.
0: Ya çözmüyorsa niye var? Çözmüyorsa niye var? Fenerbahçe haklı olarak diyor ki kardeşim niye böyle bize izahat verin. Yani böyle hakemlik olmaz, böyle VAR hakemliği olmaz. Zaten en başından beri bu VAR meselesi tartışma konusu. Ne zaman devreye gireceği, ne zaman girmeyeceği karma karışık bir konudan bahsediyoruz. Dünkü maçta net olarak iki tane penaltı konusunda VAR'ın çok belirgin bir hatası var. En azından şunu söyleyeyim. Yani otoriteler penaltı olduğunu söylüyor. Abi çağır sen VAR olarak. Doğru mu?
1: Tabii ki.
0: Çağır.
1: Hakem
0: Hakemi
1: karar
0: çağır,
1: versin.
0: hakem bunu versin ya da vermesin. Ama iki pozisyonda da VAR'ın devreye girmemesi VAR açısından ilk maçta sınıfta kalması anlamına geliyor.
1: Şimdi Mahmut Uslu bu hakemle alakalı sert söylemlerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda adeta res çeker gibi aynı VAR hakemini bu akşamki Beşiktaş maçına atadı. Andrew Dallas, Dallas'ın oğlu
0: Ya
1: bu arada.
0: galiba şey orada herhalde bir sözleşmeleri varmış. Yani maç özelinde sözleşmeleri varmış.

0: bilemiyorum yani.
1: Yani orada ben direkt bu tavır gibi gelmedi mi sana da? Yani Mahmut Uslu'nun çıkıp biz her türlü tedbiri alırız deyip VAR'ı eleştirmesi, VAR'ın devreye girmemesi, bu akşamki Beşiktaş maçında da yine aynı hakemi sanki adeta ödüllendirmiyor
0: teknik olarak, olması. Teknik olarak yani o sözleşmeden bahsediliyor ama şuna katılırım. Yani böyle iki tane büyük hata yapmış bir hakemi sonuç itibariyle bugün tekrar maça vermek bir hatadır. Net bir hatadır yani. Çünkü dün iki tane büyük hata yapmış. Yani bu arada hani biz bunu ben bu arada federasyon tarafının da dünkü kararlardan VAR yönetimden memnun olmadığını biliyorum. Bu her şeye rağmen size karşı bak biz buraya bunu koyuyoruz gibi bir nitelikte bir atama olduğunu açıkçası düşünmek istemiyorum. Bir anlamı yok yani buralarda çünkü yanlışa yanlış demek lazım. Doğruya da doğru demek lazım. Ama VAR'ın dün iki pozisyonda ya biri bence çok net onu söyleyeyim. Bu arada gençlerle oyuncunun da o pozisyonlarda ekrana geliyor. Gençlerle oyuncu bayağı ayağını savuruyor yani adama bayağı tepki şey tabii, atıyor. Tabii yani. Tekmeyi atıyor. Ama Talisca'nın pozisyonunda net olarak tekrar söylüyorum. Orada o detayı görecek olan şey.
1: VAR.
0: VAR'ın kendisi. Hakemin zaten görme şansı yok. Çok zor bir pozisyon
1: çok
0: zaten.
1: Çok hızlı
0: sen izlerken,
1: gidiyor top.
0: Sen izlerken anladın mı?
1: Yok şey anlamadım. Tekrarı gelince fark ettim
0: ve
1: ben de.
0: Ve şöyle topun böyle yönünü net bir şekilde değiştirmiş gibi durmuyor.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Oyuncunun yani gençlerle oyuncu pozisyonu hatırla. Kol burada buraya doğru çekiyor. Top geldiğinde zaten bu el savruluyor. Yani
1: Evet.
0: Net bir şekilde oyuncunun elinin topa temas ettiğini görüyoruz. Zaten otoritelerde penaltı diyor. Ama tekrar ediyorum yani Fenerbahçe'de bu maçı böyle ısrarla hakem üzerinden okumana bir manası yok. Bu çünkü Fenerbahçe'ye zarar verir abi. Bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Şu açıdan zarar verir. Yani gerçeği de örtmek olur. Gerçeği de örtmek olur. Mesele Fenerbahçe'nin net bir kadrosu, belli ısrarlardan vazgeçmesi. Ama diğer yandan şunu da altını çizelim. Kadronda 28 tane adam var ya, bu 14 tanesi yerli olmak zorunda.
1: Evet.
0: 14 tanesi yerli olmak zorunda. Bu yerli futbolculardan ne kadar faydalanabilirsen o kadar değerli. Ama oyuncuların da bir kendine gelmesi lazım. Ya bu boş vermişlik. Bir de ya gerçekten de ben anlamıyorum bazen ya. Şeyi anlamıyorum. Hani bu yetenekle de doğrudan bağlantılıdır ama biraz da insanın kendisini adamasıyla alakalı bir şey. Bak söylüyorum şimdi mesela İrfan Can Kahveci. Adam kendi önünü tıkıyor ya. Kendi önünü tıkıyor. Bir de şu hevesten de vazgeçmek gerekir. Olmuyorsa olmuyor.
1: Bravo yani.
0: Bak
1: ben
0: Galatasaray'ın yaptığı
1: zaten.
0: Doğru şeylerden bir tanesi şudur. Oyuncu geliyor. Doğru mu? Ahmet Kutucu nerede?
1: İşte gönderdiler.
0: Olmadı. 6 milyon euro mu ne vermişti?
1: Evet.
0: Olmadı yolu. Böyle 50 tane oyuncu sayarsın.
1: Var evet. Galatasaray
0: çünkü
1: orada
0: bu seviye başka
1: olmuyor.
0: Seviye. Bak bu seviye başka seviye. Tamam. Olmuyorsa yollayacaksın. Yani bu yerli oyuncu azlığı kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Tekrar ediyorum. Yani dünkü maçla ilgili hakem tartışması yapılır ama ana sorumlu İsmail Kartal'dır kardeşim.
1: Oraya tekrardan yine detaylara geliriz ama birazcık şeyin üzerinde kalmak istiyorum. Mahmut Uslu'nun maçtan sonra yaptığı açıklamanın sertliği, dozajı neyi ima etti? Şimdi baktığında Mahmut Uslu
0: hiçbir
1: gerçekten...
0: şey ima etmedi.
1: Niye?
0: Hiçbir şey. Ne yapacak mesela? Ligden mi çekecek takımı?
1: Her türlü tedbiri alırız. Ne gerekiyorsa
0: tedbir,
1: yaparız
0: tedbir
1: diyor.
0: Ne? Çok yuvarlak bir açıklama. Tedbir ne?
1: Yani doğru bulmuyorsun o açıklama. Yerine
0: Hayır hayır ne
1: bulmuyorsun.
0: Ne? Tedbir
1: Tamam işte.
0: ne? Yani onu
1: Ama
0: anlamıyorum
1: altından
0: ben.
1: Sopa göstermek
0: Ne
1: gibi bir
0: işte
1: şey bu işte.
0: ama buraları da yönetmek lazım. Yani ne söylüyorsun mesela Mahmut Uslu? Ne anladın şimdi sen?
1: İşte bir şey
0: Ligden çekilme.
1: anlayamadım.
0: Ligden çekilme. Başka?
1: Benim aklıma bir şey gelmiyor. Ben de sana
0: Yani bu
1: soruyorum işte.
0: Ben de diyorum ki yani bunu somutlaştırmak lazım. Bunu somutlaştırmak lazım. Ben o açıklamanın içerisinde yani bir yön bulamadım açıkçası. Bir yön bulamadım.
1: Yani çıkıp işte birazcık böyle TFF gerekirse her şeyi yaparız ama ne yaparsınız sorusunun cevabını bilmiyoruz.
0: Ne yapacaksınız işte yani. O mesele o. Gerekirse her şeyi yaparız. Yani
1: biz buraya
0: bir
1: bir yılına
0: geldik. Bir yerlerden bir yere mesaj vermeye çalışıyor. Abi bu iş mesajla falan olmaz. Mesajla falan olmaz yani. Ya bir de bak pozisyonunuzun da çok haklı noktada olması lazım. Bak dünkü maçtan sonra tekrar ediyorum dünkü maçtan sonra dün Fenerbahçe ligin gerçekten de hani en sıkıntılı takımlarından bir tanesine gitti maçı verdi. Kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Hakem hataları var mı? Var. Mesele şu an ligin ilk maçı itibariyle Fenerbahçe'nin kendi hatalarını görmesidir. Benim görüşüm bu.

0: hakemin yaptıklarını, VAR'ın vermediklerini söyledik ve bunu zaten konuşuyoruz. Ama Mahmut Uslu'nun açıklamasında da gerekeni neydi bir daha söyle?
1: Gerekirse yaparız dedi. Yani ne
0: Ne
1: gerekiyorsa yaparız
0: bilmiyorum abi
1: dedi.
0: işte biz bir yılına geldik. Şampiyon olamazsak ortalığı yıkarız mı? Ne
1: Bir
0: demek yani
1: daha
0: bu?
1: olursa aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız. Yani dediğim bu
0: Ligden mi
1: belki
0: çekileceğim?
1: ligden çekme olur ya da
0: Ya Allah aşkına
1: başka bir
0: bak
1: şey
0: bu
1: olur. Ne
0: tekrar böyle
1: bileyim.
0: Fenerbahçe bu işlerin içerisine sokmaya gerek yok. Zaten
1: Soktular ama
0: Aziz
1: işte.
0: Yıldırım yok Aziz Yıldırım bunu buraya sokmaz da. Çünkü biliyorsun Ali Koç döneminde de tekrar ligden çekiliriz onu yaparız bunu yaparız vesaire. Bak dünkü maçla ilgili tekrar söylüyorum. Şu an bilmiyorum izleyenlerimiz neler yazıyorlar ama bir anket açsak hani
1: Süper
0: sorumlu yeni
1: chatler var,
0: dizinin
1: getireceğim ekrana.
0: mağlubiyetin sorumlusu yüzde kaç? Hakem kararlarıdır. Yüzde kaç İsmail Kartal'dır diye bir anket açsak muhtemelen yani en azından ben doğru tavrım bu olduğunu düşünüyorum. Karar şey çıkarar. İsmail Kartal'ın hataları
1: Katılıyorum.
0: çıkar. Çünkü niye? Ya hoca kendisi anlatıyor zaten. Hoca kendisi anlatıyor zaten. Gittik de atamadık da olacak rakibin kalecisi İrfan Can Eybat olağanüstü bir maç çıkardı. Çok iyi maç çıkardı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. O da orada şey değil yani sonuçta bir işi var. Onu yapmaya çalışıyor. Özetle dünkü maç özelinde tekrar ediyorum. Hakem kararları tartışılabilir ama Fenerbahçe'nin kaybını hakem üzerinden okumanın özellikle hakem üzerinden ısrarla hakem üzerinden okumanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya
0: Faydası olduğunu düşünmüyorum.
1: orada şu tonda bir açıklama yapsaydı Mahmut Bey belki daha etkili olabilirdi. Yani ben her maçımı iyi oynamak zorunda değilim ama siz her maçı doğru ve iyi bir şekilde yönetmek zorundasınız
0: Çünkü
1: hakem olarak.
0: VAR'la ilgili şöyle bir durum var Muzaffer. Yani VAR'ın avantajı ne? En ufak detayı yakalamak.
1: E tabii ki ya
0: Tamam
1: hakemin gözden kaçırdığı şeyleri
0: en ufak
1: görmek.
0: detayı yakalamak. Çünkü biz Talisca'nın pozisyonunu nerede fark ettik? Detaylarda fark ettik.
1: Çekimde, yakın çekimde gördüm.
0: O yüzden söylüyorum. Bu arada Talisca da fark etmedi zaten. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncu
1: İtiraz da
0: fark etmedi
1: etmedi.
0: ki şöyle oluyor zaten. Ben şunu gördüm dünkü maçta. Mesela hiç elle falan alakası yokmuş. Hatırlıyor musun? Greenwood vurdu bir pozisyonda.
1: Evet, adamın elinin
0: İrfan,
1: altından
0: hayır
1: geçiyor ama.
0: İrfan şey pardon Vedat el
1: İtiraz
0: el
1: ediyor.
0: el diye
1: Evet.
0: ortalığı böyle ayağa kaldırdı. Genduzzi de bu arada hakeme doğru gitti. Sonra orada bir incelendi o. Spiker söyledi hatta.
1: Evet. Alakası
0: Hakem
1: yoktu.
0: durdurdu hiç alakası yok. Hakem direkt devam dedi. Yani şimdi burada oyuncuların davranışları da VAR'ı, hakemi doğrudan etkiliyor bu VAR kararlarında. Eğer dün Talisca örneğin onu görmüş olsaydı bak ben sana söyleyeyim o VAR'a gidilirdi. Ya VAR'ın görmesi gereken şeyi oyuncuların görmesi bekleniyor. Olmaz.
1: Tabii
0: Bu
1: tuhaf.
0: doğru değil abi.
1: Ya da o Mert Müldür'ün pozisyonunda şimdi Mert düşüyor. Düştükten sonra kalkıp oynamaya devam ediyor. Belki birazcık yerde yatsa, kıvransa hakem diyecek bir durum
0: Ya
1: bakalım ne oldu burada
0: o
1: gibi
0: da bu
1: bir durum
0: arada
1: olacak. Yanlış mı
0: çünkü
1: bakıyoruz
0: şöyle
1: yani?
0: bir taraftan yükseliyor düşerken böyle bir adamın ayağı geliyor. Şeyin arka tarafında ayağına doğru müdahalenin nasıl olduğu konusunda da bir şey yok. Zaten havada savruluyor düşüyor. Oyuncu bunu yapar mıydı yapmalı mıydı meselesi başka bir konu ama dünkü iki örnekten yola çıkarak söylüyorum. Oyuncuların itirazları hakemi VAR'a etkiliyor. Görüntü bu.
1: Katılıyorum. Kürşat Bey demiş ki ey Cingöz Gendüzü'ye yapılan faul neden söylemiyorsun? O faulden sonra gol oldu. Ben bu
0: Tamam
1: Bursa'nın da
0: abi.
1: faul olduğunu
0: Tamam abi.
1: düşünmüyorum.
0: Doğru. Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi hakemle birlikte yenmiştir. Bunu kabul ediyorsanız eğer bundan sonraki maçlarda da Fenerbahçe'nin sorunlarını görmemezlikten gelerek hareket edebilirsiniz. Ne yaptı abi? Adam geldi.
1: Ben o
0: Guendouzi
1: pozisyonda
0: sırtı
1: faul
0: dönük.
1: olduğunu
0: Bak bir şey
1: düşünmüyorum.
0: daha söyleyeyim sana. Ha iyi hatırlattın onu. Özellikle dün gece basın toplantılarını tamamını izledim ajans üzerinden. Metin Diyadin diyor ki biz diyor özellikle diyor oyuncularıma şunu anlattım diyor. Dinliyor musun Muzaffer? Bak
1: Dinliyorum
0: önemli bu.
1: evet. Sen de kulağım.
0: Özellikle diyor şunu anlattım. Bak biz oyuna başlarken sahamızdan çıkarken özellikle top kaptırmayacağız. Çünkü henüz yerleşememiş durumdayız. Adamlar bizim üzerimize doğru geldiğinde sırtı dönük özellikle çıkarken top kaptırırsak başımıza sıkıntı gelir. Özellikle buna dikkat edelim. Kendi bölgemize, kalemize yakın yerlerde çıkarken çok dikkatli olalım. Sırtı dönük oynamadan, yani oynamayı çok tercih etmeden, rakibin baskısına izin vermeden biz topu uzaklaştıralım dedim diyor. Bizim diyor endişe ettiğim, bizim böyle bir sorun yaşayabiliriz diye endişe ettiğim noktada Fenerbahçe bunu yaptı ve biz gitti topu alıp gole attık diyor.
1: Gayet de anlatmış
0: Ne var
1: zaten
0: abi o
1: fırsatı.
0: pozisyonda?

0: Ben foul olduğunu düşünmüyorum abi o pozisyonda zaten. Yani sadece söyledi diye okumak istedim. Bence temiz
1: Peki.
0: pozisyonu yani. Bu arada anlıkta 3500 kişiyiz.
1: İzleyenlerimize
0: Teşekkür
1: teşekkürler.
0: edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Birazdan süper chatlerin hepsini de tek tek ekrana getireceğim. Şimdi biz de anket açtık. Sen az önce söyleyince hani yenilginin sorumlusu kim diye 3 şık koyduk. İsmail Kartal, futbolcular ve hakem. Hakemler diye. Şu ana
1: Güzel.
0: kadar hani 258-259 oldu oy kullanmış. %78 İsmail Kartal, %9 futbolcular, %13
1: Kendi
0: hakemler.
1: kabul ediyor zaten İsmail Kartal.
0: Yani anladın mı hani sen hani senin dediğini desteklemek için söylüyorum. Burada günün sonunda Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne karşı kazanması için zaten net bir oyun oynaması, net bir futbol oynaması gerekiyor. Bu da hani kime yazar abi? İsmail Hoca'ya yazar, çıkardığı kadroya yazar. Burada problem var. Ben mesela hakikaten ki çok tartışılacaktır. Abi bak bu
1: Abi bak
0: ligde
1: Fenerbahçe'nin özür dilerim Muzaffer. Bak
0: söyle abi.
1: Fenerbahçe'nin şu Sturm Graz'la içeride oynadığı maç var ya.
0: Evet.
1: Beklenti o ya.
0: Tabii canım.
1: Doğru mu abi? Beklenti o oyun. Bu kadar. O kadro. Kadroda ısrar etmek.
0: Kadro istikrarı en önemlisi
1: Şimdi
0: zaten.
1: işin uzmanı değiliz ama ben Fenerbahçe'nin Lyon maçına giderken takımın yarısını değiştirecek kadar Fenerbahçe takımının yorgun olacağını düşünmüyorum abi. Bu adamlar her gün çalışıyorlar. Ama ben sebebini sana söyleyeyim. İsmail Kartal nasıl olsa gençleri yeneriz demiş.
0: Net ya.
1: Bak çok net.
0: O çok net yani. Çünkü oyuncu tercihlerinden. Mesela şu da benim aklıma hani maçın kadrosu açıklandığında gelen sorulardan birisiydi. Yani hocam tamam İrfan Can Kahveci seviyorsun. Onu kazanmak istiyorsun da. Şimdi Nenek bence geçen sene çok haksız yere eleştirilen oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. İstatistiklerine baktığımda oyuncunun. Mesela niye Nene'ye şans vermiyorsun o
1: İsmail Hoca
0: kanatta?
1: genç sevmiyor abi, oynatmıyor.
0: Ama böyle işte sonra da bu
1: Yapmıyor
0: eleştirileri
1: yani
0: alıyor
1: bunu.
0: hoca yani. Orada büyük
1: Yapmıyor mu?
0: sıkıntı
1: Ama
0: yaşıyor.
1: tekrar ediyorum bak. Biz hep bunu konuşuyoruz ya bak Fenerbahçe'nin savunmada problemi var abi.
0: Var. Şkriniar özellikle dün çok kötü bir
1: Bak
0: performans sergiledi.
1: Fenerbahçe'nin savunmada problemi var. Bu daha sert takımlara karşı daha sıkıntılı anlar yaşarsın. Yani İsmail Hoca hep buldukları pozisyonlardan bahsediyor. İşte rakip iki kere geldi attı. Gelip atır yani ya atar. Yani bu da onun bazen şanslı senin şanssızlığın olabilir ama
0: Evet.
1: dönüp kimse sana ya öyle oldu böyle oldu demez. 2-3 maç daha böyle giderse bu sefer kararlar değişir.
0: Şimdi araya bir biraz süper chat alayım
1: Tamam.
0: sonra hem Aziz Başkan'ın ne yapacağı Lyon maçı ve başka konulara ve soruların da var onlarla devam ederiz.
1: Tamam.
0: Emrah Bey demiş ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a güvenerek kendi kalemini kırıyor. Aykut Kocamansız bu iş olmayacak. İsmail Kartal hiçbir başarısı olmadan 4 kez gelmesi saçmalıktır. Olmaz İsmail'den vasıfsız demiş izleyicimizin
1: Ya
0: yorumu.
1: öyle de demeyelim şimdi. Yani
0: Ben vasıfsız kısmını
1: ifadeleri de doğru tercih
0: geçelim.
1: etmek lazım.
0: Dört kez
1: Karar
0: gelmesi
1: sonuç itibariyle bu
0: saçmalık demiş.
1: yönetimin İsmail Kartal'ın başarısızlığı ve başarısızlığı tabii ki bu yönetime yazılacak. Bu iş böyledir. Aykut Kocaman gelmeli miydi? Bence de ben Aykut Kocaman'ın bu dönemde daha iyi işler yapacağını düşünenlerdendim ama yönetim bunu da çok konuştuğumuz için tekrar geriye
0: Tabii
1: dönüp
0: tabii.
1: öyle oldu böyle oldu demeye gerek yok. Ama burada İsmail Kartal üzerinde de şunu söyleyeyim yalnız hakkını teslim edeyim. Yani Fenerbahçe'de maliyet fayda olarak geriye dönük 3-4 yıla baktığımız zaman en başarılı adam da İsmail Kartal. Jose Mourinho'dan da Jesus'tan da neydi? Tedesco'dan da daha başarılı. Fayda ve maliyet. Maliyet ve fayda üzerinde bakarsak meseleye.
0: Yani bence hepsi başarısızdı da aralarında topladıkları puanlara göre
1: Abi
0: ancak
1: yaptığı
0: şey
1: iş
0: yapabilirsin
1: açısından
0: yani.
1: İsmail Kartal hepsinden daha iyi işler yaptı
0: Ne yaptı
1: Fenerbahçe'de.
0: abi?
1: Nasıl yaptı?
0: Ne yaptı?
1: Bak diyorum ki maliyet ve fayda. Sen Jesus'u getirdin 7-8 milyon euro verdin. Sana aldı bir tane Türkiye Kupası, bir tane
0: Evet.
1: lig ikinciliği. Tamam.
0: Evet.
1: İsmail Kartal şeyle daha net kafa kafaya yarışı
0: Daha uygun
1: Galatasaray'la.
0: maliyete o da bir kupa
1: Galatasaray'la
0: aldı.
1: daha kafa kafaya yarıştı, iyi işler yaptı. Şey dönemi Trabzon paraya gittikten sonra geçiş döneminde geldi. Jesus'a bence en azından toparlanmış bir kadro bırakmıştı. Mourinho dönemi hiç konuşmuyorum ya tamamen bir skandal. Tedesco'yu da gördük işte.
0: Yani
1: Adama şey diyemezsin yani
0: yok
1: İsmail
0: yok.
1: Kartal bunların içerisinde en kötüsüdür falan
0: En kötüsü
1: diyemezsin. En
0: demem.
1: iyi işi
0: En iyi de
1: yapmış
0: demem.
1: adamdır öyle söyleyeyim.
0: Bence değil de.
1: Peki.
0: Devam edelim süper chatlere. Yalın Aksay demiş ki Aziz Başkan çocuklar üzülüyor dedi. Kendi de üzdü. Demiş. Sinan Akyıldız, Mason Greenwood haricinde aynı kadro. Sağ bek yok. Skriniar çok yavaş. Sol kanat aynı, orta sahada eksildik. Safi ve Ali Koç bekliyor bizden söylemesi demiş. Ve beklerler doğal olarak.
1: Tabi yani şampiyonluk gelmesi, seneye seçim var. Seçimde ateşli geçer. Ama daha erken bunlar için abi.
0: Abi
1: daha
0: şey erken. Şimdi ne oldu biliyor musun, bence süper chatlere devam edeceğim. Şimdi zaten bu ligde puan kaybını çok az yapıyor ya Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok az yapılıyor ve telafisi zor olduğu için direkt lige bu 3 puan kaybıyla başlamak, özellikle Gençlerbirliği gibi rakibe karşı, çok olumsuz bir havaya soktu taraftarı ister
1: sokar.
0: İstemez.
1: Bir de aynı hastalık, aynı sorun yani Fenerbahçe'deki. Yani öne geçiyorsun, maçı tutamıyorsun, koparamıyorsun, adamlar geliyor. Geçen yıl da Fenerbahçe bunu çok yaşadı ve bu kadroyla yaşadı.
0: Tabii.
1: Hoca da ısrar ediyor bu kadroda.
0: Aa, enteresan yani, tercihleri hocanın gerçekten enteresan. İlla ki bunları daha da net anlayacağımız bir dönem gelecektir diye düşünüyorum. İskinov, koca Fenerbahçe penaltısız kazanamıyor mu? Bu ne saçma görüş demiş. Yani bunu söyleyen taraftar sayısı çok fazla zaten. Konuyu hakeme bağlamayalım, penaltıya bağlamayalım, biz kötü.
1: Bu hata diye. Olur çünkü.
0: Tabii.
1: Hata olur.
0: Yani sorunları halının altına süpürmek gibi bir şey olur bu aslında. Hemen bunu kendimize kalkan yapalım. İki tane penaltımız verilmedi ama sen de bir şey yapamadın ya günün sonunda. O da problem yani. Mehmet Bey demiş ki iki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin, Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak?
1: Ne anlamadım.
0: İki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin, Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak? Demiş. Bu da izleyicimizin kendi yorumu. Şimdi Lyon maçı da var önümüzde. Şimdi bu maçtan sonra sence Aziz Yıldırım'ın tavrı ve tarzı ne olmuştur? Ersun Yanal'ın da bu konuyla alakalı bazı söylemleri var. Oraya gelmeden önce ilk önce sence dün gece nasıl geçmiştir Aziz Yıldırım için? Sen eskiden beri takip ediyorsun başkanı ve tecrübelisin.
1: Abi
0: bu
1: gergindir
0: konuda.
1: Yani sonuç itibariyle. Şu açıdan kötü geçer. Ne umduk ne bulduk. Büyük bir sorumluluk aldı. Büyük bir sorumluluk alırken yeni bir dönem, yeni bir heyecan, önemli bir harcama yapıldı. Yeni bir takım kuruluyor. Dakika bir, gol bir. Ne hissedersin sen? Yani şunu söyler, hoca bu ne hal der en azından. Bunu söylemesi kadar da doğal bir şey yok. Çünkü bu sene Fenerbahçe açısından, Aziz Yıldırım açısından, yönetim açısından çok kritik. Makas ya açılacak tabii, ya daralacak. Ve Fenerbahçe'yi toparlayacak adam kim diye sorusuna benim yanıtım en başından beri Aziz Yıldırım'dı. Bugüne kadar da yaptığı işlerle bence süreci gayet iyi yönetiyor. Ama dünkü oyunun arkasından çıkıp da hoca bu ne hal, biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz demek gibi bir hakkı var. Zaten yapacağını da söylüyordu. Oralara müdahale eder söyleyeyim. Söylüyordu zaten Aziz Yıldırım.
0: Tabii yani,
1: müdahale ederim diyordu.
0: Dedi.
1: Müdahale de edecektir.
0: Şimdi Ersun Yanal da, o da artık YouTube, kendi YouTube kanalında
1: izledim gece.
0: Maçtan sonra yorumlar yapıyor. Senin de o detaylar varsa sana da onları ayrıca aktarırsın ama şu kısım tabii çok dikkat çeken kısım oldu. Bu puan kaybı Lyon maçını olumsuz anlamda etkiler mi sorusu sorulduğunda kendisine Ersun Yanal diyor ki Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile bir mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamayız. Bence çok yürek yemişler. Helal olsun yani. Aziz Yıldırım Samandıra'nın içinden geçer.
1: Neyin mesela Ersun Yanal, bu arada Ersun Yanal şöyle, Ersun Yanal'ın bir hikayesi var. Ersun Yanal Fenerbahçe seçimlerinden çok kısa süre önce artık futbola dönüyorum diye bir video paylaştı. O arada da Fenerbahçe'de işte hoca kim olur tartışmaları var. Ne Hakan Safi tarafından ne de Aziz Yıldırım tarafından Ersun Yanal'ın ismi geçmeyince benim anladığım kadarıyla ertesi gün ya da birkaç gün sonra Ersun Yanal çıktı. Bunlar plansız, programsız, bunlardan hiçbir şey olmaz. İki başkan adayına da sallayan bir tavır içerisindeydi. Şimdi YouTube yayınları yapıyor. İzliyorum ben de Ersun Yanal neler söylüyor diye. Dünkü yayınında özellikle şu vurguları bence önemliydi. Fenerbahçe'nin ideal bir 11'e ihtiyacı var. Bu arada kulüp tarafında da bayağı rahatsızlık yaratmış bu Ersun Yanal'ın sözleri. Hatta örnek olarak da şunu veriyorlar. Ya hoca sen de Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk yenilgin Konya Spor maçı, hoca onu da söylüyor bu arada. Ondan sonra toparladın. Ve ideal bir 11'i bulup yoluna baktın. bu kadar erken kafayı kaldırmanın ne anlamı var? Orayı en iyi bilen, hocalığı en iyi bilen

0: sensin. Hani İsmail Kartal'ı yıpratan bir tavır olarak bu değerlendiriliyor. Yani Ersun Yanal'ın dünkü yayınından sonra Twitter'ında da çok hareketli Ersun Yanal. Şeyden sonra demeçlerini alıntılayıp daha da sert ifadeler Ersun Yanal kullanarak devam ediyor. Bu da tabii hocayı bağlar. Hocanın değerlendirmesidir. Kalkıp da Ersun Yanal'a bu maçla ilgili niye böyle yorum yaptın, niye böyle yorum yaptın diyecek hadde değiliz. Adam sonuç itibariyle yıllarca takım çalıştırmış, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış, milli takımda hocalık yapmış bir adamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Olayı anlatırken ne anlattığına doğal olarak bakıyorum. Ama Ersun Yanal'ın anlattıklarıyla son dönem eylemler arasında uçurum var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani oynattı oyun falan filan
1: Tabii.
0: skandaldı. Yani o Antalya'da sonra bir ara Ahmet'e gitti bir başka Alanya'da falan filan hakikaten çok kötüydü Ersun Yanal. O yüzden zaten kimse istemiyor. Şimdi Fenerbahçe meselesinde de bu arada Fenerbahçe'de ikinci döneminde de bence çok kötüydü Ersun
1: Çok.
0: Yanal. Hiç kalkıp da
1: O tamamen taraftar
0: buralardan
1: isteğiyle getirilmişti.
0: kendine de Ersun Hoca'nın ya ben oralarda iyiydim dedirtecek bir durum olmadığını da düşünüyorum. Orada diyor ya bir yöneticinin bile bir laf söylemesi şeydir,
1: Mobbing'dir
0: mobbingdir.
1: diyor.
0: Samandıranın içinden geçer. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bunlar tabii biraz Aziz Yıldırım'a yönelik Aziz Yıldırım'a karşı bir tavır olarak değerlendiriyorum. Aralarının iyi olmadığı çok açık. Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'ı da yollamıştı biliyorsun. Şimdi Ersun Yanal'a derler ki hocam durdun durdun bugünlerde mi bunlar aklına geldi? Sen 10 yıldır suskunsun bu konularda. Birden ne oldu da vurmaya başladın derler. Bu haklı bir sorudur. Onu söyleyeyim. Yoksa Ersun Yanal tabii ki burada görüşlerini ifade edebilir. Ama bir de şunun altını çizeyim. Hayat bu kadar da toz pembe değil kardeşim. Şöyle. Hepimizin hayatta sorumlulukları var. Doğru mu? Sorumlu olduğumuz birileri var. Doğru mu? O
1: Evet.
0: işi yapmakla sorumluyuz. Yani adam sana hem parayı verecek, hem o sana o itibar gösterecek. Ama gelip de sana iki çift lafta söylemeyecek ve sormayacak. Sen de buna bana mobbing yapıyorlar. Abi böyle bir mobbing yok. Parayı alırken güzel. Doğru mu? Ama sana iki laf söylendiğinde ben bunlardan etkileniyorum. Yok böyle bir dünya. Zaten bu işler şöyle değil midir abi? Verdiğin kadar istemez misin Muzo?
1: Tabii ki de
0: He?
1: yani ne kadar
0: Şimdi
1: emek veriyorsan o kadar karşılığını görmek
0: buradan
1: istersin.
0: Ersun Yanal'a bir soru mesela. Ersun Yanal milyon dolarlık bir adamdır. Büyük parayı da tazminatlardan kazanmıştır. Özellikle Trabzon'un bayağı tazminatını yemiştir. Ciddi söylüyorum bu arada. Bayağı. Milli takımlarda ne kadar olduğunu bilmiyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Ersun Yanal mesela şu anda muhtemelen tabii işlerini takip eden adamlar vardır mesela. Ayda 350, 400, 500 bin lira verdiği bir adam işini yapamıyorsa gidip ona laf etmiyor mu?
1: Ediyordur tabii
0: He?
1: ki. Neden etmesin
0: O
1: yani?
0: mobbing değil mi?
1: O
0: Ya
1: değil.
0: geçelim bu işleri.
1: O bekle değil.
0: Hocam geçelim bu işleri. Çıkıp anlatsaydınız. Çıkıp anlatsaydınız.
1: Hayır bir de bir şey diyeceğim.
0: Hayır hayır çıkıp anlatsaydınız sizin döneminizde ne oldu? Neden yollandınız? Yıllarca sesinizi çıkarmadınız bu konularla ilgili olarak. Aziz Yıldırım dedi ya ben buradayken gelemez dedi. Benden sonrasına da karışırım dedi. Ali Koç getirdi Ersun Yanal'ı. Ersun Yanal'ın değerlendirmelerine bakıyorum. Sonuç itibariyle yıllarca Türkiye'de hocalık yapmış bir adam olarak bir şey anlatırken bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ya bunu çok söylemek istemezdim ama reytingi çok düşük Ersun Yanal'ın. Biraz anladığım kadarıyla o orayı canlandırmak için bu kadar
1: Agresif mi?
0: agresif derken bu arada bunları söyleyebilir ha. Burada bir problem yok.
1: Tabii ki de. Herkes her
0: Yani
1: şeyi
0: biraz
1: söyleyebilir.
0: da arka planda ne oluyor herkes merak eder zaten. Mesela Fatih Hocam da şey yapıyor. Şu anda Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyemiyor. Transferle ilgili bir şey söyleyemiyor. Milyon milyon izlenmelerle başladı. Gündem kalmadı. En son takım otobüs yolcuna neler oluyor diye kapak atmışlardı. Takım otobüs yolcunda anılarını paylaşıyordu. Kimse izlemiyor. Şimdi hoca şu anda Galatasaray'la ilgili değerlendirme yapmazsa izlenmez ki zaten.
1: Tabii ki de.
0: Kim izleyecek? Kimse izlemez. Hoca da orada şimdi bir şey söylese başka bir yere çekilecek. Oraları daha dengeli götürüyor. Ersun Yanal tabii ki buralarda söz söyleme hakkına en çok sahip insanlardan bir tanesidir. Ama keşke bunları sizin dönem için o mesaj veriyor çünkü. Bir de belli ki İsmail Kartal meselesinde de bir şey de olabilir ya. Biraz yürüyor hoca üstüne yani İsmail Kartal'ın.
1: Aralarında bir problem
0: O
1: gibi
0: da
1: mi?
0: olabilir. O da
1: Peki.
0: olabilir.
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ersun Yanal'ın çıktığı YouTube kanalı Smack Sport'muş. Kendi kanalı değilmiş. Onu da kaynak olarak belirtmiş olalım. O kanala
0: Evet.
1: konuşup bu
0: Ben
1: cümleleri
0: o
1: sarf etti kendisi.
0: kendi kanalı zannediyorum değilmiş
1: Evet,
0: evet.
1: değilmiş. Smack Sport'muş. Onu da belirtmiş olalım. Süper chatler var. Onları ekrana getirelim.
0: Getirelim.
1: Turgay Dere diyor ki kimse maça 2 gün kala İrfan Can'ın rakibin kalesine vermesinden bahsetmiyor. Verdim madem bize karşı oynayamaz maddesi koydur. Verdiğimiz her futbolcu bize karşı her zaman iyi oynamıştır. Bence büyük hata demiş. Artık bu kadar ince düşünür oldu Fenerbahçe taraftarı.
0: Sen yapar mıydın?
1: Aklıma bile gelmezdi, öyle söyleyeyim.
0: Yani. Benim de aklıma gelmez.
1: Yani, yani açık konuşuyorum. Yapılsa yani
0: eskiden
1: yapılabilir
0: bunlar oluyordu
1: miydi?
0: Bu arada sana karşı oynayamaz falan diye evet. Böyle tercihler yapılıyordu. Ama yani burada da abi çok adil bulmuyorum ben bunu. Yani bu arada o bilgilendirmeleri de yapanlar var. İrfan Can
1: zaten şey hazırlık maçında falan
0: oynamış. Oralarda oynamış. Adamların tahtası kapalıymış. Evet. Resmi olarak duyurusu da şeyden sonra başlıyor.
1: Ligden sonra lig başlayınca.
0: Şey açılınca duyuruyorlar, açılınca. Zaten maça çıkıyorlar. Evet. Çocuğu da tebrik ederim. Dün hakikaten iyi maç oynadı.
1: Çok, kendiyle alakalı da çok öz eleştirisi yüksek bir açıklama da yaptı. Ben bu zamana kadar çok saha dışıyla ilgilendim. Saha içine odaklandığımda Fenerbahçe'de de böyle maçlarım oldu. Hata yaptım, kendimi geliştireceğim.
0: O şeyde koptu ya, o bağ geçen sene. Alanya maçı.
1: Topu kaçırınca Alanya
0: maçında koptu, evet.
1: Bir garip adam desteğini göstermiş ve bir süper chat daha yollamış. Demiş ki sen Fenerbahçe'sin, 2-3 tane atar maçı koparırsın, penaltın verilmez konuşursun. Takım atamamış ki, oynayamamış ki, İrfan iyi topçuysa neden yerine adam alındı diye haklı bir soru sormuş. Ben sana söyleyeyim abi, İrfan Can Kahveci'nin herhalde bu maçtan sonra sahada sonradan ya da ilk 11 oynama şansının olduğunu düşünüyor musun?
0: Tabii
1: ki soruyorum.
0: Var. Sonradan oynar.
1: Çok zor biliyor musun?
0: Oynar.
1: Çok zor.
0: Oynar. Ay burada şunu da yapmak lazım
1: abi.
0: Sonuçta bu adamlar
1: konuşmak lazım.
0: Bu adamlar Fenerbahçe'nin oyuncuları yani, bugün kötüdür yarın toparlar. O kadar da değil.
1: Bir sezon.
0: Ya bu adamlara ihtiyacım var bu arada. Yani mesele şu anda bunları yakıp yıkmak değil. Bir gerçek var. Bu adamlar şu an iyi durumda değil. Fenerbahçe'nin ideal 11'in adamları değil ama Fenerbahçe'nin bu oyunculara ihtiyacı var. Ve bunları yakıp oradan kaldırmanın Fenerbahçe'ye bir faydası yok, zararı var.
1: Nene var
0: o abi dengeyi orada. O dengeyi doğru kurmak lazım.
1: Bilmiyorum yani, sen geçen sene İrfan Can'ı Kasımpaşa'ya kiraladın.
0: Şu
1: Kasımpaşa'da ne yaptı?
0: Doğru.
1: Bugün
0: şu
1: Fenerbahçe'nin az kadrosunda, ana kadrosunda oynayabiliyor. Nene sana performans vermiş geçen sene mesela. Ben bunu anlayamıyorum. Tamam. Neden tercih edilmiyor? Çok tamam. Tuhaf geliyor.
0: Ben de diyorum ki İsmail Hoca'nın tercihidir.
1: Öyle zaten.
0: Güvenmiyordur orada ama... bu oyuncu eğer şu an senin elindeyse, bir de 14 tane yerli lazım ya sana, mecburen bunları tutacaksın, birilerini tutacaksın, daha hazır hale getireceksin. Bu oyuncuların da sorumluluğu var, onu söylüyorum. Yani bugüne kadar İrfan Can Fenerbahçe'de bir şey kazandı mı? Kazanmadı. Bugüne kadar da geldi. Yani bu bugünün sorunu değil. Az önce Galatasaray örneğini
1: evet,
0: o yüzden verdim. Galatasaray şöyle yapıyor, geliyor, bakıyor, oldu mu? Oldu. Olmadı. Teşekkür ederiz. Bu iş bizde olmuyor deyip yolluyor. Böyle tartışmaları Galatasaray'da çok görmüyoruz.
1: Evet.
0: Nadir daha doğrusu. Öyle
1: çok
0: söyleyeyim.
1: Çok nadir. Ya da dediğin gibi hani oyuncuyu elden çıkartana kadar zaten oyuncuyu sahada görmüyorsun Galatasaray'da. Bekliyor yedek kulübesinde. Vakti gelince de yolluyor Galatasaray. Ahmet Kutucu örneği çok yakın zamanda
0: ya bak,
1: bu var
0: oldu,
1: yani.
0: Olmuyor.
1: Zorlanıyor.
0: Yolluyor.
1: Aynen öyle.
0: Yolluyor.
1: Enes Aydın, gözden kaçan şey 2 senedir bekler içler acısı halde, katılıyorum buna. Bir tane olumlu işleri yok. Ne defansif ne ofansif oyundalar. Mert'in hatasını U14'teki çocuklar yapmaz demiş. Orada hakikaten Mert Müldür'ün de inanılmaz bir hatası
0: nereye
1: var.
0: Nereye gidiyorsun değil mi?
1: Tabii yani orada oyuncu zaten sana doğru geliyor.
0: Kendi,
1: bir adım oraya atınca.
0: Kendi alanını boş bırakıyor.
1: Rakibin önünü boşaltıyor.
0: İyi bir orta bu arada, savunma arasını.
1: Çok iyi.
0: Arkadan da geliyor, vuruyor orada. Bütün oyuncular da uyuyor Fenerbahçe'de.
1: Yani orada Mert Müldür'e de doğal olarak insanlar yükleniyorlar. Şimdi tabii şöyle oldu abi. Senin de yayının başında söylediğin gibi Galatasaray Çorum karşısında puan kaybetti. Trabzonspor Kasımpaşa karşısında puan kaybetti. Fenerbahçe direkt 3 puanı Gençler Birliği'ne verdi. Vardı
0: Salah, iyi işler yapar abi, ben sana söyleyeyim.
1: Kim?
0: Salah.
1: Salah mı?
0: Ha. Ben dün özellikle Salah için izledim. Oyuna girdikten sonra da abi fark yaratıyor.
1: Ya abi dünya yıldızından bahsediyorsun.
0: Fark yaratıyor.
1: Yani. Premier Lig'de belki en değerli 3 oyuncudan birisidir bu zamana
0: fark
1: kadar.
0: Yaratıyor.
1: Yani inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe tırnak içerisinde yine Galatasaray'a can suyu oldu.
0: Her sezon bunu yapıyor. Bu Fenerbahçe'nin hastalıklarından bir tanesi. Bu hastalık değişsin diye Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Her şey eskiye döndü. Eskiye döndü derken yeni bir başlangıç. Aziz Yıldırım geldi. Yani nedeni zaten Aziz Yıldırım'ın gelmeden nedenlerinden bir tanesi de bu. Fenerbahçe'nin bir an önce bu işi çözmesi lazım. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl mesela bu net bir tecrübedir. İsmail Kartal'ın bak şimdi... Ben İsmail Kartal'ım. Şöyle bakardım meseleye. Abi şimdi ben en son sezonumda. Çünkü orada İsmail Kartal benim gördüğüm kadarıyla kendinde hiç kusur bulmuyor. televizyona çıkıp şampiyonluğumuzun çalındı, tescillendi diyecek kadar hoca kendinden emin. Derdim ki kendime, bilmiyorum diyor mu? Arkadaş, ben en son Fenerbahçe'yi çalıştırdığımda Galatasaray 102 puan aldı, ben 99 puan aldım. Ama hoca orada ben zaten şampiyonum diyor. Aldılar diyor benim elimden diyor. Ama öyle değil. Şu açıdan sen bu yıl o sezon hatırla. Fenerbahçe Alanya'ya, Samsun'a, unuttuklarım varsa hatırlat. İstanbulspor maçı da, İstanbulspor o sezon İsmail Kartal dönemi miydi, Yesus dönemi miydi hatırlayamadım. Ama o sezon Fenerbahçe bu takımlara karşı kendi evinde maçlar verdi mi, vermedi mi?
1: Verdim.
0: Demek ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sorunlarından biri neymiş? Hoca diyor ya beklenmedik diye, hiç beklenmedik. Yani
1: Evet.
0: İsmail Kartal'sa söz konusu eğer, buralarda bekleyeceğiz işte. Çünkü
1: Tabii.
0: buraları İsmail Kartal beklenmedik olarak değerlendiriyor. Çünkü nasıl olsa kazanırım kafasıyla çıkıyor. Dolayısıyla hoca açısından şuraya bakması lazımdı. Ya ben son Fenerbahçe sezonunda buralarda kaybettim. Buralar çok önemli. Benim özellikle buraları çok daha ciddiye almam lazım. Çünkü niye biliyor musun? Abi Galatasaray maçını ciddiye almama şansın var mı?
1: Sıfır ya,
0: Trabzon
1: mümkün mü?
0: maçını var mı?
1: Değil.
0: Beşiktaş maçını var mı?
1: Yok.
0: Değil. Yani bunlarla ilgili zaten yüksek motivasyonla oynamak durumundasın, olmak durumundasın. Yani buralara belki garanti tahtaya 3 puan yazmıyorsun ama diğer takımlarla ilgili net 3 puan yazılıyor. 3 puanlık da top oynayacaksın o zaman. İsmail Kartal son sezonunda oralarda kaybetmiştir. O tecrübeleri yaşayan İsmail Kartal, ya ben buralarda bu sorunları yaşadım. Tekrar yaşamamalıyım. Yaşarsam bana bedeli ağır oluyor diyor mu kendine, demiyor mu? Bence demiyor. Deseydin olmazdı.
1: Katılıyorum.
0: Çünkü tekrar ediyorum, hocanın anlatımlarından çıkan ben nasıl olsa burayı geçerim olmuş.
1: İsmail
0: Bak
1: Kartal.
0: iki hocayı izleyenlerimizden rica ediyorum. YouTube'da da bulabilirler. İsmail Kartal 5 küsür dakika. Metin Diyad'ın 10 dakika falandır.
1: Hı.
0: Dünkü maç sonunda İsmail Kartal'ın tam olarak ne dediğini, Metin Diyadi'nin Gençler Birliği hocasının dünkü maçtan sonra maçla ilgili 10 dakikalık basın toplantısında soru cevap kısımlarına lütfen baksınlar.
1: Peki. Bir süper chat daha var. Onu da ekrana getirelim. Bu da aslında benim yayının sonunda sormak istediğim bir soruydu. Ama bu kadar net değildi. En azından izleyicimiz sormuş olmuş. Sordu şu anda. Yalın Aksay diyor ki Lyon maçı yenilirsek yani elenirsek hoca gider mi? Şimdi akıllara bu soru
0: İşi
1: doğdu.
0: bir kere Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne girme motivasyonu çok yüksek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok değerli. Bu dükkanı döndürmen lazım. Bu kaynaklar ortadayken Şampiyonlar Ligi'nde olmanın sana çok ciddi bir doğal olarak getirisi var. Ve Fenerbahçe iki turu geçti. Önünde Lyon var. Hiçbir maçın kolay olmadığını biliyoruz. Ama İsmail Kartal buradan Şampiyonlar Ligi'ne sokamazsa eğer takımı büyük darbe yer tabii, yani oradan etkilenir. Kredisini çok azaltır, onu söyleyeyim.
1: Az Yıldırım alır mı o kararı sence?
0: Abi birkaç maç daha böyle gitsin.
1: Net alır bence de.
0: Alır.
1: Çünkü
0: Çünkü
1: şeyi yok yani.
0: işte
1: Telafisi yok. Bir yıllığına geldim diyor.
0: bu da demek ki Mahmut Uslu'nun anlattıklarından çıkan sonuçlardan biri
1: Ha,
0: olabilir.
1: olabilir her türlü ama orada TFF'ye söylüyor bunu tabii yani.
0: Tamam.
1: Yani o kendi içiyle alakalı olamaz da. Ramazan Altıntaş demiş ki Fenerbahçeli oyuncuların durumunu en iyi bilmesi gereken hoca İsmail Kartal değil midir? Taraftarı olduğu takımı her sene izliyordur normal olarak. Sen bu İrfan, Oğuz ve Mert'in 2-3 senedir hangi maçı kazandırdığını gördün? Abi inanılmaz yani İsmail Hoca'nın bu tercihleri doğal olarak taraftar nezdinde de hem oyunculara okların yönelmesini sağladı hem
0: Bak
1: İsmail
0: burada
1: Hoca'ya sağladı.
0: sürpriz yok mesela.
1: Yok.
0: Olmuyor. Yani bu şöyle. Yine söylüyorum. Bu oyuncuları yok etmemek lazım. Bu oyunculara da Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Ancak bu kararlarla bu oyuncular da iyice ders hale geliyor. Yani bu iş bir takım oyunuysa bir de bazen bir şey olur hani böyle ne olsa göze batar ya Muzaffer. Tam o noktaya gelmiş.
1: Evet.
0: Ama sana şu açıdan katılıyorum. İzleyenimize de katılıyorum. Az önce de konuştuk. Abi şu anda mesela Abdülkerim Galatasaray'da stoper oynuyor mu? Oynuyor.
1: Oynuyor.
0: Yani yarın öbür gün şey de yapacaktır. Yani hatalar da yapacaktır ama ya en azından yarın onunla ilgili bir eleştiri olsa hocası ya da basın mensupları çıkıp şey diyebilir mi? Ya arkadaş, ya bu adam oynadı ve burada 3-4 tane şampiyonluğu var. Yani kazandı bu adam.
1: Hı.
0: Kazanmamış bir adamdan bahsetmiyoruz. kredisi daha yüksek olmalı değerlendirmesi yapılır mı? Yapılır.
1: Yapılabilir tabii ki.
0: Bu oyuncularla ilgili az önce Ramazan Bey'in altını çizdiği konu bence önemli. Yokken yani bunlarla bir şey kazanamadın. Kazanamadığın noktada bu oyuncularla ilgili çok ısrar etmenin anlamı yok. Bir de oyuncular da bir kendine gelmeli bence. Bir kendine gelmeli bence.
1: Özellikle hangi oyuncular için söylüyorsun? Hepsi için mi? Yoksa
0: ya hepsi için.
1: Beşli, belli abi başlı şöyle hepsi
0: için. Yani bu bir beklenti herkesten yüksek. Bu Greenwood için de geçerli, Vedat için de geçerli, Kante için de geçerli, Kenduz için de geçerli. Yani zihnen bu kafada olması lazım herkesin. Bir onu tek söylüyorum ama geriye dönük biz süreci değerlendiriyorsak eğer, İrfan Can yani niye bu noktadasın ve neden sürekli geriye doğru gidiyorsun? Kendine gelmesi gerekiyor. İşte Mert Müldür bir var bir yok, kendine gelmesi gerekiyor. Yani başkasının yaptığı şeyi sen niye yapamıyorsun sorusuna yanıt vermeleri gerekir. Ama tekrar ediyorum yani yerli oyuncu az. Bu da bu oyuncular açısından bir avantaj. Hayata şöyle bakıyor olabilirler. Ya ben zaten buradayım, paramı da alıyorum. Görev verirse işimi yaparım, geçerim. Olmaz. Olmaz.
1: Sence dünkü sonuçtan sonra, tabii ki Lyon maçı da burada referans olacaktır ama Fenerbahçe'nin Lukaku'yla büyük çoğunlukta transfer sezonunu artık bitirdiğini biliyoruz. Belki sol tarafa U23'e uygun bir oyuncu aradıklarına dair
0: belki,
1: bir bilgimiz
0: belki
1: var.
0: Belki savunma hamlesi olacak.
1: Onu soracaktım. Yani sence burada
0: bir
1: transfer
0: bir an önce bence kaleci mi? Hani Ederson tabii cezası nedeniyle yoktu ama kaleci konusu da bir an önce çözülecektir Fenerbahçe'de.
1: Transfer politikasında değişime gider mi Aziz Yıldırım? Ya da burada ya bakalım biz sol kanata belki daha etkili bir oyuncuya gidelim vesaire gibi kafalarda soru işaretleri oluşmuş
0: Şampiyonlar
1: mudur?
0: Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra o meseleler daha da netleşir. Şampiyonlar Ligi'nde olma durumuna göre Fenerbahçe'nin transfer politikasının daha belirgin hale geleceğini açıkçası düşünüyorum Muzaffer.
1: Lyon maçında acaba Lukaku oynar mı? Var mı sende bir bilgi onda?
0: Sanmıyorum, oynamaz. Sanmıyorum. Yani şöyle kadroda bildirilmiş değil mi şey UEFA'ya?
1: Son 24 saatte değiştirme hakkında
0: yani
1: var ya.
0: Yani kadroda olabilir. Ama yani oynar mı dediğin sonradan falan dahil
1: sonradan,
0: olması meselesi.
1: O meselede şöyle, ilk Fenerbahçe, ben de sanmıyorum. Da.
0: Bence oynayacaktır. Şöyle ki çünkü Fenerbahçe özellikle bu playoff sürecinde İkinci hazır golcüsünü, ikinci golcüsünü de getirmek istiyordu. Niye? Şampiyonlar Ligi'ne girme motivasyonu var. Orada riski aza çekerim diye. Gidişata göre ben Lukaku'nun oynayacağını düşünüyorum.
1: Peki. Var
0: yani
1: mı?
0: Bu mantıktan yola çıkarak, anlatılanlardan yola çıkarak bunu söylüyorum.
1: Var mı abi eklemek istediğin? Eksik bıraktığımız
0: bir şey var mı? Toparladığımızı
1: düşünüyorum.
0: Evet.
1: Kötü bir başlangıç Fenerbahçe için.
0: Bence çok kötü başlangıç.
1: Çok. Ağır yani abi. Ağır.
0: Kötü değil. Çok kötü başlangıç. Buralarda kaybettiğin puanlarla şampiyonluğu zaten kaybediyorsun. İsmail Hoca açısından da az önceki konu değerliydi. Tekrar hocanın dönüp ya ben nerelerde kaybediyorum sorusuna yanıt verirse eğer buraları küçümsemeden hakkını vererek geçmeyi başaracağını düşünüyorum.
1: Hayırlısı olsun diyelim. O zaman bir süper chat daha geldi. Onu
0: tamam.
1: Da hemen ekrana getirelim. Bir garip adam. Direksiyonda İsmail Hoca oturuyor. Araba kaza yapıyor. Direksiyonda oturandan hariç herkes suçlu demiş.
0: Biraz oraya gidiyor. Hoca biraz onu anlatıyor.
1: Evet. Ama İsmail Hoca'ya çok büyük bir tepki var yani.
0: Bir de bu adalet sakatlığı meselesi de başka bir problem. İsmail Kartal'ın her döneminde Fenerbahçe'de sakatlık çok oluyor. Farkında mısın?
1: Evet. Dün Serdar Ali Çelikler de buna benzer bir şey söylemiş. Dördüncü hafta demiş görürsünüz ne olacağını gibi.
0: Demek ki bu doktorla ilgili bir şey değil. Çünkü bir ara bu Ertuğrul Karanlık'a çok yüklendiler.
1: Yükleniyordu.
0: Bu adam beceriksiz falan diye.
1: Demek ki antrenman metoduyla alakalı bir şey yani.
0: Çünkü oluyor yani Fenerbahçe'de o dönemde çok sakatlık oldu.
1: Dün Levent de tuttu fark ettiysen.
0: Bu dönemde başladığı şeyler sakatlıklar. Oraya da bir dikkat edilmesi gerekir gibi duruyor.
1: Vallahi zor.
0: Ama bu stoper konusunda tabii orası da başka bir problem Muzo. Şikrinyar, Ake, 3. stoperi kim Fenerbahçe'nin?
1: 3. stoper?
0: Yani kim?
1: Çağlar, Yiğit Efe şu anda yani.
0: Ama net birisi var mı?
1: Yok.
0: Şimdi Galatasaray son 4 yılda orayı tutturdu. Yani Davinson'la şeyin, Abdülkerim'in kaçırdığı, birlikte oynamadığı maç sayısı kaçtır?
1: Çok azdır ya hakikaten.
0: 10 var mıdır?
1: Ben o kadar olmayabilir yani abi. Yani tercih dışarıda bırakıyorum. Yani, sakatlıktan ötürü
0: toplam
1: yoktur yani.
0: Toplam ligde 120 maç hatta daha fazla da 4 yıl üzerinde söylüyorum. 120 maç olsa %10'unu ya kaçırmışlardır ya kaçırmamışlardır. Onda öyle bir şansı var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de özellikle böyle bir durumda savunmadaki adamlar, hamleler kimler olacak, bunların arkasında kim olacak, o konuda önemli ama operasyon da zor operasyon, onu da söyleyeyim.
1: Zor.
0: Bir sürü yollanacak adam var.
1: Ramazan Altıntaş. Evet, bu oyuncuların kendine gelmesi gerekiyor ama biz İrfan, Mert ve Oğuz'un kendine gelmesine izin vermiyoruz. Bu adamlar dibe vurduklarını kabul edip Fenerbahçe'den 2. lige gidip oradan sıçrama yapması gerekir.
0: Ne yapması lazım Fenerbahçe'nin?
1: Fenerbahçe'den gidip, yani ikinci, daha düşük bir seviyeye gidip oradan tekrardan sıçrama yapmaları gerekiyor diyor. Kendilerini sorgulasınlar
0: ama
1: demiş.
0: Ama tekrar ediyorum, orada 14 tane de yerli oyuncu olmak zorunda ya Muzu.
1: Evet.
0: Bu adamları yollasan kimi koyacaksın yerine?
1: Abi onlar da, yani hani kimseyi suçlamıyorum ve niyet okumak istemiyorum ama yani bunun rahatlığıyla da böyle performanslar
0: eğer öyleyse o bir skandal zaten.
1: Yani çok
0: o bir skandal.
1: Ayıp.
0: Ama yani buraları da öngörüyorlardır ya. Yani
1: bence
0: burada
1: de.
0: böyle bir ihtiyaç da var. Ben zaten buradayım gibi, idare ederim gibi bir düşünceleri de olabilir.
1: Burak Akyüz, yerli oyuncular çok yavaş ve disiplinsiz, temposuz demiş. Mesela şimdi.
0: Güzel bir noktaya geldin. Bence çok önemli konu. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi. Bak, Fenerbahçe yavaş oynuyor. Fenerbahçe'nin hızlı oynaması lazım. Çorum maçını birlikte izledik seninle. Galatasaray Çorum
1: Evet.
0: maçını. Galatasaray'ın daha hızlı Fenerbahçe mi?
1: Yani ikisi de hemen hemen aynı gibi.
0: Yapma Allah aşkına.
1: Galatasaray'da da bir şey yok abi. Galatasaray ne yaptı
0: Baba.
1: Allah aşkına? Hız
0: Ha,
1: diyorsun da neye göre
0: hangi?
1: hız yani?
0: Muzaffer bak. Yapma bunu.
1: Bir şey yapmıyorum
0: İki
1: abi.
0: takım arasında.
1: Şu an Galatasaray Fenerbahçe'den çok hızlı demem ben. Sen diyebilirsin. Ben demem yani.
0: Tamam deme. Galatasaray ile Fenerbahçe, özellikle söylüyorum. Fark hız. Galatasaray daha hızlı oynuyor. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi.
1: Buna katılıyorum.
0: Fenerbahçe'nin bu yavaşlığı bir an önce ortadan kaldırması lazım.
1: Bir de bu yerli oyuncu
0: Yani
1: konusunda
0: hız, bu arada maçı da keyifli hale getiren şey hız.
1: tabii tempo.
0: Yani Gençler Birliği tempo yaparsa sen de yapmak zorundasın.
1: Aynen
0: O
1: öyle.
0: yavaşsa sen daha yavaş oynuyorsun.
1: Bu şeyi de sana sorayım, sonra toparlayalım abi. Şimdi hani İrfan Can, Oğuz Aydın, hani bu oyuncular bir tık daha zaten geçtiğimiz sezonlarda oynamadıkları için hani kenarda bırakıyorum. Ama İsmail Yüksek meselesi mesela, bu takımın aslında en önemli oyuncularından birisi. Chat'te de çok yazan oluyor. Ne zaman
0: İsmail'in
1: hazır olacak İsmail diye.
0: doğru.
1: Oynadığı maçlarda çok da etkili olamıyor açık konuşmak
0: İsmail
1: gerekirse.
0: kaçıncı maçını oynadı?
1: İki olması lazım.
0: Şutunburaz maçlarında yoktu. Yani sonradan ikinci
1: Sonradan
0: maçta mı
1: girdi.
0: oyuna girdi?
1: İkinci maçta sonradan girdi. Bu
0: Evet.
1: maçta ikinci maçı.
0: İsmail bu kategorinin dışında olan adam bence.
1: Ama işte o da hani o forma
0: Yani
1: şansını
0: çok çok bence
1: bulduğunda.
0: yerini kaybediyor ya İsmail.
1: Evet.
0: Çok. Ama bu
1: Daha önce.
0: arada dün iki tane de etkili iş yaptı. Ve uçarak vurduğu kafa.
1: Evet.
0: Kalecinin üstüne vurdu gerçi. Bir de ikinci yarının başıydı, hatırla. Ceza alanı dışında kafayı kaldırdı ve kaleyi gördü. İrfan Can'ın kurtardığı pozisyon vardı.
1: Peki.
0: Zaten dün öyle bir istatistik verildi. Süper Lig kariyerinde en fazla şut çektiği maç olmuş. İsmail'in muhtemelen İsmail'e öyle bir görev de verildi. Sen bunları yap diye.
1: Son bir anket yapmıştık, transfer lazım mı diye. Gerek yok. %17 sol kanat lazım. %29 savunmaya takviye lazım. %48 orta saha lazım. %6
0: Sol
1: yani
0: kanatta şeyin yerine değil mi?
1: Kerem'in yerine.
0: Kerem yerine.
1: Evet. Ama yani çoğunluk senin de aynı fikirde. Yani bir takviye yapılacaksa savunmaya yapılsın noktasında, yani çoğunluk öyle gözüküyor.
0: Şimdi burada mesela konu uzayacak ama hani Semedo gitsin diyenler vardı ya.
1: Tabii.
0: Ne yapacağınız, ben
1: Nasıl
0: hani hiç o
1: yapacağız?
0: görüşü
1: Kat.
0: değilim açıkçası.
1: Evet.
0: Çünkü o önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaman zaman kötü olabilir ama Semedo'nun üstünde Fenerbahçe'de bir bek yok. Semedo giderse ne olur?
1: Kriz.
0: Şimdi bir de buradan yeni bir planlama yapmak zorundasın.
1: Tabii.
0: O yüzden şimdi Talişka kalıyor. Öyle görünüyor. Ederson'u teklif gelirse Fenerbahçe yollayacak. Ama kolay bir operasyon değil. Vallahi işi zor. Yani şu
1: Zor.
0: son hemen hemen bir ay Fenerbahçe'nin özellikle transferde alacaktan çok gidecek ve doğru planlama meselesi gerçekten operasyonu zor. Ocağa kadar defteri kapatacaksın. Ama bu maçlara göre bir iki farklı planlama ben bekliyorum. Muzaffer, onda yeri
1: Aa,
0: gelmişken söyleyeyim.
1: yönetim
0: Yani
1: işi
0: ben
1: zor
0: şöyle
1: abi.
0: düşünüyorum. Fenerbahçe'nin eğer bir tane net atımlı kurşunu varsa savunma tarafına bunu doldurması daha anlamlı olur. Öyle görünüyor.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin? Ağzına
0: Lyon maçını da
1: sağlık.
0: görelim. Daha sağlıklı değerlendirmeler yaparız.
1: Tabii.
0: Yok, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz.
0: İyi
1: Yaklaşık
0: hafta
1: 4000
0: sonları.
1: civarında beraberdik. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Eksik parçalarda yerine oturduğu sürece gerçekten hayal kurdurmaya veya hayal kurmanıza sebebiyet verebilir. Dün Beşiktaş'ın galibiyetiyle ilgili olarak hem Ufuk Kankaracan'ın da L1 Üçgen kanalında Vlahovic'le ilgili olarak yapmış olduğu yorumları baz alarak böyle bir nokta koyabiliriz aslında ki Taraftar Kulübü'ne başlıyoruz. Yeni bir haftanın başlangıcı gibi bugün 17 Ağustos detayları, ayrıntıları, gelişmeleri hep beraber incelem altına alacağız. Herkese iyi haftalar diliyorum. Doğan Öncel ben. Sevgiler, saygılar olsun. Bereketli, güzel, güzel insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz bir hafta inşallah bizi karşılayacaktır, bekliyordur. Onun sonrasında biz de tabii ki hem program için detayları, ayrıntıları, tabii ki pazartesi günü ise bir Oğuz Altay bağlantısıyla da yapacağız. Onu da hemen aktaralım, söyleyelim. Uzun bir ara kendisiyle bağlantı kuramadık ama yeni bir haftaya da başlayalım bakalım Oğuz abi de neler söyleyecek. Başlangıçta Galatasaray'ın bir puan kaybı, sonrasında diğer beklentilerini biraz konuşacağız. Abi günaydın, iyi haftalar diliyorum.
5: Günaydın, günaydın Doğancığım, nasılsın?
4: Teşekkür ederim, seni sormalı.
5: Ben iyiyim, teşekkür ederim, gayet iyiyim.
4: Her şey yolunda gibi gözüküyor.
5: İnşallah sağlık saat yerindeyse, aile iyiyse gerisini bir şekilde tamamlıyoruz.
4: Kesinlikle öyle. Bulunduğun ortamda telefonda biraz cızırtı yapıyor.
5: Acaba kulaklık var, ondan mı?
4: Ondan kaynaklanıyor olabilir mi?
5: Yer değiştireyim, olmazsa çıkarayım.
4: Tamam.
5: Şu anda nasıl?
4: Şu anda daha iyi gözüktü.
5: O zaman buradayız. Yok, o zaman.
4: Peki, tamam, peki. Yeni bir haftaya başlıyoruz ama tabii senin sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında da yapmış olduğun yorumlarla ilgili olarak öncelikle konuşmana başlamadan önce şunları dile getirmek istiyorum dediğin bir şey var mı?
5: Bütün maçları seyrettim. Önce hayırlı olsun Süper Lig. Birinci hafta maçlar oynandı. Bütün maçları seyrettim. Kasımpaşa, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Çorum, Fenerbahçe, yani Gençler Birliği Fenerbahçe maçlarının tamamını seyrettim. Hatta başka maçları da seyrettim. Söyleyeceğim tek bir şey başlangıç olarak, tabii detaylara hepsine gireriz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da konuşuruz ama ligimizin temposu çok düşük.
4: Ya bir Beşiktaşlı olarak çok katılasım gelmedi de o yüzden temposu yüksek olabilir.
5: Uzun
4: bir hasret kalmışlığın getirmiş olduğu bir şey olarak adlandırayım aslında, ben de onu öyle söyleyeyim sana.
5: Tabii benim de genelleme yapmam lazımdı Beşiktaş konusuna girince, onunla ilgili de söyleyeceğim bazı çok önemli şeyler var.
4: Peki bu arada bir beklentiye girilmiş, sonrasında ya bir yol kazası olursa yönetime daha fazla bir baskı yapılacaktır diye tahmin ettiğimiz süreci de yaşadık cuma akşamı sonrasında Galatasaray'da ve Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir santrafor arayan Galatasaray'ın sürpriz bir hamlesi gerçekten yedek bekleyecek biri mi diye sordurmaya başladı. Şapkadan Charlotte çıktı. Çok fazla konuşuluyor. Gel artık Batrakov şeklinde yorumlar yapılıyor. Noah Lang Galatasaray'a geri gelebilir yorumları yapılıyor. Bilmiyorum ama senin duyumlarında bir hamle var mı bu hafta içerisinde? Hem Avrupa hikayesi başlarken takımlarımızın, Şampiyonlar Ligi öncesinde biraz o gerginliği dindirebilecek bir açıklama gelir mi yönetimden?
5: Yani burada açıklama dediğin transferle olabilir ve de eksik olan bölgeye yapılacak olan transferle olabilir. Zaten Galatasaray taraftarı 4 sene şampiyon olup üzerine de elinde hala şampiyon kadroyu koruyan teknik direktörü ve kadrosu varken eksik yerlere belki 3 tane, bilemedin 4 tane transferi yapacağı durumda zaten bu konuların buraya gelmesi mümkün değildi. Galatasaray taraftarı bundan dolayı çok rahatsız oldu, gerginlikler yaşadı. Şimdi Galatasaray'ın bildiğimiz, herkesin ağzına pelesenk olmuş bir 10 numarası, bir orta sahası, işte santrafor, Osimhen'in yanına, yerine veya arkasına, yerine diyemem de bir kanat oyuncusundan bahsediliyor ki bana kalsa ben her zaman söylüyorum. Galatasaray'ın çok iyi bir Mariano gibi, Eboe gibi yerinin iyisi müsabeke de ihtiyacı var. Ama bu gelmiş olduğumuz süreçte bu lafların konuşulabilmesini göğüsleyebilmenin tek nedeni 4 sene üst üste gelen şampiyonluk. Ama şunu da kabul etmek gerekir ki zaman zaman böyle bunu böyle satır aralarında söylüyorum. Galatasaray can taraftarı artık çok farklı bir boyutta. Şöyle bir boyutta, bunu övgüler yazarak söyleyecek bir durumda değilim. Aslında biraz da serzenişim var bu konuda. Bu işin de biraz dertlisiyim açıkçası Doğan. Yani yaşı özellikle 25-28 30'a kadar olan dönem, yeni jenerasyon dediğimiz nesil, hani gerçekten hep söylediğimiz başarılarla büyümüş olmaktan kaynaklı asla sabretmiyor. Her şeyi yerinde ve zamanında mükemmel istiyor. Belki de doğrusu onların dediğidir. Ama her zaman her şey olmuyor. Şimdi Galatasaray bu transferlerini yapmış olsaydı şu anda yönetimin bir derdi, bir sorunu görünmüyordu ki. Yönetimin de kendine göre bir planı vardı. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacağız. Direkt katılacağız. İlk maçımızı Eylül'ün 14'ünde oynayacağız. Bununla birlikte şampiyon kadromuzu Icardi dışında koruyoruz. Icardi'nin de zaten performans olarak gitmesi gerekiyordu çok sevilmesine rağmen. Ama bizim bir zamanımız var diye düşünülüyordu. Bu zaman da Haziran ve Temmuz aylarında bence de tüketildi. Fakat şöyle bir durum var. Galatasaray bu süreç içerisinde bitirme noktasına getirdiği oyuncu da olmadı. Görüşmeler oldu mu? Oldu ama bitirmeye noktasına getirdiği oyuncular da olmadı. Şimdi bunun üzerine de hani ihtiyaçtandır Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un daha fazla transfer yapması ihtiyaca yönelik. Galatasaray şampiyon kadro Galatasaray'a yetişebilmek, onu artık 5. şampiyonluktan edebilmek için hamle üstüne hamleler geldi. Bir de doğrusunu söylemek gerekirse Avrupa Kupaları ve Şampiyonlar Ligi öncesinde oynanacak maçlar vardı. Hem sezonu önce açmak zorundaydı, hem daha önce form tutmak zorundaydı. Galatasaray'ın böyle bir zorunluluğu da yoktu. Çünkü Galatasaray zaten ön eleme oynamayacaktı Eylül'e kadar şampiyonlar.
6: Bu sebeplerden bir tanesiydi Oğuz abi. Yani önce bir Icardi krizini çözelim. Dünya kupası bir bitsin. Zaten Eylül'de oynamaya başlayacağız Avrupa maçlarımızı. Tamamen güzel bir kadromuz var. Mutlaka bir takviyeler yapılacak derken bahane konusunda eli çok kuvvetliydi yönetimin. Ama zaman... evet, onlar için ilerleyemedi. Bu arada rakiplerin de tabii hamle yapıyor olması ve iyi isimler getiriyor olması biz ne yapacağız beklentisini daha da arttırdı camia.
5: Ya aslında bu söylediklerine katılayım ama bir yandan şöyle söyleyeyim. Aslında Icardi süreci diye bir şey Galatasaray'da bana göre, yani şimdi ben satır arasının böyle mektubu büyük resme bakarak okuduğum zaman Galatasaray'da Icardi durumu geçen sezon bittiği zaman bitmişti. Burada Icardi'yi yıpratmadan, Icardi'ye olan düşkünlüğüyle bilinen Galatasaray taraftarının Galatasaray yönetimine tepki vermemesi için Icardi'ye sunulan teklifin aslında açıklaması, Icardi bak bizim sana sunduğumuz teklif bu. Sen istersen buna bir bak ama kabul etmeyeceğini biz biliyoruz demekti bu. Aslında Icardi gidecekti, gönderilecekti. Bunun daha yumuşak bir şekilde olabilmesi için bu kadar süre beklendi. Zaten o dönemde ne yapabilirsin ki? 10+ kuralından dolayı 10 tane futbolcun var yabancı. Bir tek Icardi'den çıkabilmişsin. 9 tane yabancın duruyor şampiyon kadroda. Bir tane A+ oyuncuyu alabilirsin. Diğerleri 23 yaş altı olmak zorunda. Şimdi o bir tane oyuncuyla ilgili düşünürken aslında Galatasaray'ın bir bahaneye falan da ihtiyacı yok. Ne yapacaksın? A+ oyuncu. Ne eksiğin var? Ne eksiğin var? Ya menemen yapacaksın. Yumurtan yok. Al yumurtayı. O zaman menemen olur. Ama sen 10 numaraya mı bunu kullanacaksın? Kanada mı bunu kullanacaksın? Orta sahaya mı kullanacaksın? Öbürlerini 23 yaş altına göre mi kullanacaksın? Bu düşünülüyordu. Bu zaman da senin dediğin gibi işte tam bu ortaya çıkıyor. Galatasaray'a vermiş olduğu bir süre rahatlığı vardı. Şimdi o süre rahatlığı bitti. İhtiyaçtan dolayı diyorum, herkes şampiyon olmak için kadrolarını güçlendiriyordu. Ama Galatasaray'ın şampiyon bir kadrosu vardı. Şimdi bunu niye söylüyorum? İhtiyaçtandır. Yani biz de bugün bir düğüne gitsek takım elbisemiz olmasa, hadi Doğan gidelim kendimize bir gömlek ya da eksiğimiz neyse, kravat mıdır ayakkabı mıdır, ona bakarım dedim. Galatasaray'ın bu kadar acil ihtiyaçları yoktu. Takviye edilmesi gereken, takımın daha da güçlendirilmesi gereken bir durumu söz konusu var. Şimdi Çorum Spor maçında mesela gireyim oraya da biraz.
6: Tabii.
5: Çorum Spor maçı Galatasaray'ın da

0: içerisinde de uygun transferleri yaparız adı altında bir süreçti. Tamam, maçı kazanamadın. Futbolda bu da var ama şimdi baktığın zaman Galatasaray taraftarı, onu söylüyorum. Yani 30 yaş civarına gelmiş Galatasaray genç taraftarları benim düşündüğüm gibi düşünmüyor. Belki onlar doğrusunu düşünüyor. Ben daha sabırlı davranabilirim. Bu söylediklerimi düşünebilirim ama onlar Fenerbahçe aldı kardeşim. Gitti Greenwood'u aldı. Beşiktaş transferde aldı. İşte şimdi Bilaoviç'i aldı. Ya senin elinde Osimhen var, Barış Alper Yılmaz var, Sané var, Davinson Sanchez var, Torreira var. Sende var, orada yoktu. Olmayanı takviye yapmak zorundaydı takımını güçlendirmek için rakiplerin. Çorum Spor maçında ben Çorum Spor maçını seyrettim. Tabii beraberliğe çok üzüldüm. Ertesi gün Fenerbahçe'nin maçını seyrettim. Dün Beşiktaş maçını seyrettim. Trabzon maçını seyrettim. Baktım ki çok da üzülecek fazla bir şey yok. Galatasaray oyun anlayışıyla transfersiz. Geçen sene son Antalya maçında herkesin ölüp ölüp dirildiği, pozisyon üretmekte zorluk çıkan bir maçta Neolank'ın oyuna girmesiyle canlanan, son anda şampiyonluk gollerini atan bir Galatasaray'dan bugüne yine aynı kadroyla gelmiş. Niye? Çünkü transfer yapmadı. Bir tek Leslie Ugochukwu'yu yaptı. Leslie Ugochukwu da zaten kenarda oturuyor. Çok güzel oturuyor ama. Fiziği falan heybetli yani. Ondan sonra.
1: Ya şimdi öyle isimler tabii hamle olarak hele işte çok kısa sürede iki tane golün kalesinde görülmesinin ardından kurtarıcı gibi bir pozisyona geçiyor ya o saatten sonra oyuna giren. İşte Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan gibi isimler sahne almaya başlayınca Eren ve Lemina'dan sonra bunlarla mı şampiyon olacağız biz? Çünkü kadroda zaten bir sıkıntı yok aslında genel anlamda. Hayır. Bakıldığında. Ama hamle, hayır, isminin olmayışı yedek kulübesinde mesela... Hadi transfer ettin Leslie'yi, o Gobuçku'yu. Sonra dedin ki bunu şimdi bir de oyuna koyarsam iki hata yaparsa zaten hazırlık maçlarında iyi bir performans sergilemedi. Bu türbinler benim üzerimden geçer diye düşündü herhalde Okan Hoca.
0: Yani bunu düşünmesi için herhangi bir nedeni yok. Zaten bu gerçek. Şimdi sen Leslie Ogoçuklu'yu oyunu kurtarması için değil, oyunu tutması için alabilirsin. Sen 2-1 öndesindir, rakip çok etkili geliyordur veya 10 kişi kalmışsındır. Oyunu tutması için, rakibi karşılaması için o kullanabileceğin bir oyuncu. Sana oyunu kazandıracak oyuncu, şimdi bir forvet sürebiliyor musun? Yok, Kazımcan'ı koyuyorsun. Bak, ben Kazımcan'ı veya oyuna giren oyuncuları eleştirmek için bunu söylemiyorum. Onlar maçı kurtaracak değil, onlar maçı tutacak adamlar. Yani skoru. Onun için Galatasaray'ın yedek kulübesinde evet transfer yapılmadığı için oyuna süreceğim bir santraforun dahi yoktu. Şimdi bütün bunlardan sonra Galatasaray taraftarının çilesi, stresi fazlalaştı. Şimdi baktık nereye geldik? Galatasaray transfer yapma durumlarına geldi. Ha, şunu da söyleyeyim. Saymış olduğum maçları izledikten sonra çok samimi söylüyorum. Son 7-8 senedir benim izlediğim en iyi Fenerbahçe ön hazırlık dönemindeki futbol takımı vardı ki bu futbol takımından Gençler Birliği maçında 5 tanesini zannedersem rotasyon adamı amacıyla sana Lyon'la maç var kenarda oturturdu. Şimdi İsmail Hoca da Salı gününü düşünmüş. İsmail Hoca da Gençler Birliği'ni ben nasıl olsa geçerim demiş. Galatasaray Çorum Spor'u nasıl geçerim dediyse hatalıydı. Şimdi onları ayrı ayrı konuşuruz. Apayrı bir şekilde konuşuyoruz. Ama benim seyrettiğim takımlar içerisinde Gençler Birliği Fenerbahçe maçı hariç en ligi hazır takım Beşiktaş. Bakın Beşiktaş'ın iyi yönlerini çok seyrettim. Örneklemesini de yapacağım. Onu söyleyeceğim. Ama Beşiktaş'ın bana göre katılan olur olmayan olur ama bir eksiği olduğunu da söyleyeceğim. Bir kere Beşiktaş'ın bana göre bu sezonki en iyi transferi Vincenzo Italiano. Çünkü bana çok net bir şekilde 92 senesindeki Karl-Heinz Feldkamp'ın Kalle'nin Galatasaray'ını hatırlatan bir oyun tarzını sahaya koyup oyuncularından bunu sonuna kadar isteyen bir teknik direktör görüntüsü veriyor. Ne veriyor? Bir ara gözlerime inanamadım. İşte Paris Saint-Germain'in, City'nin, Arsenal'in yaptığı, Galatasaray'ın yıllardır yaptığı iki defans oyuncusunu bile, stoperlerine bile orta sahaya çıkardığı bir oyunu biz düşünürken bir ara ne gördüm biliyor musun Doğan dünkü maçta? 30 metreye çıkmışlardı iki stoper.

0: 60 metreye 40-50 metreye yakın boşluk vardı. Yani o kadar gözünü karartmış, rakibi hataya zorlayan, aynı pozisyon içerisinde, bakın 5 dakika içerisinde değil, aynı pozisyon içerisinde 3 defa 4 defa Eyüpspor ayağından topu kapan bir Beşiktaş gördüm. Bunu yapabilmek için, yani bu gegenpressi 5 saniyenin altına düşürmeye çalışıyor Beşiktaş, doğru gidiyor. Rakibe yapmış olduğu baskıda hem top çıkarttırmıyor, çıkarttığı topta yanlış pas hatasına sebebiyet veriyor, ya taca attırıyor, ya korner attırıyor, ya avut attırıyor. Bunu yapabilmek için çok iyi bir fizik kalite lazım. Kenardaki insana, teknik direktöre, o zamanki Kalli, şimdiki Italiano, ya gerçekten futbolcuların o oyun anlayışına çok iyi inanmış olması gerekiyor. Bir şey daha gerekiyor. Bu oyunun en keyifli kısmı şudur: eğer oyuncu oynadığı oyundan, rakibin yaptığı hatalardan, kendi sahasından çıkamaz hale gelmesinden keyif almaya başlarsa, değmeyin Beşiktaşlı futbolcuların ve taraftarların keyfine derim. Fakat benim tespitim, mesela bu sistemin içerisinde, Beşiktaş'ın oynadığı sistemin içerisinde geçen sene çok göze batmayan, ya işte falan dediğimiz bazı oyuncuların artık daha çok ön plana çıkmaya başlaması. Jalo bunlardan bir tanesi bana göre, ama Olaytan bu rakip alanda yapılan baskıyı aslında en çok ateşleyen, en çok Beşiktaş takımının "ben bu işi yapmaya başladım, hepiniz gelin" işaretini veren oyuncu konumunda Olaytan. Mesela Olaytan'a geçen sene yani çok atletik diyorduk ama bu seneki rolü yoktu. İşte bunlara teknik direktör dokunuşlarının olması Beşiktaş'ta, Beşiktaş taraftarının coşkusunu artırdı. Bu coşku sahaya yansıyor diyorum. Fakat bana göre Beşiktaş'ın bir şeyi var, handikapı var. Evet, bu söylemiş olduklarımı Orkun'la yapabiliyor. Salih Özcan'a çok beğeniyorum açıkçası. Salih Özcan'ı milli takımın iki
1: araya bir lazım. Maşallah ekleyebilir misin abi?
0: Maşallah, ama bir eksiği var.
1: bunu dinleyici istemiş. Oğuzhan Tanrı ne Beşiktaş konuşuyor ki, araya bir maşallah ekletir misin lütfen?
0: Ama ben Beşiktaş'ı konuşmuyorum. Beşiktaş bana bunu konuşturuyor. Ben Beşiktaş'ın bütün hazırlık maçlarını seyrettim. Ben de diyorum ki bu tempoyu sürdürebilmek kolay değildir.
1: Abi yedi, bu istikrarı kulübü biraz yakalasın. Bir 3 haftası var. Tamam, 5 maçlık bir seri oldu belki. O yüzden kalesinde gol görmemiş olması, İtalyano kadar Nübel'in de ne kadar iyi bir transfer olduğunu, ya da İtalyano'nun gelişiyle elindeki oyuncuların Jalos'undan Taylan'ına kadar, İlhan'ına kadar, Salih'in gelişine kadar, Önder Hoca'nın oradaki duruşuna kadar bir sürü detayı var Beşiktaş'ın iyi olma sebepleri arasında. Bunlar tabii ki güzel. Vlahovic geldiğinde nasıl bir kaynama yapacak, uyum süreci nasıl olacak, işte arkasında besleyebilecek oyuncular belki o ahengi çok kısa sürede yakalayıp yakalayamayacağı konuşulacak falan. Bunlar güzel şeyler. Ben şimdi tabii burada biraz rotasyon nasıl yapılır, biraz mesela İtalyano da eleştirilebilirdi. Son dakikada bir Eyüp beraberliği olsaydı, örnek veriyorum. Burada Doğan, konuşurduk.
0: Çok önemli bir yere geldin sen aslında. Vlahovic geldiği zaman, şimdi Vlahovic herkesin çok isteyeceği bir futbolcu. Yani A+, hiç konuşulacak tarafı yok. Juventus'tan geliyor zaten. Ne yaptığı, ne yapacağı belli. Fakat benim kendi tespitim, Beşiktaş'ın oynadığı tüm maçlar adına söylüyorum: eğer sen Eyüpspor maçında ve diğer maçlarda bu kadar iyi performans gösterip, fizik kalite ortaya koyup, bütün biri biraz önce saydıklarımı yaparken, ben Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntının bir benzerini Beşiktaş'ın yaşayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kreatif 10 numara pozisyonunda, hatta 8'in iyisi de olabilir, tamam mı? Hem tabelayı değiştirecek, hem de önde oynayan oyunculara kreatif.
1: Şu an Olaytan ve Orkun'dan bahsediyorsun aslında. Çünkü İkisi arkada de, kesici ve onların ileride kalmasını sağlayan bir Salih faktörü var.
0: Tamam, ama bu Orkun değil.
1: Orkun'un ya sen de Mertens önde oynarken Torreira ve Lemina'nın onu ne kadar beslediğini, Sara'nın nasıl destek verdiğini görebiliyorduk.
0: Orkun Mertens değil. Orkun çok kaliteli bir futbolcu. Keyif, ama Mertens değil. Mertens her türlü kilidi çözüyordu sana. Yani öyle bir sorun yok. Adam zaten ne olduğu belli. Napoli efsanesi. Ama Beşiktaş'ın o noktasında bu oyunu Mertens diyelim. Yo attım hadi. Rafa

0: Silva tarzı. Beydapa Silva deyince Beşiktaşlar kızıyor ama ben kalitesinden bahsediyorum. Böyle bir oyuncu olmuş olsa tadından yenmez. Beşiktaş'ın bak bu sene çok iyi oynadığı maçlarda bile puan kaybetme olasılığı yüksek olan maçları olabilir. Çünkü hem bu tempoyu bu şekilde sürdürebilmek mümkün olmaz. Bütün sezon boyunca çünkü hem Avrupa Kupası oynayacaksın, Türkiye Kupası oynayacaksın, milli takımlara oyuncu göstereceksin, göndereceksin. Bütün bunlardan sonra dönüşlerde falan yorgunluklar falan bu dün yaşadığımız ve bu 4 tane öncesindeki hazırlık maçında yaşadığımız tempoyu yakalamak kolay olmayabilir. O zaman Beşiktaş'ın defası ortaya çıkar.
1: Evet, oynarken bir de aynı zamanda rakibi oynatmamak kısmına gelindiğinde tabii ki bu tam anlamıyla tamamlanmış oluyor. O evet. Yüzden Beşiktaş'ın güzel yanları bu. Dün Agbadu olmasına rağmen senin dediğin gibi defans hattının 30-40 metrelere kadar çıkması, yarı sahada bekliyor olması, en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini takıma tamamen adapte etmiş olması, İtalyanın artıları. Bunlar çok tabii, güzel şeyler.
0: Almışsın rakibi karşı kaleye 60 metre öteye götürmüşsün.
1: Bir de Eyüp de zaten çok da bir reaksiyon gösteremedi. Yani bir şey yapabileceğini yani. Mesela Gençler Birliği bir tehlike olursa ya buradan bir sıkıntı yaratır mı kısmını ben mesela o esnada televizyona giderken böyle radyoları da geziyorum. Can bizde yayındaydı. Haluk Kesim de işte Lig Radyo'daydı. Dedik ya Gençler Birliği'nin gol atması biliyorsun tek ayağında da problem vardır Haluk abinin. Şey dedi mesela benim 100 metreyi 8 saniyede koşmamla eşdeğer derken Gençler Birliği gol attı. Ya ben yanlış, nasıl koşacağım şimdi dedi 100 metreyi 8 saniyede dedi yani.
0: Tamam ama bence orada bir kıyaslama içerisine girerse çok da doğru bir örnek vermemiş. Çünkü Gençler Birliği kapanmayı becerip iki tane siyahi oyuncusu o kadar hızlılar ki Gençler Birliği bu geçişi yapıp sonuçlandırabilirdi. Eyüp Spor'un böyle bir oyuncusu yok.
1: Yoktu. Ya o şeyi vermedi zaten. O yüzden bir de Beşiktaş taraftarının Nübel gibi bir güvencesi olmaya başladı ya. Sen nasıl Muslera ile şampiyonluk kazanabildiysen, kalede o evet. güveni verdirebildiysen taraftara ya da ekran başında izleyene. Nübel de aynı şekilde. Yani hayal kurdurmasının sebepleri arasında taraftarın.
0: Beşiktaş taraftarı hayal kurabilir. En doğru tarafı. Yani geçmiş yıllarda kuramadığı hayali bu sene kurabilir ama tabii ki de böyle gitmeyecek Fenerbahçe Galatasaray adına. Benim seyrettiğim takımlar içerisinde beni aslında hayal kırıklığı demeyeyim ama en çok böyle soru işareti oluşturan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u ben hiç iyi bulmadım yani.
1: Kesinlikle bir hani benzetme yanlış anlaşılmasın, bir ölü toprağı varmış gibiydi. Yani ben hayatımda ilk defa bu kadar donuk bir Onaço izledim. Onun sonrasında Salah'ın oyuna girmesinden sonra dün bunu televizyonda da konuştuk. Ben dedim ki Salah'ın gelmesi Türk futbolu adına, Trabzon adına müthiş bir diriliş. Gerçekten diriliş Trabzon. Hani camianın evet. tekrar kombine satışlarından, loca satışlarından, sponsorluklardır.
0: Geçen maçın beklemesi kombine satmışlar Doğan.
1: Evet evet, inanılmaz bir satış var mesela şu an. Tarihin harika. En büyük satışlarından bir tanesi var ama Fatih Tekke acaba mutlu mu diye sordum ben. Çünkü oyunu Salah üzerinden mi değiştirmek zorunda kalacak? İstediği oyunun şablonu mu bozuldu acaba? Tabii ki Salah her oyuna karşı adapte olabilecek kalitede bir oyuncu. Ayrı bir konu ama oradaki beklentiyi, çünkü Trabzon'un en büyük sıkıntısı abi biliyorsun kendi kendini imha edebilmesi.
0: Evet ama
1: hani yerel basınıyla, işte camiasıyla, evet. herkesin futbolun içinde oluşuyla bunlar çok doğru. güzel şeyler ama çok. Bu arada tabii Salah'ın gelişi bu sene abi şampiyonluk bize yakışır'a dönünce o olay sıkıntı yaratıyor işte.
0: Ya o büyük baskı yaratır en ufak birkaç maç puan kaybında o bildiğimiz ateşli Trabzonspor taraftarı bir anda alevlenen yapılarıyla. Orada sıkıntı olabilir ama şöyle söyleyeyim, ben Trabzonspor'u bunu söylerken hani sen dedin ki acaba Salah'ın gelmesi Fatih Tekke Fatih Tekke hoca bugüne kadar biz öve öve bitiremiyoruz, seviyoruz da ama bugüne kadar oynadığı takımlarda geçiş oyunlarıyla ün salmış bir hoca. Çünkü neden? Elindeki kadro öyleydi. Bütün Anadolu takımlarında çalışırken kendisine şimdiki kadar geniş imkanlar verilmemişti. Ona açısı yoktu, Salah'a yoktu, geçen seneki Super Koko yoktu. Ona nasıl yoktu? Ama şimdi bu malzeme varken de, o zaman kusura bakma, malzemen var, açacaksın. Salah'ı nasıl kullanacağına da Doğan Öncel'le Oğuz Altay karar vermesin yani.
1: Tabii.
0: Bunu da kullan.
1: Yok mesela aynı şekilde Vakayeme üzerinden şey yapmadı mı yani? Sistemi geliştirmedi mi? Mesela o biraz daha lider vasıflı bir oyuncu değil miydi? Yavaş olmasına rağmen.
0: Ya çok güçlü, çok

0: Yetenekliydi de gerçekten çok yavaştı. Ama Muhammed Salah da şimdi yeni geldi, hemen birinci maçta.
1: Abi bizde öyle bir beklenti var. Greenwood'dan zaten girer girmez 3 gol. Trossard'dan en azından 3 orta 1 gol. Ne bileyim hani Salah'tan en azından 1 gol falan. Hani böyle bir beklentiye giriyoruz. Sen evet. Şimdi örnek veriyorum. Lukaku oyuna girecek Fenerbahçe'de. Abi gör ondan sonraydı. İşte Vedat Muriç daha atamadı. Değil mi?
0: Evet.
1: İşte hani olmayınca abi acaba mıya dönüyor bir anda. Ya bizde öyle sabırsızlık çok büyük bir rahatsızlık.
0: Kabul. Muhammed Salah'ın birkaç hafta sonra Trabzonspor taraftarına büyük keyif vereceği belli, ama ben Trabzon maçını seyrederken Trabzon'da oyuncular Salah diye bir oyuncunun oyuna girdiğinin farkına vararak oynamadılar ki. Kullanamadılar bile. Hani alverleri yapacaksın Salah'la. Salah da sana pozisyon hazırlayacak. Salah oyunu tersi çevirecek. Salah uzak köşeleri preseler yapacak. Ayağındaki topu da vermeyen bir oyuncu zaten.
1: Ya yani ben şöyle söyleyeyim, senin de başına gelmiştir, bizi dinleyenler de mutlaka yaşamıştır böyle bir şeyi. Bazen böyle bir halı sahada falan maça çıktığında ya da eski çocukluk yıllarında mahalle maçlarında bir arkadaşın öyle bir performans sergiler ki senin içinden o gün oynamak gelmiyordur ama ona ayıp olmasın diye oynarsın ya. Abi doğru. Trabzon maçında bir Mustafa Eski Ellaç izledim. Dedim ki adam bir günlük, hani daha doğrusu iki maçlık performansını bir maça sığdırmış gibi. Ya oraya evet, koşuyor yani. Buraya koşuyor, gidiyor geliyor, deliriyor, orta yapıyor, şut çekmeye çalışıyor. Ya arkadaşı olsam dedim ki ya Mustafa için oynayayım bari bugün.
0: Vallahi bu söylediğin de doğru. Fakat aslında sistemler çok önemli. Yani Mustafa Eski Ellaç'ın o gösterdiği performansın belki %60'ı kadar bir performansta daha fazla performans verebilmesi de takıma adına söz konusu. Yani her yere sağ sola koşup, yani iyi niyetinden şüphe etmiyoruz. İyi futbolcu olduğundan zaten onu konuşmak için konuşuyoruz burada. Bizde bir şeyler farklı gidiyor. Yani mesela seyrettiğimiz maçların içerisinde Dünya Kupası dahil mücadeleyi görüyorsun. İkili mücadelelere kadar her şeyi görüyorsun ama deli saçması gibi ortalıkta sağa sola koşan insan görmüyorsun. O kadar iyi parselizasyon ve yapılmış ki, sistemler kurulmuş ki yani Avrupa'daki büyük takımlar için de bu geçerli. Bizde birinci dakikadan 99. dakikaya kadar uzatmalarına herkesin deli divane koşması bekleniyor.
1: Evet.
0: Ya tam burada da bir şey var. Bunun da bir çözümlenmesi lazım.
1: Abi her işte yeri geldiğinde sadece adamı değil de topu koşturabilmek falan gibi yorumlanıyor ya işte. Orada kalite ortaya çıkıyor.
0: Evet. Bütün bu maçları seyrettikten sonra şunu söyleyebilirim. Bütün bu anlattıklarından Fenerbahçe'nin mesela Fenerbahçe'ye de bir dokunayım. Greenwood'un hakikaten bu kadar iyi oyuncu olduğunu tahmin etmiyordum. Yani Sané'nin geçen sezon dahil, bu sezonun başlangıcı dahil yapamadıklarını 3 maçta yaptı. Neyi yapamadı? Bak Sané'den Galatasaraylılar kızmasın. Her sağ tarafta oynayan sol ayaklı oyuncu doğal olarak içe kat edip oyun kuruyor, içeriye giriyor, şut çekiyor, pas atıyor vesaire ama Greenwood bunu sıfır pas hatasıyla yapıyor ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. O kadar derinlemesine seyretmişsindir. O kadar derinlemesine içten insanların da dokunma mesafelerinin bile hesap edildiği bir açıyla ve topun sertliğiyle o topu oyuna sokup yön değiştiriyor ki ben açıkçası hayran kaldım Greenwood'a. Trossard'a bakıyorum. Trossard bir oyuncu bu kadar takım oyuncusu olabilir. Hem yetenekli hem de bu kadar takım oyuncusu olabilir. O

0: bir futbolun defansif ve ofansif anlamda her şeyini bir insan bu kadar yapabilir. Bunun üstüne
1: mesela bir tane mesaj okudum az önce Trossard'la ilgili olarak. Ne kadar topa bastığını, ne kadar topu öldürdüğünü, takımı ne kadar geri çektiğini dün gördünüz mü diye yazmış Trossard.
0: Olumsuz söylüyor yani, değil mi?
1: Evet.
0: Demek ki senin düşünceni bilmiyorum ama ben demek ki başka maç seyretmişim. Yani o arkadaşımızın görüşüne bir şey diyemem, o öyle görmüş. Ama ben öyle görmüyorum.
1: Hani istediği onun aslında çizgiye kadar inmesi ve sürekli koşması, adam eksiltmesi, 3 kişiyi çalımlaması, 1 kişiyi boşa bırakması, 4 kişinin arasından orta yapması falan, bunlar bekleniyor ya hemen.
0: Arkadaşlar bak, bir şeyi herkes gözünün önüne şunu getirsin. Premier Lig'de oynadığınız zaman rakip her takım daha ileride oynadığı için kanat oyuncularına top sürecek, çalım atacak alan kalıyor zaten. Adam 11 kişi kalesinin önüne yığılmış. Hangi sıfıra ineceksin? Sıfır yok ki.
1: Trossard'ın biraz güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
0: Yeri geldi, olur.
1: Tabii ki. Greenwood'un biraz daha, örnek veriyorum, işte bu lige adapte olması gerekir. Vlahovic için bunu, Lukaku için bunu söyleyebiliriz. Diğer yeni transferler, Salah için de belli bir süreye ihtiyaç duyulabilir. Bunları kabul ediyoruz, bunları. Her gelen yeni oyuncu için de söylüyoruz zaten. Gelir gelmez diye çok fazla şey yok. Böyle bir karşılığı yok ama burada merak edilen şeyler var. Şimdi seni de sosyal medyadan takip edip yayınlarına da bakınca aslında geçen sene sezon bitmeden önce başlayan ve sezon bittikten sonra da devam eden yönetim kriziyle alakalı Galatasaray'ın içerisinde bir Erden Timur tek başına yapılan işlerle, biliyorsun, o gittikten sonra işte iki ismin, Sayın Abdullah Bey ile İbrahim Bey'in ön plana çıkması ama bir Erden Timur etkisi yaratmaması falan konuşuluyordu, hatırlıyorsun değil mi? Sonrasında Sayın Özbey'in kardeşinin iş işine girmesiyle falan denildi. Transferde işte yapılan hamlelerin Okan Hoca tarafından inmesi falan derken bir yönetim krizi olduğu söylenmeye başladı ve sen de bunu dile getirdin. Bu evet. Olay nereye varıyor ve nasıl çözümlenecek? Elbet Galatasaray kaosları çok kolay halledebilecek bir yapıya sahip camia diye söylüyorduk ama bu sefer biraz uzun sürdü gibi Oğuz abi.
0: Yani işin o kısmı, bahsetmiş olduğum kısmı keyifli gitmiyor. Şimdi burada ne Erden Timur güzellemesi yapıp ne de diğer arkadaşları olumsuz bir duruma sokmaya gerek yok ama Erden Timur'un o dönemdeki elindeki imkanlar, transfer yetkileri, açık bir şey söyleyeyim, Abdullah Kavukçu'da yoktu. Çünkü Abdullah Kavukçu'ya sen kiralık oyuncular üzerine git, konservis olanları biz yapacağız diye başkanın bir talimatı olduğu bana söylendi. Bir yerden duymadım. Bana söylendi. Ama şimdi bu durumda zaten o kişinin ortaya çıkıp burada bir kahramanlık yapabilmesi söz konusu değil ki. Şimdi ben Abdullah Kavukçu'yu da kurmuş olmadım bu arada. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz, insanların, herkesin kalibrasyonu farklı. Herkesin beceri alanları farklı. Şimdi Erden Timur'un yarattığı efekti sen şu andaki, geçen seneki İbrahim Hatipoğlu benim dostum, Abdullah Kavukçu tanıdığım birisi camiada olduğum için, ben bu kişilerle karşılaştırıp bunları değersizleştirmek de istemem. Ama Erden Timur daha yıldızı parlak, daha cevval, daha iş bitirici, elinde yetkisi bir de daha fazla olan transferde bir insan konumundaydı ve bir tat bıraktı Galatasaray camiası üzerinde. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama o yeteneklere ya da o meziyetlere sahip olmayan birisinin de kulübe sağladığı başka katkılar vardır. Bunu böyle değerlendirebilmek lazım eğer gemiyi bana sağlıklı yanaştırmak istiyorsan. Ama

0: kulübe sahip olmayan birisinin de kulübe sağladığı başka katkılar vardır. Bunu böyle değerlendirebilmek lazım eğer gemiyi limana sağlıklı yanaştırmak istiyorsan. Ama böyle bir sıkıntı var mı? Var. Böyle bir sıkıntı var. Neresini söyleyeyim, neresinden bahsedeyim? Ben mesela geçen yayınımda dedim ki futbolu bir tek Sayın Dursun Aydın Özbek mi biliyor dedim. Ama o tüccar. Galatasaray Kulüp Başkanı ama sokaklardan gelme bir tüccar. Yani o bir malı alırken en uygun haliyle alıp en yüksek rakama satabilmenin de verim alırken hesabını yapıyordur Galatasaray'ın hesapları için. Bu beklenen süre biraz önce anlattığımız, konuştuğumuz nedenlerden dolayı bu süreçti. Ama bu süreç bitti. Bu saatten sonra böyle bir zaman yok. Onun için artık ben Galatasaray yönetiminden birkaç gün içerisinde, fazla da sürmez, birkaç gün içerisinde, bu hafta içerisinde bazı transferlerin geleceği yönünde haberler duyuyorum.
1: Peki bunlar zorunlu hale mi geldi? Yani aslında böyle bir düşünce çok fazla yok muydu? Mesela, hayır, mesela şöyle söyleyeceğim sana, işte son yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak mesela divan kurulu toplantısı ertelendi mi?
0: Evet, Temmuz'da.
1: Sen katıldın. Ağustos'ta olması gerekiyordu.
0: Doğru. Ağustos'u orada şeye sundular. Ağustos ayında.
1: Ertelemeye, işte, Eylül'e sundu.
0: Aynen öyle. Oy birliğiyle ertelendi. Bu döneme denk geldi tesadüfen. Ama genelde de böyle oluyormuş. Ağustos erteleniyormuş. Dün
1: herkesin yazlıkta olması, şudur budur derken toplanmama, ondan kaynaklıdır. Evet.
0: Dün Kalamış'ta da hep genel kurul üyeleriyle konuşurken ben de bu konuyu sordum. Yok, zaten Ağustos'ta hep böyle oluyor Galatasaray'da dediler. Onun için bu döneme denk geldik. Ha ola ki bu süreç Mart ayında

0: Batrakoğlu 10 numara transferi bitti diye düşünülüyorsa, şapkadan tavşan çıkarsa da kimse şaşırmasın. Onu da
1: Bu arada
0: söyleyeyim sana.
1: 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyorsun.
0: Tabii, 21 yaşında.
1: Yani
0: Gelişime çok
1: şöyle
0: açık.
1: söyleyeceğim, 10 numara bir oyuncunun performansı ve istatistiğine bakarsan forvet mi alıyoruz da dönebilir. Tabii o lig bu lig aynı mı olur o ayrı bir konu. Tabii ki önündeki kriter çok önemli. Mertens'le kıyas yapılacak. Orası ayrı
0: Bir
1: bir
0: tek
1: çıkmaz.
0: tabii bir tek orasında takılıyorum ama gördükten sonra karar veririm diyorum ya, ama bu oyuncunun yeteneklerini yadsımak mümkün değil. Gerçekten çok yetenekli. Ama Galatasaray'ın hedeflerine götürecek oyuncu bu mu? Yoksa mesela Bruno Fernandes gibi, Can Uzun gibi de bir oyuncu olabilir mi? Bunları zaman içinde göreceğiz. Ama Galatasaray'ın
1: Can
0: olmak
1: Uzun'la Batrakov arasında bir fark görebiliyor musun? Yani verebilecekleriyle alakalı olarak mesela Can Uzun gerçekten çok daha şey verecek gibi hissediyor musun?
0: şöyle hissediyorum. Biraz önce söylediğimi bağlamış olayım. Can Uzun Bundesliga'dan geliyor. Bu yapmış olduğu başarıyı, attığı golleri, asistleri Almanya'da yapıyor. Öbürü Rusya'da yapıyor. Frankfurt'ta oynarken, Bayern Münih'le oynarken yapıyor. Stuttgart'la oynarken yapıyor. Dortmund'la oynarken yapıyor. Yani onun için Can Uzun'un bu konuda fizik kalite olarak ve oyun anlayışı olarak daha önde olduğunu da söyleyebiliriz. İstatistiklere bakmaksızın. Çünkü birisi Rus liginde, zaten adamlar kendi aralarında bir yaşadıkları sıkıntılardan dolayı ne oynadıkları belli değil. Ama Almanya öyle değil. Can Uzun gerçekten çok klas futbolcu. Çok klas futbolcu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş bir sürpriz hamle yapmış olmuş olsa, Can Uzun'u alıp şimdi takıma koysa, biraz defansif özelliğiyle ilgili İtalyano ona hoca olarak katkı yapmış olsa, yani rekorlar kırarlar. Şimdi bunu niye söyledim? Galatasaray Can Uzun'dan çıkmadı. Bruno Fernandes'ten de çıkmadı. Hala bu konularda görüşmeler var. Ha, santrafor konusunda Sherlock ismi ön plana çıktı. Neden? Çünkü Galatasaray geçen sene ciddi bir sıkıntı yaşadı. Yani Osimhen'in bileğinin kırılması, daha öncesinde Afrika Kupası'na doğal olarak gitmesi, Icardi'nin formsuzluğu döneminde Galatasaray'ın böyle bir santraforu yoktu. Eğer Galatasaray'ın maaş bütçesine ayıracağı bir rakamı varsa, Afrika Kupası'ydı, sakatlıktı. Ya düşünsene, Çorum Spor maçı oynarken baktın işler yolunda gitmiyor. Osimhen'in yanına Sörloth'u koy. 18'den çıkamazlar. Stoperleri oyuna giremez.
1: Bu arada Patrick Schick olayı da var. Onu da unutmayalım.
0: Var.
1: Bir anda
0: Var.
1: Hani gündeme gelirse ya Sherlock bekliyorduk bu nereden çıktı diye dönmesin.
0: Yani olabilir ama ez cümle şunu söyleyeyim. Galatasaray eksik olan bölgelerini tamamlayacak.
1: Bak
0: Bana
1: şimdi
0: mesela
1: netleştirelim o zaman. Batrakov bitti diyelim. Sherlock
0: bitti.
1: mu Schick mi konusunda geçerken Mesut Yıldırım da bugünkü köşesinde şöyle bir şey yazmış. Onu da okudum sabah gelirken. Diyor ki
0: Neyle
1: Galatasaray'ın
0: gülüyorsun sen, okuyorsun? Araba sürerken şey mi sürüyorsun? Gazete mi okuyorsun
1: Ya
0: şu an ya?
1: sürmeden önce okudum ben. Sabah alıyorum ben gazeteyi. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Leao'dan sürpriz bir telefon geldiğini duymuş. Portekizli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu aramış. Geliyor musun benle diye. Daha
0: Bir
1: bana öyle bir
0: yanlış.
1: teklif gelmedi demiş Hakan Çalhanoğlu da Leao'ya. Ben
0: Evet.
1: gidiyorum hani haberin olsun demiş Galatasaray'a.
0: Valla Galatasaray'ın
1: Mesut'un
0: böyle bir
1: köşesinde
0: transfer,
1: yer alıyor bilmiyorum.
0: evet, Galatasaray'ın böyle bir teklif yapacağı zaten %100. Ya Barış Alper formsuz olsa, Barış Alper Yılmaz gerçekten Allah korusun bir sakatlık yaşasa, kimi oynatacaksın?
1: Formlu
0: Şampiyonlar Ligi'nde.
1: muydu?
0: Efendim?
1: Çorum maçında formlu muydu? Hani formsuz olsa dediğin.
0: Ya Barış Alper Yılmaz'ın ben sezon içerisinde 4 tane 5 tane kötü oynadığı maçı kabul ederim.

0: Palermo'dan Apoel'e, Apoel'den de Freiburg'a, Freiburg'tan da Galatasaray'a gelmiş. Yani evet, bir Şalai transferi yapıldığında, isim anlamına bakıldığında biraz burun kıvırırsın. İşte hep yıldız isimlerin gelmesine alışmış bir camiaysan eğer. Ama oynadığı oyun sonrasında bir tane daha bundan bulabilsek var ya diye döner konu.
1: Oraya döner çünkü... Yıldız futbolcu deyince hep aklımıza Osimhen gibi, Icardi gibi ikon oyuncular geliyor ama aslında takımına hocasının istediğini sahada uygulayabilen, takım arkadaşlarının açıklarını kapatabilen, fiziğini her türlü mücadelesini ortaya koyan ve iyi takım oyuncusu olabilen oyuncular bana göre yıldız oyuncular. Yoksa Osimhen'i es geçebilir miyim?
0: Peki yani... iki tane konu, gergin konu. Onu da geçiyorum şimdi hemen sana. Bir tanesi tabii Ultraslan'la alakalı, dağılacağı yönünde gidişatla ilgili son durum nedir? Tribünlerde işte bir uyumsuzluk söz konusu olur mu? Bundan sonra Ultraslan'ın yapmış olduğu tezahürata destek vermeyen taraftar kitlesinin çok fazla olduğu gözüktü. Bir endişe yaratıyor mu sende diye sormuşlar Oğuz Altay'a.
1: Ya ben bu işin dertlisi kederlisi. Yani endişeyi yaratmayı bırakın, bu işin dertlisi kederlisiyim ben. Belki Ultraslan'ı 2001'de kurmuş olabiliriz. 25-26 senelik bir mazi ama onun 20 sene öncesi de var. 6 var. Şimdi bu kadar adanmış hayatların olmuş olduğu bir noktada gelinen seviye, bu kadar emek. Ya ben küçük kızımın 23 yaşında büyüdüğünü görmedim Doğan. Oradaki çalışmalarımdan ve bu dünya üzerindeki organizasyonlarını yapmak. Kızımın hayatımdaki üzüntülerimden bir tanesidir. Pişmanlık demeyeyim. Kızımın büyüdüğünü görmedim. Şimdi yaşanan süreçlerle ilgili elbette bizim de bildiğimiz, insanların bilmediği konular var ama her bildiğini de, her doğruyu da her yerde konuşacaksın diye bir şey yok. Burada konuşacağımız şeyler yok. Bildiklerimiz zaten sosyal medyada cesaretle. Ha, bu arada onu da söyleyeyim. Buradan dinleyen varsa ya da haber olursa onların da kulağına gitsin. Bizim jenerasyonumuzun içerisinde kör, sağır, uyku numarasında olan insanlar var. Dostluklar böyle zamanda belli. Camiaya sahip çıkmak böyle zamanda belli. Uykudan uyanmalarını da beklemiyoruz. İş işten geçti artık. Ama bildiğim tek bir şey var. Bir dönemin sessiz, sakin bir şekilde devam edip Galatasaray'a destek vererek geçmesi gerekiyor. Bunun altı çok dolu. Ben seninle yan yana geldiğimde yüz yüze kahvemizi içerken konuşuruz. Aramızda ama hiçbir şey bitmeyecek, onu söyleyebilirim. Bazı şeyler olacak, biraz zamana bırakmak lazım. O kadar hassas bir konu ki Doğan, konuşamıyorum da yani. Hı hı. Konuşmak da istemiyorum. Senin de buna anlayış göstereceğini düşünüyorum kardeşim.
0: Yok, ben soru üzerine, ben konuyu zaten biliyorsun seninle görüştüğüm için hani burada ben konuşmak istemiyorum seninle dediği anda ben de üzerine gidip de ne demek işte çekiniyor musunuz Oğuz Bey bilmem ne falan durumunda birbirimizi tanımamazlık yapmıyoruz zaten. Orada bir sıkıntı varsa, yaşanıyorsa bunun sana yansımaları ne olur ne biter, bununla ilgili bana, işte ben, sorular da geliyor, anladın mı? Yani tabii ki bana, bir süreç içerisinde.
1: Ya bana ya bir şey bunun yansımasına gerek yok. Yansımaması mümkün değil. Ben sokakta hani insanlar bazen abartırlar diye yürüyemiyorum. Diyorlar ya abartarak bazı konularda. Gerçekten öyle. Tanıyan tanımayan herkes bana devamlı soru soruyor. Yani onun için mümkün olduğu kadar boş vakitlerimde evde kalmayı işte tercih ediyorum. Gerçekten öyle tercih ediyorum. Ya güneşlenirken gelip soruyorlar. Tabii insanların da böyle bir hakkı var çünkü ben bu işin kurucusuyum. İki ayrı dönemde başkanlığını yapmışım. Benden bir şey al. Ama gelen insanların kinaye içinde geldiğini gördüğüm zaman da reaksiyon verecek hale geliyorum. Onun için mümkün olduğu kadar uzak duruyorum insanlardan. Şu sürecin biraz daha dinmesini bekliyorum. Ondan sonra konuşulacak, yapılacak ne var hep beraber göreceğiz. Benim de kendime göre bildiklerim var tabii.
0: Peki. Bunları konuştuktan sonra baktım süreyi de doldurmuşuz. Bir saati tamamlamışız. Tamam. O zaman ağzına yüreğine sağlık diyeyim abi. Sağ olasın.
1: Çok teşekkür
0: ediyorum. Önümüzdeki hafta ile ilgili olarak önce tabii hafta içinde oynanacak olan Avrupa hikayesi, macerası var takımlarımızın.
1: Başarılar dileriz. Galatasaray'ın böyle bir derdi yok kardeşim. Direkt gidiyor.
0: Biraz rahatsın o konuda. ama önümüzdeki hafta mücadeleleriyle alakalı olarak mesela Galatasaray'ın yine bir cuma heyecanı olacak. Erzurum maçıyla deplasmanda başlayacak ikinci haftanın heyecanı. Bu havada Erzurum'a gitmek o da bir şans.
1: Aa, o zaman bunda bir yapı meselesi söz konusu olabilir mi?
0: Fikstürü de ayarlamışsın Oğuz Altay.

0: Devam edelim. Çok güzel. Hemen çok... ayarlamışsın Erzurum'a da, ne bileyim, Ağustos'ta gitmek herkese nasip olmaz yani.
1: Niye Mart'ta gitmiyorsun? Tabii, bir sürü de ayarladın.
0: Biz niye o zaman ocağın işte yağmurda, çamurda, karda, kışta gidiyoruz?
1: Ah ah, ağlanacak halimize gülüyoruz Doğan.
0: Zehri atayım da kaçayım ben, hadi görüşürüz diye.
1: Seviyorum seni kardeşim.
0: Görüşmek üzere abi, sağ olasın. Oğuz Altay'la beraberdik. İşte merak edilenlerin cevabını verdik. Vermeye çalıştı daha doğrusu. Konuşmak istemediğim durumlar var dedi. Sıkıntının aslında ne kadar küçük olmadığını görebiliyoruz burada. Burada işte şıracı, bozacı kıvamına da gelebilir. Ben geçmek ya da bilgi almak ya da burada belki onun söylemeyeceği bir şey vardır. İnanın ki tanıdığım için söylüyorum. Gerçi tanıdığımı zannettiğim kısma da gelebiliyor bazen. İşte aynısını o da söylüyordu. Kandırılmış olabilir miyim şeklinde yorumlar yapılabiliyor bazı konularda. Zaten zarar dışarıdan, tanımadığın insandan gelmiyor. Etrafımızdaki bütün sıkıntılarımızın sebebi yakınlarımızdan kaynaklanıyor. Hiç ummadığımız hamleler gelince üzüntüsü, şaşkınlığı ya da belki de işte daha büyük oluşunun sebepleri bunlar. Yani insana koymasının nedeni bu. Ya başkası yapsa çok etkilenmezdim ama ondan hiç beklemezdim'e gelen bazı şeyler var ya, işte o noktada ya ben tanıyordum, ben ya benden iyi tanıyan yok dediğim kişinin tanınmayacak hale gelmesi, tanıyamamışım durumu insanı daha fazla etkiliyor tabii derinden. Bu gerçekleri de kabul etmek gerekiyor. Bizim çevremizde de, kendi hayatımızda da, yaşantımızda da bunlar var. Reklama gidelim, yeni bir saatin başlangıcını yapalım, telefon hattımızı açalım, gelen mesajlara bakalım. Biz tabii konuşulması gereken konular var. Sabah Emre de dile getirdi. İşte bir tribün krizi yaşandı. Bu Gençler Birliği maçında tribünde Fenerbahçe forması üzerinde bulunan 4-5 yaşında bir çocuğumuza yapılanlarla alakalı. Kulübün, Gençler Birliği'nin açıklamaları, Fenerbahçe'nin bu konuda gösterdiği reaksiyon gerçekten çok üzüntü verici. Yani biz çocukların tribünden korkmadan özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabileceği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğu, durumunu yaşamakla mükellefiz aslında. Bu 18 yaşında, 20 yaşında bir çocuk tarafından yapılsaydı belki burada reaksiyon daha anlaşılır hale gelebilir miydi? Var, çünkü tahrik edici bir unsur gibi gözükebilir ama 3 yaşında bir çocuktan tahrik olmak da ne bileyim ayrı bir tartışma konusu olabilir. Tabii şimdi bu çok da bilemedim, Japon Şenel mi deniliyordu, öyle bir şey mi diyordu, yapmış olduğu harekiri ile alakalı şeyi söyleyeceğim. Nasıl bir birlik olduk değil mi bir anda? Çünkü çocuk çok önemli bir hassas nokta ya, kırmızı çizgi ya. Burada daha önce bütün videoları ortaya çıktı, yapmış olduğu konuşmalar çıktı, bütün detaylarıyla paylaşıldı falan. Bu tribündeki bireylerin biraz daha abi statüsünde, yöneticilerle daha yakın olabilme, işte bunu işte Göztepe'de de Ali Bey'in yaşadığı sıkıntı esnasında yönetimin yanında olan sıfatı ne olduğu belli olmayan, akreditasyon kartları nereden, ne şekilde, niye verildiği, çalışan mıdır, işte yöneticinin asistanı mıdır, işte ne bileyim tribünle taraftar arasındaki bağ kurabilen midir? Çünkü orada farkındaysanız Gençler Birliği tribünlerinde bu reaksiyonu gösterirken kişi etrafında kimse bir şey söyleyemedi. O camiada tanınan da biri. Şimdi ona bir şey söylersek hani Şenel ne yapıyorsun be kardeşim? Sen ne battı mı yani? Ulan otur oraya, çocuk giymiş formayı. Bundan mı rahatsız oldun falan diyememenin sebebi de şey olabilir. Hani orada demek ki bir korku yaratılmış. Vardır öyle insanlar. Abi dokunmayalım şimdi falan. Yani mahallede de biri vardır. Abi hani Ahmet abiye söyleyin de arabayı oraya çekmesin. Ben nasıl söyleyeyim oğlum Ahmet abiye? Hani deli misin sen falan. Yani Bizimkiler dizisinde miydi? Mahallenin muhtarları mıydı? Bizimkiler değil miydi ya? Kapıcı Cafer değil miydi? horozcu muydu işte karakter.

vardı. Ona bir şey söyleyememe, çöp kovalarını buraya koyuyorsun deyip arabayla yıkardı ederdi. Yönetici perdenin arkasından bakardı. Aman efendim falan filan derdi de Sabri Bey. Yukarıdan hemen anında kapıcıya söylerdi. Git ona söyle falan diye. Yani bir kızgınlıkla, ya sen söylesene ona yiyorsa. Hani bunlar yaşadığımız şeyler olduğu için söylüyorum yani. Aman efendim ben tabii sana mı söyletti gene? O da bilir mesela onun ona çıkışını aslında biri tarafından yönlendirildiğini. Hani hep bunlar yaşadığımız şeylerdi ya. Katil geliyor falan gibi yorumlanınca tabii. Net örnek verdim yani bir anda aklıma gelince. Bunlar vardı. Tabii bu reaksiyonu da konuşuruz. Merak ettiğiniz ve da gündeme gelmesini istediğiniz bir konu varsa onu da dile getiririz. Reklama gidelim, bir ara verelim, ardından devam edelim. Devam ediyoruz, iyi haftalar diliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar bir kez daha. Doğan Öncel ben. Süper Lig heyecanını cuma akşamı başlattık. Galatasaray Çorum maçıyla 2-2'lik bir beraberlik, transfersizliğin yanında böyle bir yol kazası ister istemez camiada yönetime karşı olan tepkiyi daha da kuvvetlendirdi. Ardından Rize'nin son dakikada bulduğu

bir sonuçla sahadan ayrıldı her iki ekipte. Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında almış olduğu galibiyetle bir soğuk duş etkisi yarattı. Gülme komşuna tarzında bir sonuç aslında bu. Faturayı birilerine çıkartmak gerekiyordu. İsmail Hoca bu konuda en ön sırada yer alan kişiydi. Ardından Antep Alanya maçı bir birlik bir beraberlikle tamamlandı ve düne geçildi. Başakşehir Kocaeli karşısında aynı seriyi sürdürdü. Aynı tarife uygulandı. Daha önce oynanan Başakşehir maçlarında hep 2-0 galibiyetler vardı. Bir yenisi daha eklendi bu mücadeleye. Ahmet'in Erzurum'la olan karşılaşması tabii ki biraz daha dikkatleri üzerine çekiyordu. İnsanların sebebi ise acaba tribünlerde bir sıkıntı olur mu? Maç öncesinde gerginlikler, taşkınlıklar yaşanır mı şeklinde yorumlanıyordu ki ligin iki yeni ekibinin Diyarbakır'daki randevusu aslında biraz da oynanacak oyundan daha öteye geçmişti. Burada 3-0'lık bir galibiyet, Ahmet'in lige çok güzel başlamış olması, işte Diyasaba'nın daha önce Sivas'taki performansıyla hatırladığımız bir isimdi, Gökhan Gül'le de 3. golü bulması liderlik koltuğunu oturttu şimdilik. Bugün oynanacak olan Samsun Göztepe maçında alınacak skorla tabela belirlenecek. Tabii burada İçişleri Bakanı'nın Sayın Mustafa Çiftçi'nin, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bakın, eski spor bakanlarının, milletvekillerinin mücadeleye gitmiş olması, işte Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu oradaydı, federasyon

maçları öncesinde, Kocaeli Sakarya maçları öncesinde, Göztepe Karşıyaka maçları öncesinde falan böyle şeyler yaşanır. İşte Ankara Gücü tribünlerinin yaşadığı sıkıntılar, onlar bunlar falan. İşte Trabzon Fenerbahçe maçları öncesinde falan. Bunları ilk defa yaşıyormuş gibi de düşünmemek gerekiyor aslında arkadaşlar. O yüzden buradaki süreç biraz daha farklı tabii. Biraz daha siyasi bir konuya evrildiği için bunun endişesi aslında beklentiyi biraz daha farklılaştırdı. Saha içindeki zeminden saha dışında yaşanabileceklere döndü konu. Kazasız belasız atlatıldı. İnşallah bundan sonrası da böyle olacaktır diyerek konuyu noktalayayım. Tablo oluşacak. Sonrasında ikinci haftanın heyecanı 21 Ağustos'a denk geliyor galiba, önümüzdeki cuma. İşte Erzurum Galatasaray maçıyla, sonrasında Rize kendi evinde Samsun'u, Çorum Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe Konya'yı ağırlayacak. İşte Trabzon Başakşehir, Eyüp Antep, Alanya Beşiktaş, Göztepe Gençlerbirliği ve Kocaeli Ahmet maçı da 24 Ağustos pazartesi ikinci haftanın kapanışı şeklinde karşımızda duruyor. Ama gözler hafta içine çevrildi. Yarın oynanacak olan Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinde Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki reaksiyonu. Ardından perşembe günü Beşiktaş Kauno Zalgiris'le, Trabzonspor'da Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Aynı gün aynı saatte oynanacak ki hani Türk takımları aynı gün aynı saatte oynamıyor derken, iki şehir takımı eğer olursa, yani Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın maçları olsaydı farklı bir saat diliminde başlayacaktı. O yüzden farklı şehir takımları olduğu için aynı gün aynı saatte oynanabiliyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Saat 20'de başlayacak perşembe günü hem Beşiktaş Zalgiris hem de Trabzonspor Fenerbahçe mücadeleleri. Trabzon'un tutuk başlaması belki o durgunluğu giderecektir. Avrupa hikayesi çok daha farklıdır. Onun motivasyonu, konsantrasyonu daha ayrı olacaktır. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin o yol kazasıyla başladığı, belki öyle olması çok daha iyi oldu ki Beşiktaş'ın da bundan iki sezon öncesinde Süper Kupa maçında Galatasaray'a 5 tane gol atmasının ardından Beşiktaş müthiş başladı, harika geliyor derken, bu Galatasaray ne yapacak acaba derken, o senenin şampiyonluğunun geldiğini de unutmamak gerekiyor. En başında yaşanılan şeyler belki ders çıkartma konusunda elinizi güçlendirebilir. Biraz bu açıdan bakmak lazım ama diyerek orada hemen bir nokta koyuluyor. İşte İsmail Hoca ve rotasyonları, işte Kite'ın devreye girmesi lazım, yönetimin bu konuya bir el atması lazıma döndü. Burada tekrar bir hakem üzerinden gidildi. İşte pozisyonları tam süzememe, hadi hakem görmedi de VAR'daki Dallas ne yapıyor durumu oldu. Hani yabancı VAR gelmeyecekti deyip Sayın Hacı Osmanoğlu'na geçildi konu üzerinden. Bunları yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz aslında. Şimdi daha önce bu Dallas'la ilgili

Talişka'nın pozisyonunda elin açık olması, koşarken olması, bunu İngiltere'de Şampiyonlar Ligi'nde vermiyorlar ama Süper Lig'de maalesef bu standart biraz daha ağır basıyor. Hani onu görmedin etmedin de Mert'in pozisyonu kısmına geçiliyor. Burada bu performansıyla tamamen eleştirilmiş ve hatalı bulunmuş bir VAR hakeminin ödül gibi Beşiktaş maçına verilmiş olması da ayrı bir tartışma konusu. Bu Jalo'yla Carlos arasındaki o saç çekme durumuna getiriyor konuyu. Şimdi burada sen ne düşünüyorsun? Kendi aranızdaki düşüncelerinizle ilgili izlediğimiz kadarıyla eski hakemler bu konuda ne yorum yaptılar? Kırmızı diyenler oldu. Şimdi şunu da öğrendik. Bundan yaklaşık olarak 2-3 sezon öncesinde İngiltere'de bu olaylar yaşanmış. Dün onun net karşılığı, tabii biz İngiltere miyiz kısmına gelebilir. 2025 sezonunda Nisan ve Mayıs aylarında böyle problemler yaşanmış İngiltere'de. Ve bütün kararlar kırmızı kartla sonuçlanmış. Bu saç çekme olayıyla ilgili 2026-27 sezonunda İngiltere Federasyonu bu saç çekme durumunu, İşte hafif kafa atma olaylarında şiddete bağlanmıştı ya, bunun gaddarlıkla ya da aşırılıkla bağdaşıp bağdaşmaması incelenmesi konusunda bir karar kalınmış. 2026-27 sezonunda artık bir şiddet yoksa, sürekliliği yoksa, onun sonrasında tutup hemen reaksiyondan sonra bıraktıysa burada sarı kartla cezalandırılmasına karar verilmiş. Bu şimdi bilinen bir şey miydi? İngiltere bunu yaptı da işte Oğuzhan Çakır kararı verdi. İngiliz ya da İskoç hakem işte neydi? Andrew Dallas bu konuda neden devreye girmedi gibi sorular sorulabiliyor. Yani o yüzden benim düşüncem aslında, İlk defa karşı karşıya kaldığım için böyle bir ligde, daha önce birileri söyledi işte, bir kere daha olmuştu yıllar öncesinde, Hasan Şaş'ın girdiği bir pozisyondu falan gibi bir şeydi söylendi, araştırdım hatırlayamadım bulamadım da, ama işte dün televizyonda da yazdı bir izleyen de, işte böyle böyle yıllar öncesinde olmuştu falan diye, ben de o sırada da baktım ama bulamadım. Bir bana göre hani, evet, yapılmaması gereken bir şeydi ve cezası da kırmızı kart olsaydı bir şey diyemezdim diyebileceğim bir sonuca götürdü beni. Ama burada tabii şeye bakmak lazım. İşte gördün mü, rakip 10 kişi kaldıktan sonraki maçın kaderini etkileyen bir durum oldu mu? Tabii ki böyle bakmamak da lazım. Ama bunu da bir bahane olarak ön plana tutan ve çıkartan insanlar da var karşımızda. Eyüp'ün zaten öyle bir reaksiyonu yoktu. Hani maçı alabilecek 11 kişi kalsaydı bu maçı çevirebilecek bir reaksiyonu da yoktu. Bundan sonrası için bir örnek teşkil etti aslında. Şimdi çok da uzun saçlı bir oyuncu, işte Gomis'i hatırlıyorum. Buffett'imi Gomis'i hatırlıyorum. Öyle saçlarıyla daha ön plana çıkmış. Trabzon'da bir oyuncu vardı, Pina mıydı, defans oyuncusuydu, o da yukarıdan falan topluyordu falan saçlarını. Archie Brown keza öyle, maruz kalırsa ne olur ne biter falan. Bilmiyorum yani, öğreniyoruz aslında biz de. Kırmızı kart görmüştü 9 kişi kaldığımız 1-0 yenildiğimiz maçta Bülent Korkmaz da görmüştü gibi bir yorum yaptı. Serhat'ın saçını mı çekmişti falan diye. Tabii ben de senin olmayan saçlarını çeksem Doğan sen ne yaparsın diye. Olmayan bir şeyi çekmeye çalışmak da ayrı bir meziyet tabii. Orada karar seninle ilgili olur. Benle ilgili bir şey olmaz çünkü. Düşme Doğan, düşme falan diye bu kadar Beşiktaş konuşmasının sebebi Oğuz'un konulara girememesi falan diye devam ediyor. Daha yeni Dünya Kupası'na da örneği var. Kukurella'nın saçı çekiliyor dünkü gibi, hakem VAR'a gidiyor, kırmızı veriyor şeklinde örneği var. Attım sana Doğan diye burada yardım edeyim dedim, kırmızı kart gördüm, 4 kişi 7 kişiyle tamamlamıştık diye yorumu yapılıyor.

Hasan Çalışkan oyuncuyu yerden kaldırmaya çalışırken mi, yoksa saçından çekip yere düşürdüğü pozisyon muydu o? Saçlarını çekti diye. Galiba Serdar Tatlı maçında hakemi, gördüğüm kadarıyla hakem de verdiğine pişman oldu sonra falan diye devam etmiş. Kırmızı kartla ilgili konuyu verdim diyor. Sağ olsun dinleyici de paylaşmış. Abi ben Mustafa herkes saç çekmeyi konuşuyor ama kimse demiyor o kadar uzun saç açık olarak oynaması ne kadar sağlıklı diye. Biraz da bu açıdan mı bakmak lazım demiş. Suçlu şimdi saçı salan kişi mi oluyor, oraya mı dönüyor konuya gider. Stada girerken bazı hooliganlara alkol testi yapılmalı. Gençler Birliği tribün lideri o Japon Şenel'in kafası düzgün değildi bence demiş. O da saçını kesseydi o ne öyle Rapunzel gibi demiş. Bak savunmalara bak. Abi 4 kırmızı kart çıkmıştı ya Kadıköy'de, ondan bahsediyor demiş. Galatasaray bundan sonra yapacağı en iyi transfer Şampiyonlar Ligi hocası bulmaktır. Cenk Ben demiş. Uzun saçlı Arjantinli süper yıldız Nartallo vardı Beşiktaş'ta, onu da hatırlıyorum demiş. Saçlarını kestirsinler abi. O ne öyle öyle saça mı, maça mı çıkılır diye. Saçına baksın maçına, maçına baksın saçına bakacağına diye. Abi bırakalım hakemleri, Dünya Kupası hakemlerini kabullendiniz, hiçbir yere varamadınız diye devam etmiş bir dinleyici. Paris Saint Germain Chelsea maçında ne var, aynı hareketi yaptı, kırmızı yedi İzmir'den Recep Ben demiş. Aykut Kocaman getirmediği için Aziz Yıldırım pişman olacak. Lyon maçından sonra İsmail Hoca hala aynı kafayla gidiyor. Vedat Muriç sağlamken Tarişka ile başlamak nedir abi, anlamıyorum demiş. Abi bu taşkınlık kelimelerini bir kullanmasanız mı artık, sanki hep Ahmet böyle şeyleri başlatan tarafmış gibi lanse ediliyor. Lütfen, yıllardır o tribünlerden tek bir küfür dahi duymadım ben Diyarbakır'da diyen bir dinleyicimiz var. Abi dün Ahmet Erzurum maçı başlarken dikkatimi çekti. Bunca bakan ve federasyon başkanı onca maç arasında bu maçta hazır kıtaydı. Bu maçın ne farkı var diğer maçlardan diye. Niye Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş maçı değil de Ahmet maçıydı acaba demiş. Selamlar, Ahmet Konanç'ın boğazında leblebi kalmış. Kendisine Hemlich manevrası yapmak isterim şu an. Söyler misiniz demiş. Yarın bu konuda konuşulabilir. Doğan abi, Mahmut Uslu şampiyon olmak, aklınıza gelen her şeyi yapacağız. Benim aklıma gelen ilk şey Şike geliyor. Şike mi yapacaklar diye yazmış. Biraz kötü bir yorum olmuş, ucuz bir yorum olmuş ama tabii şeye dönüyor konu. Dün biraz Tahir Kum'la da bu konuyu konuşurken şu sonuca vardık. Erden Timur'un biz bu ligi bitirtmeyiz sözünden sonra düştüğü pişmanlık, yapmış olduğum hata, eşim bile uyardı nasıl bir konuşma dediğinde, almış olduğu 13-14 haftalık bir hak mahrumiyet cezası vardı. Dün de Mahmut Bey'in söylemleri ön plana çıkmıştı, işte maç sonrasında Gençler Birliği maçından sonra bu şekilde bu lig devam etmez, gerekeni yaparız şeklindeki yorumundan sonra federasyonun acaba disiplin kuruluna sevki olup olmayacağı merak ediliyor. Bu konuda Tahir Kum'a göre olur, olması gerekir, çünkü olmazsa böyle açıklamaları diğer kulüp yöneticileri yaparsa ne ceza vereceksin, vermezsen eğer, onlara verirsen Mahmut Uslu örneği çok fazla önüne gelecektir diye yorumlanıyor. Bu aynı zamanda ertelemeyle ilgili olarak da Fenerbahçe'nin Lyon maçı öncesinde, işte bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, ülke puanı bu kadar önemliyken, kıymetliyken, bir Türk takımının iki Türk takımıyla beraber aslında Şampiyonlar Ligi'nde ülkeyi temsil etmesi imkanı varken böyle bir şeyin yapılmaması bir üçgüzarlıktır, ne bileyim belki de bilinçlidir şeklinde yorumlandı Ahmet Ercanlar tarafından. Bunlar konuşuldu, edildi. Sonuç aslında verildiği takdirde yorumlanmaya kaldı. Biz de bunu hatırlatmış olalım. 0-

Da işte ısrarla Lukaku deyince herhalde Lukaku diye mi ben de düşündüm ama alışınca da tabi ister istemez şey geliyor, Lukaku daha kulağa hoş geliyor. Lukaku deyince bir anda tırmaladı beni ve Lukaku'ya alıştım, ben öyle söyleyeceğim. Affınıza sığınayım hadi, veya bir yanlışım varsa. Tabi Romelu Lukaku'nun gözü Lyon karşılaşmasında diye yazılmış bugünkü gazetelerin bir tanesinde köşe olarak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA listesine dahil edeceği Belçikalı forvet imza töreninde sakat değilim, ritim ve oynamak istiyorum, aynı zamanda fitim de açıklamaları var. Hocaya mesajı göndermişti. İşte İsmail Hoca'nın oyuncuyla karşı karşıya kaldığında ayaktan kafaya, kafadan ayağa kadar süzüşüyle onun ne kadar iri yarı, fiziki açıdan ne kadar üstün olduğunu falan gördüğündeki yaşadığı şaşkınlık çok fazla yansıdı. O konuşuluyor ediliyor ama süreç bakalım ne olacak. Tabii bu arada Olayta'nın, Çerni'nin, Orkun'un, Salih'in, Nübel'in Beşiktaş'taki o performansını sürdürüyor olması, işte sıradaki rakip Kauno, ona karşı nasıl bir oyun sergilenecek? Bir taraftan Beşiktaş deyince işte yeni transferlerinde ön plana çıkması, Vlahovic ile ilgili olarak şöyle bir şey söylenebilir. Çok güzel bir açıklaması vardı. Hocanın ne oynatmak istediğini biliyorum. Ben bu hocayla nasıl oynaması gerektiğini de biliyorum sözü yeterlidir bence bu transferde. O belki kısır olan üçüncü bölgedeki eksikliği de tamamlayıp tamamlayamayacağını ya da bunun için ne kadar bir alışma sürecinin geçeceğini hep beraber izleyince göreceğiz. Ama Beşiktaş'ta şöyle bir gerçek var. 22 sene boyunca bu formayı terleten Necip Uysal'a bir veda töreni düzenlendi. Yapılan hatadan geri dönüldü. Daha önce benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Burada bir tavır sergilemek değil aslında benim. Necip'e karşı yapılanın ne kadar yanlış olduğunu vurgulamıştık. Kaptanlığın alınması, kadro dışı bırakılması, bir anda istenmeyen adam ilan edilmesi bu yönetim tarafından yapılmıştı. Sergen Hoca'ya mı faturayı kesmem lazım diye düşündürdü. Çünkü Necip'e vedayı da hazırlayan bu yönetim. Burada bazen iletişimin ne kadar kopuk olduğunu, insanlara bazı soruların cevaplarını net bir şekilde veremeyince yorumların daha tehlikeli hale geldiğini aslında fazlasıyla biliyoruz. Ama dün o hatadan geri dönüldü, ailesine, Necip'e karşı bir duruş sergilendi. Necip'in gönlü alındı, gururu okşandı. Yıldız bir oyuncu değildi belki ama Necip'e yapılanlardan sonra gençlere örnek, belki takımdaki oyunculara bir örnek olarak bir aidiyet duygusunun nasıl olduğunun hatırlatılması burada aslında sahneye konuldu. O yüzden Başkan Serdar Adıl'dan 20 numaralı formasının çerçevelenmiş halini hediye olarak alan Necip, hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin dediğinde birçok Beşiktaş taraftarının gözü dolmuştur. Hani bu biraz duygusallıktır, fanatizmdir, belki bağlılıktır. Pardon, bir aşktır. O açıdan da bakılabilir. Ama vallahi Necip'le ilgili olarak aklımda kalan bu bahis operasyonlarıyla ilgili olarak isimler açıklandığında ilk duyduğumda yok artık nasıl olabilir diyerek yakıştıramadığım ve sonrasında bir hata olduğu gerçeğini de öğrendiğimiz bir sonuç karşıma çıktı. Necip'le ilgili olarak. Hani Beşiktaş'ta kaptanlığın alınmasının yanı sıra kadrodan da kopartılmasını bir tarafa koydum. Böyle bir şeyle anılıyor olması, Necip'in isminin böyle bir operasyonda geçiyor olması, abi o olur bu olur şundan beklerdim ama Necip yani vallahi yok artık ya, bir yanlışlık vardır dedirtti. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlu, Elazığlı, Erzurumlu, Antalyalı, ne bileyim Kocaelili, Tekirdağlı, Edirneli futbol severler tarafından da. Çünkü
o hissiyatı veriyordu hani. Herkese kızarım ama Necip'in yeri bir ayrı dedirtiyordu zaten. O yüzden böyle bir isme bunu

0: yapılıyor olması, yapılmış olması ayrı. Sabri için de, Galatasaray'da da aynı, Sabri Hoca için de söyleyebilirim ama dün işte üçlü çektirmiş olması, camiaya mesaj veriyor olması, tribünlerin onu sarmalaması, yönetimin hatasından dönmesi, bunlar güzel şeylerdi, alkışlanacak olan şeylerdi. Bir Necip geldi geçti, bundan sonra Necip Hoca'nın yapacakları merakla bekleniyor diyelim. Teknik direktörlük kariyeriyle futboldaki yaşantısına devam etmek istediğini de dedi Necip Uysal. İyi ki tanımışız seni, İyi ki bu formayı giymişsin, İyi ki kendini sevdirmişsin. Bundan sonrasında da inşallah güzel haberlerinle, başarılarınla senin adını tekrar zikrederiz bu yayınlarda. Telefon hattını açalım bakalım, gelen mesajları da araya sıkıştıralım. Sonrasında kalan bu son 25 dakikayı tamamlayalım. Kimler var, kimler var? Oo, maşallah ne güzel telefonlar gelmeye başlamış. 55-12 ile açılışı yapalım. Hoş gelmiş kendileri. İyi haftalar.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, buyursunlar.
1: İsmim Şevket. İstanbul'dan katılıyorum da. Biraz nostalji yapmak istiyorum sizinle. Benim yaşım aşağı yukarı 52-53. İyi bir Fenerbahçeliyim. İyi bir Fenerbahçeliyim. Şöyle söyleyeyim. Şampiyon olduğumuz sene Trabzon deplasmanına gidecek kadar. O sene yaş 18-19. Şuraya varmak istiyorum. Şimdi şu zamanla nostaljiye döndüğümüz zaman şimdiki bu kadar güzel futbolcular, bu kadar güzel ortam varken tezatlıkları konuşmak istiyorum. Önce bu ortam nasıl gelişti diyorsak, gerçekten önce bu yeni spor dijitallerde çıkan arkadaşlar olsun, bazı spor kanallarında spor yorumculuğundan daha fazla biz taraftarları tetikleyecek fanatik, mesela Fenerbahçeli olaraktan şeyi söyleyeyim, mesela Ahmet Kovanç'ı söyleyeyim, Galatasaraylı arkadaşları söyleyeyim, onlar bizim gibi taraftarları fişekliyorlar. Ondan sonra neden bu fanatizm oluyor? Önce biraz kendilerine biraz dikkat etmeleri lazım. İkincisi bahis diyoruz. Bahis diyoruz ama bu konuştuğumuz radyoda dahi bahis programları yapılıyor. Şu böyle, bu böyle kazanır, bu böyle kazanır. Bu da bir tezat. Yani bunun ortamın düzelmesi için önce biz kendi spor muhabirleri olarak, siz sunucular olarak, biz kendimiz olarak biraz kendimize çeki düzen verirsek, özellikle bu sene, çünkü gerçekten iyi bir Fenerliyim ama bu sene çok iyi bir transferler yapılmışken, tüm takımlar için konuşuyorum, tadını çıkarmak varken daha ligin birinci haftasında öyle böyle oldu, olmaması gerekir. İnşallah bundan sonra üstümüze daha dikkat edersek, bence en başta size düşüyor görev. Çünkü yayın yaparken muhakkak kışkırtıcı yayınlar yapmasak, iğneleyici yayınlar yapmasak bu da diğer taraftarlara yansımaz. En azından böyle bir başlangıç yaparsak sevinirim. Bu yüzden aradım. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum size de, yapmış olduğunuz hatırlatmalardan dolayı. 99-69'u gördüm. Ona da buradan günaydın diyeyim. 99-69 sana da selamlar.
2: Selamlar abi, kolay gelsin.
0: Hepimize.
2: Ben de Galatasaray taraftarıyım abi. Bizim yönetimimizin transfer politikasını birkaç şeyle değinmek istiyorum. Bu saatten sonra panik transferlerine iş gidiyor gibi. Yani bunun olmamasını diliyorum. Yani Trabzon'un Beşiktaş'a 18-2'ye gelip biz 17 olan Gabriel Martinelli için 40-45'ler konuşuluyor. Hangi mantıkla bunu çekizler yapılıyor? Hiçbir fikrim yok.
0: Aslında şöyle bir şey söyleyeyim ama ben sana. Mesela Uğurcan'ı 17-18'e almak varken sona kaldığı için işte bu kadar 35-36'lara, 34'lere falan geliyor olması mı örnek olarak gösteriliyor?
2: Abi zaten hani bunu artık Sağır Sultan biliyor. Yani sen Ederson'u konuştun. Son gün oldu artık. Yani bir gidiyorlar Basri Kaleci'ye, bir gidiyorlar Emiliano Martinez. Yani artık Uğurcan baktı adam, yani şimdi ben olsam ben de derim kardeşim 30'lar 40'lar 50'ler yani madem öyle son gün sen bu şekilde oluyor. Şimdi Gabriel Martinelli yani bizi kurtarabilecek bir potansiyel. Yani son kanadın Barış'la beraber yarışabilecek bir adam ama Barış'a mutlaka bir yanına bir adam alınması lazım. Geçen sene de Barış'ın performansı çok kötüydü. Yarın ama

0: Lang geldi. Lang geldikten sonra barış bir değişmeye başladı. Demek ki bazen rekabet gerekiyor saha içinde. Osimhen'in de şöyle bir şey var. Ben Galatasaray ben ne dersem onu yapmak zorunda mantığı hareket ediyor biraz. İşte burada ben tek başımayım. Ama bunu da artık Osimhen'e dediğini anlatması lazım. Burası Galatasaray. Öyle kafana göre her şeyi yapamazsın.
1: Sağdan mesela Osimhen'in gelişi şöyle bir es vereceğim size. İzninizi isteyerek tabii ki. Osimhen'in gelişi ve o kadar fiyat aralığının artması diğer oyuncuların da maaş beklentisini ve bundan sonra satışlarıyla ilgili bonservis ücretlerini arttırmasına sebebiyet veriyor ya, bu yönetimleri zorluyor mu sizce? Mesela işte Salah'ın gelişi de çok yani fiyat anlamında o ekonomik tabloyu bozabilecek bir oyuncu biraz takımın da önüne geçiyor ya. Yönetimleri en çok zorlayan taraf bu mu sence?
0: Abi kesinlikle bu. Zaten benim bu konuda bir tezim var.
1: Ama taraftar da bunu istiyor.
0: Nasıl abi?
1: Taraftar da bunu istiyor ama.
0: Taraftar bunu istiyor evet abi. Ama Galatasaray yönetimi bence şu an transfer yapamasının sebeplerinden biri de geçen sene Osimhen'e verilen bonservis, Sané'ye verilen maaşlar. Bu olduktan sonra Galatasaray neler konuşulmaya başlandı? Yunus Akgün'ün maaşına zam istiyor. Barış Alper maaşına zam istiyor.
1: Evet işte onu söylüyor.
0: Davinson bir zam istiyor. Bunlar olduğu zaman da şimdi Galatasaray diyor ki kardeşim ben geçen sene bu hatayı düştüm. Bu sene bunları yapmayayım. Ama yaptım. Oldu. Ama taraftar istiyor diyorsun da doğru abi. Şimdi şu kadar şey yapacak. Abi ben içtiğim suya kadar değiştirdim ya. İçtiğim suya gittim. Flora suyla değiştirdim. Bana forma dediler gittim formayı aldım. Kutu dediler kutuyu da aldım. Bileklik dediler onu da aldım. Ben ne yapayım abi daha taraftar olarak? Çıkıp da televizyona çıkıp da 500 milyondan bahsetmek, bizim paramız var demek, taraftarımız rahat olsun demek kolay. Tamam taraftar rahat da sen de bir şeyler yap. Yani hala Noalan konuşuluyor mesela hani kendisi. Bana o etki vermez o Noalan. Hani bir taraftar olarak. Bana ne gelirse mesela alırsan ben de giderim maçlarına da gelirim. Formumu da alırım. Yine bir kutu çıkar bir kutu daha alayım. Ama yönetim bilmiyorum ne düşünüyor bu konuda. Diyeceklerim bu kadar abi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. İyi haftalar diliyorum. Sağ olasın. Ağzına ya, sağlık. Diğer telefonlara şöyle bir bakalım. 74-40'ı gördüm. Sana da günaydın.
2: Günaydın. Merhaba. İyi yayınlar abi.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Öncelikle Necip'e hayırlı olsun diyorum. Yani kendisi şey olarak bir Galatasaray taraftarıyım. Yani futbolculuk olarak falan çok değerlendiremiyorum ama Beşiktaş'a göre bir efsane. Hayırlısı olsun. Allah yoluna açık etsin, bahtına açık etsin diyelim. Ben Necip'ten aslında Necip'le ilgili bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Necip'in ben Beşiktaş'ta bu kadar hani böyle uzun süreler vakit geçirmesinden ziyade Necip'in böyle bir Anadolu kulübünde orada abilikler yapıp hani oralarda güzel oyunlar ortaya koyup hani şimdi vardır mesela Serdar Güller var. Samsun'da unuttum adını şimdi de. Mesela o vardır sağ bekte oynuyor.
1: Zeki Yavru.
2: Zeki Yavru. Hayır yaşa. Aynen. O mesela yani onlar gibi kendini oralarda gösterseydi futbolculuk anlamında, futbol anlamında daha katkılı olabileceğini düşünüyorum. Ama işte uzun süre kalmakla biraz işin kolayına kaçtık gibi geliyor.
1: Aytaç Kara gibi aslında. Gibi. Hani geldiğinde nasıl takımda bir liderken büyük takımlara gelince kaybolan oyuncular var ya. Aytaç Kara da onlardan bir tanesiydi Galatasaray'da mesela.
2: Evet Aytaç Kara yani daha var bir sürü sayabiliriz bunun tabii, tabii. Örnekleri de. Ben bu anlamda katkılı olabileceğini düşünüyordum ama kendisinin hani böyle bir son sergilemesi Beşiktaş'a olan aidiyetiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Öyle olsun. Hayırlısı olsun. Allah yolunu açık etsin. Galatasaray ile ilgili takımımla ilgili benim şöyle bir düşüncem var. Hani tabii ki başkana kızabiliriz, şey yapabiliriz ama bu inşaat meselesi aslında yani onlar bu söylemleri yapmakta, söylediklerinin yanlış çıkmasında, altının dolu olmamasında işte efendim hani isim söyleyip bak bir şey söylerim ama işte bir hani isim versem ortalık şöyle karışır. Bunları böyle söyleyip de hani gündemleri çok çabuk unutulan insanlar. Yani o yüzden başkan oluyorlar vesaire oluyorlar. Şimdi bu adam inşaata başladı. Yani inşaat işi kolay bir iş değil. Ki bu zamanda hiç kolay değil. Şeyleri olarak olsun. Benim fikrimce bu inşaatlara başlamada o komplekslere başlamada

0: başlamasıyla bence burada taraftar işin içine hani bir şekilde oy alayarak ligi bir şekilde böyle çok aşağılarda bitirmeden hani ikinci, üçüncü belki Şampiyonlar Ligi'nden ilk 8'den de çıkamayabilir gibi şampiyonluğa o zaman daha fazla atılmak gibi. Yani zaten hani şu noktada Galatasaray şampiyonluk çıkarırsa bence Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon filan şapkasını önüne koysun. İyi düşünsün, biz ne yapıyoruz? Biz oyun oynuyor muyuz, oynamıyor muyuz? Yoksa bir efektin içerisinde mi gidiyoruz diye düşünsün. Yani bence şu anda Galatasaray'ı bir daha başka şu şekilde böyle yakalayamaz kimse. Yani o inşaatlar bittikten sonra Galatasaray çok farklı bir vizyon çizer. Öyle düşünüyorum, öyle temenni ediyorum. Hani biz alt sıralardan bir önceki sene alt sıralardayken 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımız. Onda kolay da olmadı yani. Gerçekten kolay oldu. Son seneyi saymazsak eğer. Hani son sene biraz daha çok daha fazla zordu. Yani demek istediğim böyle bir durum söz konusu. Bence inşaata gidiyor paralar. Gitsin neler olsun, öyle bir kompleks oluruz. Voleyboluyla, basketboluyla biz de adından söz ettirilebilir kulüp olabiliriz. Ben çok da fazla, sadece iş ihale başkana kaldı. Bizde başkanların şeyi değişmez. Biz aynı lise mantığı gidiyoruz zaten. Yeni bir başkanı göndeririz, o da gider. Bence tam da böyle şey yapması lazımdı ama bu inşaatlardan sonra gidecek gibi duruyor Dursun Özbek'te. Okan da gider gibi. Yeni bir yapılanma gelir bizde. Tekrardan birkaç senelik şampiyonluğu bağlarız biz yani. Öyle düşünüyorum.
1: Hayırlısı olsun o zaman.
0: Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. 70.08 sana da günaydın, iyi haftalar.
2: Alo.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Tanıyalım.
2: Vahit, ben İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun.
2: Ben Galatasaray'ın bu forvet hattında Osman da olsa, Şorlet de olsa bir yarar vereceğini düşünmüyorum. Şöyle lakin Raşit'e gibi bize bir oyuncu lazım. Nasıl Icardi zamanında Kerem bir tarafa, Raşit'e bir tarafa orta yapan, hava topundan orta yapan bir kanat oyuncuları lazım. Yoksa Barış zaten orta yapmak istese de orta yapamıyor. Sana da zaten içeri kat ediyor. Bir de Okan hakkında, Okan Hoca hakkında bir eleştirim olacaktı. Ya madem bunu her zaman oynatmayacaktın kardeşim, niye Trabzon'u elinden aldın? O adamın ne eksiği var yani? Kaan Ayhan'dan olsun, Torreira'dan olsun, Emin Adan olsun, ne eksiği vardı ki oynatmıyorsun, ne taktın kafaya? Buna da bir anlam veremiyorum.
1: Bu serzenişi de dile getirmiş oldun. Teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın. 53-31 sana da günaydın. İyi haftalar.
3: İyi haftalar Doğan Bey. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. İzmir'den arıyorum. Sesin geliyor değil mi?
1: Evet efendim, buyurun, dinliyoruz sizi.
3: Şimdi ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bu hafta Fenerbahçe çok kolay kazanabileceği bir maçı skandal şekilde kaybettiğini düşünüyorum. Yani bu da şampiyonlukta ileride Fenerbahçe'nin başını çok alta bileceğini düşünüyorum. Hı hı. Şöyle bir şey söyleyeceğim onun dışında. Fenerbahçe'nin bir pozisyonu vardı. Mert Müldür'ün hava topunda rakibinin direkt onun baldırlarına vurduğunu gördük. Hı. Yani %100 penaltı. Talişka'nın pozisyonunu hiç konuşmuyorum. Onun için de penaltı deyip de penaltı değil diyenler de var. Hı hı. O konuyla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak istiyorsanız saha içinde kavga edeceksiniz. Fenerbahçe'nin Mert Müldür pozisyonunda Allah aşkına bir tane futbolcu itiraz etmedi. Ya Fenerbahçe böyle şampiyon olamaz. Eğer ki bu pozisyon rakibi olsaydı, rakip lehine bu pozisyon olsaydı, hakem penaltı vermeseydi, Fenerbahçe kullanıyor algısı inanılmaz yayılacaktı. Bir hafta sonra Fenerbahçe üzerinde acayip şeyler olacaktı, baskı olacaktı. Galatasaray yöneticisi olsun, önümüzdeki maçı bakın Fenerbahçe kullanıyor, rakibin penaltısı verilmedi. Ya bu Fenerbahçe futbolcuları bu pozisyonda Galatasaray hakem vermeseydi, Barış Alper'e yapmasaydı, ya en az 6-7 tane futbolcu hakemin üzerine düşmüştü. İnanılmaz şekilde hakeme ya bu penaltı olmayan pozisyonda bile bunu yapıyorlar. Fenerbahçe futbolcularında neden bu gevşeklik var, ben bunu anlayamadım. İki, Fenerbahçe'ye de ne yazık ki ben iyi bir Fenerbahçeli olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye de en büyük zararı veren Fenerbahçe taraftarları. En büyük zararı veren Fenerbahçe taraftarları.

0: taraftarları çünkü son 10 yıldır Fenerbahçe taraftarlarının istediği oluyor. Transferlerde oluyor. Bugün Tedesco anlatıyoruz. Geçen sene Tedesco Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en büyük zararı veren hocadır. Karabük maçları, Katınpaşa maçları, Eyüp maçları çok zarar verdiğini ama hala bugün Tedesco'yu alkışlarla yolladı. Fenerbahçe'nin değeri olan, Fenerbahçe için saçlarını beyazlatan, Fenerbahçe Avrupa'da tarihinin en büyük başarısını yaşatan, şampiyon yapan bir adamı da tukaka edildi. Aykut Kocaman'ı.
1: Peki bir şey söylemek istiyorum size. Aykut Hoca'dan bir açıklama duydunuz mu bu zamana kadar? Mesela o kadar uzun süre 12 yıllık, 13 yıllık şampiyonluk, işte 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti varken hiç bir açıklama geldi mi teknik adamı eleştirme konusunda, hatırlıyor musunuz?
0: Ya şöyle, Aykut Kocaman'ın ben bir yayınını dinledim. Ben dedik sahada tekrar hocalık yapmayacağımı düşündüğüm an yorumculuk yaparım. Fenerbahçe için de Fenerbahçe'nin eksikliklerini, tespitlerini söylediğinde geçen sene çok fazla da medyatik biri değil. Çok fazla yayınlara çıkmıyor. En ihtiyaç olan anda bile çıkmıyor. Çünkü adam küstürüldü. Adam Fenerbahçe için saçını beyazlattı.

0: bana göre Fenerbahçe tarihinin efsanelerinden ilk üçüne girebilecek bir adam.
1: Ben
0: bana
1: şöyle göre, söylemek istiyorum size. Şurada araya gireceğim. İzninizle onu da söyleyeyim ama Ersun Yanal'ın bugün bir açıklaması var. Hürriyet gazetesinde okuyorum da. Aziz Başkan'la ilgili yorum yapıyor. Tercihlerle ilgili yorum yapıyor. Gençler Birliği maçından sonraki mağlubiyetle ilgili yorum yapıyor. Diyor ki mesela kamuoyunda böyle bir kanı söz konusuysa Aziz Yıldırım'ın ilk 11 seçimine müdahalesi vardır diyor. Ardından mesela Ersun Hoca'nın İsmail Hoca varken bu konuşmayı yapıyor olması ayrı bir konu. Mourinho varken yapmış mıydı böyle açıklamalar? Hatalar olmamış mıydı? Doğru Mourinho, evet. Doğru. Var mıydı? Yoktu.
0: Yani Mourinho yoktu, evet.
1: Yoktu. Mesela diyor ki Vedat Muriç'le ilgili olarak bu oyuncular oynayacak diyor. Bacağı mı koptu bunların, kolu mu kırıldı, omuzu mu çıktı? Bu seviyedeki oyuncular hazır olmak zorundadır. Lukaku geldi, ben hazırım diyor. İmzayı attıysa o oyuncu hazırdır. Vedat Muriç 3-4 hafta yok diye açıklandı. 6 hafta geçti. Ne oldu bu adamın bacağı mı koptu? Bu adam ne zaman hazır olacak? Bu takımın en büyük problemi santrafor. Talişka'yı çıkar, gol atacak oyuncu yok. Gendouzi çok iyi ama oyun disiplini daha yüksek olması gerekiyor dedi. Katılır mısınız?
0: Şimdi ben Ersun Hoca'nın YouTube yayınında da dinledim Ersun Hoca'yı. Birçoğuna da katılıyorum. Yani orada İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları bir de skandal. Yani Gendouzi'yi tutup oyuncunun taraftarının önüne atmak da skandal.
1: Ya Gendouzi ile ilgili gerçekten onu hatırlatayım söylediniz diye. Hoca rotasyonla ne alakası var bu mağlubiyetin? Bireysel başarılar dedi ya.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Ya çok ilginç de bir şey söyleyeyim. Ben bugün Fenerbahçe'nin Talişka'nın hamle oyuncusu olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de Talişka 5 maç oynadık. 5'i de Türkiye'de gerçekten gençler birini de içine katıyorum. Belki %90 küme düşeceğini bilmiyorum. Bu kolay maçlarda Fenerbahçe şöyle söyleyeyim. Talişka'nın oynadığı maçlarda Fenerbahçe 10 maç oynuyor. Talişka ceza alanı içinde Fenerbahçe topu getirdiği zaman bir gol atıyor ve bizim gerçekten Fenerbahçe'nin başına bela olduğunu düşünüyorum. Ya biz Vedat Muriç'i oyunu aldıktan sonra inanılmaz fizik üstünlüğü vardı. Sırtı dönük topu indiriyordu, topa vuruyordu. Gol olmasa bile gelecek adına umut veriyordu. Ya ben Talişka gol atsa bile ben oyun içinde Talişka'yı göremiyorum. İkiye bir de göremiyorum. Rakibi kovalarken göremiyorum. Vücudunu koyup top sakladığını göremiyorum. Bunların hiçbirini göremiyorum. Bu ileriki haftalar için, zorlu maçlar için, Fenerbahçe için bir tehlike. Ama bunu görebilecek gerçekten hoca kapasitemiz yok bizim. Fenerbahçe, Talişka'dan faydalanmak mı istiyorsun? Ya forvet oynayamaz bu adam. Bu adam forvet oynayamaz. Yani Fenerbahçe'de bu maçlarda gol atıyor. Biz bunu geçen sene de gördük. Bu sene de Talişka gol atmasına rağmen ben görüyorum. Talişka yayın üzerine top geliyor kendini bırakıyor. Yayın üzerine top geliyor kendini bırakıyor. Ya bu takım oyuncuları nasıl oyundan düşürüyor? Ama şurada şöyle söyleyeyim. Ya ilk hafta Galatasaray puan kaybetmiş. Trabzonspor puan kaybetmiş. Ya yani bu rotasyon saçmalığı nereden çıktı onu anlamadım. Gerçekten yani maçı izlerken de ya biz eğer ki şampiyonluğu kaybedersek yarın öteki gün güçlü bir Beşiktaş'ta oynayacağız. Trabzon'la oynayacağız. Galatasaray'la oynayacağız. Bizim şampiyonluk bu maçlardan geçer. Şampiyonluk Gençler Birliği maçından geçer, Karagümrük maçından geçer, Konya maçından geçer. Yıllar önce şöyle bir algı çıkarmışlardı. Çok fazla da yayınınızı almak istemiyorum. Aykut Hoca şunu söylüyordu. Yıllar önce son senesinde rakibi çok iyi analiz ettik. Bizim çok bilmiş yorumcular. Ya Anadolu takımı analiz edilir mi? Sen Fenerbahçe'sin, hücum oynayacaksın. Fenerbahçe'nin geldiği nokta bu. Mantığı bu. Sanki karşıda bir rakip yok. Sanki bu rakip çalışmamış. Sanki bu rakibin oyuncuları alet topçuları yani bu rahatlıkla çıkıyorlar. Ben anlamıyorum. Yani ben Fenerbahçe'nin bu gidişle hüsran, bu sene de hüsran olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten yani Lyon'la karşılaşan onu geçebilecek misin? O da belli değil. Geçersen de buradan şeyden çıkamayacaksın. Gerçekten Türkiye Ligi'nde tekrar 12 senedir şampiyon olamadın.
1: Çok da olumsuz bakmamak lazım ya. Böyle de düşünmemek lazım. Sürekli olumsuzu çağırmak gibi oluyor. O yüzden biraz daha umutlu olmakta fayda var.
0: Siz şöyle söyleyin. Geçen hafta ben çok yayına bağlanmak istedim de ya güzel şeyler konuşalım.

0: şeyle ilgili, önümüzdeki sezonla ilgili olumlu şeyler konuşalım diye. Ben de çok bağlanmak dedim de ya biz Pollyanna'cılık oynayamayız. Gençler bir maçında gördük ya. Mert Müdür'e yapılan harekete ya ne var gösterdi, ne bizi diyebildik, ne bizim futbolcularımız buna bir reaksiyon gösterebildi, ne bunun üzerinden bir şey hakem adaleti sağlanabildi. Ya bu ülkede bizim hani Fenerbahçe olarak hem hakem yönetiminden memnun değiliz, hem de ben Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe kulübü üzerindeki ya gerçekten yanlış algılarla yürümelerinden mutlu değilim. Çünkü Fenerbahçe kendi içinde sıkıntı yaşıyor, dışarıda sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe kendi içinde buna çözüm bulamıyor, bulabilecek bir irade var da yıldır bu da bulamadı. Birden hiç gitmiyor olmayan bir hoca geldi. O da çıkardığı kadro, oynattığı oyun Fenerbahçe için gelecek adına çok umut vermiyor. Yani bu Fenerbahçe'nin buna bir an önce bir önlem alması lazım. Yoksa ben Kasımpaşa geçen sene Fenerbahçe Kasımpaşa yenseydi Galatasaray'la aynı puan olacaktı. Bir puan verdim. O hafta yollarım Tedesco'yu. O hafta Tedesco'yu yollarım Fenerbahçe'nin iç dinamiklerinden Volkan Demirel mi boşta? Bir başkası mı onu getirdi?
1: Peki, çok zaman aldık. Bir telefon daha alalım. Teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı. İyi haftalar diliyorum.
0: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
1: 24-26 sana da günaydın. Seninle de noktalayalım artık yavaş yavaş programı.
2: Günaydın efendim.
1: Buyursunlar efendim.
2: İyi günler. Öncelikle biz Fenerbahçeli olarak bu ahdi vefayı bir geçmemiz gerekiyor. Gerçekten artık günümüz futbolunda atletik koşan adamlar gerekiyor. Hala böyle yaşlanmış, çikrin yer gibi, aka gibi atletik defans olması gerekiyor. Bu Türkiye'de bir şey soracağım size. Koşu mesafesini ilk söyleyen hoca kimdir?
1: Yani bunu bir ben bunu Aykut Hoca'dan da duymuşumdur. Bunu Abdullah Avcı da dile getirir. Onlar o zamanlar şey yapılıyordu. Hani koşu mesafe hocam bırak Allah aşkına. Bunlar atletizmci mi ya? Bunlar futbolcu ne koşması falan. Alex'e bak koşmadan da oynayabiliyor gibi yorumlanıyordu işte.
2: Yani antrenör takımı da Aykut Hoca söylemişti. Yani aslında öngörüsü o kadar yüksek, o kadar donanımlı, bilgili bir hoca ki nedense bu Fenerbahçe taraftarı kendimiz içimizde ne istedik, ne yapıyoruz ya, bir şey söylemek istiyorum onunla ilgili. İnşallah buradan sesim gider. Hocama diyeceğim kelime şudur: sevgi ne kadar görünmez olsa da gücünü kaybetmez. O bizim gerçekten gururumuz, kralımız. Ama bir türlü anlamadılar, anlamak istemediler, sabretmediler ve Fenerbahçe böyle çekti. Ben iddia ediyorum Lyon'da geçemeyeceğiz, göreceksiniz. İsmail Kartal 3. haftayı göremeyecek. Bu kadar basiretsiz, bu kadar röportajlarda, basın açıklamalarında korkunç bir şekilde konuşan bir hoca ben hayatımda görmedim. Yani o konuşurken afakanlar basıyor, ne dediğini bilmiyor, devamlı kendini bir ispatlama çabasında, devamlı ben şuyum, ben buyum, işte ben şunu oynattım, ben bunu bir şey yaptı, gerçekten yok. Yani bu İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına gelmiş en korkunç felakettir. Yani bunu söyleyeceğim. Peki. Buradan da tekrar kralımız Aykut Kocaman'a sevgilerimizi sunuyorum. İyi günler.
1: Peki. Yeni yapılanmalara hazırlıklı olmak gerekiyor. 3 haftayı görmez. Kayıt devam eder. Arkasından işte Aykut Hoca da gelir. Daha başlangıç. Bu daha başlangıcı falan dönmüş durumda yani. Bilmiyorum. Valla çok sabırsız mıyız? Yoksa bazen şeye mi geçmek gerekiyor? Ne derler? Biraz daha balık baştan kokar durumuna mı geçmek gerekiyor? Bilemedim. Onu incelemek lazım. Ahmet ne Nirdiz'in Ahmet, Nirdiz'in Ahmet diye yarın biraz gündemi tabii ki bu konular üzerinden yorumlayacağız. Maça gidiyor mu acaba Ahmet Konanç? Yarınki mücadeleyle ilgili yok mu bir ayrıntı, bir detay? He? Oraya da bakalım mı? Saati de doldurduk mu? Vallahi teşekkür ediyorum. Yarın saatler onu gösterdiğinde kısmet olursa detayları, ayrıntıları konuşmak üzere burada olacağız. Fenerbahçe Lyon maçı öncesinde Ahmet Konanç'la da yarın detayları konuşuruz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.
3: gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve yaklaşık 2 saat boyunca da birlikteliğimiz sürecek. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, sizlerle birlikteyim. WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Süper Lig'de artık ilk haftayı noktalıyoruz. Bugün oynanacak, bu akşam oynanacak saat 21.30'daki Samsunspor Göztepe mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de ilk hafta sona erecek. TFF 1. Lig'de de 21.30'da Batman Petrolspor Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Haftanın son mücadelesi olacak TFF 1. Lig'de de. Haftanın sonuçlarına şöyle bir göz atalım. Sonrasında konuklarımızla birlikte programımıza başlayacağız. Açılış karşılaşmasında Galatasaray ve Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geldiler. Çorum Futbol Kulübü'nün 10 kişi kaldığı mücadelede 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray 2, Çorum Futbol Kulübü 2. Açılış karşılaşmasının sonucuydu. Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesinde ise 1-1'lik eşitlik vardı. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1 karşılaşmanın sonucuydu. İki takım sahadan birer puanla ayrıldılar. Konyaspor Çaykur Rizespor mücadelesinde ise son dakikada gelen penaltı golüyle 3 puan Çaykur Rizespor'un oldu. Rizespor 3 puanla başladı sezona. Gençler Birliği Fenerbahçe karşısında geri dönmeyi başardı. 2-1'lik galibiyeti aldı. 1-0 geriden gelip kendi evinde Gençler Birliği. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor mücadelesinde Alanyaspor 1-0 öne geçmişti ama skoru koruyamadı. Sorescu'nun attığı müthiş gol 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı mücadele. Başakşehir Kocaelispor mücadelesinde ise Başakşehir 2 farklı üstünlüğü yakaladı ve skoru belirledi. Başakşehir Futbol Kulübü 2-0 kazanan taraf oldu Kocaelispor karşısında. Ahmetspor Kulübü Erzurumspor mücadelesinde ise 3 farklı üstünlüğü yakaladı Ahmetspor Kulübü ve 3-0'lık galibiyetle 1. sıraya zirveye oturmuş vaziyette. Ve dün oynanan bir başka mücadelede Beşiktaş haftanın karlı çıkan tarafı oldu 4 büyükler arasında. Eyüpspor karşısında 1-0'lık galibiyet, 10 kişi kaldı Eyüpspor bu mücadelede ve Beşiktaş da 3 puanla başladı sezona.

0: Hemen bağlantımızla başlıyoruz. Hattımızda Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. 90'ı merhaba yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Kronolojik olarak başlıyoruz. Çorum Futbol Kulübü mücadelesiyle başladık sezona ve 2-2'lik eşitlik aslında Çorum Futbol Kulübü kazanmaya da çok yaklaşmıştı. Ama 2-2'lik eşitlik, 10 kişi kaldı Çorum Futbol Kulübü karşılaşmada ve Galatasaray taraftarından da yönetim istifa sözlerini duyduk. Nasıl değerlendiriyorsun bu başlangıcı?
1: Açıkçası yani Çorum takımı, Çorum Futbol Kulübü daha doğru bir ifadeyle çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Yani maçın belirli anlarında hakikaten kazanmaya daha yakın olan taraftı ki belki de 10 kişi kalmasalardı maçı kazanma ihtimalleri de çok yüksekti. Galatasaray takımında şöyle bir görüntü var. Yani her takımda olduğu gibi, yani başarılı olan her takımda olduğu gibi Galatasaray takımında da başarıya bir doymuşluk görüntüsü var. Bu Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ta olmuştu. Üst üste kazanan 2 yıllık şampiyonluktan sonra 3. yılda bir motivasyon kaybı yaşanmıştı ve sıralamada şampiyonluk yarışının gerisinde kalmışlardı. Galatasaray takımında bu Çorum Futbol Kulübü maçında çok bariz şekilde gözlendi. Dediğim gibi taraftarların yönetim istifa soranları oldu ki aslında tabii ki çok radikal bir söylem ama protestolarında bir nevi haklılar. Yani tabii ki istifa ettiklerinde haksızlar ama genel olarak haklılar. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi geçen senenin Galatasaray'ın gerisinde kalan takımlar güçlenirken Galatasaray herhangi bir takviye yapamadı ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasına da, daha doğrusu lig aşamasına da az bir süre kaldı. Tabii ki bu şekilde olduğu için Galatasaray taraftarlığı protestoları haklı ama üst üste 4 defa şampiyon olmuş ve geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı yakalamış bir takıma da daha birinci haftadan yönetim istifa sloganları almak tabii ki biraz da ironik bir durum. Ama yani şu var, Galatasaray takımı bence biraz kadrosunu değiştirmeliydi, geç kaldı. Az oyuncularıyla yıllarını ayırarak orada bir kan tazelemesi yapmalıydı. Çünkü 4 yıllık bir seri ve ister istemez oyuncularda bir başarıya doymuşluk, bir motivasyon kaybı yaratması bekleniyordu ki beklendiği gibi de oldu. Yani baktığınız zaman Çorum Futbol Kulübü maçında Galatasaray hani beraberliği veya kazanmayı ne kadar hak etti diye sorarsanız çok önemli bir soru işareti bu noktada.
0: Tabii oyuncuları da çok olumlu etkileyen bir şey değil bu durum. Daha aksine olumsuz etkileyen bir şey. Dün Necati Ateş mesela diyor ki 3 oyuncuyla karşılaştım diyor. İsmini vermiyor. Bu transfer isteği, yoğun transfer isteği biraz moralimizi bozdu diyor. Biz her şeyimizi verdik bu takıma diyor. 4 yıldır şampiyon oluyoruz. Hani bu dereceye gelmesi, hemen ilk puan kaybında bu dereceye gelmesi konunun, hatta maçlar başlamadan hazırlık sürecinde bu dereceye gelmesi moralimizi bozdu demiş oyuncular.
1: Kesinlikle. Zaten hazırlık maçı, yani Çorum Futbol Kulübü maçı değil, hazırlık maçından itibaren Galatasaray taraftarların yönetimine de futbolculara yönelik bazı eleştirileri vardı. Bunlardan biri Barış Alper Yılmaz'dı ki Çorum Futbol Kulübü maçında zaman zaman yuvalandı, tepki aldı. 4 yıldır şampiyon olan takımın oyuncusu Barış Alper ama işte hazırlık maçları ve Çorum Futbol Kulübü'nde tartışmaya açık performansla yuvalandı. Ve dediğin gibi tabii ki bu durum oyuncuları, sporcuları, işte hocayı, başkanı, yönetimi elbette olumsuz olarak etkiler. Çünkü 4 yıllık bir serinin aktörleri ama en ufak bir başarısızlıkta bu şekilde olumsuz söylemler tabii ki doğal olarak bir motivasyon kaybı, bir enerji kaybı yaratabilir. Ama burada şu var, ligin daha birinci haftası ve henüz aslında hiçbir takımın da çok da iyi olmadığını görmüş olduk. Dolayısıyla burada şunu söylemek gerekir, biraz da haksızlık yapılıyor. Yani Galatasaray ve oyunculara, teknik heyeti, yönetime biraz da haksızlık yapıldığını söylemek mümkün. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde 4 yıl üst üste olan bir takım veya kulüp, yönetim, başkan, hoca, futbolcular her neyse birinci haftadan itibaren yani bırak git veya işte yönetim istifa şeklinde gibi sloganlarla karşılaşmaz bence.
0: Peki Galatasaray'da bu gidişatın nasıl devam edeceğini düşünüyorsun? Hamleler gelecek mi transfer konusunda? Taraftar tatmin edecek hamleler gelecek mi? Yoksa sezon boyu yaşanacak bir sıkıntı mı göreceğiz taraftar ve yönetim, hatta takım arasında?
1: Şöyle yani hamleler gelmezse bu kriz giderek büyür. Burada Galatasaray yönetiminin önemli bir avantajı var. Transfer dönemi hala daha devam ediyor. Bitmedi. Az bir süre kaldı ama bitmedi. Dolayısıyla bu yaklaşık bir aylık periyotta Galatasaray takımı önemli takviyeler yapabilir ki genelde Galatasaray takımı son günleri bekleyen bir takım transfer döneminde. Bunun yanlış olduğunu kabul ediyorum ama baktığınız zaman bir şekilde bundan verim alıyorlar. Yani Osimhen'i son gün getirdiler. İşte geçen sene Singo, Uğurcan gibi oyuncuları son gün aldılar. Her ne kadar Singo başarısız bir transfer olarak kabul edilse de genelde Galatasaray takımı fırsat transferi olarak tarif edilen o transferi tercih ediyor. Ama tabii ki bunu her sene yapmak da büyük bir risktir. Ama dediğim gibi transfer döneminin bitmesine uzun bir sabah. Bu aslında bir avantaj. Çünkü üst üste 2 tane 3 tane A sınıf oyuncu takımı da yaparsanız bir anlamda bu bütün kaotik veya bütün bu eleştirileri de son vermiş olursunuz ama transfer yapamadığınız her günde bu eleştiriler giderek artacaktır. Çünkü Galatasaray'ın fikstürü çok zorlu bir fikstür. Yani Galatasaray'ın önümüzdeki ilk 5-6 maçlık Süper Lig'deki fikstürüne bakıldığı zaman hakikaten zorlu bir fikstür söz konusu ki bunlara bir de Şampiyonlar Ligi'ndeki o zorlu fikstür eklenecek. Tabii ki şu an takımlar daha belli değil ama şampiyonlar

0: Ligi takım, ligindeki takımların ne kadar ciddi, ne kadar birinci sınıf takımlar olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray takımı takviye yapmadığı sürece her geçen gün bu kriz giderek artacaktır. Ama burada tabii ki takviyenin nasıl bir takviye olduğu da önemli. Yani herkesi bütün eleştirileri yok edecek birinci sınıf tartışmasız bir takviye yapılmazsa Galatasaray takımı en ufak bir başarısızlıkta yine eleştiri okları hocaya, yönetime ve futbolculara doğal olarak yöneltilecektir. Çünkü bakıldığında Çorum Futbol Kulübü'nün maçında Osimhen bir kenara, performansı iyi olan kaç tane oyuncu vardı mesela? O da çok ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla yönetiminden hocasına, futbolcusuna bütün oyuncuların olumsuz olarak bir sezon başlangıcı yaptığını söyleyebiliriz ve seri galibiyetler aynı zamanda da tabii ki herkesi olumsuz eleştirilere son verecek transferler yapılmadığı sürece Galatasaray takımı bu kaotik ortamdan çıkması biraz zor gözüküyor. Yani buradan çıkış için birinci faktör seri galibiyetler. İkincisi de bütün olumsuz eleştirilere son verecek net takviyeler.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki abi Barış Alper'le bu iş olmaz. Sol açık, iki dinamik orta saha, bir on numara, bir de sol stoper lazım diyor. Katılır mısın?
0: Şöyle, tabii ki bu tespitlere katılıyorum ama Barış Alper konusunda katılmıyorum. Barış Alper bence iyi bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz'ın sadece biraz yüzü eskidi Galatasaray'a. Genelde en ufak başarısızlıkta takımdaki en eski oyuncular hedef tahtasına konulur. Galatasaray'da da böyle bir durum var şu an. Barış Alper Yılmaz 2021 yılında geldi. 5 yıldır orada. 5 yılda 4 tane şampiyonluk yaşadı. Dolayısıyla bakıldığı zaman burada mevcut takımdaki en eski oyuncu olduğu için bütün hedef aslında bir anlamda bütün ihale bir anlamda ona kalıyor. Ama onun dışında pozisyonel olarak tarif edilen pozisyonlara katılıyorum. Galatasaray takımının Mertens gittiğinden beri bir on numarası yok. Zaten mesela şu an halen daha Galatasaray takımının yedek forveti yok. Hani Osimhen'e bir şey olsa, sakatlansa veya işte kırmızı kart cezalısı vesaire gibi bir ceza alsa Galatasaray takımına forvet oynatabileceği oyuncusu yok. Bu çok ciddi bir eksiklik. Onun dışında zaten Saadet'te bir soru işareti var. İşte geçen sene devre arasında Saşa Boy geldi ama gönderildi. Yani yaşlı kiralık ölçmüş sona erdi. Singo oynayabiliyor orada ama Singo ne kadar verimli bir futbolcu, ne kadar işte o maliyete değen bir futbolcu soru işareti. Dolayısıyla bu pozisyonlara katılıyorum. Bunlarla beraber Galatasaray takımdan en az bence 5 tane takviye yapması gerekiyor. Bu kalan dönemde Galatasaray takımına bu 5 takviye yapabilir mi? Çok önemli bir soru işareti. Çünkü Haziran ayında başlayan transfer döneminden sonra Galatasaray sadece bir tane takviye yapabildi. Şimdi biraz matematiksel olarak gidersek 2 aylık periyotta bir tane takviye yapan takımın 1 aylık periyotta 5 tane takviye yapması elbette ki zor gözüküyor. Ama yapması da kesinlikle gerekiyor.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Galatasaray 3-4 tane net gol kaçırdı. Çorum'un bir pozisyonu var ya da yok. Nasıl Galatasaray beraberliği hak etmemiş yoksa yanlış mı anladım demiş. Saygılarımla diyor Levent Bey.
0: Şöyle tabii ki Galatasaray takımının Çorum Futbol Kulübü'ne karşı 3 tane pozisyon kaçırması çok yani afaki bir şeydir. Hatta yani Galatasaray takımının maçın başında maç 15-20 dakikalık periyotta skoru çok daha farklı şekilde getirmesi gerekirdi. Çünkü rakibiniz lige yeni çıkmış bir takım. Siz ise Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene Juventus elemiş, 4 yıl üstte şampiyon olmuş ve birçok defa da çeşitli kupalar almış. Türkiye Kupası, Sparta vesaire gibi takımsınız. Dolayısıyla yani maçın geneline bakıldığında Çorum Futbol Kulübü bence galibiyeti daha hak eden taraftı. Çünkü 10 kişi kalmasına rağmen çok fazla pozisyon vardı. Yani Galatasaray takımına her takım 4 tane 5 tane pozisyon verebilir. Ki lige yeni çıkmış bir takım olarak siz 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takıma sadece 4 tane 5 tane pozisyon veriyorsunuz. Bu bence yani o kadar da olumsuz bir durum değil. Galatasaray takımı kaç tane pozisyona kaç tane pozisyon veya işte kaç defa Çorum Futbol Kulübü net gol girişiminde bulundu. Yani pozisyon olarak bahsettim. Ceza sahasının içinde topla buluşma olabilir veya işte çeşitli şekilde şeyler olabilir. Yani kırmızı kart görmeseydi mesela Çorum Futbol Kulübü çok zorlayabilirdi Galatasaray takımını ve şöyle bir durum var. Osimhen bambaşka bir oyuncu. Yani tek başına şampiyonluğu değiştirebilen, maçın kaderini değiştirebilen bir oyuncu. Ve attığı mesela ilk gol inanılmaz bir santrafor golü. Yani o golü Osimhen dışında dünyada atabilecek çok az oyuncu var. Dolayısıyla Galatasaray takımı biraz da Osimhen faktörüyle bence Çorum Futbol Kulübü karşısında beraberliği kurtardığı gibi duruyor.
1: Peki bir diğer tarafta da Trabzonspor Kasımpaşa karşısındaydı. 1-0 öne de geçti aslında. Trabzonspor skoru da aldı ama sonrasında Adrian Benedicek'in penaltıdan kaydettiği gol 1-1'lik eşitlikle sona erdi mücadele. Sonrasında Muhammed Salah oyuna dahil oldu. Trabzonspor'un bulduğu pozisyonlar vardı ama yeterli olmadı. 1-1'lik eşitlik nasıl değerlendirirsin?
0: Aslında tabii ki herkesin büyük bir heyecanı bekliyor. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında ve Mısır'da herkesin büyük bir heyecanı beklediği bir maçtı. İlk yarısında dediğim gibi Trabzonspor biraz daha etkili olan taraf. Yani ilk 10-15 dakikalık periyotta Trabzonspor'un etkili atakları oldu. Sonrasında Kasımpaşa da maça ortak oldu. Onlar da pozisyon buldu. Ama genel olarak şu söylenebilir. Biraz Trabzonspor cephesinde hayal kırıklığı yaratan bir karşılaşma oldu. Çünkü hem bakıldığında net gol pozisyonu olarak çok az sayıda net gol pozisyonu var Trabzonspor'un. Kasımpaşa'nın belki net gol pozisyonu olarak daha fazla pozisyonu vardı. Ve işte koşu mesafesi gibi bir durumda da Kasımpaşa takımı Trabzonspor'dan 8 kilometre fazla koşmuş. Yani aşağı yukarı Kasımpaşa bir oyuncu fazla oynamış gibi duruyor. Dolayısıyla bunlar çok ciddi soru işaretleri ki Trabzonspor Perşembe günü Fransporos'la Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Böyle bir karşılaşma, bu kadar kritik bir karşılaşma öncesinde Kasımpaşa karşısında alınan beraberlik tabii ki bir orada soru işareti yarattı. Çünkü aşağı yukarı herkesin fikri Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı mağlup ederek sezona galibiyetle başlayacağı yönündeydi ama oyuna işte oyuncuların performansına bakıldığında bunun o kadar da kolay olmadığı görüldü. Çünkü Trabzonspor takımı hala eksiklikleri olan bir takım ve Onalçu'nun aslında biraz da performans olarak yaşının da getirisiyle beraber geriye gittiğini söylemek mümkün. Çünkü son 12 maçta Trabzonspor'da son 12 resmi maçta sadece 3 gol atabilmiş ve Kasımpaşa karşılaşmasında aslında daha yani geçen senenin ilk yarısındaki 16 veya işte ilk senesindeki 16 olabilseydi farklı bir skor ortaya çıkabilirdi ama Trabzonspor yani İlk yarıda bence iyi oynadı ama ikinci yarıda bakıldığında maçın totale bakıldığında maçın hakkı beraberlikti. Fakat Trabzonspor'un dediğim gibi çok ciddi eksiklikleri var. Yani bir 6 numara kesinlikle Trabzonspor'un alması gerekiyor. Alamadığı senaryoda bütün bu yatırımların heba olma gibi bir durumu olabilir. Çünkü Trabzonspor'un sahasında şu an kesici olarak sadece Tim Cebal Folcarelli var. O da fakat ve dolayısıyla böyle bir durumda top rakipteyken sıkıntı yaşarsanız Trabzonspor takımı Kasımpaşa maçında bunun çok büyük sorununu yaşadı. Yani orta saha zaman zaman çok boşluklar verdi ve topu rakipten alma konusunda çok sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla Trabzonspor takımı aslında Kasımpaşa maçında bir uyarı aldı. Bu uyarıdan yola çıkarak gerekli hamleleri yapması gerekiyor.
1: Muhammed Salah'ı nasıl değerlendirirsin? Tabii ilk maçı ama pozisyonlara girdi Muhammed Salah ve istekli gözüktü.
0: Kesinlikle şöyle, yani Muhammed Salah oyuna girene kadar ikinci yarıda net bir şekilde Kasımpaşa'nın üstünlüğü vardı. Bunu kimse aksini söyleyemez bence. Salah oyuna girdikten sonra Trabzonspor etkinliğini arttırdı. Birçok pozisyon buldu. Özellikle Salah tarafında birçok pozisyon buldu ve Salah'la beraber buldu pozisyonları da. Orada işte Onalçu Salah'ın düşünce hızına veya işte topla hızına yetişemedi bazı pozisyonlarda. Ama genel olarak Salah oyuna girdi ve net fark yarattı. Ve Salah'ta şöyle bir durum da var. Yani Salah yaklaşık bir aydır topa değinmeyen bir oyuncu. Yaz kampiyonu olduğu için en son işte Mısır milli takımında Dünya Kupası oynadı ve üzerinden yaklaşık bir aylık bir dönem geçti. Bir ay oynamayan bir futbolcu olmasına rağmen bakıldığında 5 tane sprint atmış oyuna girdikten sonra ve yani birçok oyuncuyla geçmiş. Yani fiziksel durum açısından bakıldığında iyi bir durumda. Sadece biraz maç eksikliği veya işte kondisyon eksikliği olduğunu söylemek mümkün ama çok bence olumlu bir görüntü ortaya koydu. Yani 30-35 dakikalık periyotta yapabileceğinin en iyisini yaptı. 2 tane pozisyon net olarak pozisyonlar içindeydi ve yaratıcı olarak da birçok pozisyonu yaratan isimdi. Yani girdi net şekilde fark yarattı. Dolayısıyla bakıldığında kendine iyi bakan bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün ki zaten Premier Lig'de geçen sene 40 maç oynayarak gelen bir oyuncu. Dünya Kupası'na oynayarak gelen bir oyuncu. Sadece biraz maç eksikliği veya işte kondisyon eksikliği gibi çeşitli konularda eksikliği olduğu söylenir ama ben Perşembe günü oynanacak Fransporos maçıyla birlikte artık ilk 11'de yerini alması da bir anlamda bekleniyor Trabzonspor cephesine bağlı Salah'ın.
1: Peki bir diğer tarafta da Fenerbahçe. Gençler Birliği deplasmanında Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı ama sonrasında geri dönen bir Gençler Birliği vardı. Gerçekten iyi bir görüntü veren Gençler Birliği vardı. Ve 2-1 kazanan tarafta Gençler Birliği oldu. Fenerbahçe de puan kaybıyla puansız olarak başladı sezona ve eleştiri okları da teknik direktör tarafına İsmail Kartal'a döndü. Yani tabii şunu sormak gerekiyor. Şimdi katılır mısın bilmiyorum Furkan ama Olympic Lyon için rotasyon yapmak bana şu soruyu sordurdu. Yani tamam
0: bir daha
1: ama bu kadar derin bir rotasyonda Olympic Lyon'u elerse eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa bu tarz maçları sezon boyu oynayacak. Olympic Lyon'dan daha iyi takımlarla da oynayacak, daha kötü takımlarla da. Daha kötü takımlara rotasyon yapmaz demeyin. Çünkü daha kötü takımlar zaten hedef maçları olacak Fenerbahçe'nin. Kesin kazanması gereken, asıl rotasyon yapması gereken maçlar olacak. Sezon boyunca bu şekilde çıkan, lig maçlarını bu şekilde kadrolarla çıkan bir Fenerbahçe'yi göreceğiz. Ve bu şekilde çıkarsa bu puan kayıpları devam eder mi? Sen nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi ve bu rotasyonu?
0: Öyle. 4 büyük takım açısından bakıldığında bence en sıkıntılı durumdaki takım Fenerbahçe. Bir kere onu söylemek gerekiyor. Çünkü çok fazla yabancı oyuncu var. Çok fazla yabancı oyuncu var ve bunlardan acilen çıkmak zorunda. Ama hangisinden çıkacağı konusunda ciddi bir soru işareti var. Bu bir. İkincisi, yıllardır şampiyon olamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan bir takım. Yani başarıya hasret bir takım. Ve şimdi de dediğim gibi sezona daha birinci haftadan yenilgiyle başladık ve hemen akabinde Lyon'la oynayacak. Lyon'dan sonra Konya ile oynayacak. Konya'dan sonra yine Lyon ile oynayacak ve ondan sonra bir tane daha zor maçı var. Yani çok kritik bir fikstüre döneme giriyor Fenerbahçe. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünmek lazım. Gençler Birliği maçında alınan yenilgi çok aslında sert bir mağlubiyet oldu. Bu yenilgiden sonra Lyon'a karşı da mağlup olursanız o zaman hakikaten burada çok sıkıntılı bir durum olduğunu söylemek mümkün. Ve böyle bir durum yaşanabilir. Çünkü Lyon'a içeride mağlup olmanız takdirde Fransa'da tur atlamanız zorlaşacaktır. Ama tabii ki Gençler Birliği karşısına yenilgi aldıktan sonra gidip de Kadıköy'de Lyon'u verebilirsiniz. Çünkü son yıllarda Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa Arenası'nda az yenilgi alan bir takım. Ama burada rakibi çok sert bir takım, çok güçlü bir takım. Yani Prager, Sparta Prager'ı eleyen bir takım ve Olympic Lyon zaten Fransız futbolunun önemli takımlarından biri. Dolayısıyla Fenerbahçe için çok ciddi bir sınav olacak Lyon maçı. Eğer Fenerbahçe Lyon olarsa bence Süper Lig'de de en büyük şampiyonluk adayı olduğunu gösterebilir. Ama elenmesi hali inanılmaz bir şanslık duruma girebilir bir yandan. Çünkü sezona yenilgiyle başlayan bir Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'nin şansını belki de mücizelere bırakan bir Fenerbahçe görüntüsü olacak. Bir yandan da dediğim gibi hoca işte oyuncu tercihleri zaten şu andan beri tartışılmaya başladı. Giderek de muhtemelen tartışılacak. Ama burada bence İsmail Kartal bir hata yaptı. Yani bu kadar rotasyona gerek yoktu. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi işte genel olarak kadrosu çok geniş bir kadro. Çok yıldızlarla dolu bir kadro. Yani Gençler Birliği maçında oyuna gelen oyunculara baktığımız zaman işte Kantesi'nden Nenesi'ne, Kerem Aktürkoğlu'ndan işte Arşiv Buramlı'na. Yani inanılmaz bir geniş kadrosu var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla 1-0 öne geçtiğiniz bir maçı özellikle de birçok pozisyon bulmanıza rağmen 2-1 kaybediyorsanız burada ciddi bir sıkıntı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü sizin Gençler Birliği gibi geçen sene kümede bir son haftalarında kalan bir takıma bu kadar yatırım yaptığınız bir sezonda ki sadece Vedat ve Granvet için Fenerbahçe yaklaşık 60 milyon lira bonservis bedeli ödedi. Dolayısıyla bu kadar yatırım yaptığınız bir durumda, kadronuzun da bu kadar geniş olduğu bir durumda 1-0 öne geçtiğiniz bir maçı 2-1 kaybetmeniz yani açıklanabilir bir durum değil. Bunun bahanesi pek olmayabilir. Ki ama Fenerbahçe şöyle, Fenerbahçe Gornik Zabica maçından beri de aslında ciddi uyarılar veriyordu. İlk maçtan, ikinci maçtan beri. Çünkü oyun olarak Fenerbahçe henüz o net durumda değil. Özellikle Polonya'daki ikinci maçta çok ciddi uyarılar vermişti. Gençler Birliği maçında bunun bedelini ödedi. Şimdi çok daha sert bir takım, çok daha güçlü bir takım. Olympic Lyon. Lyon'a karşı da bu şekilde oyun ve oyuncu performansınız düşük olursa o zaman hakikaten İsmail Kartal bir anda hedef tahtasına konulabilir. Burada İsmail Kartal'ın bence teknik adamlık kariyerinin en önemli maçı. Birçok defa işte finaller oynadı, birçok maça çıktı, birçok derbi yönetti. yönetti Fenerbahçe'nin başında ama bence Olimpik Lyon maçları ve İsmail Kartal'ın teknik adamlık kariyerinin en önemli maçları. Çünkü Lyon elemesi halinde Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ki umarım da katılır. Çünkü artık Şampiyonlar Ligi'nin iki tane Türk takımı olmalı. Ama elenmesi halinde

0: Fenerbahçe belki de daha sezonun 3. 4. haftasında lige psikolojik olarak havlu atan bir takım görünümüne görünebilir. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir, çok stresli bir durum İsmail Kartal'ın içinde bulunduğu durum. O bakımdan bence İsmail Kartal'ın teknik adamlık kariyerinin en zor, en kaotik iki maçını yaşayacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şansı açıkçası bence Geçtaş'ın maçındaki performansından yola çıkarak bence yani %40 Fenerbahçe, %60 Lyon gibi duruyor. Ama dediğim gibi bu kadar da rotasyon yapılmamalı. Yani dediğim ilk maçında bu kadar rotasyon yapmamalısınız. Çünkü siz zaten 3 günde bir maç oynamaya alışık bir takım olmanız lazım. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük takımlarından birinin 3 günde bir veya 2 günde bir maç yapmaya alışık olması lazım.
1: Bir diğer tarafta da tabii Mahmut Uslu'nun açıklamaları vardı. O açıklamaları da özetleyecek olursak Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, mücadeledeki hakem kararlarını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebini kabul etmemesine tepki gösterdi. Açıklamalar şu şekilde: "Bizler salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak şekilde buna benzer bir şey olursa diyor ve susuyor. Sonrasında iki tane penaltımız verilmedi. Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talişka'nın vurduğu topta kol çok açık. Kitap yazıyor. Penaltı ve kırmızı kart. Bari yabancı mı, Türk mü, onu da bilmiyoruz. TFF başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Bir yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez." Mahmut Uslu'ya "tedbir dediniz, açar mısınız?" şeklinde bir soru yöneltildi. Soruya yanıtsa şu şekilde: "Aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile kimse artık oynamaması gerekiyor. Fenerbahçe ile kimsenin oynamaması gerekiyor. %100 penaltı Talişka'nın pozisyonu. Mert'in pozisyonu da öyle. Penaltı. Bu kadar olmaz. Böyle bir şey olur mu? Biz kötü oynadık tamam ama bu şekilde olmaz. Her şeyi yaparız. Bu kadar. Gözü karartık. Prensip kararı almışlar. Bir şey değil. Biz aldıkları karara karışmayız. TFF bu işi yönetiyor. Bu kadar transferler yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Tüm maçları kazanarak geldik. Türkiye Ligi çok zor. Diğer rakiplerimizin hepsi de puan kaybetti. Bununla ilgili lig çok uzun. Böyle devam ederse yanlış oluyor." diyor Mahmut Uslu.
0: Yani ben Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skora net şekilde etki eden bir hakem hatası görmedim. Kaldı ki yani Gençler Birliği'nin de penaltı ettiği Milan Škriniar'ın dirsekle bir müdahalesi oldu. Dolayısıyla ligin birinci haftasından, yani birinci haftasını bittikten sonra, yani ilahi sezonluk maçından sonra bu şekilde açıklamalar bana pek doğru gelmiyor. Bunlar yani bence olmaması gereken açıklamalar. Hangi takım olursa olsun. Dolayısıyla hani kötü tasvip ettiğim söylemler değil. Kaldı ki dediğin gibi yani bence skora etki eden bir hakem kararı olmadı. Diğer taraftan da maçların ertelenmemesi bence doğru bir karar. Çünkü maçlar ertelendiği zaman çok daha sıkışık bir fixture dönemine giriliyor ve burada aslında bunun bedelini de oyuncular ödüyor. Yani 3 günde bir maçtan şikayet ediyoruz ama o zaman 2 günde bir maç haline geliyor fixture'un sıkışması. Dolayısıyla ben dediğim gibi maçın kaderini etkileyen bir hakem hatası görmedim. İkinci olarak da temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Avrupa dönüşündeki maçlarının ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum daha doğrusu.
1: 3 takımın gelecek haftaki maçlar için bir erteleme talebi olacağını ve bugün de TFF'ye bu talebin iletilmesi bekleniyor. Nasıl değerlendiriyorsun?

0: oyunu
1: kuralına göre neredeyse oynayan bir dalmış gibi gelmiyor.
0: Ve o transferler oynayamıyor. Gidenler gidiyor ama.
1: Evet doğru yani orada da bir sıkıntı var baktığın zaman. Kesinlikle orada da prosedür olarak yani eğer ertelenecekse de o prosedüre yeni bir kural getirilmeli. Dolayısıyla yani bence ertelenmemesi en doğru karar. Yani umarım da ertelenmez. Biz geçen sene bunu yaşadık. Fenerbahçe'nin Alanya maçı ertelenmişti. Dönüşünde 2-2 biten maçta. Fenerbahçe birçok oyuncu sonrasında maç 2-2 bitti. Belki ertelenmeseydi Fenerbahçe yeni transferlerin o maçta oynasaydı belki de o maçı kazanacaktı. Ve 2 puan fazla olacak. Dolayısıyla hani maçımız ertelensin çağrısı bazen olumsuz bir durumda yaratabiliyor. Geçen sene mesela İhsan Can Kaleci vardı. O maçta Fenerbahçe'nin kalecisi. Ertelenmesini belki Ederson olacaktı ve o gol İhsan Can Kaleci'nin 90 dakikada o gol yemeyebilirdi. Dolayısıyla bana pek pasma geliyor yani maçını ertelensin veya işte maçları ertelensin çağrısı.
0: Peki haftanın karlı çıkanına gelelim Beşiktaş'a. Gelelim Beşiktaş'ta kendi evinde 3 spor karşısında 1-0 kazandı ve 4 büyüklerde 3 puan alan tek takım oldu. Taraftar da gerçekten çok istekli gözüktü. Takım da çok istekli gözüktü. 1-0'lık galibiyet. Nasıl değerlendirirsin Furkan?
1: Dediğin doğru evet. Beşiktaş haftanın kazanan takım oldu. Ve baktığında da açıkçası öyle bir görüntü yoktu. Yani 3 takımın puan, 3 takımın galibiyet alamadığı haftada galibiyet alan tek takım oldu. Bundan İtalyan yönetiminde Beşiktaş hakikaten iyi bir performans atıldı. Henüz gol yememeleri için çarpıcı olan durum. Ve önde basan sürekli hareket eden bir takım durum. Tabii ki buraya işte Dirahir için katılışı nasıl olacak veya işte Trabzonspor'un 90 dakika oynamaya başlamasıyla muhtemelen daha efektif bir takım da görebiliriz. Aslında Beşiktaş bence Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un kadro olarak biraz gerisinde gibi dursa da oyun olarak hiç de onlardan geride kalan bir takım olmadığını gösteriyor ve aslında yaşanan teknik adam değişikliğinin de ne kadar doğru bir tercih olduğu da anlaşılıyor. Şimdi Beşiktaş'ın tabii ki en büyük sorunlarından biri geçen yıllarda Ekim ayında, Kasım ayında ligi havlu atan bir takım görüntüsünde olmasıydı. Bu seneki kurulan takım sanki iddiasını Ocak ayına, Aralık ayına kadar yani ligin yarısına kadar yani kış transfer dönemine kadar şampiyonluk yarışının içinde olması beklenen bir takım gibi duruyor. Tabii ki sonrası yapılacak takviyelere göre bağlı ama şu an bakıldığında en önemlisi Beşiktaş takımı kolay pozisyon vermiyor ve hiç gol yemiyor. Bu tabii ki çok ciddi bir durum. Yani bir takımın zor gol yiyen bir takım olması zaten maçları kazanma yolunda çok önemli bir adım. Dolayısıyla Beşiktaş takımı da yeni teknik heyetiyle, yeni hocasıyla, yeni kadrosuyla beraber bu önemli adımı 60 ve o kabuk değişimini de 11 yani ilk 11'indeki o kabuk değişimini de başarılı şekilde tamamlamış gözüküyor. Dolayısıyla ben Avrupa Ligi'ne kalacaklarını düşünüyorum Beşiktaş'ın. O konuda biraz daha iyi bir fikstüre sahipler. Yani iyi bir buraya şansına sahipler. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne kalacağını ligde de sürpriz galibiyetlere daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani sürpriz galibiyetlerinin üst üste seri galibiyetlere imza atabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum Beşiktaş takımının.
0: Yani şöyle kazanan takım eleştirilmez normalde evet ama şöyle bir eleştirim olacak benim. Ya Beşiktaş skoru daha da arttırabilirdi şu şekilde düşünüyorum. Yani çok tehlikelidir 1-0'lık skorlar biliyorsun Furkan yani özellikle ligin ilk haftasında Eyüpspor gibi takımlara karşı. Beşiktaş'ın bu şansları da oldu ama bu şansları değerlendirememekte çok bonkör davranan bir Beşiktaş vardı. Daha farklı bir galibiyet olabilir. Hani bu maçta sıkıntı olmadı ama ilerleyen zamanlarda tehlike arz edebilecek bir durum. Bu yüzden tek eleştirim bu yönde olurdu. Bir de bence yani herhalde tüm kamuoyu aynı fikirdedir. Kırmızı kartı verilmesi gerekirdi Beşiktaş'ın.
1: Kesinlikle yani belki de dünya tarihinde en enteresan faullerden biriydi. Beşiktaş oyuncunun hareketlerinin takımdan çıkması için. Yani tartışmasız kırmızı kartı. Skoru arttırmak konusuna gelirse evet Beşiktaş o konuda zayıf kaldı. Sıra var yani Eyüp Spor takımına bizim de açıkçası en zayıf takımlarından biri ve karşısında bir tehdit yaratamadılar. Beşiktaş'ı tabii ki Midyalı karşısına aldığı galibiyetler yanlı galibiyetler ama bir de sert takımlar karşısında görmek gerekir. Yani bir

0: Tam Tampon deplasmanında ortaya koyacağı oyun performansını oradan görmek gerekir. Ama genel bakıldığında Beşiktaş takımına bence en dikkat çekici özellik hareketleri takım. Yani hızlı oynuyorlar, önde basıyorlar ki bu zaten Beşiktaş özellikle İtalyanlara çok dikkat ettiği bir konu. Ve bunu da başarılı şekilde uyguluyorlar. Dolayısıyla genel hatları ve Beşiktaş'ta olumlu bir tablo olduğunu söylemek yanlış olmaz.
1: Yani Beşiktaş'ta yine olumsuz görüntü veren bir isimden de ben bahsedeyim. Semih Kılıçsoy pek olumlu bir görüntü vermedi. Nasıl değerlendirirsin Furkan?
0: Yani Kılıçsoy yani kralı gitti geldi. Aslında İtalya'da önemli golleri de imza attı. Orada önemli performansı da imza attı ama bakıldığında yani performansı genel hatlarıyla pek bir yere gitmemiş gibi gözüküyor. Topla halen daha çok fazla oynuyor. Halen daha çok fazla çalıma giriyor. Ve sonuç olarak da çok fazla taş kaybediyor. Dolayısıyla da bence yeni sezonda Beşiktaş takımının 3. forveti olur ve çok da fazla maçta oynayamaz gibi duruyor. Dolayısıyla bence yani seni Kılıçdaroğlu'nun Beşiktaş'tan temelli olarak ayrılması gerekiyor. Çünkü yani artık onun da yüzü eskimeye başladı ve bir türlü o beklenen patlamayı artık yapamıyor. Dolayısıyla bu noktadan sonra ona çok negatif bir durum haline gelecektir. Şu an Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da olduğu gibi. Bence hiç böyle bir şeyden sanmadan Semih'in Beşiktaş'tan kralık veya bonservisine bir şekilde ayrılması gerekir. Çünkü bu sene yani Ohun ve işte bu senenin olmayacağı maçlarda projektörünü göreceğiz. Ve yani ondan artık beklenen patlama gerçekleşmiyor. Yani o Semih Kılıç'ta yaptık potansiyelini ortaya koymalı ama bakıldığında dün akşamki ortaya koyduğumda da çok ciddi soru işaretleri var.
1: Peki Beşiktaş'ın önünde de bir Jalgiris mücadelesi var tabii ki ve bu yönde de İtalyano'dan aslında bir rotasyon gördük ama Fenerbahçe'nin aksine bu rotasyon işe yaradı. Taylan benim dikkatimi çekti. Bu rotasyondan şans bulan isimlerdendi ve iyi bir performans gösterdi Taylan'da ve Černý için yani bunu çok fazla oyuncu için söylemeyiz ama yani kredisi azalıyor dedi. Kredisi artmaya başladı bir anda. Ama olay Tanada kesinlikle bir parantez açmak gerekir. Nasıl bir pasto?
0: Kesinlikle Černý'den başlamak lazım. Černý senle daha önce yaptığımız yayında performansının giderek düştüğünü söylemiştik. Ne zaman ikinci yarısından bu ama bu akşam galibiyeti getiren isimlerden biri oydu. Taylan Kocu keza geçen sene önemli bir bonservis bedeliyle takıma katıldı ama bir türlü formayı kapamadı. Yani kaptığı zamanlarda da performans olarak ayak kırıklığı yarattı ama o da dün akşam iyiydi gerçekten. Olay iten keza o da iyiydi. Yani bakıldığında hemen hemen tüm futbolcuların performansında bir artış olduğunu söylemek mümkün. Bu da totalde bir teknik adam başarısı. Tabii ki Semih'in az önce konuştuğumuz durumunu bir kenara bırakarak onun Semih dışındaki tüm oyuncularda bir performans artışı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tabii ki bu teknik adamın oyuncuları iyi şekilde hazırlamasının bir unsurudur ama ben de Černý'in hakikaten çok iyi bir futbolcu olduğunu görüşündeyim. Yani bence Černý ligin en iyi kanat oyuncularından biri. Çok iyi şut atabilen bir oyuncu ve çok zeki bir oyuncu. Oyunu biliyor. Bu çok önemli. Ve dün akşam attığı gol de zaten bunu belli etti. Olay İtan konusunda da Olay İtan da iyi bir oyuncu. İyi bir atlet ama biraz da sanki Beşiktaş takımının tamamlanmasıyla beraber daha çok alternatif oyuncu pozisyonunda olabilecek bir oyuncu gibi duruyor bence.
1: Peki. Furkan çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, tabii ki sizlerden gelen mesajları da ileteceğim, okumaya devam edeceğim. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şu hatırlatmayı da yapalım ki WhatsApp hattımız üzerinden bizlerle paylaşabiliyorsunuz mesajları. Hüseyin Mecit bizimle birlikte. Hüseyin Mecit diyor ki bizim Galatasaray'da Okan Hoca'yı eleştiriyorlar ama elinde futbolcu yok ki demiş. İyi ki varsın Göksel'in kardeşim, Allah'a emanet ol demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Cihan Bey anlamadım mesajınızı. Erkan Bey şimdi

Mesajınızı bilerek okumuyorum, anlamadım. Cihan Bey demişsiniz, eski bir yayını mı dinliyorsunuz acaba? Bu arada soran çok oldu. Cihan Dişli izinde. Bir yere gitmedi yani, gelecek. Merak etmeyin. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Sormadım şimdi. Dün konuştum kendisiyle de, izne çıkan bir insana da yani ne zaman döneceksin demek biraz irite edebilir. Nasıl gidiyor diye konuştum. Çok iyi yani, keyfi yerinde, onu da iletmiş olayım. Erkan Bey, mesajınızı anlamadım ama yani dediğiniz şeye yorum yapmak gerekirse de hani muhatabı biz değiliz şu anda yazdığınız mesajın. Göksel'in selamlar, Beşiktaş'ımıza ve Elazığ sporumuza başarılar diliyoruz demiş bir dinleyicimiz Mehmet Bey. Mehmet Yıldırım Bey. Abi, Okan Hoca'nın elinde oyuncu yok ne demek ya? Geçen senenin, ondan önceki 3 senenin şampiyonu değil mi bu takım? Ne oldu? Bir senede futbolcular yeteneklerini mi kaybettiler demiş Levent Bey. Ama Levent Bey, şu derece ben sizi haklı buluyorum bu arada ama diğer düşüncedeki taraf için de şu savunulabilir. Oyuncular yaş aldı artık. Herkes Osimhen olmasa Galatasaray maç kazanamaz diyor. Talisca olmasa Fenerbahçe'de maç kazanamayacak. Galatasaray'da Sörloth gelirse eğer nasıl bir diziliş olursa da yedek mi olur yoksa 11'de mi? Şimdi Sörloth'un yedek olmak için geleceğini düşünmüyorum. Ama şu hataya düşerse Galatasaray, bence Sörloth'un gelişi, eğer gelecekse, böyle bir şey varsa benim fikrim kötü olur. Çünkü Norwich, Haaland ve Sörloth ikilisini aynı anda oynatmak için etkili kanat oyuncularını yedek bırakmak zorunda kaldı. Zaman zaman Şelderup, zaman zaman Antonio Nusa, zaman zaman Oscar Bob. Sörloth'u kanatta oynattı ve kanatta gerçekten kötü performanslar gösterdi Sörloth. Yani Dünya Kupası'nı hiç iyi hatırlamıyoruz mesela kendisini. Hadi be Cihan, izne mi çıkmış, tüh ben de gitti sanmıştım demiş bir dinleyicimiz. Ya gider mi o bir yere Allah aşkına? Tanımıyor musunuz? Benden iyi tanıyorsunuz siz artık lütfen. Emre Bey. İyi yayınlar abi. Şunu anlayamıyorum. Yorumcu arkadaş, maçın kaderini etki edecek bir hata yok diyor. İki tane penaltı kararı maçın kaderini etkilemiyor muydu acaba demiş bir dinleyicimiz. Dinleyicimizin ismini de söyleyelim hemen. Hanefi Bey. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında hakem hatasını görmediniz mi? Bence üzerindeki formayı çıkarttın demiş yorumcuya. Yani yorumcumuza, Furkan'a demiş herhalde Hakan Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Yorumcunuz objektif yorum yapmıyor, taraflı yorum yapıyor demiş Burhanettin Bey. Galatasaray rakip ceza sahasına 53 kere girmiş. Kalecisi Çorum'un kalecisinin 13 net kurtarışı var diyor Erol Bey. Galatasaray gayet iyi oynadı, kaleciyi geçemedi demiş bir başka dinleyicimiz. Mesajlar geldikçe okumaya da devam edeceğim. Merhaba, Galatasaray taraftarıyım. 4 yıl boyunca altyapıdan 2 tane bile oyuncu çıkartamamanın hiçbir bahanesi olamaz. Okan Buruk gençlik yıllarında kendisine verilen şansın yarısını şu anki gençlere vermiyor demiş bir başka dinleyicimiz. Kısa bir araya gidelim. Mesajlarınızı da bekliyorum bu arada. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı iletin lütfen. Aranın ardından Anıl Kartal'la birlikte olacağız. Kendisine de yöneltmemi istediğiniz sorular varsa yine 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden bekliyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. İki tane penaltı neye göre, kime göre? Sen Gençler Birliği'ni yeneme, ondan sonra hakem yapı demiş Kenan Bey. Fenerbahçe'ye madem bu ülkenin en geniş kadrosuna sahip oluyoruz, Mahmut Uslu'nun maç sonu çıkıp maçımızı ertelemediler demesi komik biraz demiş. Adı yazmıyor dinleyicimizin. İsviçre'den Can Bey diyor ki bence Semih kalmalı. Sonuçta 3 forvet İtalyano'nun yanında kendini bulacaktır. Hala çok genç, başka forvet aramaya gerek yok. 3. forvet demek istemiş Can Bey. Başka forvete gerek yok diyor. Beşiktaşlıyım ama Furkan Bey'in Gençler Birliği Fenerbahçe maçı hakeminin maçın sonucuna etki etmediği açıklamasıyla komik duruma düştüğünün farkındadır sanırım demiş dinleyicimiz.
Agop Bey yazmış. Selam Göksel'in kardeşim, kolay gelsin. Ben İstanbul'dan Agop Tekin, Fenerbahçe.

Fenerbahçe taraftarıyım. Biz iyi hoca, kötü takım, kötü hoca, iyi takım denkleminden bir türlü kurtulamıyoruz senelerdir. Daha ligin ilk maçında rotasyon olayını anlamıyorum, anlayamıyorum. Sen koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Maçın başında ilk yarıda çıkarsın az kadronla, maçı kopartırsın. Ondan sonra rölantiyi alırsın. Yaptığı değişikliklerdeki oyuncular maçı çevireceğiz diye daha çok yoruldu. O zaman ne anladık biz bu işten demiş Agop Bey. Mesajı birazdan Anıl Kartal'a da ileteceğim Agop Bey. Bir başka dinleyicimiz de Bülent Bey yazmış. Bülent Bey de ligin ilk haftasında takımın yarısını rotasyon yapmak nasıl bir anlayış? İdeal 11 bulmak yerine daha lig yeni başlamış. Neyin yorgunluğu be kardeşim? Fenerbahçe taraftarının bu senede sabır taşları yerinden oynayacak demiş.

0: ve hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. İlk haftayı neredeyse geride bıraktık. Bugün son karşılaşma oynanacak. Süper Lig'in ilk haftasında gerçekten şaşırtıcı sonuçlar vardı. İlk olarak Galatasaray Çorum Spor karşılaşması, Çorum Futbol Kulübü mücadelesi, 2-2'lik eşitlik ve tribünlerden gelen yönetim istifa sesleri nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, ilginç bir ilk haftayı geride bıraktık. Uzun süredir ligimizde bu denli bir hafta yaşamamıştık. Açıkçası özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray, yine Trabzonspor öne geçtikleri maçlarda puan kaybettiler. Burada tabii Galatasaray Çorum maçına baktığımızda Çorum ligimizin yeni ekiplerinden ama iyi bir kadro kurdular. İyi bir süreç geçirdiler. Süper Lig'e renk kattılar. Galatasaray'da da tamamen bir kaos hakimiyeti vardı. Bunu söylemekte fayda var. Bu tip ortamda Galatasaray 1-0 öne geçmişken bir anda 2-1 yakalamak kolay değil. Çorum Spor bunu başardı. Yakaladığınızda da zaten taraftarların bir tepkisi var. Bu sefer o negatif enerjiyi Galatasaraylı oyuncular hissetmeye başladı. Çünkü yönetime tezahüratlar yapılmaya başladı Galatasaray konusunda. Galatasaray yine Duran Top'ta yapılan ortada Osimhen'in attığı golle maçı 2-2 tamamladı. Daha farklı bir skorda olabilirdi.
0: Peki bir başka taraftan baktığımızda da Trabzonspor'da puan kaybetti. Kronolojik olarak gitmek gerekirse Trabzonspor'da 1-1'lik eşitlik Kasımpaşa deplasmanında. Nasıl değerlendiriyorsun bu mücadeleyi? Mohamed Salah da sonradan oyuna dahil oldu.
1: Ya tabii Trabzonspor'da Mohamed Salah heyecanı var. Bir anda işi bambaşka bir boyuta götürdü. Çünkü Trabzonspor geçen sene daha farklı bir mentaliteyle, daha farklı bir durumda performans sergiliyordu. Şimdi Mohamed Salah'ın gelmesi bir anda bütün o havayı değiştirdi Trabzonspor'da. Hatta bir ara maç Olimpiyat'ta mı oynansın tarzı da Trabzonsporlu taraftarların beklentileri vardı. Burada tabii oyun anlamında oturacak Trabzonspor. Transferler yaptılar. Dediğim gibi daha farklı bir stratejiye gittiler. Kasımpaşa'ya geçen senenin aksine ben bu sene hazırlık maçlarını baktığımda iyi görmüştüm. Zaten iyi bir sinyal vermişti. Bunu da penaltıdan attığı golle de olsa Trabzonspor karşısında yaptılar. Bence önemli bir beraberliğe imza attılar. Trabzon için de dediğim gibi yorum yapmak için çok erken ama yani geçen seneden farklı bir Trabzonspor izleyeceğimizi en azından ilk maçta görmüş olduk diye düşünüyorum.
0: Ve bir diğer tarafta da tabii Fenerbahçe. Fenerbahçe de puan kaybetti. 1-0 öne geçmişti Talisca'yla ama skoru koruyamadı. Yoğun rotasyon eleştiri konusu oldu. Yani gerçekten ciddi bir rotasyon vardı ve puan kaybıyla başladı Fenerbahçe.
1: Göksel'e şöyle bakmak lazım. Yayından önce bağlansaydım ve bir ilk 11 verseydik herhalde ilk 11'den 5-6 oyuncu tahmin edemezdik. Yani Greenwood'u bekliyorduk açıkçası. Yine Vedat oynayabilir diye düşünüyorduk. Kerem sahne alabilir diye düşünüyorduk. Çünkü Fenerbahçe evet kolay değil. Deplasmana gidiyorsunuz. Eviniz dolu oynuyorsunuz. Rakip kim olursa olsun 90 dakikalık bir performans sergiliyorsunuz. Bir de kampta yüklemeden geldiniz. Bu tip durumlarda dün Beşiktaş'ın yaptığı gibi arada rotasyonlar yapılabilir. Ama Galatasaray'ın da berabere kalmasıyla Fenerbahçe yani Şampiyonlar Ligi yolunda da kazanarak geldiği için bir hava oluşmuştu Fenerbahçe. Ama bu mağlubiyet havayı biraz bozdu. Şimdi Lyon maçı daha kritik hale geldi. Zaten kritik bir müsabakaydı. Ama Gençler Birliği mağlubiyetiyle o moral ve motivasyonun düştüğü sekanslarda Lyon maçı Fenerbahçe için çok önemli. Burada bazı kesimlerde keşke ideal ilk 11'e başlanılsaydı. Daha sonra işte 5 oyuncu eşlik hakkınız var. Yavaş yavaş oyuncuları kenara alabilirsiniz diye söylemlerde bulunuyorlar. Mesela Greenwood ikinci yarı oyuna girdi. Ama öyle bir performans sergiledi ki, çünkü bütün toplar Greenwood'a atıldı. İnsanlar da ya 90 dakika oynasa bu kadar yorulmazdı söylemlerinde haklı olarak bulundular. Ben de katılıyorum. O yüzden belki bir iki oyuncu rotasyonu olabilirdi ama genel anlamda rotasyon Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu. Şimdi Lyon maçı ardından Konyaspor da 90+7'de bu hafta yiyerek puan kaybetti. Şimdi Fenerbahçe maçında daha çok asılacaklardır. O yüzden zorlu bir süreç. Lyon Konya, tekrar Lyon, yani Samsun, ardından Gaziantep, Beşiktaş ve Gaziantep bir süreç. Fenerbahçe için zor bir süreç. Bakalım buradan nasıl çıkılacak.
0: Bir dinleyicimiz İstanbul'dan Agop Bey diyor ki biz iyi hoca kötü takım, kötü hoca iyi takım denkleminden bir türlü kurtulamıyoruz senelerdir. Daha ilk ligin ilk maçında rotasyon olayını anlayamıyorum. Sen koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Maçın başında ilk yarıda çıkarsın az kadronla, maçı kopartırsın. Ondan sonra rölantiyi alırsın. Yaptığı değişikliklerdeki oyuncular maçı çevireceğiz diye daha çok yoruldu. O zaman biz ne anladık bu işten diyor Agop Bey.
1: Yani dediğim gibi mesela Greenwood'u dinlensin diye yedeğe aldınız ama Greenwood'un yedekten gelip sergilediği performans oyuncuyu daha çok yordu. Çünkü dediğim gibi bütün toplar Greenwood'a gitti. Yani Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığı bir süreç oldu diye düşünüyorum. Dediğim gibi maç artık geride kaldı. Muhakkak çıkartılacak dersler vardır. Çıkartılması gerekiyordur da Fenerbahçe için. Ama şöyle bir baktığımızda yani Doğum maçı, Konya maçı artık o baskıyı daha da hissettiği bir süreç olacak Fenerbahçe'nin. Hani bir nebze evinde oynaması avantaj olabilir Fenerbahçe için.
0: Peki Lyon maçı için neler düşünüyorsun Anıl?
1: Yani ben şimdi baktığımızda yani Sparta Prag Lyon eşleşmesinde Lyon'u tercih ederdim açıkçası. Çünkü Sparta Prag ligi başladı. 3 hafta oldu. Zaten kırmızı kart görmeselerdi bence Lyon'u eleyebileceği potansiyelleri de vardı. Hani ikisi arasında Lyon'u tercih ederdim. Ama Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum, olası bir kötü senaryoda yani camianın hani tekrar o negatif atmosfere geri dönme durumu olduğu için Fenerbahçe açısından baskının hissedileceği bir maç. Uzun yıllardır şampiyonluk gelmiyor ve ne kadar cebinizden para verirseniz verin bu işin oluru sponsorluk geliri, Şampiyonlar Ligi geliri. Fenerbahçe'nin bu gelire çok fazla ihtiyacı var. Oradan gelecek bir parayla bir yerli takviyesi olabilir, bir yabancı takviyesi daha olabilir. Can Kemal yabancı transferini kapattık dedi ama hani belki bir fırsat transferi olabilir Şampiyonlar Ligi'ne gidilirse. O yüzden yani Gençler Birliği maçının bir telafisi var ama bu maçının çok fazla telafisi yok. Yani çok kritik bir süreç Fenerbahçe. Yani çok zor tabii ama 2-3 farklı bir skorla ancak oradan çıkarsa rahat bir ikinci maç olma olasılığı var. Ama dediğim gibi tribünlere yarın çok fazla iş düşüyor gibi görünüyor.
0: Beşiktaş'a ne diyorsun peki? Beşiktaş haftanın karlı çıkan tarafı oldu. 3 puan almayı başardı Eyüp Spor karşısında. 1-0'lık galibiyetle ki Olaytan'ın nefis bir asisti vardı. Çerni'ye de çok güzel bitirdi.
1: Yani şöyle baktığımızda Beşiktaş da rotasyon yapıyor. Acaba demişti insanlar çünkü yani onlar da zorlu bir pelotan çıktı. Dediğim gibi rakip yani kaliteli veya kalitesiz olsun, sizin seviyenizde olsun olmasın fark etmez. Bir maç temposu yaşıyorsunuz, bir yolculuk temposu yaşıyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'ın işi kolay değildi. Fener Galatasaray Beşiktaş'a baktığımızda da rotasyon anlamında en sıkıntı yaşayan takımında Beşiktaş olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle dün Olaytan'ın ve Rıdvan'ın performansları Beşiktaş ön plana çıktı. Tabii burada savunmayla tebrik etmek lazım çünkü yani şu anda gol yemedi Beşiktaş. Onun da çok büyük avantajı var. Yani baktığımızda

0: burada takdirisi bir durum. İtalyan'ın bazı şeyleri oturuyor, oturmaya devam ediyor. Kolay bir süreç değil. Yani Beşiktaş için rotasyonun arttırılması lazım. Bazı bölgede transferlerin arttırılması lazım. Ama hocayı şu konuda kutlayabiliriz. Dün maçın kondisyonuna baktığımızda iyi hazırlanmış takımı. Yani takım iyi bir kamp geçirmiş. Biz bunu bazı hocalarda geçen senelerde göremedik. Ama İtalyan'da bunu net bir şekilde görülebiliyor. Bu da tesadüf olmayarak sahaya yansıtıyor. Yansıyor ve Beşiktaş şu anda gol yemeden yoluna devam ediyor. Tabii ki yeterli değil. Bir iki takviyeyle Beşiktaş daha sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecektir. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bunun bir Avrupa ayağı olacak. Beşiktaş da bence gruplara kalacaklar. Lig ayağı, kupa ayağı. Yani zorlu bir süreç Beşiktaş'ı bekliyor. O yüzden doğru takviyelere devam etmek lazım.
1: Peki. Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, selamlar, kolay gelsin. Ben sadece şu noktaya değinmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu nedense Mahmut Uslu hakkında en ufak dahi yorum yapmadı. İş Galatasaray'a gelince Amerikalardan saat fark etmeksizin cevap veren, üste çıkmaya çalışan yönetim şimdi neden susuyor demiş bir başka dinleyicimiz. Selamlar Göksel'in Sefaköy'den Halil ben, Beşiktaş taraftarıyım. Galatasaray Çorum Spor maçı çok keyifliydi. Hepsinin ayaklarına, emeklerine sağlık. Çorum Spor'un ilk golü çok güzeldi. Freddy'nin sola doğru boş koşusu harikaydı. Golü atanın önünü açtı. İki takıma da tebrikler demiş Halil Bey. Bir başka dinleyicimiz de Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz. Bir hayli sinirli gözüküyor. İstifa, Okan Buruk istifa, Dursun Özbek istifa demiş. Sonrasında da Ugo Çukwu'yu kim aldıysa Galatasaray'ı terk etmeli, Galatasaraylılığını bırakıp Galatasaray'ın kapısından içeriye bile alınmamalı demiş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden birlikteyiz. Dün Emre Zabunoğlu'nun bir tweetini gördüm. Kaydettim, burada okumak istedim. Gerçekten çok güzel bir noktaya değmiş Emre abi. Emre Zabunoğlu şu şekilde yazmış. Beşiktaş Eyüp Spor maçı 21.30'da başladı, 23.30'da bitti. Maç bitiminde Beşiktaş Kadıköy vapuru yok. Üsküdar'a geçtiğinizde Marmara yok. Bunu organize edemiyorsanız bu şehirde 21.30'da maç oynatmayın. Dünyanın toplu taşımayla en rahat dağılacak stadında toplu taşıma imkanı yok. Gerçekten yani ezbere bir şekilde 21.30 falan diye maçları dağıtmak kolay ama bunun devamını düşünme konusunda biraz yetersiz kalıyor federasyon. Burada ulaştırma tarafıyla aslında biraz iletişim halinde olunması gerekiyor. Yani ben de çok şaşırıyorum. Mesela 21.45'te başlatıldığını da görmüştük. Ya Şampiyonlar Ligi durumlarda tamam, istisnai durumlar oluyor. Metrolar 24 saat oluyor ama ligi 21.30'a çekip sonrasında da yaz saatinden dolayı böyle, tabii ki bunu biliyoruz ama yani 21.30'a çekiliyorsa eğer, sonrasında taraftarların güvenli bir şekilde ceplerini yormadan eve gitmesini de sağlamak gerekir. Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz Gökhan Bey. Çorum maçı gösteriyor ki bizim kadromuz Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleci olacak kadro değil. O durumda değiliz. Taraftarın kızdığı lig değil bence. Şampiyonlar Ligi ne olacak kaygısı demiş Gökhan Bey. Peki düne dönelim. Dün Beşiktaş Eyüp Spor karşısında 1-0 kazandı. Cerni'nin attığı gol, Olaytan'ın harika asisti. Peki teknik direktör Vincenzo Italiano maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
2: Başlayalım. İlk olarak Ali Bey buyurun.
3: Tebrikler. Beşiktaş 5 maçtır, 5 resmi maçtır yenilmiyor. Kalesinde de gol görmüyor. Bugün de çok yani ezici bir üstünlüğü vardı. Ama son bitirişlerde sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Şimdi Vlahovic de geldi. İdmanlara çıkıyor. Ve Vlahovic'in durumu nasıl? Ve en kısa süre ne zaman hazırlanır? Hazır olun, hazır hale.
4: Credo che dici possiamo dare del tu, no? Digliono. Ci possiamo dare del tu.
5: Size sen diyebilir miyim?
4: Credo che hai ragione, dobbiamo velocemente crescere in concretezza, perché tenere vive queste partite è sempre pericoloso, perché poi le situazioni da gol le creiamo, le occasioni le abbiamo, e poi tenendola viva così può capitare di tutto, quindi sotto quell'aspetto dobbiamo crescere. Poi ho visto un grande primo tempo, davvero fantastico. Nel secondo potevamo fare di più, ma come prima giornata era importante ottenere la vittoria, 3 punti. E Vlahovic piano piano, come sta facendo Trossard, gli daremo minuti. È stato troppo lontano dal terreno di gioco, non è in condizione, sta iniziando ad incrementare. Giovedì sarà della partita, verrà in panchina e inizieremo a dargli minuti, perché il pericolo più grande in questi casi è qualche infortunio, e non possiamo permetterci di subire infortuni a Trossard, a Vlahovic, a tutti quelli che dobbiamo cercare di recuperare, perché sono arrivati in ritardo, e piano piano inizierà anche lui a darci una mano.
5: Haklısınız bence de. Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Daha hızlı bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Çünkü bu skorlarla rakibi hala oyunda tutmuş oluyorsunuz. Onlara bir umut vermiş oluyorsunuz ve bu da bizim için bir risk. Çünkü gol pozisyonuna giriyoruz, yaratıyoruz. Evet. Ama rakibi oyunda tutuyorsunuz ve rakip oyunda olduğu zaman her şey başınıza gelebilir. Bence ilk yarı mükemmel bir ilk yarıydı. Çok beğendiğim ilk yarıyı. İkinci yarıda daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama şu anda baktığımız zaman ligin ilk haftası ve ilk haftada 3 puan almak da bizim için çok çok önemli. Şimdi Vlahovic konusu, Trossard gibi ona yavaş yavaş süre vermeye başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz kendisi uzun zamandır sahalardan uzaktı, tek başına idman yapıyordu ve perşembe gününde kendisi kulübede olacak. Ve bu periyot aslında çok önemli bir periyot, çünkü bu periyotta oyuncular sakatlanabilir. Geç geldikleri için, uzun süredir oynamadıkları için onları iyi yönetmeniz gerekiyor. Eğer bu yönetimi yapamazsanız bu oyuncular da sakatlanır. Vlahovic de bize çok büyük yardımlarda bulunacak ileride, buna inanıyorum.
6: Nurullah Öztürk. Hocam, öncelikli olarak Beşiktaş taraftarının size iletmemi istediği bir mesajı var. Selam ve sevgilerini iletiyorlar size. Bir de bugüne kadar nerede kalmıştınız diyorlar. İlave olarak da teknik direktör olarak ve takım sahaya sürdüğünüz takımında Beşiktaş ruhunun geri dönüşümü olarak bu mesajı iletmemi istediler. Soru şu: Avrupa kupalarında ve Türkiye liginde takımı tam olarak hazır olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir de çok baskın bir oyun sistemi içerisinde, ileride bir oyun sistemi var. Ancak 1-0'lık skorlar, az önce Ali Bey'in de sormuş olduğu gibi, 1-0'lık skorlar biraz risk yaratıyor diyebilir miyiz? Teşekkürler.
4: Lo ripeto, il risultato di 1-0 è un risultato molto pericoloso. D'accordissimo, perché può succedere un corner, una punizione laterale, una palla lunga e subisci gol e butti via una prestazione spettacolare come questa, dove siamo stati bravi a giocare, a non concedere. Quindi, come detto prima, il primo punto che dobbiamo aggiustare e migliorare è la concretezza. Poi penso che cercheremo di essere questi, cercando di limitare i nostri avversari, cercando di creare situazioni da gol. I ragazzi stanno facendo bene, bene tutto quello che prepariamo, i risultati sono dalla nostra parte, mi auguro che fiducia ed entusiasmo non manchino mai, e ai tifosi dico che questo stadio è davvero un qualcosa di incredibile. Che ci devono trascinare tutte le partite. Giovedì ce n'è un'altra importante e mi auguro che siano in tanti a darci una grande mano, perché giovedì ci teniamo tutti a far bene, a cercare di fare un grande risultato, perché è un obiettivo importante per tutti.
5: Tekrar tekrar ediyorum. 1-0 gerçekten çok çok tehlikeli bir skor. Dediklerinize katılıyorum. Çünkü bir korner olabilir, bir frikik olabilir, bir uzun top olabilir ve şu ana kadar sergilediğiniz o mükemmel performans bir topla çöpe dönüşebilir. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha da bitirici olmamız gerekiyor. Çünkü aslında baktığınızda az pozisyon veriyoruz ama bitiriciliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katılıyorum dediklerinize. Böyle oynamaya da devam etmemiz gerekiyor. Yani nasıl oluyor bu? Rakibi limitlendirerek, onlara şans vermeden oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gol şansı yaratıyoruz. Daha da fazla yaratmalıyız. Daha çok pozisyona girmeliyiz. Ve bunları da gole dönüştürmeliyiz. Aynı zamanda çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Çünkü iyi hazırlandık ve bu hazırlıklarımızı sahada çok güzel gösterdiler sonuna kadar. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Ve umarım taraftarın da bu inancı olan bize hep sonuna kadar böyle devam eder. Bunun olmasını çok isterim. Taraftara ayrı bir mesajım var. Mükemmel bir stadyuma sahibiz. Harika bir atmosfer var ve bizim onlar itici gücümüz. Onlara çok ihtiyacımız var. Perşembe günde çok çok önemli bir maça çıkacağız. Lütfen gelin bize destek olun. İyi bir iş çıkartmamız lazım, iyi bir sonuç almamız lazım, iyi savaşmamız lazım. Çünkü bizim için çok önemli bir hedef Avrupa. O yüzden lütfen bize destek olun.
2: Buyurun.
7: Milliyet Skorer Egemen Çıtar. Hocam galibiyetten ötürü tebrik ederim. Hocam bugün baktığımızda Soperler, Akbodu ve Calo zaman zaman önde baskı yapan isimler oldular. Acaba Vlahovic denkleme dahil olunca Soperlerin bu baskısı da devam edecek mi? Yoksa bu maça özel miydi? Teşekkürler.
8: Ma oltre a pressare con i difensori, in questo momento stiamo facendo bene anche la prima pressione, quella con gli attaccanti, poi con i centrocampisti, poi con i difensori. Penso che in questo momento tutta la squadra stia lavorando bene da questo punto di vista, perché è una squadra applicata.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
10: Reklam.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam bitti.
12: Emre Tilev ile uyandırma servisi başlıyor.

0: ve Alex. Emre Golosro oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu, 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. Tarihler 18 Ağustos'u gösteriyor. Saatler 7.02'de ve her zaman olduğu gibi, her salı olduğu gibi süper bir konukla başlıyoruz. Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu, dahiliye hastalıkları uzmanı, şeker hastalıkları uzmanı ve gerçekten çok değerli bir isim. Aynı zamanda eski bir futbolcu. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar, iyi sabahlar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Herkese ben de iyi sabahlar diliyorum.
0: Nasılsınız? İyi misiniz saygıdeğer hocam?
1: İyi, çok şükür. Sizler de iyisiniz.
0: Süper, süper. Sıcaklar biraz gerileyince insanlar birazcık rahatladı zannediyorum ama şimdi çarşambadan itibaren yine çok yoğun bir sıcak hava dalgası Türkiye'nin üzerinde olacakmış.
1: Evet.
0: Peki. Efendim, dilerseniz bu haftayı bir analiz ederek başlayalım. Fenerbahçe yenildi, Galatasaray ve Trabzonspor berabere kaldı, Beşiktaş kazandı. Ahmet Sportif Faaliyetler çok önemli bir galibiyete imza attı. Güneydoğu derbisini 3-0 elde etti ve ligin yeni takımı ilk hafta lideri oldu. Tüm bunları özetleyecek olursak sizce hakem performanslarıyla, yorumlarıyla, analizleriyle ilk hafta nasıl bir görüntü sergiledi?
1: Tabii ilk haftada şimdi hiç kimsenin ummadığı şeyler oldu. Herkes favori takımların kazanacağını sanırken birçok favori takım kaybetti veya berabere kaldı. Bunların içinde tabii en büyük sürpriz Fenerbahçe'nin oldu. Fenerbahçe herkes yeneceğini düşünürken Gençlerbirliği'ne yenildi. Aslında Gençlerbirliği çok iyi bir takımdır. Yıllarca çok iyi bir takımdır. Ben de Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul Şampiyonu olduğumuzda ilk Gençlerbirliği ile oynamıştık. Gerçekten gençleri de müthişti. Altyapıları da gayet kuvvetli. Altyapıdan da çok adam çıkarıyorlar. İlhan Cavcav döneminde de bayağı parlaktı. O zaman zaten ilk isim yaptı. Yıllarca da devam etti bu ismi. Gençlerbirliği her zamanki gibi sürprizleri yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe'yi de ciddi bir şekilde sastı. Belki bu Fenerbahçe için kötü bir başlangıç oldu ama lige bazen böyle girmek takımları daha kuvvetli hale getirebiliyor. Daha sıkı, disiplinli hale getirebiliyor. Umarız böyle olur. Galatasaray'da hiç ummadığı bir beraberlik aldı. Galatasaray'da hem de kendi sahasında böyle bir şey oldu ama Galatasaray'ın biliyorsunuz bundan önceki hazırlık maçlarında bundan önceki yıllarda da böyle kötü başlayıp sonra düzeltebiliyordu. Yani büyük takımlar için bunlar aslında uyarıcı oluyor. Yani bir şey daha dikkatimi çekiyor. Bakın büyük takımlar bu kadar paralar harcıyorlar. Milyon euroluk transferler yapıyorlar ve Anadolu takımlarına ya yeniliyorlar veya beraber kalıyor. Bunda bir yanlışlık var sevgili Emre'cim. Ben yıllardır söylüyorum. Altyapılara önem verilmesi lazım. Belki herkes söylüyor. Sadece altyapı değil. Transfer ettiğiniz isimlerin böyle Avrupa'da havlu atmış artık ihtiyarlamış çok meşhur insanlar olmasına gerek yok. Sizin futbolcu avcılarınız gidip gerçekten çok genç çocukları değişik ülkelerden bulup getirip ve takıma monte etmesi lazım. Bizde en büyük problem şu, dünyanın en iyi adamını da alıyorsunuz teknik direktör. Dünyanın en iyi futbolcularını toplayıp getiriyorsunuz, milyonlarca para akıtıyorsunuz ama beraber oynama kültürü olmadığı için, beraber oynama süreleri yetersiz olduğu için öyle diyeyim daha doğrusu. Yani bir 2-3 yıl bu futbolcular beraber oynayacaklar ki başarı gelsin. Biz hemen bunları transfer edince işin bittiğini sanıyoruz ve hemen kazanacağımızı düşünüyoruz ve lider olacağımızı düşünüyoruz. Bunların en büyük örneği bu hafta oldu. Beraberce oynayan takımlar öyle çok fazla transfere para harcamayan takımlar diğer takımları ezdi geçti resmen. Bunların içerisinde bir tek Beşiktaş kazanabildi. Beşiktaş da aslında daha fazla gol de atabilirdi. Beşiktaş'ta da daha takım oturmadı. Hem teknik direktör yine değişti. Hem futbolcular değişti. Bence bir ana kadro olması lazım. O kadroya bazı aksayan bölümlere yeni transferler yapılması lazım. Sonra onlar adapte olduktan sonra öbür transferlerle yola devam edebilir. Yani biz şöyle bakıyoruz büyük takımlarımızın çoğuna. Hepsi, bütün takım neredeyse değişiyor. Galatasaray'da bir tek bu olmadı. Hatta Galatasaray'da transferler gecikti diye taraftarlar çok kızdı. Ama Galatasaray'ın oturmuş bir takımı var. Ve üzerine birkaç transfer yaparak, bu transferleri erken yapsaydı Galatasaray'da da adaptasyon süresi olurdu. Onlar da orada gecikerek belki yanlış yaptılar. Ama yapamadılar demek ki transferleri. Bir problem oldu. Ama erken yapsalardı takımın başarı şansı daha da yükselirdi. Amespor tabii birincilikte de çok başarılı bir tablo çizmişti. Takımını iyi kurmuştu. Şu anda da ilk maçı yendi ama yani tabii ilk maça bakmamak lazım ama kuvvetli bir takım kurdular. Onlar da nokta transferlerini Avrupa'dan iyi transferler, genç çocukları aldılar hemen hemen. Ligden yine ses getireceğini sanıyorum. Ama liderliğe devam eder mi? Çünkü ilk maçlarından sonra konuşmamak lazım. Daha çok erken. Bizim takımlarımız Avrupa'da da Türkiye'de de ancak 5

0: İkinci haftadan sonra açılmaya başlıyorlar. Ancak oturuyor. Çünkü transferler çok geç olduğu için, takım adaptasyonları çok geç olduğu için ancak 5. haftadan sonra takımlar kendilerine geliyor, ne yapacağını biliyor. Onun için sürprizle başladık ama inşallah iyi olacak.
1: Efendim bu akşam kritik bir akşam Türk futbolu adına. Çünkü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde artık playoff aşamasında Fransız temsilcisi Olympique Lyon'la bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. İlk maç bildiğiniz gibi Kadıköy'de, Çobani Stadyumu'nda. Neler söylersiniz bu maça yönelik ve bu maçın birçok otoriteye göre İsmail Kartal'ın kader maçı olduğu iddia ediliyor. Gerçekten öyle midir? Yani İsmail Kartal eğer bu maçı kaybederse Fenerbahçe kariyeri noktalanır mı?
0: Yani tabii tartışmaya açılır. Ama biliyorsunuz ben böyle anlık şeyleri sevmiyorum. Yani teknik direktörü getiriyorsunuz. Bunu getirene kadar çok düşünmeniz lazım. Çok düşündüğünüz bir teknik direktörü de iki maçta yollamamanız lazım. Dünyanın en iyi teknik direktörünü getirdiniz, değil mi? Yani özel adam dediniz. Sabredemediniz, yolladınız. Yani ne yapabilir? Bir teknik direktör 2-3 haftada bir takıma nasıl dokunabilir? Bir teknik direktörün veyahut da bir futbolcunun o takıma adapte olması için aylara ihtiyaç var. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Getireceğiz bir teknik direktörü. O teknik direktör bütün maçlarını alacak ve şampiyon olacak. Böyle bir şey olamaz. Yani bu takım dünyanın şu anda en iyi futbolcularını toplayın. Messi, Ronaldo'yu bilmem ne kimi isterseniz toplayın. Kaleye de istediğinizi koyun. Yani adaptasyon olmadığı müddetçe beraber oynamaları çok zor. Bunların adapte olması için de belli bir süre geçmesi lazım. Şimdi biz bunu bilmiyoruz veyahut da sabredemiyoruz. Şimdi İsmail Kartal'ın lehte ve aleyhte bir sürü insanlar ilk geldiğinde konuştu. Ya bırakın çocuk bir şeyler yapsın. Yani bir sezonu bitirsin. Ertesi sezona kendi takımını kursun. Yani böyle olur bir futbol takımı. Futbol takımı gelenekler üzerine oturur. Şeylerini, teknik direktörlerini ve oyun planını yıllar önceden kurar. Bu yıllara monte eder. Aldığı teknik direktörler bu oyunu oynatmaya devam eder. Bu oyuna uyumlu değilse o teknik direktör alınmaz. Yani bizde şimdi bir teknik direktör alınıyor. O kendi takımını kurmaya çalışıyor. Kendi fikirlerini ortaya koyuyor. Yeni transferler yapıyor kendine göre. 3-5 haftada başarısız olunca değiştiriliyor. Yeni gelen teknik direktör yeni transferler istiyor. Bunlarla olmaz diyor. Yıl sonuna kadar ya transfer yapılıyor ya yapılmıyor. Ya ara transferler yapılıyor. Böyle gidiyor. Böyle olmaz. Şimdi İsmail Kartal diyelim yendi. Yani Lyon'u inşallah da yenerler tabii. Diyelim yendi. Çok iyi bir teknik direktör mü olacak? Veya yenildi çok kötü bir teknik direktör mü olacak? Hayır efendim. Yani bunlar bir süreçtir. İnşallah yener. Yani inşallah doğru adımları atar. Ama o da futbolcuları tanıyacak. O da bakın asansörü niye oynatmadı dendi. Bir sürü şeyler söylendi. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz ki. Sonra asansörü oynattı yok bilmem. Santrafor transferi yoktu vesaire. Yani herkes bir şey söyleyecek. Özellikle bu sosyal medya çıktığından beri herkes her şeyi bilir oldu. Ben sabretmekten yanayım. Biliyorsunuz yense de yenilse de ya çocuk bir takımı kursun. O takımı oynatmaya başlasın. Ve o takımla seneye başarılı olsun. Ondan sonraki sene başarılı olsun. İlla bu sene başarılı olacak diye bir şey yok ama biz çok eminim ki İsmail Kartal birkaç maçı kaybederse yollanır. Yerine alınan adam da şampiyon olamaz. Ne yapacağız o zaman? Onunla mı değiştireceğiz yani? Ya biraz sabretmek lazım. Yani takımı kurmak lazım. Sadece Fenerbahçe için söylemiyorum bunu. Tüm takımlar için bu geçerli. Bir oyun kuralınız olması lazım. Bu kurala uygun insanları yönetmeniz lazım. Yoksa her gelen teknik direktöre göre yeni oyuncu alalım. Her gelen teknik direktörün yeni oyun planı olsun. Ve ama ne olsun, ne olursa olsun şampiyon olsun. Böyle bir şeyle başarı mümkün değil. Yani şu anda Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamayışının en büyük sebebi de bu. Beşiktaş'ın da bu. Beşiktaş'ta yıllarca eskiden biliyorsunuz bir teknik direktör gelir yıllarca kalırdı. Başkanlar yıllarca kalırdı. Ve başarı öyle doğardı. Futbolcular beraber oynardı yıllarca. Şimdi her sene futbolcu, teknik direktör ve yönetim değişiyor. Dolayısıyla başarı şansları da düşüyor. Sabırlı olmak lazım. Ben İsmail Kartal'ı da sabretmek gerekir diye düşünüyorum. Onlara bu hakları vermek lazım. Yazık ya. Geliyorlar çocuklar bir hafta, 2 hafta sonra değiştiriliyorlar. Yok şunu bilmiyor, yok konuşmasını bilmiyor.

0: Yani niye aldınız o zaman kardeşim? Almasaydınız o zaman. Aldınızsa sabredeceksiniz. Yani başarı böyle gelmez çünkü. 2-3 haftada başarı olmasını beklememek lazım. Benim düşüncelerim bunlar sevgili Emre'ciğim.
1: Profesör Doktor Yavuz Fıruncuoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam bu hafta Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa maçlarının heyecanı var. Onlar da Perşembe günü oynayacaklar. Bu konudaki fikirlerinizi de almak isterim. Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili. Bu arada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu haftaki maçlarının ertelenmesi gibi bir durum konuşuluyordu. Bu da şu an için olumlu bir geri dönüş olmadı. Siz bu ertelemelere nasıl bakıyorsunuz? Sezon başında
0: Evet.
1: hemen böyle 3
0: Evet.
1: güne bir maç oynanır mı?
0: Vallahi ben oynanır diyorum. Ya Avrupa'da millet oynuyor. 2 günde bir, 3 günde bir maç oynuyor. Ve hiçbirine de bir şey olmuyor. Çünkü ona göre performans idmanları yapıyorlar. Bizde bir araya, bir girdim araya bir hafta. Ya milli takım haftası ya işte böyle kulüplerimizin özel maçları veyahut da

0: gerekiyor. Bundan sadece bir iki tane futbolcu takımda böyle vazgeçilemeyecek olabilir ama asıl gençlerden olması lazım. Bir gencin başarıya aç olması ve kuvvetli olması, bir ihtiyarın başarıya doymuş olması ve performansını arttıramaması, bunlar normal şeyler. Bunları bilip ona göre eski teknik direktörler ne diyordu? Bir tane çok meşhur futbolcu vardı. Diyordu ki ben her tarafı koşuyorum, oynamaya çalışıyorum. Teknik direktör beni çağırdı diyor. Teknik direktör de yabancı, oğlum sen bu yaşta koşamazsın. Bu ileri geri yapamazsın. Sen olduğun yerde dur. Ondan sonra sadece ileri ataklarda oyna, bana yeter dedi diyor. Bak futbol kafası budur. Yani her şeyi isteyemezsin belli bir yaştan sonra. O insandan beklediğin şeyler vardır. Onları beklersin. Öbürlerini istemeye başladın mı iş çığırından çıkar. Mesela Arda Güler'e hem geri gel hem ileri oyna deniyor. Çocuk ileri gol atmayı unuttu. Şimdi Mourinho bakın doğru yerde oynatmaya başladı bana göre Arda'yı. İleri uçta ve daha bu sene atak olacağını düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Eğer tabii takımı alırsa. Bakalım göreceğiz. İnşallah 3 takımımıza da, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Onların yenmesi bizi gururlandırıyor tabii. İnşallah da böyle olur.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Ama süremiz
0: Estağfurullah.
1: bitti.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Eklemek
0: Eyvallah.
1: istediğiniz
0: Ben
1: bir şey
0: teşekkür
1: var
0: ederim.
1: mı saygıdeğer hocam?
0: Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sıcaklarda dikkat edin. Özellikle hasta olanlar öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya çalışsınlar. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Süper bir isim Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu hocamla bir araya geldik, zamanı paylaştık. Efendim saatler 07:20'yi gösteriyor. Bir minik reklam arası. Ardından birlikte olacağız ama bir kez daha söylüyorum, bu reklamlara giderken bazen bende böyle minik kesintiler olabiliyor. Ondan dolayı affınıza sığınıyorum. Yanlış tuşlara basmıyorum. Uzaktan bağlantıdan dolayı oluyor. Şimdi reklamlar, reklamlarından sonra ekonomi konuşacağız. Tolga Atlı gelecek. Lütfen ayrılmayın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Hayata. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve hattımızda sevgili ekonomistimiz Tolga Atlı var. Tolgacığım günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, ben de iyiyim, sağ olun.
0: Harikasınız. Efendim dilerseniz ekonomik politika ile başlayalım. Nasıl bir süreç işleniyor? Şimdi altın fiyatları bir düştü, bir çıktı, sonra bir daha düştü. Fed faiz oranları açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri politikası İran'la yine sertleşti. İran dün bir açıklama yaptı. Gerekiyorsa Amerika'yı bile balistiklerle vurabiliriz dedi. Bunun üzerine Trump'la dün gece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştüler. Tüm bunlar dikkate alındığında ekonomik durumla ilgili nasıl bir rapor ortaya çıkar? Ve en önemlisi de turizm sezonundayız ama ben de buralardayım, çevremi de gözlemliyorum. Biraz sanki turizm sezonunda kayıplarla geçen bir sezonu geride bırakıyoruz.
1: Evet, uluslararası ekonomiyle başlayalım dediğiniz gibi Amerika ile İran arasındaki gerginlik dün gece itibariyle yine artacak gibi gözüküyor. Normal şartlarda Amerika'nın dün yaptığı açıklamadan sonra piyasalar bugün allak bullak olması gerekiyordu ama birazcık bu savaş durumuna ya da Amerika ile İran arasındaki bu resleşme ekonomi birazcık direnç kazandı gibi gözüküyor. Amerika tekrar İran'la mutabakat istemiyoruz. Mutabakat olmayacak. Sanki savaş hali, çatışma hali devam edecek gibi minvalde bir açıklama yaptı Amerika taraflı bir kaynak üzerinden servis edilen haberlerde.

0: Yaklaşık 7.800-7.900 liralardan altın ayı itibariyle 6.700 liralara kadar düştü de hatta 6.000 liranın altına görmüştü ama yeniden 6.700 liralara kadar tırmandı. Şimdi İran'ın, Amerika'nın bu tutumu devam ettiği müddetçe ağır aksak da olsa altın yavaş yavaş yine fiyatlanacaktır. Dediğim gibi birazcık dünya ekonomisi Amerika ile İran arasındaki duruma direnç kazandı ama yine de bu restleşme devam ettiği sürece ki fiili olarak da bir çatışma hali sürüyor. Altın ve değerli madenler yine fiyatlanacaktır. Ya bizim açımızdan tam biraz daha böyle sükunet hali, savaşsızlık hali olsa Türk borsasına yeniden bir yabancı sermaye girişi bekleyebilirdik. Ama şu savaş ortamında ve şu söylemler devam ettiği müddetçe böyle bir büyük yabancı sermaye girişinin olması pek söz konusu olmayacak. Maalesef Orta Doğu'da olduğumuz coğrafyanın bedelini her dakika Türkiye sosyoekonomik olarak ödüyor. Buradaki bu savaş hali devamlı olarak bizi negatif olarak etkiliyor. Şimdi turizm sezonu tarafına böyle baktığımız zaman sizin dediğiniz gibi geçen sene de Türkiye açısından çok düşük geçmişti. Özellikle yabancı turistlerin Türkiye'ye gelişi. Bu yıl özellikle yerli turist de yabancı ülkelere işte Yunanistan'a, Bulgaristan'a veya sair diğer ülkelere kaptırılmış gibi gözüküyor. Yani sezon çok yavaş geçiyor, sakin geçiyor. Şimdi burada özellikle yabancı turistin gelebilmesi açısından uluslararası acentelerin buraya turist çekmesi gerektiği noktasındayız. Ama Türkiye bu noktada bir gerileme yaşıyor. Yani turistleri Türkiye'ye getiren acenteler noktasında da bir global olarak etkisini kaybetmiş gibi gözüküyor. Bunun en temel sebeplerinden biri evet Türk lirasının enflasyonu var. Hayat pahalılaşıyor ama doların alım gücü de Türkiye'deki enflasyon karşısında düşüyor. Yani Türkiye'deki ekonomi enflasyonel yapı maalesef yabancı turist açısından da etkileyecek hale geldi. Döviz gelmeyince buradaki döviz açığımız arttıkça ya da bir şekilde döviz kanalımız tıkandıkça bu enflasyonist yapı daha da besleniyor, daha da kuvvetleniyor. Yani bu bağlamda Türkiye'nin bir milli devlet politikası halinde yeniden buradaki turizm sezonlarını ayağa kaldırabilmek adına bir politika geliştirmesi gerekiyor. Bir şekilde teşvikler verilebilir yabancı acentelere ya da turistik bölgelerdeki işletmeler üzerinden bir turistleri çekecek noktada bir kampanyalar yürütülebilir. Ama bu artık sadece piyasanın kendi haline bırakılacak durumu geçti. İşte siz de zaman zaman yaşıyorsunuz. Belki yerli turist açısından turizm bölgelerindeki işte su sorunu, bazı yerlerdeki elektrik sorunu, zaman zaman yol ulaşım sorunları gibi altyapı yetersizlikleri de söz konusu. Bunlar da insanları öyle veya böyle birazcık uzaklaştırıyor. Yerli turistin en azından yaz boyuncaki deniz bölgelerine gelmesi noktasında bir devlet politikası. Ama bugün yarın bunu da göreceğiz bence. İşte önümüzdeki 2026-27'de seçim satım halindeyiz. Bunun akabinde ben bir devlet politikası olarak yeniden yabancı turistin özellikle çekilmesi adına bir program yayınlanabilir. Bunu kendi adımıza bekliyoruz. Onu söyleyebiliriz. Dilerseniz biraz buyurun.
1: Buyurun buyurun, sizi dinliyorum Sayın Hocam.
0: Futbol tarafındaki ekonomide birazcık dinamikler başladı. Galatasaray transfer bekliyor. Fenerbahçe yabancıları gönderemedi. Beşiktaş keza büyük transferler peşinde. Ülkemiz adına futbol ekonomisine de birazcık değinmek isterim.
1: Elbette olur. Siz değinin. Ben bir de şunu sorayım. Finansa Times diye bir dergi var biliyorsunuz. Dün
0: Evet.
1: yayınladığı yazıda İran Savaşı Çin'in enerji stratejisini haklı çıkardı şeklinde bir değerlendirme ortaya koyuyor. Malakka ikilemi 2003'te ortaya atmıştı biliyorsunuz bu Malakka ikilemini ve Çin'in özellikle petrol stokları ile ilgili. Bugün Çin'in petrol stoklarının 100 günden fazla ihtiyacı karşılayabilecek büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. O yüzden de Amerika ile olası bir İran Savaşı'nda Çin'i de vurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinin çok daha doğru olmadığı, Çin'in bu açığı çok net ve akılcı hamlelerle kapattığı iddia ediliyor. Özellikle
0: Şimdi
1: Çin, Amerika, İran üçgeni aslında İran, Amerika ikilemi değil de Çin üçgeni olarak yorumlanabilir mi?
0: tabii uluslararası politikalarda Amerika'nın karşısındaki en büyük ekonomik güç şu an Çin. Bir taraftan da sizin de bahsettiğiniz noktada aslında bunun arka planında askeri güç de Çin olarak konumlanıyor, konumlanmaya çalışıyor. Rusya her ne kadar İki kutuplu dünyada Amerika'nın karşısındaki büyük dev olarak gözükse de Çin'in şu an ekonomik olarak geldiği boyuta baktığımız zaman

0: ekonomik olarak bu kadar büyük bir yer kaplamaya başlarsanız dünya ekonomisinde ister istemez askeri olarak da varlığınızı hissettirmeniz gerekir. Aslında bu işte İran geriliminin arkasında kazırsak tabii ki de Çin'in bu noktada Amerika karşıtı bir tavır içerisinde, politika içerisinde olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Burada 100 günden fazla petrol stoğu çok kritik bir durumda. Çünkü İran'la özellikle Hürmüz Boğazı'nda işte petrol ve petrol ürünlerinin ticaretiyle alakalı problem yaşanıyor. Dünya global ticareti etkileniyor. Bir taraftan da aslında yıllardır İran'ın petrolünün ambargoda tutulması sebebiyle İran petrolünün karlılığını sağlayamıyor. Ama netice itibariyle bir şekilde İran bu noktada yara alsa bile petrol ihraç etmeye devam ediyor. Farklı yollarla, farklı yöntemlerle. Çin özellikle bu noktada olası bir petrol kriziyle problem yaşamamak adına ciddi manada petrol stoğunu arttırmış. Petrol noktasında aslında petrolün bir stok maliyeti de söz konusu. Bundan yaklaşık 3-4 sene önce yani Amerika'daki petrol stok maliyeti o kadar artmıştı ki neredeyse siz petrol yatırımı yaptığınız zaman kar etmek yerine oradaki stok maliyeti sebebiyle eksi bir getiriye sahip oluyordunuz. Yeniden bu savaşlar dolayısıyla yukarı yönlü bir hareket etti. Çin bu noktada her zaman gardını Amerika'ya karşı çok daha önceden alıyor. Yani İran noktasında Rusya ve Çin her zaman Amerika karşıtı bir politika içerisinde İran'ı destekler durumda. Yani aslında buradaki en temel şey askeri bir güç, askeri bir varlık olsa bile Çin'in en büyük tehdidi ekonomik olarak işte bütün o üretim araçlarının Çin'de oluşu veya dolaylı Çin'le entegre ülkelerde oluşu Amerika'yı büyük tehdit eden noktalardan biri. Amerika'da üretim araçlarını olduğu gibi tekrar Amerika toprakları içerisinde çekmeye çalışıyor. Yaklaşık Amerika 8 senedir bu politika içerisinde en büyük tehdidi de Çin. Çin'deki üretim ekonomisini Amerika bir gün kendisini geride bırakabileceğini düşündüğü için kendisi de benzer bir hamle yapıyor diyebiliriz. Biraz futbol tarafına da isterseniz değinelim çok
1: Lütfen,
0: fazla
1: lütfen,
0: uzatmadan.
1: lütfen.
0: Galatasaray hala transfer yapmadı. Haftalar geçiyor, günler geçiyor, söylentiler oluyor ama herhangi bir resmi Galatasaray'da transfer açıklaması gelmiyor. Bu noktada çok ciddi bir taraftar baskısı var, oluştu. Yani Dursun Özbek bu zamana kadar özellikle son 4 senede gerçekten güzel hamleler yaptı. İyi kadrolarla güzel şampiyonluklar elde etti diyebiliriz ama bugün transfer sezonunda şu ana kadar performans tam manasında bir fiyasko. Yani siz Türkiye Ligi'nde esas alan, kriter alan bir noktada değilsiniz artık. 4 sene üstte şampiyon olmuş. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da çok değerli galibiyetler almış. Son 16'ya kadar yükselmiş bir takım olarak Şampiyonlar Ligi kadro hedeflemesi yapılması gerekiyordu. Biraz sanki başarının sarhoşluğu, işi hafife alma söz konusu diyebiliriz. Bu noktada taraftarın yaptığı eleştirileri de yönetim ve bu durumdaki yönetimler işte 4 senedir şampiyonuz kıymet bilinmiyor gibi yaklaşılmamalı. Çünkü futbolda dün yok. Bugün düşerse bir şekilde öyle veya böyle dünyanın en popüler futbolcusu bile yani diğerler ya Messi bile ıslanıyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bile ıslanabiliyor dünya. O kadar çok Şampiyonlar Ligi kupası olmasına rağmen. O yüzden futbolun dünü yok. Hafife almamak gerekiyor. Galatasaray taraftarı da ciddi tepki verdi. Bugün yarın Galatasaray'dan büyük bir transfer hareketi, 2-3 yıldız transfer oyuncu ya da potansiyelli transfer bekliyoruz olması gerekiyor. Şeklinde konuşabiliriz. Beşiktaş keza güzel bir kadro kurmaya çalışıyor. Eksiklerini tamamlamaya çalışıyor ama hala bence kadrosunda eksikler var. Yani bu noktada özellikle 2 yıllık, 3 yıllık kontratlarda kulüpler neredeyse bir futbolcu için 40-50 milyon liralık maliyetlerin altına giriyor. Yakında yayın ihalesi olacak. Öyle veya böyle Türkiye koşullarının üstünde bir bilet fiyatları söz konusu oluyor takımlarımız için. Bunu şuraya bağlayacağım. Avrupa'da başarı kaçınılmaz. Şu an takımlarımız Avrupa'da gruplara kaldı diyebiliriz. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için umarım yıllar sonra o da başarılı olur ve Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalır. Bu bağlamda Türkiye'nin bu futbol transferlerini, yıldız transferlerini sürdürebilmesi, bu keyifli futbol ortamının devam edebilmesi adına Avrupa'da kesinlikle başarı gelmesi gerekiyor. Yani bize döviz lazım. Futbol üzerinden de döviz lazım. Turizm üzerinden de döviz lazım. İşte tarım sektöründe yapacağımız ihracatla da döviz lazım. Bir şekilde bizim yurt dışından ekonomik olarak girdi sağlamamız gerekiyor. Özellikle futbol takımlarımız sadece yerel ekonomileriyle buradaki ülke içinde yapmış oldukları forma bilet satışlarıyla bu ekonomiyi sürdüremezler. Umarım Avrupa'da başarı gelir. Yıldız transferlerini konuşmaya devam ederiz. Biz de bekleyip göreceğiz. Lig başladı. Yani Fenerbahçe mağlup oldu. Galatasaray berabere kaldı. Bu sene galiba biraz Anadolu takımlarının o son 2 senedir 3 senedir aralıksız o özellikle Fenerbahçe Galatasaray'ın sürdürdüğü

0: galibiyet serileri devam etmeyecek gibi gözüküyor. Anadolu takımları bu sene biraz daha zorlu olacak gibi. Bu da rekabeti arttıracak, çekişmeyi arttıracak. Daha keyifli bir lig olacağını düşünüyorum kendi adıma.
1: Sevgili Tolga, tabii birazcık da futbol dedin. Futbolun da derinliklerine birazcık inelim. Sen iyi bir Galatasaraylısın. Gelmeyen transfer seni de rahatsız ediyor mu? Ve birazcık Galatasaray taraftarı bu bağlamda öfkeli.
0: Yani biraz bireysel olarak bakarsak beni de rahatsız ediyor işin açığı. Ama bunu birazcık Galatasaray yönetimi alıştırdı. Şimdi siz geçen sene Haziran ayında Sané'yi transfer ederseniz, işte Eylül ayında daha girer girmez Osimhen'i transfer ederseniz, öyle veya böyle artık sizden beklendi. Kendi koyduğunuz çanın altında kaldığınız noktadasınız. Sayın Galatasaray yönetim adına bunu ifade edebilirim. Ama burada işte çıtayı biz belirledik derken de burada Galatasaray yönetiminin aslında taraftar endişe sevk eden diğer kısmı bir plansızlık ortada. Yani her gün bir isim öne atılıyor. Öne atılan isimlerin hepsi birbirinden alakasız, birbirinden bağımsız. Sanki böyle Galatasaray aklıyla değil de son 4 senede bir yorum gördüm yani kendi adıma, kendi yorum değil. Galatasaray aklıyla değil de bahtıyla kazanmış gibi bir hale büründürüyorlar. Bu bir plansızlık insanı tedirgin ediyor. İşte öyle veya böyle Aziz Yıldırım geldi. İşte bir seviye atlatması açısından takıma alması gereken oyuncu kalibrelerini ve pozisyonları belirledi. Ve ona yönelik transferler yapıyor. İşte Beşiktaş keza bir yapılanma, Trabzon bir yapılanma içerisinde. Diğer Anadolu kulüplerimiz de öyle. Galatasaray bu noktada asıl endişe sevk eden kısım plansızlık, Galatasaray taraftarını endişeye sevk eden şey. Plansızlık tedirgin edici boyutlarda. Kadronuz 4 senedir miadını birazcık doldurdu. Umarız Galatasaray bu değişim yapabilir. Yapamazsa lig içerisinde, sezon içerisinde ciddi darbe yer ve o seviyelerdeki futbolcuların, hedeflemiş futbolcuların kopuşları da gerçekten çok büyük oluyor. Ligde çok daha alt sıraları görebilir Galatasaray. Kendi adıma tedirginim. Ama bireysel olarak hala ümitliyim. İnşallah iyi transferler gerçekleşecek.
1: Fenerbahçe Fred'le yollarını ayırdı. Bu bir kayıp mıdır sence?
0: Yani Fenerbahçe'nin yollarını ayırması gereken çok fazla yabancı futbolcu var. Alabilmek kadar satabilmek de bu noktada artık kulüplerimizin bir gerçeği. Bence Fred kayıptır. Bugünkü meseleden bakmıyorum. Bugünkü transfer satışla alakalı değil de. Yani Fred Brezilya milli takımında öyle veya böyle formasını giymiş. Avrupa kariyeri olan işte ciddi bir futbolcu Manchester United'lardan. Fenerbahçe'ye geldiğinde de ilk 3 ayını 4 ayını hatırlıyorum. Ciddi bir seviye atlatabilecek sinyaller vermişti. Fenerbahçe bu şekilde yararlanamadı Fred'den. Yani Fred'in bugünkü gidişi kayıp olmasa bile Fred'in transfer edilişi ve Fred transfer operasyonu bence bir maalesef kayıp olarak değerlendirilebilir. Verim alamadı Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş oynayacakları ikinci hafta maçları için erteleme taleplerini bir kez daha yeniliyorlar. Bugün bir kez daha gidecekler TFF'ye. Fenerbahçe, Konya, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor Beşiktaş maçlarının ertelenmesini isteyecekler. Çünkü Fenerbahçe bugün Olimpik Lyon'la oynuyor ve Trabzonspor'la Beşiktaş'ta 18 Ağustos'un hemen ardından 20 Ağustos'ta yani Perşembe günü oynayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la, Beşiktaş'ta Kaunas Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. TFF sence bu maçları erteleyecek mi? Nasıl bir görüntü ortaya çıkar?
0: Yani erteleyecek gibi gözükmüyor ama ben bir futbol sever olarak ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bu büyük transferler, bu büyük futbol iklimi, futbol ekonomimiz sadece yerel dinamiklerle ayakta kalabilecek durumda değil. Avrupa'da ilerleme şart. Her maç ertelensin demiyorum ama grup aşamalarına kalınması ekonomik olarak oradaki ilk Avrupa aşamasındaki ekonomik girdinin sağlanması açısından çok önemli. Bence böyle bir karar alınabilir. Evet, her maç, her galibiyet çok önemli ama sezonu etkileyecek yani. Burada Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması başka, Avrupa Ligi'nde devam etmesi başka. O yüzden ben şu aşamada ertelenmesi gerekli, futbol sever olarak ertelenmesi gerektiğini, burada takımlarımızın gerekli konfora ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonraki aşamalarda işte her şey her zaman erteleme mi yapılacak, işte futbol ona göre kadro yapısına ulaşsınlar gibi söylemler olabilir ama şu anki futbol gerçekliğimiz bence bir futbol sever olarak ben maçların ertelenmesi gerektiğini şu aşamada düşünüyorum. Umarım da bu noktada takımların istediği şekilde bir konfor alanı sağlanır ve takımlarımız Avrupa'da yoluna devam eder. Çünkü mecburuz. Yani Avrupa'daki bu ilerleme takımlarımız açısından gerek şart.
1: Tolga Atlı çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Kolaylıklar
0: teşekkür
1: diliyorum.
0: ederim.
1: Zamanı bizle paylaştığın için şükranlarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. İyi programlar. Görüşmek üzere.
1: Ekonomist Tolga Atlı bizlerle birlikte.

0: Birlikteydi. Futbol ekonomisi, futbol dünyasındaki gelişmeler ve tabii ki dünyada ekonomik konjonktür ve siyasi açılım üzerine minik bir sohbet yaptık. Efendim bugün İzmir sıcak. Yavaş yavaş böyle havanın sıcaklığını hissediyorsunuz bulunduğumuz yerde. İstanbul'la ilgili yorumlarınızı gönderirseniz bakarım. Hemen onları da ele alalım. Sabahleyin 0533 265 39 95'e gelen birkaç mesaj var. Selamun aleyküm uyandırma servisinden Emre Tilev üstadım. Konuklarımıza, dinleyicilerimize, Radyo Gol ailesine sevgiler, saygılar. Fenerbahçe'ye başarılar demiş. Derfin Yunus daha neden gelmiş? Bora Yargıç hocam bir kağıt üzerinde kar gerçekte nakit krizi. Galatasaray'ın finans raporunu atmış. Az sonra birlikte olacağız onunla. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Geçen sene son dakika geçti. Batrakov Galatasaray için doğru mudur demiş. Valla Batrakov transferi için Galatasaray çok bastırıyor. Bir son dakika gelişmesi var Batrakov'la ilgili. 10 numara mevkiine alındığı iddia ediliyor ama bu sadece şu an için bir iddia. Şimdi bir reklam arası. Ardından Caner Giray hocama bakacağız. Müsaitse birlikte olmaya çalışacağız.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
9: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz Stümoz'u ile devam ediyor. Caner Giray hocamın babası biliyorsunuz bir bypass ameliyatı geçirmişti. O yüzden 2 haftadır bizle birlikte olamıyordu. Zannediyorum bu hafta da hastanedeler ve biz bir kez daha şifa dileyelim Rabbimizden ve bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz olsun. Sizlerden gelen mesajlarla da devam edeceğiz ama bugünkü manşetleri şöyle bir kez daha gözden geçirelim. Fenerbahçe'nin Avrupa gecesi, turun kapısı bugün açılanabilir. Saat 22'de başlayacak Fenerbahçe'nin Olympic Lyon maçı ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak. Galatasaray neden Çorum beraberliği sonrası yeniden transfere yüklendi? Bu soru soruluyor. Çünkü bir 10 numara ihtiyaç olduğu çok net ortada. Galatasaray'ın savunma krizi, stoperlerindeki uyumsuzluk ve hem Abdülkerim'in hem Davinson Sanchez'in basit hataları Galatasaray'ın güçlü bir stopere, orayı toparlayacak bir stopere ihtiyaç duyduğunun aşikar olduğunu gösteriyor. Bu durumda da Galatasaray buna göre hamleler yapma gayreti içerisinde olacak. Ve Leao iddiası gerçekçi bir hedef mi? Vallahi Leao sürekli bir böyle iddia edilen hadiselerden biri ama çok gerçekçi bir görüntü ortaya koymuyor. Rashford keza yine aynı şekilde çok konuşuluyor ama dün gece son dakika gelişmeleri gerçekleşti. Yine çok değerli Hayat Çok Garip arkadaşımızdan Yalçın'dan gelmişti. Dün gece Batrakov'la her konuda anlaşıldığı iddia edildi ama Batrakov gelir mi gelmez mi onu bilemiyorum. Türk futbolunda Avrupa kupaları mı daha önemli yoksa ligde sezona güçlü başlamak mı daha önemli sorusu soruluyor. Rotasyondan dolayı bu rotasyonun yarattığı etkiye bağlı olarak. Çünkü özellikle Türk futbolu içerisinde rotasyon yaklaşımının ortaya konulması Fenerbahçe'de bazı taraftarları çok ama çok kızdırdı. Neden? Çünkü bu rotasyon lige başlarken kredibilitesinin yerle yeksan olmasına neden oldu. Yani İsmail Kartal lige başladı müthiş bir krediyle çünkü 4 maç oynamış, turları geçmiş ama şimdi Olympic Lyon maçına gelirken bence kader maçına çıkacak. Eğer bugün olası bir Olympic Lyon olumsuzluğunda Allah korusun diyelim tahtaya vuralım. Maalesef ben İsmail Kartal'la kalıcı bir beraberliğin fitilinin söndürüleceğini ve yepyeni ufuklara Aziz Başkan'ın yelken açacağını düşünüyorum. Gençler Birliği mağlubiyeti tahammül edilemez bir mağlubiyetti. Kaldı ki ve şimdi Fenerbahçe kritik bir mücadeleyle çıkacak bu hafta. Bu mücadeleyle ilgili hem Lyon maçı hem sonra deplasman evinde oynayacağı maç çok tartışılacak. Singo takımdan ayrılır mı? Galatasaray'a 40 milyon avroluk teklif olduğu iddia ediliyor. Çok sakat yaşadı. Bir düştü, bir kalktı, sıkıntılar oldu. Ben 40 milyon euro teklif varsa Galatasaray'a saniye düşünmem. Hemen satarım Singo'yu. 10 saniye bile düşünmem. Çünkü Singo yani evet oynadığında iyi bir oyuncu ama oynadığında yani çoğu zaman oynamıyor Singo. Doğal olarak oynamayan bir oyuncu ile ilgili yaparken sıkıntılar oluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunuyor. Avrupa'da oynayacakları maçlar için maçların ertelenmesini istiyor. Bunu ben yaklaşık 3 haftadır hatta sezon bittiği andan beri, takvim açıklandığı andan beri söylüyorum. Yapmayın diyorum yani şu maçları. Bak hocam 20 bugün ayın 18'i 5 gün sonra 25'inde yine maçlar var. Sen bu ligi 29'unda açabilir misin? Açabilir misin ya? Ne kaybedersin mesela 29'undaysan? Sadece 2 hafta kaybedersin. O 2 haftayı da arada çok rahat giderebilirsin. Ama yok yapmıyorsun. Çünkü senin bir planlaman yok. Sen Türkiye Futbol Federasyonu olarak rutini sürdürüyorsun rutini. Bundan öncekiler ne yapmış? Abi Ağustos'ta açmışlar. Aç kardeşim Ağustos'ta. Ya ben şunu çok net biliyorum. Bu sene sanki değişti bir tek. Ben 30 yıldır aynı modellemeyle fikstür belirleniyormuş. 30 yıldır aynı adam ve aynı modelleme. Baba dünya değişti ya. Mars'a adamlar artık insansız araç gönderdiler. Mars'tan biz fotoğraf almanın ötesine geçtik. Artık görüntüler alıyoruz.
Yani dünya değişiyor. Artificial intelligence diye, yapay zeka diye bir kavram var. Yazıyorsun oraya emretilev nedir diye. Seninle ilgili 1 milyon tane haber çıkartıyor. Bu noktaya gelmiş olan bir anlayış, bilgisayar teknolojisinin, kuantum fiziğinin bu noktaya geldiği bir süreçte sen hala iptidai yöntemlerle sistemi planlıyorsun. Aç UEFA'nın sitesini. Aç gir UEFA calendar'a, takvimine. Neyin ne zaman olduğu, nerede olacağı, gelecek sezon takviminin nasıl şekillendiği. Bak, gelecek sezon diyorum. 2027-2028. Her şey belli. Yapsana abi ona göre.

Şimdi ligi ertelemedin. Fenerbahçe zaten kaybetmiş, öfkelenecek. Türkiye Futbol Federasyonu. Sen kendi koltuğunla oynamaya başladın. Hadi erteledin. O zaman lig çorbaya dönecek. Galatasaray önde, Beşiktaş arkada, Beşiktaş önde, Fenerbahçe ve abuk subuk, biri bir maç oynamış, biri üç maç oynamış, biri altı maç, biri yedi maç. Hangisi lider, nasıl olacak, ne bitecek? Sen bütün seslendirmeleri yaparken işte altı maçı olan A takımı, yedi maçı olan B takımı falan diye. Abuk subuk bir durum. Ya yapsana kardeş bunu ya. Ya İtalya yapıyor işte. İki hafta ertele. Adamlar şu maçları gönül rahatlığıyla oynasınlar. Yok, yapmıyoruz hocam. Sevmiyoruz biz. Biz birbirimize yardım etmekten keyif almıyoruz. Biz bir de kulağımızın üstüne yatıyoruz, kulağımızın. Yani öyle mi olmuş? Başvuruda mı olmuş? Hadi canım. Yap. Yap kim? Çok enteresan işler oluyor. Hakikaten anlamakta zorlanıyor bu aklım benim. Ben biraz bu noktada eksik akıllı kalıyorum. Affınıza sunuyorum. 273-10-10 212 alan koduyla 273-10-10'a gelen telefonlar var. Günaydın, mutlu sabahlar demiş. Küçük bir minik bir yavru ineğin sırtında bir kedicik resmi atmış bize. Çevresinde de güvercinler var. Teşekkür ediyoruz Derfin Yunustani'ye. Böyle o küçük inekçik çok güzel ya. Benim bu ara hayvanlara karşı sempatim her geçen gün biraz daha büyüyor. Emre abi, Fenerbahçe niye erteleme istiyor ki? İsmail Kartal rotasyon yapmadı mı zaten? Bu durumu düşünerek erteleme talebinde bulunmasına gerek yok. Aynı şekilde Beşiktaş da rotasyon yaptı. Bence erteleme için federasyona başvurmalarına gerek yok demiş. Şimdi bunu yazan muhtemelen Galatasaraylı arkadaş. Fenerbahçeli arkadaş da kardeşim olur mu öyle? Ertelensin, biraz dinlenelim diyor. Hanımın memleketi olan Avanos'ta bir sade soda, bir de ufak su aldım. Bakkal 50 lira dedi. Adamın suratına baktım. Uzunca, sonra bir şey demeden çıktım. Ondan sonra turist git geldi azaldı diyorlar. Bu kafayla daha çok Yunan'a kaçan insanlar. Aydın ben demiş. Avanos'ta bir sade soda, bir de ufak su aldım. 50 lira dedi. Ucuz demiş. Su zaten 25 lira. Haydın, uzun süredir alışveriş yapmıyor musun? Nedir? Yani pahalı mı ya arkadaşlar? Yani su burada bir tane su 25 lira, 20 lira ortalama. Bizim bakkalda mesela ben alıyorum işte 20 lira. Buradaki bakkalda Ege Market var. Ondan alıyorum 20 lira su. Sodaya da 30 lira yazmış. Yani bilemedim. Günaydın Emre abi. Yani pahalı değil ama ya da belki ben yanlış hesaplıyorum. Siz takdir edin. Hani işte o hani üç harflilere işte marketlere gidersen orada tabii ucuz. Orada su herhalde 12 lira mı 15 lira mı ne? İşte soda da 15 lira olsa 30 lira oradan bir öpmüşler. Ama bu kadar da olur. Bu arada esnafa sorduğunda da vergilerden çok can yandığını söylüyor. Mesela bazı dostlarla sohbet ediyoruz. Vergi çizgisini bir anlatıyorlar. Püf. Günaydın Emre abi. YouTube canlı yayın geriye sarma özelliği açar mısınız? Çok basit. Ayhan Volkan'dan gelmiş. Hocam bunu ben yapmıyorum. Bu Emrullah tarafından yapılıyor ama bizim radyoda geriye sarma özelliğini iptal ettiler. Geçmişte yaşanan hadiselerden dolayı oralardan birileri cümleleri kesip yapıştırıp başka cümleler kurarak paylaşımlar yaptıkları için zannediyorum yönetim böyle bir karar aldı. Bu benim kararım değil. Benimle alakası yok yani. Selam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Sağ olun. İsmail Kartal Lyon maçının tadını bıraktı. Hala çok sinirliyim. İsmail Kartal insanda heves bırakmıyor. Devam ediyorum. Oynattığı futbol haftalarca sinirin geçmemesine neden oluyor demiş. Devam edelim. Emre abi merhabalar. Batrakov transferi için iki İngiltere kulübü 10 milyon avrodan fazla bonservis bedeli vermeyip transferden vazgeçmişler. Bizler neden 30 milyon avroyu bulan bir bonservis bedeli veriyoruz? Çünkü Dursun Özbek transfer yapamadı. Ensesinde taraftar boza pişiriyor. Dursun Bey de diyor ki aman abi diyor. Aman hemen alayım diyor. Hemen alayım. Kimi alayım? Batrakov. Al al al al diyor. Diyorlar efendim ama 30 mi? Olsun olsun olsun al al al al diyor. Al al diyor. Al al. Yapacak bir şey yok.

0: Yani sıkışmış durumda Dursun Özbek. Yoksa bak ben sana söyleyeyim. Bir beraberlik daha, bir mağlubiyet. Vallahi billahi Dursun Özbek falan kalmaz kulüpte. Yani ben Galatasaraylıları... Affedersiniz, sudan bir yudum aldık. Az çok tanıyorum. Darmadağın ederler. Bir anda böyle Galatasaray'da seçim oluyor. Kasım seçimi. Baskın seçim falan deyip böyle bir anda ortalık toz duman olabilir. Ne Okan Buruk kalır, ne Dursun Özbek kalır. Hiçbir şey kalmaz yani. Burak Elmas sürecini hatırlayın. Abi iyi günler. Bu sene daha hiç denize girmedim. Dua et de gireyim. Enes Kılıç girme. Deniz zaten kirli falan, pis. Soğuk. Hiç gerek. İnşallah girersin dedim. Ben de öyle çok girmedim. Selamun aleyküm Emre Tile. Oktay demiş. Oktay'a kucak dolusu sevgiler bütün dostlara gönderdiğimiz gibi. Emre abi günaydın. Hiç mesajlarımı okumuyorsun. Ve abicim seni her sabah severek dinliyorum. Geçen gün çirkin sözler söyleyen o şahsın beni çıldırttı. İsimle alakalı laf söyleyen adam yanımda olsa demiş. O kadar da değil. Gerek yok onlara. İstanbul'dan ben İzzet demiş. İzzetçim kucak dolusu sevgiler. Öfkeye gerek yok canım dostum. Öfkeye gerek yok. Birbirimizi sevelim, sayalım. Saygı duyarım. Günaydın Emre Bey. Gölcük'ten selamlar. Gölcük'e kucak dolu sevgiler. Erzurum'la Beşiktaş Galatasaray maçlarının nasıl ayarlamışlar belli. Galatasaray haftaya gidiyor Erzurum'a. Beşiktaş Şubat'ta. İnce ayar demiş. Şubat'ta Erzurum soğuk ya. Galatasaray şimdi sıcağa gidiyor. Erzurum buz gibi havaya gidiyor falan. Valla öyle bir ayarlama yaptılar mı bilmiyorum. Şu anda bak yazmışlar. Bayağı bir fark varmış Osman'cım ya. 6,75'miş su. Ulan beni de çok kötü öpüyorlarmış. Ben 20 liraya alıyorum burada. O öp öp öp öp doğuya. Ben fena öpülüyormuşum ha. 6,75 su. 8,95. 15 liralık şeyi 50 liraya. Fenaymış. Bilgisiz cehaletimi bağışlayın. Yani işte bizde alışverişi genelde yeşim yapıyor. Ben çok anlamam bu işlerden. Ama vay. Ben de suyu 20 lira falan biliyorum ya. Vay vay vay. Çok paraymış ya. Nasıl? Bu insafsızlık ama ya. Valla. 6,75 su. Bence 6,75'lik sudan da kazanıyor. Orası da kazanıyor yani. Üç harfliler de kazanıyor. Ama soda 9. İkisini topla. Hadi 17-18. 50 lira almak nedir ya? Katılıyorum kardeşim. Yunan'a değil, bundan sonra Mısır'a falan gidecekler. Ben sana söyleyeyim. Mısır, Tunus, Libya. 100 abi 100. Oradan 100 geç karşıya. Zaten 100'e kadar yakın. Dün ben bir Karaburun'a gittim. Annem dedi ki ben bir Karaburun'u göreyim dedi ya. Uzun süredir görmüyorum dedi. Dedim seni mi kıracağım? Götüreyim. Hemen Mordoğan, Karaburun, Balıklıova falan oraya götürdüm. Böyle kadıncağızı gezdirdim. Böyle yüzerek geçersin karşı işte. Yunanlıya sorarsın. Aa Ela, Digas Kalaysa diye gelirsin ya. O kadar yakın. Emre abi yayınlar diliyorum demiş. Seninle birlikte aynı çatı altında çalışmak büyük keyifti. Sakarya'dan selamlar. Ömer Faruk Yılmaz. Ömer Faruk çok iyi bir spiker. Ben teşekkür ediyorum Ömerciğim. Ömer Faruk Yılmaz'a sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Çocukların birçoğu hala maaşlarını da alamadılar anlattıkları maçlarda. Ben de bu konuda aracıydım ve bu işi çözmeye hala gayret ediyorum. İnşallah çözeceğiz. Onlara da verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum ama maalesef burada onlara karşı hala çok mahcubum. Devam edelim. Benimle alakası olmamasına rağmen. Sözde Liverpool teklifini reddedip Galatasaray'ı kabul etmiş Batrakov. Allah bilemedim şimdi bunu. Yani bana Liverpool'dan teklif gelse şu anda yani yayın bitmiş yani kaşa kaşa yakacağım o kadar da değil. Ama Liverpool abi yani ben çok hasta bir Liverpool'lu olduğum için yani ben Galatasaray yani teşekkür ederim teklifiniz çok nazik ama der Liverpool'a giderdim. Hatta böyle hani atıyorum Liverpool 5 milyon euro önerdi, Galatasaray 7 milyon euro önerdi, Liverpool derdim. 8 yine Liverpool derdim. 10 Galatasaray derdim. Emre abi günaydın. Gerçekten şu anda İzmir'in havası, ortamı, insanı iyi geliyor mu? Taşınalım mı demiş. Valla hocam ben İzmir'i çok seviyorum. Çünkü yani burada büyüdüm. Buranın çocuğuyum. Bu toprakların çocuğuyum. İşte 2000 yılından beri Seferihisar'dayım ben. 1979'da yani 7 yaşındayken ben babam 8 yaşındayken İzmir'e tayin oldu. 79 yılından beri de İzmir'de yaşıyorum. İlk, orta, lise eğitimim hepsi İzmir'de geçti. Gençliğim, üniversite sürecim, her şey İzmir'de geçtiği için yani İzmir benim için işte ben hani poligonun çocuğu, deniz menekülüyüm. Sonra Balçova'ya taşındılar falan bizimkiler. Ben seviyorum İzmir'i. İzmir farklı bir havası vardır ama İzmir'de halk biraz çok yavaş. Yani mesela boyoz istiyorsun, anlatmıştım daha önce, böyle yavaş yavaş. Gevrek.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, Bora Yargıç hocamı aradım. Ona da ulaşamadık. Bora Yargıç hocamı telefonla aradık. Ama Bora Yargıç hocamın kağıt üstünde kar gerçekte nakit krizi, Galatasaray'ın finansal tablosu şeklinde özellikle Twitter'da 2 gündür paylaştığı çok önemli notlar var. Bu notları dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum. Bora hocam çok önemli verileri buradan paylaşıyor ve bu çok önemli verilerle sonuca gitmeye çalışıyor. Bilgi vermeye çalışıyor. Kişilerle bir araya gelmeye çalışıyor Bora Yargıç hocam. Saatler 8.03'ü gösteriyor ve evet, zannediyorum hattımızda Bora hocam. Hemen yayına alabiliriz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar Emre.
0: Kolay gelsin. Nasılsınız? Saygıdeğer hocam.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun.
1: İstanbul'da mısın? Seferihisar'da mısın? Neredesiniz?
0: Seferihisar'dayım saygıdeğer hocam.
1: Çok güzel.
0: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam 3-4 gündür Galatasaray'ın finansal mali tablosuyla ilgili çok önemli paylaşımlar yapıyorsunuz. Herkes Dursun Özbek'in neden transfer yapamadığını konuşurken siz çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Dediniz ki para yok kardeşim. Açar mısınız saygıdeğer hocam?
1: Evet, finansal perspektiften bir de Galatasaray'ı analiz edelim dedik. Yani şimdi herkes konuşuyor, herkes şey yapıyor. İşte sürekli Leao'yu konuşuyoruz, Batrofoku konuşuyoruz. Ama günün öbür tarafında bakalım bizim bilançolar nasıl, bizim defter nasıl? Yani şimdi sosyal medyada o kadar fazla bilgi kirliliği var ki, şimdi görüyorum dört büyüklerin işte şey durumu sadece diyor Galatasaray net kar açıkladı 734 milyon. Fenerbahçe eksi 1,16 milyar TL zarar. Beşiktaş eksi 1,33 milyar TL zarar. Trabzonspor eksi 684 milyon TL zarar. Şimdi dört büyüklerde kar açıklayan tek takım Galatasaray. Biz neyi yazdık? Yani ben bu işi 25 yıllık yapan bir SPK denetçisi olarak, spor kulüplerini denetleyen biri olarak ben de bir finansal tablo analizi yapayım dedim. Ve bayağı da bir ses getirdi. Ama bunu yaparken tamamen akademik ve bilimsel bir şekilde, yani yanlı bir şekilde ya da taraftarlık güdüsüyle, genel kurul üyesi güdüsüyle değil, tamamen oradaki mesleki bilgi ve akademik jargon tarafıyla yazdım. Evet, finansal perspektiften Galatasaray'ı analiz ettiğimizde bunu neye dayanıyoruz? 31 Mayıs 2026'daki KAP'ta açıklanan Grant Thornton'un yazdığı bağımsız denetim raporları ve gerçekleşmiş mali tablolar üzerinden. Şimdi evet, dipte görünen bir karlılık var. Ama bunun derinlerine baktığımız zaman burada çok büyük finansal riskleri barındırdığını, ne yazık ki burada bir çelişkinin olduğunu ben gözler önüne sermek durumunda kaldım. Şimdi açıklanan net kar tabii ki ilk bakışta olumlu ama nakit akışında ciddi bir bozulma var. Tüm spor kulüplerinde var, Galatasaray'da var. Peki nakitin olmadığı bir yerde sizin karınızın olması, EBITDA'nızın olması, faaliyet karınız olması neye yarar ki? Şu an piyasada bakın, sürekli ben aynı zamanda konkordato hocasıyım. İşletmelerin darboğaza düşmesi, iflasa sürüklenmesi, konkordatoya gitmesinin ardındaki yatan temel sebep nakit sıkışıklığıdır, nakit bozulmasıdır. Siz en ufak ödemelerinizi gerçekleştiremiyorsanız, verginizi, SGK'nızı ödeyemiyorsanız, personel ücretini geciktiriyorsanız, kıdem tazminatını ödeyemiyorsanız, sizin bilançonuzda kar yazsa ne yazar, faaliyet karı yazsa ne yazar? Bu iş böyledir. Yani finans uzmanları, finansallar, bağımsız denetçiler yorumladığı zaman, mali tabloya baktığı zaman böyle yorumlamak durumundadır. Dolayısıyla finansal tablo yalnızca sonuçları göstermez. Bu sonuçların hangi dayanakla ve hangi kalitede analiz edildiğini gösterir. Yani dolayısıyla şimdi tahakkuk gelirlerin ağırlığı. Siz şimdi 4 yıllık örneğin locaları satıyorsunuz, kombineleri satıyorsunuz. O günün gelirlerini şimdi yazıyorsunuz. Artan finansman maliyetleri, çok fazla finansal yükün içerisindesiniz. Yani ben bunu sürekli katıldığım yerlerde de söylüyorum. Biz geçen seneye kadar hep Bankalar Birliği'nden çıkalım. Bu bizim işte en büyük elimizi kolumuzu bağlayan etken, Bankalar Birliği'nden çık. Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıktı. Ne oldu? Niye Bankalar Birliği'nden? Peki çıktık Bankalar Birliği'nde bizim finansal rahatlamamız, elimizin bollaşması ne oldu? Tarafları burada şurada da haklı görmek lazım. Bütün futbol takımları takır takır transferler yaparken bir tarafta Lukaku geliyor, öbür tarafta Beşiktaş'a yıldız forvetler geliyor. Sizin henüz 10 numaranız yok, stoperiniz yok. Takımda takviye olması o kadar ağır. Bir tarafta Muhammed Salah geliyor. Ha, İlk haftanın futbol sonuçlarına baktığımız zaman aslında hiçbir takımın da şu an lige hazır olmadığını görüyoruz. Yani çıkan takımlardan Cuma günü Galatasaray Çorumspor'la zar zor bir şekilde berabere kalıyor. Ondan sonra Fenerbahçe gidiyor, Gençler Birliği'ne yeniliyor. Sonra yine Beşiktaş bir galibiyet alıyor. Trabzonspor yine Kasımpaşa'yla burada aynı şekilde çok da gelecek vaat eden bir futbol oynamıyor. Ama işi finansal perspektiften Türkiye'deki futbol takımlarının mali yapısına baktığımız zaman ne yazık ki dört büyük spor kulübümüzün tamamında bu Galatasaray'daki olduğu gibi karlılıkla nakit akışı arasında çok büyük bir paradoks var. Para yok, kar var. O kar hiçbir şeye yaramaz. Sizin yazdığınız kar, üç büyük kulüp zarar etmiş, Galatasaray'da kar var. Karın detayını ben yazılarımda yazdım. Bunu inceleyenler, bilenler görür. Enflasyon düzeltmesi, varlığın yeniden değerlemesi, varlıktaki parasal olmayan kıymetlerin değerlemesiyle yarattığınız kar sizin nakit yaratan bir kar değildir. Evet size dipte kar gösterir ama içine baktığımız zaman yani röntgen filmini koyduğumuzda bunu yorumladığımız zaman Galatasaray'ın 31-5 finansal tabloları aslında çok net kar ile nakit arasında yaklaşık 5 milyar TL'lik net bir farkın olduğunu ortaya koyuyor. Ben de benim yazılarımı takip etsinler, benim analizlerimi takip etsinler. Bu son bir haftada yazdığım yazılarla hep de bunu ortaya koydum ve bunu çok iyi bir şekilde finansal açıdan, finansal perspektiften analiz ettim Emret ile.
0: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam Galatasaray'ın finansal tablosunu mükemmel bir şekilde aktarıyor. Peki Galatasaray bu durumda transfer yapabilecek mi sorusu akla geliyor. Yaparsa nasıl yapacak?
1: Valla şimdi olayın bir bence geçmişine bir bakalım. Şimdi 4 yıl. Yıl 2022. Ki o zaman ben o listelerde Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun listesindeydim. 130 oyla Dursun Özbek, Erden Timur, Metin Öztürk, üçü Gülübakır'da son hafta işte çıkan bir listeyle Dursun Özbek ve ekibi kazandı. Tabii bir önceki dönemde kim vardı? Burak Elmas. 13. olan bir Galatasaray. Fatih Terim'i göndermiş. Yerine Torrent diye bir teknik direktör getirmiş. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Ama ne yazık ki bizim Türkiye'de gerçek topun çizgiyi geçmesi. Top çizgiyi geçmediği zaman basketbol, voleybol, yüzme diğer tüm branşlarda ne yaparsanız yapın. Hiç umurumda değil. Türkiye'de gerçek futbol. Futbolda da gerçek topun çizgiyi geçmesi. Bunu çok iyi bilen Dursun Özbek yönetimi ne yaptı? O da aslında bir kumandı. Okan Buruk'la birlikte güvendiler ve Galatasaray enteresan bir şekilde Fatih Terim dönemindeki gibi 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şimdi insan şunu bekliyor. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım, her yıl Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım. Artık kova sürekli su doldurmuş, suyun taşması lazım. Galatasaray şu an mali açıdan elinin en kolay olduğu takım olması lazım. Bütün istediği futbolcuları alabilmesi lazım ki neden? Bakın çok önemli bir anekdot yaptım sevgili Emre Tilek. 3 yıl üst üste Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsa bile bilançosundaki gelir tablosundaki yazan 3,5 milyar TL'lik faaliyet kârı, faaliyet zararını eritemiyor. Peki sizin zaten sportif başarı haricinde başka bir seçeneğiniz yok. Mutlaka sportif başarıyı yakalamak durumundasınız. Madalyonun tersine bakalım. Galatasaray 4 yıl şampiyon olmasaydı ne olacaktı? UEFA'dan bu paralar gelmeseydi ne olacaktı? Kombine, forma, yayın gelirleri olmasaydı ne olacaktı? Durum çok daha vahim bir hale gelecekti. Şimdi dolayısıyla peki dört büyüklerde kar yazan tek takım Galatasaray. Ben de şu perspektiften bakayım. Dört büyüklerde borç ve yükümlülüğü 25 milyar TL olup en çok borç ve yükümlülüğe sahip takım da Galatasaray. Tabii yani başarı mutlaka harcama getirir, gider getirir. Çok güzel. Başarı harcama getirir, gider getirir de başarının gelir de getirmesi lazım. Hasılat da getirmesi lazım. 4 yıl şampiyon oluyorsanız, 4 yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsanız sizin şu an nakit anlamında diğer tüm takımlardan daha fazla gelir tablonuzun dolup taşması lazım. Ama durum öyle değil. Durum öyle değil. Neden? Çünkü sizin toplam aktiflerinizin %57'si kulüpten olan alacaklardan oluşuyor. Peşin ödenmiş giderlerden oluşuyor. Sonra günün sonunda 25 milyarlık bir borç duruyor. Ben bir Mali Genel Kurul konuşmasında şunu yapmıştım. Belki dinleyenler hatırlayacaktır. Sayın Başkanım dedim, 2022'de göreve geldiğinizde Galatasaray'ın borcu 4 milyardı. Şu an Galatasaray'ın borcu 25 milyar. O zaman şöyle bir eleştiri gelmiş. Sen borçları söylüyorsun, gelirleri söylemiyorsun, hasılatı söylemiyorsun, kötü tarafları söylüyorsun, iyi tarafları söylüyorsun, söylemiyorsun. E peki durum burada. 31-5-2026 mali tabloları burada. Ben bu mali tablo analizini yaparken, 25 milyar TL'ye ulaşan borç ve yükümlülük yapısına bakarken, bu nakit sıkışıklığını yaparken, olayın bir de realitesine bakalım. Transfer yapılmamasının ana nedeninin eğer nakit sıkışıklığı ya da diğer etkenler olduğu bu mali tablolarla bu şekilde ortadayken neyin savunmasını yapacağız ki? Dolayısıyla yani bilanço kalitesi açısından karlılıkla nakit çok farklı şeylerdir. Ben de bunu gözler önüne sermeye çalışıyorum. Galatasaray'ın şu an bilançosunda her ne kadar net kar yazsa da nakit sıkışıklığı gün ve güz ortaya çıkmakta. E tabi borçlanma yapısı bu kadar bozulduğu bir mali tabloda uzun vadeli banka kredileri işte %67,5 faktörün kullanmış Galatasaray. E şimdi bu borçlanmanın yaklaşık %70'i faktörün giderlerine dayanıyorsa kusura bakmayın da sizin mali yapınızda çok fazla sportif başarıyla finansal başarı olduğunu söyleyemeyiz. Hep şunu söylüyorduk. Para başarıyı getirir, başarı parayı getirir. Peki 4 yıldır Galatasaray başarılı, 4 yıldır şampiyon. O zaman para nerede, nakit nerede? Bu soruyu da sormak, bu anlamda Galatasaray'ı bu yönden de, bu perspektiften de incelemek gerektiği düşüncesindeyim Emre'ciğim.
0: Bora Yargıç, Doktor Bora Yargıç bizlerle birlikte. Hocam ilk hafta beraberliği devamında yaşanacak süreçleri nasıl tetikler? Ve şimdi fırsat transferi mi yoksa alelacele transfer yapma gayreti mi Dursun Özbek ve yönetimini farklı bir mecraya çekiyor?
1: Yani şimdi ben spor programlarını da seyrediyorum sevgili Emre Tilev. Bu duruma neden gelinildi? 18 Ağustos'a kadar Galatasaray bu kadar gün be gün ortadayken Icardi'nin gittiği bir pozisyonda yani neden bu bir eşgüdümsüzlük var ben bunu görüyorum. Yani Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleriyle Galatasaray yönetim kurulu üyelerinde arasında sanki böyle bir senkronizasyon yok. Denetim kurulunu zaten geçtim. Ya peki bu transferi yapan şimdi her dönem transferden sorumlu kişiler değişiyor. Erden Timur geldi gitti. İbrahim Hatipoğlu geldi gitti. Şu an Abdullah Kavukçu var. Ne yapıyor bilmiyorum. Bu senkronizasyon olmadığı zaman. E şimdi geçmişte yapılan bir sürü de hatalı transfer var. Singo'yu 30 milyon euroya Galatasaray aldı. Singo'nun Galatasaray'a sportif katkısı nedir? Belki Sayın Başkan'ın endişesi bundan olabilir. Frankowski diye bir futbolcu oldu. Ne oldu? Cuesta'yı aldı. Ne oldu? Bu kadar hatalı transferin kimler gelmiş, kimler geçmiş. Ama burada benim bir de eleştirim, asıl eleştirim teknik direktör. 4 yıldır Sayın Okan Buruk ne yazık ki Türkiye'de altyapıdan, Galatasaray'ın altyapısından ne bir futbolcu bulabildi, ne bir futbolcuyu A takıma monte edebildi. 4 yıldır takımın başında olan bir teknik direktör bugünleri görüp 4 yıl öncesinden bugünlere hazırlıklı olmalıydı. Futbolcu ithal eder pozisyonda olan Galatasaray şu an futbolcu ithal edemez pozisyonda. Eğer gidiyorsa bunda da 4 yıl o takımın başında olan teknik direktörün de ne yazık ki sorumluluğu vardır. Neden bir altyapıdan Galatasaray bir futbolcu çıkartamıyor ya? Neden 4 yıldır Galatasaray bir futbolcu sürekli mi ithal eder pozisyonda? Fırsattır. Bu saatten sonra fırsat transferi mi olur? Taraftar baskısıyla ya bu Leao 2 aydır biz Leao lafını duruyoruz. Batrakov lafını duruyoruz. Galatasaray başka kişiyi transfer edemiyor muydu? Bu durumlara gelineceği belli değil miydi? Her gün ayrı bir şey duruyoruz. Yok 130 milyona Osimhen gidiyor. Yok Davinson Sanchez'le anlaşıldı. Tamam da ya şimdi bir eşgüdüm var. Siz Şampiyonlar Ligi'ne başlayacaksınız. 2 Eylül'de transferlerin süresi bitiyor. Hala bir transfer yapılmamış. Çorumspor maçında Osimhen'in sizin forvetinizin yedeği yok. Oyunu alacağınız sizin oyuncunuz yok. Ve şurada ben Çorumspor'un Galatasaray'da yetişen 8 yıl top oynamış teknik direktörünü de tebrik ediyorum. O kadar cesaretli 10 kişi olmasına rağmen sahada Galatasaray'a neredeyse çok da proaktif bir oyunla galibiyeti son anda kaçırdı. Şimdi bu performans varken, bu finansal performans, bu sportif performans varken ya nasıl, ne tarafından tutacağız? Bence bu süreç çok çok kötü yönetildi. Burada iletişim problemi var. Ama en büyük problemlerin başında dediğim gibi bir senkronizasyon problemi var Galatasaray'da. Senkronize olunamıyor. Transfer komitesi kimdir? Transferden sorumlu kimdir? Yönetimdekiler nasıldır? Bu transferleri ne zaman, ne şekilde, nasıl yapılacağı aylar öncesinden scout ekibiyle bunlar yapılmadı mı, konuşulmadı mı anlamak mümkün değil Mehmet.
0: Hocam birkaç soru var. Son 3 dakikada hemen bunları yönelteyim size. Ali Cemal'den gelmiş. Diyor ki Ali Cemal, selamlar. Konuğunuz sürekli muhasebe diliyle faaliyet kârından dem vuruyor ama kulüpler ticari kuruluşlar değil ki. Bunu unutuyor sanırım. Sürdürülebilir bilanço kulüpleri ayakta tutar. Kâr edip yatırımcılarına para dağıtması mı gerekiyor, yoksa sportif başarı yakalayıp sevenlerini mutlu etmesi mi? Konuğunuza kalsaydı geçen sene ne Osimhen'ler ne Uğurcanlar olurdu demiş.
1: Hiç ilgisi yok. Muhasebeyi ne tarafından baktığına bağlı Galatasaray Sportif AŞ ya da bizim halka açık dört büyük takımımız Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş hepsi halka açık kurumlar vergisine tabi şirketlerdir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği ayrıdır. Galatasaray Sportif AŞ ayrıdır. Siz halka açık binlerce yatırımcısı olan şirketlersiniz. Tabii ki mali tablolarınız önemlidir. Ben muhasebe diliyle konuşmuyorum. Muhasebe diliyle konuşsam çok farklı olur zaten. Yani anlattığım dil spor ekonomisi dili. Ve spor şirketlerinin, spor kulüplerinin denetimini yapmış biri olarak ben konuşuyorum. Biz burada mali tablo analizi dersi vermiyoruz ki. Evet, gelir yapısı sürdürülebilirlik açısından risk taşıyor. Ama UEFA gelirlerinde %170'lik bir artış var. Sevgili Emre Tiler, peki bu artışı neden biz bu süreklilikte göremiyoruz?
0: Peki devam ediyorum hocam. Birkaç böyle sert sorular var. Müsaadenizle soruyorum bunlar. Bora hocam, hiç güzel bir cümle gelmedi sizden. 3,5 milyar dediğiniz 70 milyon avro. O kadar da abartmamak lazım. Yönetimi hep eleştiriyorsunuz. Hocayı eleştiriyorsunuz. Daha önce de zaten muhalefetteymişsiniz. Buyurun yönetime girin ama bir 10 milyon euro da siz koyun demiş.
1: Güzel.
0: Ahmet Küçük Kralı'dan gelmiş.
1: Doğrudur. Teşekkür ediyorum yorumları için. Zaten yönetime girecek olan ben değilim. Son Mayıs ayındaki seçimlerde biliyorsunuz Dursun Özbey karşısına Galatasaray'dan rakip çıkmadı.
0: Peki.
1: Şimdi
0: Bir soru daha geliyor. Sayın hocam, Bora Yargıç'a sorar mısınız? Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olmasına rağmen mali tablolara bu kadar kötüyse ve transfer yapacak nakit bulamıyorsa diğer takımlar bunu nasıl buluyor? Bu paralar nereden geliyor? Bunun hesabını soran yok mu demiş.
1: Demek ki yok ki. Demek ki yok ki. Diğer takımlar çok daha kötü vaziyette. Yani bu kulüplerin içinde kar gösteren, net kar yapan tek takım Galatasaray. Bir de böyle bir mali tabloyla bu kadar borçluluk yapısında. Şimdi oradaki para zaten ortaya koymaya çalıştık.
0: Peki kısa kısa yanıtlayalım ki çok soru var hocam size. Günaydın Emre abi, Almanya'dan yazıyorum. Hocama sorar mısınız? Ben Yavuz Baysal. Bu kadar zarar açıklayan Türk kulüpleri nasıl borsada işlem görür demiş.
1: Sermaye piyasası kurulu, evet bak bu kadar zarar açıklıyor ama bu takımlar da çok büyük sivil toplum örgütleri. 35 milyon taraftarı var ve yüzlerce de şeyleri var, yatırımcıları var. Evet borsada işlem görüyor. Bir kere halka açılmışlar. Sonuçta burada bu işin regülatörü sermaye piyasası kurulu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Türkiye'de halka açık şirketler. Tekrar altını çiziyorum. Halka açık şirketler. İlk soruda diyorlar diye bunlar spor kulübü. Bunların kâr etmesi beklenemez. Halka açık bir şirketse kâr etmesi beklenebilir. Neden? Yatırımcılar bir şirketin hisse senedini alırken kâr bekler, temettü bekler. Böyle açıklayalım.
0: Peki Emre hocam, hocama sorar mısınız? Galatasaraylı yöneticiler yaklaşık bir ay önce basın mensuplarına bizim 500 milyon avro transfer bütçemiz var. Ayrılmış paramız var. Transfer gelecek, rahat olun demediler mi diyor Hüseyin Çolak.
1: Evet dediler. Bunları da zaten o yüzden diyorum ya senkronizasyon yani bu transferler niye Dursun Özbek nerede hashtagleri niye statlarda yönetim istifa ya da başka eleştiriler neden geliyor? Bunu bir de bu taraftan bakmamız lazım. Evet doğru haklı bir soru.
0: Selamlar. Galatasaray transfer için para bulamıyor dediler. Tamam. Diğer takımlar gömü mü buldu? Rahmetli Mustafa Cengiz'in bir sözü vardı. Yazarım çekleri, alırım Galatasaray'ın geleceğini karartmak istemiyorum diye. Yönetim transfer yapmaması sebebi parasızlık mı yoksa bu mu demiş.
1: Her ikisi de diyebiliriz. Yani mali tabloların iç açıcı olmadığı ve nakit sıkışıklığı olduğu açık. Ama Galatasaray istediği zaman transfer yapabilecek hacme, kabiliyete ve yeteneğe sahip bir kulüptür. İsterse yapabilir.
0: Hocam bir soru daha var. Günaydın. Galatasaray Spor Kulübü'nün bu sene transfer yapmamasının veya geç yapmasının sebebi siyasi olabilir mi demiş. Gürbüz Önder'den gelmiş.
1: Ya ben o konulara sevgili Emre Tire, bunlar konuşuluyor. O konulara girmek istemiyorum. Yani siyasi bir neden olabileceğini ben düşünmüyorum. Biz burada mali tablo analizi yapıyoruz. Finansal perspektiften bakıyoruz. Evet, bir nakit sıkışıklığı var. Kar açıklamasına rağmen Galatasaray'da bir nakit sıkışıklığı var. Ama transfer yapmamanın siyasetle doğrudan bir ilişkisi olacağını ben şahsi fikrim olarak düşünmüyorum. Ve bu açıdan da bunun bu tarafa çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam. Harika sohbet ama süren bitti.
1: İyi yayınlar dilerim. Haftaya görüşmek üzere.
0: Saygılar sunuyorum. Güzel sorular geldi. Siz de nefis anlattınız. Kendinize çok iyi bakın.
1: Sağ olun. İyi günler.
0: Doktor Bora Yargıç bizlerle birlikteydi. Zamanı paylaştık. Saatler 8.23 hatta 24. Reklam vakti. Ayrılmayın lütfen. Geliyorum.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Gel abi gel.
1: Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklar ve değerli gençler. Üniversite sınav sonuçlarında yerleştirme sonuçları açıklandı an itibariyle. Hemen onun altını çizelim. 24-28 Ağustos tarihleri arasında hemen gidip kayıt yaptırmanız gerekecek. Onu da belirtelim ve Antep'e götüreyim sizleri. Selim Gezer, spiker arkadaşımız bizlerle birlikte. Selim'ciğim günaydın, hoş geldin.
0: Günaydınlar Emre abi. Tüm Radyo Gol ailesine mutlu, huzurlu bir salı günü dileyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Antep sıcak mı?
0: Antep sıcak. Yazın en güzel dönemleri artık. Yavaş yavaş bahara, sonbahara doğru gidiyoruz Emre abi.
1: Evet, evet. Zugma Müzesi, Antep kebapları. Bir de Antep'e geldin mi çevreyi çok güzel geziyorsun yani. Adıyaman'a gidiyorsun, oradan Urfa'ya çıkıyorsun, aşağı Kilis'e iniyorsun, Adana'ya gidiyorsun, Hatay'a dönüyorsun, Mersin'e gidiyorsun. Böyle hani 300 kilometrelik alanda çok fazla adrese gitme şansın var.
0: Evet, hareket alanımız çok fazla. Zevkma Müzesi'ne değindiğin için çok teşekkür ederim. Zevkma Müzesi Sayın Fatma Şahin'in, Büyükşehir Belediye Başkanımızın önemli projelerinden biriydi. Ve dünyada görülmesi gereken en önemli yerlerden bir tanesi. Gaziantep'e gelindiğinde de mutlaka ziyaret etsinler.
1: Evet, Çingene
0: kızı görmeden gitmesinler.
1: Müthiş. Evet, evet. Bir de enteresan bir şey var yani, ne tarafa gidersen böyle Mona Lisa tablosunda olduğu gibi, o müthiş Da Vinci eserinde olduğu gibi, burada da böyle gözler seni sanki takip ediyor.
0: Evet, yani etkilenecek bir
1: mozaik
0: görüntü, yani inanılmaz bir şey.
1: Peki bu mozaik görüntüden Fenerbahçe'nin görüntüsüne geçelim. Fenerbahçe'de Lyon maçı İsmail Kartal için sence de kader maçı mı? Bu maçta nasıl oynamalı ve rotasyon sonrasında gelen mağlubiyet Fenerbahçeli oyuncular üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır? Bir de Fred'in ayrılışını nasıl okursun?
0: Evet, bugün Fenerbahçe için Emre abi büyük gün. Lyon karşısında Fenerbahçe'nin mutlak surette kazanması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir yönetim, Şampiyonlar Ligi hedefi olan oyuncular ve hocayla bugün sahadayız. Şükrü Saracoğlu bugün bambaşka bir görüntüye sahip olacaktır. Eminim ki çok iyi bir stat, iyi bir taraftar grubu ve iyi bir motive bir oyuncu grubu maça başlayacak. İsmail Kartal için hedef maçı mı ya da İsmail Kartal için kader maçı mı? Evet, kader maçı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık başarısızlığa sabır etmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyim ve inancındayım. Çünkü böyle olması gerekiyor. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Hep birlikte takip ettik. Bursa Spor çok büyük bir camia. Örneği buradan vermek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bursa Spor çok büyük bir camia. Alt liglerde uzun süreler geçirdi. Ama ne zaman ki artık sabır taşının çatlamaya başladığı noktada Bursa Spor'un tek yaptığı şey vardı. Hatırlıyorsan geçen sene o ligleri birlikte yayınlarken Bursa Spor sürekli teknik direktör değiştiriyordu. En son Mustafa Eri getirdi. 5 maçta bir teknik direktör değiştir. Sebebi şu, açın performansına bakın Bursa Spor'un teknik direktörlerine. Bir ya mağlubiyet ya da 1-2 beraberlik almıştır. Sırf bundan dolayı bile Bursa Spor camiası hoca değişikliğine gitti. Aynı durumun Fenerbahçe'de olması gerektiği inancındayım. Hocaya sonuna kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Hocanın arkasında olmamız gerekiyor. Evet, bir mağlubiyet, ama o bir mağlubiyet çok önemli. Yani Gençler Birliği karşısında alınan mağlubiyeti bugün eleştirmek istemiyorum. Çünkü bugün Fenerbahçe için çok önemli bir gün. Umarım hoca bizleri yanıltır ve onun bir kaza olduğuna inandırır. Çünkü Lyon karşısında mutlak surette kazanmamız gerekiyor. Hatırlayın geçen sene Tedesco'yu. Ya adamcağızın bir maçlık kredisi vardı sadece. Bir maç gidiyordu. Bu hafta kaybetse Aykut Kocaman gelecek. Bu hafta kaybetse X hoca gelecek diye bir sürü yorum yapıyorduk. Bugün İsmail Kartal için de aynısı geçerli. Artı hocanın 2023-24 sezonundaki 99 puanından artık bir vazgeçilmesi.

gerekiyor. Sevgili muhabir arkadaşlarımdan bunu rica etmem gerekiyor. Ya lütfen yalvarıyorum. İsmail Kartal'ı her gördüğünüzde şu 99 puan işini sormayın arkadaş ya. Yani İsmail Kartal şampiyon oldu da 99 puan mı aldı? İkinci oldu. İyi bir futbol oynattı. İyi bir takım görüntüsü verdi. 99 puan aldı. Ama her soruda yani bunu pişirip pişirip önümüze koymanın ne manası var? İsmail Kartal'ı hala o yola sürüklemenin ne manası var? Belki de İrfan Can Kahveci tercihi. Belki de Fred'deki o dönemki ısrarı bundan kaynaklıydı. Yani bundan bir vazgeçmek gerekiyor sevgili Emre abi. Şimdi gelelim benim asıl söylemek istediğim şeye. Ben bugüne özel hazırlandım aslında. Özel hazırlandığımdan kastım şu. Yeni kurallarla birlikte maçlarda artık dikkatinizi çekiyordur. İşte taç atışları saniyelik, outlar saniyelik kale vuruşları. Daha sonra oyuncu değişikliklerinde yine hızlı olunması oyuna bir ivme, hız kazandırır değil mi? Çok müthiş bir olay. Yani mesela ben Gençlerbirliği maçında, Galatasaray maçında hiç sıkılmadım. Çünkü skor avantajının elinde bulunduğun Anadolu takımları genelde ya tarih işte oyuncu değişikliğine gider, o değişiklik bir saat sürer, yormadı. Ama burada şöyle bir açık meydana geliyor, şöyle bir problem meydana geliyor. Yayıncı kuruluşun bu hız nasıl azaltıyor? Ya Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında yayıncı kuruluşun yönetmeni, yani tabii ki herkes meslekte hata yaptığı gibi onlar da hata yapabilir ama bir meslektaş olarak, çünkü yayın yapan ikinci, üçüncü liglerin yayıncı kuruluşu olan kanallara yayın yapan prodüksiyon şirketi sahibi olarak şunu söylemem gerekiyor. Yani oyunun bu kadar hız ve akışının içerisinde, bu kadar teknolojinin içerisinde Talisca'nın şutundaki elle oynanan pozisyonu yarım yamalak ekranlara getirdiler. Kameraman hatasıydı bir. Mert Müldür'ün pozisyonunda oyuncunun ayağının teması penaltı olduğu noktasında herkes hemfikirdi. Orada yine pozisyonu kaçırdı yönetmen. Yarım yamalak ekranlara getirdi. Ne olduğunu anlayamadık. Sonradan cep telefonu kameralarıyla tribünlerden çekilen görüntülerden anladık. Üçüncüsü, maçın içerisinde bizim white balance dediğimiz o kameranın beyazlık ayarı ile ilgili bir problem oldu. 3-4 saniye kadar. O anda başka bir kamera seçti. O anda bir görüntü dengesizliği oldu. Olabilir, bunları eleştirmiyorum. Fakat oyunun hızıyla birlikte yönetmen o arada tekrar vermek noktasında geç kalıyor. Yönetmenler ya da işte tekrarı hazırlayan replayci arkadaşlarımız dediğimiz, o geri sarım yapan arkadaşlarımız bu hızın içerisinde kaybolup duruyorlar. Bunun bir eğitiminin alınması gerekiyor. Ya da bu arkadaşların, bu personellerimizin daha iyi bir şekilde bu olaya adapte olması gerekiyor. Çünkü yeni teknoloji ama yeni kurallar da bununla birlikte. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyük problemler yaratabilir. İkincisi, VAR'daki arkadaşlar yine bu hıza yetişmeleri gerekiyor. Çünkü öncesinde önemli pozisyonlarda, özellikle son dakikalarda VAR'a ihtiyaç duyuluyor Türk Ligi'nde. İnceleme fırsatı bulamıyorlar çünkü sürekli akan bir oyun var. Yani basketbol gibi artık hızlı bir oyuna dönüşecek futbol neredeyse. Ya, o kadar hızlı olmasa da daha akışkan bir yapıya sahip olacak. Yayıncı kuruluşun mutlaka buna dikkat etmesi gerekiyor. Fenerbahçe ile ilgili, Lyon maçı ile ilgili de şunu söylemek lazım. İki takımın hemen muhtemel 11'lerinden sizlere bahsedeyim Emre abi. Dinleyenlerimiz birazcık faydalansın bu noktada. Fenerbahçe kalede muhtemel 11 olarak kalede Ederson'la başlaması bekleniyor. Savunma dörtlüsünde Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown. Orta alanda Guendouzi ve Kante ikilisi. İleride üçlü olarak Greenwood, Asensio ve Kerem görev yapacak ve ileri uçta Talisca tercihi söz konusu İsmail Kartal'ın. Bu tercihi Talisca noktasında acaba değiştirebilir miydi diye hocadan bir düşüncem var ama Lukaku ya da Vedat Muriç acaba sonradan bu oyuna dahil olacak? Ben açıkçası Fenerbahçe'nin en azından Vedat Muriç'le 11'inin sahaya çıkması inancındayım. O düşüncedeyim. Lyon'a baktığımızda da Paulo Fonseca'nın muhtemel 11'i Greif kalede görev yapıyor. 4 düzeniyle sahadalar. Abner, Niakite, Kluivert, Maitland savunma dörtlüsünü oluşturuyor. Morton ve Tesman hemen önlerinde. Fofana, Tolisso ve Nuama üçlüsü orta alanın ilerisinde görev yapacak ve ileri uçta da Openda ismi Paulo Fonseca'nın tercihleri arasında. Hadi Fenerbahçeli dinleyenlerimizi birazcık daha maçın havasına, maçın heyecanına sokayım. Şöyle bir bilgi vereyim. Fenerbahçe Paulo Fonseca, yani Lyon teknik direktörü karşısında Emre abi, acı hatıralara sahip. Neden diyeceksiniz?
Ivan Bebek'in yönettiği o rezalet maç Braga ile Fenerbahçe arasındaydı ve o dönem Braga'nın teknik direktörüydü Paulo Fonseca. Alınacak bir hesabımız var mı? Var yani. Paulo Fonseca'yı

0: Sarıcıoğlu'ndan ağlayarak göndermemiz gerekiyor. Çünkü o Braga maçının acısı, Ivan Bebek'in onlara yapmış olduğu o müthiş iyilik hala gözlerimizin önünde. Paulo Fonseca'yı bir ağlatmamız gerekiyor. Lyon karşısında şansımız çok fazla tutmadı geçtiğimiz yıllarda, ama bu dediğim 2001-2004 yıllarında Şampiyonlar Ligi gruplarındaydı. Umarım bugün Fenerbahçemiz Şampiyonlar Ligi'ne böyle gümbür gümbür gidecek ve tur atlayacak.
1: Peki, Yunus daha neden gelmiş? Diyor ki Selim kardeşim 99 puanı basın mensupları soruyor da İsmail Kartal şampiyonluklarımız çalındı diyor. Ya bu olacak iş mi demiş.
0: Emre abi şimdi bazen başarı bir şeyi başarı gibi göstermek. Evet, bir başarı var mı? Var. Şampiyonluğumuz çalındı ya da bununla ilgili bahane demeyeyim ben bunu, ama farklı düşüncelere sahip olmak gayet normal. Fenerbahçe Sivas maçını hatırlıyoruz o dönemde. Galatasaray'ın Sivas maçını hatırlıyoruz. Belki önemli etkenler, önemli faktörlerdir, ama hoca şampiyon olamadı. Ha, hocanın arkasında mıyız? Evet, arkasındayız. İsmail Kartal'ın sonuna kadar destekçisiyiz. Ama hocanın şunu bilmesi lazım. Hoca başarısız ya da puan kayıpları halinde 3 maçta bir beraberlik, 3 maçta mağlubiyet, sonra bir beraberlik, hoca gider. Hoca kalamaz. Yani çünkü Fenerbahçe'nin ne buna artık sabrı var, ne de Aziz Yıldırım'ın sabrı var, Sayın Aziz Yıldırım'ın. İsmail Kartal'ın mutlak surette Beşiktaş maçına kadar ligde, Beşiktaş maçı da dahil, 3 puan yazdırarak gitmesi gerekiyor. Lig bambaşka bir periyot. Ligi bugün konuşmak istemiyorum, ama ligi Konyaspor maçından itibaren konuşalım. Çünkü önümüzdeki hafta iç sahada Konyaspor maçı var. Bir beraberlik aldığında ne olacak? Hoca Lyon'u yense bile bir beraberlik aldığında tek hedef olan şampiyonluk yine riske gitmiş olacak. Çünkü siz 2 haftada puan kaybetmiş olacaksınız. İnşallah böyle bir şey olmaz, ama yani o yüzden İsmail Kartal çok dikkatli step step gidip her maçın kendi havasına girmesi lazım. Şampiyonlar Ligi için rotasyon yapacağına ilk 45 dakika oyunu alıp skoru yakalayıp ondan sonra oyuncu değişikliğine gidebilir. Çünkü o kadro o skoru tutabilirdi.
1: Peki, Beşiktaş ve Trabzonspor için nasıl okursun? Son 3 dakika içindeyim.
0: Beşiktaş evet sezonu iyi başladı. İtalyano'nun açıklamaları, maç sonu açıklamaları önemliydi. Hoca ilk yarıda oynanan futbolu çok beğendi Yükspor maçında. Tabii ilk yarıda oynanan oyunla birlikte şöyle de bir yorum oldu İtalyano'nun. Şunu söyledi, dedi ki ilk yarıda iyi oynamamıza rağmen skor avantajını bir türlü yakalayamadık ve o skor 1-0 iken hala kalemizde tehlike katmaya devam etti. Belli ki hocanın kafasındaki düşünce skoru korumaktan ziyade skorun farkını açıp Beşiktaş'ı rahat noktada savunma yaptırmak. Yani 2-0'larla, 3-0'larla ya da 3-1'lerle İtalyanos savunma takım savunması yaptırarak Beşiktaş'ı 3 puan götürme hedefinde olacak. Beşiktaş başarılı bir takım. Çerni'nin performansı özellikle çok önemliydi Beşiktaş için. Geçen sezon transfer edilmişti. Beşiktaş tabii sezona iyi başladı. Belki de bugün için en avantajlı takımlardan bir tanesi. Trabzonspor'da tabii Muhammed Salah transferiyle birlikte hava çok bambaşka noktaya döndü. Ancak alınan Kasımpaşa karşısındaki 1-1'lik beraberlik açıkçası Trabzonspor camiasında acaba sorusunu akıllara getirdi. Çünkü büyük camialar büyük transferlerle sadece belki de o transferin heyecanını ve hevesini yaşamış oluyor. Tabii Kasımpaşa maçı gösterge olmayabilir. Tüm takımlar gibi Trabzonspor da kötü başladı, ama bakalım önümüzdeki haftalar neleri getirecek. İç saha maçıyla birlikte Trabzonspor'un hava yakalayacağı inancındayım. O Muhammed Salah heyecanından, Muhammed Salah etkisinden kurtulacağı inancındayım. Çünkü bu hepimizde var. Hala Muhammed Salah'ın o oyunda olduğu süre zarfında yaptıkları sadece akıllarımızda. Trabzonspor'un oyununu bile takip edemedik. Acaba Muhammed Salah neler yapacak diye. Durum bu şekilde Emre abi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler. Var mı eklemek istediğin?
0: Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Selim Gezer, spiker arkadaşımız bizlerle birlikte oldu. Zamanı onunla paylaştık. Gelen mesajlar var. Hepsini okuyacağım. Bizi dinleyenler var, yolda olanlar var, bize zaman ayıranlar var. Sevgili Yusuf'dan gelmiş. Bizi ailesiyle dinliyormuş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Betül Hanım'dan gelmiş. Betül Ersoy'dan. Gerçekten birçok yer dahil altılı soda 40-50 lira falan demiş. Demek ki 6'yı 50'ye bölersek 8-9 liraya denk geliyor. Bu da benim bilgisizliğim yani.

0: Odanın soda içmediğim için fiyatını da bilmiyorum. Selam Emre abi, Umut ben. Bugün Fenerbahçe'nin maçı ne olur abi? Senin tahminlerin ve de yorumun çok kıymetli. Sence kadro nasıl olur? Allah'a emanet ol demiş. Ya şunu söylemekte fayda var. Bence Fenerbahçe'nin çok zorlanacağı bir maç olacak. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü baskı altında İsmail Kartal hata yapıyor. Ve bugünkü maç İsmail Kartal ve ekibi için baskı altında oynayacakları bir mücadele olacak. Bence özellikle Gençler Birliği maçından sonra Sayın Başkan'ın çok sert çıkış yaptığını düşünüyorum. Bu sert çıkışa bağlı olarak ve bu sert yaklaşıma bağlı olarak böyle bir çizgi oluştuğu fikrindeyim. Buradan yola çıkacak olursak benim kanaatim Lyon karşısında zorlanacak bir Fenerbahçe ile karşı karşıya kalabiliriz. Ve kolay bir maç olmayacak. Taraftarın her dakika desteğine ihtiyaç duyduğu önemli bir maç olacak. O yüzden de taraftar desteğini sonuna kadar sürdürmeli. Her ne olursa olsun Fenerbahçe golü de yiyese destek olmalı. Maç 1-0 mağlubiyetle de bitebilir, Allah korusun. Ama bu iki ayaklı bir maç. Bir diğer maçta Lyon'da her şey olabilir. O yüzden sonuna kadar desteğini hiç esirgemeden sürdürmeli. Günaydın Emre abi. İsmail Hoca'nın ilk yarıyı bitirmesi çok zor. Bence ciddi iletişim problemi var takımda. Hakimiyeti kaybetme olasılığı maalesef çok yüksek. Seyirci desteğini de muhtemelen yenilgilerden sonra çekecektir. Sevgiler, Bekir Selçuk Temel'den gelmiş. Ben de aynı fikirdeyim. İsmail Hoca risk karşısında ya da baskı altında çok panik yapıyor. Ve bu panik onu hatalar zincirine sürüklüyor. Bunun önüne geçen yaklaşımları ortaya koyması gerekiyor. Yoksa İsmail Kartal kötü bir hoca değil. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından yine konuşacağız. Lütfen ayrılmayın.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim sizlerden gelenler köşesinin içerisindeyiz. Uzun bir süredir telefon da almıyoruz. Bu bağlamda telefonlarınızı da alacağım. Mesajlarınızı da okumaya gayret edeceğim. Hemen gelen mesajlara, çünkü çok fazla mesajınız var, okumaya gayret edeyim. Bence Galatasaray tek sorunu mental yorgunluk, bıkkınlık, doygunluk. 4 senedir aynı takımı, farz edelim ki aynı iş yerine gidiyorsunuz, her sabah aynı saatte aynı şeyleri yapmak sıkmaz mıydı? Hocam 39 yıldır, 36 yıldır aynı işi yapıyoruz yani. 40 yıl yapan var, 50 yıl. Babam 55 yıl üzerinden emekli oldu. İyi yayınlar Emre abi. Bence bu sene Galatasaray hiç sponsorluk anlaşması yapmamasından dolayı parası yok diye düşünüyorum. Neden hiç yapmadığını da anlamıyorum açıkçası. Bu sene özelinde ben de anlamıyorum. Bence Galatasaray yönetimi bu sene etkin ve dinamik bir çalışma modeli ortaya koyamıyor diye düşünüyorum. Selamun aleyküm, günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin güzel insan, teşekkür ediyorum. Hiç kar etmeyen takımları bu sürdürülebilir durumu nasıl elde ediyorlar? Federasyon buna nasıl izin veriyor? Saygılar, sevgiler demiş. Efendim ben söyleyeyim size, ahbap çavuş ilişkileriyle yürüyor. Yani baba, bize ceza mı ya? Yapma şimdi Allah'ını seversen. İdare et bizi, biz hallederiz muhabbeti oluyor. Ne zaman bu iş demokrasinin kılıcına dönüşüyor biliyor musun? UEFA. UEFA açıyor tabloyu. Ya siz bu ülkede UEFA'dan önce finansal fair play kriterlerini işleten bir TFF gördünüz mü? Ben hiç görmedim. TFF finansal fair play kriterlerini bir kere daha işletmiyor. Ama UEFA şak diye cezayı kesiyor. Peki kardeş, UEFA'yı niye bekliyorsun? Niye bekliyorsun? Çünkü ahbap çavuş ilişkileri. Hepsi birbirine göbekten bağlı. Sen bana oy vereceksin, sen beni seçeceksin. Aman ben seni üzmeyeyim, senin finansal kriterleri idare ederiz. Ya 10 milyon euro nedir ya? Biraz aşmışsın işte, 20 milyon aşmışsın. Problem değil, halledilir. Bak, hep hallederiz hayatım yaklaşımı. UEFA hallediyor mu? Etmiyor. Bu kadar basit. Devam edelim. Konuklarla sohbet harika. Her şey güzel. Ancak tek şey, süren bitti. Mersin'den selamlar Emre Hocam. Kulağımız sende Soner Aksan. Vallahi maalesef süren bitti diyorum. Çünkü 20'şer dakika, yani daha doğrusu aslında konukların 15 dakikası var. Bazen 20 dakikaya kadar çıkıyoruz. Ama reklama girmem lazım. 20 geçe ve 40 geçeyle saat başı reklamları bizim için çok önemli. Yoksa bana da yönetim şöyle diyor: senin de burada süren bitti. 28 bin sıralama, %50 burslu Beykent Tıp Fakültesi, 630 bin TL. Yeğenime hayırlı olsun, tebrikler demiş Yunus Balyer'den. Ben de tebrik ediyorum. Bu arada Beykent Tıp Fakültesi güzel bir tıp fakültesi. Ben Beykent Üniversitesi'nin mezuniyet törenlerini sundum. Saygıdeğer mütevelli heyeti başkanıyla ve tıp fakültesinin kıymetli dekanıyla, değerli hocalarıyla ve son olarak da tıp fakültesi mezuniyet töreninde öğrencilerle istişare etme şansı yakaladım. Çok iyi bir tıp fakültesi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin. Ayağına taş değmesin diyelim. Bütün öğrencilerin. Emre Bey kusura bakma ama demiş. Hocam ya neyse, bir şey demiyorum. Günaydın. 99 gol 20 takımla oynadığımız zamanlara ait demiş İbrahim Öztürk'ten gelmiş. Onu biliyoruz zaten canım. Ya onunla ilgili bir beis yok. Arkadaş, çıkıp medya önünde böyle konuşursanız Lyon teknik direktörü gelir Kadıköy'de seni yener gider. Hiç motive olmayın. Düşmanı daha iyi maça nasıl hazırlarsın diye sorarlarsa bundan daha iyi olamazdı demiş. Bu açıklamalar, İsmail Kartal'ın açıklamaları üzerine bir yorum yapmış saygıdeğer dinleyicilerimizden biri. Merhaba, iyi yayınlar. Hocanın arkasındayız açıklaması sıkıntı. Hocanın yanındayız demek en doğrusu. Hocam ben hocamızın arkasındayız diyen her süreçte hocayı al aşağı edip gönderdiklerine ve yeni teknik direktörler getirdiklerine tanıklık ettim. O yüzden de ben, kimse benim arkamda olmasın. Günaydın Emre Bey, selamlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Fenerbahçe ülke puanına her zaman katkıda bulunuyor. Bugüne 2-0 kazanıp ülke puanını arttıracak demiş Cihan. İnşallah Allah gönlüne göre versin hepimizin. Süleyman, selamun aleyküm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan. Fenerbahçe 650 pas yapmış. Bu pasların 320 pası Gendouzi, Skriniar, Ake tarafından gerçekleşmiş. Bu analiz bize ileride baskın bir Fenerbahçe olmadığını gösteriyor demiş. Emre Bey merhaba, öncelikle Fenerbahçe'me başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, saygıdeğer dostumuz. Sevgili Emre Tilev, üniversite sınav sonucu 6800 sıralama yapıp iyi bir kuruma yerleşen kuzum Ecrin Naz'ı tebrik ettiğimi buradan iletirseniz çok mutlu olur. Onur Veli'den gelmiş, inşallah doktor olacak demiş. Ecrin'cim, Allah yolunu bahtını açık etsin. İyi derece 6800. Tıp fakültesinde sana başarılar diliyorum. İlk yıl deontolojiyi iyi oku. En önemli derslerden biri. Ve ikinci yılda özellikle anatomi çok zordur. Üçte biraz daha zorlanırsın. Dörtte zaten kliniklere geçiyorsun. Rahat edersin. Çok güzel süreçler olacak. Anı biriktir bol bol. Emre abi, bence Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllardaki sponsorlarının %90'ı kapatıldı ve kurucuları da hapse atıldı. Bence bu yüzden yeni sponsorlar olmuyor demiş, ya da sponsor olmaya kalkanlar korkuyor demiş. Üstadım, maşallah yayın iyi. Galatasaray İstanbul Vadisi projesi sanırım zorluyor. Her ne kadar Dursun Özbek başkanımız oranın bütçesi ayrı dese de transferler bu yüzden de yapılamıyor olabilir demiş. Batrakov takımımıza yeni katıldı, henüz hazır değil. Yaş olarak çok genç bir kardeşimiz. Zamanla tecrübe kazandıkça süre almaya başlayacak diye bir açıklama bekliyorum Okan hocamdan demiş. İyi insan günaydın, eyvallah. Ahbap çavuş ilişkilerinin olduğu TFF ile hiçbir ilerleme gösterilemez. İnşallah bir gün Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını tekrar anlatırsın demiş. Saygılar, inşallah. Efendim devam edelim. Günaydın Emre abi, hayırlı yayınlar. Nasılsın, iyi misin? Bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi grup aşaması final maçında temsilcimiz hocam. Yapma. Onu okuyamam. Bence Ali Koç gitti, Galatasaray'da iş bitti demiş bir değerli dostumuz. Fenerbahçe'ye bu akşamki maçı için başarılar diliyorum bir Beşiktaşlı olarak. İşte budur hocam. Yani başarı Fenerbahçe'mize dilenir. Yok Emre abi, İsmail Kartal'ın üzerinden değil. O İvan Bebek diye anlatan yorumcu var ya, biz Lyon'u burada gömeriz dedi ya demiş. Ha anladım, yani ona çok katılmıyorsunuz, onu belirtmek istediniz sevgili Selim Gezer'e. Peki, gelen mesajların birçoğunu okuma gayreti içerisindeyim. Bunları okuyorum, az sonra saat başında Hakan Can üstadımıza gideceğiz, onları da okuyacağım. Şöyle bir mesaj var: Fenerbahçe camiasının sabrı kalmadı diye diye 12 yıl geçti. Demek ki sabredememek bunun sebebi. Geçen sene Tedesco her maç gidebilir deniyordu. Bu sene de Sayın Kartal aynı muameleyi görmeye başladı. Bu baskıyla Fenerbahçe'de ne hoca ne oyuncu başarılı olamaz. Aynı fikirdeyim. Yani siz demokrasinin kılıcını benim enseme mesela bir kılıç koysa, dese ki yayını şöyle yap, burada bunu yapma, şurada şunu söyleme, orada bunu, bir müddet sonra patlarım, yeter ya derim. Buyur yap derim, otur sen yap derim. Yani İsmail Kartal naif bir adam, onu da diyemiyor. Zor iş. Camianın öncelikle o sene bu sene demekten kurtulması lazım. Yoksa 29 yıllık Türkiye Kupası alamama rekoruna 14 sene şampiyon olamama rekoruyla taçlandırmak gibi bir durum olacak diye korkuyorum demiş. Devam edelim. Selim bize nohutlu dürümünü atmış, onu yiyeceğini gösteriyor. Emre Bey günaydın, iyi yayınlar. Ankara'daki maçta Göktuğ bebeği stattan kovmaya çalışan insan, ünlem koymuş buraya, dün bir video yayınlayarak olayın evveli var, ona bakın demiş. Sizce olayın evveli olabilir mi? Hocam, dün de anlattım, bugün de anlatıyorum. Söz konusu evlatlar olursa olayın evveli mevveli olamaz. Sen orada çıkıp, yani ben amigoymuş arkadaş Gençler Birliği'nin, çıkıp kendini bir seyretsin. Desin ki ya ben kendimi bir seyrettim. Ya hala kendini savunma gayretinde. Yani şunu demiyor. Ya evet ya, ben biraz gaza geldim. Biraz duygularıma yenildim. Biraz zannediyorum çok büyük bir hata yaptım. Bundan dolayı bütün kamuoyundan çok özür diliyorum. O çocuk kardeşimden de çok özür diliyorum. O evladımızdan da çok özür diliyorum. Affedin beni. İnsan şaşar beşer. İnsanoğlu bazen böyle hata yapabilir. Affınızın derin olduğuna inanıyorum. Lütfen beni affedin. Allah da beni affetsin demek bence doğru olanıydı. Ama hala kendini savunma gayretinde. Hala ben hatta onu yapmadım da aslında ben hayır. Ya kardeş o öyle çıldırırcasına el kol hareketleriyle falan. Sen neyi anlatmaya çalışıyorsun hocam? Sen kontrolünü kaybetmişsin orada. Sen ne yapmaya çalıştığının farkında mısın saygıdeğer dostum? Bir bak ya lütfen bir bak ve bir kendini seyret. Yapmayın böyle açıklamalar. Birilerinin gazına da gelmeyin. Çıkın özür dileyin ya. Ben bir hata insanız biz hepimiz. Ben burada defalarca özür diliyorum yaptığım hatalarda. Dileyebilirsiniz. Bu çok zor bir şey değil. Her ne olursa olsun bu işin bahanesi olmaz. Siz küçücük bir taraftar. Ya polisin kucağında hala çıldırmışçasına bağırıyorsunuz. Hala bağıracaksanız çocuk geçer, polisle gider. Siz sonra kalkarsınız. Kime ne dert anlatmak istiyorsanız anlatırsınız. Siz kontrolü kaybetmişsiniz. O yüzden o anlattıklarınız benim külahım tarafından dinleniyor. Hiçbir şekilde bende karşılığı yok. Hikaye. Ne zaman çıkarsınız? Ya ben hata yaptım. Çok özür diliyorum. Bütün insanlığın, bak bütün insanlığın affına sığınıyorum dersiniz. O zaman derim ki eyvallah tamam. Hata yapabilir insanoğlu. Ama siz hala kendinize haklı gösterme derdindesiniz. Haklı falan değilsiniz hocam. Siz canını okudunuz hadisenin. Size verilecek her ceza haktır. Bu bağlamda da 62-22 adalet sisteminin sonuna kadar uygulaması gerektiğine inananlardan. Devam ediyoruz. Üniversitelerde yabancı vatandaşlar yıllık 1500 dolara kayıt olurken neden Türk vatandaşları milyonlar ödüyor? Bu saçma değil hocam. Kim söylüyorsa bunu yanlış söylüyor. Ben üniversitede mütevelli heyeti danışmanlığı yaptım. Sonra kurumsal direktörlük yaptım. Bu anlamda üniversitelerde öyle 1500 dolara okuyan çocuk yok. Çok ciddi rakamlar ödüyor üniversitelerde. Hatta atıyorum yerli öğrenci yani Türk vatandaşı bir üniversite için 800 bin civarında ödüyorsa bunu yabancı öğrenci 10-12 bin dolar civarında ödüyor. Hatta şöyle söyleyeyim size burada kontenjanlar var. Mesela Kıbrıs kontenjanı onlar daha düşük puana da belli yerlere girebiliyorlar. Oradan daha yoğun burs alabiliyorlar. Öyle bir avantajları var. Eğitim sistemi ve orada anlatılan ders sistemine bağlı olarak. Yoksa siz Nijerya'dan, Bosna'dan genelde zaten bizim ülkemize Afrika ülkelerinden geliyor. Avrupa'dan okumaya gelen çok az insanlar bu rakamları okumuyor yani 1500 okumuyor. Çok daha fazlasına 10-12 bin dolar 15 bin dolar civarında rakamları okuyorlar. Eğer Türkiye'de sistemle bursla girdiyse sınava alındıysa o farklı. Yani böyle istisnalar var bir iki tane ya da üç beş tane bu, ciddi burslar alarak çok akıllı çok zeki çocuklar bazen onunla ilgili ama bakın kayıtlar demiş hocam ben kayıtta bakmama gerek yok bak hala iddia ediyorsun. Ben diyorum ki sana ben okulla yani üniversitede kurumsal daire başkanlığı yaptım. Mütevelli heyeti başkan yardımcılığı yaptım yok öyle bir şey. Yani komşun sallamış sana. Öyle 1500 dolara falan Türkiye'de okuyan çocuk yok. Dışarıdan gelip de bir üniversite yabancı sınav bloğu var. Onu okursa devletten aldığı bir bursla gelen birkaç çocuk var. Onları ayrı tutuyorum. Ama Türkiye'deki paralı üniversitelerde atıyorum sen Nijerya'dan geldin. Nijerya'dan gelen bir öğrenci Türkiye'ye ya da Azerbaycan'dan geldin ya da Türkiye Cumhuriyetler'den geldin ya da Rusya'dan geldin. 1500 dolara falan öyle kayıt mayıt yok. O kocaman palavra. Onu sana kim dediyse sallamış. Selamun aleyküm. Salih Özel Emre abi. Nasılsınız? Galatasaray'ın hocası olsanız ne yapardınız demiş. Allah hiçbir şey yapmazdım. Kara kara düşünürdüm. Ne olacak bu halimiz diye. 10 numaram yok. Golcüm yok. Sağ bekim yok. Stoperlerim evlere şenlik. Yedeklenmiş bir 6 numaram yok. 8 zaman zaman sıkıntılı. O yüzden mümkün değil. Günaydın Emre abi demiş bir değerli dostumuz. Günaydın. Bir başka dostumuz Emre abi, Amit Spor nasıl buldun? Özetlerini seyrettim, gayet başarılı. Bu arada Erzurum Spor maçını bütün bakanlar da seyretmiş. Çok da güzel olmuş. Erzurum'a gitmişler. İyi bir skor. 50'den sonra yani ikinci yarıda gelen goller bence önemli, kıymetli ve değerli bir galibiyet almış. Ülkemizde öğrenilmesi çok zor olan şey, hatta en zoru herhalde, hatayı kabul edip özür dilemek. Ben 33 yaşındayım. Kimseyi görmedim. Seni gördüm mü? Emre, benim yaşıma kadar medyadasın abi. Ben de görmedim. Özür dilemek bizde zor geliyor ya. Yani özür dilemenin bir erdem olduğunu, özür dilemenin kıymetli olduğunu, hata yapmanın insana ait bir davranış olduğunu ve bu hataların özür dilendiğinde, tabii zırt pırt özür dilemeyeceksin. Yani hata yaptım, özür dilerim. Hata yaptım. Hayır değil. Ama özür dilemek çok değerli bir şey. Yani hatanı anlayabilmek, onu kabul etmek, bunlar çok değerli. Araştırın lütfen. Standart yabancı sadece ikamet için kayıt oluyor. Binlerce öğrenci var böyle. Yok hocam, yok, yok, yok. Bak onlar meslek yüksek okullarıdır. Türkiye'de, neyse bu konuda sizle tartışmaya girmeyeceğim. Az sonra bir bağlantı yaparım. Eğer Hakan abiden sonra sana mütevelli heyeti bağlarım. Yani mütevelli heyeti başkanı bağlarız, anlatır. Yok öyle bir şey. Türkiye'deki sistemde yani sadece ikame için üniversiteye kayıt falan. Şimdi cep üniversiteleri var. Yani ne diyeyim onlara? AVM üniversiteleri var. Orada bile yapamazsın bunu. YÖK'ün öyle bir denetlemesi var ki üniversitelerin ensesinde YÖK boza pişiriyor, boza. Ya diyorum sana ya, ya öyle denetlemelerden geçiyorsun. Üniversiteler Türkiye'de öyle hani herkesin salladığı gibi falan değil. Ha, üniversitelerimiz dünya sıralamasında ilk 500'e girmiyor, o bu. Burada da temel sorun şu: akademik yayın yapamıyorlar. Arge bütçeleri, yani araştırma geliştirme bütçeleri çok düşük ve sıkıntı yaşıyorlar. Yoksa Türkiye'de bir Koç'ta, bir İstanbul Teknik'te, bir Sabancı'da, bir Boğaziçi'nde, bir ODTÜ'de, bir Yıldız'da bu üniversitelerde verilen eğitim hakikaten çok kalibrasyonu yüksek. Çok net söylüyorum size. İnanılmaz bir eğitimle karşı karşıya kalıyorsun. Çok ağır eğitimlerden. Hele mesela ben hani oğlumdan biliyorum, İstanbul Teknik Üniversitesi. İşte geçen gün Hollanda'da bir üniversiteden aynı bölümü okuyan arkadaş geldi. Baba biz bunları bu kadar, yani mesela akışkanlar dinamiğinde teorem ispatları var Türkiye'de. Diğerinde de soruyu soruyor. O yüzden Türkiye'deki üniversitelerin eğitim kalibrasyonu o kadar yüksek ki, hatta bir hikaye anlatayım. Bir adam yüksek lisans yapmak istiyor Hollanda'da, hatta dün bunu Hakan Güveli anlattı, bir akrabası. Geliyor, diyorlar ki kardeşim sen yüksek lisans yapacaksın ama senin ortalaman düşük diyorlar. Koç'tan mezun. Diyor ki Koç'un eğitimi, makine mühendisliği eğitimi çok sert. Lütfen diyor bir yazı yazın Koç'a. Bu sert hadiseyi öğrenin. Hemen Hollanda hükümeti, daha doğrusu üniversitesi bir yazı yazıyor Koç'a. Hani eğitim modellemenizi, SLABAS diyorlar ona. SLABAS sisteminizi bir atar mısınız? Ne dersler gösteriyorsunuz falan. Şaşırıyorlar. Oha diyorlar, bu eğitimi mi alıyorsunuz siz? Yani lütfen üniversiteleri iyi anlamamız lazım. Yoksa herkes İşkembe-i Kübra'dan zaman zaman sallıyor. Değil, öyle değil. Lütfen bildiğimiz şeyleri detaylarıyla konuşalım. Kulaktan dolma bilgiler değil, içinde yaşanmış, sahip olunmuş bilgilerle.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim çok değerli bir isme gidiyoruz. Hakan Can Üstadıma. Hakan Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Seni başlamak istiyorum güne.
0: Hocam bir dakika, ben size Bluetooth'tan çıkartayım, hoparlörü alayım. Çünkü
2: Al.
0: orada bir senkron kayması oluyor sizin telefonda. Siz kulaklıkla mı konuşuyorsunuz abi?
1: Aynen.
0: Heh,
1: Aynen.
0: tamam.
1: Hoparlörde konuşuyorum.
0: Aldım şimdi. Böyle daha iyi oldu. Daha güzel gelecek sesiniz. Daha Davudi gelecek.
1: Seni tebrik ederek başlamak istiyorum. Bu aylardır her hafta 5 gün sabahın köründe başlayıp öğlene kadar çok önemli konuklarla yüksek tempoda yayın yapman saygıdeğer bir iş. Aklıma geldi ya ben yapabilir miydim diye yapamadım.
0: Abi
1: O yüzden tebrik ediyorum. Ha.
0: ben teşekkür ediyorum ama bu bir işe yaramıyor abi ya. Yani mesela bir sürü arkadaşıma geçen işte dün bunu konuşuyoruz. Hakan Güveli geldi. Doçent doktor Hakan Güveli ile birlikteydik 2 gün. Sağ olsun ziyaretime geldi. Annemi de bir kontrol ettiler falan. Muhabbet ediyoruz böyle, sohbet ediyoruz. Dedik ya bu yaz bir yerde değil misin dedi. Yani bu şey döneminde. Dedim baba benim ne kadar tanıdık varsa hepsini dedim aradım. Sonra aramadım. Bir de

0: CV gönderdim. Oha sen de mi CV gönderdin dedi. Gönderdik abi dedim. E dedi. Dedim hiçbirinden yanıt yok. Evde oturuyoruz.
1: Maalesef bu dönem böyle geçecek galiba. Ama seni muhakkak değerlendireceklerdir kardeşim.
0: Evet abi, beni muhtemelen bizim Seferihisar pazarında diyorlar ki sen iyi çığırıyorsun. Orada seni bir de limona gel falan diyor. Ya da şey böyle sağ kanattan domatesin ata, hıyar gördü arka alanda, çok güzel indirdi, pırasalar destek verdi falan diye.
1: Tamam ya, sözümü geri aldım ya.
0: Çok bu konuda
1: profesyonel bilgiye çok saygı duyuyorum.
0: Çok dertliyim Hakan abi ya. Hakikaten çok üzgünüm, dertliyim. Bazen böyle kendi kendime depresyona da giriyorum. Çok üzgünüm yani. Hakikaten çok üzgünüm. Hani bazen şey noktasındayım. Ulan diyorum bırak bu mesleği, gel buraya yerleş. Sonsuza kadar burada yaşa. Sonra diyorum ki Emrecan okul, ona gönderdiğin harçlık. Ondan sonra geri vites yapıyorum.
1: Sana söyleyeyim. Ben İstanbul'dan ayrılarak hata ettiğimi biraz geç fark ettim. Sakın bırakma. O okul bitene kadar İstanbul'da yaşamaya devam.
0: Aynen, savaşacağız abi. Savaşmaya devam, evet. Hepimiz gibi. Sadece evet, ben evet. Değil yani. Ben suda bir damlayım. Bu ülkede binlerce insan, milyonlarca insan deli gibi savaşıyor. Bu savaşkanlardan biri de sensin. Hocam nasıl bir maç olmalı? Hakan Can nasıl görüyor Lyon maçını? Top sizde saygıdeğer hocam.
1: Vallahi Lyon'un eski gücünde olmadığı ortada ama Lyon eski gücünde olmasa da Fenerbahçe'nin elediği iki takımdan da çok daha güçlü. Çok yüksek bir futbol kültürü var. Fenerbahçe açısından kötü bir hafta sonuydu. Taraftarlar hem İsmail Kartal'a hem bazı oyunculara, İrfan Can başta olmak üzere delirdiler. Taraftarla barışmak, taraftarı tekrar arkaya almak için çok çok güzel bir fırsat bu. Ben bu fırsatı da Fenerbahçe'nin değerlendireceğini düşünüyorum. Elbette ki yine Talisca santraforun arkasında Asensio oynasa mıydı, oynamasa mıydı tartışmaları falan olacaktır ama ben Fenerbahçe'nin bugün Gençler Birliği kaybı sayesinde çok daha güçlü bir oyun, sezonun en güçlü oyununu oynayıp iyi bir skorla sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Önde baskıyı iyi yapan bir takım Fenerbahçe. Her ne kadar iki gol yeseler de Ake ile Skriniar'ın uyumu çok iyi. Arşu Biran solda oynayacak, Semedo sağda oynayacak. Semedo'yu beğenmiyorlar, gitsin diyorlar ama Portekiz milli takımının tercih edilen sağ beki çok iyi bir oyuncu. Orta sahayı saymaya gerek yok. Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Kazanacaklar ve taraftarlarına moral verecekler.
0: Sevgili Hakan,
1: zor olacak ama yani. Rövanş çok zor olacak. Onların da çok ciddi bir seyirci, taraftar avantajı var. Güzel iki maç bizi bekliyor.
0: Saygıdeğer Hakan Can üstadımla birlikteyim. Özellikle Gençler Birliği maçındaki rotasyon hata mıydı?
1: Hayır. Hata değildi. Bu bir tercih. Ben teknik direktör olsam en iyi 11'imle başlar, skoru alır. Ondan sonra da kadroda yer vermeyi düşündüğüm oyunculara süre verirdim. Gençler Birliği'nin oyun disiplininden kopmasına sebebiyet verecek o kırılımı ya da rakiplerin oyun disiplininden kopmasına sebebiyet verecek o kırılımı sağlamak, gol atmak lazım. Golü buldu Fenerbahçe. Neredeyse hiç pozisyon vermediği müsabakada bir berabere düşünce ikinci yarıda da İlk 11'de değerlendireceği kaliteli bütün ayakları sahaya sürdü İsmail Hoca. Kafasındaki gibi gitseydi plan, mesela İsmail Yüksek Oğuz'un ortasında o kafa vuruşunu biraz daha köşeye yapabilseydi 2-0 olacaktı ve Gençler Birliği skora tutunma şansı neredeyse hiç kalmayacaktı. Sonuç böyle olunca İsmail Kartal da eleştiriliyor. Maç bittikten sonra eleştiri yapmak en kolay.

0: Ama maç başlarken de benim B planı olarak söylediğim en iyi 11'inde başta skoru al. Sonra da değişikliklerini yap. Oyuncuların dinlenmeye çek. Taktiğini söyleyenler haklı çıktılar. Benim için yani sezonun en sürpriz maçlarından biri geçen sene Karagümrük maçı neyse bu maçta tam o kıvamdaydı. Çok gol kaçırdılar. İrfan Can Eğribayat kariyer maçını oynadı. Ve İsmail Kartal hedefteki adam durumuna düştü.
1: Galatasaray transfer yapamıyor. Okan Buruk köşeye mi sıkışıyor? Yoksa bu kadro
0: Okan,
1: yeter mi?
0: valla Okan bu köşeye sıkışmıyor. Dursun Özbek ve yönetimi köşeye sıkışıyor. Bu kadronun yetmeyeceğini biz hazırlık maçlarında da gördük. Yani takımın hazır olmadığını gördük. Kulübeden gelecek oyuncuların da maç çevirecek nitelikte oyuncular olmadığını görüyoruz. Çünkü tüm değişiklikler savunma ve orta saha hattına yapıldı. Çünkü ön bölgeye atılacak oyuncu yok kulübede. Bu çok ciddi, dramatik bir problemdir. Her üst düzey takımının 3 tane santraforu olur. Galatasaray'da santrafor bir tane. Bir kanat oyuncusu da B planı olarak Barış Alper Yılmaz santrafor olarak düşünülüyor. Bu kadro planlaması geçen sene de yanlış ve eksikti. Bu sene de yanlış. Hadi geçen sene Icardi durumu idare etti. 10 küsur gol attı yürüyerek ama muhakkak ve muhakkak kampa bir U23 en azından santrafor indirilmesi gerekiyordu. Mesela Vlahovic'i Beşiktaş 7,5 milyon euro maaşla aldı. Aylardan Ağustos'un ortası böyle fırsat transferleri de vardı. Galatasaray değerlendiremedi. Bir de Sörloth falan diyorlar. İnsan aklını oynatır. 50 milyon euroluk oyuncu alacaklar alternatif olarak. Ya da o kanatta Alman milli takımının sağ açığı oynuyor. Onun pozisyonuna kaydıracaklar. Ya da 4-4-2'ye dönecekler. Yani hiçbir şey planlı gitmiyor. Doğal olarak Okan Buruk da köşeye sıkışıyor ama Okan Buruk'un bir mazereti var. Bana oyuncu almadılar. Hocam takım hazır değil. Takım üç pas üst üste yapamıyor. Dönen toplarda baskıdan topları çabuk kazanamıyor. 10 kişi oynarken ve santroforu sakatken Çorum Spor 90 artı 5'te Galatasaray ceza sahasının oralarda 6-7 pas yaptı. Galatasaray'ın oyuncuların hem takım olarak hem bireysel olarak hepsinin de en üst seviyeye gelmesi lazım. Bu kadro ne lige yeter ne Avrupa'ya yeter. Avrupa'da böyle oynarlarsa tarihi skorlar üst üste gelebilir.
1: Beşiktaş müthiş bir performans sergiliyor hem Avrupa arenasında hem de ligde. Italiano ve Önder Özen doğru ikili mi?
0: Vallahi görüntü itibariyle doğru ikili. Bir defa Önder Özen iletişim dilini çok iyi kullanan, futbolu da bilen, samimi, heyecanlı bir adam. Oraya cuk oturdu. Skorlar da bunu destekledi. Italiano tercihinin ne kadar doğru olduğu konusunda Beşiktaş taraftarının fikir. Adam maçın her saniyesini yaşıyor. Ve takım olarak son 3-4 senedir oynamadıkları bir coşkuyla oynamayı başarıyorlar. Üstelik sezon başı bu. Üstelik hala ön bölgede eksikleri vardı Vlahovic gelene kadar. Sanki cuk oturdular. Ancak bu güzel, coşkulu, dönen toplarda baskı yapan, kanatları kullanan, orta sahası çelik gibi takımın skorları 2'ye 3'e taşıyabilmesi lazım. Yani her maç böyle bıçak sırtı, kimi zaman Nübel'in yıldızlaştığı maçları yaşamamak için gol bulmak zorundalar bolca. Beşiktaş taraftarı geçtiğimiz senelerden kalan alışkanlıkla aynen Fenerbahçe, aynen Galatasaray taraftarı olduğu gibi oyuncular konusunda çok acımasız ve yanlış tercih yapıyorlar. Yani bundan 2 maç önce Çerni'yle olmaz kardeşim, Çerni'nin bu takımda ne işi var diyen binlerce tweet gördük. Hepimiz sosyal medyada çok kızgınlar. Çerni'den çık, ondan çık, bundan çık, şunu al, bunu al. PlayStation değil bu. Çerni de çok iyi bir futbolcu. Korka korka geçen hafta senin yayınında da söyledim. Olay tam da hocasını buldu. Tüm potansiyelini ortaya çıkartacak bir oyun anlayışıyla oynadıkları için hem 90 dakika sahada mücadele eden Salih'i ve Orkun'u rahatlatan, kim zaman Endebi'yi rahatlatacak, hem 3. bölgeye giden, bu maçta da harika bir gollük pas verdi. Bir performans sergiledi. Ben bu Galatasaray'ın taraftarlarında geçtiğimiz senelerde yakaladığı enerjiyi Beşiktaş taraftarının da yakalamaya çok yakın olduğuna ve yapılan transferlere bakınca Vlahovic öncesinde Beşiktaş şampiyonluktaki 4. favoriydi. Kendisini zirveye attığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü iyi bir takım olmak, yıldızlarla dolu bir takım olmaktan çok daha iyidir. Yıldızlara sahip bir kadro olmaktan çok daha iyidir. Birbirlerini tamamlayacaklar ve çok başarılı olacaklar gibi geliyor. Üstelik başarı da sadece şampiyonluk değil. Taraftarını tatmin eden bir futbol kalitesi, mücadele ve 90 dakika oyunun içinde kalma. Beşiktaş bunu başarmaya en yakın takım gözüküyor. İkinci sıraya mücadele ve takım bütünlüğü meselesinde Fenerbahçe'yi koyarım. Üçüncü sırada da Galatasaray ile Trabzonspor'u tutarım. Çünkü onlar mücadeleden çok hocaların oyun planına göre birisi çok yüksek tempoyla, birisi dengeyle oynamaya çalışan takımlar. Beşiktaş bu anlamda futbol severleri en heyecanlandıran takımlardan bir tanesi olacak. Önder Özen tercihi için de ben Serdal Adalı Başkan'ı kutluyorum.
1: Peki, Trabzonspor için neler söyleriz?
0: Valla Trabzonspor benim şampiyonluk adayım değildi. Çok güzel transferler yaptılar. Türk rotasyonunu tamamladılar işte. Kadrolu aldılar falan. Dengeli takım, Türkiye Ligi'nin gol kralı onlarda diye düşünüyordum. Ama ne zaman ki Salah indi, 25 bin kişi karşıladı. Statta bir o kadar kişiyle imza töreni yapıldı. Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adaylarından biri dedim. Her ne kadar Kasımpaşa maçında puan kaybetseler de, ki Kasımpaşa'yı çok beğendim. Kasımpaşa'yı da şöyle bir anlatmak istiyorum. Belki dinleyenlerin bilmiyor olabilir. Bonservisi maksimum 1,2 olacak şekilde, mümkünse bonservissiz. Maaşı 400 bin liraya geçmeyecek şekilde transfer politikası belirlemişler. Yani kulüp için maaş dengesi de bozulmayacak şekilde. Bu transfer edilecek 10 tane futbolcunun 2 tanesini 5 milyon euro ile 5 milyon eurodan satılabilirse tüm transfer maliyetini karşılamak amacını hedeflemişler. Çatır çatır mücadele eden, temposu yüksek ve oyuna ve rakibe saygılı bir Kasımpaşa seyrettim. Çok can yakılacaklardır. Geçen sene yaşadıkları sıkıntıyı yaşamayacaklardır. Salah'ın ne kadar büyük bir silah ve ne kadar büyük bir kalite olduğunu da çok kısa zamanda gördük. Onana'nın uzun topunda gökyüzünden gelen topu kontrol edişi, ayağına mıknatısla topu çeker gibi, sonra dripling yapışı, birebir de adam eksiltmeleri, top kesmeleri falan, şahane şahane bir transfer yaptılar. Bu bir yol kazasıydı. Aynen Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yaşadığı gibi. Ben ama geçen seneden çok daha iyi, pozisyon zenginliğini çok daha fazla yaşayan bir Trabzonspor seyretmeyi ümit ediyorum. İstiyorum da, çünkü rekabet artmalı. Ancak Batagol'un eksikliği Trabzon'da hala hissediliyor. Onu da söylemek lazım. O da ne zaman dönecekse dönsün. Çünkü 30 milyon euro bonservis ücretlerini bulan bir oyuncudan yoksun oynamak Trabzonspor için ciddi bir dezavantaj haline geldi. Oradaki derinliği bir tek Samet'e değil, Batagol'la kapatmak lazım.
1: Abi çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Telefonu kapatıyorum ve havaalanına doğru yola çıkıp İstanbul'a geçiyorum. Herkese sevgiler. Bekle beni İstanbul.
1: İyi yolculuklar. Allah kaza bela vermesin.
0: Görüşmek üzere. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Annene de sağlık. Hoşça kal.
1: Çok teşekkür ediyorum. Süper bir isim Hakan Can Üstadım'la bir araya geldik. Reklam var.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli çocuklar, gençler, üniversite sınav sonuçları açıklandı. Yine tercih yapmıştınız. Yerleştiğiniz bölümler açıklandı. Yerleşen bütün dostlara yolları bahtları açık olsun. Yerleşemeyenler için yolun sonu değil. Bu yolculuk devam ediyor. O yüzden de bu yolculukta onlara başarılar diliyoruz. Ve attığımızda Fenerbahçe'nin eski oyuncusu sevgili Ali Bilgin var. Ali'cim günaydın, hoş geldin.
1: Günaydınlar Emre abicim, teşekkür ediyorum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Vallahi iyiyim Emre abi. Yavaş yavaş harekete geçmeye başladık, bisiklet sürmeye başladık. Biliyorsun benim aşil tendonum kopmuştu.
0: Evet.
1: Onun ağrılarını birazcık çekiyoruz ama dün itibariyle bisiklete bindim. Yavaş yavaş tekrardan canlandırmaya çalışıyoruz.
0: Yaklaşık 3,5 ay falan sürdü değil mi?
1: Yani 3,5 ay oldu. Tabii bunu bu sefer ameliyatsız geçirdim. Ondan dolayı birazcık daha uzun ve daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Ondan dolayı temkinli hareket edip iyileşmeye çalışacağız. Sağlara döner mi bilmiyorum Emre abi, ona bakacağız.
0: Hadi hayırlısı bakalım. Peki Lyon maçında nasıl bir 11 bekliyorsun? Nasıl oynamalı Fenerbahçe? Gençler Birliği maçından Kerteriz alırken ne gibi majör hatalar yaptı İsmail Kartal ve öğrencileri?
1: Yani şimdi şimdiye kadar birazcık değerlendirdiğimizde İsmail Kartal tabii ki kadronun derinliğini birazcık daha değerlendirmeye çalıştı. Tabii bu doğru bir karar mıydı? Bilhassa sezon başı herkesin aslında şampiyonluk beklediği bir sezonda, sezon başında kaybettiğin puanları sezon sonunda arıyorsun Emre abi. Ondan dolayı bu istenilen veya yapılan rotasyon istenilen sonucu elde etmedi. Burada tekrardan tamamen fokus Lyon'a dönecek ve gördüğüm, anladığım kadarıyla da İsmail Kartal'ın bu konuda rotasyon gibi bir düşüncesi artık kalmayacak. İleriye yönelik de kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu Gençler Birliği sonucu onun düşüncesini bu tarafa ittiğini düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin sezon başında paralarının net olduğu bir şampiyonluk sezonunda böyle rotasyonlardan birazcık uzak durması gerektiğini de düşünüyorum. Evet, tabii ki kadro derinliğini, oyuncuları kazanma adına yapılan hareket olabilir. Ama burada 5-6 değişiklik birden yaptığında takımın kimyası bozuluyor. Bilhassa daha sezon başı olduğundan dolayı.

0: ilk 11'inde en iyi oyuncuları sadece performansa isim olarak da öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü rakip zorlu bir rakip. Tarihinde herhalde 4-5 kere karşılaşmış olduğumuz bir Lyon ama henüz galip gelemediğimiz bir Lyon. Fransa'nın önemli kulüplerinden son senelerde istenilen belki o performansı, o büyük çıkışı yakalayamasa da tekrardan eski günlerine dönen sanki bir Lyon izliyoruz gibi.
1: Peki sevgili dostum Ali Bilgin'le birlikteyiz. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Özellikle Fenerbahçe'ye yeni katılan oyuncularla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Bir de savunma hattı Ake ve Skriniar'la doğru kurgulanmış gibi gözükse de kanat beklerinde hala bir sorun var mı diye bir soru akla geliyor.
0: Yani tabii istenilen transferlerde Emre abi. Şimdi bilhassa Lukaku'ya baktığımızda Fenerbahçe'nin o konuda kesinlikle bir buldozer bir forvete ihtiyacı vardı. Aslında son senelerden beri belki aranan forvet oldu Lukaku. Burada önemli olan tabii ki adaptasyonun çabuk uyum sağlaması ve kalitesini sahaya yansıtması. Burada tabii ki teknik heyetin, oyuncuların bu konuda yardımcı olması gerekecek. Bence önemli ve doğru bir transfer oldu Fenerbahçe adına. Şimdi de Fred'le yollar ayrıldı. Bakalım bu pozisyona bir oyuncu daha dahil olacak mı? Ben zaten biliyorsun hep konuşuyoruz bunu. Fenerbahçe'nin belki bir sol beke de ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Çünkü kanatlardan istenilen o ofansif hamleler birazcık geride kaldığını düşünüyorum. Aklımıza gelen bir Caner, bir Gökhan Gönül tarzı bir bek anlayışı Fenerbahçe'de hep olmuştu. Bu konuda yönetimin bir daha bir transfer yapar mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Peki gelen mesajlar var, onların üzerinden de yürüyelim. Hakan Aktaş'tan gelmiş. Emre Bey, bir Fenerbahçeli olarak yarın akşam demiş ama Perşembe akşamı Beşiktaş'a başarılar dilemiş. Sorular var. Günaydın. Fenerbahçe Alanya'dan stoper Maestro'yu alsa Çağlar İrfan Oğuz'u verse nasıl olur demiş İsmail Bey.
0: Yani bu konuda bence kadro derinliği anlamında bir şeyler etmiş olabilir. Tabii aslında Çağlar'a baktığımızda son senelerde Türkiye'nin çıkarmış olduğu iyi stoperlerden birisiydi. Ama göstermiş olduğu performans bilhassa Fenerbahçe'de pek göz dolduramadı. Ama böyle bir transfere böyle oyuncular verilir mi? Bence zaten Ake ile Skriniar elinde olduğu bir yerde birazcık fazla olabilir. Çünkü kadro derinliğini de kaybetmiş olabiliyorsun. Bence en önemli konulardan birisi bu yerli ruh dediğimizi de tabii ki ne kadar şu anda eleştirilse de bence yerli oyuncu faktörü Fenerbahçe'de kesinlikle birazcık daha pekiştirilmesi gerekiyor. Çünkü onlar ligi, ruhu bilmesi ve yaşaması gerekiyor da ki gelen yabancıları da bu atmosfere soksun. O yüzden burada düşünülebilir diye düşünüyorum tekrardan.
1: Feridun Bey bunu Hakan abiye sormuş ama Hakan abi gidince ben sana sorayım. Diyor ki
0: Tamam.
1: İsmail Kartal hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sezon sonunu görebilir mi? Ben bu mesajı saklayacağım. Haziran başından bu yana yazık edecekler bu takıma İsmail Kartal'la diyorum. Ne düşünürsünüz demiş.
0: Yani şimdi tabii ki bir Gençlerbirliği üzerinden şu anda sadece okumayalım. Aslında Avrupa'da iyi başlayan bir İsmail Kartal. Tabii ki inişli çıkışlı sezon olacak. Bir sene üzerinden bunu hesapladığımızda destek olmamız gerekecek teknik direktörümüze. Çünkü hep geriye bakılıyor ve 99 puan üzerinden bahsediliyor. Ben bunu da yapmak istemiyorum. Şu anda İsmail Kartal'la başlanmış. Onunla devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamamen hocayı desteklemekten aslında başka çaremiz yok. O yüzden İsmail Kartal'la umarım sezon sonuna kadar istenilen performans

0: Performans eldeydi.
1: Duyabiliyor musun beni?
0: Emre abi ben duyuyorum. Sen beni duyuyor musun?
1: Evet, İsmail Kartal dedin. Orada bir ses gitti. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal dedin.
0: Ha, sezon sonuna kadar umuyorum İsmail Kartal devam eder ki sezon sonunda şampiyonluk gelir. Dediğim gibi İsmail Kartal'la başlanmış isteğimiz, arzumuz onunla da bitirilmesi. Çünkü sezon arasında böyle teknik direktörlü değişiklikleri ne kadar faydalı olur onu bilemeyeceğim şu anda. Ama şu anda destekleyeceğiz ki Fenerbahçe istenilen sonucu elde etsin.
1: Fenerbahçe'nin yenilgisini rotasyona bağlamak ne kadar doğru? Beşiktaş da rotasyon yaptı ama kazandı. Oyuncuların aklı Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Orası insanı cezbediyor. Konsantre olamadılar. Öne geçince de gevşediler. Sonra da maçı döndüremediler demiş bir değerli dostum ama Beşiktaş rotasyon yapmadı ya. Yani Beşiktaş'ın kadrosunda bir tek Semih Kılıçsoy Oh'un yerinde vardı. Yoksa Orkun, Trossard, Olayitan, Salih, Çerni hepsi kadrodaydı. Agbadu, Jalo hepsi kadrodaydı.
0: Ya bir kere tabii ki bence Beşiktaş'ın kadro derinliği Fenerbahçe kadar derin olmadığını düşünüyorum. Bu bir. İki, Beşiktaş'ın dediğin gibi o rotasyona gitmediğini, aslında elinde olan en iyi oyuncuları oynattığını, bilhassa ilk yarıda bence müthiş bir oyun sergilediğini, top kaybettiğinde anında baskı tekrardan topu geri alma adına kenetlenmiş, inanmış bir takım görüntüsünü sahaya sergiledi. Fener'e gelince tabii ki Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi bekliyor. Şampiyonlar Ligi bu konuda hedef olabilir. Ama parolayı unutmamak lazım. Şampiyonluk. Yani şu andaki en önemli faktör şampiyonluk dediğimizde en iyi 11 sahaya çıkması gerekiyor. Belirtmiş olduğum gibi Fenerbahçe'nin kadro derinliği o kadar geniş ki rotasyona gitse bile İsmail Kartal aslında Fenerbahçe'nin bu maçta galip gelmesi gerekiyor. Ama sadece bunu oyuncu üzerinde değil oyun üzerine de okumak gerekiyor. Gençlerbirliği bu maçta iyi işler yaptı, doğru işler yaptı ve galip geldi. Bunu İsmail Kartal bir cebine koyması lazım. Analiz edip önümüzdeki maçları ona göre değerlendirmesi gerekiyor.
1: Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var mı?
0: Yani geçen hafta da bunu konuşmuştuk Emre abi. Galatasaray'da
1: Bir de
0: benim
1: lig maçı
0: gördüğüm
1: oynadı
0: en
1: tabii.
0: büyük...
1: Ondan sonra daha net gözükmüştür. Yani
0: Evet,
1: Çorum maçından
0: evet.
1: sonra.
0: Aslında bizim o hafta konuştuğumuzda tam üzerine yaptığımız analizler ne kadar doğru tespit oldu. Galatasaray'ın aslında bireysel olarak baktığında, isim olarak baktığında halen Türkiye üstü bir takım olduğunu görüyoruz. Ama Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı söylediğim gibi mental yorgunluk. Bu konudaki acaba doymuşluk olabilir mi? Çünkü düşünün 4 sene üst üste şampiyon oluyorsunuz ve tekrardan sezon başı tekrardan hareket etmeniz gerekiyorsun. Bu insanı veya futbolcuyu belki rehavete kaptırabilir, yorgunluğa kaptırabilir. Bu konuda Galatasaray'ın kesinlikle taze bir kana ihtiyacı var. Ki orada gelen rekabet diğer oyuncuları tekrardan eski performansına itsin diye. O yüzden Galatasaray'ın bu konuda bence transfer etmesi gerekiyor.
1: Peki bu sene ligin kaderini yıldız futbolcular mı, teknik direktörler mi yoksa hakemler mi belirler demiş. Gürbüz Önder sormuş.
0: Hepsi bir arada belirleyecek Emre abi. Burada birbirinden birini çıkartamayacağım. Çünkü tabii ki burada teknik direktörlerin göstermiş olduğu performans önemli olacak. Takımlara ne kadar hakimler, kendi takımlarına ne kadar hakimler, birebir ilişki, oyun bakışı, oyun felsefesini sahaya nasıl yansıtabileceğinden dolayı tabii ki teknik direktörler hakim olacak. Bireysel yıldızlar üzerine gittiğimizde zaten bu birbirine bağlantılı olacak. Yıldızını nasıl yönlendirebilecek, ona o ateşi sağlayabilecek mi, ona o perspektifi sağlayabilecek mi, yıldız oyuncu da buna inanacak mı ki sahada o performansı göstersin. Diğeri de hakemler zaten kanayan yaram biliyorsun Emre abi. O yüzden aslında hakemlerden böyle bir üst düzey performans beklemek ne kadar doğru bilemedim. Çünkü sezonun ilk haftasında zaten net bir şekilde belli oldu hakemlerin nasıl bir performans göstereceği. Ondan dolayı bunu hakemlerden bağımsız yapması gerekiyor takımlar, hocalar. Onların da fire vereceğini düşünerek hareket etmesi gerekiyor bence.
1: TFF 18 yaşından küçük futbolcular için talimatta değişikliğe gitti. Bu haberin tam olarak detayı nedir? Dilersen ben yanıtlayayım. Çünkü gözünden kaçmış olabilir. 18 yaşından küçük çocuklar evet bir talimat değişikliğine gidirdi. Şöyle ki mevcut kulübünden ayrılmak istediğinde kulübün istediği fahiş ödenmesi güç bir bedel nedeniyle transferin engellenmesinin önüne geçilecek. TFF'nin önceden belirlediği bir makul tutar hesaba yatırılacak. Anne ve babanın muvafakatnamesi alınacak. Bu şartlar yerine getirildiğinde 18 yaşın altındaki futbolcunun başka bir kulübe transferinin önü açılabilecek. Peki yetiştirici kulüp hakkı ne olacak? O da korunacak. Bu son
0: Ya
1: dakika.
0: altyapı olayları ne kadar önemli olduğunu aslında günümüz futbolda veya kendi futbolumuzda görüyoruz. Bence TFF'nin burada üst tarafta uğraşacağına kesinlikle altyapılara inip orada kriterler getirmesi gerekiyor. Teknik direktör lisansları, sahalar, zeminler bunlara el atması gerektiğini düşünüyorum. Yukarıda sen yabancı kuralını ona indirirsin, 15'e çıkartırsın, 12'ye tekrardan. Ya bunlar çözüm değil Emre abi. Bunlar çözüm olmadığından dolayı sen altyapıya inmen gerekiyor federasyon olarak. Aşağıdan oyuncu yetişmediğini düşünüyorsan ona göre kriterler, ona göre kurallar getirmen gerekiyor ki altyapıdan oyuncu yetişsin. Altyapılara bakıyorsun, nasıl sahalarda oynuyorlar, nasıl zeminlerde oynuyorlar, kimlerden antrenman görüyorlar. Bence bunların üzerinde durulması gerekiyor ki ve sabredilmesi gerekiyor. Çünkü bugün yaptığın meyvesini yarın toplayamazsın. Bu bir süreç. 4, 5, 6, 7 sene bekleyeceksin bunları.
1: Peki.
0: Ama sen her sene yukarıdan 20 yok 15 yani bundan bir şey elde edemez.
1: Son sorum. Ali Bilgin abiye çok selamlar demiş bir değerli dostumuz. Eski bir Aziz Yıldırım ruhunu yaşayan futbolcu olarak sorar mısın diyor. Fenerbahçe'nin üzerinde Aziz Yıldırım ruhunun üstünlüğünün etkisi nedir? Ve Gençlerbirliği maçı sonra neler yaşanmıştır? Bunu da ben ekleyeyim.
0: Yani etkinliğini zaten hissedebiliyorsunuz. Nereden bence zaten hissedebiliyorsun. İsmail Kartal Fred'le devam etmek istedi ama yönetimin bu konuda net bir tavrı vardı. Fred'le ayrıldı. Yani bu konuda Aziz Yıldırım evet teknik direktöre alan bırakıyor. Sahada yapması gerekeni ona veriyor ama yeri geldiğinde de müdahale edebiliyor ki bu bence örnek gösterilebilir. Aziz Yıldırım'ın bu konuda parolasının şampiyonluk olarak belirledi ve bunun için elinden geleni yapacağını biliyorum. İçeride takıma baskı kurulması gerekiyorsa bunu kurulacak. Dışarıda baskı kurulması gerekiyorsa bunu yapacak. Yani bu konudaki başkanın tecrübelerini her türlü sahaya yansıtacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali'cim.
0: Emre abicim ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yakında görüşmek üzere.
1: Çok sevinirim. Kendine çok iyi bak.
0: İyi bak görüşürüz Emre abi. Bye.
1: Efendim Ali Bilgin çok değerli bir isim. Bizlerle birlikte oldu. 9.40 reklamım yok. 10 reklamım var. O yüzden de hemen hızlıca Özlem Koza'yı arayacağım. Birazcık astroloji, birazcık böyle hayatı konuşalım. Özellikle hanımefendiler. buraya ekran başına, daha doğrusu radyo başına davet ediyorum. Bakalım astrolojik dünyadan nasıl haberler olacak ve burçlar dünyası dışında ekonomik dünyadan da haberleri aktarmaya çalışacağız. Hattımızda da çok değerli bir isim, sevgili Özlem Koza var. Özlemciğim günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Emre, hoş bulduk. Nasılsın?
1: Süper, sen nasılsın?
2: Teşekkürler, ben de çok iyiyim.
1: Peki. Sevgili Özlemciğim, şimdi burç değişiyor herhalde 2-3 güne kadar. Neler söylüyorsun?
2: Evet, değişecek.
1: Bir de geçen şeyi tartıştık evde. Bu burçların tarihleri mi değişti? Eskiden 21-22'sinden geçiş yapılıyordu. Şimdi 19'una mı çekildi?
2: Yok, hayır, 20-21-22 öyle 19'una çekilmedi aslında. Biliyorsun dünyanın çevresinde, güneşin çevresinde dünya 365 gün 6 saatte dönüyor. Biz bu 6 saatler birleşiyor. Bazen işte kendi doğum günümüze baktığımızda, biz mesela ben 16 Nisan doğumluyum. Ama bazen hatta güneşim 25 derece, pardon 26 derece Koç'ta benim. 26 derece Koç her zaman 16 Nisan'a gelmiyor bu sebepten. Bazen 15 Nisan'a denk geliyor. Bazen 17 Nisan'a denk geliyor. Bu sebeplerden bu hani 19-20-21 hikayesi bundan oluyor. Aslında 30 dereceyi tamamladığında diğer burca geçmiş oluyor. Böyle söyleyeyim ben.
1: Peki neler bekliyor bizi? Top sende, dinliyoruz. Bir de tabii şeyi merak ediyorum ben. En çok merak ettiğim konulardan biri o. Özellikle Amerikan borsası ve altın fiyatları nasıl şekillenecek?
2: Bu soruyla başlayayım o zaman ben. Biliyorsun geçen hafta ay tutulma, güneş tutulması yaşadık. Hemen peşi sıra bir ay tutulması geliyor. Bu güneş tutulması Aslan burcundaydı. Aslanın elementi altın. Altınla ilgili bekleyiş yükseliş yönünde olur. Astrolojik açıdan söylüyorum bunu. Çünkü Aslan'da sadece güneş yok, yani burç olarak Aslan burcunda değiliz. Merkür de orada ve finans göstergesi olan Jüpiter de Aslan burcunda. Yani Jüpiter'in de büyütme prensibine sahip olduğunu düşünürsek böyle bir durum aslında var. Altının yükselmesini bekleriz. Amerikan borsasına gelecek olursak da Amerikan borsasıyla ilgili değişkenliklerden bir bahsettim hatırlıyorsan. Hep böyle 3 aylık haritalara bakıyorum ben, genel olarak mevsim haritasına. Bu da zaten ekonomide de 3 aylık ilk çeyrek, biliyorsun işte ikinci çeyrek 3-4 diye devam eden durumlar var. Bu mevsim haritasında değişkenlik vardı. Ben bunu astrolojinin dışına da taşarak bir yerden de söyleyeceğim. Bir de seçim ekonomisi şimdi devreye girecek. O yüzden bir miktar daha ben Amerikan borsasının özellikle endeks taraflarında bir yükseliş olabilir gibi görüyorum. Ama yine bunu astroloji dışında ekleyeceğim. Teknik olarak da çok zorlandığı bir bölgedeyiz. Sadece seçim ekonomisi için biraz daha yukarı iteceklerini düşünüyorum Emre. Bu soruya böyle cevap vereyim. Onun dışında evet, artık 5 gün sonra burç değiştireceğiz. Artık Başak Burcu'na geçecek güneş. Bu da biraz daha bizi daha titiz bir hale getirecek. Artık daha düzenli olalım. Daha elimizi ayağımızı ona göre planlayalım durumuna geçecek. Zaten hani yaz bittikten sonra da bir toparlanma vardır. Okul açılır, biliyorsunuz çocuklar okula gider. Tam olarak bu mevsimde bunu anlatıyor olacak. Ama benim için daha önemli olan Emre, güneşin Başak Burcu'na geçmesinden daha önemli olan, biz şu anda iki tutulma arasındayız. Güneş tutulması oldu ve bir ay tutulmasına doğru gidiyoruz. O yüzden bu iki tutulma arasında hazır güneş tutulması yaşanmışken ayın fazları üzerinden gitmek daha doğru olacak aslında. Ay bugün Akrep Burcu'nda, yani biraz daha duygusal olarak daha derinlikli olacağımız bir süreç. Ve ay ilk dördün fazına girecek iki tutulma arasında. Bu şu demek aslında Emre. Güneş tutulması bir şeyi başlatmakla ilgilidir. İrademizin çözülmesi, yeniden inşa olması ve tekrardan ipi elimize alarak istediğimiz doğrultuda hedefe doğru gidebilmemiz için güzel bir fırsattır aslında. İlk dördün fazı da artık bu neyse başlatmak istediğimiz, yeniden yapılandırmak istediğimiz şey, onun için temel atmak adına en uygun vakittir. Çünkü artık ayın ışığı da çıkmıştır. O yüzden özellikle de bu akrep olduğu için, akrep de parayla da ilintilidir. Hani biz hedeflerimize ulaşırken elimizdeki kaynaklarımız yeterli mi? Derinliklere inmek, biraz daha araştırmacı olmak. Ama tabii bir de şöyle bir durumu var ayın akrepte olmasını. Akrep biraz daha Söylediğim gibi derinliklidir ama çok şüpheci bir burçtur. Fazla şüpheci olabiliriz. Yapacağımız işten lütfen şüphelerimiz tabii ki olsun ama böyle paranoyak şekilde şüpheci olmamaya dikkat etmemiz gereken bir hafta. Hedeflerimize yönelmeliyiz. Onu söylemek istiyorum açıkçası. Merkür Aslan Burcu'nda biraz egolar dile vurabilir. Kendimizi çok fazla göstermek isteyebiliriz. Böyle pohpoh durumu olabilir. Jüpiter'in de aslanda olduğunu da söyledim. Yalnız aslanın şöyle bir durumu var Emre. Para harcatma durumu vardır. Lükse düşkünlük durumu vardır. Yani bugünlerde biraz lütfen kendinizi de gözlemlemeyin. Gözlemleyin. En cimri insan bile birden kendini para harcarken buluyor olabilir. Ama dönem maalesef ki lüks tüketim dönemi değil. Çünkü önümüzde ben yılın sonuna doğru ekonominin biraz sıkışacağını, zaten sıkışık olan ekonominin daha da sıkışacağını düşünüyorum. Öngörü olarak bunu da söyleyeyim. Lütfen gerekli olmadığı sürece hani çok aman içimden geldi, seni çok seviyorum, İşte sana şöyle çiçekler aldım, bir demet çiçek almaktansa gidip bir kamyon çiçek almaktan bahsediyorum. Aslında olayı budur. Hani gidin tabii ki alın o bir demet çiçeği ama abartmadan çelenk göndermeyin demek istiyorum. Varsa soruların Emre onları alayım.
1: Benim yok da Yunus Bey var. Derfi Yunus Tane bizim
2: Tamam.
1: yangında ilk kurtarılacak sevgili dinleyenlerimizden. Diyor ki benim eşim Kutsiye Hanım 16 Eylül 1961 doğumlu. Cumartesi doğmuş. Bir şey söyler mi diyor.
2: Bir saniye hemen söyleyeyim şuradan bir daha doğum tarihini alabilir miyim? 16 Eylül.
1: 16 Eylül 1961 cumartesiymiş.
2: Cumartesine gerek yok 61 dedin. Şehir keşi olsaydı ama neyse ben onu şehir yazmayacağım.
1: Sevgili Özlem Koza ile birlikteyiz. Dinleyicimiz bir soru sordu. O da onunla
2: Evet.
1: ilgili bir yorum yapıyor. Bu arada
2: Hemen
1: Başak
2: söylüyorum.
1: burçlarını ne bekliyor diye de bir soru sorulmuş.
2: Başak burçları için çok önemli. Hemen onu da söyleyeyim. Çünkü tutulma balık Başak aksında gerçekleşen bir ay tutulması olacağı için özellikle güneyli taraf orada olacak. Şahsi meseleleri çok önemli olacak Başaklar için ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ortaklıklar, anlaşmalar, ilişkiler ya da evlilik gibi durumlar çok ciddi anlamda karşılarına çıkabilir. Bu harita çok güzel bir harita bu arada. Açtım ben haritayı. Kendisi Başak Burcu olan bir insanmış. 23 derece Başak Burcu'nda ve Satürn'le de güzel bir açısı var. Çok sorumluluk sahibi olan bir insanı aslında anlatıyor. Ve de kendisinde de bir aslanda şu anda sorduğumuz kişiyle ilgili cevap veriyorum. Eğer ben saate ortalama olarak bir saat girdim onu söyleyeyim. Genel itibariyle çok ciddi anlamda sorumluluk sahibi bir insanı anlatıyor. Bu sadece sorumluluk sahibi de değil, belki şey de olabilir. Devletle bağlantılı işlerde ciddi anlamda düzgün hareket eden bir kişiyi anlatıyor. Diğer taraftan da aslında sorusu olması lazım ki ben hani bu harita üzerinden
1: Evet.
2: cevap vereyim.
1: Artık onda sana ulaşsın. Radyoda kişisel özel terapi yapmayalım.
2: Evet, evet.
1: Özlem Hanım'ı sosyal medyadan, Instagram'dan bulabilirsiniz saygıdeğer dostlar. Peki Özlem, son olarak şunu da merak ediyorum. Son dönemde özellikle Amerika ve İran arasındaki gerginlik bir yükseliyor, bir alçalıyor, bir yükseliyor, bir
2: Evet.
1: alçalıyor. Son olarak dün balistik füzeleri devreye sokabileceğini söyledi
2: Evet.
1: hocam. Bunu nasıl okuyorsun ve Fed'in açıkladığı faiz durağanlığının ardından Türkiye'de yıl sonu rakamları %28'den 33'e, 34'e upgrade edildi. Yani yenilendi. Acaba bu daha da yükselir mi? Çünkü sen beni endişelendirdin. Yıl sonunda daha sert bir ekonomik sıkışma bekliyor dedin.
2: Evet, şimdi öncelikle FED'le ilgili kısmı, evet onu söyleyeyim, bir sabit bıraktı. Zaten önümüzde ayın 15'i 16'sı olması gerekiyordu. Eylül'de FED'in bir daha toplantısı olacak. Ondan sonra da zaten Ekim, Kasım'a doğru devam edeceğiz. Son toplantıları bunlar. Açısından da ben burada da sabit tutacaklarını düşünüyorum. Yani değişken şartlar İran'la Amerika arasında bu değişkenlik devam edecek Emre. Bir gün öyle demek, bir gün böyle demek. Hani o 3 aylık haritalar vardı ya değişken değişken değişken diye devam eden. Bu 3 aylık haritaya da değişkenle girdiğimiz için biz bunu asla savaş mı, barış mı, şöyle mi, böyle mi çözebileceğimiz bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunu diğer taraftan astroloji dışındaki okumamı söyleyeceğim. Şahsi fikrim. Bunu geçen yayında da söylemiştim. Emre, bu savaşı bitirmek isteseler bitirirler. Savaş tamamen bu kişisel görüşüm. Pek çok kişi de aynı şekilde düşünüyordur eminim. Her şey ekonomiyle ilgili. Astrolojik olarak şunu söylemiştik zaten. Para el değiştiriyor. Ekonomide bir ciddi anlamda bir değişim dönüşüm süreci var. Ve para güç doğuya doğru kayıyor. Bunu birkaç yıldır konuşuyoruz hatta yayında. Ama artık sürecin içindeyiz. İçinden geçtiğimiz için insan içindeyken bir şeyin farkına varamıyor ya. Ne olduğunu, ne bittiğini anlamıyor. Bu savaş bu yüzden olduğunu düşündüm. Çin tarafına geçen gücün Amerika tarafından ne kadar daha baskılanabilir? Bunun üzerinden olan bir durum var. Bu yılın başında şunu da konuşmuştuk. Ben öngörü olarak söylemiştim. Başka astrologlar da söyledi. Özellikle dünya piyasalarında biliyorsun hakimiyeti olan para birimi ticaret dolar üzerinden yapılıyor. Ama bu yıl doların tamamen bu hakimiyeti kaybedeceğini, gücünü kaybedeceğinden bahsetmiştim. Ve yıl sonunda bunu göreceğimizden bahsetmiştim. Şimdi bunu yıl başında konuşmuştuk. Şu anda artık yen ticarette kullanılan diğer para birimlerine doğru zaten geçti. Emre. Hal böyle olunca buna doğru gidiyoruz. Savaşın ana nedeni zaten çipin üretilmesi ve ticareti tamamen neredeyse Çin boyutuna doğru geçiyor olması ve dünyayı hakim edecek olan ülkenin Çin olması engellemenin en büyük yolu ticaretinin önünü kesmek ve Hürmüz Boğazı gibi taraflardan aslında okuyacak olursak bu savaş Amerika ve İran arasında olmasından ziyade Çin'e karşı Çin'in gücünü biraz daha ötelemeye, dünyanın lider ülkesi olmasını önüne set koymaya çalışan bir aslında operasyon olarak görüyorum ben bunu. O yüzden de Amerika bunu mümkün olduğunca ötelemek isteyecektir. Zaten şimdi bir seçim ekonomisine giriyor Emre. Para basması gerekecek. Anketler Trump'ın ara seçim bu. Bu arada onu tekrar yenileyim ben. Arada bilmeyen, dinleyen varsa bir karışıklık olmasın. Ara seçim bu. Güven oyu alacak Trump. Kaybedeceği öngörülüyor ciddi anlamda. Ama sonuçta karşımızdaki kişi Trump, yine de para basacağını düşünüyorum ben. Yine de bir takım bir şeyler yapacağını da öngörüyorum. O yüzden de zaten haritalar da gösteriyor ve tüm bunu hepsini birleştirdiğimiz zaman yıl sonunda ciddi anlamda bir ekonomik daralmaya doğru daha da bütün dünya olarak gideceğimizi düşünüyorum ve hatta bütün bu dünya üzerinde olan bu ekonomik kriz sadece bizim ülkemizde değil, çok sevgili Amerikan Başkanı Trump'ın ateşlemesiyle oldu. Hatırlarsan geçen yılda vergilerle ilgili bir takım bir şeyler çıkarmıştı Çin için. Bu yıl da savaş durumu var. Biraz uzun uzun
1: Evet.
2: anlattım ama.
1: Süper. Özlem, o kadar çok soru var ki herkes bana doğum tarihini, gününü, ayını, yılını yolluyor. Bana Özlem'i sosyal medyadan takip edin. Instagram'dan, oradan sorularınıza yanıt verir. Bir de tabii
2: Evet,
1: ki
2: diyelim. Bu arada şey de söyleyeyim Emre. Ben onu da söyleyeyim. Yanıt veririm. Dinleyenlere söyleyeyim. Ben bu arada harita bakmıyorum. Gerçek anlamda cevap veriyorum ama. Küçük sorularınız varsa bununla memnun oluyorum. İnsanlara yardımcı olabileceksem eğer. Gerçekten bir derdiniz varsa, hani bununla ilgili sorunuz da varsa ciddi anlamda para da anlıyorum. Yardımcı olurum.
1: harikasın ya Özlem, muhteşemsin. Özlem'in zaten bu bir kazanç şeyi değil yani. Özlem aslında bir senarist, yönetmen. Televizyonda izlediğiniz pek çok dizinin yönetmeni ve senaristi. Ama

0: kökenli bir eğitim aldı. Ekonomide de Amerikan borsalarıyla çalışıyor, öyle söyleyeyim.
1: Evet, endekslerle, evet,
0: endekslerle
1: aynen
0: çalışıyor.
1: öyle.

0: yabancı öğrencilerin ödediği ücretlerin çok daha yüksek olduğunu, yani çarpı 3 çarpı 4'e kadar çıkan yükseklikte yabancı öğrencilerden fiyatların alındığı dönemler vardı. Ama tabii ki bu tabloda değişimler oldu. Bu tablodaki değişimler, zaten yabancılardan alınan bir ücret var ve bunun üstüne daha fazla rakam konulamadı. Ama tabii ki üniversiteler artan maliyetleri dengelemek için özellikle mümkün olduğunca Türk öğrencilerden alınan paraları hep maksimize etmeye çalıştılar. Bütün üniversiteler için bu olması gereken, yapılması gereken bir işti belki de. Dolayısıyla Türk öğrencilerin rakamı artarken yabancı öğrencilerin rakamları dolar bazında sabit kaldı. Hatta düştüğü durumlar oldu.
1: Şimdi
0: Burada da
1: 12
0: tabii...
1: bin dolar falan değil mi bir yabancı oyuncu? Tabii dolar 50 binde kalınca doğal olarak o
0: Tabii.
1: 600 bine denk geldi. Ama Türk öğrenciler 1.300'ü, 1'i,
0: Evet,
1: 800'ü,
0: aynen öyle. Türk
1: 1.700'ü görüyor.
0: öğrenciler... Tabii artışlar oransal olarak daha yüksek olduğu için Türk öğrenciler de fiyatlar yaklaştı. Hatta şu an bazı üniversitelerin bazı bölümlerinde söylenilen doğruluk payı vardır. Daha yüksek, daha düşük ödüyor yabancı öğrenciler. Böyle durumlar söz konusu. Ama tabii Türk öğrencinin bir %100 burs alma gibi bir hakkı var. Ya da işte %50 bursla, tabii bunu bahsediyoruz. %50 bursa göre yabancıların daha düşük ödediği durumlar var. Ama tabii ki Türk öğrencilerin burslarını arttırma durumları var. Böyle olduğunda da işte 50 artı işte ilk tercih seçenekleri var. Ondan sonra işte yerinde tercih seçenekleri var. Bunlar devreye girdiğinde aslında rakamlar aşağı yukarı eşitleniyor gibi söyleyebiliriz. Yani tam burs imkanı yabancı öğrencide pek bulunmadığından böyle Türk öğrenci hala bir avantajı var. %50 artı 15 artı 10 falan gibi burs seçenekleriyle de Türk öğrencilerin rakamları aslında yabancılarla şu an genel anlamda kafa kafaya diyebiliriz. Yani duru tablonun değiştiğini, eski o yabancı öğrencilerin yüksek ödemelerinin, hatta hani çok yüksek diyebileceğimiz ödemelerinin olmadığı bir dönemdeyiz. Bunun tabii sebepleri biraz acentelerle de işbirlikleri yapılıyor sanırım vakıf üniversitelerinde. Acentelerin de tabii ki farklı seçenekleri de var. 9-10 tane bizim gibi üniversite pazarında öğrenci yetiştiren ülkeler var. Bu ülkelere karşı da
1: Tabii
0: Türkiye'nin
1: Kıbrıs
0: de
1: mesela bu
0: fiyatları
1: ülkenin en
0: tabii.
1: başında geliyor. Kıbrıs'tan bir öğrenci pazarı. Keza Bosna şimdi bir şey
0: Tabii.
1: girdi. Makedonya girdi.
0: Va
1: Polonya,
0: kesinlikle kesinlikle.
1: Macaristan.
0: Polonya'ya çok son zamanlarda ilgi var. Tabii ki siz bu ülkelerle rekabet içine girdiğiniz zaman da yabancı öğrencilerin rakamlarını kabul edilebilir sınırlarda tutma ihtiyacı oluyor.
1: Ya ben şeyi
0: Üniversitede her
1: biliyorum
0: ne
1: hocam.
0: kadar...
1: Özür dilerim,
0: Evet.
1: sözünü kestim. İtalya
0: Estağfurullah.
1: sınavına yani 2019-2018'de İtalya'da biliyorsun üniversite bedava, bir de para
0: Evet.
1: kısmı var.

0: O bedava sınavına girenler 31 aldığında, yani 31 puan ya da 30 puan, 29 puan aldığında geçiyorlarmış. Şu anda o puan 61'e çıkmış ve o dönemde sınava girenlerin sayısı ortalama 300 ila 800 arasındayken şu anda 20 bini geçmiş hocam.
1: Çok doğru. Yani orada değişkenler var ve bunlar sürekli farklılaşıyor. Bizim ülkemizde de dediğim gibi tablonun biraz böyle dengelendiği bir durum var diyebiliriz. Açıkçası yabancı öğrenci sayısı.
2: Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
0: Evet, hocamla birlikte olduk ve hemen reklama da pas attı sistem otomatik olarak. Biz de artık veda vaktine geldik ama hocamın dediği gibi bu değişim olmuş. Ben kıymetli dostumdan da bu anlamda çok net bildiğim bir konu olmasına rağmen eksik biliyormuşum. Ve o eksikliğimizi Gökhan hocayla tamamlamış olduk. Eksik bildiğim taraflardan dolayı da özür dilerim kıymetli dostumdan ama merdiven altına dikkat etmeniz lazım. Özellikle de dolar bazında tabii. Onların hadisesi bizde dolar bazında endeksli olmayıp diye ekonomiyle endekslendiğinde dolar bazında olan atıyorum 10 bin dolar bugün 500 bin liraya denk gelirken bizde 300 bini okuyan çocuğa 3 kere %30 %30 %30 zam geldiğinde bir anda onu geride bırakmış oluyor. Talihsizlik olmuş. Bu konuyu biraz konuşmak lazım. Özellikle Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Engin Büyüköksüz'le detaylarıyla konuşuruz. Gelecek bizim çocuklarımızın onlara ne kadar yüksek değerde imkan sunabilirsek o kadar kıymetli. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Big Rom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e, sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
9: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
10: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Tilev'in ardından Ahmet Konanç'la birazdan birlikte olacağız. Ben uyarımı yapayım. Şimdiden trafikte olanlar her zamankinden biraz daha dikkatli olsunlar. Ahmet Konanç trafikteymiş. O yüzden her zamankinden biraz daha dikkat işte. Aldınız mesajı. Şimdi şeye biraz sinirlendim, hafif biraz üzüldüm, uyuz oldum. Hani öyle söylenir ya. Geçenlerde programda yaptığımız işte Lyon olayıyla alakalı olarak Fenerbahçe'nin Devler Ligi playoff turunda kader maçı Lyon'la diye ben de İsmail Hoca'ya bir mesaj yollamıştım. Hocam ne yapman gerektiğini biliyon diye. O Lyon kelime oyunlarını sevdiğim herkes çok iyi bilir. Bugün bir gazetede aynı manşeti görünce ister istemez şey yaptım yani. Dinleniyoruz demek ki. Ya da ne bileyim şöyle de olabilir. Evet, onun da aklına gelmiş olabilir manşeti atan kişinin de gelmiş olabilir dedim. O da güzel. Yapacak bir şey yok. Sarı lacivertliler 17 yıldır Şampiyonlar Ligi müziğine hasret, bu özlemi dindirmek için fırsat artık ayağına kadar geldi ki Fenerbahçe'nin Kadıköy gibi bir avantajı var. Üstelik rotasyon yok. Kante'de 11'de başlıyor diye haberleri okudukça İsmail Hoca'nın ne yapması gerektiğini bildiğini düşünüyoruz. Hocam ne yapman gerektiğini biliyorsun diye. İşte rakip Lyon, sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yapma öyle sürprizler, fantaziler. Olması gerektiği gibi, herkesin düşündüğü gibi bir 11 ile sahaya çıkman gerekiyor. Başka da bir şey yok şeklinde yorumları yapıyoruz. Tabii hoca ile ilgili konuşunca sanki hep böyle bir günah keçisi gibi, ardından faturayı kesecek başka insan bulamıyormuşuz gibi bir algı da oluşuyor. Buna kızanlar da var ama elbette bir suçlu arama durumu olacaktır. Oyuncu performansı ayrı bir konudur. İşte yönetimin transfer politikası çok ayrı bir konudur. Ama oynanan oyun sonrasında görünen köy kılavuz istemiyor gerçeğine baktıkça ister istemez faturayı maalesef ki süreklilik arz ediyor. Hep şeye kesiyoruz. Hocalara kesiyoruz. Yani burada çok iyi işler yapan, 4 yıldır şampiyon olan ve oynattığı oyun sonrasında bazen elindeki imkanları değerlendirip değerlendirememe konusunda da Okan Buruk bazen hedef tahtası haline gelebiliyordu. Şimdi sadece transfer politikasından dolayı Okan Hoca ne yapsın, yönetim almıyorsa diye o olayı yumuşatma durumuna da girenler oldu. O yüzden bugün Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmesi için en kritik viraja girdiğini, bu viraja kontrollü bir şekilde mi yoksa baba Allah ne verdiyse bas araba o kadar sağlam ki savrulmaz etmez korkma gibi bir bakmak gerekiyor. Fenerbahçe gibi oynarsa, Kadıköy gibi olursa işte bugün Şampiyonlar Ligi hasreti acaba diner mi sorusunun cevabını arıyoruz. 0212 273 10 üzerinden düşünceleri, görüşleri, önerileri, akla gelenleri WhatsApp üzerinden mesajlarla yazmaya başlayan dinleyicilerimiz de var. İlk mesaj Ahmet Konanç üzülmesin, 2014'te Konya'ya yenilip o sezon şampiyon olmuştuk. Tarih tekerrür edecek, bu sene şampiyon olacak Fenerbahçe'm, size iyi yayınlar diliyoruz diyor. İltu İzmir'den yolluyor mesajı. Dodo günaydın, iyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35 ben, leblebici geldiğinde sipariş vereceğim bilgin olsun diye yazmış. İrfan Can kadro dışı kaldığı zaman size yazmıştım, siz de çıkış yaptınız, ne kadar haklı olduğunuzu cumartesi akşamı gördüm şeklinde yorumlamış bir dinleyici. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bizi yalnız bırakırsa darılırız valla diyen bir mesaj var. Ardından Hüseyin bir mesaj yollamış. Hayırlı yayınlar Doğan Öncel abim, ben bir Galatasaraylı olarak bugün Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum. İyi ki varsın, Allah'a emanet ol dedi. Mesajını tamamlamış. İyi yayınlar, vay vay vay Doğan abim hoş gelmiş şeklinde yorumlanıyor. Ve trafiktekiler şimdi rahat edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ahmet Konanç trafikten kurtuldu. Şimdi düşünmesi gereken benim, yanıma geldi. Ve bundan sonra da şöyle söyleyeyim size. Kardeşim bana verdiğimiz siparişi de almış. Avusturyalılardan Mozart çikolatasını getirmiş. Travel Edition hem de.
11: Ha, Oscar var. Diyorum ya. Mozart.
10: Oscar nerede? Oscar'ı da aldık. Sayende Oscar'ı da aldık. Oscar goes to Doğan Öncel.
11: Bu ilk defa duydum ya. İyi bir çikolata mı bu?
10: Güzel bir çikolata.
11: Güzel bir çikolata. Afiyet olsun abi. Nasılsın, iyi misin? İyi. Herkese merhaba.
10: Yani bunu tabii Avusturya'ya ilk gidenler bilmez ama sürekli gidenler çok.
11: Yani burada da Datifir de var ya.
10: Yani bulursun da buradaki biraz daha pahalıdır. Orada ürettiği için fabrika fiyatını
11: ha, şey. Bu Avusturya çikolatası mı?
10: Avusturya çikolatası.
11: Ben Türkiye'den aldım.
10: Yani
11: Dati'den.
10: Doğru söylüyorsun. Tayvan'da üretilenler de sadece Tayvan'da satıldığı için Türkiye'de bulamadığımız için.
11: Sen de var ya, ağzının tadını bilik tişörtün de çok güzelmiş ha bugün.
10: Çok mersi. Teşekkür.
11: Vallahi hayırdır. Tabii iyi mi böyle açıkça saç çekilmesine rağmen oyuncunuzun atılmaması ve bu maçı Beşiktaş'ın bu şekilde kazanması. Mutlusun
10: saça,
11: değil mi?
10: Saça değil, maça bakacaksın Ahmet. Onları bilmiyor musun?
11: Bu da çok iyiydi. Bakıyorum çok mutlusun.
10: Tabii canım yani. Doğan, Fener. İtalya Feryan Doğan diyebilirsin bugün kıyafetin falan da.
11: Vallahi öylesin. Bir Fenerbahçe yenildi. Galatasaray Beşiktaş berabere. 10 kişi kalması gereken...
10: Galatasaray Beşiktaş demeyelim. Trabzon
11: Galatasaray
10: diye.
11: Trabzon, evet. Özür dilerim. 10 kişi kalması gereken Beşiktaş maçı kazandı. Ne güzel bir dünya ya. Bu sene de böyle mi olacak?
10: Şöyle düşündüm. Burada bir haksızlık olduğunu ben de dün söyledim. Hatta bunu cumartesi günü, pazar günü yayınlarda da konuştuk, televizyonda da. Olayın yansımalarını, daha önceki örneklerini inceledik. İngiltere'de 2025-26 sezonu öncesinde bir iki vaka olmuş böyle.

0: saç çekilme durumu ile ilgili sürekli olarak kırmızı kartlar verilmiş. Ama 2025-26 sezonunda bunun şiddetinin, onun sonrasında refleksi bir hareket olduğu falan düşünülmüş ve İngiliz Federasyonu sarı kartla cezalandırmaya yönelmiş. Ben burada bir kurtulma ya da alternatif bir güzergah arayışı içerisinde değilim. Bana göre kırmızı kart olması gerekirdi diye söyledim. Bunu eski hocalar da aynı şekilde düşünüyor. Diğer taraftan bu olaya biraz daha yumuşak bakanlar var. Şiddetiyle ya da niyetiyle alakalı olan, sonra hemen bırakmasıyla ilgili olarak yumuşamasını falan düşünüyorum. Ben VAR'ın gene de inceletmesini isterdim böyle bir pozisyonda.
1: Şimdi aynı VAR hakemi Hugh Dallas'ın oğlu Junior Dallas Fenerbahçe maçında da bir skandala imza attı.
0: İki pozisyon, iki skandala
1: imza attı. Hatta üç abi. Ben mesela, ama bak bu yayıncı kuruluş var ya, çok ayıp ediyor ha. Üç skandal. Gendouzi'ye de yapılan da faulmüş gol öncesi. Mesela Gendouzi vuruyor topa, biliyor musun? Mecburen arkadan adam baldırına vuruyor. Gendouzi'nin ayağı da topa gidiyor. Mesela o da faul. Onu da yayıncı göstermedi. Yayıncı bunları yeterince göstermeyince VAR odasında bir teyakkuza geçilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Anlık kamuoyu, yayındakilerden kamuoyu oluşmuyor. Ve inanılmaz bir yere gidiyor. Fenerbahçe önce yayıncıya yenildi. Galatasaray bu işi çok iyi yapıyor. Boşuna her sene en az 2-3 defa şifayı, en az bir defa da yazılı tweet atarak yayıncıya yapıp parmak sallamıyor. Ve bunu genelde tweetleri ne zaman atıyor biliyor musun? Ben 2 sezondur bunu ölçtüm. Galatasaray'ın böyle bir takvimi var. Aralık gibi atıyor mesela tweetleri. Açıklamaları da herhangi bir zaman, ama yazılıyı aralık gibi yapıyor. Bak göreceksin, aralık, ama ne zaman? Galatasaray yarıştaysa. Galatasaray yarışta değilse zaten topa girmiyor. Kendisini nadasa bırakıyor. Benim iki penaltım verilmemiş. Benim golü, yediğim gol öncesi faul var. Yan hakem, çok ilginç bir yan hakem. Bir tane top kornere gitmiş, avuta çevirmiş Kante'de. Gendouzi'nin çekmesi yok, çekme var diyor. Bir atağımı daha, son 3 dakikada iki tane atağımı, bir korner, bir atağımı yemiş. Ama Mert'e yapılan gözünün önündeki faulü, penaltıyı görmemiş beyefendi. Yan hakemden darbe yedim, hakemden darbe yedim, VAR'dan darbe yedim, yayıncıdan darbe yedim. Sayın yönetim ne değiştirdiniz? Soru bu olmalı. Sayın yönetim ne değiştirdiniz? Hani bunlar olmayacaktı? Sayın yönetimin de bu konuda ben gaflete düştüğünü düşünüyorum. Niye? Şimdi burada bir haber vereyim. Bak akşam da maçımız var. Tamam mı? Ülkemizi ilgilendiren önemli bir maç var. Oraya dönük de bazı haberlerim var. Bir iki de transfer haberim var. Bu ilk bir saati böyle haberlerle geçebiliriz. Sonra sohbet muhabbet.
0: Geçebiliriz. Önce gidenlerle ilgili tamam, konuşabiliriz. Okay, sonra gelenlerle ilgili, gelecek olanlarla ilgili konuşabiliriz. Şimdi bak.
1: Daha önce hiçbir yerde vermediğim bir haber. Ne kendi kanalımda ne başka bir yerde. Eski yönetimden bir yönetici, bu hakemler mevzusunda aktif olan, federasyona gidip gelen, eski ünlü bir hakem ve sonra da gözlemcilik yapan birine de danışman olarak tutan yöneticiyken, ondan her maç Fenerbahçe'nin ve rakiplerin maçla ilgili raporlar alan, öneriler alan bir yönetici. Dosya hazırlıyor. Biz bunları yaptık. Bunlara dikkat edin. Şunları yapmanızı öneririz diye. Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi orada diyor ki biz diyor zaten iyi bizim aramız federasyonla. Gerek yok diyor, biz diyor çözeceğiz diyor. Çözemediniz. Çözemediniz. Biz hallederiz demişler. Ben şimdi buradan söylüyorum. Diyorsunuz ki mesela bizim federasyonla Hacı Osmanoğlu ile aramız iyi. Bak Hacı Osmanoğlu dışarıdan bir göz olarak, ben Hacı Osmanoğlu ile bir iki defa selamlaşmışımdır falan. Bir göz olarak söylüyorum. Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu gördüğüm kadarıyla aslında iyi bir insan. Tamam mı abi? Ya iyi bir insan yani. Fakat acaba federasyonu bu iyi insan mı yönetiyor? Acaba MHK'yi Ferhat Gündoğdu mu yönetiyor? Derinlerde, lobilerde bir şeyler mi oluyor? Şimdi siz diyormuşsunuz ki bizim Hacı Osmanoğlu'yla federasyonun aramız iyi. Ali Koç'un da iyiydi. Hatırlıyor musun? Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'ın kötüydü. Saadettin Saran'ın da iyiydi Hacı Osmanoğlu'yla arası. Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'ın arası kötüydü. Siz de diyorsunuz bizim Hacı Osmanoğlu'yla aramız iyi. İlk hafta senin maçında yaşananlara bak, Çorum maçında yaşananlara bak. Çorum'un penaltısı verilmedi. Yine VAR yeterince devreye girmedi. Yine yayıncı vermedi. Torreira atılmadı. Şimdi siz bunları, ben mesela Fenerbahçe'de yönetici olsam Galatasaray Çorum maçını izleyerek hiçbir şeyin değişmediğini, Hacı Osmanoğlu ile Ali Koç'un, Saadettin Saran'ın olduğu gibi benim de aramın iyi olmasının hiçbir şey değiştirmeyeceğini anlardım. Bak, Ertan Torunoğulları bir gün böyle son 3-4 hafta artık işler yokuşa sarmış. Hakem konuşmuyoruz diyen Fenerbahçe yönetimi hakem konuşmaya başladı, hatırlıyorsun değil mi? Biz dedik bunu zamanında konuşun diye. Neyse konuşmaya başladılar. Ertan Torunoğulları bir gün Kadıköy'de stadın önünde şunu söyledi. Eski futbol şube sorumlusu. Gidiyoruz dedi, anlatıyoruz dedi. Haklısınız diyorlar dedi. E geldik yine aynısı yaşanıyor dedi. Kastettiği kişi kim biliyor musun? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Hacı Osmanoğlu da tamam tamam diyormuş. Ama Hacı Osmanoğlu demek ki şey değil. Orada başkan ama başkan değil. Kastettiği kişi esasen Ferhat Gündoğdu. Gidiyorlarmış abi Ferhat Gündoğdu'ya. Ferhat Gündoğdu haklısınız. Canınız yanmış. Düzelteceğiz diyormuş. Canım canım canım deyip gönderiyormuş. E sonuç yine böyle. E peki Galatasaray maçlarında Galatasaray'ın canı niye Fenerbahçe kadar yanmıyor? Fenerbahçe'ye neden Ferhat Gündoğdu tamam tamam haklısınız deyip gönderiyor da böyle oluyor? Yani aynı şey tarih tekerrürden ibaret ve Fenerbahçe yönetimi maalesef burada gaflete düşmüş. Hacı Osmanoğlu iyi bir insan olabilir. Ferhat Gündoğdu size tamam tamam haklısınız diyebilir. Ali Koç'a da aynısını yaptılar Saadettin Saran'a da. Yine burada altını çiziyorum yayıncı konusunda. Yayıncıya yenildiniz. Bir tane Fenerbahçe'nin mevcut yöneticisiyle dün görüşme şansına eriştim. Bak burada da bir haber vereyim Doğan Öncel. Dedi ki bana Fenerbahçeli yönetici. Evet dedi, penaltı pozisyonunu dedi 3 dakika sonra gösterdiler televizyondan dedi. E o 3 dakikada oyun aktı, momentum kaçtı. Yayıncıya da dikkat etmeniz lazım. Fenerbahçe yönetimi bu anlamda alarm vermeli. Evet bugün Lyon maçı, konsantrasyon, hafta sonu Konya var. E ben Konya'yı yenerim. E ben Gençler Birliği'ni de yenerim diyordun. Bak Galatasaray Çorum maçına, bak Fenerbahçe Gençler Birliği maçına. Bu bahsettiğim başlıklar yayıncıdan, hakemden, VAR'dan Ferhat Gündoğdu'ya kadar önleminizi alın abi. Yoksa işiniz çok zor. Bir tane Rashford değil, 5 tane Rashford almanız lazım. Yani benim Fenerbahçe olarak hakemi yenmem bekleniyor. Şimdi benden yayıncıyı da yenmem bekleniyor. Bu nasıl Fenerbahçe ya? Bu nasıl futbol düzeni? Galatasaray skandal hakem kararlarıyla kötü oynayıp maç kazanınca ama Galatasaray bir şekilde kazanmayı biliyor diyor bu medya. Fenerbahçe skandal hakem kararları yüzünden kötü oynadığı maçta maç kaybedince e kardeşim sende ne oynadın ki, önce topunu oyna diyor bu medya. Kaldı ki Gençler Birliği'nde Fenerbahçe kötü oynamadı ki. Evet rotasyon aşırıya kaçtı fakat buna rağmen İsmail Kartal'ın takımı 6 net pozisyon, 2 direkten dönen top, 2 verilmeyen penaltı, 7 golden önce faul var. 2 tane de yan hakem olmayan pozisyonda pozisyon yaratıp Fenerbahçe'nin hatanı durdurmuş, yemiş. Fenerbahçe kötü de oynamadı üstelik. Herkes İsmail Kartal'ı konuşuyor. Bir şey daha söyleyeyim. İsmail Kartal'ın Ankara'da yaptığı rotasyon sizce İsmail Kartal'ın tek başına verdiği bir karar mı? Hayır. Yönetimin onayı ve talebi. Çünkü yönetim diyor ki, hatta oyuncularla da konuştular. Samandıra'ya gidip bir hafta 10 gün önce Graz maçından önce, ilk maçtan önce biz diyorlar bütün planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yaptık. E niye bu kadar İsmail Kartal'a yükleniyorsunuz? Çünkü ayak bastı parası 19 milyon euro. Yayın havuzundan Fenerbahçe'nin alacağı para yaklaşık 11 milyon euro. Girdiğin anda yayın havuzu ve ayak bastıyla kasana girecek para yaklaşık 30 milyon euro. Bir maç kazandın, iki beraberlik aldın, oldu sana 38-40 milyon euro. Bu parayı istiyor Fenerbahçe. O yüzden bu rotasyon oldu. Ha ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam derdim ki rotasyonu ikinci yarıda yapayım. Yine adamları soktun yordun çünkü maçı kurtarmak için. Ya da en kötü Doğan abi, Kante'yi kesmezdim. Bugün bonservisi maaşı tartışılan Kante Fenerbahçe'nin can damarıdır biliyor musun? Asensio'dan, Greenwood'dan, Talisca'dan önemli. Kante'nin geldiği ilk maçta nasıl fark yarattı gördün Graz maçında. Greenwood'un, Asensio'nun, Kerem'in, Talisca'nın aynı anda bu savunması olmayan adamların sahada olabilmesi Kante'nin orayı taramasıyla alakalı. Gendüzü bile değil. Gendüzü de çok yararlı. Biraz daha yaya yakın oynayıp ikinci topları alıp oyuna tekrar sokuyor. Ama Kante bir duvar. Dolayısıyla Kante'yi bile oynatsa, diğer bütün rotasyonları yapsa İsmail Hoca, Fenerbahçe bu maçı yine kazanırdı. Artı İsmail Hoca, ben bunu Tedesco için de dedim, bütün teknik direktörler için de dedim. Destekliyor olmam İsmail Hoca'yı eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Ya hocam siz teknik direktörlerde bu adam geldi daha hazır değil, %50 hazır, %70 hazır. Bu teknik direktörlerde bu duygu niye var ya? Ya Lukaku gelmiş, Lukaku. Sakat değil. Ne diyor Cihan Kamer? Belçika'da baktırdım. Burada baktırdım. Buradaki kontrole Fenerbahçe doktorları da giriyor. Sponsor hastanede. Hastanenin yanı sıra. Sapasağlam. Adam diyor ben hazırım. Ya bu adamı al kulübeye koy. Gençler Birliği oyuncusu kulübede Lukaku'yu görünce bile tedirgin olur. Sahaya at. Anlatabiliyor muyum? Bir haber daha vereyim. Vedat Muriç demiş ki yakın çevresine. Net bilgi. Bak net bilgi, özel haber. Ben demiş hazırım demiş ya. Ve şu kelimeyi kullanmış. Ateş gibiyim. Bir haber daha vereyim. Radyo Gol için. Bu akşam ilk 11'de Vedat Muriç'i, 10 numarada Talisca'yı, kulübede Asensio'yu görme ihtimalimiz çok yüksek. İkinci yarıda Muriç Lukaku, Talisca Asensio değişikliği olma ihtimali çok yüksek. Kanatlarda ilk 11'de Greenwood Kerem, arkada Kante Gündüz'ü, Semedo Şikrinyar Ake, Arşi Brown'u göreceğiz. Muhtemelen kalede de Ederson'u bekliyorum. Ederson eğer enfeksiyon kapmış olmasaydı, benim de gittiğim Avusturya'daki Graz maçında rövanşta sevgili Doğan Öncel ilk 11'deydi. Ederson'un da bugün oynamasını bekliyorum. İnşallah güzel oynar. Çünkü satmak istiyorlar. Fiyatı artar. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne sokan kaleci olur inşallah. Çünkü hem maaşı yüksek hem de kontenjan izin vermiyor. Neden izin vermiyor? Bugün Fenerbahçe'nin 10 kişilik listesini sayalım. Yerli bak kalecisiz sayalım. Ake Şikrinyar, Kante Gündüz'ü, bak Semedo'yu bile saymadım, Ederson'u da saymadım. Talisca, Asensio, Greenwood, Muriç, başka kim var abi? 10 kişilik. Bir daha sayalım mı? Ake Şikrinyar, bak
0: Arşi Brown.
1: Bir yere geleceğim. Arşi abi artı 4'te. Ake Şikrinyar, Asensio, Gündüz'ü, Kante, Muriç, Talisca, Greenwood. İki kişi daha var ya yabancı.

0: Robertson yok. İnşallah iyi oynar ve iyi bir fiyata satılır. Ben güzel bir özet geçtiğimi düşünüyorum.
1: Musaba da Norwich'e gitmiş.
0: Musaba'yı kiralayacaklarmış. 5 milyon euroya Samsun'dan alındı. Bence hiç üzülmesin Fenerbahçeliler. Musaba taş gibi topçu. Orada Norwich şu anda Premier Lig'de değil mi abi? Düşmedi bunlar. Evet, Premier Lig'de.
1: Championship.
0: Championship'te mi? Tamam, hiç önemli değil. Orası da vitrin. Orada çatır çatır oynar. En kötü 5 milyon euroyu seneye verirler. Anlatabiliyor muyum? Ve alırlar. Ben şimdi İsmail Hoca'ya bir konuda daha eleştiri getireceğim. Hocam, bu adam iyi kötü elinde. Ankara'ya götürüyorsun. Yahu sağ tarafta İrfan'la başlayacağına Musaba'yla başlasana. Bu arada devre arasında hoca yerlilere, özellikle İrfan ve İsmail'i biraz sitem etmiş. Hocam, devrede bu adamları çıkarsana. İrfan'ı zaten biliyoruz. İrfan artık seviye düştü abi. Yerli yabancı kontenjanı olayı olmasa kalsın demem, bir kelime demem. Ama böyle giderse devrede bile yollarım. İrfan, orta yapmıyorsun.
1: İrfan Cengiz olma yolunda ilerliyor.
0: Evet, dripling yapmıyorsun. Bir de bak, mesele sadece kendine bakmak değil. Cengiz mesela, sezon erken başladı, herkes tatildeyken. Fit falan, İrfan iyi çalıştı falan. Abi, üst düzey futbol farklı bir şey. Üst düzey futbolda ilk adım mentaldir. Futbol oynarken üst düzey futbolcu, evet, vücudunu falan hazır tutar ama hayallerini de bırakmaz. Önce hayal eder o yapacağı pozisyonu. Hayal edemiyorlar artık Cengiz'le İrfan. Mental olarak düşmüşler. Kusura bakmayın. İsmail. Ben asıl İsmail'i konuşacağım. Ya sevgili İsmail Yüksek. Ali Koç döneminde yöneticiler dahi, Saadettin Saran döneminde yöneticiler dahi demiş ki İsmail'e. Şaka yollu tabii, bozulmasın diye. Hoca değiller. Artık onlara da gına gelmiş. Bak, net haber. Ya İsmail, sen Zidane değilsin, şu topu güzel alıyorsun, basit ver. Niye zor arıyorsun? Niye mükemmel arıyorsun? Bugün Ertan Torunoğulları Tedesco'yu eleştiriyor.
1: Cesus'un söylediği sözdür biliyorsun.
0: Öyle
1: İsmail'e.
0: Mi? Çok güzel hatırlattın, teşekkür ederim.
1: Üç kere dokunmak yok, ikiden fazla topa dokunmak yok diye.
0: İsmail, 5 yıl oldu ya Cesus gideli. Halen aynı İsmail'sin. Ankara'da rezalet bir futbol oynadı. Mücadele ediyormuş. Ya İsmail kendi kendiyle, kendi ruhuyla mücadele ediyor.
1: Onun da 8 numaradan ya da 10 numaraya yakın oynamaktan kaynaklı bir alışkanlığı diye, topla oynamayı çok seviyor diye.
0: Bu İsmail.
1: Ama kesici özelliği çok daha önemli. İyi olduğu için onu oraya evirmiş zaten Cesus da.
0: Bu İsmail mi 10 numara? Böyle 10 numara mı olur ya, ayağından topu çıkaramıyor. Alex dediğimiz adam, heykeli dikinen efsane, topu basit çıkarmasıyla ünlüydü. 10 toptan bir tanesini mükemmel pasa yönlendirmeye çalışırdı. O da yapar yapamaz. 9'unu basit verirdi. İsmail hepsini süper vermeye çalışıyor. Sen Alex değilsin. Sen Zidane değilsin. Ertan Torun.
1: Sen şimdi en baştan başladın ya. Herkes sıralamaya da başladı tabii. O gene ağlamaya başladı. O gene hemen şikayetler. Bu Galatasaray'dan başa konuşacak bir şeyin yok mu falan gibi.
0: Bir saattir Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Haber veriyoruz ya.
1: Veriyorsun da en baştan başladın zaten. Devam ediyor işte, bak Çorum maçında da böyle, Gençler Birliği maçında da böyle diye. İlk haftadan başlıyor. Senin yöneticin de işte Erden Tümur'un açıklamalarına benzer bir açıklama yaptı. Buna ne diyeceksine dönüyor konu. Hepsini konuşacağım.
0: Okan Buruk hazırlık maçında şikayet etmeye başladı. Cenazede bile şikayet etti. Tamam. Okan Buruk hazırlık maçında bile hakemden bahsetmeye başladı. Size her şey serbest. Bizim ağzımızı dikin abi. İğne iplik verelim size. Bizim ağzımızı dikin abi. Dikin abi bizi. Bol bol dikin bizi. Biz hiçbir şey konuşmayalım abi. Adam hazırlık maçında başladı ya konuşmaya.
1: Şimdi Katinam'ın elinde iğnesi deyip yapması.
0: Elinde makası. Ne diyordu?
1: Kesemez.
0: Kesemez. Ah kesemez. Sonra?
1: Katinam'ın elinde halısı. Ah silkemez. Ah nakarat. Silkemez. Silkmesini bilemez. Yavrum canım Katinam.
0: Silkmesini bilemez. Yavrum canım Katinam. Tamam. Peki tamam.
1: Şimdi ne yapacağını burada anlatıyorsun, kendi hocanı anlatıyorsun, oyuncunu anlatıyorsun da İsmail'le ilgili konuştuğunda sen daha bu sene çok İsmail konuşursun. Hocanla ilgili konuşursun, oyuncunla
0: bir
1: ilgili konuşursun.
0: Bir bilgi vereyim ama bak yarım kaldı. Sen unutma lafını.
1: Tamam.
0: Ertan Torunoğulları Tedesco'ya kızıyor. Samandıra'dalar. Gerçek bir hikaye. Biliyorsun ben Ertan Torunoğulları ile boks maçı yaptım. Hı. Fethiye'ye gittim. Biliyorsun değil mi görüntüleri? Bayağı boks maçı
1: yaptık.
0: Güzel
1: röportajdı.
0: Beni kendi elimle dövdü.
1: Evet.
0: Eldivenleri bana verdi. Çıplak eliyle benim eldivenime, yumruğuma vurdu. Ben de yumruğumla kendimi dövdüm. Neyse, röportaj yaptık. Fena da değildi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na da damga vurdu. Bizi YouTuber olarak görmek isteyenler, bizi artık elini eteğini bu işlerden çekti diyenlere kendimizi hatırlatmak istedik. Ben zaman zaman bunu yaparım abi. Mesleki bir şeydir bu duygu, sen de bilirsin. Yaptık röportajımızı. Geldik. Şimdi bir haber vereceğim abi.

0: Ertan Torunoğulları Tedesco'ya kızıyor. Diyor ki ya bu İsmail'i niye oynatmıyorsun diyor. Bak ben de Tedesco'yu çok eleştiren bir adamım ha. Ertan Bey diyor ki Tedesco diyor odama gelir misiniz diyor. Sizi diyor odama davet ediyorum diyor. Açıyor odasında bilgisayarı. Diyor ki bakın diyor İsmail diyor muhteşem bir kesici diyor. Alıyor topları diyor. Fakat diyor İsmail topu aldıktan ya da kendisine verilen pastan sonra aksiyonların diyor 10'undan 9'unu kaybediyor ve bunlar bize atağa dönüyor ve sürekli geriye koşuyoruz ve rakibin özgüveni oturuyor. Oyun ritmimiz yerine oturmuyor diyor. Ve İsmail sen hatırlattın Jesus'u. Tedesco öyle. Bu dönem yine öyle. Baba biz seninle ne zaman aşka sevdaya koşa koşa yürüyeceğiz İsmail? Hep derde kedere sürüklüyorsun bizi. Buyur abi teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Hatalarım büyüktür yapıdan, hatalarım büyüktür sıkıntılardan, sistemden diye Tahir Kum'un bir sözü var. Ahmet Kon şeye söylüyor, Ercanlara söylüyor.
0: Yanılıyor Tahir abi. İlk şimdi, haftayı gör yanılıyor. Benim iki penaltım verilse
1: sen
0: burada, benim hatalarım yapıdan büyük mü küçük mü olacak? Galatasaray'ın aleyhine o kırmızı kartla penaltı verilse o zaman ne olacak? Ya Tahir abi de biraz yani böyle çok bu böyle insanların tribüne oynamak. Tahir abi çok severim de. Hataların yapıdan falan büyük. Yapıya yenildin işte abi. Penaltıların verilmedi. VAR göstermedi. Yan hakem durdurdu. E ben nasıl abi bu maçı kazanacağım? Ben ama, de kötü ama oynarken
1: sen,
0: kazanayım.
1: Ama sen maça işte şu 11 ile başladın. Onun sonrasında rotasyonu bak genel anlamda.
0: Diyorsun ki hakemi yen, söylediği, yayıncıyı yen ama Galatasaray hakemi yenmek zorunda olmasın. Ben niye hakemle yayıncıyı yenmek zorundayım abi?
1: Tek devam etmek ister misin bugün?
0: Hayır ama abi bak aynı yere geliyorsunuz. Hep diyorsunuz ki Fenerbahçe hakemi de yensin. Bir, Galatasaray bir sadece futbolunu oynasın.
1: Bak ben sana ne diyeceğim? Şimdi diyorum ki dinleyeceksen ya da mikrofonu
0: dinleyeceğim
1: kapatacağım.
0: Tabii ki.
1: Mikrofonu
0: ben kapatacağım. Zaten gireceğimi girdim söyledim. Tamam. Sen şimdi serbestsin abi.
1: Şimdi ben giriyorum.
0: Gir abi.
1: Hazırsan.
0: Hazırım
1: şimdi
0: abi.
1: Diyorum ki sana.
0: Sen çikolatayı yedikten sonra sana bir şey oldu ha.
1: Şimdi diyorum ki bir, şey bir dakika. Bir dakika bir dakika
0: program
1: ama.
0: Program tehlikeli ama bir yere bir gidiyor. Gireceğim gireceğim ne abi ya. Bir iki dakika, tane tamam. Çikolata yedin gireceğim tamam, gireceğim diyorsun ya.
1: Şimdi konuyu öyle bir yerden hem de giriş yapıyorum ki. Bak şimdi dinle. Şu o zaman yumuşamayı niye yapıyorsunuz ya? Yapsana hocam rotasyonu skoru aldıktan sonra. İnanıyorsun bu kadronun Gençler Birliği karşısında skor alabileceğine. Evet. Son yarım saat ya da ikinci yarı değiştirsene oyuncularını diyorsun.
0: Tamam.
1: Bunu söyleme o zaman.
0: Ay söyleyeceğim niye
1: söyle. O zaman bunu söyleme.
0: Niye hocaya niye?
1: Çelişme kendinle.
0: Bu çelişmek.
1: Bütün Fenerbahçeli yorumculara söylüyorum.
0: Çelişmekle ne alakası?
1: Çelişmeyin abi kendinizle.
0: Abi bu çelişmek değil ki.
1: Şimdi Skriniar yorulmuyor mu? Ake yorulmuyor mu? Guendouzi hiç mi yorulmuyor? Rotasyona gitmiyor da senin katkı sağlaması gereken oyuncuları rotasyona sokuyorsun. İrfan'dan gerçekten medet ummaya başladığın bu sezonda o zaman İrfan'ı yollayacaksın ki Fenerbahçe'ye daha fazla katkı sağlasın başka takımda oynadığında. Anladın mı?
0: İnsanı yaşatacaksın ki.
1: Öyle düşün o zaman. Ya o zaman bak yumuşamayı yapacaksan ben de rotasyon yaptım. Ben 1-0'lık galibiyet aldığımda benim de toplarım direkten döndü. Bir Eyüp atağında gol yeseydim ben de aynısını o çok abarttığım vay vay vay dediğim Vincenzo Italiano'ya hocam ligin ilk maçında da yapma rotasyonunu ya. Tamam senin de rakibin UEFA Avrupa Ligi'nde ama hani rakip de değil daha öncesinde sen bölüm sonu canavarını yendin. Mijlent'i geçtin. Bundan sonraki rakipler daha kolay. İnönü'de oynayacaksın ilk maçını bilmem nesini falan deyip böyle şey yaparım yani anladın mı?
0: Şimdi abi.
1: Skor çok önemli. Bak burada her şeyi unutturabiliyor.
0: Şimdi gelelim senin bu mevzunun bana düşündürdüğüne. Efendim Fenerbahçe o zaman bu rotasyonu neden yaptı? Kardeşim bu rotasyonu İsmail Kartal kendi kafasına göre mi yaptı? Yönetimin talebi. Yönetimin talebi. Çünkü yönetim anlattım. Mali konulardan ötürü haklı olarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Bak yönetim para buldu. Sponsorlukla sokabildiği kadar kulübe soktu. Ama halen paraları var. Her parayı sokamıyorsun. Kulübe para sokmak daha büyük mesele bulmaktan. Şampiyonlar Ligi'nden gelen para direkt kulübe giriyor. Legal tık tık tık harcama limitin onun bunun. Bu yüzden istiyorlar. E tamam da bu baskıyı yaparsanız kulübe Avrupa baskısını böyle olur. Hadi Şampiyonlar Ligi para için tamam kabul ediyorum. 3 puana o zaman gireceksin bu Şampiyonlar Ligi'ne. 3 puana mal oldu ama Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde yenildik berabere kaldık ilerleyemedik gruptan çıkamadık falan diye aman İsmail Kartal'a takıma yönetime baskı yapmasın. Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkarın. Bu akşam da zaten playoff statüsü gereği geçen seneki Benfica maçı gibi Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Ya bir şey söyleyeyim ya. Geçen sene Şampiyonlar Ligi müziği çaldı ya Kadıköy'de. Bana Galatasaray'la playoff'ta. Bana Galatasaray'la birkaç arkadaş benim yayınımda ne yazdı biliyor musun chat'e? O gerçek Şampiyonlar Ligi müziği değil ki. O yan versiyon, o yan sanayi. İnandım biliyor musun? O kadar ezilmişiz ki. Bak o kadar. İnandım biliyor musun? Yayında tamam dedim öyledir dedim o zaman. Girdim Google'dan arıyorum abi.
1: Yarım çaldılar az.
0: Bir baktım abi. İkinci bir Şampiyonlar Ligi müziği yok. Bir yan sanayi, bir yan versiyon yok. Bildiğimiz Şampiyonlar Ligi müziği. Ya adamların bu bile zoruna gidiyor. Fenerbahçe'nin kafayı bir tık kaldırması bile zoruna gidiyor. Playoff'ta müzik Şampiyonlar Ligi müziği dinlemesi bile zorlarına gidiyor. Diyor ki o gerçek Şampiyonlar Ligi müziği değil ki. Biz de o kadar ezilmişiz ki inandım. Baktım yok böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yaşadım ya. Adam bana yazıyor.
1: Bir Michael Jackson şarkısını Selami Şahin'in söylemesi gibi anlattın ya. Yok Şampiyonlar Ligi müziği değil ki diye.
0: Öyle demiş abi yazıyor mesela. İnandım ben de mesela. Ya Galatasaraylı arkadaşlar. Ne istiyorsunuz abi? Kulübü mü kapatalım ya? Nedir bu korku ya? İnanamıyorum ya. Mesela sana bir şey söyleyeceğim. Bak Galatasaray'daki Fenerbahçe Aziz Yıldırım korkusu genetik biliyor musun? Maçtan sonra Çorum maçından sonra YouTube'cu arkadaşlar röportaj yapıyorlar stadın önünde. Ya 16 yaşındaki çocuk ya. Ne diyor biliyor musun? Aziz Yıldırım geldi. Bakın transferlerine. Ey yönetim. Yeter artık önleminizi alın. Aziz Yıldırım geldi diyor. Ya çocuğum sen 16 yaşındasın. Sen Aziz Yıldırım'ı görmedin ki, yaşamadın ki. Demek ki babadan evlada geçen bir Fenerbahçe, bir Aziz Yıldırım korkusu var ya genetik. Baba ne bekliyorsunuz? Bu Fenerbahçe eninde sonunda ayağa kalkacak. Yürüyecek, gidecek. Bir daha mı kumpas olacak? Bir daha mı kurşunlayacaklar? Böyle bir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Yürüyecek. Kendinizi hazırlayın. Bu senede Fenerbahçe şampiyon olacak ya. Ben bakıyorum en kötü maçta çatır çatır yayıncı ve hakem tarafından doğrandığı maçta verilmeyen 2 penaltı, 7 gol öncesi faul, 6 tane net pozisyon, 2 tane direkten dönen top var. Savunun Fenerbahçe geliyor.
1: Allah Allah vermekti.
0: Ya Allah.
1: Ya şimdi bunlar tabii ki...
0: Rashford alacaklarmış. Ya, baba Rashford'ın durumunu sormuşlar.
1: Ya Leao'yu.
0: Ya Galatasaray Leao'yu alamadı ya. Hazır. Kendi gelmek istiyor. Kulüp veriyor. Fiyat 40 milyon euro. Alamadı. Ne Rashford'ı. Ne Sörloth alacaklarmış.
1: John Duran da kendi gelmek
0: istiyor. Ne Sörloth'u. John Duran'ı alamadın. Rashford'ın durumunu sordu. Sörloth'un durumunu sordu. İçeri kafayı uzatıp kahvehaneye bir arkadaşa bakıp çıkacaktım diyen yiyelim, modelde Galatasaray.
1: Önce bunu mu yiyelim, bunu mu yiyelim?
0: Ben yemeyeceğim. Bunu, afiyet olsun.
1: Bunu niye?
0: Abi çok çikolata yedim. Bu biliyorsun Avusturya, Polonya gidiş geliş sürekli alışkanlık oldu. Dati Fri'de çikolataya yükleniyoruz. Bıktım artık çikolatadan.
1: Dati de iyiymiş bu arada. Dur bakalım.
0: Afiyet olsun abi.
1: Euro bazında mı aldın? TL'ye çevirdin mi? Ne yaptın bunu? Bakayım bir dakika.
0: İzle, ya karttan izle. Veriyorsun zaten. Kart onu önce Euro'ya sonra Türk lirasına iki kere geçiriyor sana.
1: Gofret var sana. İçin yokmuş ama.
0: Abi Polonya'da Euro yok biliyor musun? Avrupa Birliği ama onların parasını kullanıyorsun.
1: Leva mıydı?
0: Öyle leva mı ne? Öyle bir para oldu olmadığı için yanımızda. Karttan bu oyuna verdik. Sürekli karttan da ne oluyormuş biliyor musun? Önce onun parasına çeviriyor sonra Türk lirasına. Kurdu iki defa sana geçiriyor. Bizim sağ olsun TRT'den Doruk Tecimer bizi uyardı. Polonya'da bak o biliyor tabii işi tamam mı? Abi dedi siz ne yapıyorsunuz dedi ya. Ne yapıyoruz dedim. Çok kötü bir şey yapıyorsunuz dedi. Post makinesinde dedi kartı okutunca Polonya'da iki tane şık çıkıyor. Sağ tuş sol tuş. Sola basacaksın direkt levaya çevirecek dedi. Levaya çevirince bir kur sana dedi şey oluyor giriyor dedi şey geçiyor dedi tamam mı? Biz normal euro falan filan. Ondan sonra öğrendik tabii onu. Euro bölgesi olup da euro kullanmayanlarda kart okuttuğunuzda o ülkenin para birimini seçeceksin. Bir kere kurdan çevrilirken öbür türlü iki kere çevriliyor.
1: Aynı olay Bosna'da da var.
0: Bosna'da da mı euro yok? Bosna parası mı var?
1: %50 daha düşük kendi parası. TL'ye daha yakın.
0: Onu seçiyorsun çevirirken de mi kredi kartında?
1: Hayır oraya gittiğinde TL'yi de o parayı çevirebiliyorsun. Çok fazla Türk geldiği için TL'de...
0: Yok ben şeyden karttan bahsediyorum. Biz de orada çevirebilirdik nakit elimizde fiziki parayı da onu yapmadık. He. Bulamadık zaten şey yapamadık.
1: Saklanmıştır sizden bulmayın diye. Şeyler kapanmıştır döviz bürolara. Geldi bunlar kapasın diye.
0: Ay ay ay. Ya abi bir şey fark ettim.
1: Hiç sevmem böyle hani yayında bir şey, fark bir şey yemeyi ama.
0: Bir şey afiyet
1: burada
0: olsun.
1: Burada eriyecek burada çünkü. Afiyet olsun. Arkadaşlar burada.
0: Bir şey fark ettim abi.
1: Midemde yani, erisin dedi.
0: Viyana'dan da ötesine gidebilirmişiz abi. Avrupa dümdüz bir yer abi. Bir şey söyleyeyim abi yani Avrupa dümdüz bir yer. Yani Viyana'dan ötesine gidip Madrid'den Münih'ten falan soluğu alabilirmiş atalarımız. Dümdüz abi.

0: Bisiklet kullanımı bu yüzden yaygın. Abi kış, Türkiye'de bizim kağıthanede.
1: Kış.
0: Bizim kağıthanede. Bisiklet kullan bakayım abi. Ya da İstanbul'un herhangi bir yerinde.
2: Çok basit.
0: Abi yürüyemiyorum, ne bisikleti
2: çok
0: ya?
2: Çok basit.
0: Dere tepe.
2: Bisikletle aşağı ineceksin, minibüsle yukarı çıkacaksın.
0: Avrupa dümdüz abi. Bir şey gördüm. Viyana'dayız. Kastamonu, Cideli, Yılmaz abi. Viyana'ya giderseniz, birinci Viyana yani merkez, o cumhurbaşkanlığının falan olduğu yere. Gittin değil mi abi? Kastamonu, Cideli faytoncu abimizi bulun. Orada yabancı faytoncular da var. Yılmaz abi şeker gibi bir adam ya. Türk arkadaşlarım beni oraya götürdü. Onu buldular tabii. Türk'ü buldu. Benim de uçağım var. Viyana'dan geleceğim. O yüzden Graz'dan oraya geçtim. Dediler ki bir 15-20 dakika Ahmet'i gezdirelim Yılmaz abi. Adam oturttu beni. Bir saatlik turu 15-20 dakikada halletti. Ve neler anlattı biliyor musun? Mesela ne gördüm biliyor musun abi? Çerkez neydi? Çerkez bir abimiz, tamam mı? Rahmetli atamız. Allah yerini geniş tutsun. Mekanı cennet olsun. Normalde Avusturya'da bütün Türklere dair heykeller aşağılayan heykeller. Hani Viyana'nın kapısına gelmişiz ya. Viyana'nın kapısını gördüm yani. Oraya kadar gelmişiz.
2: O kapının kolu yok muydu?
0: O kapının kolu yoktu.
2: He, iyi.
0: Bir tek Çerkez büyüğümüzü, atamızı, adını şimdi unuttum. Instagram'da yazdım. Paylaşımlarım da var 2-3 tane geride.
2: Şeyh Şamil mi?
0: Bak Çerkez ne biliyor musun bak? Onu anlatayım sana bak. Bilmiyorum. Çerkez. Abi çok gururlandım, duygulandım. Bak Çerkez neymiş? Viyana kuşatması sırasında surlarda açılan bir gedikten şehre tek başına giren Osmanlı akıncısıdır.
2: O Çerkez kadar, dayı.
0: Çerkez dayı. O kadar kahramanca savaşır ki Avusturya halkı dahi onu takdir eder ve Viyana Belediye Başkanı işte tam buraya heykelini yapar. Bak burası abi Instagram'da. Hı hı. Bir tarihi binanın yanına elinde kılıçla, dört nala giden atıyla Çerkez dayımızı oraya koymuşlar. Tek başına bir surdan girmiş, öleceğini, şehit düşeceğini bile bile. Bir tek onu onur etmişler, artık bu kadarını yapalım, adam bir savaş kahramanı, bir cesaret timsali diye. Kastamonu, Cideli, faytoncu, Viyana, birinci Viyana'daki Yılmaz abime selamlar olsun. Pamuk
2: bu
0: gibi
2: hikayeyi
0: adam
2: de biliyorsun sağ olsun Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde
0: var mı?
2: Yazmasında.
0: Ne güzel, ne
2: çok
0: güzel.
2: Önemlidir yani.
0: Atalarımız gerçekten büyük işler başarmışlar. Önemli işler başarmışlar. Şimdi diyorlar ki mesela adamların memleketini fethetmişin ne falan. Ya baba, İskender anlatırken kahramanlıkla anlatıyorsun. Napolyon anlatırken kahramanlıkla anlatıyorsun. Benim atalarımın fetihlerini anlatırken niye kahramanlıkla anlatmaktan çekiniyorsun?
2: Anlatmasın tabii ki, o anlatmayı ha? Beklemek. Sen niye anlatamıyorsun kendi hikayelerini diye soruyorum.
0: Anlatıyoruz işte. Oraya işte gidince bir de bunu yaptım
2: yavaş
0: yani.
2: Yavaş yavaş diye
0: Instagram'a
2: devam
0: Instagram'a da koydum. Sen
2: o yüzden her şeyi de şey devam etme yani. Hani şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Birincisi, oynadığın futboldan memnun musun? Sistem üzerinden gittiğinde
0: tamam.
2: Hocam ve Asensio arasındaki sıkıntıların giderilmemesinden memnuniyetsizliğini dile getirecek misin?
0: Şimdi
2: onun sonrası ben mesela bak duyduğum kadarıyla ben bir haber vereyim radyo gol ayrıcalığıyla diye söylüyorsun.
0: Süper.
2: Ya. Ben de hep duydum mesela Asensio ile İsmail Hoca'nın iki kere burun buruna geldiğini, tartışmalar yaşadığını ben bir kişiden duymadım. Birkaç kişiden duydum. Bunu söylediğimde de hemen anında şeye geliyor. Ya gördün mü Aykut Hoca ile işte Alex arasında vardı. Bu Türklerin nedir bu yabancı işte yıldız oyuncularla alıp veremediği gibi yorumlanıyor. Burada şimdi ben hemen devreye Aziz Yıldırım ve yönetimini sokarım. Bu krizi çözebilecek olan en tecrübeli olan yönetimdir belki Türkiye'deki. O yüzden Kayt'ı devreye sokmaya çalışırım oyuncularla arasında. Kayt yabancı oyuncular arasında en sevilen ve İsmail Hoca böyle giderse 3 hafta sonra takımın başına geçmesi beklenen adammış gibi gözüküyor. Öyle bir durum var yani. Onun ardından da oynanan oyunla ilgili olarak Genduzi'nin zaten gelir gelmez İsmail Hoca'yı çok sevdik. Harika, işte istediğimiz oyun mantalitesi buydu. İleriye dönük oyun, bu zaten yapısında olması gereken, hücrelerine kadar, iliklerine kadar işlemesi gereken bir oyundur bu takımın diye söylüyordu. Ama geriye yaslanan, sonrasında bazen topu aldığında ileri çıkmakta zorluk yaşayan, Ake'nin haricinde Şikrinyar'ın yine sağa sol geri, sağa sol geri oyunu gibi eleştirilen bir gerçeği de konuşmanı isterim Fenerbahçe ile ilgili olarak. Kerem'in dünkü basın toplantısında evet sürekli olarak eleştirildim, her zaman eleştirildim, eleştiriliyorum sözlerinin açıklamasını isterim senden.
0: Tamam.
2: Bütün yükü Talişka'ya bırakmaya çalışmak, Talişka'nın bu performanstan sonra her zaman böyle olmayacağını bilmek, Vedat'ı oynatamamak, Lukaku'yu ne zaman hazırlayacağının sorusunu, bunun cevaplarını isterim senden şimdi de.
0: Benim aklımda kalan iki tane sorun oldu. Çok da geniş güzel toparladın Doğan Öncel. Teşekkür ederim. Birisi Asensio, İsmail Kartal krizi iddian. Bununla ilgili bir şeyler istedim benden. Bir de oyunu beğendin mi? Asensio'dan başlayayım. Ben Asensio'yla İsmail Kartal'ın böyle kafa kafaya geldiğini falan duymadım. Ama sen duyduysan gerçeklik payı yüksektir. Ben ama Asensio ile İsmail Kartal'ın arası da süt liman süper diyemem. Çünkü İsmail Kartal'ın kafasındaki oyunda Talisca şu anda daha hazır. Bak Talisca'dan hiç vazgeçemiyor. Hatta yayının başında söyledim. Bu akşam muhtemelen Talisca oynayacak. 10 numarada Asensio yedek, Vedat Vuruç önde başlayacak.
2: Greenwood, Kerem
0: onlar
2: kanatları.
0: Kesin. Kante Gündüz'ü falan klasik arkası kesin. Ederson da kalede bekliyorum.
2: Archie Brown bu arada,
0: evet,
2: solda.
0: Solda.
2: Levent yok zaten.
0: Evet, yani Asensio ile İsmail Kartal'ın arasının süper olduğunu söyleyemem. Ama bir problem olduğunu da düşünmüyorum. Duymadım. Hı-hı. Ama tabii ki.
2: Ben de emin olmasam yani duyduğum kaynağı.
0: Güveniyorsun.
2: Şey yapmam.
0: Tamam. Fakat yani, şimdi kafa kafaya gelmek, bu insanların kafa
2: gerginlik olsun, kaos ortamı yaratayım falan ya, bir derdim
0: şimdi
2: olmaz.
0: Şimdi bu insanların
2: zaman.
0: Kafa kafaya gelmesi, Okan Buruk'un kenarda hakeme parmak sallaması, kafa kafaya gelmesi gibi değil. Kafa kafaya gelmeleri demek, ya sen beni niye oynatmıyorsun hocam, hazır değilsin falan.
2: Yok, iki
0: aşırı
2: kere
0: medeni.
2: Üç kere birbirinin üzerine yürümeleri
0: yok,
2: de.
0: Yok, olmamıştır öyle bir şey abi. Nereden öyle bir yani
2: işte,
0: ya?
2: Ya işte.
0: Ya işte öyle ya. Bir şey mümkün mü abi ya?
2: Tabii mümkün değil. Ben ne kadar işte benim uydurmam ne kadar mümkün değilse yaşanması da o kadar mümkün değil.
0: Abicim bak, Galatasaray kökenli kaynaklarından vazgeç.
2: Yok, kaynaklar Fenerbahçe'de.
0: Bunları ya ben şimdi seni ne kadar sevdiğim, saygı duydum biliyorsun.
2: Vallahi olma, bak ben. Bak,
0: olma ihtimali de var mıdır, vardır ama ben inanmıyorum. Kafa kafaya birbirlerinin üstüne yürümeleri falan mümkün değil abi. Bir kere İsmail Kartal çok nezih bir adam ya. Asensio çok medeni bir adam. Kafa üst birbirlerinin üstüne yürümek falan ne demek abi? Ha yani, şunu bak. Elinde bir sihirli değnek olsa İsmail Kartal'ın, Talisca'yı tutar, Asensio'yu satar. Çünkü bu santraforlu oyuna dönüşünü de getirir. Şimdi bizim önümüzde duran sorun ne biliyor musun? Hepimiz diyoruz ya hocam santraforlu oyuna dön. Muriç var, Lukaku var. Ne yapıyorsun hocam? O zaman diyecek ki adam Talisca'yı mı keseyim, Asensio'yu mu? Bu performansa Asensio'ya kesilir. Ama Asensio'yu
2: kime soracak da bunu kesecek?
0: Kendi kendine şey soruyor, gündeme soruyor.
2: Öyle mi diyorsun?
0: Ama bu dönemde Asensio'yu kesmek kriz programda, değil ki. Yarın Asensio kulübede hamle olarak yine yaz lazım olacak.
2: Allah aşkına sana
0: niye
2: da bir
0: illa
2: soru
0: kriz çıkarıyorsun?
2: Sana da bir soru soracağım.
0: İyi, oyunu beğendin miyiz onu anlatamadım ha.
2: Tamam, onu söyleyeceğim. Anlatırsın canım, bir saatimiz daha var ya, sorun değil. Ben sana sadece şunu sormak istiyorum. Cumartesi programda bütün herkese, Ömer Faruk Ünal'dan Tahir Kum'a kadar, Bülent Ustusu'ndan Ali Naci'sine, Ahmet Ercanlı'na kadar bir soru sormak istiyorum dedim. Burada bizi izleyenlere de bir soru soruyorum dedim. Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'un kuracağı kadroya, oynatacağı oyuna karışma ihtimali yüzde kaç?
0: %100.
2: %100.
0: %100.
2: Senin için kaldı. Tamam. Bence %0.
0: %100.
2: Yani Dursun Özbek çıkacak diyecek ki bence Okan'cım bunu değil de şunu oynat diyecek
0: söylüyordur,
2: falan.
0: Söylüyordur.
2: Lemine'yi alma, Saray'a oynat falan diyecektir.
0: Söylüyordur.
2: Kesinlikle söylüyor. Fransızca söylüyordur hatta.
0: Söylüyordur.
2: Öyle söylüyordur.
0: Evet.
2: İtalyano'ya Serdar Adanın'ın karışma ihtimali?
0: %5.
2: 5.
0: Belki bir iki fikir belirtir.
2: Ne belirtebilir mesela? Ne yani geliyor
0: çok
2: aklına?
0: İşler kötü giderse hocam Türkiye'de bu iş böyle.
2: İşler kötü giderse.
0: İşler kötü giderse diyebilir ki mesela, çok işler tamam. Kötü giderse hocam Türkiye'de bu daha çok böyle olur, böyle olur diye bilgi.
2: Aziz
0: gelir.
2: Yıldırım yönetiminin İsmail Kartal'a kadro %100. Konusunda %100. Teşekkür ederim. Soru bu kadar.
0: Tamam, bunda ne var? Yanlış olan ne var?
2: Bir hocanın dik durması diye
0: ya
2: bir şey.
0: Ya bırak
2: var.
0: Abi Allah aşkına. Mourinho'ya teslim ettik, anamızı ağlattı. Tedesco'ya teslim ettik, babamızı ağlattı. Yani ben anlamıyorum abi.
2: Ama ağlama alışkanlığı olmaması
0: Fenerbahçe teknik
2: lazım.
0: Fenerbahçe'nin sahadaki kaderi teknik direktöre emanet edilemez. İstişareyle yürür. Yıllarını vermiş bu işe. Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'dan da, Mourinho'dan da, Tedesco'dan da bazı konuları daha iyi bildiğini görmemek için kör olmak lazım. Tabii ki karışacak. Ne var bunda ya? Ne var? İsmail Kartal'a karışmak değil bu. Destek olmak, katkı vermek. O oyunu beğendin mi diye bir soru sordun az önce bana. Evet. Şimdi söyleyeyim abi, biraz sakinleşelim. Şimdi abi bak, kötü oynadı dediğimiz Fenerbahçe'nin istatistiklerini verdim. Hakem, VAR, yayıncı daha dürüst davransa Fenerbahçe bu maçı kazanıyor mu? Kazanıyor. Üstelik bu kadar rotasyon yapmış, takımı baştan aşağı değiştirmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Tabii ki beğendim ya. Yarın Lukaku'lu Muriç'li. Asensio'nun kulübede olduğu, Talisca'nın 10 numara ya da Talisca'nın olduğu, Asensio'nun Talisca'nın kulübede olduğu daha net santraforlu bir oyun. Kante'nin yerinden oynatılmadığı bir oyun. Tabii ki Fenerbahçe'yi beğendim ben. Fenerbahçe sezon erken açmış. 3 tane hazırlık maçını kazanmış. Dünyanın golünü atmış. 2 tane tur geçmiş.

0: Gençler Birliği'ne o şekilde kaybetmiş. Tabii ki beğendi Fenerbahçe. Eksikleri var mı? Var. Kimin eksiği yok? Ben de isterdim Beşiktaş gibi rakibin saçını çekip kırmızı kart görmeyecek bir hakem. Vermeyecek. Ben de isterdim Galatasaray gibi penaltı yapmama, Şalai ile rakibin ayağına basmama rağmen VAR'ın devreye girmeyeceği bir hakem. Ben de isterdim Beşiktaş'ın Galatasaray'ın rakiplerinin 10 kişi kalması gibi Gençler Birliği'nin 10 kişi kalmasını. Ama olmuyor işte. Ben buradan niye takıma bu kadar aşırı yükleneyim, oyunu beğenmedim diyeyim. Beğendim ben oyunu. Daha ne yapsın bu takım? Yönetimin burada eksikliği var. Takımın hakkını koruyamadığı için. Yayıncı konusu, hakem konusu.
1: Korudu canım, çıktı.
0: Maç sonu oldu o. Maç
1: i̇şte
0: sonu.
1: Bundan sonrası için önemini aldı. Alacağını da söyledi mesela.
0: Mahmut Bey'in açıklamasında Doğan abi şunu gördüm. Yine böyle kibar konuşuyor Hacı Osmanoğlu TFF tarafıyla ilgili. İç, alttan alta güveniyor çünkü. Diyorum ki güvenmeyin. Hacı Osmanoğlu kötü adam olduğu için, içten pazarlıklı olduğu için değil. Öyle bir adam değil zaten gördüğüm kadarıyla. İyi bir adam. Ama iyi olması yetmez. Ali Koç'la da iyiydi. Saadettin Saran'la da iyiydi. Galatasaray şampiyon oldu kötü olarak. Siz oralara bakmayın. Hacı Osmanoğlu mu yönetiyor ya federasyonu? Ferhat Gündoğdu tamam diyormuş Ertan Torunoğlu'na. Çok haklısınız diyormuş. Ertesi hafta bir daha Galatasaray kullanıyor. Fenerbahçe doğranıyor. Pozisyonu çıkıyor. Siz buralara bakın. Güvenmeyin aranızın iyi olmasına. Siz lobilere bakın. Aslında federasyonu kim yönetiyor? Aslında MHK'yi kim yönetiyor? Bunun cevabını arayın. Eksik kaldığınız yer bu. Konya maçı geliyor. Herkes çantada keklik görüyor.
1: Kaç yıldır çözemiyoruz.
0: Gençler Birliği'nde görüyordun. Abi nasıl niye oldu biliyor musun? Ali Koç döneminde başladı bu. Bütün kurullar, lobiler boşalttı Fenerbahçe Ali Koç döneminde. Ali Koç buralarla ilgilenmedi. Çünkü Ali Koç başka bir dünyanın insanı. Dedi ki ne önemi var? Herkes işini yapsın yeter. Adaletli olsun yeter. Valla ben çevremde adaletli Galatasaraylı pek görmüyorum ya. Hep bana diyor Galatasaraylılar genelde. Her yeri doldurdular. Fenerbahçe o kadar zayıfladı ki Türk futbolunun dengesi kalktı. Mesela Fenerbahçe güçlü bir Fenerbahçe olsa, Beşiktaş, Trabzonspor olayların daha farkında olsa 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon olup bu kadar arayı açmazdı. Araya bir tane Beşiktaş'la Trabzon olamadığı yerde Fenerbahçe olurdu. Onlar da mesela Fenerbahçe'yi daha çok hedef alarak kendilerine ve Türk futboluna da zarar verdiler. Denge. Galatasaray'a da zarar verdiler. Abi Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. İlk maçta Çorum maçında tribünler dolmuyor ya. Türk futbolunun değeri kaybetti. Türk futbolu albenisini kaybetti. Farkında mısın abi? Ben bir şey daha...
1: Tribünlerin dolmadığını nereden gördün?
0: Dolmadı abi tribünler. Galatasaray tribünleri, maraton falan boştu. Kale arkaları boştu. Büyük boşluklar var.
1: Yani belki
0: olur mu? Boştu abi.
1: Boşluk olmasının sebebi aslında satılan kombinelerin boş olmadığını, bütün her şeyin yapıldığını, biletlerin kalmadığını biliyorsun aslında ama.
0: Abi tamam da
1: şöyle
0: boş.
1: Şöyle bir gerçek var. Orada
0: gelmemiş adam.
1: Orada belki sadece taraftar grubuna karşı bir tepki olarak da göstermiş olabilir kendini gelmeyenleri.
0: Abi ben boş koltuklar gördüm çok sayıda. Tamam. Benim için önemli olan bu. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Fenerbahçeliler. Ve eğer oraya mesaj gidiyorsa sayın yönetim lütfen beni çok dikkatli dinlesin. Gelecek bugünkü detaylarda gizli. Şimdi herkes Aziz Yıldırım'a gaz verdi. Dursun Bey dahil. Değil mi? Aziz Bey döneminde yayın gelirleri 500'e çıktı, 570'e çıktı falan dediler değil mi? Şimdi 90 milyon dolar yılda. Aziz Bey de çıktı divanda orada burada yayınlarda ne dedi? Yayın gelirleri çok az, çok düşmüş, bunu çözmemiz lazım falan değil mi? Bu yayıncı belki bu sezonu gözden çıkardı. Belki bir daha ihaleye girmeyecek. Kazanamayacağını anladı ya da kazanmak istemiyor. Kazansa bile gıcık oldu bir kere Aziz Bey'e. En tehlikelisi de eğer bu yayıncı mesela ben nasıl olsa bundan sonra yokum. Herhalde bir daha alamayacağım bu rakamları düşüncesine girdiyse. Gençler Birliği maçında da yaşananlar bunun ilk sinyali ise. Ben bu yayıncıyla bu ligi nasıl bitireceğim ya? Fenerbahçe Ankara'ya kadar gitmeli bu konularda. Destek istemeli, uyarılarda bulunmalı, tabloyu çizmeli. Yayıncı konusuna dikkat etmeli. Ya sen benim tekrarlarımı vermeyince ben VAR odasında teyakkuza geçiremiyorum o adamları. Yayıncı konusuna Fenerbahçe dikkat etmeli. Aziz Bey'in yayın gelirlerinin düşük olduğundan bahsetmesinden sonra ilk maçta Fenerbahçe yayıncı da doğradı. Ya bak 2000 yayıncı ile ilgili yıllardır böyle olduğu için kendi adımı yazıp search'te bir arama yaptım yayıncı falan diye. Ne çıktı biliyor musun? 2023 ya da 2024'ün aralığında, Ekim'inde. Bir maç oynanıyor. Doğan Öncel Fenerbahçe gol atıyor, gol. Gol olunca sen yayıncısın ya televizyoncusun. İlk neyi gösterirsin tekrarda? Gol oldu. İlk tekrarın ne olur?
1: Gol olur.
0: Adamlar golü göstermedi biliyor musun o gün? Neyi gösterdiler? Fenerbahçe'nin gol attığı atmasından hemen önce yaşanan Fenerbahçeli oyuncunun faul yaptığı

0: algısını üretebilecek faulümsü bir pozisyonu gösterdiler defalarca.
1: Faulümsü.
0: Ve faul de yok zaten, VAR devreye girmedi. Ya sen benim golümü tekrar tekrar göstersene, çat diye niye oraya dönüyorsun? Çünkü yayıncının etkisi var. O etkiyi sen üstelik doğru olan yerde Gençler Birliği maçında benim penaltılarımda göstermiyorsun. Gendüzey'e yapılan gol öncesi faulde göstermiyorsun. Fenerbahçe yönetimi de bakıyor böyle. Aziz Başkan yayın gelirlerinin düşüklüğünden bahsetti. Fenerbahçe doğrandı ya. Bütün herkes de Aziz Başkan'ı gaza getiriyor. Aziz Başkan lider çünkü, özel bir ruh. Timur Nasrettin Hoca hikayesine dönecek bu iş. Köylü diyor ki Nasrettin Hoca'ya, Timur bize bir tane fil verdi. Savaşlarda Timur biliyorsun fil kullanıyor. Her köye bir fil veriyor barış döneminde. Bunu besleyin. Fil bütün köyün ekmeğini yiyor, yemeğini yiyor. Köylüler diyor ki Nasrettin Hoca'ya, Timur seni sever, kurtar bizi. Tamam diyor Nasrettin Hoca. Düşün arkama, 100 kişi gidiyorlar saraya. Yolda 80, 90, en son kapıya geliyor. Arkasını bir dönüyor Nasrettin Hoca, kimse yok. Kızıyor, giriyor içeri. Aziz Başkan da böyle yapmalı, bunlara güvenmemesi lazım. Diyor ki, padişahım, Sayın Timur diyor, bizim köylü diyor bir fili çok sevmiş. İyi bakıyorlarmış, bir fil daha vermeni istiyorlar diyor. Haşırt iki fil. Bunları böyle yapmak lazım abi. Arkanda kimse yok, darbeyi yiyen sensin. Pozisyonları gösterilmeyen sensin. Ben anlamıyorum ki bu işleri ya. Liderliği Fenerbahçe'den bekliyorsunuz. Futbol ekonomisinde taşları yerine oturtmasını Fenerbahçe'den bekliyorsunuz. Ama hepiniz Fenerbahçe'ye karşısınız.
1: Vallahi Galatasaray'da karışık, Fenerbahçe'de karışık, aradan, Beşiktaş toparlandı.
0: Aradan çıkarım diyorsun.
1: Nasıl sıyrılırım ben? Nasıl sıyrılırım ben bu aradan? İyi de gidiyor. Bir vallahi sana şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın perşembe günü oynayacağı mücadele sonrasında alacağı bir galibiyet falan inanılmaz havaya sokar.
0: Playoff mu o da?
1: Tabii ki playoff.
0: Bir de biliyorsun çok erken Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var Kadıköy'de. Bak şimdi Fenerbahçe. Fenerbahçe, Lyon, Konya, rövanş Lyon.
1: Kauna,
0: Samsun'a gidiyor.
1: Kauna mıydı? Kauna. Kauna
0: Samsun'a gidiyor. Dönüşte Beşiktaş. 9. hafta Kadıköy. Aa biz üst üste Kadıköy'de oynuyoruz.
1: Aa!
0: Beşiktaş'ta da Kadıköy.
1: Ne güzel fikstür çekmişsiniz.
0: Pardon, Galatasaray deplasmanda ya. Hemen sen de yerleştiriyorsun. Galatasaray deplasmanda.
1: Reklama gidebilir miyim?
0: Fenerbahçe adamı. Ha şey, reklama gitmedik mi daha?
1: Gitmedik daha.
0: Tamam peki. Yaptın başarılar sen. Fenerbahçe, kendi başarılar Beşiktaş.
1: Reklamlar yaptın da olmadı. Kendi reklamını yaptın sürekli. Farkındasın. Reklama gidelim, birazdan buradayız.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti. Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklam bitti.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Blažović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Blažović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Blažović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Blažović kimdir? Blažović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Blažović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Blažović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Blažović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Blažović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Blažović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Blažović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Blažović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Blažović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısına kaldı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Blažović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında bir yere yere yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Blažović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Blažović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Blažović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Blažović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Blažović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldız aşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
9: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
10: Devam ediyoruz gündeme dair konuları konuşmaya, ki aslında Ahmet'le gündeme dair konuları biraz geride bırakıp biraz Galatasaray'la ilgili konuşuyoruz diye şikayette bulunmuş dinleyicilerimizin çoğu. Onu bir kez daha dile getireyim ama bugün 18 yıllık hasretle ilgili biraz konuşmak istiyorum seninle. Fenerbahçe'nin senin dediğin gibi kalede Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Arşi, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.
11: 13 yıllık hasret. 13 yıllık.
10: 18 yıllık Şampiyonlar Ligi
11: hasreti. Yok, biz 13 yıllık hasretimiz var. Biz 2011'de ve 2012'de Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ettik. Bizi göndermediler. 13 yıllık hasret.
10: 13 yıllık hasret diye. Tamam, evet. Öyle diyelim. Bizi

0: de hakkımızı konu vermediler, uzunması. Elimizden aldılar, şampiyonluk sevincimizi çaldılar Fenerbahçelilerin. Biz 2011 ve 2012'de gitmeyi hak ettik, bizi engellediler.
1: Saat 22'deki mücadeleyle ilgili önce rakibin Lyon, tabii ki burada diğer rakiplerden biraz daha farklı, daha oturmuş, bu organizasyonların gediklisi olan takımlardan bir tanesi. İsmail Hoca'nın dünkü basın toplantısıyla başlayayım. Sana ne kadar güven verdi hocanın duruşu, konuşmaları, Kerem'in açıklamaları, onun hakkında bir şey söylemek ister misin?
0: Hocanın açıklamaları her toplantıdan sonra polemik konusu yapılıyor. Yok şöyle dedi, yok böyle dedi, yok bunu dedi. Ya hocanın İsmail Kartal'ın açıklamalarında ne kadar çok pot arıyorsunuz, pot kırdı mevzusuna çekiyorsunuz. Okan Burun konuşmalarına bakın ya. Her konuşmada hakem şikayeti, hiç kendisine öz eleştiri yok. Yok transfer, yönetimi ateşe at.
1: Ya Okan Burak geçmesin. Ben sana İsmail Kartal abi soruyorum.
0: Hayır,
1: abi. Sen
0: hemen benim terazi hakkımı elimden alamazsın abi. Ya ben teraziye koyuyorum.
1: Ya benim sorduğum soru, Okan Burun açıklamalarını ne düşünüyorsun desem tamam, İsmail Kartal'a hiç dönmeyeceksin ki.
0: Sen sorunu sorarsın, özgürsün. Tamam. Ben de istediğim cevabı veririm.
1: Ne istediğin cevabı veremezsin aslında.
0: Veririm.
1: Veremezsin aslında.
0: Vereceğim, göreceksin.
1: Veremezsin.
0: Yok, vereceğim.
1: Vallahi veremezsin ya.
0: Vereceğim.
1: Değil bak. Şimdi ben sana şunu soracağım. Senin faturayı kendi sıkıntılarında kesebileceğin kişi kim?
0: Ne faturası? Faturaya gerek yok ki ya. Ne yaptım ben? Ne oldu bana?
1: Hiç ödeme de mi yok?
0: Tamam, yayıncıyla hakeme kestim. Yönetime kestim bunu engelleyemediği için.
1: Kendi sıkıntıların hiç mi yok? Yani yok. Fenerbahçe 4-4'lük bir takım.
0: 4-4'lük değil.
1: Rotasyonuyla her şeyiyle müthiş bir takım.
0: Sen 4-4'lük
1: sadece
0: müsün?
1: Sıkıntıların sebebi.
0: Sen 4-4'lüksün. Son anda ligde kalan, muhtemelen bu sene küme düşecek Eyüpspor'a. Doğru düzgün
1: ya,
0: pozisyonu
1: o zaman
0: yok.
1: Söyle, o zaman
0: Beşiktaş'ın doğru düzgün pozisyonu yok.
1: O zaman sadece Gençler
0: Birliği'ni giremedin.
1: Bari Gençler Birliği'ni tebrik et. Mesela o zaman Gençler Birliği'ni tebrik et.
0: Abi, tabii ki
1: lige bu şekilde tabii bu ki kadroyla kısıtlı evet, imkanlarla evet. Fenerbahçe'ye karşı
0: her
1: almış
0: rağmen,
1: olduğu galibiyetten
0: dolayı. Hakem yayıncı skandallarına rağmen.
1: Arkasını aldı hakem
0: emek,
1: de onu
0: emek,
1: böyle söyle.
0: Arkasını aldı demeyeceğim. Öyle o de, ben arkama
1: ama,
0: gel.
1: Ama hakem de arkasını.
0: Gençler Birliği'ne haksızlık yapılır.
1: Hayır.
0: Gençler Birliği hakem benim arkamda olsun demedi hiçbir zaman. Öyle bir kültürü yok Gençler. Gençler Birliği'ni tebrik ederim. Burada Gençler Birliği'ni destekleme mevzusu yok. Fenerbahçe engelleme mevzusu var. Burada Gençler Birliği'nin bir günahı yok. Tabii ki kazanmak için oynayacak ve bunları değerlendirecek. Gençler Birliği'ni tebrik ediyorum. İstediğini vermedim değil mi şimdi sana? Sen Eyüpspor'a golün dışında bir tane pozisyon bulabildin mi? Vlahovic aldı Beşiktaş. Vlahovic'i pozisyona sokamadıktan sonra sen Vlahovic'i ne yapacaksın abi? Tribünde, locada sürekli dün akşamki gibi çay çorba mı içecek bu adam? Sen önce kendi sen Beşiktaş süper mi oynuyor abi?
1: Beşiktaş yönetimine burada şunu söylemek istiyorum. Vlahovic'i oynatamadığı için ben federasyona erteleme talebinde bulunmasını istemiştim. Burada şöyle olsun. Sırf hani şey Kaunas maçı için değil. Vlahovic'i oynatmak için.
0: Kaunas ne abi?
1: Zalgiris Kaunas.
0: Ne olmuş? Basketbola niye geçiyoruz onu ben anlamadım.
1: Beşiktaş'ın rakibi Zalgiris Kaunas.
0: Ha!
1: Beşiktaş aynı zamanda Euroleague'de onunla da oynayacak ya. Euro biz Kaunas'ta 8 maç yapacağız. Basketbol, futbol karışık. Ha,
0: vallahi mı?
1: Evet.
0: Helal olsun. Futbolda da mı Kaunas'ta oynayacaksınız?
1: Yeah.
0: Abi ben sadece Fenerbahçe ile Galatasaray'ı takip ediyorum ya. Yemin ederim sana.
1: Bence
0: artık
1: sen
0: Beşiktaş'a da bir bakayım.
1: Bence sen sadece Galatasaray'ı takip ediyorsun.
0: Artık bir Beşiktaş'a da bakma zamanı
1: bence
0: geldi.
1: Bence Fenerbahçe'ye de bak da bazı hataları gör.
0: Gördüğümüzü söylüyoruz. Benim kadar yönetim eleştiri yapan var mı şu anda?
1: Mesela Ederson'un bu zamana kadar oynamaması senin için bir sıkıntı değil mi?
0: Satmaya çalış.
1: Dünyanın en çok para kazanan kaleciler arasında ilk 5'te olan birinin senin ilk 5 maçında olmaması, sonrasında en ihtiyaç duyduğun anda viral ne oldu bir hastalık değil mi?
0: Enfeksiyon
1: kaptığı söylendi falan.
0: Doğru ama doğru. Net. Orada şüphe yok abi. Yoksa Graz'da oynuyordu, ilk 11'deydi. Harbiden öyle. Mesela bu akşam ilk 11 olması.
1: Tarık mesela o kadar dedik ki bu adama neden şans verilmiyor dedi. Yediği gollerde hiç mi hatası yok?
0: Hiçbir hatası yok Tarık'ın. Yapacak bir şey yok. Klasik goller onlar yani. Tarık'ın yediği goller. Niye 4 maç 5 maç oynadı? 5. maçta enfeksiyon kapmıştı Ederson. Bu akşam oynayacak. 4 maç niye oynamadı? Graz ve şey maçlarında Zabze. Çünkü Mert çok iyi başladı. Ederson da maç yapmadan gelmişti Dünya Kupası'ndan. Ya sen Fenerbahçe'de illa problem arıyorsun, sorun arıyorsun. Sorunları söylüyorum
1: ben,
0: sana yetmiyor.
1: Biraz, sen de biraz
0: daha da çok deşmeye çalışıyorsun. Mecburen örnek verince İsmail Kartal, Okan Buruk ona bu. Niye örnek veriyorsun diyorsun. Baba böyle bir dünya var mı ya?
1: Hayır. Şimdi şey yazmışlar. Ederson'un kırmızı kartı vardı. 5 maç neredeydi diye sordum ben.
0: Tam Avrupa maçlarını diyorsun. Evet. Ben de dördünde Mert iyi oynadı.

0: beşinci de oynayacaktı. Fakat onda da
1: ya Tarık çok dedim. İyi oynadığında Ederson kaleye geçmesini bilmedi mi Alanya maçında?
0: Hangi Tarık ne Alanya maçı abi?
1: Pa nasıl unutuyorsun geçmişi? Ben bildiğim kadarıyla sen geçmişi hiç
0: geçen seneden bahsediyorsun.
1: Aa, nasıl hatırladın bir anda?
0: Tam biz bu seneyi konuşmuyor muyuz şu anda? Hazırlık maçlarını, şeyleri, Avrupa maçlarını konuşmuyor muyuz?
1: Nerede dedim ben de zaten.
0: Tam da geçen sene Tarık bir maçta oynamış.
1: 3 hafta olmayacak denilen Ederson bir anda Tarık çok iyi giderken kaleye geçmedi mi Alanya?
0: Tamam, dilinin altındaki baklayı çıkar. Ne var bu mevzuda?
1: Ya sıkıntı varsa yollayabileceksin.
0: Sıkıntı
1: oynayacaksın
0: yok.
1: Ya da...
0: Oyuncu da sıkıntı yapmıyor. Tamam ben giderim diyor. Piyasa aranıyor. Maaşı yüksek. Maaşı yüksek. Graz'da oynatılacaktı. Ama hastalandı çocuk. Bu akşam oynatılacak %99. Sıkıntı yok ki. Yani Diego Carlos'tan bahsetsen sıkıntı var. Adam gıcıklık yapıyor. Carlos yapmış Ederson yapmıyor ki. Onun maaşını verecek, 11 milyonu verecek kimseyi bulamıyorlar. Satamıyorlar, kiralayamıyorlar. Belki iyi oynarsa satabilirler. Bugünkü maç bir vitrin maçı. Vesaire. Bu sürece doğru gidiyoruz. Bu arada bir anons yapayım.
1: Satamazsın kardeşim, Şampiyonlar Ligi'ne 38 yaşındaki kaleciyle gidemezsin, saçmalama Ahmet diye yazmış.
0: 38 yaşında mı ya Ederson?
1: Yani işte yazmışlar.
0: Yani yazmış, yazan yazar abi. 38 yaşında mı adam ya? 32-33 yaşında. Ne 38'i? Ne alakası var yani?
1: Ahmet Konanç artık Beşiktaşların da düşmanı oldu. Mübarek başarılı insan. Başarılı takım gördüğü zaman kendine düşman ediniyor. Beşiktaş'ı da mı düşman gördün?
0: Hayır.
1: İstiyorsan bu hafta Beşiktaş maçı seyret de diye yazmışlar.
0: Beşiktaşlı kardeşlerim, az önceki yükselişimden ötürü beni affetsinler. Ben onları çok seviyorum. Saygı duyuyorum. O böyle anlık bir mizansendi. Yoksa Beşiktaş çatır çatır oynadı, kazandı. Yolu açık olsun. Mesela ben Salah'ı çok beğendim abi. İzledin mi Salah'ı? Doğan abi.
1: Efendim?
0: Salah'ı izledin mi?
1: İzledim. Muhammed
0: Salah abi çok iyi oynadı. Mesela bir iki şutu, mesela bir şutu neredeyse kaleye giriyordu. Oraya hareketlilik getirdi.
1: Bir dakika,
0: topu tutup tekrar ivmelenmesi falan.
1: Neredeyse kaleye gidiyor deyince Trabzon'u da mı rakip olarak görmeye başladım bir anda?
0: Tabii ki rakip Trabzonspor. Trabzonspor rakip
1: hayır,
0: olacak kadar değerli.
1: Hayır, şeyden söylüyorum. Hani hiç konuşmazdın. Ne kadar çok konuşacak konu çıktı bu sene
0: Trabzon'un
1: sana. Herkes çok iyi maşallah.
0: Çıksın çıkmasın mı? Ben Salah'ı konuşuyorum. Sen beni Trabzonlarla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun. Hayır, ki ben Salah'ı övüyorum bu arada. Sen beni karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun. Salah çok iyi abi. Ben çok iyi buldum. Ve bu ilk maçında bu.
1: Sanki 18 yaşında bir çocuk ilk defa forma şansı bulmuş da ilk oynadığı maçta evet çok beğendim çocuğu diyorsun ya. Salah'tan bahsediyoruz Ahmet.
0: Abi sen beni niye Trabzonlarla Beşiktaşlarla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun ya? İyi şeyler söylerken beni kötü adama sokuyorsun ya.
1: Sen Salah'la ilgili iyi şeyler söylerken sanki ironi yapıyormuşsun.
0: Ne ironisi abi? Ne ironisi abi? Size gol attı diye şimdi beni yine Beşiktaşlarla karşı karşıya. Ya Trabzonspor Beşiktaş'ın elinden Salah'ı aldı diye. Senin bu Salah dediğimde, Salah'ı övdüğümdeki mutsuzluğu nedir abi? Bunu bari benim üzerimden yapma. Çık kendin konuş abi.
1: Ben Salah'ın alınmamasından...
0: Niye herkesin önüne Ahmet Konan çıkıyorsunuz abi?
1: Sonrasında Vidovic'in alınmasından daha mutlu olan Beşiktaşlardanım.
0: Bir daha söyle.
1: Salah'ın alınmamasından dolayı, Vidovic'in alınmasından dolayı daha mutlu olan Beşiktaşlardanım.
0: Bana dediğini sen yapıyorsun ki ben öyle bir şey yapmadım. Sinsi sinsi Salah'ı küçümsedin.
1: Küçümsemedim.
0: Salah'ı.
1: Alamamasından dedim.
0: Trabzonlu arkadaşlar buyurun, Doğan Öncel sizindir.
1: Buğulama mı yaparsınız? Kuymak mı yapar? Öyle bir şey mi oldu ya?
0: Ya baba saat 10'da maç olur mu ya?
1: 23'lü maçlar vardı ya. Onları ne yapacağız?
0: Baba 10'da maç olur mu? Avrupa'da 9'da.
1: Buradan.
0: İngiltere'de 8'de.
1: İklim koşulları dolayısıyla.
0: İngiltere ile.
1: Saat farkının olması sebebiyle bu sistemi değiştirmeyenlere de iki söz var mı?
0: Bir şey? Yok. Benim
1: teşekkür
0: öyle bir gücüm
1: yok. Tabii. Sağ ol. Her şey
0: gerek yok öyle
1: soru
0: şeylere.
1: Bu kadardı.
0: Yok abi gerek yok. Aman abi gerek yok. Niye bizi oraya çekiyorsun babacığım ya? Ya sen iyice bizi var ya bugün ateş atıyorsun ha. Bana ne abi ya, bana ne abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela Avrupa, ki İngiltere de Avrupa'da. Şimdi normal Avrupa'yla bir saat farkımız vardı. İngiltere ile niye iki saat? İngiltere niye iki saat?
1: Ya enlem ve boylamları acaba coğrafyada o ders verilirken sen girmedin mi?
0: Coğrafyam çok iyiydi benim de artık unuttuk.
1: Ekinoksu bilmem neyi falan.
0: Tamam da abi İngiltere ile Avrupa arasında niye enlem boylam olmasın, tam aynı olsun.
1: Olmasın aynı olsun. Yer çekimini de kaldırılsın. Bence artık çok gereksiz. Neden yerdeyiz sürekli?
0: Baba ne alakası
1: biz de uçmak
0: var ya?
1: Istiyoruz.
0: Biz zamanında Avrupa ile aynı saat dilimindeydik. İngiltere yine farklıydı. Avrupa ile bizim aramızda enlem boylam yok mu?
1: Doğru. Japonlar da bizim gibi sabah 7'de kalkmalı.
0: Ya baba anlatıyorsun ama ne anlattın anlamıyorum ya. İngiltere kendini farklı görüyor, farklı. Ve ben var ya dünyayı var ya Londra'nın yönettiğini düşünüyorum biliyor musun?
1: Seninle konuşurken zaman kaybı, zaman mefhumumu kaybettim. Zaman kaybı olarak görüyorum sadece.
0: Güzel güzel.
1: Hani 2 saatlik 3 saatlik zaman kaybı değil. Benimki tamamen zaman kaybı oluyor.
0: Ah ah. Zaman çok hızlı akıyor.
1: Peki bu saatte Türkiye'de maç oynandığında İngiltere'de saat 22'de mi seyrediyor maçı? Biz de maçı 22'de başladığında.
0: Onlar 8'de seyrediyor. 20'de.
1: Aa, niye öyle o kadar şey
0: 20'de
1: yapıyorlar?
0: Avrupa, Avusturya atıyorum, Almanya 21'de.
1: Çok geç. O zaman sen İngiltere'ye git, 20'de başlıyor maç orada. Orada seyret.
0: Baba çok yağmur yağıyor ya. Böyle hayat mı olur anasını satayım
1: sıkıntı,
0: ya.
1: Sıkıntı İngiltere'ye gitmek değil, yağmur.
0: Ya sürekli yağmur çok sürekli geç. Ki ben yağmuru severim de baba. Ben Türkiye'den başka yerde yaşayamam. Yağmuru da göreceğim. Güneşi de göreceğim. Kaosu da
1: cennet
0: göreceğim.
1: Cennet vatanımda hepsi var. Tabii tabii. Karadeniz'e çık. Trafikte, istediğin zaman yağmur, istemediğin zaman da yağmur var.
0: Trafikte 5 saat de bekleyeceğim. Kağıthane'nin yokuşlarında söylene söylene de çıkacağım. Evet. Huzur batıyor bana abi. Ben Avrupa'ya gittim, her yer dümdüz abi.
1: Talişka'yı satar mısın?
0: Avrupa'da her yer düzlük ya.
1: Ajax istiyormuş Talişka'yı.
0: Niye öyle abi? Avrupa'da
1: neden mi istiyor?
0: Avrupa'da dağ yok ya.
1: Dağ mı yok?
0: Var da her yer düzlük abi genelde.
1: Oğlum Alpler nerede?
0: Avusturya'da. Ama şehirler hep düzlük abi. Şöyle düzlük sayısı çok. Mesela düzlükten düzlüğe geçebiliyorsun dağları ekart edip. Alpi malpi. Ama Türkiye'de abi mutlaka bir dağdan, bir Bolu dağından geçeceksin abi. Mesela değil mi? Mutlaka bir Sakar geçidinden geçeceksin abi. Ama bu heyecan katıyor memleketi. İşte bizim insanımız bu yüzden hard. Mesela Giresun, mesela Karadenizler. Giresunluyum ya ben. Neden bu kadar hard, gergin diyorlar ya, coğrafya zor. Coğrafya, bir yerden bir yere gidemiyorsun abi. Ne yapıyorsun? Bağırıyorsun. Gitmektense bağırayım diyorsun. E bağırınca, o da sana bağırınca, ne bağırıyorsun la diyorsun mesela. Tamam mı mesela? Bizim mesela Karadeniz'in kadınları falan çok serttir. Niye? Coğrafya zor. Dağlar. O yüzden de bu memlekete bu renk katıyor.
1: Trakyalı çorbaya bir tuz Ahmet katıyor. Konancı çok merak ederim.
0: Mesela Trakya'nın yani insanı daha bir rahattır. Niye? Düzlük abi. Dümdüz abi. Mesela ben Trakya'ya gidiyorum bir Karadenizli olarak. Huzur buluyorum.
1: Murat Özen de Düz Murat diye geçiyor değil mi?
0: Düz Murat ayrı bir
1: nereli,
0: şey.
1: Nereli o?
0: Bilmiyorum Düz Murat'ı.
1: Coğrafyadan dolayı.
0: Ben mesela Trakya'ya gidiyorum, hanımın memleketine. Abi bir huzur kaplıyor beni. Değil mi? İnsanlar sakin, insanlar kibar. Abi bizim Giresun'a gidiyorum abi. Karadeniz abi. Herkes birbirine bağırıyor. Ben de bağırıyorum biz hatta sana.
1: İzmir'de öyle. Çok rahatlar. Çok abi, yavaşlar abi, mesela. Relax. Bizim gibi acele hayatları yok.
0: Yok abi yok.
1: Ben İzmir'de asansöre bindim, o bile yavaş çıkıyor. Mesela anladın mı? Diyorum ki asansör niye çıkmıyor diyorum. Normal çıkıyor diyorlar. Ya diyorum ki çok yavaş çıkmıyor mu? Kaldı mı diyorum acaba?
0: Abi işte Fenerbahçe'nin oteline girdik. Bu arada başkan da içeride lobide köşede oturuyor. Ben de çekinerek giriyorum tabii, içeride gazetecileri görmesin diye. Takım orada, takım oteline geldi başkan. Hı-hı. Neyse susadık abi. Bakkal yok, çakkal yok. Otele gireceğiz, lobiden su alacağız. Sonra dışarı çıkıp içeceğiz. Lobiye girdik. Koskoca Fenerbahçe gelmiş, otel tıklım tıklım. Lobideki barda bir tane hanımefendi çalışıyor, uzak doğulu. Abi o kadar yavaş ki. Abi 5 şişe su istedim. Bak teker.
1: 3'ü geldi.
0: 5 şişe su istedim. Bunu söylesene bakayım tek
1: beş
0: seferde.
1: 5 şişe su istedim.
0: Sen yayıncısın, bir daha söyle.
1: 5 şişe su istedim.
0: 5 şişe su istedim. Bak ben de söyledim. Neyse senin evet kadar iyi söyleyemedim ama.
1: Estağfurullah.
0: Abi 10 dakikada aldım ya suyu. Sanki sürahiden dolduruyor. Çıldırdım. Yavaş, ağır. Bir de hadi dediğin zaman, come on, come on dediğin zaman ters bakıyorlar. Abi çok yavaşlar.
1: Tabii.
0: Abi Avrupa dümdüz. Avrupalılar yavaş. Yani uyum sağlayamama sebebimiz bence bu mesela.
1: Bizde mesela saat nasıl hemen 22 oluyor. Onlarda 20 oluyor. Çok az ilerliyor. Bizde 22 olması bir enlem boylan farkından kaynaklanmıyor. Çok hızlı gidiyor bizde zaman. Anladın mı? Zaman çok hızlı ilerliyor. İngiliz diyor ki çok az ilerliyor. Saat 8 olmuş orada mesela. Gördün mü?
0: Vay arkadaş ya.
1: Seninle yaptığım şeyin yayın olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Bu yayın değil. Başka bir şey. Bu başka bir
1: buna
0: şey.
1: Buna yayın denmemeli.
0: Bu başka bir
1: Lyon'dan
0: şey
1: kaç tane oyuncuyu tanıyorsun?
0: Fofana'yı tanıyorum.
1: O Yalçın Çetin de ne anlatır Fofana'yı?
0: Fofana'yı tanıyorum abi. Akşam maç hangi kanalda ya?
1: Openda'yı bilir misin? Çok tehlikeli adamdır.
0: Kaleci değil miydi Openda ya? Openda kaleci değil mi ya?
1: Gref kalecileri.
0: Openda diye bir kaleci yok mu abi?
1: Openda diye kaleci yoktu.
0: Allah Allah.
1: Abi program... Talisso'yu bilir misin? Talisso.
0: Tanımıyorum abi.
1: Tanıştırayım. Şimdi Talisso. Karşınıza Talisso tanıştırayım.
0: Oynamayana saygı duyuyor falan.
1: Abner, Tasman, Kluivert, Nils. Bugün Lyon gerçekten sert rakip. Şunu diyor.
2: Bir dakika. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Lyon maçında oyuncularına güvendiğini söyledi.

0: söyledi ve şu yorum yaptı. Lukaku şu anda %100 hazır değil ama kadroya alacağım. Lukaku ben hazırım dedi mi?
1: Dedi.
0: İspanya. Teşekkür ederim.
1: Ya İsmail Hoca'nın bu tarafları çok yanlış işte. Girme hocam bu yüzdelere ya. Ben de en son %1 Lukaku dedim. Lukaku geldi abi. Bu yüzde işi sakat iş abi. Yüzde işine girmeyeceksin. %1 Lukaku dedim. %1 geldi abi. Sen de girme İsmail Hoca. Bu yüzde olayı, yüzdesel olayı çok sıkıntı.
0: Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu olarak gördüm Lukaku'yu demiş İsmail. Sonra demiş ki faydalanmak için transfer ettik onu. Ya gerçekten ben okuyamayacağım artık ya. Bak, ya Lukaku'dan faydalanmak için transfer ettik diye bir açıklama yapılabilir mi?
1: Abi bak İsmail Hoca'ya konuşurken böyle konuşuyorsun.
0: Kendisi tecrübeli ve güçlü bir oyuncu.
1: Okan saçmalıklarını konuşurken gibi, böyle tiye almıyorsun.
0: Şu anda herhangi bir kilo fazlası yok. Sadece dayanıklılığıyla ilgili bir sorun var. Birkaç haftaya bunu da ortadan kaldıracağız. Kadroda olacak, maçın gidişatına göre de değerlendireceğiz. Tarişka ile ilgili olarak da diyor ki çok mutluyum. Ne istersem yapmaya çalışıyor. Vedat da %70 civarında hazır. Tüm oyuncularımıza çok güveniyoruz. Böyle bir takımımız var. Onun için de hepsiyle gurur duyuyorum. Kadroda olacak, şu anda oynayabilecek durumda olan Ederson'un da bugün yazılacağını söylüyor. İsmail Kartal'la basın toplantısına katılan Kerem Aktürkoğlu benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yok dedi. Milli futbolcu şunları söylüyor. Fenerbahçe'de elbette baskı olacak. Büyük takımda baskıları güzel idare edebilmeniz gerekiyor. Lyon maçından güzel bir sonuç alırsak bu havayı yeniden olumluya çevirebiliriz. Yani olumsuz bir hava istinin de farkında. Bir yol kazası baştan çıkarılacak bir ders olarak görmek gerekir. Gençler Birliği mağlubiyetini. Sonrasında daha uzun bir maraton. Mutlaka evet, yol kazaları olacaktır. Ama tabii ki güzel başlamak isterdin. Başlayamamanın sebebi olarak da gene İsmail Hoca gündeme geldi, konuşuldu ama bugün tribünlerin en küçük bir sıkıntıda bile, mesela 1-0 mağlup duruma düşse bile düşmemesi gerektiğini, takıma tam anlamıyla destek vermesi gerektiğini düşünenlerdenim ki herhalde katılırsın.
1: Ben de katılıyorum abi.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Ben de katılıyorum abi. Biraz telefon alalım ya.
0: Basit bir rakam. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazandığınızda 2.1 milyon euro ödül parası alıyorsunuz. Bu rakam Avrupa Ligi'nde 450 bin euroya iniyor. Prestij ve onur kadar. Bu akşamki Lyon maçı ise bu yüzden ekonomik olarak da çok değerli. Zira Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 45.48 milyon euro garanti para alacak. Avrupa Ligi'nde bu rakam 24.88 milyon euroya kadar iniyor. Arada yaklaşık 20 milyon euroluk bir fark bulunuyor. Bu farkın çok fazla olmasından da şikayetçi takımlar. Fenerbahçe-Lyon maçı iki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ve Fonseca için de çok kritik. Portekizli teknik adamın durumu daha kırılgan. Son 18 resmi maçta sadece 6 galibiyet alabilmiş bir Lyon'u yakalamak da bir şanstır Ahmet. Özellikle beşli savunma denemeleri ve önemli maçlarda performansları çok fazla eleştiriliyor. Fransız basını bu maçı Lyon için sadece sportif bir karşılaşma değil, kulübün geleceğiyle ilgili olarak da doğrudan etki edebilecek ekonomik bir varoluş mücadelesi olarak da görüyor Lyon'la ilgili.
1: Lyon'un durumu buyken, senin kadro değerin buyken, Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 4 tane önemli maçta yıpranmış, 2 tane tur geçmişken, Şampiyonlar Ligi'ne girmek için Gençler Birliği maçında 3 puanı feda etmişken, bu akşam bu maçı kazanamaz, günün sonunda da o turu haftaya atlayamazsan, Şampiyonlar Ligi'ne giremezsen, eyvah. Eyvah. Yani İsmail Kartal gider demek istemiyorum ama çok büyük sallantıda olur. Bence de Fenerbahçe bugün kazanacak, günün sonunda da turu geçen taraf olacak. İhtiyacı olan bu, hedef bu, konsantrasyon bu.
0: Süper Ligi nasıl buldun? Başlangıç anlamında bu sezon, kendi açından bakma, hakem, federasyon açısından bakma.
1: Tamam. Bence daha güzel bir lig olacak. Daha güzel maçlar olacak. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un da işin içinde olduğu güzel bir yarış olacak. Galatasaray'ın bu yarışta ben olmayacağını düşünüyorum. Bunu bir ay önce de söylüyordum. Şimdi daha da kuvvetli söylüyorum. Galatasaray bu yarışın içinde olmadığı için, daha fazla takımda olduğu için, daha böyle göze hoş gelen, daha hoş, daha böyle adaletli maçların olacağını düşünüyorum. Hadi şimdi bunun üstüne biraz telefon alalım.
0: Alalım mı istiyorsun?
1: Alalım abi, sen istediğini söylesin. Yani bir şey söyleyeceğim abi. Sırf hakaret değil, buradan uyaralım. Üslupsuzluk yapıldığında bile dampa bas abi, kes.

çünkü üsluplu konuşmak. Eleştiri yine yapabilirsiniz ama üsluplu olalım yani. Mesela geçen tartıştık ya senle de mesela. Bak ben telefon alalım diyen kişi benim. Burada diğer arkadaşlar pek telefon almıyor.

0: Alo, duyuyorum.
1: Merhabalar, yayına. Hoş geldiniz. Tamam, alabilmişiz yayına. Buyursunlar.
0: Tayyip ben İstanbul'dan Fenerbahçeliyim.
2: Tahir Kum mu?
1: Tayyip.
2: Ha Tayyip, hoş geldin.
0: Tayyip. Sevgili Ahmet Konaç, Lyon'a deplasmana gidecek misin? Önce bir onu sorayım.
2: Lyon'a gidemiyorum. Ben kendi imkanlarımla Graz'a ve Zabze'ye gittim. Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin geleceğine inandığım için hakkımı tek bir atımlık kurşunum kaldı. Onu da Şampiyonlar Ligi'ne saklıyorum. Bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı görmek istiyorum. Ben iki tura gittim. İki tane turla döndüm. Lyon'a gidemiyorum. Artık orayı da diğer arkadaşlar çözsün.
0: Programın başında söylediğin birkaç düşüncem var, daha doğrusu kelimeler vardı sevgili Ahmet. Şöyle söyleyeyim. Federasyon konusunda endişelerine ben de katılıyorum. Hakemler konusunda da Aziz Yıldırım'ın ağırlığını koyması lazım. Şu an sadece Fenerbahçe'yi düşünmesi lazım. Yayın geliri falan düşünmemesi lazım Sayın Başkanım. Çünkü çok önemli bir sezon bizim için. Bir de sosyal medyada çıkıyor. X'te gördüm. Kadro dışılar var deniyor.
2: Yok, ben bu konuda bunu hemen söyleyeyim. Dün bu olay alevlendiğinde ilk bu konuda haberi veren, tweet atan benim. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bunu yazan arkadaşlar, bunu neye göre yazıyorsunuz? İnanamıyorum. Böyle bir süreçte daha ligin başında kadro dışı olması falan mümkün mü ya? Yok Oğuz, yok İsmail, yok İrfan kadro dışı kaldı falan. Yok böyle bir şey. Hiçbir kadro dışı durumu yok. Dün de bunun haberini verdim sıcağı sıcağına.
0: Peki Lyon maçında bir kötü sonuç alırsa, kaybedersek?
2: Yok, yine kadro dışı olmaz. Yok,
0: İrfan Can gibi.
2: Olmaz kadro dışı. Zaten İrfan Can'ın ben bu maçta oynayacağını düşünmüyorum. Kadro dışı olmaz. İkinci maçı bekler Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'ne giremezse teknik direktöre çok ciddi bir uyarı olur. Ama yine hoca gitmez. Ama ben sana söyleyeyim bak. Fenerbahçe %99,9, o zaman %100 diyelim, Şampiyonlar Ligi'ne girecek. Hazır olun. Bütün tablo bu. Bütün konsantrasyon bu. Olumsuzu değil, biraz olumluyu düşünelim. Ben dün bir video izledim. Lafını unutma Tayyip kardeşim. Usain Bolt değil mi? Bolt, Ronaldo koşarken, penaltı atacakken falan konuşuyorlar kendi kendilerine. Mesela Ronaldo'nun dudaklarını okumuşlar. Yapabilirsin. Daha önce de yaptın. Hep olumludan gidiyor.
1: Motive ediyor
2: kendini. Kendi kendine. Abi çok negatife bakıyoruz ya. Şöyle olursa, böyle olursa. Hayır kardeşim, Fenerbahçe bu akşam kazanacak. Biz Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Bakmak lazım.
0: 12 sene geçti. Bir 18 senede şampiyon olmak. Fenerbahçe taraftarının kırılgan olması çok doğal yani.
2: Doğal. Doğru söylüyorsun ama biz de bunları
0: çok
2: söyleyeceğiz
0: doğal,
2: abi.
0: Çok doğal, kırılgan olması.
2: Tamam, doğal ama biz de bunları
0: yani
2: söyleyeceğiz.
0: Hatta şöyle maçı izliyorum. Eşim bana dedi ki ya ne güzel, 2 aydır rahattık dedi. Yine dedi strese girmeye başladım dedi. Gençler bir karşılaştığıyla beraber Fenerbahçeliler yine stres dolu bir sezon yaşayacak herhalde.
2: Peki.
0: Peki duygusallıktan kurtulması lazım. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Sen de katılıyorsun muhtemelen. İrfan Can, işte Cengiz, ne bileyim Oğuz, bu tarz sporcuların artık gerçekten hani dikkat vokat söylemişti ya. Yani
2: bazıları da iyi değilsin adam, bunu demek diyor lazım demişti. Fenerbahçe için yetersizsin evet, de diyebilmek lazım demişti.
1: Peki.
2: Tayyip'cim hakikaten çok telefon var. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler, sen de.
1: Sağ olasın. Kaça almış? 32-36 mı konuştuk?
0: Alo.
1: 32-36 sizde konuştuk mu?
2: Yok abi, yeni geldim.
0: Yok, konuşmadık.
1: Peki, buyursunlar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Doğan Bey. Umarım yayını aldığınızda pişman olmazsınız.
1: İnşallah pişman etmezsiniz.
3: Evet. Ya ben iki hususa değinmek istiyorum. Bir husus şu, ikinci hususta ise sizlere eleştiri
1: alalım, sonra
3: ikiyi
1: alalım. Evet. Önce bir.
3: İlk önceliğimiz şu, yıllardır hep Ahmet Bey de söyledi, maalesef hiçbir takım, özellikle Beşiktaş bu potaya girmediği için çok gündeme gelmedi. Gündeme gelse o da bence Fenerbahçe gibi yenmek zorunda kalacaktır futbol dışındaki unsurları. Nedense Galatasaray için, diğer takımlar için, yani saha dışında hakemi de yenmek zorunda, VAR'ı da yenmek zorunda. Böyle bir zorunluluğu hiçbir zaman Galatasaray'ın olmadı. Galatasaray'ın hataları oldu mu? Oldu. Onun da oldu ama hiçbir zaman işte yapıdan büyüktür, şundan büyüktür gibi bir durumla karşı karşıya kalmadı. Ben yıllardır nedense hep Fenerbahçe yenecek kardeşim. Saha içinde yenecek, saha dışında yenecek, VAR'ı yenecek, hakemleri yenecek. Ondan sonra kanal...

0: Dean Spots'u yenecek, onu yenecek, bunu yenecek. Yani Fenerbahçe Superman mi? Fenerbahçe He-Man mi? Fenerbahçe Kaptan Amerika mı? Yani niye böyle bir zorunluluğumuz var? Niye biz bunu da yenmek zorunda kalıyoruz ki? Rotasyon yaptı diye İsmail Kartal tefe konuyor. Rotasyonu Okan Buruk da yapıyor. Zorunlu ya da zorunlu olmadığı sürece. Ama bu maçta zorunlu kendince isteğe bağlı olarak rotasyon yaptı. İki penaltısı verilmedi. O olmadı, bu olmadı. Kaybetti. Şimdi tamam, Fenerbahçe'nin hatası yine büyük diyeceğiz. Ama Galatasaray'da böyle bir şey önümüze çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani eşit şartlarda bir yarışalım. Ondan sonra konuşuyor muyuz, konuşmuyor muyuz? Geçmiş defterleri açıyor muyuz, açmıyor muyuz? O zaman bizi şey yaparsınız. İstediğiniz eleştiride bulunursunuz. İkinci hususta da şunu demek istiyorum Doğan Bey. Hem sizi hem de Ahmet Bey'i eleştirmek istiyorum. Sizi genel itibariyle yayıncılığınızı çok beğeniyorum ama Ahmet Bey'le yayın yaparken ya kimyanız bozuluyor ya da Ahmet Bey bilerek bozuluyor. Fenerbahçe'ye karşı bir ciddi anlamda üstten konuşma durumu ön plana çıkıyor. Yani Ahmet Bey de bir Fenerbahçeli yorumcu. Yani soru soruyorsunuz. Kardeşim sen ona cevap vermek zorunda da istediğini konuşamazsın. Böyle vermek zorundasın. İsmail Kartal'ı T'ye alıyorsunuz. Genel itibariyle böyle bir şeyiniz yok ama Ahmet Bey'le program yaparken hep böyle yani Fenerbahçe'nin sanki ezik bir takımmış gibi, her şeyi söylenebilecek bir takımmış gibi bir durum ön plana çıkıyor maalesef. Ben bundan ciddi anlamda razıyım. Bence buna prim veren de Ahmet Bey. Yani ya da prim mi yapıyor bilmiyorum ama Oğuz Altay'la program yapıyorsunuz. Ali Naci Küçük'le program yapıyorsunuz. Mükemmel yayınlar oluyor karşılıklı olarak. Siz soruyorsunuz, hoca veriyor, gayet şakalaşıyorsunuz seviyeli olarak. Ben bu noktadaki bir Fenerbahçeli olarak ve Fenerbahçeli bir yorumcuya karşı tavrılan tutumdan dolayı rahatsız olduğumu dile getirmek istiyorum. Anlayışınız için de teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Hemen hattayken size şöyle cevap vereyim. Siz az önce soruyu sordunuz, cevabı da verdiniz. Ahmet'ten kaynaklanıyor diye. O yüzden ben buna cevap vermeyeyim istiyorsanız.
2: Çünkü ne alakası var? Verdiniz. Bence efendim? Buna senin cevap vermen lazım. Benlik bir şey yok ki. Ben zaten buna karşı mücadele...
1: Söyledi beyefendi zaten. Ha. O yüzden söyledi.
2: Hayır, benim cevap vermem gereken bir şey yok burada. Ben zaten buna eleştiri getiriyorum burada sana karşı. Bence sen buna bir cevap vermelisin abi. Mesela diyor ki diğer Galatasaraylı yorumcularla yaparken Galatasaray'a bu kadar çok üstten bakmıyorsun. İğneleme yapmıyorsun. Niye Fenerbahçe yapıyorsun diyor. Şunu söyleyebilirsin. Fenerbahçe daha çok reyting yapıyor. Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Daha çok sempati duyuyorum. Konuşmaktan hoşlanıyorum. Sanıyorum da diyebilirsin ki bence öyle.
1: Oradan
2: çünkü senin o anlamda Fenerbahçe'ye bir düşmanlığın olduğunu düşünmüyorum ben senin. Ben Doğan abi kişisel olarak da tanıdığım için. Ama o iyi bir yayıncı. Fenerbahçe'de iyi bir reyting malzemesi. Oradan besleniyor anlamında demiyorum ama Fenerbahçe'yi konuşmak hakikaten her zaman daha keyiflidir. Ama ben de dengelemeye çalışıyorum. Siz de zaman zaman denge şaştığında eleştiriyorsunuz. Doğan abi de oradan bir şeyler alacaktır zaten. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok telefon var hakikaten. Çok telefon var. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın. Sağ olun.
0: İyi tamam. Yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
2: Sağ ol, sağ ol. Bu yayının, bu telefonun süresi de çok uzun oldu. Çok telefonlu insan da var abi. O yüzden biraz...
1: 21.68 günaydın.
3: Günaydın abi. İsmim Ali İhsan Polat. Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun.
3: Ben özellikle Ahmet Bey'e şunu söylemek istiyorum. Tamam. Gençler Birliği maçında bence fenası değil de fenası diyelim de 400 milyon euroluk bir Fenerbahçe 50 milyon euro bile olmayan bir gençler bizi yemek için niye hala penaltı alıntısı yapıyor? Ben onu anlamıyorum. Yani şimdi penaltı olsaydı da Fenerbahçe gelseydi.
1: Alo? Gitti herhalde dinleyici.
2: Zaten
1: 29.08. Az önceki dinleyici... Alo? Kaç 32-36 mıydı, öyle bir şeydi galiba. Bir daha ararsa yarı kaldı çünkü, onu alalım. 29.08 duyabiliyor musunuz?
4: Alo, merhabalar. Alo.
1: Duyuyoruz, buyurun.
4: Ha, merhabalar, ben Tolga, Galatasaray taraftarıyım. Ahmet abiye de saygılar diliyorum. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'de olsa da futbol böyle güzel. O ona sallayacak, o ona sallayacak. Bir tane milletvekili diyordu ya, o ona çakacak,
1: yapma,
0: o ona çakacak.
1: Yapma yapma deme tamam. Anladık, hepimiz biliyoruz. Tamam.
0: Bu işler böyle. Ben Fenerbahçe'nin bazı şeylere çok takıldığını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de inşallah kalırlar. Çünkü Avrupa'ya gidersek başarılı olacağız. Fenerbahçe'ye çok fırsat geldi. Emre Belezoğlu'nun teknik direktör olduğu zaman içeride Sivas'ı yense şampiyon. Geçen sene son dakikalarda yemese şampiyon. Bu hakem kararları bence her takım oluyor. Belki en çok Galatasaray oluyor ama Fenerbahçe'ye de oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Onun dışında mesela siz soru soruyorsunuz. Okan Buruk örneği veriyor. Doğan abi ben çok yayına katıldım. Okan Buruk 4 senedir başarılı teknik direktörlüğümüzü yapmasına, şampiyon olmasına rağmen ben gitmesini istiyorum. Çünkü Galatasaray'ı güzel temsil edebildiğini.
1: Ahmet'e sorar mısın? Okan Hoca'nın gitmesini istiyor
0: konuşamadığını düşünüyorum. İsmail Kartal için de aynı şekilde. Bunlar bu takımları bence temsil edemiyorlar. Böyle teknik direktörlerle Türk takımları başarılı olamaz. Bence bize daha cesur, daha güzel teknik direktörler lazım. Mesela Arda Turan Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye Volkan Demirel'li böyle bir güzel bir ekip kurulabilir. Ben böyle düşünüyorum. Diğer türlü şeyler bize de yapılıyor. Beşiktaş'a da yapılıyor. Fener'e de yapılıyor. O yüzden yani Ahmet abi bir gün bize sallayacak. Biz ona sallayacağız. Zaman geçireceğiz. Başka yapacak da bir şey yok. Çok takılmamak lazım. Futbol bu yani. Adamlar peki, milyonları kazanıyor. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle
2: teşekkür ettik sana.
0: İyi yayınlar
2: diliyorum. Sağ olasın. Eksik olma. 0450. Günaydın.
3: Abi günaydın. İyi yayınlar.
1: Buyursunlar.
3: Ben öncelikle konuya farklı yerden gelecektim, hemen kısa keseyim. Birincisi bizim gençler bir maçında hatalar kendi hatalarımızdır ama maalesef ki bu penaltıların sana göre bana göresi yok. Ki bu yorumu yapan arkadaşlar kendi taraflarından bir hata yapıldığında bu ligi bitirmeyiz diyen arkadaşlar. Kendimize gelirsek Fenerbahçe, ben İsmail Kartal'ı yargılamak istiyorum. Bana düşmez ama sen dün Şampiyonlar Ligi'nin en önemli maçının röportajına çıkıyorsun. Diyorsun ki Romelu Lukaku 6 dil biliyor, Türkçe'de konuşacakmış. Ya hocam sen Romelu Lukaku'yu söyleyeceğine, Anadolu Kavan'da okey oynayacağına, keşke sen de İngilizce öğrenseydin de oyuncularınla kendi ana dilinden, yani oyuncularının ana dilinden konuşup onlarla daha iyi bir iletişim kursaydın düşünüyorum. Yani bizler böyle hala adamcılık yaparsak, İsmail'cim, İrfan'cım, Oncu Bucu yaparsak Fenerbahçe maalesef kendi kendine eliyle bitiriyor diye düşünüyorum. Küçük acizane böyle bir fikrim vardı. Onu dile getirmek istedim. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederiz sana da, sağ olasın. 81-67 günaydın. Sendeyiz. Dinlemeyi bırak, konuşabilirsin.
4: Radyoyu kapatsın arkadan abi. Arkadan geliyor ses. Abi çok kötü oldu. Diğer telefona geç bence.
2: 19-24
1: günaydın.
5: Günaydın efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Buyurun.
5: Doğan Bey, ben Ahmet Konancı'ya bir şey sormak istiyorum.
1: Ya Ahmet'le diyalog kurabilir. Ben taşeron firma değilim. Sürekli ona sormak istiyorum. Bir dakika Ahmet Bey, müsait mi? Bir bakayım.
5: Estağfurullah. Ya şimdi programdan da izliyorum. YouTube'dan da izliyorum. Galatasaray devre dışı bırakmış kendi kafasına göre. Ya Galatasaray yani olmadı bile 200 pike giremez. Ben de iddia ediyorum. Bunun 8. ayın 18'i bugün. 2026 Fenerbahçe ilk 3'e giremeyecek. Ve bunu da çok net konuşuyorum. Bir Çorumluyum ben. Çorum sporluyum ama Galatasaraylıyım ama Çorumluyum. Çorum'u tuttum yani Galatasaray maçında. Bu Ahmet Konancı mesela geçse bilim maçında Fenerbahçe'nin beraberliğini hakkını yediler. Eyvallah. Bir tane penaltısı var. Ama ikinci penaltı değil, o elle dokunan penaltı değil yani. %1 milyon değildir.
4: Galatasaray-Fenerbahçe maçında aynı pozisyonda Galatasaray penaltı kazandı. Aynı açıklıktaki pozisyonda. Orada penaltı değil dediniz mi, yoksa penaltı mı dediniz?
5: Hayır, orada penaltı yok ama terör alın.
4: Aynısını siz aldınız işte Galatasaray-Fenerbahçe maçında. Aynısını aldınız. İki sene önce falan. Ferdi'ydi galiba. Ve size verilince tamam. Şimdi, Fenerbahçe'ye verilmeyince zaten penaltı değil.
5: Ahmet Bey.
4: Ha?
5: Hayır, ele dokunanın penaltı mı diyorsunuz?
4: Aynısını aldınız diyorum. Neden duymamazlıktan geliyorsunuz?
5: Tamam. Hayır, ben penaltı mı değil mi diye soruyorum Ahmet Bey.
4: Ya siz aynısını aldınız. Penaltı tabii ki. Siz aldınız o penaltıyla ya, şampiyon oldunuz. Bu da penaltı diyorum.
5: Tamam, bizi devre dışı bırak. Sizinki penaltı mı değil mi?
4: Anlaşamayacağız. Ya hala aynı şeyi söylüyor.
1: İkisi de penaltı diyor.
5: Ya hayır. Evet ya hayır. Yani

0: penaltı değil mi diyor. Ahmet penaltı diyor.
1: Evet, evet abi, penaltı.
0: Ben de Ahmet'e bir soru sormak istiyorum Doğan Bey.
2: Buyurun.
0: Kuvvet nedir kuvvet? Kuvvetin anlamını bana bir açıklasın Ahmet Bey.
1: Ya baba ne anlatıyorsun Allah aşkına ya. Kuvvet. Fizik dersindeyiz ya.
0: Bak ben sana söyleyeyim. Tamam. Kuvvet nedir? Hareket eden bir cismi. Bak hareket eden bir cismi.
1: Tamam.
0: Duran bir cismi harekete geçiren, hareket eden cismi sağa sola çeviren.
1: Ya var ya. Siz Galatasaraylılara.
0: Topu şekli değiştirdi soruyorum.
1: Ya var ya. Kendin aynı penaltıyı aldın diyorum. Onda kuvveti muvveti açıklamıyorsun. Fenerbahçe'nin penaltısının penaltı olmadığını açıklamak için fizik kuvvet, kuvvet nedir? Topun ele temas etmesi, aman, topun hayır, şeklinin değişmesi. Ya hiç şaşırtmıyorsunuz ya.
0: Yani. Ben maçı seyrettim.
1: Ya aynı penaltıyı Fenerbahçe Galatasaray maçında Kadıköy'de aldı diyorum ya. Twitter'da var işte fotoğraf.
0: Abi Galatasaray maçını. Abi 3-3 birlik maçta
1: fark. Tamam onu konuşmayalım. Tamam Galatasaray maçlarını konuşmayalım. Fenerbahçe'yi konuşalım.
0: Gerek yok.
1: Tamam abi sen istediğin gibi konuş zaten anlayan anlar.
3: Telefondaki Newton mu ya?
0: Ya estağfurullah konuşma. Sadece diyorum ki yani topun elle dokunan şey ya topu yavaşlatması lazım ya yönünü şekli
1: ya sen aynı lazım. Penaltıyı aldın hiçbir abi. Şey aldın diyorum aynı penaltıyı. Şampiyon abi, oldun diyorum. Bak bırak onu diyor. Bırak onu diyor. Klasik bak klasik bak. Bırak onu diyor. Fenerbahçe'yi konuştu ya.
0: Ama ya, şimdi ben o anki maçta seyredeyim. Ben bak ilki penaltı
1: tamam
0: diyorum.
1: Tamam tamam ben yoruldum
0: ama
1: ya.
0: Ama elinde olan penaltı değil. Eskiden penaltı. YouTube'da üstüne basa basa penaltı dedim.
1: Evet evet.
0: Onu sormaya çalışıyorum.
3: Peki.
0: Tamam, artık tamam, Galatasaray tamam. Devreye giremez. Galatasaray bu sene hiç iş yok. Bak ben size söylüyorum. 8'den 18'e 26'ya radyoda devamlı bağlanıyorum. Fenerbahçe ilk 3'e giremeyecek.
1: 9. haftada Galatasaray bak, Fenerbahçe maçı yok. Var. 9. haftada Samiyen'de Galatasaray için lig biter. Hazır ol. Osimhen kalırsa, Osimhen kalırsa, Osimhen kalırsa, Osimhen kalırsa 3. ya da 4. bir dakika müsaade et ya beyefendi. Osimhen kalırsa 3. ya da 4. olursun. Osimhen de gidecek muhtemelen ilk 5'e giremezsin.
3: Vay be nasıl yemin ederim.
1: Görüyorum tabloyu. Görüyorum tabloyu abi görmüyor musun Leroy Sané eli belinde dolaşıyor. Davinson Sanchez gitmeye çalışıyor. Torreira mızıkçılık yapıyor.
3: Biri geçmişi hatırlamıyor diğeri geleceği görüyor. Nasıl insanlar arasında kaldım ben.
1: Kuvvet nedir abi kuvvet?
3: Kuvvet duran bir cismi hareket veren, hareket eden bir cismi yavaşlatan ya da durduran ya da yönünü değiştiren.
0: 12 sene geçti ya.
3: Peki teşekkür ediyoruz çok konuştuk sağ olun. Eksik olmayın bağlandığınız
0: güzel,
3: için.
0: Doğan Bey.
3: Görüşmek
0: üzere. Ama şu da sorun
1: abi,
0: da
1: Doğan Bey. Bu bitti deyince bitirtelim ya.
3: Bitmiyor ama.
0: Geçen sene Galatasaray hakkında.
3: Ben bitti demeden bitmez diyor.
0: Galatasaray hakkında abi, bir programda 120 kere Galatasaray kelimesini andı.
3: Peki.
0: Bu sene daha
1: aynı
0: fazla.
1: Şeyleri tamam, söylüyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. 87-32. 87-32 sana da günaydın.
4: Merhaba. Günaydınlar efendim.
3: Hoş geldiniz. Buyurun.
4: Sesim geliyor değil mi?
3: Geliyor efendim. Buyurun.
4: Sesim geliyor değil mi Doğan Önce?
3: Geliyor efendim. 87-32. Evet buyurun.
4: Evet. Evet konuşuyorum ben. Don Kişot vardır. Bir hayal kahramanıdır.
3: Gel değirmenleriyle savaşır.
4: Evet. Hayalinde bir takım düşmanlar yaratır. Bunlar devler olarak gözükür ama kendisi yel değirmenlerle karşı savaşır yani. Bu hayalinde bir kahramandır. Mehmet Büyükekşi gitti. O dediler şöyle böyle Hacı Osmanoğlu gitti. Giden geleni aratır mı? Arattım. Yani şimdi en son Sayın Konak şeye geldi. Oraya bağlayacağım. Yayıncı kuruluşa geldi. Zihninde yine bir hayali düşman yarattı. Şimdi böyle saldırıyor. Ona saldırıyor. Şimdi tamam böyle elinde kılıç çizmeye çalışıyor. Yukarıdan aşağıdan. Mourinho geldi. Dünyanın en iyi hocası dediler. Şöyle böyle pencere tavayla yollandılar. Efendime söyleyeyim. Arkasından kim geldi? Jesus dediler. Yok dediler. Almanya'da dediler. Bilmem ne okul dediler. Birincilik bitirmiş dediler. Vay efendim ondan nasıl gittiği belli. Yani şimdi rüzgar nereden esiyor? Orada duruyorlar arkadaşlar sağ olsunlar. Hayallerindeki de tek düşman Galatasaray'dır. Ama Galatasaray Fenerbahçe düşman olarak görmez, rakip olarak görür. Sahada çıkar cevabını verir. Teşekkürler, saygılar.
1: Ligi bitirtmeyiz, bir dakika. Ligi bitirtmeyiz diyen, sakın ha diyen, düşman yaratan insanlar mı söylüyor bunu? Ben mi dedim ligi bitirtmeyiz? Ben mi dedim sakın ha? Galatasaray yaratmıyor mu düşman? Galatasaray bu çıkışları yapmadı mı? Galatasaray şikayetlerde zirveye çıkmadı mı? Ligi bitirtmeyiz demedi mi? Elimizde kayıtlar varlar var demedi mi? En son sakın ha demedi mi? Niye kendinizi ayırıyorsunuz
4: tamam,
1: şikayet
4: dedi,
1: kültüründe
4: dedi,
1: biz
4: yok. Şikayet kültür.
1: Ya Erden Timur'la bu işin ne işi var? Erden Timur.
4: Bakalım ne kadar ceza verecek.
1: Tamam da.
4: Sizin yanınızda duran bu futbol federasyonu.
1: Ceza almanın bir dakika.
4: Galatasaray'a
1: ben bir karar verdim.

0: Bir karar verdim. Biz de
1: cezayı,
0: bak ben beyefendiyi dinledim. Bak halen konuşuyor, görüyor musun? Bak halen konuşuyor. Ben bir karar aldım. Kesinlikle cevap vermeyeceğim.
2: Pardon, siz bunları zaten söylediniz ya, az önce Don Quixote örneğini de verdiniz. Ahmet de bunun cevabını veriyor. Ben
0: kimse bana kızmasın.
2: Onun cevabı için ben diyeceğim ki Ahmet tamam diyeceğim. Ama siz
1: hatırlıyor musunuz? Net bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz?
0: Bak cevabını verince nasıl üstüne konuşuyor.
2: Ben cevabını veremedim ki. Şu an herkes konuşuyor. Devam edelim.
1: Sizin desteğinizle dediler ki bu ligin kaderini dediler. Verilen ve verilmeyen sarı kartlar belirliyor dediler.
0: Baba, fanatizmle uğraşacak durumda
1: değiliz. Gidin bakalım. Geçen sene, önceki seneye bakın. Galatasaray Avrupa'da kaç sarı kart görmüş? Kaç kırmızı görmüş? Fener Avrupa'da kasları görmüş. Kaç kırmızı görmüş?
0: Tamam, bir önceki senede tam tersiydi.
1: Kaç görmüş, kaç görmüş.
0: Bir önceki senede tam tersiydi.
1: Bu da
0: beyefendi, bu da tartışma kültüründen haberiniz var mı? Konuşma kültüründen haberiniz var mı? Siz kulaklarınızda bir sorun mu var? Duymuyor musunuz? Neden size cevap verince yok, üstüne ben konuşuyorsunuz? Bilmiyorum. Size cevap vermemi istemiyor musunuz? Yoksa tek taraflı yapacaksanız ben zaten konuşmayayım.
2: Bir dakika, ben arada
0: ben de diyorum ki Ahmet, bir önceki de senede kart konusunda Türkiye Avrupa tam tersi oldu. Aksini savunuyordunuz. Fenerbahçe gibi Galatasaray şikayet etmiyor diyorsunuz. Abdurrahim Albayrak'tan bu yana VAR kayıtları elimizde, sakın ha ligi bitirtmeyiz diyen sizsiniz diyorum. O zaman üstüne başka bir şey söylüyorsunuz. Bence öz eleştiri.
1: Söyledik, cezamızı aldık. Ya, söyledik, cezamızı
0: tamam da cezamı cezanı aldın. Tamam cezana bir dakika. Ya 50 kere söyledin be abi. Bak 50 kere söyledin söyledik cezamızı aldık diye. Ben de üstüne şunu diyorum. Söyledik cezamızı aldık. 50'likte alacağını da aldın. Yarattığın algıyı da yarattın. Ben de söyleyeyim cezamı alayım. Yine alacağımı alayım. Bu doğru mu?
2: Önce sen bunu nasıl savunabilirsin diye soruyor. O da
0: alsın şey tamam. Tabii ki alsın.
1: Ceza alın, ligde istediğinizi de alın yani.
0: Galatasaray'ın bir dünya lafı var. Almadığı cezalar var. Ne yapacağız onları?
2: Ben ikinize de şunu söylemek istiyorum. İkiniz de şampiyonlar.
0: Ben karar aldım. Ben cevap vermeyeceğim telefonlara.
2: Ben bir şey söyleyeceğim.
0: Yok abi çıkamıyoruz şimdi.
2: Bir şey söyleyeceğim. Sen istedin telefon. Ben bir şey.
0: Ben isterim. Yine istiyorum. Tamam. Konuşan konuşsun. Bence kimse de bana Ahmet Konan cevap versin demesin. Telefondan. Daha ağır konuşacaksın yani. Daha ağır konuşacaksın işte.
2: Bir dakika tamam.
0: Daha ağır konuşacaksın. İşte gerçek yüzünü.
2: Bir dakika, ikiniz de kapattım şu an. İkinizde bir dakika bir şey söylemek istiyorum. İkiniz de Şampiyonlar Ligi'ne kalın. İkinizin de oynadığı oyun, kadro nasıl olsa birbirine eşdeğer gibi gözüküyor ya. Oradaki kartlarınızın nasıl verilip verilmediğini, burada işte UEFA bak onu kolluyor bunu kolluyor dememek suretiyle bence hem ülke puanını arttırmak adına mücadele edin.
0: Açar mısın abi?
2: Onu, ikiniz de açık zaten.
0: Tamam. Daha hafif konuşuyorum. Doğru Öncel var diye. Bak gerçek yüzünü ortaya koyan bir dinleyici daha. Sen ağır konuşsan ne olur, hafif konuşsan ne olur?
2: Evet.
0: Adın belli, sanın belli, telefonun belli. Küfür mü edeceksin? Konuşma
1: yok,
0: kültüründen
1: hayır,
0: bir haber sen
1: arama.
0: Ahmet Konanç'a soru
1: kesinlikle
0: soruyorum diyorsun. Ahmet Konanç'ta naçizane sana.
1: Gerçekler ağır gelir.
0: Ya bırak bu ya, bu fanatizmden kurtar beni ya. Bunu kurtar. Cevap istiyor. Cevap veriyorum, beni konuşturmuyor.
1: Ben programına saygılıyım.
0: Ya bana da saygı duyacaksın. Ben de varım burada.
2: Belki herkese saygı duymak
0: zorunda. Benim de programım bu.
1: Avrupa Ligi'nde kaç tane kart görmüşsünüz? Galatasaray'a kaç tane kart görmüş? Bakın. Bakın bu kadar söylüyorum.
0: Aşırı kahvehane ağzı.
1: Teşekkürler Doğan abi.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kolay gelsin herkese. Sana
0: bundan sonra hattayken biri yanıt vermeyeceğim. Bundan sonra telefonu kapatırsa vereceğim. Çünkü olmuyor. Ben hattayken saygı göstermeye, bir şey söylemeye çalışıyorum. Hoşuna gitmeyince başka bir yere gidiyor. Ben hafif konuşuyorum falana gidiyor.
2: Sen bu, bana dua et. Bu, yani daha ağır konuşuyorum benden dolayı. Bak,
0: işte kendi kendini, kendi
2: konuyu,
0: kültürünü.
2: 83-55, bir dakika abi. 83-55,
0: bir dakika lütfen abi. Kendi kültürünü, tamam, kendi duruşunu tamam burada ortaya koyuyor.
2: Hoş
0: ne
2: geldin
0: demek ya, ben daha ağır konuşurum.
2: Tamam.
0: Konuş, ben cevap
3: hoş
0: vermiyorum
3: bulduk
0: o zaman. Ben
2: buyur, buyursan 83-55.
3: Ahmet abi ya, bu Galatasaray'ları boş ver abi ya. Bunlar takıntılar. Fener'e de oluyor, onlara da oluyor. Adamlar şey gibi takmışlar, takılıp bir şeyde kalıyorlar. Ben diliyorum ki Cenab-ı Allah'tan inşallah Fener'in şike süreci, kurşunun anlaş süreci inşallah aynısı Galatasaray'ın başına gelir.
2: Yok, bu kadar söylüyorum. Şeyler, yapmayın yok, arkadaşlar.
3: Yok, yok, benim,
2: yapmayın, kıyaslamayın.
0: Yok, öyle bir şey
3: benim
0: yok,
3: asıl
0: yok,
3: sorum şu.
0: Olmasın öyle bir şey.
3: Ahmet Bey, Ahmet abi. Aynı yaştayız gerçi ama sıkıntı yok. UEFA'da Fenerbahçe şike yapmıştır yazısı var. Bunun Fener Türkiye'de aklandı. Bu Fener şike yapmıştır yazısı
0: i̇şte
3: nasıl
0: öyle bir
3: kalkar?
0: Yazı değil
3: bunu
0: o
3: Fenerbahçe
0: yazı,
3: niye bir şey yapmıyor?
0: Bravo sana.
3: Bunlar
0: o üstünde durulmalı.
3: Bunu önümüze koyuyorlar.
0: Doğru ama o yazı öyle bir yazı değil. Fenerbahçe şike suçlamasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Avrupa'ya Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedi yazısı o. O gün onu gönderilmeyenler kumpasçılar, evet, bugün ülkeden kaçanlar. Bunun buradan yürüyerek oradan kaldırılması talep edilmeli. Orada zaten Fenerbahçe şike yaptı demiyor. Bu sebeple gönderilmedi diyor.

0: Onu da bil. Bir sana şey biri böyle soracağım. Derse böyle cevap ver.
1: Bir şey daha soracağım Ahmet abi. Fenerbahçe'yi Lütfü Arıboğan'la Beşiktaş'ın Ahmet Nur Çebi diye biliyorum ben. İki kişi eline defterlerle koştura koştura hiçbir şey belli değilken dosyaları götürdüler.
0: Nur Çebi değil ya. Nur Çebi'yle
1: aynı şekilde
0: yok.
1: Galatasaray'ın şu anda bir sürü suçu var. Neden bir tane Fenerli çıkıp da ben kendimi yakıyorum deyip onların dosyasını götürüp FIFA'ya vermiyor?
0: Ya Fenerbahçe bunları kanunlar
1: bu kadar
0: çerçevesinde...
1: Bunların ne ağzı duruyor ne şeyi duruyor. Zer zer zer Fener'i suçluyorlar. Kendileri sütten çıkmış ak kaşık. O geriye doğru sayarsak Tofaş'lardı, şuydu, buydu. Onlarınki Fener'inki
2: sadece... Geçmişte yaşamaktan ne kadar keyif aldığınızı artık gerçekten biraz geleceğe, biraz ileriye bakmak mı lazım bundan sonrasında abi? Yapmayın.
1: Beşiktaşlı abi sana da bir şey söyleyeyim.
2: Beşiktaşlı abi değil.
1: Siz açık açık belli ediyorsunuz. İkinci takımınız Galatasaray.
0: Yok yok değil değil.
1: Daha ötesi var mı?
2: Çok teşekkür ederim benimle ilgili verdiğin karardan dolayı. Sağ olasın.
0: Ama şöyle.
2: Eyvallah. Önce ismimi öğren. Ondan sonra Beşiktaşlı abi diye devam etmem. Beni de mutlu etti. Çok da mutlu etti.
0: Galatasaray'la daha ağır konuştu az önce. Doğan Öncel var diye hafif konuşuyorum dedi. Evet. Ağır konuşsan olur, hafif konuşsan olur ya.
2: İyi.
0: Bana. Daha ağır konuştu az önceki Galatasaraylı.
2: Cevap vermeyecektin. İşine geldiği zaman cevap vermeye devam ediyorsun.
0: Buradaki Fenerbahçe'nin canı yanmış ki ben de doğru bulmuyorum bazı konulara girmesini ama canı yanan insanlara biraz daha farklı davranmamız lazım abi.
2: Tamam, benim de canım yandı az önce. Onu da söylüyorum ben.
0: Beşiktaş'ta abi dedi, ismini sana saygısızlık yapmadı sana. Öbürküsü bana daha büyük saygısızlık
2: ondan
0: yaptı.
2: Canım yanmadı. Benim canım artık geçmişte yaşamanızdan yanıyor.
0: Geçmişte
2: dedim
0: yaşamıyor.
2: Ben sana.
0: Şimdi neyse konuşup derinlere gidiyor.
2: Bir şey söyleyeceğim. Olsun. Bunları çözebilecek olan insanlar bizler değiliz ama.
0: Son bir telefon daha sana.
2: Çözmeye çalışma çabamızı ben artık gerçekten.
0: Son bir telefon daha sana. Hadi.
2: O son telefonu almayacaktık.
0: Ben al al al al. Bir telefon daha al.
2: 3061.
3: Alo, iyi günler.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Ben İstanbul'dan arıyorum. Adnan Altuntaş adım. Trabzonspor taraftarıyım.
2: Son 61'den anlamıştım zaten.
0: Hoş geldin.
3: Evet. Bir de Ordu'yum kendim. Şimdi Ahmet Konan çok güzel konuşuyor. Çok güzel bazı şeyleri. Reyting oranında uğruna da çok güzel dile getiriyor. Yani onları o şeylerini çok seviyorum. Hani bazen taşı dediğine koyuyor falan filan ama bazen de aşırıya kaçıyor. Galatasaraylılar kızdırıyor falan neyse yani onları geçen de. Benim anlamadım. Şimdi ben ligi izliyorum, takip ediyorum. Fenerbahçeli futbolculara hep transfer var. Herkes Fenerbahçeli futbolcuları istiyor. Herkes istiyorlar ama satılan yok. Transfer görüşmesi yok. Elinde 15-20 tane yabancı futbolcu var. Ahmet Konanç'a göre hepsi gidiyor. Birinci diyeceğim buydu. İkinci söyleyeyim bir de buna cevap ver. Bunu kim istiyor, kime kaç paraya satacaklar? Ben onu merak ediyorum. İkincisi de...
0: Başladı işte satışlar.
3: Fenerbahçe'yi acaba Aziz Yıldırım mı yönetiyor? Yoksa İsmail Kartal mı yönetiyor? Ya da Kayt mı? Hani İsmail Kartal'ın...
0: Aziz Yıldırım
3: mı yönetiyor abi? Bir konu geçti, ben dinledim sizi. İsmail Kartal'ın gittikten sonra Kayt'ın kalacağı şeklinde. Yani böyle bir imada bulundunuz.
0: Ay böyle bir şey yorumda. Söylemedim.
3: Bunu da merak ediyorum. Bence... Fenerbahçe'nin ilk yapacağı, yani bana göre futbol sever olarak söylüyor buna, yani bir şey olarak Fenerbahçe'nin bir sol açığa, bir stopere, bir de teknik direktöre ihtiyacı var. İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Giresun fındığı Ordu fındığından iyidir. Fiyat açıklanırken de Levanten fındık cins olarak açıklanır. Buradan da fındıktaki tüm yöremdeki insanlara Allah kolaylık versin diyorum.
2: Ordu
0: zordur.
2: Ordu fındık olayının pazarlamasını en iyi yapmış yerdir. Sen üretirsin, onlar satarlar, sen de öyle bakarsın. Ben de öyle cevap vereyim sana, bitireyim onu.
0: Giresun fındığı Ordu fındığından iyidir. Ordulu kardeşlerime de selamlar, sevgiler. Çok güzel insanlar, hepsi çok güzel insanlar. Bütün yöremiz, bütün memleketimiz. Saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalındayım. Öyle hafif konuşmayacağım ha. Hafif konuşmayacağım orada. Ağır konuşacağım. Saat 12.30 Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.
2: Ben varım diye mi ağır konuşacağız? Yokum diye mi?
0: Ne diyor? Doğan Öncel var hafif. Ya sen ağır konuşsan da olur, hafif konuşsan da olur ya. Nasıl gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar bir adım öteye gidince, cevap verince değil mi? Ben cevap vermeye devam edeceğim. Sen de ister dinle ister dinleme. Saat 12.30'da Sansürsüz Futbol'dayım. YouTube kanalında. Hafif değil, ağır, ağır.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
5: Reklam.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl.

0: Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk. Nasılsın?
4: İyiyim abi, sen nasılsın?
5: Ben deyim. Tüm izleyenlerimize selamlar.
4: Herkese selamlar. Bekleyen herkese teşekkür ederiz. Çok ufak bir geciktik, sen diğer bir çekimden geldiğin için ufak da olsa geç kaldık aslında. Evet. 2.30'da yapacaktık. O yüzden bekleyen herkesten özür dileyelim ve yayınımıza başlayalım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bu arada Aydın Cingöz'ü sorularınız olursa da genel anlamda Süper Chat üzerinden gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getirip sizler adına seslendiriyor olacağım. Aydın abi, dünkü maçla başlayacağım.
5: Evet.
4: Doğal olarak. Fenerbahçe beklemediği bir mağlubiyetle lige merhaba dedi. Bence hiç kimsenin beklemediği bir sonuçtu. İsmail Hoca'nın da beklemediği bir sonuçtu ki belli olacak ki rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Ben aslında orada mantıklı da bulmuştum rotasyonu ama sonrasında baba, bak, o işlerin öyle olmayacağını görmüş olduk.
5: Olur, hayatta olumsuzluklar olur. Yani Fenerbahçe dün maçı kazanabilir miydi? Kazanabilir. İki tane direkten top dönen topu var. İrfan Can Ayırbayat iyi maçlarından bir tanesini çıkardı hakikaten. Dün Fenerbahçe baskıyı da kurdu. Ama beklenmedik sonuç falan. Yani bunlar hocanın anlatacağı şeyler değil. Yani İsmail Kartal sezon yeni başladı. Fenerbahçe'nin bu 5. resim maçı oldu değil mi? Tabii 2 Gornik, 2 Sturm Graz. Bu 5. lig maçı. Aynen. Salı günü de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon maçına çıkacak. Yani basın toplantısını İzlerken İsmail Kartal'ın, yani kendi kendine 50 tane itirafı var İsmail Kartal'ın. Yani Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyetinin izahı yok abi. Onu öncelikle söyleyeyim. Şampiyonluk parolasıyla çıktığın haftada Galatasaray berabere kalmış. Trabzon berabere kalmış. Sonuç itibariyle bunlar senin şampiyonluktaki rakiplerin. Gençler Birliği çok zor koşullarda sezona hazırlanmış. Transfer tahtaları kapalı. Transfer yapmaya uğraşıyorlar. Metin Diyedin'in anlattığına göre zaten hani çok toparlama, elde sağda solda ne varsa orada bulduklarıyla bu maça çıkıyor. Sonra Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorsun, yine 3 tane farklı Fenerbahçe görüyoruz. Maça başladı, golü buldu, sonra durdu. Böyle bir hastalıklı bir hali var Fenerbahçe'nin, biliyorsun. Yani bir geri çekilme gibi bir durumu var. Adamlar geldiler, golü buldular. Sonra ikinci golü buldular. İsmail Kartal apar topar takımında bir 4-5 tane birden bir değişikliğe gitti.
4: Tabii direkt Fenerbahçe, ana oyunculara attı.
5: Evet, Fenerbahçe orada istediği sonucu alabilir miydi? Tabii alabilirdi. Bunu başarabilirdi. Ama olmadı. Yani burada İsmail Kartal'ın anlattığı gibi, hocanın anlattığı gibi bir kere ben pozitif bir tablo falan olduğunu düşünmüyorum. Rotasyon meselesine gelirsek, ya daha sezonun başı. Yani önce Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Fenerbahçe daha hani eklemelerle birlikte yeni bir takım olmaya çalışıyor. Doğru mu?
4: Evet.
5: Şimdi abi ben mi yanlış biliyorum? Yani bu hep işte maç ritmi, oyuncuların birlikte oynaması gibi analizler yapılmıyor mu? Bunlar evet. Anlatılmıyor mu? Oyun alışkanlığından bahsedilmiyor mu? Peki şimdi rotasyona gittin. Ne oldu peki? Yani 40 dakika boyunca Lyon maçında oynatacağın adamları tekrar oyuna almak durumunda kaldı. Niye? Çünkü başladığın oyuncuların bu işi bitiremeyeceğini gördün. Diğer yandan geliyoruz oyunculara. Burada da şöyle bir durum var. Yani Fenerbahçe'nin dün 11'inde hani yani 11'de işte Kante bekliyordun, yoktu. Greenwood bekliyordun, yoktu. Kim vardı? İrfan Can vardı.
4: Oğuz
5: İsmail vardı. Oğuz Aydın vardı. Mert Müldür vardı.
4: İlk 11'de değildi de Mert Müldür sonradan oyuna girdi.
5: Evet. Şimdi
4: ilk 11'deydi ya, pardon.
5: İlk 11 ya, bugün evet, çekimde evet. De aynı muhabbet
4: evet,
5: oldu.
4: Evet, pardon.
5: Sonra Semedo oyuna dahil
4: sonradan
5: oldu.
4: Sonradan girdi, doğru diyorsun.
5: Şimdi bakıyorsun abi, yani Gençler Birliği bulup buluşturduklarıyla maça çıkıyor. Fenerbahçe'nin maça başladığı adamların tamamı milli takım oyuncusu.
4: Evet.
5: Milli takım oyuncusu ya. Ama burada oyuncu da sorumluluk alacak. Yani sen o rekabetin içerisinde olmak istiyorsan bugün bundan sonraki maçlarla ilgili Birçok oyuncunun şimdi milleti üstünü çizdi. Kim bunlar? İrfan Can.
4: Net.
5: Kahveci. Şimdi ben yayına girerken bakıyorum. Mert Müldür'le ilgili bir sürü yazan izleyenimiz var. Mert Müldür'ü yine de ayrı bir tarafa açıkçası tutarım. Sorumluluk alması gerektiği zamanlarda, beklentilerin karşılanması gerektiği dönemlerde Mert Müldür elinden geldiğince yapmaya çalışıyor bence de. Ama arkadaş biraz da siz ya, biraz da siz. Yani hoca hatalı, bence hatalı. Yani bırak şu takım bir otursun. Bırak bir kendine gelsin. Şimdi tekrar soruyorum abi. 40 dakika boyunca rotasyonda değerlendirmeyi düşündüğün oyuncular neden oyuna sokmak zorunda kaldı? Neden?
4: Çünkü geriye düştü.
5: Maç gidiyor. Bağırıyor. Bağırıyor çünkü. Aynen, sonra basın toplantısına çıkıyor. Hoca diyor ki tabii diyor oynaması gereken oyuncularla sonrasında onları oyuna koyduk. Ya şimdi hocam Allah aşkına yani olur. Her insan muazzam konuşmak zorunda değil. Ama biraz da insanın ne dediğini kulağa duyacak. Şimdi ne diyelim abi biz buna? Biz bu oyuncularla başladık. Bunlar eğer bu maçı çeviremiyorlarsa ki anladığım kadarıyla hafife almış.
4: Öyle gözüküyor.
5: Hafife almış. Hafife alırsan da dayağı yersin. Sonra sezon sonunda da çıkıp şey deme hocam. Bizim şampiyonluğumuzu aldılar falan deme. Buralarda dayak yiyorsun zaten. Buraları geçemiyorsun. Kafa karışık. Bence bir küçümseme hali de var. Net bir 11 lazım Fenerbahçe. Bak senle Sturm Graz maçında konuşmuştuk. Sturm Graz maçında Fenerbahçe'de üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi bu abi. Fenerbahçe o maçta gerçekten iyi oynadı. Abi uğraşmayacaksın, dağıtmayacaksın. İyi bir 11'in varsa onu da ısrar edeceksin. Buraya çalışacaksın. Bir de zaten şunu da anlamıyorum. Ya bu oyuncular büyük paralar almıyorlar mı?
4: Evet.
5: Ve gelirken hedef olarak ne konuyor bu oyunculara? Şampiyonlar Ligi, İtibari, Avrupa, Lig.
4: Türkiye
5: tamam
4: Kupası.
5: Demiyorum ki ya adam yorgunsa yapacak bir şey yok da daha sezonun başlangıcı. Tamam. Ve şimdi dün birisiyle konuşurken söyledi. Dedi ki ya eskiden dedi lig araları yani bu tatil dönemi var ya evet. Oyuncular giderdi bir buçuk ay hiçbir şey yapmazdık. Ya şimdi öyle bir durum da yok. Yani ara dediğim mesele var ya sadece maçlara ara veriyorsun. 3 aşağı 5 yukarı oyuncular aynı şiddetle neredeyse çalışmaya devam ediyorlar. Yani o sezon başı yüklemeleri falan eskisi gibi bu kadar da eskiden olduğu gibi hocaları çok zorlayan taraf değil. Yine de bir hazırlık var. İsmail Kartal'ın en büyük hatası bak geçen yıllarda da Fenerbahçe'de bu oldu. Jesus sürekli çorba. Jesus Mourinho çorba. İsmail Kartal bir 11 yakalamıştı. Hocam siz kendi tecrübeniz var ya. Siz bir 11 yakaladınız ve bu işle devam ettiniz. Sezon ilk maçı yakıp yıkmaya da gerek yok ama abi bu kaybettiğin 3 puan yarın senin önüne çıkacaktır. Metin Diyadin'i dinlersen maç sonunda Metin Diyadin çok temiz bir şey anlatıyor. Ya biz diyor nasıl bir oyun oynayacağımızı biliyorduk diyor. Yani bizim için hiçbir şey sürpriz değildi diyor. Ne sürpriz değil? Galibiyeti bu arada sürpriz olarak şey yapmıyor. Yani doğaldır. Galibiyet bir sürpriz gençler bir açısından da. Ben diyor 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin ne oynayacağını, nasıl oynayacağını, bizim ne yapacağımız belliydi. Adamlar bizden daha yetenekli, topa daha fazla bizden sahip olacaklardı. Bizim yapacağımız şey neydi? İyi savunma yapmak, bir de hızlı ataklarla Fenerbahçe'de gol aramaktı. Şimdi sen ne yaptın? Gençler bir ne yapacaktı sana karşı? Bunları yapacaktı. O gollerden yedin mi? İki tane öyle gol yedin mi kardeşim?
4: Tabii canım, net.
5: Yedin. Demek iyi çalışamamışsın. Bitti gitti. Bak bitti gitti. İsmail Hoca'nın artık ya şu şeyden vazgeçmesi lazım.
4: Yani
5: dün
4: abi?
5: Şimdi ekrana çıkıyor hoca. İzliyorum. Yani yüzünde bir şey bir kızgınlığı gülüşe döküyor. Anlıyorsun onu. Abi ben her şeyi yaptım modunda. Bak işte hata oldu da öyle oldu. Ya zaten bu böyle bir şey yani.
4: Kabul etmiyor hocam.
5: Hayır,
4: genel
5: ne demek?
4: Olarak öyle bir durumu
5: zaten
4: var zaten.
5: Böyle bir şey değil mi abi? O hata yapacak birisi hata. Diğeri de o hataları kapatacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bak hiç tartışmasız net bir 11'e ihtiyacı var.
4: Aslında var da abi
5: bundan zaten. Bundan ısrar edeceksin.
4: Var zaten. Ben sana şu
5: oyun
4: anda desem ki.
5: Oyun alışkanlığı bak bütün hocalar.

0: Diyor ki oyun alışkanlığı, takımın birlikte oynaması gibi sonuçlar çıkarıyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Fenerbahçe'nin en bugünden itibaren, yani en başından itibaren bir 11'i, net bir 11'i üzerine çalışma var mı yok mu? Var.
1: Reklam.
0: Bu kadar dağıtmaya gerek.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de. Reklam bitti.
2: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
3: Radyo Gol frekanslarından mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Atakan Kurt'la birebir programında sizlerle birlikteyiz. 0212 273 10.10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz ve hemen vakit kaybetmeden Atakan Kurt'a da dönelim. Atakan abi hoş geldin öncelikle.
4: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler abi, aynı şekilde sana da iyi yayınlar. Şimdiden mesajlar da gelmeye başladı ama şöyle bir ilk haftayı geride bıraktık, senden değerlendirme isteyeceğim. İlk olarak Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ta bir sıcak gelişme de var. Nico Gonzalez için bir hamle yapıldığı yönünde. Sıcak gelişmeyi sormak istiyorum abi sana. Bu transferin yani olasılığını ne kadar görüyorsun? Nico Gonzalez Beşiktaş için bir hedef isim mi?
4: Nico Gonzalez var, Luke Bakio var, başka oyuncular var. Beşiktaş şu anda iyi gidiyor. 5'te 5 yaptı. İyi transferler yaptı. Şu anda Serdar Adam'ın üzerinde herhangi bir strese sıkı yok. Bir beklenti yok. Daha rahat hareket ediyor ve transfer bitimine yaklaşık 17-18 gün kala 3 ya da 4 tane transfer yapacak. Orta sahaya 2, sağ kanada 1 ve stoper mevkine sol ayaklı bir stoper alacak. Bunları da çok acele etmeden doğru bir şekilde yapmayı planlıyor. Genelde satın alma opsiyonlu kiralık oyunculara gidiyorlar. Satın alma opsiyonu da bir sene sonra başlayacağı için Beşiktaş'ın cebinden ve kasasından çok da para çıkmayacak. Bu yüzden Beşiktaş'ın eli ciddi anlamda kuvvetli ve nokta oyunculara, nokta transferlere doğru gitme yolunda ilerliyorlar, planlıyorlar. Umarız ki en doğru isimleri, en doğru oyuncuları Beşiktaş en yakın zamanda transfer edecektir. Ama özellikle son 4-5 maçta çok iyi olan bir Beşiktaş, özellikle ilk yarılarda maçları domine eden bir Beşiktaş var ama 60-65'ten sonra yorulan ve orta sahaya maçın kontrolünü rakibe veren bir Beşiktaş var. Rakipler 10 kalmasına rağmen oyun üstünlüğü Beşiktaş'ın elinden gidiyor. Bilhassa orta sahada Orkun ve Salih'in ve zaman zaman Olaytan'ın dinlendirilmesi, yerlerine dinamik tempolu oyuncuların alınması ve monte edilmesi şart gibi duruyor ve bu yüzden İtalyano'da iki tane muhakkak orta alana oyuncu transferi istedi. Sağ kanatta Çerni'yi yedekleyecek ya da Çerni'nin önünde olacak bir tane sağ kanat istedi ki Luka Bakio'ya gitti Beşiktaş, satın alma opsiyonlu teklif yaptı. Bu oyuncu birkaç gün içinde bitirmeyi planlıyor. Cuma'ya kadar bu transferi netleştirmeyi planlıyor. Onun dışında Gonzalez'i

0: var. Onu da ya da o bölgeye o olmazsa başka oyuncu da gelecek hafta yine bitirmeyi planlıyor. Beşiktaş 18 gün içerisinde 4 tane transfer yapmayı hedefliyor, öngörüyor. Ki şart 3 günde bir maç yapacak olması. İtalyano'nun sürekli rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkıyor ve çıkacak olması. Beşiktaş'ın geniş, derin bir kadroya sahip olmasını gerektiriyor. Ve bu yüzden de şekilde planlamalar devam ediyor.
1: Rotasyonlu kadrodan bahsettin abi. Beşiktaş'ın rotasyonlu kadrosu da aslında iyi bir görüntü verdi. Yani geçen sezon aklımızda kötü olarak kalan, olumsuz olarak kalan isimlerin iyi performans gösterdiğini gördük. Bunlardan birisi de Taylan Bulut'tu. Yani nasıl değerlendiriyorsun abi?
0: Taylan Bulut Beşiktaş'ta geldiği zaman çok iyi performanslar göstermedi. Zaten Beşiktaş'ta bir sistemsizlik vardı. Yani sistemli takımlarda Almanya'dan, Hollanda'dan gelen oyuncular daha iyi oynuyorlar. Daha derli toplu bir performans gösteriyorlar. Çünkü bunlar sistem oyuncuları. Almanya'da altyapılarda sistemlerde yetişe gelmişler. Bir de 20 yaşında bir oyuncu. Baskı ve stres anında istediği performansı da sahaya yansıtamıyor. Telaş yapıyor, panik yapıyor. Beşiktaş'ta ikinci senesinde daha tecrübe kazanan, deneyim kazanan, daha sistemli bir takımda oynayan Taylan gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Bundan sonraki süreçte zaman zaman dalgalı bir performans olacaktır. Zaman zaman eleştirilecektir, zaman zaman övülecektir ama üstüne koya koya devam edecektir. Sonuçta 20 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Semih 21 yaşında, Taylan 20 yaşında. Genç oyuncular bunlar. Oğuzhara 21 yaşında. Rıdvan halen genç. Yani Beşiktaş'ın deneyimli oyuncuları var ama çok da genç oyuncuları var. Bu sistemli, taktikli, varyasyonlu oyunlar devam ettiği sürece, Beşiktaş kazanmaya devam ettiği sürece, gelişmeye ve oyuncular beraber oynamaya devam ettiği sürece Beşiktaş'ın üstüne koya koya gideceğini ve daha iyi performanslar göstereceğini umut ediyoruz ve görüyoruz, öngörüyoruz. Tabii yeni transferler de önemli. Çünkü giren oyuncular, çıkan oyuncuları aratmaması lazım. Aynı şekilde hatta daha fazla katkı vererek takıma monte olmaları gerekiyor. Bunu da sağlarsa Beşiktaş, bunu da hallederse kısa, orta ve uzun vadede büyük başarılar kazanabileceğini düşünüyorum. Ama erken konuşmamak lazım. Sonuçta dalgalı olacak performanslar, form düşüklükler olacak. Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü performanslar, skorlar elde edilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe ilerleyen haftalarda toparlayacaktır. Galatasaray form tutacaktır. Ama dediğim gibi Beşiktaş 3-5 hafta kazanırsa ve kazanmaya devam ederse o momentumu, rüzgarı arkasına alır.
1: Dinleyicilerimizden gelen sorular, mesajlar da var. Bir dinleyicimiz Atakan abiye selamlar. Ayağı ne durumda? Halı saha maçlarına hazır mı diyor?
0: Ayağım şükürler olsun daha iyi durumda. Geçtiğimiz hafta fitness'a da başladım. Ayağımı, bacağımı güçlendiriyorum, kuvvetlendiriyorum. Kas kitlesini ve yoğunluğunu arttırmaya çalışıyorum. Yaklaşık bir ay sonra da yavaş yavaş halı saha antrenmanlarına da başlayacağım. Allah izin verirse inşallah 2-3 ay sonra yavaş yavaş oynamaya başlarım diye düşünüyorum.
1: Selamlar, Beşiktaş taraftarı olarak Can Uzun'u takımımızda görmek istiyoruz diyen bir dinleyicimiz var.
0: Yani şu anda Trossard var, Fakir var. Can Uzun evet iyi bir oyuncu ama çok da şu anda Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değil.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Beşiktaş'ın transferleri 10 üzerinden kaç sizce?
0: Salih 10 üzerinden 9. Gerçekten geldi, mükemmel işler yapıyor.
1: Evet.
0: Akili 10 üzerinden 8. Ciddi bir potansiyelli bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Gelişe gidecek. Gencecik bir oyuncu. Yani Trossard'ın arkasında olmaya devam ettiği sürece, 60'tan sonra oyuna girdiği sürece ve özellikle Beşiktaş skoru elde ettikten sonra arkada büyük boşluklar ve alanlar bulduğu sürece motivasyonunu ve konsantrasyonu ve de aynı zamanda özgüvenini arttıra arttıra devam edecektir.

0: da 10 üzerinden 8 diyebiliriz. Onun dışında bence yeni transfer Jalo, Sergen Hoca gitsin de de İtalyano kalsın de de 10 üzerinden 9 yeni transfer sayıyorum. Çerni'ye gitsin de bir Sergen Hoca istemiyorum de de o da 3 maçtır 1 asist 2 golle oynuyor. O da 10 üzerinden 8 diyebiliriz. O da yeni transfer. Olaytan Sergen Hoca'yı istedi, onu çok istedi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Geçen sene inişli çıkışlı bir performans, çok iyi oynayamadı. Son periyotta performansı ve temposu düşmüştü. Şu anda mükemmel oynuyor. Allah nazarlardan saklasın. 10 üzerinden 9 diyebiliriz transferi. Ottara şu anda henüz bir şey göremedik. Orta sahayı geçici ofansif anlamda iyi ama defansif anlamda ciddi zafiyetleri var. Şu an için 10 üzerinden 5 ama ilerleyen süreçte bu o anlama azalabilir ya da çoğalabilir, artabilir. O da çok genç bir oyuncu. Onun dışında Nübel 10 üzerinden 10 bir oyuncu. Bence Türkiye'nin şu anda en iyi kalecisi. Mükemmel bir kaleciye sahip Beşiktaş. Hatta Beşiktaş tarihinin belki de en iyi kalecisi olabilir. Nübel, Grappa, Önder Özen'e, İtalyano'ya tebriklerimizi gönderiyoruz. Gerçekten mükemmel bir kaleci transfer ettiler. Onun dışında Vlahović 10 üzerinden 9'luk bir transfer. 26 yaşında böylesine üst seviye bir oyuncu almak büyük iş. Trossard Arsenal'de şampiyonluk. Arsenal'de Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası'nda Belçika ile çeyrek final yaptı. 10 üzerinden 10'luk bir transfer. Beşiktaş gerçekten mükemmel geçirdi transfer sezonu. Serdar Adalı'yı, Önder Özen'i, İtalyano'yu ve Graf'ı tebrik etmek ve kutlamak lazım.
1: Tabii Vlahović denilince de abi akla bir Mario Gomez benzetmesi tüm taraftarlardan geliyor. Serie A'da formu düşmüş bir golcü ama aslında çok iyi bir golcü. Ve Beşiktaş'ta yeniden kendini bulabilir mi sence?
0: Bulabilir ama çok acele etmemesi lazım. Hem İtalyano'nun hem de Vlahović'in yavaş yavaş form tuta tuta ısına ısına gitmesi lazım. Evet, antrenmanlar yapmış ama takım antrenmanları ve sezon başı kampı geçirmediği için yoğun maç trafiğine girerse, üst üste oynarsa, aşırı zorlarsa pas ve adale sakatlıkları yaşayabilir. Hocanın da onu 30 dakika 20 dakika oynata oynata birkaç maç ardından ilk 11'e monte edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın 26 yaşında Vlahović'i, 25 yaşında Ohyan Jussu ve 21 yaşında Semih Kılıçsoy'u var. Gerçekten ön taraf şu anda çok kuvvetli oldu.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki rica etsem Atakan abiye sorar mısın? Hoca şampiyonluk oyunu oynatıyor, takıma kalite gerekiyor. Gelirse direkt şampiyonluk gelir. Sağ kanada direkt Trossard seviyesinde, 8'e Orkun seviyesinde, 6'ya ise Salih seviyesinde 3 net oyuncu gerekiyor demiş Ramazan Bey.
0: Orta sahaya iki yönlü oynayan ama skor üretebilen, 3. bölgede asist ve gol üretebilen, hatta sezonu 10-12 gol, 10-12 asistle tamamlayabilen bir oyuncuya ihtiyaç var. Sağ kanada Çerni ayarında hatta daha iyisi. O da yine gol, skor, asist üretebilen bir oyuncu lazım. Vlahović geldiği zaman, Trossard hazır olduğu zaman, orta sahaya ve sağ kanada skorer oyuncu geldiği zaman Beşiktaş'ın 3. bölgede kilidi daha rahat açabileceğini, skoru daha rahat üretebileceğini, böylesine önemli istatistikler yaptığı zamanlarda farkı arttırabileceğini düşünüyorum. Son Eyüp maçında ilk 45 dakikada Beşiktaş maçı domine etti. 20-25 metreye sıkıştırdı. Her topu aldı, her düşen topu kazandı. Sırtı dönük olan tüm Eyüp sporlu oyunculardan hamleyi önce yaparak kazanmasını bildi ve bu sayede 3. bölgede kalabalıklaştı ve ceza sahasına fazlasıyla top ve oyuncuyu sokabildi. Ama bunun hakkı 1-0 değildi. Böylesine önemli istatistikler yaptığınız zaman farkı, skoru 3-4-0 yapmanız lazım. Beşiktaş bunu gerçekleştiremedi. İkinci yarıda da 60'tan sonra oyundan düştü. Eyüp oyunu ve orta sahayı ele geçirdi. Hatta 10 kişi olmasına rağmen. Yani Eyüp Spor değil de daha ciddi, daha önemli, daha etkili bir takım olsaydı gol ya da goller de bulabilirdi. Beşiktaş'ın bunu çözmesi lazım. Bir, üçüncü bölgede kreatif, yetenekli ve bitirici olması lazım. Bu önemli.

0: önemli istatistikleri yaptığı zaman farkı arttırması lazım. İkincisi 60'tan sonra oyundan düşüyor. Orkun, Salih ve Olaytan'ı yedekleyip oraya aynı seviyede ve kalitede dinamik tempolu oyuncular sokması lazım. Son bölümde aynı tempoyu sürdürmesi ve oyunu sete çevirip topa, oyuna hükmetmeye devam etmesi lazım. Eğer bunları gerçekleştirebilirse Beşiktaş'ın daha rahat maç kazanabileceğini, çok zor maç kaybedebileceğini düşünüyorum. Tabii 45 gün oldu İtalyano geleli. 30 gün sonra, 60 gün sonra daha fazla deneyim kazanan, daha birlikte olan, daha çok sistemini, taktiğini ve o formasyonunu oyunculara geçiren bir İtalyano ve Beşiktaş olabileceğini de görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Beşiktaş çok iyi yolda.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Atakan abi yanılıyorsun. Beşiktaş bir güç devşirmesi yaşıyor. Her maç olmayan bir gücü ite ite gidiyor. Fakat bu güç er ya da geç bitecek. Beşiktaş 10 maç üst üste kazanabilir ama 10 maçtan bir tanesini kaybederse de 10 maçı üst üste kaybedebilir demiş dinleyicimiz.
0: Yani Beşiktaş ayarında büyük takımlar 10 maç üst üste kaybetmez ama arkadaşımıza katıldığım noktalar var. Yani ön alan baskısıyla üst üste 8-10 maç aynı tempoyla gitmeni zor. Büyük takım zaman zaman tempoyu düşürmeli, zaman zaman oyunu sete çevirmeli, oyunu dinlendirmeli. Hatta bazen kötü oynarken bile maçı kazanabilmeli. Ama yeni bir hoca, yeni bir takım, yeni transferler, zamanla oturacak bir ekipten bahsediyoruz. Burada kazana kazana gitmesi, özgüvenini tam anlamıyla bulabilmesi, motivasyon ve konsantrasyonu üst seviyeye çekebilmesi ve gelişirken maçları kaybetmemesi çok önemli. Yani 6-7 hafta sonra yeni transferlerin takıma monte edilmesi, yeni transferlerin gelmesi ve takımın daha da gelişmesi neticesinde daha farklı şeyler konuşuyor oluruz.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Jason Fernandes kesinlikle geri alınmalı.
0: Bir daha alabilir miyim soruyu?
1: Bir dinleyicimiz Jason Fernandes'in geri alınması gerektiğini söylüyor.
0: %100 katılıyorum. Jason Fernandes şu anda Rusya'da çok mutlu değil. Hatta son 2-3 maçta sağ bekte oynatılıyor. Yani gelmek istiyor, dönmek istiyor. Haber yolluyor, yollatıyor. Beşiktaş eğer Jetson'u alırsa Orkun, Salih ve Olaytan'a yedeklerse Jetson'u, hatta bir oyuncu da alırsa orta sahaya, mükemmel işler olur. Düşünsene 60'tan sonra oyuna yeni transferin ve Jetson'un girdiğini. O zaman tadından yenmez. Hem oyunu sete çevirir hem de aynı dinamizme tempoyu devam ettirir.
1: Dinleyicilerimizden Özcan Bey yazmış. Merhaba Atakan Bey'e selamlar. Kendisinin YouTube programlarını çok beğenerek izliyorum. Bu radyoda da tekrarlarını dinlerken keyif alıyorum. Kendisine sorum, şu ana kadar en çok keyif aldığı ve güldüğü eski futbolcu veya yönetici kimdi?
0: Valla Ümit Özat röportajı çok güzeldi. Çok keyifliydi, çok güldük. Şadi Şolak çok komikti. Gökhan Elmeciksin çok komikti. Serkan Balcı çok komikti. Yattara çok komikti. Yani hakikaten komik, ilginç, çok röportajlar oldu. Bazen bu çok iyi olur, çok izlenir dediğimiz röportajlar istediğimiz kadar izlenmedi. Ya bu izlenir mi, acaba takip edilir mi, tıklanır mı? Çünkü çok tanınmıyor dediğimiz bazı isimler 300-400 bin izlendi. Yani anıya göre, oyuncuya göre, enerjiye göre, hikayeye göre bunlar değişebiliyor. Ama çok keyif aldığımız röportajlar oldu. Mesela İbrahim Kaş röportajı da çok keyifliydi ve çok komikti.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Galatasaray'ın transferleri hakkında kulağına gelen duyumlar var mı? Ve duyumlar üzerinden bir yorum alabilir miyiz?
0: Galatasaray fırsat transferleri kovalıyor. Satın alma opsiyonlu oyuncular kovalıyor. Bonservisli isimler kovalıyor. Ben Galatasaray'ın iyi transferler yapacağını düşünüyorum ama geldikten sonra ne derece katkı verir? Oyun, takım ne derece gelişir? Bunları çok kestiremiyoruz. Galatasaray bir anda toparlayabilir, bir anda darmadağın da olabilir. Enteresan bir durum var çünkü.
1: Yönetim istifa

0: seslerini duyduk abi. Çorum Spor karşılaşmasındaki puan kaybı sonrasında gelen bu tepkiler nasıl değerlendiriyorsun? Bekliyor muydun yoksa seni şaşırttı mı?
1: Bekliyorum. Galatasaray taraftarı hep daha fazlasını istiyor. Daha fazlasını talep ediyor. Zaman zaman haklı olarak bu tepkilerini dile getiriyorlar. Zaman zaman da şımarıklık gösteriyorlar. Ama Galatasaray yönetimi bu kamp döneminde, bu transfer döneminde iyi bir süreç geçirmedi.

0: Roma'da.
1: Atakan abi selamlar. Bir Galatasaray taraftarı olarak sormak istiyorum. Galatasaray'ın transfer gündemini nasıl yorumlarsın? Biz Galatasaraylı yorumculardan aynı şeyleri duymaktan sıkıldık. Senin bildiğin bir şey varsa söyle abi. Çok seviniriz söylersen demiş dinleyicimiz.
0: Yani Galatasaray'da sezon başı Foden, Musiala ve Bruno Fernandes'i çok kovaladı. Ama olmadı.
1: Üçü de olmadı değil mi abi kesin olarak?
0: Olmadı. Bu oyuncular olmayınca Bernardo Silva da erken boşa çıkmıştı. Onu da Real Madrid kaptı. Yani Vlahovic'e gitmediler. Birçok isme gitmediler. Ve daha iyi oyuncular alırız diye düşündüler, temenni ettiler. Ama o oyuncular da olmayınca şu anda biraz kapana kısıldılar. İyi oyuncular alabilecekler mi bilmiyorum ama sonuçta büyük takımların son anda ellerinde ya da takımlarında düşünmediği futbolcuya gideceklerdir. Sonuçta Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Son 4 senenin şampiyonu. Oyuncular da gelmek isteyeceklerdir Galatasaray'a.
1: Abi ben de Atakan Kurt'un bütün programlarını takip ediyorum. Oktay Derelioğlu programında Oktay Derelioğlu'nun anlattıklarına bakınca ve istatistiklere bakınca Sergen Yalçın'dan daha büyük bir futbolcu değil miydi istatistiksel olarak da attığı gollere baktığımızda da önünde gözüküyor diyor bir dinleyicimiz.
0: Şöyle Oktay Derelioğlu santrafordu, Sergen Yalçın orta sahaydı. Şimdi oyuna katkıyla skora katkı aynı değildir. Icardi skora büyük katkılar verir. Ama oyuna çok büyük katkı vermez. Osimhen Icardi kadar skora katkı vermez ama oyuna öyle bir katkı verir ki maçı domine etmeni sağlar. Yani oyuncuları evet gol atmak önemlidir ama her şey değildir. Ama Oktay Derelioğlu da büyük golcüydü. Sergen Yalçın da çok büyük bir futbolcuydu ama keşke 2-3 sene o gösterdiği üst düzey performansı 10-15 sene gösterseydi. Keşke Galatasaray'ın Süper Kupa, UEFA Kupası aldığı dönemde o kadroda katkı veren oyunculardan birisi olsaydı. UEFA sürecinde Avrupa'ya ismi yazılmadığı için oynamamıştı ama sonuçta büyük başarılar da yok. Dünya Kupası üçüncüsü olduğumuzda yok. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalist olduğumuzda yok. Yani büyük başarının hiçbirisinde yok. Keşke olsaydı o yetenekte bir oyuncu.
1: Semih Kılıçsoy'un 5 tane bankaya kredi borcu var gibi bir surat ifadesi var sahada. 21 yaşında insan hücum pres yapamıyor. Giydiği formanın farkına varmalı artık. Hoca genç oyuncuya şans vermeyi seviyor. Yaşam koçu bulmalı kendisine. İyi yayınlar Aydın ben demiş dinleyicimiz.
0: Yani Semih aslında benim beklediğimden daha iyi performans gösterdi. Uzun süredir oynamıyordu. Üzerinde baskı da var. 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ohyancı girdikten sonra oradaki dinamizm ve oradaki katkı arttı. Katılıyorum. Semih daha iyi olması lazım. Ona da katılıyorum ama ben çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Ön tarafta sağa sola deplase olduğu ya da koşu attığı anlarda Çerni'ye boş alanlar da yarattı. Ya da Olaytan'a ya da diğer oyunculara. Yani inşallah gelişerek devam eder. Vlahovic'ten önemli şeyler öğrenip özellikle son vuruş anlamında ya da koşacağı yerler anlamında bunu da yaparsa büyük katkılar sağlar.
1: Bir Galatasaray taraftar dinleyicimiz diyor ki Batrakov konuşuluyor, aldı deniliyor, üşenmedim baktım. Lokomotiv'de 900-950 bin euro maaş alan çocuğa 3,5 artı bonus veriliyormuş. Yaklaşık 5 milyon maaş çok değil mi? Bu maaş skalası yüzünden takım içinde sorunlar olmaz mı? Ki bunu geçen sene de gördük. Yönetim ne yapmaya çalışıyor?
0: Yani şöyle öyle oyuncunun önemli ve iyi oyuncu olduğu söyleniyor ama yani adapte olur mu? Ayak uydurabilir mi? Katkı verir mi? O adaptasyonu çok kısa bir süre içerisinde atlatabilir mi? Bunlar oyun şartı. Bazen iyi oyuncu dediğiniz oyuncular katkı veremiyor. Ya bu oyuncu iş yapar mı yapmaz mı diye düşündüğünüz oyuncular büyük etkiler yaratabiliyor. Mesela Olaytan sezon başında birçok İnsan burun kıvırıyordu ama şu anda 3-4 maçta inanılmaz şeyler yapıyor Olaytan. Ve Allah nazarlardan saklasın işte sürekli asist yapıyor ve inanılmaz asistler yapıyor. Çok değerli ve kıymetli. Ben Batagol'un da iyi performans göstereceğine inanıyorum. Ama Galatasaray şu anda moral motivasyon anlamında

0: geçen seneki seviyede değil. Sanki oyuncularda mental bir çöküş, bir bıkkınlık, bir tükenmişlik, bazı oyuncularda performans düşüklükleri var. Ha, bunları bir silkelenmeyle atabilirler mi? Elbette ki atabilirler. Çorum beraberliği takıma olumlu yönde etki edebilir mi? Evet. Yönetimi transfer anlamında daha da hareketlendirebilir mi? Evet. Ama bunları göreceğiz ilerleyen süreçte.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki merhaba iyi yayınlar, merak ettiğim bir şey var, Atakan Bey'in de görüşlerini öğrenmek isterim. Nereden baksanız yaklaşık 15 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu forma yönetmeliği oluşturmuştu. O tarihten itibaren futbolcuların isimleri numaranın altında, yani bel bölgesinde yazıyor. Bu dünyada çok az ligde varken biz neden bu işin baş sahnesindeki futbolcuların isimlerini numaraların altında yazıyoruz? İstediğiniz kadar güzel fontlar uygulayın, güzel formalar tasarlayın, bu durumdan dolayı gerçekten çok kötü bir görüntü ve imajımız açısından doğru olmadığını düşünüyorum demiş.
0: Forma numarasının üstünde mi yazsın diyor arkadaşımız.
1: Evet.
0: Bence de çok mantıklı. Bunu yapmak ve uygulamak lazım. Çok daha güzel durur. Yani sonuçta Vlahovic'in forma numarasının üstünde yazması, Prostart'ın yazması, Osimhen'in yazması çok daha güzel ve şık durur.
1: Muhtemelen abi federasyon biraz daha kulüpler sponsor gelirini fazla elde etsin diye buna serbestlik tanıyorlar.
0: Olabilir, olabilir, olabilir. Yani bu işin ciddi bir maddi boyutu vardır. Bunu yapmalarını istiyorlardır, daha fazla para kazanmalarını istiyorlardır. Muhtemelen bir etkisi vardır.
1: Necip Uysal abi hazırlanan veda törenini nasıl buluyorsun ki dün kendisini Vlahovic videosunda da gördük, transfer videosunda.
0: Yani Necip'i çok üzdüler. Sergen Yalçın ve Serkan Reşber yüzünden. O dönemde Necip hiç hak etmediği olaylara ve mobbinglere maruz kaldı. Ama haklının acelesi yoktur. Sabırla bekledi Necip. O Beşiktaş duruşunu sergiledi. En sonunda sabrının sonunda selameti buldu ve gerçekten mükemmel bir vedayla uğurlandı. Klipte de oynadı. Klip de çok güzeldi. Çok etkileyici. Tüyleri diken diken bir klipti. Necip Uysal'a orada rol vermeleri de gerçekten çok şıktı. Veda da çok şıktı. Ve türbünde amigolarla, taraftarlarla beraber davul çalması, maç boyunca tezahüratlarda bulunması da çok çıktı. Bunu iyi düşünmüşler, iyi gerçekleştirmişler. Taraftarları, Amigo Mustafa'yı, Necip Uysal'ı tebrik ediyorum.
1: Peki Beşiktaş'ın önünde bir Jalgiris karşılaşması var abi. Aslında Midtjylland'den ve Hradeş'ten daha zayıf bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Çok formda da bir Beşiktaş var. Az önce senin de belirttiğin gibi gol yemeyen bir Beşiktaş var. Nasıl değerlendiriyorsun Jalgiris karşılaşmasını?
0: Ya şöyle, elbette ki Beşiktaş gol yiyecek bugün. Yani bugün, yarın. Ama az pozisyon vermesi çok kıymetli, çok değerli. Hatta dün ben Bülent Üstü'yle yaptığım yayında şu espri de yaptım. Beşiktaş yönetimine sesleniyorum ve Serdal Adalı'ya. UFO, yani ısıtıcı ayarlarlarsa soğuk günler, aylar gelecek. Evet. Kale arkasındaki top toplayıcılar ve Nübel hastalanabilir. Onları hasta etmemek adına UFO ayarlanabilir. Çünkü çok az top geliyor tarzı böyle bir ince ironi ve espride bulundum. Hakikaten Beşiktaş çok az pozisyon veriyor ve bu da çok kıymetli. Yani kalenizde hem mükemmel bir kaleci var, hem mükemmel savunuyorsunuz ve savunmayı önde başlatıyorsunuz. Yani Beşiktaş defansı geride değil, önde başlatıyor. Rakip de dayak yiye yiye, yıprana yıprana, yorula yorula geldiği için, bitik bir şekilde hücum ettiği için finali istediği gibi sonlandıramıyor.
1: Jalgiris karşısında peki ilk maçtan turu söküp almasını bekliyor musun abi Beşiktaş'ın? Çünkü Hradeş maçında ilk maç biraz sıkıntıya giriyordu az kalsın.
0: Yok yani öyle bir şey beklemiyorum. Elbette iki maçta olacak. Çok böyle farklı bir galibiyet de beklemiyorum. Çünkü Beşiktaş şu anda 3. bölgede böyle peş peşe goller atabilecek bitiriciliğe sahip oyuncular çok hakim değil. Yani Vlahovic oynamayacağı için, Trossard da henüz hazır olmadığı için. Ama iki maçta da maçın bariz favorisi Beşiktaş olacak diye düşünüyorum.
1: Peki Atakan abi, kısa bir aramız var. Araya gidelim dilersen. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
0: Teşekkürler.

0: birebir devam edecek.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
2: Henshiners, Chelsea, ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wait.

0: var. Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: futbolcuların efsane sözleri.
1: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, en büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi, Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
0: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Atakan Kurt'la birebir devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Atakan Kurt'a yeniden attığımızda olacak. Sizler de mesajlarınızı, sorularınızı 0212 273 10'dan bizlerle WhatsApp hattımız üzerinden paylaşabilirsiniz.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz Atakan Kurt'la birebir programında sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Atakan abi, mesajlarımız gelmeye devam ediyor ve bir dinleyicimiz diyor ki, Atakan abi, sence Beşiktaş'ın Vlahovic'e mi ihtiyacı var, yoksa Vlahovic'in Beşiktaş'a mı ihtiyacı var?
1: Yani şöyle, bunu söylemek için erken. Bunu bir 5 hafta 6 hafta sonra daha mantıklı ve güzel bir şekilde dile getirebiliriz. Hangisinin hangisi? Belki de ikisinin de birbirine ihtiyacı var.
0: İyi yayınlar. Gerçekten Beşiktaş'ın iyi bir kalecisi var. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Fakat daha iyi takımlarla oynamadı Beşiktaş. Bir de derece olarak
1: yani
0: iyi takımlarla.
1: Yüzsüz katılıyorum. Hı-hı. Daha konuşmak için, havaya girmek için çok erken. Sonuçta ben yıllardır hatırlıyorum, hep ilk haftalarda Fenerbahçe'yi hep yere göre sığdıramıyorlar. Şöyle şampiyon olacak, böyle iyi, böyle işte rakiplerden işte daha iyi performanslar gösteriyor şeklinde hep övgüler oluyordu. Özellikle ilk 10 haftalarda, ama işin finalinde ve neticesinde Fenerbahçe ligin sonuna getiremiyordu. Bakalım Beşiktaş aynısını mı yapacak, sonradan düşecek mi, aynı performansı sergileyebilecek mi, yoksa 5. 10. haftadan sonra düşecek mi, ben de merakla bekliyorum. Ama şuna katılıyorum, aynı tempoyla, ön alan baskısıyla 40 maçı 50 maçı götüremezsiniz. Zaman zaman oyunu, takımı, maçı, futbolcu dinlendirmeniz de lazım. Topu işte rölantıya almanız lazım. Oyunu sete çevirmeniz lazım. Topa %70 hakim olarak işte vitesi zaman zaman arttırıp çoğu zaman düşürerek bazı maçlarda aktif dinlendirme de yapabilmeniz lazım. Sonuçta çok fazla maç yapacaksınız. İşte o kötü oynarken maç kazanma öyle bir şey. Ama büyük takım öyle yapar. Yani maçı büyük takımlar ellerinde tutarlar ve tempoyu kendini belirlerler. Vitesi düşürürler, arttırırlar. Ama hep oyunun kontrolü ve hakimiyeti büyük takım elinde olur. Eğer bunu da gerçekleştirebilirse Beşiktaş zaten büyük bir aşama kaydetmiş demektir.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki, Beşiktaş hiç geri düşmedi. Ben asıl geri düştüğünde ne yapacak, ne yapacağız onu merak ediyorum diyor.
1: Doğru, bu da doğru. Hiç henüz düşmedi. Yani daha çok soru işaretleri var. Ama 45 gün önce gelen İtalyano, yepyeni bir takım. Yeni transferler, daha da olacak transferler de var. Yani yeni bir takım olduğu için bu takımın iyi bir ekip olması, sistemin, taktiğin oturması, gelişmesi zaman alacaktır. Ama gelişirken de böyle peş peşe alınan galibiyetler de takımı şahlandırır, ayağa kaldırır, özgüveni, motivasyonu ve konsantrasyonunu arttırır.
0: Peki, bugün Fenerbahçe'de Lyon karşısında olacak abi ve lig maçında yapılan rotasyon bir hayli eleştiri almıştı. İsmail Kartal eleştiri oklarının ucunda yer alıyordu bu rotasyondan dolayı. İlk olarak ligdeki karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin ve bu rotasyonu sen mantıklı mı buldun, yoksa gerek yok muydu?
1: Şöyle, kazansaydı kimse neden bu rotasyonu yaptın diye sormayacaktı.
0: Yani İtalyanlara kimse sormadı mesela.
1: Ben şimdi maçın 90 dakikasını izlemedim ama uzun özetini izledim Fenerbahçe'nin. Ya Fenerbahçe evet çok bariz ve saçma sapan hatalar yapmış. Mesela Skriniar'ın, ondan sonra Gendouzi'nin, Ake'nin yaptığı hatalar çok bariz, net hatalar. Hep bireysel hatalardan yemişler gollere. Ama maçın hakkı falan 5-0 falan Fenerbahçe'nin galibiyeti. Yani Fenerbahçe amiyane tabii rakibi dövmüş. Sürekli pozisyonlara girmiş, atamamış. Büyük bir şanssızlık varmış. Rotasyon yapmasaydı belki net bir galibiyet elde edecekti, ama yani hataları yapanlar da direkt 11 oyuncusu. Gendouzi, Skriniar ve Ake zaten. Yani ön tarafta başka oyuncular olsaydı ya da rotasyon yapmasaydı yine o golleri yiyebilirdi. Bunu kestirmek, öngörmek çok mümkün olmayabiliyor. Ama Lyon maçı daha önemli. Niye? Şimdi Fenerbahçe 16-17 yıl mı oldu Şampiyonlar yine katılmayan?
0: Evet,
1: yani 17 yıldır Şampiyonlar yine katılmayan ve belki de 20 yıldır ikinci olup önelemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan bir Türkiye, bir Fenerbahçe gerçeği var. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne atarsa, 17 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa, o üzerindeki baskıyı da azaltır ve Avrupa Kupaları maçlarından ve galibiyetlerinden sonra bir olası Şampiyonlar Ligi grubundan da çıkarsa Fenerbahçe, o zaman Fenerbahçe momentumu arkasına alır. Takımın üzerindeki baskılar ve stresler azalabilir. O sırada şampiyonluğa ya da liderliğe daha rahat gidebilir. Yani çok ciddi bir artı olur bu. Ve kimse İsmail Kartal'a şunu demez: ya kardeşim ligde kötüsün, biz şampiyon olamıyoruz, neden olamıyoruz demez. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılmış oluyor. Şimdi Fenerbahçe 12 senede şampiyon olamıyor. Ya 13 senede olamayabilir. Ya olamasa da bir şey olmaz. Sonuçta eninde sonunda şampiyon olacak. Ama Şampiyonlar Ligi çok daha önemli bence. Ve benim şöyle bir saptamam var. Şampiyonlar Ligi'nde ve o seviyede oynadığınız zaman o takımlara karşı lig maçlarında daha rahat oynuyorsunuz. Çünkü çok zorlu takımlara karşı oynadığınızda Süper Lig takımları size daha böyle yumuşak geliyor.
0: Kesinlikle öyle abi, ama Olympique Lyon'a da baktığımızda eski kadro kalitesi yok Olympique Lyon'un da. Bu bir avantaj tabii Fenerbahçe için. Bugün nasıl bir maç bekliyorsun? Fenerbahçe'den nasıl bir plan bekliyorsun abi?
1: Fenerbahçe inşallah şans yanında olur. İnşallah Lyon'u skor anlamında, oyun anlamında dize getirir. İstediği sonucu elde eder. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını hakikaten canı gönülden istiyorum ve destekliyorum. Kalbimiz Fenerbahçe'de bugün Lyon karşısında. Çünkü Avrupa Kupalarında elde edilen her galibiyet, her puan ülke puanı ve bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Fenerbahçe'yi de avantajlı görüyorum. Şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin Lyon kadar oturmuş bir kadrosu yok ama daha kaliteli bir kadrosu ve takımı var. Guendouzi, Asensio, Kante üçlüsü iyi bir üçlü. Ve Guendouzi ve Kante'yi şu anda Olympic Lyon'a verseniz banka oynarlar. Ve bu iki oyuncu Fenerbahçe'de oynuyor. Keza aynı şekilde Asensio. Fenerbahçe inşallah bir hata yapmaz. Savunma hattında basit bireysel hatalar gerçekleştirmez ve en az bir ya da iki farklı maçı kazanır. Eğer iki farklı kazanırsa Lyon'da da ben gol bulacağını düşünüyorum. İnşallah kendisine Şampiyonlar Ligi'ni atar.
0: Atakan abiye sorar mısın? Dört büyüklerden ilk gidecek hoca ona göre hangisi olur? Tahmini nedir?
1: Ya bunu kestirmek zor. Beşiktaş İtalyanı'yı göndermez. Yani kötü de gitse sezon sonuna kadar İtalyano devam eder ki bence 3-4 sene devam etmeli. İtalyano öylesine iyi bir hoca, tam bir taktisyen, çünkü inat etmeyen bir hoca, hatalarından ders alan bir hoca, sürekli kendisini geliştiren. Hatta mesela geçtiğimiz senelerde tezleri var: ben şöyle oynarım, şöyle yaparım, şunu yapmam deyip o inadından vazgeçip yapman dediği şeyleri yapan bir teknik adam. Yani ben böyle teknik adamların çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnat etmeyen teknik adamlar her zaman kendisini geliştirir. Ben İtalyano şampiyon olsa da olamasa da devam edeceğini düşünüyorum. Onun için İtalyano gönderilmez. Orada çok şampiyonluk hasreti olduğu için İsmail Kartal gönderilebilir. En ufacık başarısızlığa tahammülü olmayan Galatasaray'da Dursun Özbek kendisini kurtarmak için Okan Buruk'u yiyebilir kötü giderse. Salı'yı idare edemiyorsun, takımı kötü oynatıyorsun diye Fatih Tekke'yi gönderebilirler. Ki geçen sene iyi oynatıyordu ve planlamayı gerçekten iyi gerçekleştiriyordu ama Salah'ın gelişinden sonra, olayının gidişinden sonra bunu yapamayabilir. Fatih Tekke her şeyi istediği gibi gidemeyebilir ama önümüzdeki 2-3 maç çok belirleyici olur. Fatih Tekke olabilir ama orada İtalyan'a gönderilmez.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen birçok oyuncu var. Bu oyunculardan nasıl çıkılacak? Hiçbirine teklif yok diyor Serkan Bey.
1: Yani teklif yok. Zaten bu kadar para alan oyunculara teklif olsa da kapalı kapılar ardında gizli gizli oluyor bu teklifler. Şöyle oluyor, oyuncuyu arıyorlar, biz seni istiyoruz ama aldığın 4 milyon euro bizi veremeyiz. Sana önce 500 bin euro verebiliriz. Sen kulübü ikna et, sen oradan işte atıyorum 4-4.5'u almaya devam et, biz sana 500 bin vereceğiz, alacağız diyorlar. Bu kadar fazla para verirsen oyuncular da kulüpten, üç büyüklerden gitmek istemezler.
0: Bir başka dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe taraftarı Serdar Bey, Atakan Bey'e katılıyorum. Ligde şampiyonluk mu yoksa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mı deseler kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde son 16 derim diyor. Ve mesajlarla devam ediyoruz tabii ki. Giovanni Van Bronckhorst da böyle başlamıştı sezona. Hatta 5-0 Galatasaray galibiyetiyle ligde 4-5 maç beklemek lazım. Ligimiz gerçekten zor bir lig diyor. Atakan abi, evet, Anadolu takımları da bu sezon daha dişli olacak gibi gözüküyor değil mi?
1: Yani şimdi şu Göztepe'yi, şu Samsun'u yenmek o kadar zor ki. Yani Türkiye'de en büyük problem ne biliyor musun? Takımlar, oyuncular falan değil. Hakemler abi. Yani dün Göztepe Samsun maçını izliyorum. Ya böyle bir hakem kararları yok.
0: Evet.
1: Yani VAR kararları, hakem kararları, verilen penaltılar, verilmeyen penaltılar, tam bir rezalet, skandal. Yani hakikaten bunları anlamak mümkün değil. Hakemlerimiz futbolu, futbolun ruhunu falan bilmiyorlar.
0: Ki abi bunu en baş tarafa baktığımızda federasyon için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Çünkü taraftarlardan çok sayıda bize mesaj geldi. Beşiktaş maçında 21.30'a maç koyuyorlar. 23.30'da maç bitiyor ama bunun planlaması hiçbir şekilde yapılmamış. Çünkü vapur yok diyorlar. Yani taksilere mecbur kaldık diyorlar.
1: Ya aynen öyle. Mesela TFF böyle karar mı alıyor? Yani Beşiktaş'ta koordineli çalışıp İstanbul Belediyesi'ne yazı geçebilirler, telefon edebilirler, ricada bulunabilirler, vapur seferleri, tren seferleri, metro seferleri işte bir saat, iki saat ileriye atılabilir. Yani insanlar eve gitmekte zorlanıyorlar. İnanılır gibi değil. Ya da 21.30 yapmayacaksın kardeşim. 20.30 yapacaksın. Sanki de evine gidecek rahat rahat.
0: Ya öyle çok abartı bir sıcak havada yoktu abi. Yani 21.30 kadar yoktu. 20.30 olurdu mesela.
1: Ya şu anda bile 27-28 derece İstanbul. Öyle şu aman aman sıcak değil. Bir önümüzdeki bir hafta bir böyle köy sıcakları geliyormuş. Yani İstanbul şu anda o kadar sıcak değil yani.
0: Peki federasyondan konu açılmışken abi, sence ertelenecek mi 3 takımın maçları haftaya için? Çünkü Fenerbahçe bu konuda net bir tepki gösterdi. Sonra 3 takımın da bir talebi olacağı yönünde haber çıkmıştı. Sonuç ne olacak sence?
1: Yani 3 büyük takım da bence o isteği yapabilir, istekte bulunabilir. Tabii skorlara da bağlı. Yani istedikleri skorları rotasyonlu bir şekilde elde ederlerse bazı takımlar biz erteleme istemiyoruz diyebilirler. Ama 3 büyük takımda çok hayır diyeceğini zannetmiyorum ertelemelerde.
0: Sence ertelenmeli
1: mi peki abi? Bizim ligimizde çünkü takımlar 3 günde bir maçı kaldıramıyor. Bence ertelenmesin ya.
0: Çünkü alakasız bir zamana koyuyorlar abi o maçı ve yeni transferler oynayamıyor kurallar gereği. Gidenler gitmiş oluyor böyle. Anlamsız bir durum oluyor.
1: Bence ertelenmesin. Yani daha ligin başındayız. Yani 10 hafta sonra, 15 hafta sonra olsa bir nebze ertelenebilir ama ben ertelenme taraftarı değilim. Ya alışacaklar ya 3 günde bir maça. Ya kendilerine bakarlarsa, iyi dinlenirlerse, iyi uyurlarsa, iyi beslenirlerse, gezmezlerse, tozmazlarsa, o rejenerasyonları iyi yaparlarsa bence çok etkilenmezler, oynarlar. Zaten her takım artık rotasyonlu oynuyor.
0: Peki bir diğer tarafta Trabzonspor var tabii ki. Puan kaybeden takımlardan birisiydi Trabzonspor'da. 1-1'lik eşitlik Kasımpaşa'yla ve Trabzonspor'da Avrupa'da Ferencvaros karşısında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun abi bu puan kaybını? Muhammed Salah da sonradan oyuna dahil oldu.
1: Yani çok iyi oynamadı Trabzonspor. Girdiği net pozisyonlar var ama rakibin de net pozisyonları var. Ama 2-3 tane böyle 6 pastan kaçırdı Trabzon net pozisyonları var. Ya Salah 12 top kaybı yaptı ama bir iki tane böyle o kadar net güzel vuruşları var ki. Zaten her yerine buram buram kalite kokuyor, akıyor. Salah eğer ona doğru alanlar yaratılırsa, konfor alanı yaratılırsa ve 3. bölgeye oyunu Trabzonspor yeteri kadar sıkıştırabilirse ve rakibe geçen topları çok çabuk ve ivedilikle kapabilirse ve Salah'a aktarabilirse Salah bu ligde çok büyük fark yaratır. Salah çünkü çok ekstra bir oyuncu.
0: Peki Trabzonspor'un şu an eksiği ne abi? Sakatlıklardan dolayı mı? Çünkü orta sahada iki önemli sakatlığı var. Yani bu puan kaybının nedeni sana göre nedir?
1: Yani Galatasaray'da zaten bu puan kaybı beni şaşırtmadı. Hazırlık maçlarında zaten çok kötüydü. Sadece Osimhen'le giden, Osimhen'e top şişirerek gol elde etmeye çalışan bir Galatasaray var. Geçen sene de bunu yaptı. Oyuncu gücüyle gitti. Top kaleye geçtiği zaman problem ortadan kalkıyor. Ama oyun gücünü çok gösterememişti. Bu sene de mental olarak düşen, on düştüğü yaşayan, performans olarak aşağı inen, yaşlanan oyuncular var. Mesela Torreira geçen sene zaten ikinci yarıda iyi bir performans gösterememişti. Onun düşüşü bence bu sene devam edecek. Yeni adam koyamadı. İyi bir 10 alamadı. İyi bir 8 oraya monte edemedi. Osimhen'i yedekleyemedi. Osimhen kendisini vazgeçilmez zannediyor. Bu çok büyük bir tehlike. Oraya iyi bir santrafor alamadı.
0: Alacak mı peki abi sence? Ya Sörloth isimleri geçiyor ama Sörloth da alıp yedek oturtabileceğiniz bir adam değil.
1: Abi tabii Sörloth geldiği zaman ben yedek oturmam der. Yani adam ben yedek kalsaydım Atletico Madrid'de kalırdım der yani.
0: Evet. Ki kanat oynarsa da Norveç bunun hatasını yaptı. Oynatmak için Sörloth'u kanat oynattı ve çok etkili oyuncularından yararlanamadı.
1: Tabii tabii %100. Çok da kötü oynadı Sörloth. Bence yani Sherlock değil o ya. Yani Galatasaray'ın böyle 25-26 yaşlarında böyle 15-20 milyon euro bandında bir tane tamamlayıcı santrafor ihtiyacı var. O Sherlock değil yani.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki forvetsiz oyunda bizim takımlar şampiyon olamaz. Fenerbahçe hiç şampiyon olamaz. Kendilerini Avrupa'nın büyük takımlarıyla kıyaslamasınlar. Para için Türkiye'ye gelen topçularla forvetsiz oynayamazlar.
1: Ama şöyle Talisca ile ya da Vedat Muriç ile başlayıp son 30 dakikalar Lukaku'yu oyuna atarsa, bir de oyunu 3. bölgede oynarsa, oyunu ceza sahasına yığarsa Lukaku Fenerbahçe'ye bu sene 20 tane gol atar.
0: Peki sakatlık problemine ne diyorsun abi? Yani ve sakatlık probleminin yanı sıra teknik direktörle de sorunlar yaşayabilen bir isim. İsmail Kartal yönetmekte zorlanacak mı Lukaku'yu?
1: Evet, yani Ferrari alıyorsanız taktırmayacaksınız. %100 katılıyorum. İsmail Kartal yönetebilir mi? İnşallah yönetebilir. Ama Lukaku çok büyük oyuncu. Herhangi bir sakatlık problemi yaşamazsa ki Dünya Kupası'nda her maçta son 30 dakika oyuna dahil oldu ve büyük katkılar sağladı. Çok beğendim. Çok büyük etki eder. Napoli'ye giderken de sakatlık problemleri vardı. Napoli'yi şampiyon yaptı. Ertesi sene yine bir ölü sakatlığı geçirdi ve koca sezonu oynayamadı. Evet. Sezon sonu toparladı. Evet, ciddi bir sakatlık riski var. Kronik sakatlıkları var. Ama herhangi bir problem yaşamazsa, sorun yaşamazsa Lukaku bu lige çok fazla bir oyuncu.
0: Bir dinleyicimiz de tam bununla bağlantılı olarak Lukaku gibi oyuncular, Guendouzi gibi oyuncular İsmail Kartal'ın verdiği demeçlere kızmaz mı diyorlar. Çünkü evet, İsmail Kartal'ın benim de dikkatimi çeken bir demeci abi, son puan kaybının bireysel oyuncu hatası yüzünden olduğunu söyledi.
1: Yani iklim vermedi ama. Yani bireysel hatalardan kaybettik dedi. Bunu da söyleyebilirim. Yani bir teknik direktör işte Schlupiner'e hata yapmasaydı, Akio'ya hata yapmasaydı biz goller yemezdik demiyor sonuçta. Bireysel hatalarla yediğimiz goller diyor ve doğru söylüyor. Onu da söylesin yatay. Yani bu oyuncular, futbolcular da pamuklara sarılmış isimler değiller. Bu kadar para alıyorlar. Profesyonel hayat. Yani onları da dile getirecek teknik direktör. Ben İsmail Kartal'ı eleştirsinler. Bu takımı o yönetemez, idare edemez desinler ama bu demeçinden dolayı da çok böyle eleştirilmesinin anlamlı olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Peki Kerem Aktürk olduğu için ne söylersin abi? Yani 11'de olacak mı yoksa yerine bir transfer bekliyor musun?
1: Ben yerine ve o bölgeye bir transfer bekliyorum. Ama zaman zaman da ilk 11'de oynatılacağını düşünüyorum.
0: Leao ismi geçiyordu ama artık transfere de 20 gün kadar kaldı yaklaşık olarak.
1: Ama bunlar fırsat transferleri. Leao gibi isimleri zaten son bir hafta falan alırsınız.
0: Peki, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz Atakan abi. Son olarak Lyon karşılaşması ile ilgili son görüşlerin nelerdir Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı karşılaşma?
1: Bu takımlar sistem takımları. Bu takımlar sürekli bu tür organizasyonlarda her sene görev alan, oynayan takımlar, ekipler ve senelerce birlikte oynamış isimlerden, futbolculardan kurulu takımlar. Bu oyuncular ya da bu takımlar ofansı, hücumu hızlı yaptıkları takdirde Türkiye'deki takımlara karşı büyük zafiyetler, sorunlar yaşatabiliyorlar. İnşallah Fenerbahçe daha dikkatli ve konsantre olur bu maçta. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin kadrosu ve kalitesi Lyon'un önünde. Lyon eski Lyon değil ama sonuçta Lyon. Küçümsememek lazım, ciddiye almak lazım ve Lyon'da şampiyonlarla yine kalabilmek için her şeyini ortaya koyacaktır. Çünkü kaldığı takdirde takımlar ciddi meblağlar ve paralar alıyorlar UEFA'dan. O yüzden inanılmaz iyi ve güzel bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Atakan abi değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Atakan Kurt'la birlikteydik. Birebir programında sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Atakan Kurt'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam bitti.
2: Atakan Kurt'la birebir devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve düne dönüyoruz. İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu maç öncesinde neler söylediler dinleyelim.
11: Kartal oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu bizlerle beraber. Önce Kerem'le başlayacağız. Ardından hocamızla devam edeceğiz. Kerem maçla alakalı görüşlerini.
12: Öncelikle herkese merhaba. Fenerbahçe olarak, camia olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın.
13: Erdem Bey.
14: Erdem Akbaşan Spor. Kerem, yarın için başarılar. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne.
11: İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe katılacak. İkinci sezonun Fenerbahçe'de ciddi bir şampiyonluk baskısı var. Bunu görebiliyoruz. Ve şöyle de bir durum var. Gençler Birliği maçından sonra çok fazla eleştiri oldu. Gençler Birliği maçı dünyanın sonu muydu? Şunu da biliyoruz biz. Transferle şampiyon olunmadığı gibi bir maçta da şampiyonluk kaybedilmiyor. Sen bu takımın lider oyuncularından bir tanesin. Takımdaki havayı, çünkü taraftar bunu duymak istiyor. Ben de sana bunu sormak istedim. Takımdaki havayı anlatırsan seviniriz.
12: Tabii ki lige iyi başlamak istiyorduk. Başaramadık, olmadı. Bu sorumluluk bize ait. Bu konuda gerekli dersleri de çıkardığımızı düşünüyorum. Hem soyunma odasında hocamız bizimle konuştu hem de biz kendi aramızda konuştuk. Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bu da yarınki maç. Ben umuyorum ki, inanıyorum ki bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Yarın da en güzel şekilde bunu yapacağımıza inanıyorum. Tabii ki Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var. Büyük takımda oynuyorsanız, büyük futbolcuysanız baskıları güzel idare edebilmeniz gerekiyor. Ben baskıları biraz olumsuz görmüyorum, bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü dediğiniz gibi bir hem şampiyonluk hasreti hem de Şampiyonlar Ligi hasreti var. Bunu başarabilen bir ekibin bir parçası olarak keyif almak, bence bu baskıyı olumlu tarafa çekebilmek. Ben her zaman hayatta bu şekilde düşünerek futbol oynadım. Yarınki maçı olarak da takım arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Camiamıza güveniyorum, taraftarımıza güveniyorum. Tabii ki hocamıza güveniyorum. Hocamız da bize güveniyor. Yarın da çok güzel bir sonuç alarak ilk maçtan güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
13: Onur Bey. Mikrofonu.
15: Onur Çubukçu, Bein Spor. Kerem, başarılar diliyorum yarın için. İnşallah yolun sonu tabii ki Şampiyonlar Ligi olur Fenerbahçe adına. Sezonun başından beri Osterwolder, Şubran ve Levent derken, Levent'le bir kısmı olsa da arka arkaya 3 farklı sol bek profiliyle oynadın. Sonuçta günümüz futbolunda da hücum oyuncularının defansa verdiği katkı da hücuma verdiği katkı kadar bir o kadar önemli bir durum. Bu konuda farklı profillerle sol bekle önlü arkada oynamak seni ne kadar geliştirdi? Daha sezonun başında bu konuda sen nasıl bir yorumda bulunabilirsin?
12: Ben oynadığım bütün takım arkadaşlarımdan hem olumlu hem de saha içinde öğrendiğim farklı şeyler oluyor tabii ki. Kimin oynadığı ben de dahil çok önemli değil gerçekten. Çünkü bizim cami olarak bir hedefimiz var, takım olarak bir hedefimiz var. Bu doğrultuda sahaya neler verebiliriz, bunun konuşmalarını her zaman birbirimize yapıyoruz. Levent aralarında... bilmiyorum Arçi mi Levent mi, ikisi de genç, hani benden daha küçük oldukları için sürekli onlarla da konuşuyorum, iletişim halindeyim. Onların benden istediklerini, benim onlardan ne istediklerimi sürekli konuşuyoruz. Saha içinde de kimle oynarsam oynayayım iyi anlaştığımı düşünüyorum. Takımımıza hepimiz katkı vermek istiyoruz, katkı vermek için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın başarısı, bireysel performanslardan ziyade takımın başarısı. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun hepimiz için. İnşallah yarın bunu tekrardan bir reaksiyon olarak olumlu şekilde çeviririz.
16: Suya Gürondol Ajansı, Kerem, başarılar diliyorum ben de. Fenerbahçe gelmeden önce daha transferin ismin geçtiğinde eleştirilmeye başlandı olumsuz. Ancak şunu da gördüm, olumlu eleştiriler de vardı. Olumlu eleştirileri hep şöyle aldım. Kerem kariyerinin iyi dönemlerini santraforlarla geçirdi. İşte Pavlidis bunlardan bir tanesi örnek olarak verecek olursak. Fenerbahçe'de bu eksiklik hep konuşuldu. Şimdi takıma Vedat ve Lukaku, iki tane pivot santrafor geldi. Bu oyuncuların transferinin senin kişisel performansını yukarı çıkaracağını düşünüyor musun? Teşekkür ederim.
12: Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. O yüzden ben başında da söyledim. Ben eleştirileri hiç olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum her şey konuda. Çünkü eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişisiniz. Tabii ki zaman zaman futbolda her zaman iyi günler yok, kötü günler de var. Bu kötü günlerde büyük futbolcuları, büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda bu zamana kadar hep olumlu bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yarın da bu büyük bir fırsat, dediğiniz gibi eleştiri oldu, olmuştur yani, çok şey değil, oldu ama bizi pek, o maç bitti, şimdi yeni önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir Lyon maçı var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak tekrardan bu havayı da olumlu tarafa çekebileceğimizin de farkındayız. Sorunuza gelecek olursak tabii ki pivot veya normal santroforla Hayatı boyunca hep santrofor oynamış biriyle oynamak her futbolcu, yani orta saha için de çok daha değerlidir. Kanat oyuncuları için de daha değerlidir. Ben de tabii ki daha rahat edebiliyorum o profilde oynayan futbolcularda. Ama geçen sene de, bu senenin başında da Talisca 4 gol attı 4 maçta. Takımın en golcü oyuncusu. Yani şimdi Talisca'ya da haksızlık olur. Talisca belki forvet oynayacak, oynayan futbolculardan daha iyi performans sergiliyor. O yüzden hiç kimseye haksızlık yapmadan ben saha içinde oynadığım her futbolcuyla, her takım arkadaşımla olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde anlaştığımı düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki istediğimiz performansları hepimiz saha yansıtamıyoruz ama dediğim gibi bunu olumlu tarafa çekecek olan da, reaksiyon verecek olan da bizleriz. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için, taraftarımız için, camiamız için en güzel şekilde mücadele edecektir.
17: Kerem için son soru.
18: Fanatik.com.tr Emre Günay'a öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Fred'in takımdan ayrılmasının ardından 7 numaralı formayı sahip oldun. Bunun bir özel bir nedeni var mı ve yarın stadyuma gelecek taraftarlar için bir mesajın var mı? Teşekkürler.
12: Özel bir nedeni yok. 7 numarayı seviyorum. Fred'le de konuşmuştum. O da sağ olsun olumlu karşıladı bu isteğimi. Ayrıldıktan sonra da zaten ben giymeyi istedim ve son maçta da giydim. Ayrı önemli bir nedeni yok. Sadece sevdiğim bir numara. 9 numara biraz daha bir santrofor numarası olduğu için biraz fazla baskısı oluyor üzerimde. O yüzden 7 güzel, iyidir. Taraftarımıza söyleyeceğim, tabii ki onların desteği bizim için çok çok önemli. Hepimizin hedefi, hepimizin amacı aynı. Yarın da onların desteği bizim için çok önemli. Çünkü onlar bize çok fazla katkı veriyor, çok fazla destek veriyor. Bizi inanılmaz hücuma ve savunmaya ayrı bir güç kattıklarını görebiliyoruz hepimiz. Bu da bize tabii ki olumlu katkı sağlıyor. Yarınki maçta da taraftarımız, söylememe gerek yok ama tabii ki sonuna kadar katkı sağlayacaktır. Onların desteğiyle de, onların katkısıyla da biz de en güzel şekilde sahada performans sergileyip camiamızı, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.
17: Kerem Aktürkoğlu'na teşekkür ediyoruz. Hocamızla devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Hocam.
19: Herkese iyi günler. Yarınki oynayacağımız Lyon maçı ile ilgili önce hoş geldiniz diyorum tekrar. Biz son oynadığımız maçtan gece yarısı İstanbul'a geldik. Dün ufak bir recovery yaptık. Bugün bu akşam bir antrenmanımız olacak. Dün güzel bir gün geçirdik ekibimize beraber. Sabahtan akşama kadar hiç tesisten çıkmadık. Hep beraber çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik, irdeledik. Daha önceden de zaten onların oynadıkları maçlarını takip ettik. Hepsini biliyoruz. Çok fazla maç oynamasalar da hazırlık maçları. İki tane hazırlık maçı oynadılar. İki tane de Sparta maçını izledik. Hep beraber aramızda yarınki stratejilerimizi belirledik. Maçta neler yapmalıyız, neler olmalı diye. Onları gerçekleştirdik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım, atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki, yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış, daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçlu skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz.
17: Serdal Kalaycı hocam, başarılar diliyorum yarın için. Avrupa'da özellikle iç sahada şu ana kadar Fenerbahçe hep oyununu rakiplere kabul ettirebilen bir anlayışla sahada gördük. Ve bunun bu doğrultuda da siz de kendi oyun karakterinizi aslında çok da oyun anlayışınızdan taviz vermeyen bir teknik adam olarak fazlasıyla yansıtıyorsunuz. Ancak artık Şampiyonlar Ligi'ne 2 maç kala rakibin seviyesi de çok yükseldi. Dolayısıyla yarın oyunun kontrolünde zaman zaman topu rakibe verip savunmayı önceliklendiren bir Fenerbahçe görmek mümkün olur mu?
19: Şimdi şöyle, oyunun 2 bölümü 3 bölümü olacak. Yani Rakip takım iyi pas yapan, topu ayağında tutabilen bir takım. Ve bunu kaleciyi de işin içine sokarak yapıyorlar. Tabii ki biz ön alan baskılarımız olacak. Yeri geldiğinde ikinci bölgede kompakt takım savunması yapabileceğiz. Yeri geldiğinde geriden oyun kurmalarda da kendi kimliğimizle yarın mücadele edeceğiz. Tabii ki rakibin önemli oyuncularına göre, önemli oyun planlarına göre bizim önlemlerimiz olacak. Ama asıl hedefimiz biz kendi işimizi yarın iyi bir şekilde yapıp iyi bir sonuç

0: çalmak istiyoruz burada.
1: Süleyman Arat, hocam öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçe'yi gruplarda görmek istiyoruz hepimiz. Ben taraftarların çok merak ettiği bir şey sormak istiyorum. Lukaku'nun durumu antrenmanda gördünüz. Yani oynayabilecek durumda mı? Bir de şimdi Vedat Muriç var. 5 maçta 5 gol atan Talisca var. Sizin için zor bir karar olacak gibi gözüküyor. Bu kadar formda ve önemli isimlerin forvet hattında olması. Yarınki kararınızı merak ediyorum açıkçası, ama yarınki kararı saklarsanız da ileriki maçlar için söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen bana geldi, dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim. 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var. Şu an %100 hazır değil, ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Duruma göre bakalım. Şu an %100 oynayacak durumda değil, ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre. Talisca ile Vedat'a gelince, Talisca kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra belirleyici olacak. Sonuçta bizde hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu da ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımımız var. Bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
2: Mehmet Ekrem Ceylan, İhlas Haber Ajansı. Hocam, Mert Günok'un bir sakatlığı söz konusu. Ederson oynayabilecek seviyede mi, yoksa yarın Tarık Çetin mi forma şansı bulacak?
0: Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda.
3: Hocam, yarın için başarılar diliyorum. Yarın ikili mücadelelerin çok fazla olacağı, düşen ikinci topları alacağımız ya da almaya çalışacağımız, yani çetin bir mücadelenin olacağı bir maç bizi bekliyor. Orta saha kurgusunda bir değişiklik ihtimali olur mu? Kante, Gündüz, İsmail aynı anda sahada göreceğimiz bir kurgu düşünülür mü? Bunu merak ettim.
0: Bu kurgunun tabii ki güçlü bir orta saha kurgusu, artıları da olabilir, biraz eksileri de olabilir. Bunların hepsini, biz bütün matematiklerini yapıyoruz. İşimiz bu. Bütün antrenör ekibimizle birlikte yapıyoruz. Yani şu anda o konuda bir karar vermedik. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra karar vereceğiz.
4: Hocam, hello coach, we are journalists from Belgium. Maybe you already answered it, but why did you take Lukaku finally in the squad? And when will you be happy of him at the end of the season? How many goals do you want him to score? 20?

0: Lukaku demeyecek de söyledim. Daha şu an %100 henüz hazır değil. Ama kadroya alacağım yarın. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Aynı zamanda da çok pozitif bir oyuncu. Biz ondan burada faydalanmak için transfer olduk. Kendisi çok tecrübeli. Çok güçlü bir oyuncu. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama yarın kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz.
1: Başka soru?
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: Cevher cayır, akıyor.
1: Türksel çözüm gücü.
2: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Türksel çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Türksel'e.
1: Türksel çözüm gücü bu gençler.
3: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
4: Türksel'le bağlan hayata.
5: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
6: Reklam bitti.
7: Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, İsmail Kartal'ın sözlerini aktardık ve Digi Futbol'dan bir içeriği sizlerle paylaşıyoruz. Fenerbahçe Lyon maçı öncesinde Fenerbahçe gündemi İrfan 25 anlatıyor.
8: Gerekli eleştiriler de zaten yapıldı. Konuşmalar da yapıldı. Tabii beklenmedik bir mağlubiyet. Özellikle Gençler Birliği gibi transfer tahtasını işte son iki gün açmış, çok önemli eksikleri olan bazı futbolculara da bir sene falan sakatlıktan sonra dönmüş, işte 17-18 yaşında oyuncular oynatmak zorunda olan bir takım karşısında Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenilgi ayrıldı. Trabzonspor'un, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi tabii camiada çok büyük bir üzüntüye de neden oldu. Bunu anlayabiliyoruz çünkü çok büyük beklentilerle sezona başladı Fenerbahçe. Çok önemli transferler kadroya dahil edildi. Ve Gençler Birliği gibi belki de şu anda Fenerbahçe'nin önündeki 3-4 maçlık periyotta en kağıt üzerinde en zayıf rakibine,
9: Beşiktaş derbisine kadar
8: en zayıf rakibine Fenerbahçe puan kaybetmiş oldu. 3 puanla kaybetti. Tabii bu da hem takım üzerinde hem de teknik üzerindeki baskıyı artırdı. Şu anda şunu söyleyeyim, gerekli konuşmalar da yapıldı.
9: İsmail Hoca'yla birebir bir görüşme oldu mu yönetim tarafıyla?
8: Ha, görüşülmüştür mutlaka, onu söyleyeyim. Yani çünkü Sayın Aziz Yıldırım da bildiğim kadarıyla takım uçağıyla beraber döndü. Sayın Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le de bir görüşme gerçekleştirildi. Tabii burada Fenerbahçe'nin şu anda tek odak noktası Lyon maçı. Çünkü Lyon'la çok önemli bir maça çıkacak. Lyon maçında tek hedef galibiyet. Burada bugünkü antrenmanda yönetim kurulunun da antrenmanı ziyaret etmesi, teknik heyete ve futbolculara moral vermesini bekliyoruz. Dolayısıyla şu anda tüm konsantrasyon Lyon maçı. Sosyal medyada bazı haberler dolaşıyor. İşte futbolcudan kadro dışı kaldığı yönünde bazı futbolcuların. Bunlar doğru değil, onu söyleyeyim. Şu anda herhangi bir kadro dışı kararı yok.
9: Zaten ilk maçtan da böyle bir karar oldu.
8: Yok ya, onlar yani biraz da bir şey yaptı.
9: İşte
8: dün hemen gece böyle bir haberler çıktı ama şu anda alınmış bir kadrocu kararı yok. Dediğim gibi gerekli konuşmalar, gerekli uyarılar yapılmıştır. Diğer taraftan şu anda tek odak noktası Fenerbahçe'nin Lyon maçı. Lyon maçına da ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkacak Fenerbahçe. Dolayısıyla bu maçta alınacak tur içinde avantajlı bir skorla dönmesi Fenerbahçe'nin o ilk maçtaki olumsuz şeyi tamamen tersine çevirir. Tekrar Fenerbahçe olumlu bir hava eser burada, ama tam bütün şey Lyon maçı. Şimdi Lyon maçına da işte Lukaku'nun %100 hazır olduğunu söylemişti imza töreninde. Fit olduğunu vurgulamıştı. Lukaku'nun UEFA listesine eklendiğini söyleyelim. Burada tabii transfer görüşmelerinde bulunan Musaba bir önceki de UEFA listesinden çıkartılmıştı. Osterwold'a çıkartılmıştı. Şimdi Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred ve Coventry City ile transfer görüşmelerinde bulunan ve büyük oranda da bugün yarın resmi açıklama yapılacak olan Şerif listeden çıkarılacak.
9: Şerif gitti diyebiliriz.
8: Evet, Şerif listeden çıkarıldı.
9: Kaça gidiyor abi, detaylar var mı?
8: 25 milyon euro artı bonuslar var. Yani bir sonraki satıştan da pay var. Fenerbahçe bu transferden kar etti. Yani zarar etmedi. 4 milyon euro kiralı, ama 18 milyon euro bonusla gelmiş. 22 milyon Fenerbahçe ekstradan, yani bir sene içerisinde 25 milyon euroluk bir satış gerçekleştirdi. Dediğim gibi Lukaku listeye dahil edildi. Şerif ve Fred listeden çıkartıldı. Tabii başka kim listeye dahil edilir onu da arada bugün zaten hoca açıklar. Bugün tarihine kadar 23.59'a kadar son listeyi verme şeyi var.

0: Fenerbahçe'nin iki isim değiştirebiliyor. Bunlardan bir tanesi Lukaku olacak. Lukaku'nun da artık kadroda forma giymesini bekliyoruz. Kadro olmasını bekliyoruz. Lyon maçında belki son 10 dakika 15 dakika oyuna dahil olacaktır. Hatta ben Gençler Birliği maçında kadroda olmasını bekliyordum. Bence bir hataydı alınmaması. Çünkü oyuncu %100 hazırım dedi. Fitim dedi. Yani bunun
1: son
0: örneğini...
1: dakikalarda iş yapabilirdi.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bak yani Muhammed Salah Mısır milli takımında dünya şampiyonası oynadı. Lukaku da Belçika milli takımında dünya şampiyonası oynadı. Hemen hemen aynı tarihlerde İstanbul'a geldiler. Değil mi yani Salah'la Lukaku?
1: Salah biraz daha önce geldi aslında.
0: Yani çok fazla yani çok fazla değil ama yani belki 2-3 evet. gün falan yani böyle şey değil. Yani sonuçta Lukaku'yu kadroya dahil edebilirler. En azından son 10 dakika falan oynayabilecek yani fizik kondisyon seviyesine sahiptir. Çünkü oyuncu imza töreninde de %100 hazırım dedi.
1: Ya orada
0: dünya şampiyonasında mesela dünya şampiyonasında Belçika milli takımının önünde Antalya'da tatil yaptı. Antalya'da da tatil yaparken fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Yani Salah tam tatil yaptı aslında dünya şampiyonasından sonra.
1: O bayağı uzun bir yani tatil yaptı.
0: Onun mesela tatil görüntülerini izledik hani Yunan şeylerinde adam Yunan elinde adalarında, Yunan adalarında tatildeydi. Ama şimdi bakıyorsun diğer tarafta yani Lukaku tatilde paylaşırken koşu işte bir fizyoterapiste koç çalışmalarını yapıyor. Hani hazırlık aynı zamanda hem tatil yaparken hem bireysel olarak da çalışıyor. Ve geldiğinde ben imza töreninde gördüm. Çok fit yani. Yani o boyda o fizikte insanlar biliyorsun çok böyle hemen çabuk kilo olarak kilo almaya yakın insanlar şey o futbolcular oluyor. Ama baktığında ben ona gördüm çok fitti. Ve oyuncu da hazır olduğuna göre ben Gençler Birliği maçına 10 dakika yatardım. Zaten Gençler Birliği çıkma gibi bir düşüncesi yoktu. Tamamen oyunu kendi yarı sahasında kabul etmişti. 6-3-1 oyun dizilişiyle sahada yer aldı. Yani orada
1: ceza hiç oynatmak için belki de hani.
0: Ama olsun ya Lukaku da olsan olacaktı. Nene'ye mesela Nene. Şimdi Nene kadrodaydı değil mi? Genç şey maçında. Kadroda olması lazım. Yani yanılmıyorsam öyle olması lazım.
1: Hemen kontrol edeyim.
0: Nene'ye mesela kadroya dahil edip şimdi oyuncu çok hiç hazırlık şeyde hem iki sezon başı kampı yapmadı. Ondan sonra var değil mi Nene?
1: Yok yokmuş
0: yok
1: abi
0: mu?
1: Nene.
0: Yedek
1: bir dakika pardon.
0: Yedekte
1: varmış özür dilerim yanlış
0: yere yedekte varmış. Nene vardı çünkü yedek kulübesinde. Şimdi Nene kasık fıtığı ameliyatından dolayı.
1: O da kamp yapmadı.
0: Kamp yapmadı. İki kampı da kaçırdı. Ve sadece antrenman yaptı. Onun da mesela maç kondisyonu eksiği var. Yani sonuçta baktığın zaman Nene'yi kadroya alıyorsan aslında Lukaku da alınabilir yani. Lukaku da.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü hem dünya bu adam mesela. Çok futbolcu tatiliyken Belçika milli takımıyla antrenman yapmış orada maçlara çıkmış sonra dönüşte tekrar özel kondisyonlar kondisyonlarıyla ya çalışmalar
1: yazın
0: yapmış.
1: Yazın Nene'den daha iyi geçirdi
0: tabii
1: kesin.
0: O yüzden yani o yüzden bir 10 dakika oynardı diye düşünüyorum. Bence hocanın orada almamakta ben bir hata yaptığını düşünüyorum.
1: Ya abi şöyle bir şey var.
0: Rotasyonun da gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü rotasyona bakıyorsun bak şimdi kanatları komple değiştirdi. Bak kanatta Levent solda sol bek.
1: O
0: bence
1: tamam diye,
0: sahanın en iyisiydi. Bunu aynen. söyleyeyim. Levent'in önünde Oğuz
1: çok
0: Mert Müldür, Mert Müldür'ün önünde İrfan Can Kavacı. Bu iki yani iki kanat sağ ve sol kanatlar belki birlikte ilk kez oynamışlardır bunda bak.
1: Bir
0: ilk
1: daha
0: kez.
1: Da zor görürüz.
0: Yani bak, hayır ilk kez oynadılar. Yani şimdi tam rotasyon yapıyorsun da bir tane yani iki tane yaparsın üç tane sonra ikinci ya da değiştirirsin. Çünkü şimdi bak rotasyon yaptığın oyuncu diyelim sonradan oyuna dahil ettim bazı oyunculara. Oyuncular da skoru çevirmek için daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldılar.
1: Evet.
0: Daha fazla yoruldular. Ve takımın üzerindeki baskı daha da arttı şu anda. Lyon maçını kaybetti. Umarım öyle bir şey olmaz ama olumsuz bir sonuç olduğunda takım üzerindeki baskı, teknik yönetim, futbolcu üzerindeki baskı daha da artacak. Ya sen çık tam az kaldığında skoru al. Skoru aldıktan sonra 60'tan sonra değiştiriyorsan 5 tane oyuncuyu birden değiştirebilirsin. Artı rotasyon diyorsunuz mesela Şikrinyarake önünde Gendouzi. Ya bunlar rotasyon yapmayacaklar mı? Ya
1: Kante'yi oyunlar... niye kestin mesela?
0: İşte Kante'yi 75'te oyundan çıkarmıştı bir önceki maçta. Kante'yi niye kestin? Mesela kesilmeyecek bir adam varsa bence omurganın bozulmaması lazım Fenerbahçe'de. Yani o
1: ki Kante'nin abi kaçıncı maçı ki gelip 11'de oynadı?
0: Evet yani
1: ilk işte... iki maçta sanırım oynamadı Zabze maçlarında.
0: Tabii Zabze'ye içeride şutum ama orada da ikinci maçta 75'te oyundan çıkardı. Yani burada oynatsan hani burada hani rotasyonu Kante'yle yapmazsın yani.
1: Ya Dinamo gibi adam ya canavar gibi Kante. Hadi ben yani İsmail Kante değişikliğini biraz anlamsız buldum. Bence Kerem Aktürkoğlu da yani öyle dinlenmeye ihtiyacı olan bir futbolcu değil gibi geliyor bana.
0: Abi orada dinlenmeye oyuncu halinde şey diyebilirsin mesela. Hani Aşı Brown'u görsün, Levent'i. Ondan arasında çok bir şey yok. O fark etmez. Yani Mert Müldür.
1: Kalite olarak da yakın.
0: Keza zaten. Mert Müldür, Semedo. Eskiden Semedo'nun sakatlanma riski var. Hani yaşlı, belli bir yaş oranda veya transfer için görüşmeler yapıyor, gönderebiliriz. Orada Mert Müldür denir. Bunları kabul edebiliriz ama yani kanatlarda mesela İrfan Can Kahveci ısrarını bir türlü anlayamıyorum yani. Yani niye hoca ısrarla İrfan Can Kahveci üzerinde? Benim şahsi düşüncem, bak şöyle söyleyeyim. Cengiz Ünder daha fit geldi sezon başı kampına. Hazırlık maçlarında oynattı.
1: İki de gol.
0: İyi de performansla sergiledi. Ya İrfan Can Kahveci'ye verilen şansı Cengiz'e verecektin ya. Cengiz o kadar şans tanımadı. İrfan Can Kahveci milli maçtan döndü. Kampla sonra izinden sonra kampla. Ya oynadığı maçtan hiçbirisinde varlık gösteremedi. Ya ona tanıdığın şansı biraz Cengiz'e de tanıyabilirdin.
1: Katılıyorum. Bir de şöyle bir yorum da oldu abi. Yani sanki rotasyonu yönetim istemiş. Hayır, ama Lyon maçına odaklanalım da.
0: Hayır. Kesinlikle
1: zaten
0: doğru
1: değil. Tepki gösterildiğini.
0: Kesinlikle doğru değil. Söyle. Yani hocam, yani şöyle söyleyeyim. Hatta Lyon maçında yani bu rotasyonlu kadro görülünce tepkiden bu kadar rotasyon yapılır mı diye tepki gösterdi.
1: Maç öncesi de bir
0: tabii. Yani maçtan sonra mesela Sayın Oğuz Çetin'le, yani futbol direktörü Oğuz Çetin'le konuşulup bu konuda hani konuşulmadı mı, neden bu kadar kapsamlı bir rotasyon yapıldı diye görüş alışverişinde bulundu. Dolayısıyla yani burada şimdi her şeyi yönetimden bekliyor. İşte yönetim söyledi, rotasyon yaptı, Şampiyonlar Ligi'ne önem verildi, o yüzden İsmail Hoca bu rotasyon yaptı. Hayır, bu değil. Çünkü İsmail Hoca'nın basın toplantısında zaten bunu kendi kararı olduğu net şekilde söylüyor. Yani tabii diyor ki 2-3 günde maç oynayamaz bu kadar futbolcular. Ama hocam yani kusura bakma da 5. resmi maçı ya. Hadi ya 5. resmi maçta hemen rotasyon mu yapılır 5 tane oyuncu? 5. resmi maçı oynuyorsun. Hani bunu mesela şeyde yapsan anlarım. Hani ne diyeyim? Yani şimdi o sezonun Şampiyonlar Ligi aşamasına geldin. Grup maçlarına geldin. Rotasyon. O zaman rotasyonu yaparsın. Hadi bir de rotasyon denilince de yani 6 oyuncu birden, yani zaten kaleciyi de zorunlu olarak değiştirmek. 6 tane oyuncu. Denesi 11'i değiştirmek demek. Yani bu oyuncular bu 11'i mesela kaç antrenmanda birlikte aynı 11 ile oynattın yani, ve taktik çalışmada bu 11 ile oynadın. Hiç oynadı mı? Birlikte oynadılar mı yani? Bir de böyle bir durum var.
1: Bir de sezon açılışları önemlidir abi ya. Yani taraftarın da camianın da sezona, hani ve Galatasaray Trabzonspor'da puan kaybetmişken hele güçlü girmesi, iyi bir skorla girmesi anlamında bence değerliydi. Şunu soracaktım abi.
0: Yani çok büyük bir psikolojik üstün şey olacaktı. Yani düşün, Galatasaray'da herkes işte tartışmalar, transfer yapamıyor, bilmem konuşmalar, işte Trabzonspor puan kaybetmiş, Beşiktaş dün yendi. Ama şuna bakıyorsun, sen yensen sezona psikolojik olarak da rahat olarak gireceksin. Üzerinde hani tartışmalar olmayacak. Ya şu anda tartışmalar var. Eleştiriler var.
1: Güven azaldı.
0: Tabii bu insanlar eleştiriyor. Yani şu değil. Yani vurmak için eleştirmiyor. Yani bu aslında mesela Fenerbahçe Gornik Zabze maçında, rövanşta Gornik Zabze'yi rövanşında turun geçmesine en önemli etken kimdi?
1: Mert'ti.
0: Mert Günok'tu. Kaç tane? 5 tane kritik kurtarış yaptı. Şutun Graz maçının rövanşında Fenerbahçe 1-0 ama çok sayıda şut imkanı tanıdı rakibi. Yanılmıyorsam 13-14 tane. Adamlar kaleye bulmadı şutları ama hani isabetli şutlar fazla
1: yok. Beceriksizlerdi.
0: Çok fazla isabetli şut, yani çok fazla şut imkanı tanıdı. Aslında bazı şeylerin sinyallerini veriyordu Fenerbahçe. İşte ne oldu? Gençler bir iki kez geldi, iki tane gol attı gitti.
1: Ya Skriniar'ın performansı da çok eleştirildi mesela. Sezon başı biz burada seninle konuşurken şey diyorduk, yani satılması teklif dahi edilemeyecek futbolcular. İşte Skriniar, zaten yeni transferleri geçelim, İşte Guendouzi vesaire. Ama hani Skriniar konusunda şu anda bir soru işareti oluştu.
0: Abi her maç, şöyle söyleyeyim, her maçta bir oyuncudan %100 performans beklemesin.
1: O da doğru.
0: Skriniar'ın
1: Sturmgraz maçında müthiş oynamıştı.
0: Şöyle söyleyeyim, Skriniar'ın her maç Skriniar mükemmel oynayacak diye Skriniar da hata yapacak. O da futbolcu sonuçta. Yani bir de ben mesela hocanın, İsmail Hoca'nın maç sonrası açıklamalarında, yani futbolculara, yani tamamen suçu futbolcuya atmasını da çok doğru olarak bulmuyorum.
1: O da çok konuşuyor.
0: Çünkü futbolcular bunların, bu açıklamaları, hocaların açıklamalarını yani mutlaka kulaklarına gider. Ya da biliyoruz ki bazı futbolcular hani hoca ne söyledi, tercümanlardan soruyorlar veya kendi çevresinde soruyorlar. Yani burada zaten futbol bir takım oyunu. Kaybediliyorsa Takım olarak kaybediyor, kazanırsa da takım olarak kazanıyor. Yoksa bireysel hatalar her maçta olacaktır. Hakem bir maçta mükemmel performans ortaya koymuştu. Bu maçta da mesela arkasında kaçan adam da yani orada rakibine vurdurmayabilirdi. Rakibini çok iyi yani burada kontrol ederek orada hani topa değil de rakibine gitse mesela belki orada vuruş yaptırmayacaktı ikinci golde. Ama bu hata olabilir. Her zaman bu oyunculardan %100 performans bekleyemez. Yani o yüzden Şikrinyar'a yapılan ben de eleştiriler çok doğru bulmuyorum.
1: Abi şu konuya gelecektim de sen Lukaku dedin ya bence kadroda olabilirdi diye. Şimdi mesela basın toplantısında imza töreninde Lukaku kendinden çok emin gözüktü. Evet, hazırım dedi. Bana zaten bir haftalık bir program verildi.

0: Ondan sonra zaten tamamen
1: Bir
0: işte
1: dahaki maçı oynarım
0: oynayabilecek
1: dedi.
0: durumdayım dedi. Ama orada mesela Cihan Kamer'in Oğuz Çetin'e söylediği, ya işte Lukaku ilk maçtan hemen niye oynamıyor tepkilerine ne diyeceksin Oğuz hocam diye o pası ona attı. Oğuz Çetin de sanki Lukaku'nun daha hazırlanmak için bir ayı daha varmış gibi bir konuşmasından ben öyle bir mesaj aldım. Şimdi yönetim Lukaku'nun şu anda tam hazır olduğuna inanmıyor mu acaba? Veya
1: Ya
0: teknik heyet?
1: şöyle söyleyeyim yani şimdi ya ben zaten şunu demiyorum. Gelir gelmez ilk 11'de oynasın falan demiyoruz ki. Yani ilk başta yani 10 dakika oynayabilirsin ya yani 10 dakika atabilirsin ceza sahasına. Çünkü 10 dakika oynayamayacaksın. Ceza sahasından zaten çıkmadı ki. Yani tüm Gençler Birliği'nin Fenerbahçe'de topla oynama yüzdesi %80, %79'a %21 gibi bir maçla bitti herhalde. %80 civarında bir topla oynama üstünlüğü var Fenerbahçe. Yani tamamen oyunu kendi sahasında kabul etti
0: Hele
1: Gençler
0: son
1: Birliği.
0: 20
1: Yani
0: dakika.
1: son 15 dakika. Yani aslan Lukaku'yu zaten ceza sahasından çıkmayacak zaten. Yani tamam mı? Hani geriye koşacak bilmem ne yapmayacak ki. Orada zaten o kalabalık arasında Lukaku gibi bir forvetin olması. Yani orada forvetlerle çabuk. Diğer oyunculara da yere imkan. Belki de gol atabilirdi. Yani oyuncu hazırım diyor ya. Oyuncu %100 hazırım diyor. Yani bir oyuncu hazırım ve oynamak istiyorum diyorsa bu oyuncunun aslında bir şey yapmak lazım. Hani burada şu var. Bence orada Sayın Oğuz Çetin şunu demek istedi. İlk 11 yani 90 dakika oynayabilecek 4 haftalık bir süreç var. Çünkü bu oyuncu Dünya Şampiyonası'ndan geldi. Tatili yaptı. Fenerbahçe ile 3 antrenman yaptı. Yani bir anda sahaya sürüp hemen ilk 11 oynama gibi bir durum söz konusu olmaz.
0: Tabii.
1: Ama bir 10 dakika atabilirsin ya 10-15 dakika oynayabilecek bir oyuncu yani. Oynardı da yani. O yani hazır
0: Bence de
1: olmasa göre Dünya
0: katılıyorum sana.
1: Şampiyonası'nda oynadı Belçika milli takımında ya. Ondan sonra gitti Antalya'dan döndü. Ya Salah oynuyorsa o da oynar. Aynı dönemde geldiler neredeyse.
0: Bence de. Abi bir
1: Ha bir de
0: sonraki
1: diyorum Salah mesela Yunan'da tatilde tatil görüntüsüne gördüm. Adam bir fi tatil yaptı yani. Lukaku'nun öyle bir şeyi yok aslında.
0: Evet. Abi bir sonraki hafta Konyaspor deplasmanında Fenerbahçe. O maçın
1: Ertelenme ihtimali var.
0: ertelenmesi söz konusu mu?
1: Fenerbahçe Lyon maçının sonucuna göre bir talepte bulunacak, bir başvuruda bulunacak. Ben erteleneceğini düşünüyorum. Konyaspor yönetimi de buna sıcak bakıyor. Her ne kadar kendi aleyhlerine olsa dahi düşünürse, kendi aleyhine olursa, Türk futbolu açısından bunu kabul
0: Ne
1: edebileceklerini
0: güzel.
1: yönünde dile getirdiler. Bu da bence çok güzel bir yaklaşım ve Konyaspor maçının eğer Lyon maçında Fenerbahçe bence olumlu bir sonuç alacaktır. Yani Gençler Birliği maçı bir kıstas olmayacaktır. Fenerbahçe taraftarın önünde çok daha farklı, çok da etkili bir futbol oynayacaktır. Ve Lyon maçında alınacak sonuca göre Konyaspor'un maçın ertelenmesi için Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak ve ben buna olumlu bir dönüş olacağını düşünüyorum.
0: Bu arada Beşiktaş tarafından aldığım bilgi Beşiktaş'ın böyle bir talebi olmamış, isteği de yokmuş. Hoca Vincenzo Italiano takımın sezona iyi bir giriş yapması ve bu maç temposuna alışması için ertelemeyin. Ben zaten rotasyonla oyunculara gerekli fiziksel yüklemeyi yaptım. Bu oyuncular 3 günde bir maç oynayabilir demiş. Erteleme istememiş.
1: Aslında
0: Ama
1: bir
0: Fenerbahçe'nin maçı ertelenir. Beşiktaş'ın ertelenmezse nasıl olur? Ne tepkiler olur? Veya Beşiktaş'ın talebi olmadığı için Fenerbahçe'nin maçı da ertelenir mi ertelenmez mi?
1: şimdi
0: Orada bir soru işareti
1: şimdi
0: oluştu bende.
1: Fenerbahçe başvurduğunda Konyaspor buna sıcak bakıyor. İki takımın görüşü de alınacak sonuçta. O zaman ertelenir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan
0: Trabzonspor da oynayacak bu arada.
1: Trabzonspor'da oynayacak.
0: Playoff.
1: Trabzonspor'un da eğer bir başvurusu olursa federasyon değerlendirecektir. Yani sonuçta önemli. Ülke futbolunun açısından yani puan açısından önemli. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı takdirde 1.2 puanına direkt ülke puanı eklenecek. Bu çok önemli. Sadece Fenerbahçe açısından değil, ülke puanı açısından da önemli. İlerleyen yıllarda daha fazla takımla Avrupa kupalarına katılma açısından önemli. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Lyon maçına göre bir erteleme talebi olacak. Konyaspor cephesi de buna sıcak bakıyor.
0: Gelelim abi Asensio meselesine. Şimdi
1: Ya bunu girdiğimiz zaman biliyorsun ilk söyleyenlerden bir
0: evet abi sen yani günah ki zaten sen ne desen böyle sivri şeyler söylüyorsun. Sonra bir şekilde haklı olduğun ortaya çıkıyor yani hayırlısı yine de. Şimdi şöyle abi Asensio konusunu biz Zabze maçından beri eşleşmesinden beri konuşuyoruz. İsmail Hoca orada dedi ki Asensio ile konuştum sen henüz %70 hazırsın. %100 hazır olana kadar bekle. O da demiş ki Asensio da haklısın hocam sen diyorsan doğrudur demiş. Şimdi bu tartışmadan sonra Asensio bütün maçları 11'de başladı. Yani İsmail Kartal bir anlamda kendini yanlışlıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor ve oyuncu da iyi performans sergileyemiyor yani. Hani bence yedek kalsa Asensio şu an

0: Ya hocam beni nasıl yedek bırakıyorsun diyecek bir durumda değil yani. Eli çok güçlü değil. Sence İsmail Kartal niye Asensio'yu 11'de başlatıyor?
1: 10 numara pozisyonda o mevkide Asensio oynatma, yani Asensio'nun alternatifi yok. Ya bir de Asensio gibi futbolcun varsa ya bu oyuncuyu her zaman ilk 11'de başlatırsın.
0: O
1: Yani
0: zaman niye 60'ta çıkarıyorsun? İlk
1: işte orada
0: Kement'i niye ona
1: sıkıntı var işte.
0: atıyorsun?
1: Neden 60'ta çıkartıyorsun zaten? Sıkıntı bu. Neden 60'ta çıkartıyorsun? Mesela Gençlerle Birliği maçında 60, Rutun Graz'ın iki maçında 69, 63. dakikalarda. Birisinde 69. dakikada, birisinde 63. Yani
0: Hadi ilk
1: herhalde
0: maçta skoru almıştın. O
1: ama ilk
0: tamam.
1: maçta da iyi performans çıkıyor. Bırak oynasın oyuncu ya. Bırak oynasın, herhangi bir sakatlık riski yoksa bırak oynasın ya. Yani. Çünkü Asensio şimdi tabela kalktığı zaman ilk çıkan ben miyim diye düşünüyor herhalde bunlar. Yani. Şimdi
0: Ben olsam düşünürüm.
1: o mevkideki oyuncu performansını da olumsuz etkiler bu. Şimdi adam sürekli 60'ta çıkıyor. Tabela kalktığı zaman ilk oyuncu. Ya Asensio gibi bir oyuncun varsa yani, çünkü her an ya belki Asensio 60 dakika sahada yürüyor gibi bir yürür. Herhangi bir şey yapmaz ama bir ara topu atar. Ceza sahası dışından bir şut çeker, gol yapar ve takımına katkı sağlar. Gençler Birliği maçında Asensio'yu yine 60'ta çıkıyorsun. Ya zaten rakip senin üzerine gelmiyor ki. Ve ceza sahası çevresinde 60'tan sonra çok sayıda şut imkanı buldun.
0: Asıl Asensio'ya
1: Ve tabii
0: sahip olman
1: Asensio,
0: gereken nokta
1: Vedat'ı
0: orası
1: oyunu
0: diyorsun.
1: aldıktan sonra Asensio ile bir Vedat'ı izleyelim değil mi? Yani birlikte Asensio Vedat ikilisi ne yapacak mesela forvette? Gerçek anlamda bir forvet oyuncusuyla Asensio. Yani bir onlara bir bakalım. Yani çünkü ceza sahası çevresinde çok sayıda şut imkanı buldu. Asensio orada etkili şutlar olan bir isim. Veya kalabalık savunmayı açabilecek, ara pas yapabilecek bir isim. Yani niye abi hocam çıkartıyorsun yani Asensio'yu? Ya bir tek kötü Asensio mu vardı o saha içerisinde yani? Veya hani bazı oyunculardan ilk çıkacak oyuncu Asensio mu olması gerekiyor? Bence Oğuz'dan önce Asensio çıkmaması lazım mesela.
0: Bence de katılıyorum. Ya bir de hani oyun formatları.
1: Artı şu var yani, tek ön libero. Yani şimdi zaten rakip gelmiyor. Sen ön libero çıkartıyorsun, ön libero alıyor. Yani yine
0: O zaman Kante'yi almadınız.
1: çift ön libero. Hayır, Kante'yi al. Hani
0: Veya
1: mesela ama
0: Gendouzi mi
1: veya
0: diyorsun?
1: yani farklı bir şey şeklinde de dönebilirsin mesela. Yani ama
0: Ya
1: burada
0: biraz daha risk ya. Zaten
1: risk
0: skor
1: aldı yani.
0: 2-1 olmuşken
1: Mesela ne
0: 3-1
1: yaptı?
0: bitse ne olur mesela?
1: Mesela ne yaptı?
0: 2-2
1: Asensio'yu
0: bitmesinden.
1: çıkardı. Talisca'yı 10 numaraya çekti. Yine Vedat tek forvet.
0: Çok bir şey değişmemiş oldu
1: Değişmedi bir şey.
0: aslında.
1: Ve hatta Talisca o biraz 10 numaraya çekildi ama biraz o noktada Fenerbahçe'nin performansı da düştü.
0: Bir de bence Talisca Asensio ikilisi çok ideal bir ikili değil. Yani Talisca biraz kendine oynayan bir oyuncu. Ya yani oyun stili öyle oyuncunun. Ama mesela Vedat'la Asensio dediğin gibi çok daha etkili
1: Ama
0: olabilirdi
1: hocam bunu
0: bence.
1: görmek istiyoruz yani. Vedat'la Asensio ne yapacak yani, ben bunu görmek istiyorum. Ve Asensio sürekli oyuncunun çıkarılması bence oyuncunun performansını da olumsuz etkiliyor.
0: Ya moralini illaki
1: Yani
0: bozuyordur abi.
1: Asensio, ama bu yani bu sorun çok fazla büyümez yani, bu sorun çözülür.
0: Yönetim tarafında bununla alakalı bir görüş var mı? Mesela Asensio'nun durumuyla alakalı İsmail Kartal'a bir briefing veya Oğuz Çetin'le bir görüşme yapılıyor mu?
1: Yani mutlaka o setin bir görüşme yapmıştır, onu söyleyeyim.
0: Futbolcuyla mı?
1: Yani futbolcuyla hem şey de hocayla.
0: Ha hoca öyle.
1: Yani şu var. Yani şu görüş de hakim bak. Yönetim cephesinden şu var. Yani mesela Gençler Birliği maçında rotasyon yapmış. Asensio ile başlama ama sonradan oynat. Niye 60'ta çıkartıyorsun diyorlar mesela.
0: Vedat'la Asensio'yu birlikte al
1: Tabii
0: yani.
1: tabii da
0: Değil mi?
1: Asensio'yu birlikte al. Veya skoru al, ondan sonra çıkar.
0: Şimdi abi ufaktan transfere de geçeceğim ama önce
1: Yani burada ama şöyle
0: gitmesi...
1: söyleyeyim.
0: Ha
1: Yani
0: buyur.
1: kriz anlamında bir şey şu anda yok. Bak söyleyeyim. Ama ben daha önce hani yayında şunu söylemiştim. Şu anki duruma göre dedim Asensio ya hoca kendi oyun sistemine uygun olmadığını söylemiştim. Şu anda
0: Fred'in daha uygun olduğunu
1: Fred'in
0: düşünüyordu
1: daha
0: ama
1: uygun
0: gitti
1: olduğunu
0: Fred.
1: düşünüyorum. Doğruydu. Bu doğru bir yaklaşımdı. Ya zaten
0: Zaten
1: onu daha
0: hocanın
1: sonra
0: söylediklerinden
1: ondan
0: belliydi
1: sonra
0: bu.
1: o zaten ortaya çıktı bu olay. Ama Fred ayrıldı şu anda. Şu anda Asensio 10 numara pozisyonunda oynayacak ve alternatifsiz. Ya bu süreçten sonra bir sorun yaşayacağını ben düşünmüyorum yani.
0: Yani zaten
1: Zaten bir 8 numara daha transfer edilme ihtimali söz konusu. Yani bir 23 yaş altı bir isim gündeme gelebilir.
0: Şimdi abi önce gidecek olanlara gelelim. Şimdi Ederson'la başlamak istiyorum. Ederson henüz Fenerbahçe formasıyla Ederson'u göremedik. Mert'i izledik eleme maçlarında. Gençler Birliği maçında da Tarık'ı gördük. Ederson'un satışıyla alakalı bir gelişme var mı veya ayrılması mümkün mü?
1: Şu anda Fenerbahçe bir genç kaleci arayışı içerisinde ve Ederson için gelen teklifler değerlendiriliyor.
0: Yerli veya U23 gibi mi? Yabancı
1: tabii tabii yabancı da olabilir ya 23 yaş altı. Ve Ederson için gelen teklife değerlendiriyor. Ederson'un menajeri Juventus'la temas halinde ama Juventus'un önceliği Ederson değil. Ederson Juventus'un üçüncü tercihi gibi bir durumda şu anda.
0: Emiliano Martinez birinci tercihti ama o transfer olmamış galiba.
1: Evet, evet. Parmağında herhalde bir kırık mı ne varmış herhalde. Onda bir sakatlık
0: var. Ederson yavaş yavaş öne
1: onda Suzuki vardı herhalde. Suzuki'yi satmıyorlar herhalde. Evet. Ondan sonra şimdi Ederson tabii ama burada şu var. Ederson 11 milyon euro yıllık ücreti var Fenerbahçe net. Şimdi bu rakamı Juventus vermez.
0: Fenerbahçe, Arabistan hariç.
1: Arabistan hariç kimse vermez. Fenerbahçe'de hani gelen teklifleri belki yarı Juventus'un karşılayacağı, yarısını Fenerbahçe'nin ödeyeceği bir durumda kiralık olarak gönderme ihtimali söz konusu olabilir. Ama Fenerbahçe şu aşamada genç bir kaleci arayışı içerisinde.
0: Ya oranın Ederson giderse kimle doldururuz gibi bir çalışma var belli ki. Bu arada 5,5-6 milyon eurodan da çıkmak fena değil aslında yani.
1: Çok iyi abi, çok iyi çıkmak.
0: Yani oradaki yani limit açımı.
1: Mesela Fred'den de Fenerbahçe iyi çıktı. Fred'den de 2 milyon euro bonservis elde etti. Juno Atletico Mineiro tamamen bedelsiz almak istiyordu oyuncuyu.
0: Maaş yardımı falan yok orada
1: yok,
0: değil mi?
1: Yok yok maaş direkt yardımı yok. Maaşını kendi zaten Fred'in bir yıllık sözleşmesi kalmıştı. Fred ayrılmak istiyordu. Ayrılmak istediğinde zaten hem İsmail Kartal'la hem yönetime iletmişti. Çocukluk hayali olarak görüyordu Atletico Mineiro'yu. Oraya gitmek istedi ve hiçbir şekilde yani bir maaş ekstra bir maaş ödemesi yok. Fenerbahçe oradan 2 milyon euro yıllık bonservis artı 500 bin euro da bonus elde etti. Artı oyuncunun yıllık ücretinden de hani tamam, o yükümlülükten de kurtulmuş oluyor. Yükümlülüğü biraz daha azaldı Fenerbahçe'nin. Bu da önemli. Ciddi bir gelir.
0: Ne kadar alıyordu Fred? Sanki 4,5
1: milyon. Yok 4 civarında verdi. 3,5-4 milyon
0: euro. Yani böyle bir en azından 6-7 milyon euroluk bir
1: girdi. Vergilerine katarsan bayağı yüksek. Yani şimdi bir de Şerif'te de yollarını ayırıyor Fenerbahçe. Şerif'te 3 bu sene 3,5-3 milyonun üzerinde alacaktı. 3 milyon euronun üzerinde alacaktı.
0: Artı bir de 25 bonservis.
1: Artı 25 milyon euro bonservis gelecek. 4 yıllık sözleşme. Oradan yükümlülüğü düş yani. Bayağı ciddi bir Fenerbahçe Şerif'ten önemli bir kar elde etmiş olacak.
0: Musaba Norwich istiyor
1: evet
0: galiba Musaba'yı.
1: Yani Musaba'nın yakın mı gitme evet Norwich City ile görüşmeler devam ediyor. Musaba da ısrarla Premier Lig'i istiyor. Ben Premier Lig'e gideceğim diyor ve Premier Lig'de oynayacağım diyor. Menajerine de Premier Lig'den teklif getirmeden oradaki teklifleri değerlendirmesini istiyor. Ha Premier Lig'de Musaba ne kadar başarılı veya oradan ciddi bir teklif gelmiyor. Norwich'in bir ilgisi var şu anda.
0: Norwich Championship'te.
1: Evet Championship'te ama o ısrarla Premier Lig'e gitmek istiyor.
0: Semedo konusunda bir gelişme olabilir mi abi sence? İsmail Kartal Semedo takımda kalsın. Ya İsmail Hoca herkes takımda kalsın istiyor bu arada. Öyle de bir şey var. Fred'in
1: abi şöyle söyleyeyim. Bazı oyuncularla
0: Semedo için ne düşünüyor?
1: Bazı oyuncularla istemesen de yoldan ayrılmak zorundasın şimdi.
0: Evet öyle bir durum var.
1: Ya şimdi Fenerbahçe kimle gitti? Fred de ayrıldı. Şimdi kaç yabancısı vardı? 24'tü değil mi yabancı oyuncusu? 24. Ömer Fayet gitti. Kaldı 22. Aziz Folla Diouf. Aziz Folla yollar hani bir şey yapar. Diouf da A takımda antrenmanlara çıkacak ama bu sezon devre arasına kadar U19 takımında forma giyecek. Kaldı 20. Fenerbahçe'nin 6 tane de oyuncu göndermesi lazım yabancı şey olarak. Bunlar zaten Diego Carlos.
0: Musaba gidecek.
1: Musaba gidecek. Amrabat gidecek. Divakovic gidecek. Bekao gidecek. Etti 5. Bunlar haricinde diğerler de Osterwolde.
0: Yani yeni bir transferin de gelmesi durumunda aslında 2 yabancıdan daha çıkman lazım.
1: Osterwolde. Ederson Semedo üçlüsünden artık hangisi gidecek ona Talişka karar verecek.
0: Talişka kesin kalıyor mu?
1: Talişka kalıyor. Yani Talişka'nın çünkü Talişka'yı joker oyuncu olarak da değerlendirecek. Yani Fenerbahçe'de şimdi bazı maçlarda Talişka geçen sezon 5 ayrı mevkide oynadı. Forvet arkası, sağ kanat, sol kanat, 10 numara ve forvet. 5 ayrı mevkide oynadı. Şimdi aynı şekilde teknik direktör İsmail Kartal da onu bir joker oyuncu olarak görüyor. Hem forvet rotasyonunda Lukaku ve Dabmuric Talic rotasyonu düşünülüyor. Yani bu üçlüyle yeni sezona devam edecek Fenerbahçe. Diğer taraftan 10 numara pozisyonunda da 10 numaranın alternatifi Asensio'nun alternatifi olarak da Talisca düşünülüyor.
0: Bazı tabii maçlarda Asensio tek dediğin ya mesela aslında orada Allah korusun bir sakatlık durumunda kim oynayacak?
1: Talisca oynayacak. Yani şöyle söyleyeyim İrfan Can Kahveci'yi de koyarsın 10 numaraya.
0: Ya İrfan Can Kahveci hiç
1: abi kanattan belki kanatta bir şunu söyleyeyim bak İrfan Can Kahveci'nin kanatta değil de mesela 10 numarada hani daha az koştuğu bir şey olarak düşünürsen orada değerlendirebilirsin yani.
0: Olabilir. Ya İrfan Can da bence tam doğru noktaya geldim bence. Mesela şimdi Kasımpaşa'da gösterdiği performans iyiydi ya Ama şimdi Fenerbahçe'de o performansı gösterebilmen için onun iki katı daha güçlü bir şey durumda sana. Olman lazım. Ya Kasımpaşa'da alabildiğine alan var.
1: Dünkü Kasımpaşa kadrosunda İrfan Can Kahveci oynayabilir miydi?
0: Net oynar canım.
1: Bence oynamaz.
0: Oynayamaz mı diyorsun?
1: Bence bu maçta da bence almazlardı açık söyleyeyim yani.
0: Yani gerçi düşündüğün zaman hani Emre Belözoğlu yine

0: isteyebilirdi İrfan Can'ı. Hayır, niye istemedi?
1: Ya, şey olarak söyleyeyim yani, ama Kasımpaşa'da bence iyi bir şey kurmuşlar.
0: Fena
1: bir
0: takım değil. Fena takım ikinci değil. İkinci yarı bayağı bir zorladı.
1: Ondan sonra o işte o kadroda İrfan Can Kayseri oynar mıydı? Bence oynamazdı yani.
0: Abi Kasımpaşa'da oynayamayan Fener'de nasıl oynayacak?
1: Öyle i̇şte bir soru işareti yani. Orada işte. Yani performansını artırması lazım İrfan Can.
0: Kesinlikle. Ya bir de mesela geçen gün Muzo Aydın abiyle konuştular galiba. Yani Aydın abi de söylüyor. Galatasaray verim alamadığı futbolculardan mesela Ahmet Kutucu örneğini verdi. Hemen çıkıyor. Yani işte yarı dönem, bir dönem, bir sezon, maksimum bir sezon sabredip. İrfan Can 2021 Ocak'ta geldi. 20-21'in devre arasında geldi. Bir sezonu var abi kayda değer.
1: Tamam işte bu yani sezon bitiyor.
0: Kalmasının amacı
1: bu sene, bu sene bitiyor transfer. Cengiz Ünder'in de İrfan Can Kahveci'nin son sözleşmesi.
0: İşte Fenerbahçe sözleşmenin sonuna kadar bekliyor.
1: Çağlar'ın da, pardon İrfan değil de Çağlar ve Cengiz'in son şeyi.
0: İrfan bir senesi daha mı var?
1: İrfan arada bir olabilir. Çağlar ve Cengiz'in bir yıl daha var. Ha şuna da söyleyeyim. Mesela Çağlar. Ya ben bir türlü anlamıyorum. Antrenmanda sakatlanıyorsun ya. Yani abicim yani Allah aşkına ya.
0: Hani ya nasıl güvenebilirsin bütün... mesela?
1: Güvenemezsin ki zaten. Niye güveneceksin? Ya zaten güvenemediği için Fenerbahçe şimdi bir yerli stoper oraya yapacak, transferi yapacak. Ya
0: kimi düşünüyorsun oraya?
1: Adil ya da Ümit Akta. Yani iki isimden bir tanesi kadroya
0: dahil. Yaz başından beri isimleri geçiyor ama
1: yok onlar görüşecek. Yani ben sana söyleyeyim, o isimlerden bir tanesi transfer edecek. Hatta Mimović'in Konya'ya gitme ihtimali daha yüksek. Mimović, Konyaspor Mimović'le ilgileniyor.
0: Adil takası mı
1: olur? Olabilir yani. Takas artı bir miktar para şeklinde gerçekleşebilir o transfer. Yani orada Çağlar mesela bakıyorsun. Abi böyle bir şey yok yani. Yani antrenmanda sakatlanıyor. Adale sakatlı bir de yani. Sürekli aynı sakatlıklar. Yani Fenerbahçe'ye geldiğinden beri neredeyse hani futbolundan daha çok sakatlıklarıyla, Adale kasık sakatlarıyla gündeme geliyor. Yani ona güvenerek bir sezona devam edemiyorsun. Diyorsun ki eyvah diyorsun, oynayacak, acaba ne zaman sakatlanacak? Yani bir maç sağlam, ikinci maç ağrı Adale'de oynamıyor mesela.
0: Kötü mü yaşıyor acaba? Yani genelde evli futbolcuların da bu tarz böyle
1: Adeli bilmiyorum
0: yani, çok yaşamasını beklemeyiz. Hani genelde bekar futbolcular bu tarz şeyleri daha çok
1: yaşamaz
0: yaşıyor.
1: Abi yaşamaz abi. Yani özel işine baktığın zaman Avrupa'daki futbolcular niye yaşamıyor? Daha fazla
0: maç oynuyorlar.
1: Daha fazla şey yapıyorlar. Yapmıyor. Onların da özel hayatları yok mu? Onların da var. Yani hiç yaşamıyorlar. Yani demek ki iyi çalışmıyorlar. Özel antrenman, yani bireysel antrenmanlarını yapmıyorlar veya takım antrenmanlarının dışında başka bir şey yapmıyorlar ya, bunun başka bir açıklaması yok. Ya artı şey de var. Mesela dün mesela şey var. İrfan Can Eribayat'la ilgili bir yine sosyal medyada bir yangın yaptı. YouTube'da
0: evet,
1: yorumlar.
0: Evet, aynen onu da soracağım.
1: Ona da ben mesela şey yapayım. Ona da bir
0: sanki hani dün maçtan ya, bir gün önce Samandıra'dan Gençler Birliği'ne gitmiş
1: yok
0: gibi.
1: Yok arkadaş, böyle bir şey yok ya. Yani bunu var ya, millet kafasından uyduruyor. Yani yorum, yani şimdi şey yapacaklar ya, bir eleştiri yapacaklar falan. Bir algı yaptılar. Dediler ki iki gün önceden İrfan Can Eribayat transferi yapılır mı? Yani verilir mi Gençler Birliği'ne? Abi 25 gün önce verdiler.
0: Tabii bir aydır idmana çıkıyor.
1: Adam top Gençler Birliği'nin Topuk Yaylası kampına dahil oldu. Bak Topuk Yaylası kampına
0: Temmuz'un
1: dahil oldu.
0: Temmuz'un sonu galiba değil mi?
1: Tabii Topuk Yaylası kampına dahil oldu. Orada antrenmanlara çıktı. Gençler Birliği'nin hazırlık maçlarında oynadı adam. Bak Gençler Birliği'nin hazırlık maçlarında oynadı. Ve Gençler Birliği iki gün önce Fenerbahçe'den maçından bir gün ya da iki gün önce transfer tahtasını açınca transferi açıkladı. Yoksa Fenerbahçe iki gün önceden göndermedi yönetim bunu. Yani bunu bilerek sanki iki gün önceden göndermiş de nasıl göndersiniz? Ya kardeşim, siz gitmesini istemediniz mi İrfan Can Eribayat'ın?
2: Futbolcuların efsane sözleri.
3: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı, adamlar beni bir araştırmışlar, almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden...

0: 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesle bir gün bir yerde muhakkak buluşuruz dediğimiz programdan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Tarih 18 Ağustos 2026 günlerden salı. Süper Lig'de ilk hafta maçlarındaki hayal kırıklıkları, puan kayıpları derken 5 maçları kazanan Beşiktaş'ın oldukça moralli olarak lige başlaması, yapılamayan transferler, bilançolar, gönderilemeyen ve elde kalan futbolcularla ilgili hala soru işaretlerinin olması, 4 Eylül'de bitecek transfer sezonunun kapanışında yapılacak transferlerin yetişip yetişmeyeceği, Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi playoff maçları derken ilk haftaya başladık. Yeni sezon hepimize hayırlı, uğurlu olsun. 0212 273 10 10 ya da Instagram üzerinde eğer kullanıyorsanız Çağatay Hoca adresinde, tekrar ediyorum, Instagram Çağatay Hoca adresinde bu konularla ilgili gönül verdiğiniz, tutkuyla bağlandığınız takımlarınızın durumuyla ilgili görüş, düşünce ve fikirlerinizi her zaman olduğu gibi bu iletişim kanallarımızdan bizlere gönderebilirsiniz. Bu akşam Fenerbahçe Lyon maçı var. 18 yıllık hasret son mu bulacak ve bu fırsat mı olacak sorusunun yanıtını da bu gece alacağız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor muhabir ve gazetecilerine bağlanıp her gün olduğu gibi tekrara düşmeden Türkiye'nin en önemli isimleri, en önemli gazetecileri canlı yayınımızın içerisinde Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programının konu olacaklar. Son bilgileri aktaracaklar. O yüzden hiçbir bilgiyi, hiçbir son dakika gelişmesini kaçırmamanızı diliyorum. Bakın sonra da çok üzülürsünüz diyor ve ilk mesajlarla başlıyoruz. Çok

teşekkür ediyorum. Ardı arkasına gelmeye devam ediyorum. Nurettin Doğan demiş ki Çağatay Hocam her şeyi söylediniz. Bütün söyledikleriniz de tuttu. Acaba Galatasaray'da Leao'yu sorsam buna bir cevap verebilir misiniz? Evet verebilirim. Leao ile ilgili Galatasaray'ın artık bir beklentisi yok. Çünkü futbolcunun sakatlık geçmişi birazcık soru işareti olduğu için, kafaları da karıştırdığı için Galatasaray Leao transferinden vazgeçmiş durumda. Hüseyin Mecit teşekkürler, aleyküm selam. Valla hemen başlamam lazım çünkü ardı arkasına alacağım. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkürler, iyi yayınlar Çağatay Hocam dilekleri var. Sizler de seviliyorsunuz. Serdar Bey sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talişka Fenerbahçe'nin futbolcusu değil diyebilirsiniz. Talişka gol atıyor ama bence bir sürü golle de engel oluyor. Anlamsız, sürekli kendini yere bırakarak atakları kesiyor. Bir Asensio lazım ama sorumluluk almıyor. Çok kaçak oynuyor. Net bir ilk 11 lazım. Sakatlık olana kadar değişmemesi lazım. Dinleyicimizin adı neymiş? Cem Bey. Cem de diyor ki benim 11'im Mert, Şikrinyar, Ake, Levent, Semedo, Kante, Gendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem mecburen yazmış. Lukaku, Greenwood kanat değiştirip Kerem yerine Oğuz'la da oynardım demiş. Dinleyicimizin de mesajını ilettik. Amma konuştum bu arada nefes almadan. Çağatay Bey, 2014'te ilk maçı Konyaspor'a yenilmiştik. Şu an Gençlerbirliği'ne yenildik. O sene şampiyon olmuştuk. Bu sene de şampiyon olacak Fenerbahçe'miz. Size iyi yayınlar demiş. Evet, ben bunu pazar günü HT Spor ekranlarında söylemiştim. Bu örneği de vermiştim. 2013-2014 sezonuydu. Doğru söylüyor dinleyicimiz İltuğ Bey. Çünkü 2-0 öndeydi Fenerbahçe. Konyaspor 3-2 yenmişti. 2014 sezonunun da ilk maçıydı. O sene de Fenerbahçe zaten şampiyon olmuştu. İsimler lütfen yazarsanız hem zaman kaybetmemiş oluruz. Nurullah Bey, çünkü şeyden bakıyorum, WhatsApp profillerinden. Çağatay Hocam, niye Fenerbahçe'nin başına sürekli aynı şey geliyor? Top sürekli Fenerbahçe'de rakibe baskı kuruyor. Sürekli rakip ceza sahasına giriyor. Gol pozisyonlarına giriyor. Gol kaçırıyor. Rakip iki kere geliyor. İkisi de gol oluyor. Fenerbahçe maç kaybediyor. Bunun futbolla, teknikle, taktikle bir açıklaması var mı? Yok, bunun şanssızlıkla bir alakası var. Ama hakikaten öyle. Fenerbahçe'nin, dikkat ederseniz, kalesine ilk gelen şut senelerdir gol olur. Hoş geldin hocam demiş İstanbul'dan Mustafa. Ben şükür kavuşturana. Senin için evet, Galatasaray maçını izlemişsin, o da puan kaybetti. Yok, Galatasaray maçına gitmedim ben bu arada. Benim yüzümden puan kaybetmiş olamaz. Hocam mümkünse Beşiktaş maçlarını bu ara izleme, tabii işin şakası, seni seviyoruz demişler. Çok teşekkürler. İsim neydi bakalım? Mustafa Bey, hangi takım taraftarısınız? Mümkünse Beşiktaş maçlarını bu ara izleme dediğine göre evet, Beşiktaş taraftarı. Vallahi ben Avrupa Kupası maçlarında tüm takımlarımızı desteklediğim için ben hep onların maçına gitmekten yanayım. Bugün de inşallah eğer yetişebilirsem Fenerbahçe-Lyon maçına da gideceğim. Teşekkürler. Verdiğiniz ismi Cebrail Bey, Alper Mert'i bağlar mısınız demiş ama Alper Mert bende yok, Sergen Yalçın'ın dediği gibi. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Galatasaray Rashford alacak mı diye düşünüyorsunuz? Öyle bir bilgi yok bende. Bugün çifte bayram olacak mesajları var. Fenerbahçe 2, Lyon 1 demiş Muhammed Bey. O da bir tahmin yapmış. Birazdan yorumlarınızı da ileteceğiz demiş. Tamamdır. İsim neydi? Sinan Bey. Peki, bekliyorum. Orhan Bey iyi yayınlar, güzel insan, hoş geldin demiş. Çok çok teşekkürler. Tabii ardı arkasına geliyor Yaşar Kut'tan, her zaman olduğu gibi. Gürkan Kubilay'ın numarası bende yok ama bilen varsa, bana iletirse ben de alırım ya da arkadaşlarımızdan rica ederiz. Muammer Bey Amerika'da birazcık sabırsızlanmış, dakikaları sayıyormuş benim yayınımı girmem için. Çok teşekkürler yine. Yılmaz Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Mesajlar geliyor, hala da devam ediyor. Bakıyorum, isminizi yazarsanız sevinirim. Orta sahaya Kamavinga denildi, Ukuçukwu geldi demiş. Hakikaten ben bile söyleyemiyorum adını. Wi-Fi şifresi gibi. 10 numarada Bernardo ve Bruno Fernandes denildi. Yatutrase transferi Batrakov geldi. Taraftar üzülmesinde kim üzülsün? Sonra Şampiyonlar Ligi'nde yine Hüsran demiş. Dinleyicimizin ismini bulamadım. 0212-273-1010 0212-273-1010 Instagram'da da bakalım, hemen takibe alan isimler var. Onlara da teşekkürümüzü edelim. Cem Öztoros'a çok teşekkür

0: Teşekkürler. Veysel Bağcı'ya çok teşekkürler. Yasin Tatlı, teşekkürler. Dün programdan sonra beni takip alan Vedat Sürücü'ye teşekkürler. İsmet Nizam'a teşekkür ediyorum. Yine dün programdan sonra takip alan Yüksel Ömer Ustabaşı'ya teşekkür ediyorum. Mesajlar geldikçe okumaya devam edeceğim. Yusufcan Karaman, teşekkür ediyorum. Hocam diğer yorumculardan çok daha kaliteli giyiniyorsunuz belli oluyor demiş. Yusufcan, çok güzel görmüşsün o güzel gözlerinde, teşekkür ediyorum. Bir an önce program başlasın, beklemekten yoruldum mesajları var. Ama bizim de artık hiç vakit kaybetmeden canlı yayınlara bağlanmamız lazım. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonsporlu taraftarlar tabii ki programımızda son dakika bilgilerini bekliyorlar. Son dakika gelişmelerini istiyorlar. Acaba en yakın olarak bu akşam Fenerbahçe-Lyon karşılaşması olduğu için Şok gazetesinde sizler tarafından da en çok sevilen isimlerden bir tanesi sevgili Erhan Alveroğlu var. Erhan'cığım hoş geldin Radyo Gole yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Cahit Hocam. İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz. Bu akşamki maç rakip Lyon ama ne yapacağını biliyorsun desek Fenerbahçe biliyor mu acaba?
1: Ya sanki biliyor gibi, sanki bütün hazırlıklar tamamen Lyon'un kaybetmesi üzerine yapıldı. İsmail Kartal dün de basın toplantısında bundan ipuçları verdi ama tabii ki çok zor bir maç. Lyon Fenerbahçe'nin dengi bir takım. Evet, kağıt üstüne baktığınızda Fenerbahçe'nin çok daha etkili isimleri var kadrosunda ama henüz akordu tam oluşmamış bir durumda Fenerbahçe. Fakat Lyon daha eski bir takım. Bir evvelki seneden, hatta daha evvelinden oluşturulmuş bir takım. Eklemeler yapılıp Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla tecrübesi olan bir takım. Bu tür maçlarda da Fenerbahçe geçmişten tecrübeli. Avrupa Ligi'nde son 4-5 yıldır Türkiye'deki en çok puan toplayan takım. Mutlaka bugün Fenerbahçe'nin buradan galip çıkacağını düşünüyorum. Nasıl bunu çıkacak, nasıl başaracak derseniz, bugün İsmail Kartal o bilindik kadroyu bozmayacak gibi gözüküyor. Tek fark kalede Ederson'u göreceğiz bugün büyük bir ihtimalle. Forvet'te yine 5 maçta 5 gol atan Talisca olacak. Ama tabii için bir bazı yaklaşımlar da var. Neden Talisca var? Vedat olsun diye. O riski alamıyor İsmail Kartal. Aslında almak da istemiyor. Bunu almak hani çok da mantıklı mı bilmiyorum. Sürekli gol atmış, goller atmış bir oyuncuyu kesmek çok mantıklı değil. Vedat da zaten onun dediğine göre %70'lerde hazır olmuş durumdaydı. Aynı şekilde Lukaku da kadroya girdi. Görev verilmesi halinde Lukaku da listeye eklenip kadroya girdi. O da oynayacak. Ama bugün forvette Talisca olacak. Yine bir bilmece de Asensio'nun olup olmayacağıydı. Asensio da bugün kadroda yer alacak. Çünkü son Gençler Birliği maçında erken çıkmış olduğu için Fenerbahçe aslında ne yapacağını bilemedi oyunun ilerleyen dakikalarında. Nasıl bir şey üreteceğini, nasıl bir topu dağıtacağını çok bilemedi. Bu noktada yaşanan önemli eksiklikler bugün Asensio'nun da daha uzun süre, hatta belki 90 dakikaya yakın sahada kalacağını düşündürtüyor bana. Başka ne ekleyebiliriz notlardan? Bugün genç Fenerbahçelilerin çok ciddi bir koreografi gösterisi olacak. İki kale arkası tribünde, hatta anonslar yapıldı sosyal medyadan maça bir saat evvelinden gelin diye. Çok ciddi bir atmosfer olacak. Fenerbahçe'nin aslında biraz daha bu koreografi, pankart işleri Aziz Yıldırım'ın yönetiminde başkan olduğu zamanlar bize çağrıştırıyor. O zamanlarda da çok etkili tribünler, çok etkili koreografiler yapılmıştı. Dünyaya manşet olmuş koreografileri vardı. Bugün öyle bir atmosfer bekliyor futbolcuları ve Fenerbahçe için de itici bir güç taraftarı. Son Sturm Graz maçında taraftarı nasıl da Kerem'i destekleyip tekrar oyuna sokup çok önemli işler yaptırdığını hatırlıyoruz. O anlamda taraftar açısından da çok etkili bir maç olacak diye düşünüyorum. Satılmamış bilet yok. Boş koltuk yok. Herkes bilet arıyor. Bugün gelecek olanlar şanslı izleyiciler. Çünkü yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme ihtimali, en yakın olduğu ihtimal olan maçta yer alacak bugünkü tribündeki Fenerbahçeliler. Umutlu herkes. Maç saatini bekliyor.
0: Peki sevgili Erhan Aldıroğlu, şunu da sormak istiyorum.

0: Diyorum, takımda çok yakından takip ediyorsun. İsmail Kartal'ın üzerinde biraz baskı varmış gibi duruyor. Taraftar minvalinde soruyorum bunu sana. Sence de öyle mi? Yani oyuncu tercihleri, sonradan oyuna aldığı futbolcular, oyundan çıkardığı futbolcular... Neler söylemek istersin?
1: Şöyle söyleyelim. İsmail Kartal geliş süreci bir sürprizle oldu. Hı-hı. Bu olan sürpriz aslında biraz da onun durumunu da biraz daha hani taraftar nezdinde tabii ki çok pozitif olan durumunu da biraz böyle bir tık gevşetti mi denir? Nasıl denir? Tam da doğru cümleyi de bulamadım. Bir tık böyle onu bir konfor alanından etti. Özellikle Gençler Birliği maçında yaptığı, çıkarttığı 5 rotasyonlu kadro da biraz tepki çekti. Tabii ki yönetimde ciddi bir baskı var. Tabii ki birçok noktada şey var, nasıl denir? Birçok noktada İsmail Kartal üzerinde çok ağır baskılar var ama hoca tabii yılların teknik adamı. Bunu
0: 4. kez gelmiş değil mi?
1: Yani herkese de nasip olmayacak bir şey. 4. kez gelip 4. kez Fenerbahçe'nin teknik direktörünü yapmak ve hiç şampiyon olmadan bunu yapmak çok önemli ve zor aslında, önemli olduğu kadar da. Hatta şimdi dünden beri, hatta cumartesi günden beri konuşulan, acaba işte olumsuz bir sonuç olursa ne olacak denmeye başladı. Ki bunun için çok erken, biliyorsunuz Çağatay Hocam. Daha evet. Hani
0: onunla ilgili 4-5'i. Çanakkale'den Bora Bey demiş ki, Erhan Bey'e de sorabilir misiniz? Yani bu konuyla ilgili olduğu için araya bunu da sorma gereği duydum. Yani diyor ki, olumsuz bir sonuçta diyor teknik direktörde sıkıntı yaşayabilir mi Fenerbahçe demiş, Erhan Bey'e sorar mısınız diye.
1: Ya ben şu an için çok olumsuz bir durum yaşayacağını düşünmüyorum. Biraz hani daha bu tür şeyleri konuşmak için biraz daha erken sanki. Hani bir süre sonra belki bunlar gündeme gelebilir ama ben bugün için hani Olympique Lyon maçları sonrası bir olumsuzluk yaşayacağını düşünmüyorum. Ama tabii şimdi Fenerbahçe'nin fikstürü öyle bir fikstür ki, Olympique Lyon maçları, Konya var. Ondan sonra sanırım Beşiktaş maçı yine yakın. Hani zor bir fikstür. Evet, bu fikstür içerisinde sıkıntılı durumda devam ederse, çok iddialı olunan bir sezonda biraz daha hani farklı kararlar çıkar mı bilemiyorum ama ben Fenerbahçe'nin bu fikstürden olumlu çıkmaya çalışacağını, olumlu çıkacağını düşünenlerdenim. Olmaz mı başka şeyler? Olabilir tabii ki. Bugün Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, şampiyon olacağım demenin bir mührü gibi. Hani sanki Aziz Yıldırım'ın söylediği çok net bir şey vardı. Biz hem Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız hem de şampiyon olacağız. Bugün o adım, yani Şampiyonlar Ligi'ne bugün dediğimi lütfen doğru anlayın. 2 maçlık süreci söylüyorum. Bugün ilk adım tabii ki. Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Fenerbahçe. Bakın biz geri döndük. Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Şampiyon da olacağız demek istiyor. Tabii bunun maddi getirisi de çok fazla. Çünkü ne olursa olsun, şimdi dünden bu yana işte Fenerbahçe Avrupa'ya gitmese ne olacak deniyor ama ne olursa olsun Fenerbahçe Lyon'a elense de 8 tane Avrupa maçı yapacak. Avrupa Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'ne gitse de 8 maç yapacak. Aradaki fark yaklaşık 35-40 milyon euroluk bir fark. Fenerbahçe'nin de tüm kulüplerimizin maddiyata ihtiyacı var. İşte o sebeple Fenerbahçe ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyor. Bunun için de elinden geleni yapacak diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman ben de şöyle bir soru sorayım. En çok merak edilen konuyu dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Bir an önce sormamı istiyordur. Lukaku süre alır mı, oynar mı? Sana göre nedir ihtimali?
1: Bana göre Lukaku bugün süre alacak. Son maçta o kadar pozisyona girip bazı yan toplarda sonuç alınamaması, hep Lukaku ben hazırım dedi. Neden süre almadı, neden kadroya alınmadı sorusunu göz önüne getirdi. Bugün olumlu ya da olumsuz skorda Lukaku'nun süre alacağını düşünüyorum. Burada da aslında yönetimsel bir hata yapıldığını da söyleyebilirim. İmza töreni sırasında Sayın Cihan Kamer'in Oğuz Çetin'e soru sorduğunu, onun da 4-6 hafta sürede hazır olacağını dile getirdiğini hatırlıyoruz. Lukaku da ben hazırım, yarın görev verilirse oynarım deyince işte o Gençler Birliği maçı sonrası oluşan tepki oluştu. Bence o bir hataydı. Lukaku kendisi de ben hazırım diyor. Tabii ki Lukaku'nun, yani oyuncuların hepsi hazırım der ama oyuncunun hazır olun demesiyle oynatmazsınız ama oyuncu da bilir kendini, sakat bir oyuncu ben hazırım demez. Lukaku bugün oyunun ilerleyen dakikalarında süre alır diye düşünüyorum.
0: Erhan, peki yine senin tecrübene dayanarak soruyorum. Asensio'nun 3 maçtır 60. dakikalarda çıkarılması bir İsmail Kartal'ın taktik hep böyle mi olacak? Yani taktik gereği midir? Başka herhangi bir şey yok değil mi? Yazılanlar, çizilenler anlamında diyorum.
1: Başka hiçbir şey yok. Taktik gereği, ama ben yanlış buluyorum. Eminim Fenerbahçe taraftarı arasında, yorumcular arasında, yönetim arasında da yanlış bulanlar vardır. Çünkü Fenerbahçe Asensio'yu çektikten sonra, şunu kabul edelim, Asensio henüz form tutmuş durumda değil. Ama bazı oyuncuları öyle yapmalısınız ki çok tutabildiğiniz kadar uzun sürede sahada tutmanız lazım. Onun kullanacağı bir frikik, vereceği bir ara pası, çekeceği bir şut skoru değiştirebilir. O anlamda Asensio'nun erken çıkması dezavantaj oluyor Fenerbahçe'ye. Konuştuk işte Gençler Birliği maçında. Fenerbahçe çok atak yaptı ama Asensio çıktıktan sonra onun bölgesine geçen Talisca sadece şut çekti. Oyunu kanatlara akıtamadı bir türlü. Oyunu yönlendiremedi Talisca. O anlamda Asensio Fenerbahçe oyununun aslında hücum noktasında beyni. Şimdi siz o beyni oyundan çıkarttığınızda yerine onu yaptığı işleri yapabilecek birini koymadığınızda sıkıntı yaşanıyor. Kaldı ki Asensio çıkıp Fred girdiğinde bile eleştiri oluyordu. O anlamda Asensio'nun daha çok oyunda kalması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok belli. Asensio ve Grimo tenis formsuz. Oynuyor oynaya form tutacaklar. Ama tabii onu böyle 60'ta çıkartmak biraz daha hem oyuncuyu yıpratıcı, hem de Fenerbahçe tribünlerini, ortamını ya da işte camiasını tartıştırıcı bir duruma dönüşüyor. Bence hep böyle 60. dakikada ilk çıkacak isim Asensio olmamalı.
0: Eren, son olarak şunu sormak istiyorum sana. Şimdi Fenerbahçe'nin fikstürüne baktım. Oyuncular işte henüz hazır değil, yüklemeler yapılıyor. Neyse, sonuçta resmi maçlara da çıkıyor. Bir yandan Avrupa'da devam ediyor. Lyon var, Konya var,
1: Konya var.
0: Tekrar Lyon var.
1: Lyon var.
0: Samsun deplasmanı var, sonra da Beşiktaş maçı var. Yani bayağı bir zor olmayacak mı?
1: Şey, nasıl denir? Hani ateşten bir gömlek gibi bir fikstür. İşte az evvel dediğim gibi bu fikstür Fenerbahçe'nin belki şampiyonluğunu belirlemeyecek ama Fenerbahçe'de birçok taşın da yerine oturmasını sağlayabilecek zor bir fikstür. Dün çok fazla, bir evvelki gün çok fazla işte bazı oyuncular için kadro dışı kaldı bilgisi geldi ama bunu biz işte dün, ben bunu tweetini de attım, birinci ağızdan teyit ettirdik, ilgililerle, Fenerbahçe iletişimin ilgilileriyle görüştük ve bunun böyle olmadığını söyledik. Biraz da Fenerbahçe camiasının sosyal medyadaki bu kaos arayıcılardan da kurtulması gerekiyor. Ama şöyle bir gerçeklik var. Bu saydığın fikstür Çağatay Hocam bir gerçek ve çok zor. Fenerbahçe'nin burada hani o saydığımız 2-4-5 5 maçta 5 yapma ihtimali yok mu? Bence var. Ama çok zor. Peki 5 maçta hani çok ne diye 5 maçta 3, 5 maçta 2 yapma ihtimali yok mu? O da var. Onun için yani bu süreç hem İsmail Kartal adına, hem takım adına, hem oyuncular adına çok önemli bir süreç. Zor bir süreç. Özellikle bu İlk başta bu fikstürün gelmesi biraz aslında yoruyor Fenerbahçe'yi. Burada da tabii şampiyonluğun önemi ortaya çıkıyor. Bakın Galatasaray direkt lig maçıyla başladı. Fenerbahçe 6 tane Avrupa maçı oynayıp başlıyor. İşte Gençler Birliği, diğer taraftan Samsun, Beşiktaş, Konya, zor maçlar bunlar. Hı hı. Bu süreçten Fenerbahçe hani zor zamanlar olur, nasıl çıkarsan içinden omurgan öyle şekillenir diye bir söz var. Buradan çıkacağı şekilde, bu zor zaman, zor fikstürden çıktığı şekle göre omurgası şekillenecek Fenerbahçe'nin. Ben Fenerbahçe'nin bu fikstürü alt edebilecek güçte, kapasitede olduğuna inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Erhan Alveroğlu. Yine bizi kırmadın. Her zamanki gibi yayınımıza bağlandığın için çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. İşlerinde kolaylıklar diliyorum Erhan'cığım.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Hoşçakalın. Sağ olasın. Sevgili Erhan Alveroğlu'yla da bağlantımızı kurduk. Günün ilk bağlantısıydı. Tabii en çok merak edilen akşamki Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe ile ilgili tabii ki yorumlarımızı devam edeceğiz. Bununla ilgili konuşacağız. Galatasaray'da transferde neler oluyor? Oraya, o kanada da gideceğiz. Beşiktaş ve Trabzonspor cephesine de bakacağız. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir yandan da sizlerden gelen bakalım. Hem Çağatay Hoca Instagram adresinde hem de

Gelen mesajlarda Yılmaz Erkan teşekkür ediyorum. Yine Ahmet Eski'ye teşekkür ediyorum. Çağatay Hoca Instagram adresinde takip aldıkları için. Çetin Çınar diyor ki Kerem geçen yıl attığı golle Fenerbahçe elenmişti. Bu sene de attığı golle Şampiyonlar Ligi'ne gider inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz mesajı için bir yandan. Ve

0: Bakalım. Merhaba, ismim Fatih. Kolay gelsin. Hocam can uzun mu, batrakov mu? Kesinlikle can uzun derim ben bu sorunuza. Diyor ve kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemdesiniz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
0: Türkiye'nin spor radyosu, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde devam ediyoruz. Mesajlarınız Allah razı olsun ardı arkasına geliyor, vallahi yağıyor, ne kadar güzel, bereket diyelim. Anadolu Ajansı'nda sevgili arkadaşımız Emrah Oktay var. Emrah'tan Galatasaray ile ilgili bana sorduğunuz özellikle sorularla alakalı daha da yetkili olarak, yetkili mi diyeyim artık, daha yakından takip ediyor, daha da iyi bilir diyorum ben sana. Emrah'cığım iyi misin? Hoş geldin yayınımıza.
10: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar diliyorum. Herkese mutlu günler.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Emrah Oktay, Galatasaray'da Batrakov soruluyor. Son durum nedir? Lütfen aydınlatır mısın dinleyicilerimize?
10: Abi Batrakov için artık Galatasaray günleri sayıyor ve belki de saatleri sayıyor. Çünkü bu transferin bitmeye çok yakın olduğunu biliyoruz ama... şunu da söyleyeyim, tabii ki resmi imzalar atılmadan, oyuncu Rusya'dan çıkmadan bu konuda bir şey diyemeyiz ki biliyorsunuz Rusya'da bir savaş hali var ve şu anda Rus hava sahasının kapalı olduğu bilgisi var. Yani gerçekten Galatasaray bu noktada biraz zorlanacak gibi ama son raddeye geldi. Burada özellikle oyuncunun duruşu ve Galatasaray'ı istemesi bu transferde önemli rol oynadı ki baktığımızda hem menajerinin ciddi bir komisyon beklentisi vardı hem Rus kulübünün yüksek bir bonservis beklentisi vardı. Tabii ki yine 21 yaşındaki bir oyuncu için ödenen rakam yüksek ama burada daha yüksek olmasını, Batrakov'un Galatasaray'ı istemesi ve takımdan ayrılmayı istemesi engellemiş oldu. Artık birkaç gün içinde bu transferin netlik kazanacağını tahmin ediyoruz ki Okan Buruk da son basın toplantısında bu hafta içinde bir transfer gelişmesi olacağına işaret etmişti.
0: Peki sevgili Emrah Oktay, Can Uzun ismi de şu anda telaffuz ediliyor. Onunla ilgili gelişmeleri de bayağı uzun sürdü. Soyadı gibi oldu Can Uzun meselesi.
10: Evet, Galatasaray bu transferi adeta Haziran ayından itibaren böyle kısık ateşte olgunlaşmaya bırakmıştı. Şu anda Almanya'dan gelen bilgiler. Tabii ki Galatasaray'ın ilgisi var. Oyuncu için oyuncuyla görüşüyorlar. Frankfurt kulübüyle görüşüyorlar ama daha çok Alman kaynaklı haberler geliyor. Frankfurt kulübünün yapacağı transferler için bütçe arayışında olduğu bilgisi Alman basınına yansımış durumda. Burada ayrılması muhtemel 2-3 futbolcudan birisi de Can Uzun. Biliyorsun Haziran-Temmuz ayında 60 milyon eurolar konuşuluyordu Can için, evet, bonservis evet. Olarak. Bunun daha düşük rakamlara bitirmeye çalışıyordu Galatasaray. Sanırım o istediği seviyelere gelecektir ama işte zaman da çok daraldı. Yani burada Galatasaray'ın önünde evet maddi olarak bazı yapması gerekenler var ama işte takımlar da sezonların açılışıyla beraber kadrolarını netleştirmeye başladı. Burada hazır oyuncusunu, iyi oyuncusunu kimse de tabii ki vermek istemeyecektir. Bu Galatasaray'a biraz daha zorlayıcı bir taraf olacak ama Can Uzun'un da ben Galatasaray forması giyeceğini Haziran ayından itibaren tahmin ettiğimizi, beklediğimizi söylemiştik.
0: Yani Can Uzun Galatasaray'da olacak.

0: büyük ihtimalle diyorsun.
1: Büyük ihtimalle, ama bunun biz burada şu şerhe düşmemiz lazım. Transfer dinamik bir süreç. Sadece bir ayaklı bir süreç olmadığı için, sadece futbol, kulüp ve futbolcu arasında veyahut da kulüp ve diğer kulüp arasında değil. Menajer, futbolcu, iki kulüp, aileler, eş, çocuklar, birçok etken transferde etkili oluyor. Gerçekleşmesinde veyahut da gerçekleşmemesinde. Ama burada Galatasaray'ın isteği var. Can Uzun'un Galatasaray'la ilgili isteği var. Can Uzun'un ailesi zaten Galatasaraylı, Galatasaray'ı istiyor. Orada tek şey Frankfurt kulübünün o inadını kırmak, maddi olarak ikna etmek.
0: Hı hı. Peki Emrah, Çorum Spor beraberliğinin ardından futbolcu ve teknik heyetin morali nasıl? Çok etkiledi mi sence Galatasaray yönetimini, futbolcuları, teknik heyeti?
1: Aslında beraberlik değil, beraberlikten önce bu transfer beklentisi, özellikle hazırlık maçlarındaki tribünlerin boş kalması, hı hı, ve sık sık transfere yönelik yapılan tezahüratlar futbolcuları etkilemiş görünüyor. Özellikle Çorum maçının ilk 10 dakikasında Barış Alper'in tribünlere dönüp destek beklentisi, aynı şekilde Yunus Akgün'ün tribünlere dönüp destek beklentisi, özellikle adı transferde geçen mesela Barış gibi, İşte yerine futbolcu bakılıyor haberleri olan futbolcuları etkilemiş görünüyor ki burada beraberlikte açıkçası moralleri bozmuş durumda Galatasaray'da.
0: Evet. Yani şimdi sorular geliyor. Hem Can Uzun hem Batrakov nasıl olacak diyor. Bu konuyu da bir aydınlatabilir misiniz?
1: Özür dilerim, anlayamadım abi.
0: Yorumcunuz diyor, Emrah Bey'e sorabilir misiniz? Biz mi yanlış anladık? Hem Can Uzun hem Batrakov nasıl olacak diyor.
1: Şimdi burada Can'ın 10 numara pozisyonda oynuyor ama şunu da bakmak lazım. Çok yönlü bir futbolcu, hı hı, Can. Kanatta oynayabilme özelliği var. Santrafor oynayabilme özelliği var. Zaten Okan Hoca da zaten böyle çok yönlü bir oyuncu aradıklarını söylemişti. Bunu da bırakalım. Okan Buruk düşünsün.
0: Evet. Peki sevgili Emrah, şunu da sorayım sana, seni bulmuşken. Victor Osimhen olmasa şimdi düşünüyoruz diyelim. Yani hani Osimhen'e göre yapılan bir oyun planı var ve onun yokluğunda kilidi çözecek de bir ismi yok Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in yedeği anlamında da futbolcu transferine bir yandan bakıyor mu yönetim?
1: Tabii zaten santrafor adayları var Galatasaray'ın önünde.
0: Bununla ilgili ilerlemede hani son nokta nedir?
1: Yani son noktayı açıkçası söylemek çok zor.
0: Çok az bir süre kaldı.
1: Aynen, çok az bir süre kaldı. Yani iki gün önce Sörloth ismi gündeme geldi. Biz U23 futbolcusu beklerken bir anda Sörloth ismi piyasada dolaşmaya başladı. O yüzden baktığımızda dinamik bir süreç dediğim şey bu aslında. Süreç içinde çok fazla oyuncu gündeme gelebilir, şey yapabilir. Ama Galatasaray'ın yola çıktığı planla şu anki plan arasında bence birazcık farklılıklar var. İşte bu beklemenin de böyle zararları var kulüplere. Hı hı. Ama Galatasaray'ın önceliği hücumda bir kere hem derinliği hem de kaliteyi artıracak futbolcular transfer edecek Galatasaray. Bu noktada işte santrafor, kanat, 10 numara Galatasaray'ın önceliği. Burada bir de yabancı kuralı var. Hala Victor Nelson'la Elias Yelert'le yolları ayırabilmiş değil Galatasaray. Bir yerde de onlar o süreçler devam ediyor ama yani bu hem yabancı kuralı hem de işte zamanın darlığı, bir de Avrupa'da da çok transfer piyasası inanılmaz dalgalı. Özellikle İngiliz takımlarının harcadığı paralar dudak uçuklatan cinsten ve kulüpleri, diğer Avrupa kulüplerini çok zorluyor. Burada Galatasaray'ın da nasıl Fenerbahçe'de mesela Greenwood'u çok yüksek bir bedelle transfer ettiği gibi, hı hı, Galatasaray'ın gittiği oyuncular da her gidilen oyuncu kulüpleri 30 milyon eurolardan 40 milyon eurolardan açıyor kapıyı. Bazıları daha yüksek. O yüzden zorlu bir süreç ama yöneticilerin söylediği, tamamen hem Başkan Dursun Özbey'in hem de yöneticilerin söylediği, eksikleri A+ oyuncularla giderecekleri ve kendilerine güvenilmesi gerektiği. Burada taraftarın sabrı kalmamış durumda. Bunu şeyde görüyoruz. Çok net. Maçtaki tezahüratlarda, hatta transfer beklentisinin önüne geçip istifa tezahüratları bile yapılır durumda. Taraftar bir an önce transferin gerçekleşmesini istiyor. Hı hı. Çorum maçından sonra Erzurum müsabakasında da bir sıkıntı olursa Galatasaray'ı bir sonraki iç saha maçında çok büyük bir kriz bekliyor olabilir.
0: Gökhan Bey diyor ki dinleyicimiz, Batrakov yedek olmayı kabul etmez Emrah Bey ve Can Uzun'un da asıl yeri orta sahanın ortası, sağ tarafta sol tarafta çok fazla verimli olamıyor demiş.
1: Yani bu bizim uzaktan gördüğümüz, Batrakov'u çok yakından tanıyor herhalde dinleyicimiz. Batrakov'un böyle bir düşüncesi olduğu ile alakalı, ama bu transfer planlaması yapılırken bunlar düşünülmüştür. Şimdi ben oturup da teknik ekiple Batrakov'u nerede oynatırsınız, şeyi nerede oynatırsınız görüşmesi yapmadım tabii ki. Ama bu transfer yapılırken Can Uzun'un da çok ciddi şekilde Galatasaray'ın gündeminde olduğunu ve Galatasaray forması giyeceğini tahmin ettiğimi söyledim. Hı hı. Bilgiye dayalı tahmin, hissiyat, tecrübeyle alakalı bir şey. Diğer tarafta Batrakov transferinde bitme noktasında olduğunu söyledik. Burada yani kararı verecek Galatasaray Kulübü yönetimi. Futbolcularla bunu görüşüyorlardı. Mesela kanat geldiğinde, Leo geldiğinde, Barış Alper'le alakalı Leo yedek oturmayı kabul edecek mi? Veyahut da Barış Alper Yılmaz yedek oturmayı kabul ediyor muydu? Etmiyordu. Burada bir rekabet olacak. İyi olan oynayacak.
0: Bu Can, da Galatasaray'ın yararı için olacak diyorsun.
1: Böyle olacak zaten. Şimdi diğer türlü biz biraz önce ne dedim? Galatasaray hücumda hem derinliği hem kaliteyi artırmak için hamleler yapacak. Bu derinliği artırırken birbirinin muadili oyuncular, benzer yerde oynayan oyuncular veyahut da işte Osimhen'in arkasına alınacak oyuncu yedek olmayı kabul edecek mi? Etmeyecek mi? Kabul etmiyorsa çalışacak, Osimhen'den formayı kapmaya çalışacak. Ya bu futbolun doğasında olan şeyler. O zaman sadece bir 10 numaraya bir transfer yapacak Galatasaray. Tuttu tutmazsa şey olacak. Yani zar atmak gibi bir şey diyelim o zaman. Böyle bir planlama olmaz futbolda.
0: Evet. Sevgili Emre Oktay, başka eklemediğin bir şey var mıdır onu da sorayım.
1: Yok abi, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için, değerli bilgilerin için Emrah Oktay.
1: İyi günler abi.
0: Emrah Oktay'ı da uğurladıktan sonra sizlerden gelen mesajlarla devam edelim ki vakit kaybetmeyelim. İstanbul'dan Turgay Bey, bu mesajı okumuştum, evet. Şampiyonlar Ligi'nde yine hüsran olacak diyor. Biz taraftarlar üzülmesin de kim üzülsün yorumu yapmış. Yine buradan devam ediyoruz. Can Uzun'un Beşiktaş'a ilgileniyormuş Çağatay Hocam demiş Sinan Bey. Şu an öyle bir bilgi yok. Dinleyicimizin sorusunu sormuştuk. Selamünaleyküm hocam, iyi yayınlar. İrfan 25'i bağlarsanız seviniriz hocam demiş Bülent Bey. Bulabilirsek bağlarız. İnşallah buluruz. Ben geçen tüm metrobüslere bakıyorum, acaba İrfan içinde mi değil mi diye, denk gelir miyiz diye, ama hiçbir seyahatimizde denk gelemedik. Ama dinleyicimizi kırmayalım. Hatta şu anda İrfan'ı haberi olmadan arayacağım. İnşallah yayınımıza çıkar, telefonu düşer. Bakalım nerelerde kendisi. İrfan'cığım müsait misin?
2: Yarın müsait sayılırım, buyurun.
0: Tamam, o zaman seni yayına alabilirim. Dinleyicilerimizden yine sana istek gelmiş, İrfan 25'i bağlar mısın diye.
2: Buyurun, dinliyorum işte.
0: Ben de şu an metrobüste olabilir dedim. Fenerbahçe'ye, Kadıköy'e giden metrobüslerde olabilir dedim.
2: Şu anda Eminönü'ndeyim. Birazdan vapura bineceğim, vapurda beraber gideceğim.
0: Tamam. O zaman iyi yolculuklar demeden Fenerbahçe ile ilgili son bilgileri senden alabilir miyiz? Nasıl bir 11 bekliyorsun?
2: Hatta 11 belli gibi diyelim. Yani kalede Ederson, savunmada Semedo, Şikrinyar, Ake, Ayşe Buran. Orta sahada Gendrozi, Kante, Asensio ortalarının sağında, Greenwood solunda, Kerem ilerideyse Tadışka muhtemelen 11'ini bekliyoruz. Lukaku listeye eklendi. Romelu Lukaku da bugünkü maçta kadroda yer alacak. İlerleyen dakikalarda, son 10-15 dakikada sahada olmasını bekliyoruz. Tabii burada Fenerbahçe'nin tabii biliyorsunuz Filet Atletico Milano'ya gitti. Filet listeden çıkartıldı. Şerif listeden çıkartıldı. Community City'ye gitti. Dolayısıyla bu noktada Lukaku'nun kadroya dahil edildiğini ve Lukaku'nun da artık oynayabilecek duruma geldiğini söyleyebiliriz.
0: Şu anda kaç futbolcusu var yabancı? Sen çünkü istatistiklerin, rakamların doğru.
2: Böyle söyleyeyim. 24 tane oyuncu vardı. Şerif gitti. Ömer Payet gitti. Fred gitti. Şu anda 21. Aziz Solla diyorsa 19'da oynayacak. 19 futbolcu var şu anda Fenerbahçe'nin. Daha gidecek olan 5-6 tane daha futbol.

0: futbolcu var. Bugün Osterwolde'nin menajeri İstanbul'a geldi. Osterwolde sözleşme uzatma için gelebilir ama belki ilerleyen süreçte değerlendirebilir. Ederson'un da yollar ayrılması söz konusu olabilir. Ona gelen teklifler değerlendiriyor. Juventus'un bir ilgisi var. Diğer taraftan Semedo'yu için de gelen teklifler değerlendirebilir ama burada tabii son kararı KPG'ye verecek.
1: Bu akşamki maç için neler söylemek istersin? Rakip Lyon.
0: Daha zor bir maç olacak. Lyon güçlü bir ekip. Ve Fenerbahçe'de daha önce Lyon'la da karşılaşmıştı. Mourinho döneminde yani 0-0 beraber bitmişti.
1: Evet, 5 maçta hiç yenemedi herhalde Lyon'u Fenerbahçe.
0: Bir maç yenildi diye biliyorum. Bir maç yenildi ama diğer maçlarda beraberlik var, mağlubiyet var. Ama tabii bu şey değil. Fenerbahçe ilklerin takımıdır. Ve bugün Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. Özellikle Gençler Birliği karşısında alınan mağlubiyetin ardından. Tabii bu maçın önemi bir kat daha arttı. Teknik heyetim ve hocanın üzerinde biraz daha baskı var. Ama tabii Fenerbahçe kendi sahasında oynayacak. Kapalı gişe oynayacak. Çok yoğun bir destek bekleniyor.
1: Taraftarların yoğun ilgisi var herhalde. Şimdiden gidenler varmış. Aradılar beni.
0: Taraftarlar kareografi yapılacak. Statlar gerçekten müthiş bir kareografi olacak. Onun içinde yani Fenerbahçe kendi taraftarının önünde tur için avantajlı bir skor elde etmek isteyecek. 17 senedir Şampiyonlar Ligi'nden uzak Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'ne kalarak en azından hem prestij anlamında hem de yani moral anlamında tekrar moral kazanmak istiyor Fenerbahçe. Bu maç çok önemli. Yani bu maçta olası bir olumsuz skor Fenerbahçe'de bazı taşların yerinden oynamasına da neden olabilir.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında sadece ayak paslı parası ne kadar alacak İrfan?
0: Girer girmez 18 milyon euro alıyor ama toplamda bu rakam yani yükseliyor. Fenerbahçe puan sıralamasında Galatasaray'ın önünde olduğu için Galatasaray'dan daha fazla bir ücret alma durumu söz konusu, yaklaşık 2 milyon euro civarında. Yani alacak galibiyetlere göre de toplam elde edebileceği gelir 35 ile 40 milyon euro arasında bir gelir elde edecek Fenerbahçe.
1: Evet. Sevgili İrfan 25, çok teşekkür ediyorum. Başka iletmek istediğin, dinleyicilerimize vermek istediğin bir mesaj var mı?
0: Taraftarın 90 dakika boyunca takımın arkasında olması gerekiyor. Yani bu hiçbir zaman tutmaması lazım. Son maçlarda gördük aslında Saracoğlu'ndaki cehennem, Saracoğlu cehennemi yeniden aslında biraz daha eskiye nazaran daha iyi bir atmosfer var. Bugün o atmosferin daha iyi olması gerekiyor. Taraf teknik heyetin yani kendi futbolcularından daha çok rakip futbolcuların ve hakemin baskı altına alması gerekiyor. Top rakibe geçtiği zaman protestolar, sitlerler, onları baskı altına alması gerekiyor ve kendi oyuncularına da her anlamda destek vermesi gerekiyor. Yani 90 dakika boyunca desteği eksik etmemesi lazım. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması gerekiyor.
1: Dinleyicilerimizden son anda bir mesaj gelmiş. Onu da sorayım, öyle veda edeyim sana sevgili İrfan 25. Orhan Bey diyor ki, Çağatay Hocam, İrfan Bey'e sorar mısınız? İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçı bittikten sonraki açıklamalarına ne diyor?
0: Bunu artık bir şey yapalım. Artık Gençler Birliği maçını konuşmayalım. Lyon maçına odaklanmak zorundayız. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Gençler Birliği maçında bence gereksiz bir rotasyon yaptı Fenerbahçe. Keşke hoca ideal 11'e sahaya çıkıp skoru alıp ondan sonra oyuncuları değiştirse daha doğru bir tercih olurdu. Artık bu maç geride kaldı. Şu anda tamamen Lyon maçına odaklanmak zorunda. Ve teknik heyetle futbolcular da tamamen Lyon maçına odaklanmış durumda Çağatay. Evet. Bu şekilde cevap vereyim.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz İrfan 25. Sana Eminönü'nde Kadıköy yolculuğunda başarılar diliyorum. Bol bol temiz havada, martılarla, güneşle, denizle birlikte.
0: Teşekkür ederim Çağatay'cığım. Sen gelmiyorsun herhalde maça.
1: Ben geleceğim, geleceğim inşallah.
0: O zaman beraber izleriz.
1: Tamam inşallah. Hoşça kal. Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de telefonumu alıyorum. Şimdi sizlerden gelen mesajlara bakacağım. Telefondan bağlandığımız için tabii aynı anda göremiyorum. Beşiktaşlı taraftarlardan Kasım Harmankaya takip almış. Teşekkür ediyorum. Ümit Uzun'a teşekkür ediyorum. Eren Balada yine teşekkür ediyorum. Fatih Cura'ya teşekkürler. Gelen mesajlara bakalım. Galatasaray kimleri alıyor demiş. Şimdi biraz önce sevgili Emrah zaten o bilgileri verdi. Sevgili Hüseyin, dinleyicilerimizden bakalım. Mehmet Küçüker diyor ki, bu akşam Fenerbahçe başarılar diliyorum, ben Galatasaray taraftarıyım demiş. Helal olsun. Gerçekten çok içten diliyorum. Bizimle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederler. Kolay gelsin demiş. Böyle akil dinleyiciler hakikaten takdire şayan. Bu mesajın benimle alakası yok. yayınla alakası yok. Telefon faturası mesajı da aramıza girmiş oldu. İsmail Kartal bu sene yüksek mi uçar yoksa alçak mı uçar yoksa kaçıncı hafta yollayabilirler? Selam olsun. İrfan 25'e yazdığınızı tabii ki burada seslendiremeyeceğim. İrfan 25'e teşekkürlerini iletmiş. Çağatay Hocam Sakarya'dan selamlar. Ben bu akşam Fenerbahçe'nin 1-0 da olsa gol yemeden kazanmasını diliyorum ve inşallah öyle olur demiş. İsme de profilden bakıyoruz. Ayhan Eroğlu 0212-273-10-10. Batrak Avusağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Klasik bir 10 numara değil. Zaten Lokomotiv altyapısından çıkan bir oyuncu. Doğru söylüyor bu dinleyicimiz. Geriden alıp hücuma çıkaran bir oyuncu. Eğer tutarsa gelirse çok güzel bir yatırım olur demiş. Gökhan Bey de bizleri bu konuda aydınlatmış. Evet, yani araya gitmeden şimdi bugün Türk basınına da baktığımda, gerçi yabancı basına da bakıyorum, hepsini takip etmeye çalışıyoruz. Bütün maçları, bütün haberleri. Ve Hürriyet gazetesinde spor yazarlarından işte eski hakem Fırat Aydınuz, spor müdürü Mehmet Aslan, spor yazarı Uğur Meleke ve Güntekin Onay'ın değerlendirmeleri vardı. Özellikle Galatasaray ile ilgili sorulara binaen onlara cevap anlamında onların yorumlarıyla da ben bu konuda sizleri hani aydınlatma adına birazcık onların görüşlerini paylaşmak istiyorum. Diyor ki, dedik ama hala mesajlar geliyor, tamam okuyacağım, söz hiçbir sorun yok. Galatasaray ile ilgili Mehmet Arslan şunu söylüyor. Osimhen olmasa sıradan bir takıma dönüşecek Galatasaray. Geçtiğimiz sezondan beri söylüyorum. Osimhen'in varlığı tek bir oyun planına yetiyor Galatasaray'ı. Onun yokluğunda kilidi çözecek tek bir ismi yok. Öncelikle bir 10 numara ve Osimhen'i yedekleyecek golcüye ihtiyacı var. Forvet'te 4 isim. Osimhen, Barış Alper, Yunus Akgün ve Leroy Sané dışında oyuncusu yok sarı kırmızılıların. En az 4 oyuncu transferine ihtiyacı var. Bu kadroyla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını belki zorlarlar ama UEFA Şampiyonlar Ligi çok çok zor diyor. Güntekin Onay neler söylemiş? Taraftarlar sabırsız ve acımasızca davranıyorlar demiş. Galatasaray takımının, başkanın ve Okan Buruk'un büyük bir kredisi var. Galatasaray taraftarı belki fazlasını istemekte haklı ama sabırsız ve acımasız davranıyorlar. Hazırlık maçlarındaki görüntü ligin ilk maçına da yansıdı. Galatasaray'ın baskısı eskisi kadar nitelikli değil ve kopuk kopuk. Fiziksel olarak asla hazır değiller. Ayrıca da şu bir gerçek ki kadro derinliği istenilen düzeyde değil. Çorum maçının manşeti şuydu. Osimhen hoş, gerisi boş. Galatasaray'ın orta alanda pas kalitesi ve temposu yüksek bir oyuncuya ihtiyacı var. Ayrıca da hem Davinson hem de Abdülkerim'in yerinde oynayabilecek kalitede bir stoper transfer şart. Ve bir de tabii ki Osimhen'in arkasında güvenebileceğiniz bir santrafor. Uğur Meleke de şöyle Galatasaray'ı analiz etmiş. Galatasaray Çorum önünde oyuna 5 futbolcu soktu. Bunların ikisi sol bek Kazım Can ve Eren Elmalı. Üçü de ön liberoydu. Lemina, İlkay, Kaan. Oyunun gidişatını ya da skoru bilmeseniz bu değişikliklerin skoru koruma amaçlı olduğunu zannedersiniz değil mi? Oysa tüm bu değişiklikler Galatasaray mağlup durumdayken yapıldı. Okan Buruk'un kulübesinde tek bir hücum oyuncusu yoktu hafta sonu. Buruk'un önde seçenekleri çok sığ. En az bir santrafor, bir kanat ve bir on numara takviyesi şart. Bence defansa da iki tane adam şart. Tepkilerin temelinde transfer dönemindeki pasiflik yatıyor diyor eski hakemlerden Fırat Aydınuz. Yine Osimhen, yine Osimhen. Kaldığı yerden devam ediyor. Görünen o ki bu sezonda Galatasaray'ın vazgeçilmesi olacak. İlk maç özelinde Galatasaray bir önceki sezonlardaki görüntüsünü özellikle mental anlamda aratan, tutuk ve durağan bir ortaya koydu. Bunun yanında bireysel hataların da öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Taraftarın maç içerisindeki tepkisini ise yalnızca bu performansa bağlamamak gerekiyor. Tepkinin temelinde transfer dönemi boyunca oluşan beklentiler ve transfer sürecinin Galatasaray adına pasif geçmesi yatıyor. Gerek taraftarın gerekse kamuoyunun büyük ölçüde hemfikir olduğu bir konu var. Galatasaray'ın 10 numara eksikliği diyor. Yine devam ediyoruz. Batrakov'u daha iyi anlamak için Şimanski'ye

0: benzetebiliriz demiş adını yazmayan dinleyicimiz. Yine devam ediyoruz. Çağatay Bey, ben Abdülhekim, bir Galatasaray taraftarı olarak ezeli rakibimizin 18 yıllık hasretinin son bulmasını diliyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum demiş Abdülhekim Bey. Ona da sevgilerimizi iletelim. Erdal Bey diyor ki, Çağatay Hocam, bu akşam yenerek İsmail Kartal'a rağmen yenmiş olacağız. İsmail Kartal'a ben hiç güvenmiyorum mesajını iletmiş. Çağatay Hocam İstanbul'dan Muhammed. Evet, o da selamlarımızı yollayalım. Yine buradan bakıyoruz. Hakan Bey diyor ki, Çağatay Hocam, sizi dinlerken sanki televizyonda en çok sevdiğim belgeseli izler gibi bir seslendirme yapıyorsunuz. Harika demiş. Neyse, yorumsuz geçiyorum. Erdo diyor ki, Erhan Bey herhalde, ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin tur atlamasını ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını isterim. Bu kadro ile UEFA'da devam ederse bence kupayı alır. UEFA kupasında çok güçlü takımlar yok bu sene. Almanya'dan selamlar demiş Erhan Bey. Çok iddialı konuşmuş. 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Yine gelen bir mesaj vardı. Birkaç tane, onlara bakalım. Instagram adresi üzerinden. Hakan Ogündür, İsmail Hoca bu maçı kaybederse istifa etsin diyor. İsmim Hakan Ogündür demiş. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Kartal'da ne istiyorlar hocam? Yani sabah Doğan Bey'in yayında dinledim. Oraya bağlanan tüm Fenerbahçeliler, İsmail Hoca bence başarılı. Neden başarısız ki? Yani hazırlık maçlarında yendiği iki tane önelemeyi geçti. Bu takıma Mourinho geldi. Bilmiyorum, İsmail Hoca'dan ne istediklerini de tam anlamış değilim demiş Yıldız FS. Onun da mesajını iletmiş olduk. Selamünaleyküm Oktay demiş. Aleykümselam Oktay Bey. Lukaku oynar mı Çağatay Hocam sizce? Ben de 11'de olmayacağını, sonradan süre alacağını, tabii maçın gidişatına göre de değişir. Çünkü hakikaten Lyon'da çok önemli, etkili isimler var. Tamam, Fenerbahçe'nin kadro kalitesi daha iyi ama dikkat edilmesi gereken 2-3 tane özellikle adam var ki bununla ilgili de zaten İsmail Kartal'ın, teknik heyetin bir önlem alacağını düşünüyorum. Güller gelmiş, teşekkürler. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Galatasaray kazanır, şampiyon olur diyor. Fenerbahçe katılamazsa Galatasaray kazanır Şampiyonlar Ligi parasını demiş Yunus Emre Tan diyor. Ve artık yine bir araya gidelim ama çok mesaj geliyor. İsmail Kartal çok başarılı gitsin diyenler, Galatasaraylı yorumu yapmış Firas Bey. Diyoruz ve bir araya gidiyoruz. Kalan bir saatte Trabzonspor, Beşiktaş haberleri de var. Yine Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra, evet, çok güzel Mustafa Pandır'dan emojiler gelmiş. Kasım Bey diyor ki, Isparta'dan Kasım, Beşiktaş'ın transfer gelişmeleri var mı? Yaklaşık 2 aydır sizi dinliyorum. Çok güzel program yapıyorsunuz. Verdiğiniz bilgilerin hepsi doğru, hepsi de tuttu. Çok teşekkürler. Veysel Bağcı, Çağatay Bey, Almanya'dan Veysel Bağcı. İyi bir Radyo Gol dinleyicisiyim. Temennim inşallah tüm Türk takımları Avrupa'ya katılır. Hepsine başarılar dilerim demiş. Harikasınız Veysel Bey. Ben de tüm gurbetteki vatandaşlarımıza, bizi dünyanın ve Avrupa'nın dört bir yanında dinleyen herkese saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Burası Radyo Gol, Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde. 0212-273-1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla yine son bir saate gideceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata

0: kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor
1: reklam
2: radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Yerini aldı. Beştay hazır. Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve koşu başladı. Çıkışta biraz ağır kaldı, adapte olamadı. 5 numaralı hep ileri, rakiplerinin 6-7 boy kadar gerisinde. İyi çıkan 2 numaralı egoist oldu. Bir anda 2-2,5 boy kadar fark yaptı. İkincide 3 numaralı Alyele isimli Tay girdi. Bunları 3 boy kadar geriden 4 numaralı True Action takip ediyor. 2 boy geride 1 numaralı Churchill Fırtınası. 7 boy kadar geride 5 numaralı hep ileri. Son 800 metreye girdi Taylar. Farkı 2,5-3 boy kadar çıkarttı 2 numaralı egoist da. 3 numaralı Al Yelen'in gayretleri var. Yine 3 boy kadar geride 4 numaralı True Action. Bunun 3 boyu gerisinde 1 numaralı Churchill Fırtınası. 4 boy geride 5 numaralı Happy'leri. Son viraj dönülmek üzere. 1,5 boy farkla düzlüğe 3 kulvardan 2 numaralı Egoist'a lider çıktı. Ortadan 3 numaralı Al Yele yüklendi geldi. Farkı eritti farkı. 2 boy kadar geriden 4 numaralı True Action'da pozisyonunu aldı. Son 300 metreye girildiğinde Al Yele liderliği aldı ama solundan yükleniyor 4 numaralı True Action. 3 numaralı Al Yele'ye sert rakip oldu. Ortadan geldi. 4 numaralı True Action. Yarım boy, 1 boy kadar fark yaptı. 3 numaralı Al Yele'nin gayretleri var ama farkı 1,5 boya kadar çıkartıyor. 4 numaralı True Action. Fotoyu buluyor. 3 numaralı Al Yele ikinci. 1 numaralı Churchill Fırtınası üçüncü. 2 numaralı Egoist da dördüncü. 5 numaralı hep ileride beşinci oldu. 4 numaralı True Action. Vedat Abiş de kazandı.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekansında İstanbul stüdyolarında canlı yayınımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi de Trabzonspor'u birazcık konuşalım diyoruz. Onunla ilgili de gazeteci dostumuz özellikle verileriyle, argümanlarıyla, istatistikleriyle sevgili Furkan Uzun telefonun diğer hattında. Furkan'cığım hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk hocam. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum herkese.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz Furkan'cığım, sesini duyduk. Furkan Uzun, şimdi Trabzonspor'la özellikle son transfer durumları ile ilgili sende bilgileri bizimle paylaşmanı istesem neler söylersin?
1: Şöyle, tabii Trabzonspor hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi. Şöyle bir durum oldu Trabzonspor'da. Yabancı kontenjanında artık bir tane şu an bir tane hakkı var. Yani o da muhtemelen Darwin Nunez olacak gibi duruyor, ama tabii ki orada bazı vergi konusunda bazı pürüzler var. O giderilmeye çalışılıyor. Darwin Nunez'den sonra Trabzonspor altınlığı da almak istiyor. Ama o konuda yabancı kontenjanı Trabzonspor'un elini çok zor.

0: Dolayısıyla şu an en yakın olarak Darwin Nunes'in bitmesi bekleniyor ama o da biraz zor bir transfer gibi duruyor. Çünkü oyuncunun mevcut kulübünde olan alacağı çok yüksek bir maaş var. Ve kulübü oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak gönderme taraftar. Dolayısıyla orada bazı pürüzler var. Yani onun aşılması bekleniyor ama o transfer olduktan sonra Trabzonspor başka bir transfer yapabilir mi? Yapmak istiyor ama yabancı kontenjanı burada Trabzonspor'u çok zorluyor. Çünkü Trabzonspor'un şu an 13 tane yabancısı var. Nunes alırsa yani Mendy, Lundstrom gibi oyuncuları çıkarttığımız zaman Trabzonspor 13 tane yabancı oyuncusu var. Nunes alırsa 14 olacak. Dolayısıyla 6 numara pozisyonu için orada biraz sıkıntılı bir durum yaşanabilir gibi duruyor. Veya oraya yerli bir oyuncu. Atakan Karadok, Stuttgart'ta oynayan o oyuncunun ismi geçiyor. O olabilir. Ama Trabzonspor transfer döneminin bitimini pek en az iki transfer daha yapması bekleniyor. Bunlardan biri tabii Nunes'in olması bekleniyor. Diğerinin de 6 numara pozisyonu bir takviye olması bekleniyor.
1: Peki şimdi French Varoş maçı çok çok önemli bir maç Furkan. Sen de maçta olacaksın, Trabzon'dasın biliyorum. Bu maça dair neler söylemek istersin?
0: Tabii zor bir rakip, zor bir maç. Yani şöyle zor bir maç. Aslında baktığınız zaman French Varoş bence bu sene Trabzon'u çekebileceği aslında en iyi kurallardan biri. Yani bu sene üzerinde konuşmak gerekirse çünkü daha önceki yayınımızda da söylemiştik. Böyle 4 tane bunun sonra kaybeden ve yerini doldurma konusunda sorun yaşayan ve artık hocasını da değiştiren yeni bir takım. Yeni oyunculardan kurulu bir takım. Geçen sene Avrupa'da başarılı olmuş. Son bir yılda 24 defa Avrupa'da maça çıkıp sadece 4 yenilgi almış bir takım. Yani genel hatlarına bakıldığınız zaman güçlü bir takım. Ama bu sene Trabzonspor'a karşılık verebilecek bir takım mı? Orada çok bence ciddi soru işaretleri var. Dolayısıyla Macaristan Ligi'ne de aslında bir başlangıç yaptılar. İlk iki haftada bir puanları vardı. Tek galibiyetlerini bir akşam aldılar. Üç maçta 4 puan ulaştılar Macaristan Ligi'nde. Yani baktığımız zaman beklentilerin altında bir başlangıç yaptılar. Avrupa Ligi'nde de işte, Trent gibi takımları eleyerek playoff aşamasına geldiler. Geçen sene Avrupa Ligi'nde aslında bakıldığı zaman başarılı sonuçları zaten bir takımdı. Genç, Salzburg gibi takımları, Rangers gibi takımları, Avrupa'nın gerçekten orta siklet olarak kabul edilecek takımların mağlup ederek geldiler ama zaafları da olan bir takım. Yani geçen sene Avrupa Ligi'nde akın oyunda en çok gol yiyen iki takımdan biri French Varoş'tu. Mesela toplu oyunda, yani top rakipteyken daha doğrusu sıkıntı yaşayan bir takım. Trabzonspor'da da işte Salah gibi, Savioğlu gibi, Aral gibi yetişirse ikinci maçı Muçi gibi topla birlikte yaratıcılık konusunda çok önemli oyuncular sahip bir takım. Dolayısıyla bakıldığı zaman iki takımın belki son yıllardaki Avrupa macerasına bakıldığı zaman French Varoş tabii ki çok daha başarılı bir takım. Buna kimse itirazı olmaz. Çünkü French Varoş Avrupa'da son yıllarda ciddi galibiyetler, ciddi zaferler imza atmış bir takım. Ama bu sene üzerinde konuşmak gerekirse Trabzonspor'un kadro kalitesi French Varoş'un önünde ve bakıldığında da French Varoş'un da sezona kötü bir başlangıç yaptığını da, yani iyi olmayan bir başlangıç yaptığını da düşünürsek Trabzonspor turun bence favorisi durumunda. İlk maçında içeride oynanması bence ayrı bir avantaj. Çünkü seyirci desteği ve muhteşem bir ambiyans olması bekliyor. Dolu tribünler. Dolayısıyla Trabzonspor'un burada alacağı bir veya iki farklı galibiyet ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj. Bir de şöyle bir durum var. Trabzonspor takımına baktığınız zaman Savic, Salah, Onana, yani bu oyuncular değil Avrupa Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde final görmüş, yarı final görmüş. Dolayısıyla bu maçlara çok sık oynayan, bu tecrübelere çok sahip oyuncular. Dolayısıyla baktığınız zaman tüm parametreleriyle beraber Trabzonspor mevcut kadrosuyla bence French Varoş'u eleyecek güçlü bir takım.
1: Furkan Uzun, Kasımpaşa maçı ile ilgili görüş ve düşüncelerini de merak ediyorum. Bir değerlendirme alabilir miyim senden?
0: Tabii. Şöyle, aslında Kasımpaşa maçını iki farklı şekilde ele almak gerekir. Yani ilk yarı, ikinci yarı şeklinde. İlk yarı Trabzonspor aslında maçı da iyi başladı. Siz de maçtaydınız sanırım. İlk 10 dakikada aslında ikili pozisyonlar buldu. Genel hatlarıyla ilk 45 dakikada birçok pozisyonu buldu. Yani net pozisyon olmasa da gol girişimi olarak gol bulabileceği pozisyonları buldu. Ki net gol pozisyonu var mıydı diye soracak olursanız o ciddi bir soru işareti. Çünkü ona açıyor biraz formsuz bir günü diyelim. Ona açıyor formsuz bir gününde olunca Trabzonspor takımında gol bulma noktasında hakikaten büyük

0: konuşuyor ama genel hatlarıyla Trabzonspor sezonun ilk resmi maçının için fena durmadı. Tabii ki Kasımpaşa'nın da bulduğu net gol pozisyonları oldu ki son 15 dakikada Kasımpaşa galibiyete daha yakın taraftı. Ama ilk yarıda Trabzonspor'un, ikinci yarıda da Kasımpaşa'nın biraz daha üstün olduğu bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla aslında maçın aklı bana biri bitti. Belki Trabzonspor cephesinde şöyle bir düşünce var gördüğüm kadarıyla taraftarlar. Yani oyun olarak ve skor olarak işte sezonu hayal kırıklığıyla başlandı diye. Ama şöyle, yani Trabzonspor yeni bir takım ve ilk 11'in çoğu oyuncusu da yeni oyunculardı. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacı var Trabzonspor'un. Çünkü hazırlık maçı da 4 tane yaptı Trabzonspor. Aslında bakıldığı zaman az bir sayı. O bakıldan Trabzonspor'un biraz daha maç oynamaya ve oyuncuların da birbirleriyle oynaya oynama alışkanlıklarını geliştirmeye ihtiyacı var. Ama yine de tüm parametreyle beraber Trabzonspor aslında Kasımpaşa maçında hani fena durmadı. Tabii ki işte hava sıcaklığı, iklim şartları, nem gibi bunları da düşünmek gerekiyor. Ama ben Trabzonspor'un French Forest maçıyla birlikte oyununda hem oyun performansı hem de oyuncu performansında bir yukarıya doğru inmelenme olacağını düşünüyorum.
1: Hı hı. Tabii Muhammed Salah özellikle girdikten sonra çok önemli, çok verim anlamında Trabzonspor'a çok katkısı oldu. Yine kısa bir Muhammed Salah yorumu rica edebilir miyim senden Furkan Uzun?
0: Tabii ki. Zaten Muhammed Salah yani üzerine uzun uzun analiz yapılacak bir oyuncu değil. İnanılmaz bir yetenekten bahsediyoruz ve şöyle, Muhammed Salah aslında Dünya Kupası oynadıktan sonra tatile çıkan bir oyuncu. Yaşına aykırı bir ay, belki de bir aydan fazla zamandır takım çalışması yapmayan veya ayağına işte top değmeyen bir oyuncu, ama oyuna girdiği andan itibaren Trabzonspor'u çok ciddi derecede yukarı taşıdı. Trabzonspor Salah oyuna girdikten sonra hemen hemen tüm ataklarını Salah'ın yaratıcılığıyla, Salah'ın ayağıyla buldu ki net gol pozisyonları da vardı Salah'ın başlattığı veya Salah'ın girdiği. Dolayısıyla Salah hakikaten ilk maçıyla çok iyi bir başlangıç yaptı. Burada benim en çok şaşırdığım detaylardan biri, Salah oyuna girdikten sonra 5 sprint atmış ve sadece 35 dakikalık performansıyla maçın en çok sprint atan oyuncularından biri olarak maçı tamamlamış ve 4 kilometrede koşmuş. Aslında baktığı zaman bir aydır takımla çalışma yapmayan, işte yaz kampı yemeyen, kondisyon olarak soru işaretleri barındıran bir oyuncunun fiziksel parametrelerde iyi durumda olması Trabzonspor için iyi bir avantaj. Ki zaten Salah yani çalışmaya inanılmaz beğenli bir oyuncu. Liverpool'da oynarken İngiltere'deki Netflix salonları yaptığını biliyoruz. İngiliz basında yer almıştı bu şekilde haberler. Dolayısıyla işin hakikaten sadık bir oyuncu, aşık bir oyuncu ve bunu da zaten direkt olarak anlayabiliyorsunuz. Yani oyuna geldi, direkt olarak fark yarattı. O bakımdan Fransız Forest maçında daha fazla süre alması beklenen bir oyuncu. Ama bence yine ikinci arada oyuna girmesi Trabzonspor açısından daha iyi bir sonuç olabilir. Çünkü İlk 11'de Salah'ı başlattığınız senaryoda değişiklik yapacağınız zaman Salah'ı oyundan alabilirsiniz, ama Salah'ı oyundan aldığınız zaman taraftarın ve stadyumun ambiyansının atmosferi bir yandan negatife dönüşebilir. Dolayısıyla tüm bunları düşünerek aslında bence Salah'ın Trabzonspor maçında ikinci yarıda oyuna girmesi Trabzonspor açısından daha pozitif bir hava yaratabilir.
1: Ben de sana bir istatistik vereyim. Okumuştum sevgili Furkan. Muhammed Salah Premier Lig'de sezon açılışında ilk haftalarda en çok gol atan futbolcuymuş ve en çok gole katkısı olan futbolcuymuş Premier Lig'in tüm açılış maçlarında.
0: Evet, görmüştüm bunu. Biliyordum, evet, doğru. Çok enteresan bir bilgi. Yani hakikaten işine çok aşık bir oyuncudan bahsediyoruz ve baktığınız zaman yani herhalde yaşanabilmese insanlar Salah'ın 34 yaşında olduğunu düşünmezler. Çünkü fiziksel olarak yani görüntüsüne bile bakınca hakikaten kendine çok iyi bakan bir oyuncudan bahsediyoruz ve beslenmesine aşırı derecede dikkat eden bir oyuncu Salah. Yani hakikaten profesyonel şekilde yaşayarak profesyonel şekilde bir hayat süren bir oyuncu ki zaten öyle olmasa geçen sene Liverpool'da 40 küsur maçta görev almazdı. O bakımdan büyük bir dünya yıldızından bahsediyoruz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Furkan Uzun, yayınımıza katıldığın için, değerli bilgilerin için.
0: Rica ederim, ben teşekkür eder, yayınlar diliyorum.
1: Sağ olasın. Furkan Uzun'u da yolcu ettikten sonra telefonumuzu alalım, bakalım sizlerden gelen mesajlarda neler neler söylüyor. Özgür Bey diyor ki, Çağatay Hocam gerçekten sizi tebrik ediyorum. Çok zor bir iş yapıyorsunuz.

Bu kadar insanı bağlıyorsunuz, bizlerden gelen mesajları okuyorsunuz. Çok teşekkürler Özgür Bey. Yoldur, yürünür, derttir, taşınır, ömürdür, yaşanır, dağdır, aşılır. Sizin gibi dinleyiciler olduktan sonra da her zorluk aşılır. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan Bey diyor ki, Trabzonspor'un en az bir 6 numara ihtiyacı var bence. Salah olsun, solda Aral olsun. Defansa çok yardım etmiyorlar. Orta sahada da çok açık veriyorlar. Çok defansif 6 numara lazım bence. Bilmem katılır mısınız demiş. Tabii ki katılıyorum bu yorumunuza. Bakalım Hüseyin Aydoğdu. Çağatay Hocam, biz de sevgili kızım Ayperi ile hastane dönüşünde seni dinliyoruz. Selamları var sana. Ben de öpüyorum gözlerinden sevgili Ayperi, bak buradan sana el sallıyorum, selamlarımı gönderiyorum, babanla birlikte size sevgilerimi yolluyorum, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için de çok mutlu oluyorum. Böyle mesajları, kötü bir Kasımpaşa'yı yenemeyen Trabzonspor nasıl hazır takımları yenecek demiş Yılmaz Bey. Evet, konuğumuza soramadık ama yine buradan devam edelim. Bu sefer Instagram'a dönelim. Instagram mesajlarınızla devam edeceğiz. Bakalım gelen mesaj var mı? Var. Orkun Bey'e çok teşekkürler. İstekler var. Diyor ki Emrah Miroğlu, Konyaspor'da Galatasaray gibi suskun neden transfer yapılmıyor? Kombin almıyorum artık. Uğurcan'ı izlemek istemiyorum. Bir de kombin almıyorum. Sadece lig maçlarında geçerli bu uygulamadan vazgeçilsin mesajı iletmiş. Çağatay Hocam, yeni kurallara göre topun oyunda kalması ne kadar arttı? Bayağı bir arttı gerçekten Mehmet Ali Demiroğlu. Bence çok güzel oldu bu yeni kuralın gelmesi. Artık ben de istemiyorum yerde, tırnak içinde söyleyeyim, hani bizleri, seyircileri hangi takımda olursa olsun, yani sakatlık bahanesiyle numara yaparak yerde kıvranan futbolculara artık ben tahammül edemiyorum. Ben futbol görmek istiyorum. Orada nasıl Premier Lig'de adamın ayağına darbe geldiğinde ne kadar ağrısa bile oyuna devam ediyorsa, ben de Türkiye Ligi'nde öyle futbolcularla oynanması gerektiğini istiyorum ve düşünüyorum. Çetin Çınar, Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe maçındaki tribündeki çok üzüldüm çocuk için. Keşke tribünden onu çıkarmak yerine taraftar çıkarıp o çocuğa tek başına maç izletilseydi. Herkese iyi bir ders olurdu. Keşke böyle bir uygulama olsaydı, yapılabilseydi demişler. Ben de katılıyorum ama yani çocuklara yapmayın bunu. Yani rengi ne olursa olsun ama o çocuğun üstündeki forma ne olursa olsun 4-5 yaşındaki çocukların üzerinden asla tasvip etmediğim şeyler. Yani karşınızdaki bir yetişkin olsa anlarım ama. Çağatay Hocam, Radyo Gol'de bir hediye sözünüz vardı, unuttuk sanmayın. Yok, o sözüm geçerli. Televizyon programlarında da bana gelen mesajlara kim yazdıysa onlara bakıyorum, o hediyeleri onlara vereceğim. Bizim sözümüz sözdür, hatta ağzımızdan çıkan senettir. Onur Bey diyor ki, bakalım Çağatay Hocam, kızım derece yaparak tam burslu Birun Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı. Harika, ona başarılar dilediğimi ve çok sevindiğimi buradan söylerseniz çok mutlu olurum demiş. Onur Veli, keşke kızınızın ismini de yazsaydınız. Ama bir önceki programa da herhalde yollamışsınız, o mesaja bakalım. Ecrin Naz, Ecrin Naz, bak seni de tebrik ediyorum buradan. İnşallah yolun, bahtın açık olsun. En iyi doktorlardan biri olursun. İyi yayınlar. YouTube'da yayınları geriye alamıyoruz. Bizde mi problem var? Teşekkür ederim demiş Kadir Meriç. Bizim programla mı alakalı acaba? Onu da bir yazarsanız sevinirim. Muammer Bey her zamanki gibi yol resmi atmış. Amerika'dan tır şoförü. Yolu da açık olsun. Adem Bey diyor ki, malum LGS dönemi, artık okul kayıtları başladığı için benim de liseye geçen çocuğum olduğu için onun kayıtlarıyla uğraşmaktan sizi son anlarda dinlemeye başlayabildim diyor. Bu ara bize mazur görün demiş ama cezasını yazdık Adem Bey'in bir kenarına. Bugün Fenerbahçe'mize başarılar dilerim. Umarım gol yemeden iyi bir galibiyet alırız demiş, mesajını iletmiş. O zaman bu hafta görüşürsek imzalattırdığın formayı alırım hocam demiş. Formayı daha imzalatmadım. Formayı imzalatırsam size vereceğim, merak etmeyin. Bu sene Anadolu takımlarından

Bir Seyit Onbaşı cesareti bekliyorum demiş. Bülent Bey de böyle bir mesaj vermiş. Tabii çok çok mesaj var. Yetişebildiğimiz kadar, okuyabildiğimiz kadar ben okumaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mesajları var. Bu sefer Fenerbahçe diyoruz. Bakın Fenerbahçe, Uğur Melek'e nasıl değerlendirmiş? Asensio'nun 3 maçtır 60'larda çıkarılması garip. Ben doğrusu manşete İsmail Kartal'ın rotasyon kararını çıkarmam. Zira böyle yoğun fikstürlerde her hoca kadro genişliğinden faydalanmaya çalışır. Benim Kartal'ı esas eleştirdiğim konu oyuncu değişikliği, tercih ve zamanlamaları. İsmail Kartal 2024 nostaljisinin çok uzandaki İrfan'ı 45'te çıkarsaydı 6-3-1 ile tamamen geriye yaslanan gençler birliğine karşı Asensio ve Muriç'i aynı anda sahada tutsaydı farklı bir şey izleyebilirdik. İsmail Kartal'ın takımının en yetenekli oyuncusu Asensio'yu 3 maçtır üst üste 60'larda çıkarmasını garipsiyorum. Ezbere bir değişiklik hissi veriyor bana diyor Uğur Melek'e köşe yazısında. Peki Mehmet Aslan ne demiş? Galatasaray 12 puan kaybetmiş. Galatasaray puan kaybetmiş. 12 yıl şampiyon olamamış Fenerbahçe'nin lige şahane bir başlangıç yapmak ve camiayı ayağa kaldırma şansı kapıyı çalmış. Ama Fenerbahçe'nin asları kulübede. İsmail Kartal son döneminde ligi düşünerek Avrupa maçında rotasyona gitmiş ve kaybetmişti. Bu kez tersini yaptı ve yine kaybetti. Keşke rotasyonu maç başlarken değil, ikinci gol attıktan sonra yapabilseydi. Büyük saygı duyuyorum kendisine ama bu yenilgi ne yazık ki ona yazar. Oyuncu kazanma isteğini anlıyorum ama futbol duygusal bir oyun değil diyor. Fırat Aydınus ne diyor? Orta saha ve defanstaki sorunlar yenilgiyi getirdi diyor. Fatura İsmail Kartal'ın rotasyon kararına kesilse de Fenerbahçe Gençler Birliği karşısında ilk yarıda kötü bir gol yemesine rağmen özellikle rotasyona dahil olan oyuncuların etkisiyle iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak ikinci devrede çok farklı bir Fenerbahçe izledik. Her ne kadar yapılan değişikliklerle az oyuncular oyuna dahil edilse de mağlup olmaktan kurtulamadı. Fenerbahçe'nin yediği gollerde bireysel hatalar oldukça aşikardı. Bunun yanında orta sahadaki geçirgenlik maç boyunca sarı lacivertler adına ciddi bir handikap oluşturdu. İlk yarıdaki olumlu görüntünün aksine ikinci yarıda Fenerbahçe yaptığı hamlelere rağmen savunmadaki bireysel hataları ve orta sahadaki zaafları gideremedi. Ve Güntekin Onay, teknik direktörden çok sahadaki oyuncular sorumlu. İsmail Kartal Hoca'nın kadro tercihi kaybedince çok tartışıldı. Ancak yenilginin nedenini sadece rotasyona bağlamak bence doğru değil. Çünkü Fenerbahçe maça iyi başladı ve erken golle öne geçti. Gençler Birliği'nin attığı gollerde Ake, Gendouzi ve Skriniar'ın ortak hatası var. Bunlar zaten ilk 11'de oynayan güvenilir oyuncular. 1-1 ve 1-2 sonrası tercihler eleştirilebilir ama Gençler Birliği gibi krizde başlayan mütevazı bir takımdan bireysel hatalarla 2 gol yiyip kaybetmek İsmail Kartal'dan çok sahadaki oyuncu grubuna yazar demiş. Dinlediğiniz gibi mütevazı dedim, doğrusunu söyledim. İyi oldu. Diyor ki herkes rotasyon diyor da Levent Mercan, Oğuz İrfan, Can Mermüldür bizim milli takımımızın oyuncusu. Bunlar hani bence rotasyon olarak düşünülmemeli diye düşünüyorum diyor. Yine sizlerden gelen mesajlara bakalım. Ben hediye için yazmıyorum, haberin olsun demiş Uğur Bey. Estağfurullah. Öyle şeyler zaten benim aklıma gelmiyor. Çağatay Hocam, sizi severek dinliyorum. Yalnız Beşiktaş'a çok az zaman tanıyorsunuz demiş Dursun Meral. Merak etmeyin Dursun Bey. Az sonra araya gideceğiz. Son yarım saatte Beşiktaş'a ayıracağım ki o da zaten 2 saatlik programda 30 dakika gayet yeterli diye düşünüyorum. Hiçbir takımımızı süre üzerinden ben değerlendirmiyor. Her zaman olduğu gibi hakkaniyetli bir şekilde işimi de mesleğimi de yapmaya çalışıyorum. Ama tabii aralarda değerli spor yazar arkadaşlarımızın televizyon yayınlarında olmaları, kamplarda olmaları, toplantılarda olmaları, gazete ve ajansta olmaları, müsait olmamaları, dışarıda olmaları, telefonun kapalı olması, tatilde olmaları, maçta olmaları, basın toplantılarında olmaları gibi durumlara rağmen biz biliyorsunuz ki her gün tekrara düşmeden en az 7-8 tane
farklı spor yazarı.

0: yazarını, Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerini çok şükür ki Allah'a hamdolsun her gün aldık. Hiçbir arkadaşımız da bizi reddetmedi. Hepsi katıldı. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam, şaka yapıyorum. Yan yana gelelim, oturalım, bir çay içelim. Formaya gerek yok demiş. Bir fotoğraf bile yeter demiş. Estağfurullah. Çağatay Bey, tekstilde de kulaklıkla seni dinliyorum. Severek iyi yayınlar demiş. Evet, Hayati Bey galiba. WhatsApp profillerinden artık ezberledik resimleri ve isimleri bazılarını, ama birazcık daha vakite ihtiyacım var deyip araya gideceğiz. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde lütfen mesajlarınızı da iletin. Beşiktaşlı spor yazarlarından siz reklam arasını dinlerken, ben de spor yazarlarından kimlerin müsait olup olmadığını şu an bilmediğim için onlarla ilgili bağlantıları kuracağım. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde lütfen bizlerden ayrılmayın. Şimdi kısa bir ara.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Reklam bitti.
2: Futbolcuların efsane sözleri.
6: Manuel Fernandes. Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay Messi'nin...
7: Bucks gerisinde sanıyorum eğer takımıyla ilgili bir sıkıntı olmuştu. Onun için Mert Gökalp Arslan da Bucks ilgilerinin yanında Tay'ı tekrar hazırlayacak. Görüntü o yöndeydi. 8 numaralı o bir vahşi. Yine Bucks'ın gerisinde olan taylardan biri. 7 numaralı Oldu Stars. Hemen yanında 3 numaralı Herani. Hazırlıklarını sürdüren taylar arasında ve 6 numaralı Star of Handel. Bu tay 6'lı Ganyan favorisi olan tay. 8 numaralı o bir vahşi. Bucks ilgilisinin nedeninde kulvarına yaklaştırılacak. İlk iki koşuyu geride bıraktık. Bu koşuda 4 numaralı Nico Kahn'ın koşmayacağını, 7. koşuda 3 numaralı Asalet sahibinin de start almayacağını hatırlatalım. 6. koşu Anadolu Tarım İşletmesi koşusu, açık grup 2 kupalı koşu. Günün önemli yarışlarından biri tabii ki kuşkusuz. 7. koşuda kısa vade 7 koşuda Yaşar İsini anacağımız koşuda tabii ki sonucu merakla beklenen koşularından biri 3 yaşlı Arap taylarının sınavı olacak o koşu. 4. koşu 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı, 2. 6'lı Ganyan'ın şartlı 5, daha sonra kısa vadeli 6 koşu. 8. ve son koşu ise handikap 15 koşu olacak. Bugünkü geri kalan program bu şekilde. 8 numaralı o bir vahşinin hazırlığı devam ediyor. Kurvana da yakın artık o bir vahşi isimli tay starttaki yerini şimdi aldı. Start görevlileri geri plandaki tayları yönlendirecek. Baksa 4 tay var. Biri hazırlığı şu an için süren Capreno. Mert Gökalp Arslan. Eğerini vuramadı henüz. Start görevlileri

seçimde yardımcı oluyor. Evet, eğer takımı kontrol edilecek ve hazır hale geldiğinde Capriano'da kulvarına yönelecek. 6 numaralı Sarofendel yerini aldı. Capriano, Herani ve

0: koştu ilkini, ilk koşu da izledik. 8 numaralı Frequentist Erhan Aktu ile kazandığı ikinci koşuyu aynı küre diyelim, ahırdaşı diyelim, Erdal Öztürk ekürisinin taylarından biri olan 4 numaralı Traction kazandı. İlk iki koşu bu şekilde geride kalmıştı. Üçüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlayacak. Start görevleri Capreno'yu hazırladı. Verko Karparsan sayına henüz binmedi. Geri planda 7 numaralı Old Stars var. Capreno dışında start içindeki taylarında tabii ki sağlıklı bir şekilde hazır hale gelmeleri bekleniyor. Şimdi 2 numaralı Capreno'yu getirdiler, Vax'a yaklaştırdılar. Start içinde Herani'nin de evet bir problemi var gibi gördüm derken ön kapaklara vurdu çıktı Herani. Evet, Bucks ilgilisi peşinden koşuyor ama onu kontrol altına alabilecek mi bakalım. Herani döndü geriye, koşmadı ön tarafa doğru, yani pist boyunca koşmadı, Allah'tan geriye doğru döndü kendiliğinden. Orada kontrol altına alınır umarım. Start görevlileri hemen yakınında Tay'ın. Evet, Tay'ı kontrol altına aldılar. Herani box içindeki yerini almıştı ama start içinde biraz hareketliydi. Ön kapaklara vurdu çıktı ama koşmadı. Birkaç metre koştuktan sonra durdu ve start görevlileri kontrol altına aldı Herani'yi. Tekrar box gerisine getirdiler. Dolayısıyla 3 tay var şu an için. Hatta 4 tay oldu.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosunda valla atların box'a girmesini beklemeye ben tahammül edemedim. O yüzden hani at yarışı severler, takip edenler varsa lütfen kusura bakmasınlar ama ya 5 dakika oldu ve hala box'a girmeyince yayınımızın da önemli dinleyicileri var. Onlar da haber bekliyorlar. Onlar da takımları ile ilgili bilgi almak istiyorlar ve şimdi de Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Beşiktaş'ta bakalım neler oluyor. Evet, şu anda meşgulmüş. Bir yandan da Beşiktaş'taki arkadaşlarımızın, muhabir arkadaşlarımızın, gazeteci arkadaşlarımızı arıyorum ve onlardan evet sevgili Hüseyin burada. Hüseyin Eroğul, Anadolu Ajansı. Yayınımıza hoş geldin Hüseyin'cim, iyi misin?
3: Abi hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin, Beşiktaş çok iyi bir şekilde başladı. Taraftarın gücünü de arkasına aldı. Senin maçla ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyim? Nasıl buldun Beşiktaş'ı?
3: Havaya ihtiyacı vardı aslında. Yani yıllardır
2: ilk Kasım'da... İlk cümle anlaşılmadı Hüseyin, bir daha tekrar edebilir misin?
3: Beşiktaş'ın bir havaya ihtiyacı vardı. Dolayısıyla yıllardır Kasım ayında havlu atan Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Dolayısıyla ligin hazırlık maçları da böyle bir insanları karamsarlığa sürükledi. Nihayetinde ne olursa olsun günün sonunda herkes tabelaya bakıyor ama tabii Michelin maçıyla birlikte İtalyan'ın oynattığı oyun yavaş yavaş Beşiktaş taraftarları belli noktada ikna etmeye başladı. Transferler geldi. O Salah transferinde yaşanan bir hayal kırıklığı, bir moral bozukluğu söz konusuydu. Vlahovic transferiyle bu havayı da tersine döndürmeyi başardı Beşiktaş taraftarının nezdinde. Bunun akabinde tabii Kralove maçında alınan sonuçlar. Her ne kadar bütün maçlar evet 5 galibiyeti var Beşiktaş'ın, gol yemedi. Bütün maçları 4 maçı en azından 1-0'la kazandı ama Beşiktaş taraftarları artık bir değişimin olduğuna inanmaya başladı. Yavaş yavaş da bir havaya girmeye başladı. Havaya girmek derken tabii burada lig için çok daha erken bazı şeyleri konuşmak adına ama biliyorsun şampiyonluk yolunda en önemli etken oyun kalitesi, oyuncu kalitesi olduğu kadar da o yakalanan havadır. Beşiktaş bu havayı yavaş yavaş yakalamaya başladı. Pozitif tarafı bu yakaladığı havanın da altı boş

0: altı dolu bir hava. Yani oyunun Beşiktaş taraftarını ikna eden bir yapısı var. Sürekli rakibi kendi yarı alanına sıkıştıran, oyunu zaman zaman 25-30 metrede oynayan, rakibi yarı alanından çıkartmayan, topu kaybettiğinde çok hızlı bir şekilde kazanmaya çalışan bir Beşiktaş görüyoruz bu 5 maçlık periyotta. Evet, pozisyonlar da veriyor. Ama bütün bunlara rağmen gol yemeden kazanmayı da beceriyor. Bir kazanma alışkanlığı elde etmeye başladı Beşiktaş. Dolayısıyla ilerleyen vadede, yani takımın oyun temposu tam anlamıyla yerleşince, işte katılan yeni transferler, ki yeni transferler de gelecek, onların da oyuna adapte olması ile birlikte Beşiktaş uzun süredir taraftarının özlediği, hasret kaldığı oyunu izletmeye başlayacak diye düşünüyorum. Tabii bahsettiğimiz bu pozitif hava devam ettiği takdirde Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olacak ilerleyen süreçte.
1: Sevgili Hüseyin Eroğlu, yani şimdi geçmiş yıllara orana baktığımızda oyun disiplini üst seviyede bir Beşiktaş görüyoruz. Takım oyununu ön planda oynayan bir Beşiktaş görüyoruz. Rakipleri kalesine yaklaştırmıyor, bu yüzden de gol yemiyor. Ama şimdi Vlahovic geldikten sonra Beşiktaş'ın oyun anlayışında bir değişiklik olur mu? Yoksa yani Vlahovic'e göre bir oyun düzeni mi gerçekleşir? Yoksa Beşiktaş aynı sistemde devam edip daha mı çok fazla gol atmaya başlayacaktır? Senin
0: Aynı
1: görüşün?
0: sistemde, aynı sistemde oynayacaktır. Çünkü Vlahovic transferi bugün işte akıllara gelen ve hemen yapılan bir transfer değil aslına bakarsan. Hoca ile ilk görüşüldüğü, masaya ilk oturulduğunda zaten hocanın Vlahovic'in durumunu anlatmıştı Beşiktaş yönetimine. Yani oyuncunun boşta olduğu, İtalya'da kötü bir dönem geçirdiği, burada birlikte tekrar yükselişe geçebileceği ve oyuncuyu transfer ederlerse eğer işini kolaylaştıracağına yönelik çeşitli görüşmeleri olmuştu İtalyanın. Tabii zor bir transferdi aslında bakarsan, çünkü oyuncunun talipleri de vardı ve bu taliplerde Avrupa'nın kalbur üstü takımlarıydı. Oyuncunun da başka takımlardan görüşmeleri, teması oldu. Nihayetinde İtalyano'nun oyununu bilen bir oyuncu. İtalyano da zaten Vlahovic'in üzerinde durmasının asıl sebebi bu. Hem yaşı itibariyle Beşiktaş'ın ilerleyen süreçte kâr ederek elden çıkartabileceği bir oyuncu. Aynı zamanda saha içinde de hocanın oyununu en iyi bilen, zaten bugün Vlahovic'in bu noktada olmasının da en büyük sebebi İtalyano ile birlikte yakaladı. O çıkışta saklı. Dolayısıyla iki taraf birbirini tanıyor. İki taraf da birbirinin beklentisini biliyor ve daha öncesinde bu beklentiye cevap verebilmiş bir ikili var. Gördüğümüz kadarıyla da çok hızlı bir şekilde uyum sağladı. Çünkü hocanın yardımcı kadrosuyla da bir samimiyeti söz konusu. İşte Beşiktaş'taki geçmiş dönemde oynayan Sırp oyuncuların, işte Tosic gibi, bunların transferdeki etkisi, Dušan Olimpijević'in basketbol takımının koçu, onun etkisi, bütün bunlar da Vlahovic'in adaptasyonunu çok kısaltacak diye düşünüyorum, ki oyuncu zaten havaalanına indiği andan itibaren adaptasyon sorununun belli bir kısmını geride bırakmış gibi bir görüntüsü vardı. Ve burada Beşiktaş taraftarı ile birlikte yakalayacağı uyum da çok önemli. Yani ilk izlenim bence Beşiktaş taraftarıyla çok güçlü bir bağ kuracağı yönünde. Tabii bu bağı güçlendirecek olan da atacağı goller. Ama dediğim gibi az önce de, İtalyano'nun oyununu bilen, İtalyano'nun oyununda gol atabilen bir oyuncu olduğu için de, açıkçası tabii Türkiye Ligi zor bir lig. Ama bütün bunlara rağmen hocanın beklentisine zamanında çok iyi cevap vermiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş'ta görev aldığı süre içerisinde de bu beklentiye cevap verme olasılığı tekrar çok yüksek.
1: Sevgili Hüseyin Erol, yaklaşık 7-8 tane dinleyicimiz var. Onlar da can uzunu Beşiktaş'a istiyoruz diye, böyle bir şey var mı? Son
0: Yani
1: durum
0: şu anda
1: nedir?
0: Beşiktaş yönetiminin tabii sağ tarafa yapacağı hamleler var, orta sahaya yapacağı hamleler var ve savunma yapacağı hamleler var. Tabii transferde çok fazla isim Beşiktaş'ın listesinde, hepsiyle çeşitli temaslar kuruluyor ve zaman içerisinde eleniyor. Can Uzun'la ilgili benim duyduğum netleşen bir şey henüz
1: Yok.
0: yok. Ama tabii taraftarın beklentisi zaten Beşiktaş yönetiminin de transferde aldığı pozisyonu şekillendiren
1: Adem Bey diyor ki, Hüseyin Bey'e sorabilir misiniz? Beşiktaş konusunda çok olumlu konuşabilmek için güçlü bir takımla yaptığı maçı görüp

0: ona göre değerlendirmek daha doğru olmaz mı diye düşünüyorum. Acaba Hüseyin Bey ne der bu konuda diyor.
1: Kesinlikle buradaki bizim az önce yaptığımız işte Michelin, bu arada Michelin zayıf bir takım değil Adem Bey. Belki biz yani Türkiye'den Danimarka ligini çok takip etmiyoruz. Bu takımların ismini çok duymuyoruz ama bunlar fizik gücü çok yüksek olan takımlar ki hatırlayacaksın iki maçta da aslında tur bir anda dönebilirdi. Yani tur bir anda işte direkten dönen toplar olur, rakibin ciddi pozisyonları oldu. Nübeli geçemediler, direkleri geçemediler. Dolayısıyla maç işte kırmızı kartlar iki maçta da çok büyük etkendi. Ama şunu görebiliyoruz en azından Beşiktaş'ın oyununda bir değişiklik var. Oyuna bakışında bir değişiklik var. Bu zaten ümitlendiriyor. Beşiktaş vazgeçmiş bir oyun oynamıyor. İşte Craiova maçındaki Çekya'da oynanan maçta rakip çok ciddi pozisyonlara girmişti. Beşiktaş orada 10 kişi kaldıktan sonra çift forvete döndü ve orada 1-0 öne geçerek tur için avantajlı bir skor elde etti. Dolayısıyla burada asıl değişen oyunun felsefesi, yani oyuncuların oyuna yaklaşımı değişti. İşte bu bahsettiğiniz geçtiğimiz o vasat sezonlarda hemen morali bozuluyordu oyuncuların. Oyundan hemen kopuyorlardı. Bunlar da işte şimdi eksik kalmasına rağmen oyunu kazanmak isteyen bir oyuncu grubu da görüyoruz Beşiktaş'ta. Zaten bizi geleceğe dair ümitli konuşturan durum da bu. İşte topu kaybettiği zaman topu kendi ceza sahası etrafında karşılamaktansa kaybettiği ilk anda kazanmaya çalışan bir topluluk var. Dolayısıyla bütün bunlara ek olarak zaten bir önceki bu bahsettiğimiz o kötü dönemlerde oyuncuların çok ciddi sıkıntıları vardı. Yani bu sıkıntılar takım içinde bir arkadaşlık söz konusu değildi. Ekip ruhu çok zayıftı. Bunların da toparlandığı, hem oyuncuların teknik heyete karşı artan sempatisi, teknik heyetin oyunculara karşı yükselen bir daha önceki dönemlerde en azından çok da yaşanmayan o kuvvetli ilişkiler bugün bizi daha geleceğe yönelik ümitli konuşuyor. Tabii ki ligin 4. haftasında bir derbi var. Orada biraz daha bir şeyler görecek ama şunu görüyoruz. Beşiktaş'ın oyununda olumlu anlamda bir ivmelenme söz konusu. En azından pes etmeyen, topu bir an önce kazanmaya çalışan, oyunu domine edip rakibi kendi yer alanına sıkıştırmaya çalışan bir oyun felsefesi var. Zaten bu da eğer bu şekilde devam edebilirse o sanki bana şeyi anımsattı, böyle 2016-17, 15-16'daki Şenol Güneş'in
0: Evet.
1: oyununu anımsatan bir oyun vardı
0: Haklısın, da katılıyorum sana
1: izlediğimiz
0: şimdi. Evet.
1: maçlarda.
0: Aklıma geldi de o zamanlar. Doğru söylüyorsun.
1: Dolayısıyla zaten bu emareleri görmek işte yarın sanki bir şeyler daha iyi olacak dedirtiyor.
0: Hüseyin, peki ben son maçta özellikle beğendiğin isim kimdi diye sorsam sen de Olaytan mı diyeceksin?
1: Ben çok uzun süredir, ya yaklaşık 5 maçtır ben bu soruya Nübel diye cevap veriyorum. Belki kalesine çok
0: Evet.
1: pozisyon gelmedi son maçta ama oynadığı geri kalan 5 maçta yani şunu gördük, biz yıllarca kaleci konusunda çok yetersiz bir Beşiktaş. Evet, bunu görüyorduk, izliyorduk ama çok uzun süredir kaleci konusunda bir aslında çok ciddi, yani sadece bu dünkü mesele değil, yani Ersin Destanoğlu'nun işte geçen sezonki performansı falan değil, yani çok uzun süredir, belki şöyle geriye doğru gitsek Fadri'yi falan bile geçip hani sanki Rüştü Reçber'e kadar gideceğimiz bir süreçten bahsediyorum. Sanki Nübel'i izledikçe sanki 20 yıldır Beşiktaş'ta kaleci izlememişiz gibi bir hava oluştu bende. Yani bu sadece bize değil, tribündeki Beşiktaşlara değil, takım arkadaşlarına da bir güven veriyor. Yani kalede böyle bir kalecinin olması, işte karşı karşıya kalınan pozisyonlarda ya da rakibin tehlikeli bir şekilde ceza sahasına girdiği anda herkes yani bu pozisyon gol olmaz dedirtebiliyor. O açıdan çok önemli bir oyuncu. Benim için her zaman Nübel ama bir önceki maç özelinde tekrar dönersek Olaytan orada çok üst düzey bir performans sergiledi. Kendi kalitesini, potansiyelini daha da kullanabilir bir hale gelirse Beşiktaş belki de çok Avrupa çapında önemli bir oyuncuyla devam etmiş olacak. Ama şunu da görüyoruz. Olaytan ilk maçta itibaren sürekli

0: gitti. Orada çok ciddi eleştirildiği bir dönem de oldu. Sezon Michelin maçlarında, ama her maçta da üzerine koyarak yükselen de bir grafiği var
1: Evet.
0: olayı tanım.
1: Dinleyicilerimizden Yılmaz Bey diyor ki, Hüseyin Bey'e selam olsun. Hala sol bek ve sağ bek, ön libero ve orta sahaya ne zaman transfer yapacak Beşiktaş? Lütfen konunuza iletir misiniz? Sevgiler, saygılar yazmış.
0: Tabii burada daha önce Önder Özen'in açıkladığı bir transfer takvimi vardı. Yani işte 3 bölüme bölmüşlerdi transferi. Ve artık onun son dönemi yaşanıyor. Zaten eksikler belli Beşiktaş'ta. Dolayısıyla az önce sizin de belirttiğiniz gibi sağ açık, orta saha, sol stoperde hamle yapılacak. Sol beke zaten bir hamle yapıldı. Otlar alındı oraya. Oraya tekrar bir girişimde bulunulmayacak. Önder Özen'in belirlediği takvime göre, yani transfer dönemi kapanırken bütün bunların bitmiş olacağını düşünüyorum. Transferin de bitmesine şurada aslına bakarsanız 15-20 günlük süreç kaldı. Biraz daha sabredildiği takdirde transfer dönemi bittiğinde bütün bu oyuncular Beşiktaş'ın kadrosuna gelmiş olacak. Beşiktaş, gördüğümüz kadarıyla Beşiktaş yönetimi Sayın Adalı daha önceki dönemlerinde yaptığı hataların aksine bu sefer biraz daha sadece işine konsantre olarak, yani sadece transfere odaklanarak ilerliyor. Dışarıdan transferin geç kalması, gecikmesi gibi baskılarla paniklemiyor. Onu görebildik en azından. Bunlar da olumlu gelişme. Bir de artık tabii bunu bir Beşiktaş tarafı, yani Türk futbol severlerinin aslında bir öz eleştiride bulunması lazım. Bu kadar transfer şehvetine gerek var mı? Yani sonuç itibariyle bir şeyler hala süreç hala devam ediyor. Bu kulüpler işte bir Katarlı'nın, bir Suudi Arabistanlı iş adamının kulüpleri değil, bütçeleri belli, pazarlık yapacakları süreçler belli. Dolayısıyla taraftarların da aslına bakarsan transfer konusunda bu işin heyecanından biraz sıyrılıp biraz topa basması gerekiyor. Çünkü günün sonunda transfer bir süreç işi. Hemen parayı, ya iki seçenek var transferde. Ya oyuncuyu şartlarınıza ikna edip ortak noktada buluşup alabiliyorsunuz, ya da işte belli bir miktar masaya koyup, onlar da genelde yüksek miktar oluyor malum, ya da o şekilde alabiliyorsunuz. Dolayısıyla genelde Türk futbolunda ikinci seçenek işlediği için bugün iki yakası bir araya gelmiyor kulüplerimiz. Tabi burada sadece kulüplerin değil de taraftarın da bir o kadar suçu var. Yani bu yoğun beklentiler, gerçekçi olmayan beklentiler, hızlı bir şekilde transferin sonuçlanması derken, yönetimler de o panikle 3'e alacağı futbolcuyu o panikle 5'e alıyor. Dolayısıyla makas bu yüzden sürekli açılıyor. Artık ben biraz daha bekleyip, transferin artık belli bir oranı tamamlandı. Takım oyun oynuyor, lig başladı. Bir şeyler yapılacak. Bugüne kadar şu anda memnun kalınan transferleri de zaten bu adamlar yaptı. Dolayısıyla biraz daha bekleyip, biraz daha sabırlı bir şekilde transferin sonuna doğru görmek lazım. Zaten her şeyi de transfer bittikten sonra değerlendirmek daha makul olacak.
1: Sevgili Hüseyin Erol, verdiğin bilgiler için, Beşiktaş değerlendirmen için ben sana çok teşekkür ediyorum, yayınımıza da ayrıca katıldığın için.
0: Ben teşekkür ettim. Yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Evet, Radyo Gol'de yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz ama Instagram'da bakalım. Şu an evet, mesaj yok. Yine Beşiktaş'la devam edelim programa veda etmeden, çünkü spor yazarlarının değerlendirmelerini diğer takımlarla ilgili zaten okumuştuk ama bu sefer de bakalım Beşiktaş'ı nasıl değerlendirmişler spor yazarları. Fırat Aydınus eski hakemlerden, oyun olarak gelgitler yaşasa da Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları sayesinde sezona moralli bir başlangıç yaptı. Takımların yeni transferleriyle henüz birbirlerini tam olarak tanımadığı bu ilk haftalarda yaşanan bilinmezlik maçları da doğal olarak daha zor hale getiriyor. Bence Beşiktaş adına Vlahovic ya da Trossard'dan ziyade en etkili transfer Italiano. Kenardaki enerjisini ve heyecanını sahaya yansıtabildiği sürece Italiano'nun getireceği dinamizm ve oyun anlayışı futbolculara da olumlu sirayet edecektir diyor. Uğur Meleke tam anlamıyla Avrupalı bir teknik adam. Türk futbolu bu sezon Avrupa'da lig aşamasında ilk kez dört büyüklerin tümüyle temsil edilecek. Bu tabii ki heyecan verici. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne girme ihtimali çok güçlü olan Beşiktaş'ın kelimenin tam anlamıyla Avrupalı bir hocası olması çok önemli. Vincenzo Italiano son dönemde Avrupa'da iki final bir de çeyrek final yapmış bir teknik adam. Bu sezon 5 resmi maçı gol yemeden kapatan, kaybettiği topları çok çabuk geri kazanan Beşiktaş'ın bu görüntüsü beni Avrupa Ligi macerası için heyecanlandırıyor, diyor. Güntekin Onay, Beşiktaş İtalyano yönetiminde öncelikle birlikte hareket eden, yardımlaşan, topu kaybettikten sonra en kısa sürede kazanmayı hedefleyen ve savunma hattını kalesinden uzak tutan bir anlayışa sahip. Geçmiş yıllara oranla oyun disiplini üst seviyede. Bireysel değil, takım oyunu ön planda. Rakipleri kalesine yaklaştırmıyor, bu yüzden de gol yemiyor. Ancak hücumda zaman zaman hızlı oynamadan kaynaklanan top kayıpları ve yaratıcılık eksikliği skorların kısır kalmasına neden oluyor. Vlahović takıma girince bu sorun da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır, diyor. Ve Mehmet Aslan, zirve yarışı artık iki takım arasında değil, diyor. Şampiyonluk adayı dört takım arasında ilk haftanın en iyisi kuşkusuz Beşiktaş. Modern futbolun istediği en büyük özelliklerden birini topu geri kazanma konusunda olağanüstü gelişmiş Beşiktaş. Bunda rakibin zayıflığı ne derece etkili ilerleyen haftalarda göreceğiz. Beşiktaş iyi bir hocaya ve saha içi lidere, ki Orkun Kökçü'den bahsetmiş, Vlahović'in takıma katılmasıyla daha mükemmel bir takım olacağı kesin. Şampiyonluk artık iki takım arasında değil, Beşiktaş'ı unutmasın kimse, demiş. Evet Çağatay Hocam, Beşiktaş'a transfer içinde yabancı ve U23 kontenjanına yöneldik ama gurbetçi ihtiyacımız var gibi, yerli oyuncu sayımız biraz düşük kaldı sanki, diyor Ömer Hocalar. O da herhalde son anlara denk geldi. Muammer Bey'e de selamlar, saygılarımızı iletelim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Az sonra sevgili Can sizlerle birlikte olacak. Onu da kaçırmayın. Bugün yine mesajlarınızla her zaman olduğu gibi çok büyük ilgi gördük, güzel sözler gördük. Hocaman sevgi her zaman olduğu gibi bizi yine çok mutlu etti. Şahsım adına her zaman söylediğim gibi Radyo Gol'ün birbirinden kıymetli tüm dinleyenlerine yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Radyo Gol'ü de yalnız bırakmadınız. Her zaman olduğu gibi bugün de gösterdiğiniz bu yoğun ilgi için teşekkür ediyorum. Radyo Gol sadece bir radyo değil, kocaman da bir aile. Daha nice güzel yayınlarda, daha nice güzel anlarda hep birlikte olmak dileğiyle ben Çağatay Çıtlak, dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyor. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı oyuncu değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin

0: Dedim ya, Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç, 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söylerim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı diyor. Yıldız'a dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de, abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar, Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku'yu şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontratakta kullanabilme kapasitesini özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda Çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönükse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur. Başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis'i Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğimiz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek keklik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğine itleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarını önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. E futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. E Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onalcu da olsa var, Pierre Webo da olsa var. Var yani. E Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezondur da santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında, ben ona dangoz derdim, şimdi daha saygılı davranıyor artık, Fenerbahçe golcüsü, İnanılmaz goller kaçıran bir adam ve bence burası asılsal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım, onu empati yapabiliyorum. Şimdi vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Dolayısıyla hani Lukaku geldi, her topu atar, öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır olur.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam bitti.
4: Can Genç'le Serbest Vuruş başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün yazında yaptığımız özel konseptlerden bir tanesini yapacağız. Maç günleri öncesinde zaman zaman serbest vuruş adı altında birazcık taktik tahtasını konuştuğumuz, birazcık rakibimizi analiz

ettiğimiz ki yaz döneminde de zaman zaman böyle 4 ila 5 arasında bu tip programlarda yapmıştık. Bugün birazcık Fenerbahçe Lyon endeksinde biraz rakibi tanıyalım. Biraz Avrupa serüveninde takımlarımız ne durumda? Biraz oradaki olasılıkları, biraz matematikleri, birazcık rakibi analiz ettiğimiz bir program olacak ki öncelikle bütün temsilcilerimize başarılar dileyelim. Yani bugün tabii ki temsilcilerimizden yalnızca Fenerbahçe oynuyor ama Perşembe günü de malumunuz hem Beşiktaş hem Trabzonspor sahaya çıkacak Avrupa Ligi playoff için. Bugün de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff'u adına çok çok kritik bir müsabakaya çıkacak. Tabii dileriz ki tüm temsilcilerimiz turu geçer ve sonrasında lig fazında tüm takımlarımıza başarılar dileriz. Bu arada bir istatistikle de başlamak isterim. Şu ana kadar tarihimizde yani ülke federasyon tarihimizde hiçbir sene 4 büyük takımımızın da Avrupa'da grup etabına kaldığı bir yıl olmamıştı. Bu yıl onu garantiledik. Onu öncelikle söyleyelim. Yani bu bile çok çok büyük bir başarı olarak, en azından bir başarının bir adımı olarak vurgulayabileceğimiz bir detay. Biraz finansal bir kısmına geçmek istiyorum bu eşleşmede. Fenerbahçe endeksinde konuşacağımız için bugün biraz daha. Ve yani bu maçın kazanılması halinde, daha doğrusu bu turun kazanılması halinde Fenerbahçe'nin kasasına 18.6 milyon euro gibi bir para girecek. Yani şu soruyu çok fazla soranlar var. Geçmişte işte tek takım katıldığı zaman bu payın tamamı Galatasaray'a mı geçiyor? Hayır. Bu durumda UEFA bir düzenlemeye gitti. Yani tabii ki tam rakam olarak ne kadar ekstra Galatasaray'ın kasasına gireceğini bugünün ve yarının sonunda 7 takım belli olduktan sonra çok daha net söyleyebiliriz ama 3 aşağı 5 yukarı artı 4.5 milyon euro gibi bir para gireceğini söyleyelim. Yani olası bugün Fenerbahçe'nin, daha doğrusu bu eşleşmede Fenerbahçe'nin elendiği takdirde yaklaşık olarak 4.5 milyon euro gibi hesaplıyor buradaki matematik. Yani geçmişteki gibi çok daha büyük, dramatik bir para. Eğer tek temsilci katılıyorsa diğer elemeden elenen temsilcinin payı oraya doğrudan geçmiyor. Ülke katsayıları işin içine devreye girdi ve birazcık daha oradaki süreç karıştığını vurgulamak isterim. Ya bir kere zaten temennimiz bütün takımlarımızın Avrupa'da, daha doğrusu katılabildikleri en üst organizasyonda mücadele etmeleri, bunu vurgulamak istiyorum. Biraz Lyon tarafına geçeceğim. İlk başta finansallarla birazcık kafanızı ağrıttığımı farkındayım. Ama yine de bu çok fazla sorulan bir soru olduğu için de ilk başta programa girerken bir kafalardaki soru işaretlerini gidermek istedim. Kendi adıma Hüseyin Mecit Bey yazmış. Hoş geldin Can. Tüm konuklarına selam olsun. Bugün Galatasaray'dayım. Fenerbahçe'yi desteklemiyorum şeklinde. Ya işte bunu olmaması lazım ama yine de diyeceğim hiçbir şey yok. Yani bizim ülkemizdeki kültür ister istemez bu şekilde ilerliyor. Yani bence birçok sizin aksinize düşünen insanlar da var. Yani zamanla bu birazcık evriliyor ama yine de bunu söylemiş olayım. İltuğ Bey'den bir mesaj gelmiş. Kulağımız neredeyse bütün gün Radyo Gol'de, akşam Fenerbahçe'me başarılar dilerim demiş İltuğ Bey. Ya konuşacağız, biraz rakibi analiz etmek istiyorum. Çünkü yani sonuç olarak hepimiz oturup hepimizin işleri var, güçleri var. Birçok uğraştığı şey var. Yani sporu hobi olarak dinliyor dinleyicilerimiz ve ben de en azından dinleyicilerimizin belki çok fazla vakit ayırmadığı Lyon'u biraz anlatmak istiyorum. Çok uzun bir giriş oldu ama şöyle bakıyorum. Bu akşam yok musun abi yayında diye bir mesaj gelmiş Kadir Bey. Bugün yerinden takip edeceğim. Bugün basın tribününde olacağım. O yüzden bu şekilde bir tasarrufta bulunduk. Normal şartlarda dakika skorda genelde oluyorum ki yani ara ara aramızda rotasyon yapıyoruz. Yani normal sezonlarda lig maçlarında ben varım. Avrupa maçlarında Göksel'inle Berk oluyor genelde. Ama aramızda rotasyonlar yapıyoruz. Tabii ki belli başlı yaz dönemi olmasından da kaynaklı olarak bu şekilde tasarruflar olabiliyor. Birbirimiz bazen diyoruz ki işte ben maça gideceğim, birisi ben maça gideceğim deyince kendi aramızda değiştiriyoruz ama genel olarak maç saatlerinde benim sesimi daha çok duyuyorsunuz. Bunu da vurgulamış olayım. Uğur Bey yazmış. Beşiktaşlıyım. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye canı gönülden başarılar dilerim diye. İşte ben gerçekten
bu tarz olunması gerektiğini düşünüyorum. Herkese de tabii ki görüşünden dolayı saygı duyuyorum. Lyon tarafına geçeyim istiyorum. Şimdi Lyon'u öncelikle, yani geçtiğimiz yıllardaki Lyon olmadığını vurgulamak istiyorum. Neden? İki sene önce çok büyük bir finansal problem yaşadı Lyon. Yani hatta lig düşünmesi ne kadar gidebilecek bir süreçti. Çok fazla satış yaptılar ve

geçtiğimiz sezon Fonseca ile beraber esasında birazcık gençler ağırlıklı, birazcık daha tempolu bir takım kurmaya çalıştılar. Ki o takımın da en önemli oyuncusu Endrick Real Madrid'den kiralık olarak gelmişti Lyon'a. Çok da iyi verim vermiştim. Ama geçtiğimiz sezonda bu genç takımın genelde bu final maçlarını veyahut da işte kader maçlarını diyelim, her maç bir final lafını bir kenara bırakarak konuşuyorum. Ya oralarda sıkıntı yaşadığını gördük. Mesela normal sezonu 3. bitiren Lille, 2. bitiren Lens vardı Fransa'da ve yani eğer Lyon geçtiğimiz sezonun son maçında Lens'e içeride 4-0 kaybetmeseydi çok daha farklı bir tablo olabilirdi. Yani Lyon takımının ister istemez böyle bir dezavantajı olduğunu söyleyeyim. Çok genç bir takım, biraz da yumuşak bir takım olarak yorumladım. Çünkü Sparta Prag maçlarının her ikisini de izledim sonradan. O gün yayındaydım vesaire vesaire, ama bugün bütün mesaimi buraya gelmeden önce o maçları analiz etmekle geçirdim. O yüzden biraz analizlerimi paylaşmak istiyorum. Yani Sparta Prag öncelikle elendiği için şanssız olduğunu söyleyeyim. Her ne kadar 2-1 ve 3-0 gibi skorlarla elendi Sparta Prag. İlk maçı kazandı, ikinci maçı kaybetmişti Lyon karşısında. Ama Lyon'da şunu gördüm. Bir kere kanat beklerinin özellikle Maitland-Niles zaten Arsenal'den bildiğim bir oyuncu. Öteki tarafta Abner oynuyor. Bu iki bekin de arkasında çok fazla boşluk bıraktığını gözlemledim. Genel gözlemlerimi anlatacağım. Sonra maç yorumlarına geçeceğim. Direkt yani saha içinde ne olması gerektiğini kendi perspektifimde anlatmaya çalışacağım. Ve ne izleyeceğimizi vurgulamaya çalışacağım. Yani iki bekin arkasında çok net boşlukları gözlemledim. Orta saha hattında Morton'un ayak kalitesinin çok iyi olduğunu, Tolisso zaten hepimizin bildiği bir oyuncu, Lyon'un kaptanı ve aynı zamanda orada Tesman oynuyor. Tesman biraz daha sert bir oyuncu nispeten Tolisso ve Morton'a göre. Ama yine de çok çok yumuşak bir takım olduğunu söyleyebilirim Lyon'un. Evet, çok hızlılar. Yani kanat oyuncularında özellikle sağ kanatta Nouama, sol kanatta Malik Fofana ve ileride yeni transfer Openda. Yani topla beraber de çok hızlı oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Ama bu takımın çok bariz defektleri var. Yani özellikle stoper tandemi bence çok uyumsuz. Yani Niakite iyi bir oyuncu. Kluivert sağ stoper yine iyi bir oyuncu ama birlikte uyumlarıyla alakalı bence çok ciddi bir sorun var. Bunu gözlemledim. Ya bugün ne göreceğiz sahada? Birazcık aslında Sparta Prag Lyon'un ilk maçına benzer bir tablo olacağını düşünüyorum. Bu ne demek olduğunu da vurgulayayım. Yani Sparta Prag genel olarak ilk maçın üstün tarafıydı Lyon'a karşı, ki maçı da kazanmayı başarmıştım. Genelde kanatta hızlı kenar oyuncularıyla bek arkasını hedeflediler ve orta alanda daha sert olarak Lyon'un birazcık bezdirmeye çalıştılar. Yani Lyon'un zaman zaman ikili mücadelelerde geri adım atar tarzını ben en azından anladım. Ha, tabii ki şöyle de bir tablo var. Eğer diyelim ki ilk 50 dakika 55 dakika bugün karşı kalede oyunu oturttuğumuz, sete oturduğumuz bir tabloda gol bulamadığımız bir senaryoda, yani işler biraz istemediğimiz bir yöne doğru da gidebilir tabii ki. Sonuçta Lyon'un da ön hattaki hücum oyuncuları bizim savunmacılarımıza göre çok daha hızlı oyuncular ve eğer yani o koridorda, mesela şöyle bir örnek verelim. Sol kanatta Fofana topla beraber gerçekten çok iyi bir driplingçi. İyi bir bitirici olmasa da çok iyi bir driplingçi olduğunu söyleyelim. Yani o bekte bugün kim oynayacak? İşte Mert veya Semedo ve Skriniar'ı düşünelim. Sağ bölümünü Fenerbahçe savunmasının. Yani o taraftan bu kadar süratli bir oyuncuyu karşılamak geçişlerde özellikle Fenerbahçe'nin başını biraz ağrıtabilir. Yani o yüzden de İkinci bölgelerde o sahipsiz toplarda rakibimizin birazcık daha yumuşak bir orta sahası olmasının avantajını kullanmak zorundayız. Yani körü körünü önde, bütün takım çok önde konumlanırsa da Lyon'a karşı biraz problem olabilir. Çünkü zaten oradaki oyuncuların istediği şey, Nouama'nın da, Fofana'nın da, hakeza Openda'nın da istediği şey oradaki yaklaşık 30 metrelik boşluklar ve o arkaya atılabilecek, sızılacak koşular. Ya bunları mutlaka önlem almıştır. Tabii ki Fenerbahçe'nin profesyonelleri, teknik heyeti ki zaten İsmail Hoca da basın toplantısında şunu çok net bir şekilde ifade etti. Yani biz rakibimizin şu maçıydı, şu maçını ve hatta genel performansını izledik. Gerekli notlarımızı aldık diye bir cümle kurdu ki bugün zaten çıplak gözle de ben de görmüş olacağım. Bakalım nasıl önlemler alındığına dair. Çok eleştiri var İsmail Hoca'ya ki ben birçok eleştiriye de katılıyorum.
Onu söyleyeyim. Yani rotasyonla alakalı konumda şöyle, ben rotasyona çok saygı duyan taraftayım ama rotasyonun da yapılması

0: ama biçimleri vardır ve gerçekten rotasyonda siz gidip bütün aslında uyumlu parçaları birden neşter vurursanız o zaman ortaya birazcık daha kaotik bir yapı çıkar. Biraz Fenerbahçe Gençler Birliği maçında bunun sorununu yaşadı. Yani şöyle söyleyelim, sağ kulvarı ve sol kulvarı ilk defa birbirleriyle oynayan, belki de yani maç pratiğinin beraber olması çok zayıf oyuncularla oynadı Fenerbahçe. Bunun yanı sıra zaten üzerine Gençler Birliği maçında da hem Skriniar'ın hem Ake'nin hem de Genduzi'nin özellikle bu savunmadan topla başlarken ki hataları dolayısıyla belki de en güvendiği yerden Fenerbahçe rakibine fırsatlar vermiş oldu ve zaten mağlubiyette beraberinde geldi. Ne kadar fazla pozisyona girse de işte bitiremediğiniz zaman o zaman bu konuda çok kötü cezalandırılıyorsunuz. Yani bugün şöyle söyleyeyim, hatta bütün temsilcilerimiz adına bunu söyleyelim. Bitiricilik şansı temsilcilerimizin yanında olsun. Yani kale önünde bitiricilik hakikaten çok çok mühim bugün. Özellikle erken gol de çok mühim bugün. Çünkü Fenerbahçe taraftarı ister istemez bugün hınca hınç orayı dolduracak ve taraftar sonuçta mutsuz geliyor oraya. Yani 2-1'in ardından oldukça mutsuz ve oldukça tatsız bir şekilde. Tabii ki bazısının içinde ümidi var. Herkes o ümidi yaşıyor. Ama keyfi yerinde değil Fenerbahçe taraftarının transferler olmasına rağmen. Yani o da tabii ki tribünde marşlara ve oradaki ruha yansıyor. Fenerbahçe takımı eğer ilk 10-12 dakika içerisinde bir tane gol bulursa o zaman çok farklı bir senaryo olabilir. Buradan gerçekten canı gönülden başarılar dilemiş olmak istiyorum. Şöyle bir soru gelmiş, aslında ilginç bir soru gelmiş Mehmet Bey'den. Selam Can, iyi yayınlar demiş. Fenerbahçe bugün kaybederse İsmail Kartal ligin 3. haftasını görür mü sence diye bir soru gelmiş. Ya bir kere ben şöyle bakıyorum konuya. Yani yine de kendi adıma söyleyeyim. Sonuçta bir karar verilmiş. Bir karar verilirse de bunun arkasında durulması gerektiğine genel büyük resimde inanıyorum. Biraz futbolun sabırlı bir oyun olduğunu zaten böyle bir çıkarımım var. Ha, İsmail Hoca'nın başta getirilmesi doğru karar mıydı? Orası çok tartışılabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Sorunuza dönecek olursam, eğer Lyon'a elenilirse ve ligde de milli araya kadar bir puan kaybı gelirse o zaman her şey olabilir. Yani kesin olur gibi bir cümle kurmam mümkün değil. Sonuçta oradaki karar alıcılarından birisi ben olmadığım için de veyahut da tanıdığım, yani birincil ağızdan tanıdığım bir kişi olmadığı için de oradaki karar alıcıları bunun hakkında çok net veya keskin bir yorum yapmam yersiz olur. Ama şunu tahmin edebiliyorum en azından. Eğer olası ki Allah korusun diyelim, Fenerbahçe Lyon'a elenirse iki maç sonrasında ve milli araya kadar ligde herhangi bir maçta puan da kaybederse o zaman dediğiniz bence olur yani herhalde diye düşünüyorum. Şöyle bakalım mesajlarımıza, birçok mesajımız geliyor. Teşekkür ederiz bu arada ilginizden dolayı. Bu arada buradan Çağatay abiye de çok çok sevgilerimi ileteyim. Sağ olsun, var olsun. Göksel'ine daha keza şu anda hatta. Şöyle bakıyorum mesajlara, evet. Selam İstanbul'dan Muhammed. Allah'ım ne olursun demiş. Bunu temennisini okumayayım. Yani kötü bir anlamda bir mesaj yazmışsınız. Yani tabii ki bir rekabet vardı. İşte burada bahsettiğim şey şu. Yani ya ister istemez takımlarımız başarılı olsun ki yani her takım üst düzeyde, üst arenalarda çok daha iyi maçlar oynasın. Bizler adına da, futbol adına da güzel şeyler olsun. Ama tabii ki anlıyorum, yani sonuçta taraftar da kendi takımını ve ezeli rakiplerinin iyi olmasını istemeyen taraftarlar da çoğunlukta oluyor. Bu bizim ülkenin şu ana kadarki kültürüyle alakalı bir şey. Yani futbol iklimiyle de alakalı bir şey. Ya bunun önüne ne kadar geçilebilir bilmiyorum. Ama bütün taraftarları da bir kez daha aşırı saygı duyduğumu söyleyeyim. Ya ben bir kere daha hani sizin mesajınızın üzerine şöyle söyleyeyim. Umarım bütün temsilciler çok başarılı olur da keyifli keyifli bir Avrupa yılı geçiririz. Hakikaten, çünkü bunun yanında şöyle de bir durum var. O kadar fazla maaşlar veriliyor ki, yani bunu sadece Fenerbahçe nezdinde söylemiyorum. Beşiktaş'ta da, Trabzon'da da, Galatasaray'da da ya korkunç paralar veriliyor oyuncu grubuna ve ya bunun sürdürülebilir olması, kulüplerin biraz daha sürdürülebilir bir ekonomiye girebilmesi açısından da ya mutlaka ve mutlaka Avrupa'da başarı gerekiyor. Ya bugün şunu inceledim, baktım. Yani Süper Lig'de lig şampiyonu 4.1 milyon euro kazanıyor. Yani ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli sadece yani 18.6 milyon euro. Burada çok büyük bir çelişki var. Burada çok büyük bir makas, çok büyük konuştuğumuz paralar olarak. O yüzden oyuncu maaşlarında artık 7 milyon 8 milyon euro alan bir oyuncu ya iyi kazanıyor ya normal gibi yorumladığımız bu günlerde ya ister istemez kulüplerimizin Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek durumunda olduğunu vurgulamak istiyorum. Ki şunu da söyleyeyim yani biz bugün Fenerbahçe nezdinde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması başarı olarak sayıyoruz belki ama aslında değil. Yani Fenerbahçe'nin ilk 24'te bitirmesi bir başarıdır. Veyahut da Galatasaray'ın ilk 24'te bitirip tur geçmesi başarıdır. Çünkü geçtiğimiz sezon bunu gösterdiği için yani altında kalınan bir senaryoda çıta biraz daha aşağıda kalmış olur. Ya da mesela şöyle bütçelere bakılınca yani Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde 4. torbada olacak olması mesela çok acı bir tablo. En yüksek bedelli kadrolara bakalım, maaş bordrolarına bakalım. Ya bu takımlar ilk 10'da, bu iki takım da ilk 10'da ve ikisi de 4. torbada yer alacak. Ha 4. torbada yer almak ne demek oluyor? Şu demek oluyor, şöyle kısaca bir özet geçeyim. Yani aslında hiçbir şey ifade etmiyor artık yeni düzende. Çünkü Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şöyle bir durum var. Zaten 8 maç oynuyorsunuz. 2 tane 1. torba, 2 tane 2. torba, 2 tane 3. torba, 2 tane de 4. torba takımıyla oynuyorsunuz. Yani eskisi kadar 4. torbada olmanın dezavantajı yok. Onu da vurgulayalım. Yeni lig fazına geçildiğinden beridir sistem birazcık bu yönde değiştiğini söylemek istiyorum ama ya yine de çok üzücü yani Avrupa başarılarımızın ya da genel kulüplerimizin Avrupa başarılarının birazcık daha kısıtlı olması çok üzücü. Ya Avrupa Ligi dediğimiz organizasyonun en iyi kadrolarından belki de olabilecek potansiyelde iki tane takımı Trabzonspor, Beşiktaş yani ilk 12 takımından bir tanesi. Ki bana sorarsanız son 16'nın gerisinde bitirdiği denklemler bizim takımlarımız için çok büyük başarısızlık Avrupa Ligi'nde. Yani böyle bir tabloda ya bizim 4. torbada olmamız çok üzücü yani. İşte biraz Muhammed Bey yanlış anlamayın, sizi en son bu şekilde yazmışsınız hani rakibi destekleyen şekilde ama yani ülke futbolunu geride tutan parametrelerden bir tanesi de bu. Yani taraftar tabii ki istediğini yapacak. Yani oradaki spor profesyonellerinin başarısızlığı ya da oranın yönetenlerinin başarısızlığı şu ana kadar genel büyük resimde. Ama yine de biz taraftarlar olarak belki de yani bilmiyorum birazcık daha naif ve iyi bir şekilde düşünmeye gayret ediyorum. Bari biz yapalım da onlar hatalı kalsın. Yani biz de o hataya ortak olmayalım istiyorum. O yüzden bilmiyorum birazcık konuya bu şekilde baktığımı vurgulamak isterim. Şöyle bakıyorum, İsmail Kartal eğitimini Amerika'da almış demiş. Ne alaka bu? Amerika'nın istatistik ve yüzdesellikleriyle alakalı çok fazla örnek veriyor. Bunu yakalayamadım, anlamadım. Yani ne demek istediğinize dair. Ama yani zaten basın açıklamalarından bahsediyorsanız İsmail Hoca'nın ya orada çok çok ciddi bir problem var ve ya aşılmış da değil o problem. Yani ben mesela atıyorum İsmail Hoca'nın cümleye başladığı zaman hangi cümleyi kuracağını biliyorum ve yani sorulan sorular da çok sıkıntılı İsmail Hoca'ya şu anda. Yani genelde sorulan sorularda da yani hocaya sanki yani nasıl diyeyim hoca sanki sorulacak soruyu tahmin ediyormuş gibi diyelim. Yani temiz ifadeyle böyle söyleyebilirim. Ya o yüzden ya biraz şey yani hocanın da 2 yıllık 1,5 yıllık arası vardı ve bu arada belki bu iletişim işine belki biraz daha özen gösterebilirdi. Yani sonuç olarak yani sadece Fenerbahçe camiasıyla alakalı değil. Bu 4 büyük camiada da yani çok net bir şekilde şu var. Sizin her türlü krizi yönetebilmeniz bekleniyor bu camialarda ve krizi yönetmek demek esasında biraz da dışarıdan gelen krizi yönetmek. O yüzden bu basın toplantılarının çok fazla önemi var. Yani buna çalışılması gerekiyor. Ben burada gidip de İsmail Hoca'ya işte siz keşke başka bir dili çok daha iyi öğrenseydiniz gibi bir cümle kuramam. Hiç haddime değil. Yani sonuçta oranın çok yetkin personelleri var ve çok çok iyi tercümanları var kulüplerimizin ama yani orada bir basın açıklaması yapılabildiği ortamda ve belli başlı camiayı gerçekten kalkan olunması gereken yerlerde ya olmuyor hocam. Yani gerçekten olmuyor hocam. Yani bunu size herkes bence danışıyordur da diye düşünüyorum. Bu konuda yani keşke alsaymışsınız o dilimde eğitim de, yani ya da ne bileyim bu konuyla alakalı böyle bir şey de, böyle bir tablo ortaya çıkmasaydı. Yani her söylenen sözden, her söylenen sosyal medyadaki şeyden üzerinize çok fazla şey yapılıyor hocam. Ve bu da beni gerçekten hani, yani ortamın ne kadar aslında kirli olduğunu da gösteriyor ama hocam yine de bunu biliyorsunuz ve buna çalışmalıydınız demek istiyorum kendi adıma. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey'den bir mesaj var. Mehmet Bey yazmış, çok da detaylı yazmış. Can, Fenerbahçe'nin Avrupa'da başarısız olmasını isteyenler bence hata yapıyor. Sebebi ise Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar sebebiyle çok yıprandı, çok hırpalandı. Neredeyse şampiyonluk gidiyordu. Fenerbahçe de katılsın ki şartlar ve şanslar biraz daha eşit olsun. Mantıklı değil mi demiş. İşte yani bu güzel bir bakış açısı bence. Sonuç olarak rakibinizin yorulmasının faktörünü düşünmek. Hani Avrupa'da başarılı olsun ki ligde biz onun önünde bitirelim. Bu güzel. İşte yani rekabet zaten bence içimizde olmalı. Yani biz Avrupa'ya çıktığımız zaman, öyle bir arenaya çıktığımız zaman biraz daha yani birbirimizi daha çok hani en azından desteklemesek bile nötr kalabilmeliyiz gibi düşünüyorum. Biraz konuya böyle bakıyorum ama herkese de yine de saygı duyuyorum, onu da söyleyeyim. Hüseyin Mecit Bey yazmış. Ben öyle demek istemedim abi. Ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye bugün yürekten başarılar diliyorum. Destekliyoruz demiş. Vallahi beyefendi tekrar düşündüm de inşallah beşer demiş bir dinleyicimiz. Ya bunlar tabii yani biraz da işin gırgırındasınız Mehmet Bey. Şaka bir yana hepiniz çok değerlisiniz bizler için. Çok sağ olun bu arada yayınlarımıza gerçekten teveccüh gösterdiğiniz için. Çok kısa bir araya gitmem gerekiyormuş. Hadi bir araya gidelim, aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le Serbest Vuruş devam edecek.
2: Reklam.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.

Evet, nerede kalmıştık? Birazcık takımlarımızın tabii ki ister istemez durumlarını tartışıyorduk. Avrupa penceresine bakıyorduk. Biraz Avrupa'yı ele aldığımız, Lyon'u tanıdığımız bir program sizlere sunmaya çalışıyorum ki Kemal Bey de buna göre bir soru sormuş. Lyon'la alakalı bugün ne yapar Lyon, nasıl bir anlayışla sahada olur diye. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere ben ilk 10 dakika yani Lyon'un çok temkinli başlayacağını düşünüyorum. Bu temkinli demek şu demek, büyük risk almayacağını ama çok da geriye yaslanacak bir tabloda olmayacağını varsayıyorum. İlk 10 dakika boyunca çok ciddi kontratakları da denemeye başlamayacağını düşünüyorum. Çünkü ister istemez bu tip eşleşmelerde, yani bu tip ikili eşleşmelerde gerçekten kazananın çok değerli bir apolet alacağı eşleşmelerde taraflar bir birazcık daha temkinli başlayabiliyorlar ki bugün ilk 10 dakikasında Lyon'un deplasman oyununda biraz daha temkinli olacağını düşünüyorum. Çünkü Sparta Prag maçında da tıpkı bunu yaptılar ve Sparta Prag maçında aslında rakip ilk 10 dakika boyunca biraz daha düşük bir profil olduğu için daha üstün gözüküp maç içinde özgüvenlenip aslında Lyon'a karşı çok iyi oynadı. Hatta sayılmayan iki tane gol var. Sağ çizgiyi ve sol çizgiyi çok iyi kullandılar. Bek arkalarını inanılmaz iyi kullandılar. Doğrudan yaya çıkarıp Lyon savunmasını aslında biraz ambale bırakmaya çalıştılar. Çünkü Lyon savunmasının merkez ikilisine orta sahadan katkı sadece Tesman'dan geliyor. Morton çok yumuşak oyuncu ama kalemize yakın yerlerde de problem yaratabilecek bir orta saha oyuncusu. Tolisso hakeza bence çok çok iyi bir

aramıyorum. Çünkü yani sonuç olarak 10 dakikalık özgüvenden daha da fazla özgüvenlenecek bir Fenerbahçe'yi çok fazla hayal edemiyorum. 90 dakikaya bunu yaymak zaten bence en büyük problem. Zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi oynadığı dilimler gördük bu arada sezon başında, ne kadar eleştirsek de. Yani, ama bu dilimler genelde 40 dakika 35 dakika sürüyor. Yani bunu 90 dakikaya yayma gibi bir durumunu şu ana kadar gözlemlemedik ve ben görmedim en azından. Yani umarım Fenerbahçe'nin şansı yanında olur. Ve yani gerçekten kale önünde becerikli oluruz diye düşünüyorum. Sonuç olarak yani bugün bence en kritik noktalardan bir tanesi şayet oynarsa Asensio'nun performansı. Sonuç olarak bütün taraftarlar ister istemez, yani rakip taraftarlar şu anda şunu söylüyor. İşte Asensio keşke bizde olsaydı, bak Fener'de oynamıyor, keşke bizde olsaydı diye birçok kişi duyar gibiyim. Yani o yüzden de İsmail Hoca Asensio sürecinde çok çok kötü yönetti süreci. Yani şu ana kadar geçtiğimiz sezonun bana sorarsanız Fenerbahçe'deki en verimli iki oyuncusundan bir tanesi. Bu kadar düşük verim alınmasının da sebebi hocadır. Talişka'dan da bu kadar aslında verim alınmasının sebebi de hocadır ama yani niye ikisinden de verim alınamıyor ki diyor insan ister istemez, bu kadar yetenekli, bu kadar aslında kale önünde iş bitirici oyuncuları varken Fenerbahçe'nin. Biraz burada bence iş hocaya bakıyor. Yani hücum konfigürasyonundan, hücumdaki bu dörtlüden kim oynayacaksa ki şayet Greenwood'u bekliyorum, Asensio'yu bekliyorum, Talişka'yı bekliyorum ve solda Kerem'i bekliyorum. Yani bu dörtlüden verim alması gerekir hocanın. İdeal dörtlü bu şekilde gözüküyor. En azından bugün böyle gözüküyor. Lukaku ve Vedat'ı da kulübe de bekliyorum. Lukaku'nun İsmail Hoca'nın tarif ettiği gibi yaklaşık 10-15 dakikalar, belki 20 dakikalar süre alabileceğini, Vedat'ın da duruma göre, skora göre yani 30-35 dakika oynayabilecek bir durumu olduğunu görüyorum. Yani en azından bunlar bir tahmin. Dinleyicilerimiz birazcık makarayı arttırdılar bu konuda ama şöyle bakayım. Mesela bak Fatih Bey yazmış, Muhammed Bey'e katılıyor, o da Trabzonspor taraftarıymış. Bu arada Perşembe günü Trabzonspor'a da başarılar dileyelim. İşte Fatih, Muhammed Bey de Fatih Bey gibi tıpkı Fenerbahçe'nin çok gol yediği bir maçtan daha fazla keyif alacak bir taraftarmış. Bunu anlıyoruz. Şöyle bakıyorum. YouTube'da program yapar spor yorumcularının bazılarının birazcık oradaki mecrayı kötüye kullanmalarıyla alakalı Kadir Bey'in birazcık bir sitemi var. Vallahi bilemiyorum, yani sonuçta ben yayın denetçisi değilim, ben de kendi halinde yayın yapan birisiyim. Birazcık işte ne bileyim, kendimce futbol izleyen, birçok maçı izleyen ve gördüğüm notları en azından paylaşan. Burada da dost ortamını, birazcık daha bu aile ortamını, Çağatay Çıtlak çok güzel söyledi. Yani Radyo Gol'deki aile ortamındaki fertlerden bir tanesiyim ve bu ailede de bizde dostluk var. Biz bunu en azından insanlara aktarmaya çalışan insanlarız diyeyim. Şöyle bakıyorum. Merhabalar, iyi yayınlar demiş Fatih Bey. Bir başka Fatih Bey. Galatasaraylı dostlarımız bu akşam elbette bizi desteklemeyecekler demiş. Fatih Bey bu şekilde yorumlamış, Fenerbahçe taraftarı. Ya işte anlıyorum, yani sonuç olarak kültürümüz bu şekilde olduğu için bunun aksine bir şey söylemem de mümkün değil. Hani yani keşke olmasa diyebilirim sadece, yani burada oturduğum koltukta, oturduğum işte mikrofonun önünde bunu söyleyebilirim ama işte bakalım ya, bilmiyorum ya. Ben mesela atıyorum, hani şeyi hatırlıyorum, bu sektör öncesine girmeden önce tabii ki ben de bir takım taraftarıyım ve tuttuğum takımı, rakibini desteklemediğim evreyi ben de hatırlıyorum ama sonrasında sektöre girmeden önce yani dedim ki hani gerçekten işleri iyiye gitmiyor ve böyle böyle olması lazım diye en azından ben öyle düşünüyordum. Ama herkesin düşüncesine aşırı da saygı duyuyorum. Yani sonuçta herkes bir taraf, herkes bir taraftar, o yüzden de saygı duymaktan başka bir şey diyemem. Evet, bir dinleyicimiz tırdaymış şu anda, uzun yoldan bizi dinliyormuş. Bakalım, Murat Bey bizi dinliyormuş. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Biliyorsunuz ki genelde maç anlarında daha çok eşlik ediyorum. Maç önceleri, maç sonraları ve maç devre arasında.
aralarında Radyo Gol'de yayınlar yapıyorum. Zaman zaman aramızda rotasyon yapıyoruz. Ben de bugün öğlen programında sizlerle beraberim. Bir saat boyunca zaten aslında sohbet ve biraz Avrupa rotasını konuşma adına bir program tasarladım. Akşam 18-20 arasında haber masasına çok konukla bir şekilde ilerleyeceğiz. Dört büyüklere değineceğiz. Yani en son bir dört büyüklerden de yorumcularımız olduktan sonra

sonra en son bir Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ile alakalı İrfan 25 ile ufak bir bağlantı yapacağız ki sonra zaten mikrofonu devredeceğim ben de. Saat 22'de oynanacak bu arada Fenerbahçe-Lyon karşılaşması. Şöyle bakalım, bir dinleyicimiz de makarayı biraz daha büyütmüş. Bugün ister istemez şu anda Güven Bey yazmış. Şöyle bir ekip oluştu şu anda yayında. Fenerbahçe'nin başarısız olmasını isteyen ama biraz da makarayla karışık yazılmış bu arada. Bunu anlıyorum. İnşallah 9 atarlar şeklinde bir mesaj gelmiş. Yani biraz oluyor bunlar işte zaten. Yani ister istemez tabii ki. Ya futbolun içinde bu tip şeylerden var. Abi normaldir, etkiye tepki demiş Ümit Bey. Ya evet, yani normal şartlarda evet. Yani ya Fenerbahçe taraftarı da Galatasaray için bunu düşünüyor. Galatasaray taraftarı da işte Beşiktaş için bunu düşünüyor vesaire vesaire. Bu sarval bu şekilde ilerliyor. Bakalım bir dinleyicimiz ne demiş? Dursun Özbek, transferler nerede? Sesli mesaj yolladım, dinletirsem mutlu olurum demiş Ertuğrul Bey. Kötü bir mesaj değil, dinletirsem sevinirim demiş. Ben onu dinletemem şu anda. Yani sesli mesajları çok fazla yayınlarımızda dinletmiyorum. Yani beni de anlayın Ertuğrul Bey. Yani siz bizim yayınlarımıza her zaman teveccüh gösteriyorsunuz ama sesli mesajları teknik olarak benim açıma gibi bir durumum olmuyor. Beni de anlayın. Biraz bakıyorum ki Batrakov'un da artık neredeyse geldiğini anlıyoruz Galatasaray tarafında. Bu arada başarılar dileyelim Batrakov'a da. Fena bir oyuncu değil. Birkaç yorumcuyu dinledim ama yani açıkçası benim izlediğim oyuncu bir yorumcunun yorumlamasından çok daha farklı. Ben biraz daha ikinci forvet gibi yorumladım oyuncuyu. Yani bir yorumcu, ismi vermeyeceğim, Galatasaray yorumcusu ki bizim mecralarda çalışmıyor ama bir yorumcunun çok net şöyle bir yorumu vardı. Ya oyuncu 8-10 oyuncusu gibi diye bir yorum vardı ama ben biraz izledim ve oyuncuya da çok uzun yıllardır ister isterseniz menajerlik oyunlarından falan da hakimim. Ya oyuncunun biraz daha ikinci forvet gibi ve gerçekten çok büyük bir potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Yani Galatasaray'a hayırlı olsun Batrakov, bunu da vurgulamış olayım. Fena bir oyuncu değil. Biraz nasıl diyelim, 9.5 numara gibi skor katkısı da verebilecek. Gerçekten ağır olmayan, atik ve hızlı düşünen bir oyuncu. Avrupa'ya çıkış maddesi 20 milyon euroydu. Yani 25 artı 3 gibi ödeme planı üzerinden konuşuluyor dendi en son. Ve hani aslında 2 yıl içinde tüm ödemenin de tamamlanmasının taahhüdüyle aslında bu anlaşmanın imzalanınca ortaya çıktığını vurgulayalım. Yine de şunu söyleyeyim ya kendi adıma, bence fena bir transfer değil ve yani Galatasaray eğer şayet Rusya'nın içinde bulunduğu bu durum, Ukrayna Rusya ile alakalı bu durum ne zaman böyle birazcık daha ortalık şey olursa ve Rusya'nın takımlarının Avrupa'ya katıldığı bir denklemde, yani Rus oyuncuları biraz daha 5 büyüklükte izlediğimiz bu tabloda Galatasaray çok büyük bir satış yapabilir sonrasında, ama şu an için bu transfer yapıldığı esnada direkt gelecek sezon 50'ye satarız gibi bir bakış açısının her ne kadar performans olarak belki verecek olsa da olabileceğini düşünmüyorum. Örneği var, yani sonuçta Paris Saint-Germain'in kalesini Safonov koruyor, Rus bir kaleci, ama Safonov dışında 5 büyüklükte Rus oyuncu ben bilmiyorum. Geçen gün düşündüm. Hiç çıkmadı. Yani bayağı bir düşündüm ama gerçekten bulamadım. Onu da söylemiş olayım. Evet, bakıyorum. Kenan Bey yazmış. Abi yayınlar, şu anda FSM Köprüsü'nün üzerinden yazıyorum. Akşam inşallah kazanırız. Bütün Galatasaray taraftarları da çatlarlar diye hani böyle bir oradaki makaraya katılmış Kenan Bey de. Şöyle bakıyorum. Doğan Bey yazmış. Doğan Soytürk yazmış. İstanbul Vefa'dan herkese selamlar. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Bir Galatasaray taraftarı demiş. Doğan Bey teşekkürler. Şöyle bakalım, bir dinleyicimiz daha yazmış. Dinleyici mesajlarına biraz daha yer verelim. Mustafa Bey yazmış. Can Bey yayınlar. İlk maçta Fenerbahçe taraftarı olarak hayal kırıklığı yaşadık. Unutup birlik olup beraber olup bu akşam maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma zamanı demiş. Ya çok doğru, çok haklısınız. Ya bu arada ben şunu söylemek isterim. Yani Gornik Zarp maçlarında ben takımı hiç beğenmemiştim ilk iki maçta. Graz maçının ilk yani ayağındaki Kadıköy'deki maçı beğendim ve ikinci maçta hani yanlış bir oyun oynanmadı diyebileceğim bir yorumum vardı. Gençler Birliği maçına gelecek olursak beğendiğim bazı şeyler var. Bu arada birçok spor kamuoyundaki bütün yorumcuların aksine Fenerbahçe'nin sonuç olarak

rakip kaleye 10 tane şut gönderdiği, hani bayağı aslında pozisyona girdi ama topun biraz da sevmediği bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. İki de direkten dönen top var. Ama yani dediğim gibi bu seviyede rakibin kalitesinde düşündüğümüz vakitte yani en güvendiğiniz oyuncular Akeş, Skriniar, Guendouzi üçlüsünün yapmış olduğu hatalar, sağ bekte Mert'in yapmış olduğu hata derken yani Fenerbahçe savunma hatalarıyla beraber ve kale önünde beceriksizliğiyle beraber aslında keyifsizlendik ki mesela Çorum Galatasaray maçında da çok benzer bir tablo vardı. Bayağı bir Galatasaray aslında yüklenmişti. Yani Marcos kaleci Felipe, yani Marcos olması lazım. Marcos Felipe 13 tane top kurtardı. Galatasaray'ın da yani aşırı fazla denedi ama olmadı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çorum kesinlikle Gençler Birliği'nden çok daha iyi bir takım. Ya ve Çorum'u biz kesin 10 üzeri göreceğiz. Olağanüstü bir durum olmazsa. Ligde ilk 10'da bir takım olarak göreceğiz. Gençler Birliği kadrosunun da büyüklere karşı birazcık ister istemez sadece sıkıntı yaratabileceğini ve kendi seviyesindeki takımlara karşı ben çok vasat kalacağını düşünüyorum. Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi. Yani sadece atletik oyunculardan kurulu, topa sahip olmaya çalışsa dahi olamayacak kadar topu ayağında tutamayan, sadece 3 pasla 4 pasla karşı kaleye gitmeyi hedefleyebilecek ve tek planı olan bir takım olarak yorumladım Gençler Birliği'ni. Çorum'da bu durum böyle değil. Çorum topa sahip olma oyununu da oynayabilir elindeki oyuncu kadrosuyla ve aynı zamanda çok net bir şekilde geçişi de oynayabilecek bir takım olduğunu Galatasaray karşısında gösterdi. Yani ilginç bir ilk hafta izledik. Ben bayağı çuvalladım kendi adım, onu da söyleyeyim. Yani buraya tabii ki 4 maçı da sunmaya gelirken hani herhalde bugün Galatasaray kazanacak, işte herhalde bugün Trabzon alır, herhalde bugün Fenerbahçe alır şeklindeki bir reaksiyonla geldim. Tabii ki ben de kafamda maçı senaryoları senaryolaştırıyorum ama yani senaryolarımın hiçbiri tutmadı kafamdaki. İlk hafta bayağı çuvalladık diyeyim. Evet, Batrakov bence fos çıkar demiş İltu Bey. Umarım çıkmaz, umarım çok başarılı olur. Ben de Galata Köprüsü'nden yazıyorum. Selam köprüdeki arkadaşa demiş. Köprüden köprüye selamlar. Kim yazmış? Dinleyicimizin ismini de okuyayım. Hüseyin Bey yazmış. FSM Köprüsü'nden Galata Köprüsü'ne selam yollamış. Çok güzel şeyler bunlar, keyifleniyorum baya. Demiş ki Can, ben bu oyuncuyu çok iyi biliyorum. İnan sezon sonunda tutamaz Galatasaray elinde demiş. Beni katma demiş. Kanka niye beni şey yapıyorsun demiş. Fenerbahçe kazansın demiş. Gülmüş Mehmet Bey. Ya şimdi bence de iyi oyuncu bu arada. Ben beğendim Batrakov'u. Ama dediğim gibi bakalım, yani bazen çok iyi oyuncu belli sistemde tutmadığı da oluyor. Ben başarılı olacağına inanıyorum ama dediğim gibi sezon sonu elinde tutamaz kısmına çok fazla katılamıyorum. Çünkü yani ister istemez oyuncunun pasaportuyla alakalı bir durum kaynaklı olarak zaten bence 5 büyük lig yapmadığını söyleyeyim. Yani 5 büyük ligde Galatasaray'da ne kadar başarılı olursa olsun belki yapamaz diyorum. Sonuç olarak bu futbolla alakalı bir sebepten dolayı değil, dünyayla alakalı sebepten dolayı böyle bir durumdan bahsettim. Furkan Bey yazmış. Galatasaray taraftarıyım, bugünkü maç için aramız bozuk demiş, sizinle demiş, başarılar Lyon demek istiyorum demiş. Ya işte ya Furkan Bey, yani tabii ki taraftarlar çok bölünmüş vaziyette bu konuda. Yani artık diyeceğim bir şey yok, yani ben burada herkesin düşüncesini değiştirmeye çalışacak birisi olarak ben buraya gelmedim. Burada futbolu konuşmaya, beraber sohbet etmeye gelen bir futbol severim diyeyim. O yüzden de hiç kimsenin düşüncesini değiştirebilme mekanizmasında da olacağımı düşünmüyorum hayatta. Böyle de bir gayem yok. Sadece temennilerim var hayatta. Bu temennilerimi sunmakta benim de bence en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Evet, içimizdeki İrlandalılar demişti Mustafa Denizli diye aslında bir tabir hatırlatmış. Ya aslında bu konu bence o da değil. İçimizdeki İrlandalılardan ziyade şey, yani taraftar istediğini düşünmekte özgürdür. Taraftar istediği gibi hareket etmekte de özgürdür abi. Yani benim burada taraftarın ne düşüneceğini etkilemem gibi bir şey söz konusu daha iyi olamaz. Zaten herkes futbolu biliyor. Sadece ben daha fazla mesai harcıyorum. Aramızdaki fark da bu kadar yani. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Burhanettin Bey yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Biz Fenerbahçeliler olarak kimsenin desteğine ihtiyacımız yok demiş. Özellikle Galatasaray'ın desteğini de istemiyoruz demiş. Mesela böyle de bir bakış açısı var bunun üzerine. Yani oluşuyor yani, taraftar profillerimizde, ülkemizin kültüründe bu var. Bakalım ya, ben kendi adıma
Her şeyden önce çok güzel bir maç izlemeyi temenni ediyorum. Güzel futbol izlemeyi severim. Bu tarz maçlarda özellikle güç dengesi birbirine yakın takımlarda, şimdi Lyon'la Fenerbahçe'de bu durum böyle. Hatta opta verilerine göre %52 Lyon, %48 Fenerbahçe turu geçer diye yorumlamış belli başlı istatistik sayfaları ve bu konunun bilim insanları bu şekilde yorumlamış. İşte bu tarz birbirine yakın takımların maçını izlemek, iki takımın da oynamaya geldiği akşamlarda bize çok iyi şeyler ortaya sunabiliyor. Yani bir futbol sever olarak her şeyden önce bunu görmek çok isterim. Galatasaraylılardan destek istemiyoruz demiş bir dinleyicimiz. Kim demiş? Musa Bey demiş. Şöyle bakıyorum, Galatasaray Avrupa maçına çıktığında biz de yazarız Fenerbahçeliler olarak, o zaman onlar bize böyle yapıyorsa demiş. Vallahi işte zaten istemediğimiz tablo da bu ama yani bu da sona ermeyecek bir tablo, onu da söyleyelim. Galatasaray'ın ilk Avrupa maçında demiş de İltu Bey de Fenerbahçeli olarak, yani tabii ki normal, yani bunlar olacak. Umarız bu arada bütün temsilcilerimiz kazanırlar. Yani ben Perşembe gününü de iple çekiyorum bu arada. Perşembe günü bu arada Beşiktaş çok tek taraflı olur bence. Zalgiris Vilnius ya Beşiktaş'ın skalasında bir takım değil. Trabzon Ferencvaros eşleşmesi de biraz bence çok ortada. Trabzonspor'u ilk hafta iyi görmedim ben. Kasımpaşa önünde çok beğenmedim. Yani gerçi Onuachu iki tane çok net kaçırdı ama yani Onuachu'nun çok şanssız bir günüydü diyelim, ya da çok bahtsız bir günüydü diyelim, ya da beceriksiz bir günü de diyebiliriz. Yani eğer öyle bir günü olmasaydı Onuachu maçının, o zaman belki daha farklı bir şey olabilirdi skor anlamında, ama oyun anlamında Trabzonspor'u Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadar hücumda coşkulu görmedim. Salah'ı beğendim oyuna girdikten sonra, bu arada onu söyleyeyim. Salah oyuna girdikten sonra bence fena değildi. Ama Ferencvaros oraları oynamaya çok alışık bir takım. Fatih Tekke ilk Avrupa maçına çıkacak bu arada. Bunu bugün okudum ve çok şaşırdım. Sanki daha önceden Avrupa maçına çıkmış gibi yorumlamıştım. Yani ama teknik direktör olarak ilk kez Avrupa maçına çıkacak. Valla Trabzonspor'a başarılar dilerim. Tur ortada, orada da tıpkı Fenerbahçe-Lyon eşleşmesinde olduğu gibi Beşiktaş çok favori. Beşiktaş'ın yapmış olduğu bazı şeyler çok çok iyi ama bence kalite eksikliği hala daha var. Yani tabii ki Vlahovic'i, Trossard'ı tam formda sahada izlediğimiz zaman daha farklı şeyler konuşabiliriz. Beşiktaş adına şunu söyleyeyim. Karşı kale önünde topu kaptırdığı zaman en çabuk topu kazanan takım olmayı kesinlikle başardılar. Hani takımı izlerken özellikle iç saha maçlarında bunu görüyoruz. Ki Zalgiris Vilnius karşısında da bunu yapmak için çok müsait bir ortam var. Hem iç sahada hem dış sahada. O yüzden Beşiktaş'ın hiç zorlanmayacağını düşünüyorum. Ama yine de uzun vadede derinlik ve kadro kalitesi eksikliği bence Beşiktaş'ta göze çarpıyor. Kendi adıma bunu söylüyorum. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Bakalım görelim istiyorum. Ben de heyecanlıyım müsabakalar öncesinde. Şöyle bakıyorum. Can başka konu bulamadım mı? Ortalığı karıştırdın demiş bir dinleyicimiz. Yok, 18-20 arasında bayağı dört büyükleri konuşacağız. Normal şartlarda birazcık bugün yani aslında Süper Kupa maçını konuşmak istiyordum. City Arsenal, ama yani herkes bugün Türkiye futbolunu dinlemek istediğini anladığım için birazcık ister istemez bu tarz bir saat sizlerle beraber biraz Lyon'u tanıdığımız, birazcık üzerine sohbet ettiğimiz bir program tasarladım. Ama yani tabii ki başka programlarda da tabii ki Avrupa futbolunda konuştuğumuz olabilir. Birçok şeyler yaparız. Batrokov geldi mi ki? Haberim yok abi demiş. Yani Ümit Bey bitti gibi. Yani bence buradan dönmez artık. Buradan dönmesi için çok yani olağanüstü durumlar olması lazım diyeyim. Bence bu iş bitti. Ben öyle anlıyorum en azından. Bütün aldığım istihbaratlar bu yönde. Ya tabii ki yanılabiliriz. Transfer işi yani sonuçta %100 imzaya atılmadan bile değişebiliyor ama ben diyeyim size, bana göre %99, yani kiminle konuşsam artık ödeme planında bile anlaşıldığı söyleniyor. Yani sadece haber girmedi diyeyim. Evet, Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi destekliyorum diye yazan bir dinleyicimiz var. Kim yazmış onun da ismini okuyalım. Gökhan Bey yazmış. Selam olsun Gökhan Bey'e. Fenerbahçelileri desteklemiyorum demiş. Fenerbahçe'yi destekliyorum. Takımının formasında Türk bayrağı var demiş. Şampiyonlar Ligi'nde de görüşürüz demiş aslında, aynı zamanda güzel bir mesaj. İyi yayınlar demiş Ceyhun Bey. Ben Galatasaray taraftarıyım, aslında Fenerbahçe'yi destekliyordum fakat Musa Bey bizim desteğimizi istemiyormuş demiş. O yüzden Lyon diyorum deyip aslında bir gülücük atmış Ceyhun Bey. Can Bey hayırlı yayınlar, bizim yerli oyuncularımızın gelişim eğilimine kapalı.
Örnek İsmail Yüksek, Bartu Elmas, Kante ile antrenman şansı var. Yapma şansı var ama bunu çok net kullanamıyorlar demiş. Valla güzel bir noktaya değindiniz. Yakirovic'in böyle bir örneği var. Yakirovic'in şöyle bir sözü var yaklaşık olarak. Diyor ki %9

0: %95 bu iş çalışma, %5 yetenek diyor. Yetenek pastanın üstündeki çilek diyor ama bunu ben şu anda çevirmeye çalıştım yabancı dilden, ama bu şekilde en azından bahsetmeye çalışıyor Yakirovic. Eski Kayseri Spor, şu an Hull City, yani Premier Lig'de Acun Ilıcalı'nın takımının antrenörü Hull City'den Yakirovic söylüyor. Yani Türk oyuncularda şöyle bir problem olduğunu, işte salı çarşamba günü yoğun antrenman olduğu vakitte orada çalışmak yerine hemen böyle bir kas çekme hareketi yapıp oradaki yoğun antrenmandan sıyrılma işi var dedi. Kolaya kaçma işi var dedi. Türk oyuncu çok çakal dedi ve çalışmıyor dedi. Bu bence çok net bir itiraf. Ve sonuç olarak yani Kayseri Spor antrenörlüğünü yapmış ve Türkiye'de çok başarılı da olmuş belli bir dilimde bir antrenör. Bunu Premier Lig antrenörü bunu söylüyor. Biraz da dönüp kendimize bakmamız lazım. Çok güzel bir mesaj oldu. Haliç Köprüsü'nden de Ümit Bey selam yollamış. Bizleri her yerden dinliyor dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ederiz. Hızlı hızlı okumaya çalışıyorum. Kapatmak durumundayım programı. Can kolay gelsin yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Ona da bakalım kim yazmış. Tevfik Bey yazmış. Bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gelmesini istiyorum. Yok öyle Avrupa Ligi'nde eften püften takımlarla oynamak diye. Aslında enteresan bir yerden yaklaşmış konuya Tevfik Bey. Peki. Mehmet Bey, o soruya girmeyelim. Ona gireriz, o sonraki yerlerde gireriz o sorunun detaylarına. Çünkü süremiz bitti. Peki. Bir sonraki programda saat 18'de görüşmek dileğiyle. Şimdi Fehmi abi sizlerle. Fehmi abiyle Kazandıran Saatler.
1: Can Genç'le serbest vuruş sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsüne değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük, biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
6: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Hafta içi 17-18 saatlerinin bir klasiği olan Kazandıran Saatler başlıyor. Ben Fehmi Kurtuluş. Bugün sevgili konuğum Metin Atakan'la birlikte başta Fenerbahçe olmak üzere bültende öne çıkan maçları sizler için analiz edeceğiz, yorumlayacağız. Sizlerin de varsa sormak istediğiniz maç veya maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Sevgili Metin Atakan, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Merhabalar Fehmi Bey. Yine bir hafta arası Avrupa Kupaları, evet. Takımlarımızın maçları da var. Herkese bol şans diliyorum.
6: Vallahi herkese bol bol şans, takımlarımıza bol bol şans bizler de diyoruz. Bu hafta hem Fenerbahçe'den hem Trabzonspor'dan hem Beşiktaş'tan içeride turu neredeyse bitirecek skorları almalarını ümit ederek şöyle programa başlayalım. Takımlarımız, ben her zaman dile getiriyorum, Avrupa'da benim için bütün takımlar kırmızı beyaz. Sanki bir Türkiye maçı gibi. O yüzden Fenerbahçe Lyon'u elesin, Trabzonspor Ferencvaros elesin, Beşiktaş Zalgiris Kaunas'ı elesin ve olabildiğince fazla takımda Avrupa'da boy gösterelim ve her yıl üstüne koyarak takım sayımızı arttırarak ilerleyelim, Türk futbolunu geliştirelim ümidi ve hayali içerisindeyiz. O zaman sözü çok fazla uzatmadan şöyle bir Fenerbahçe Lyon diyelim. Baktığımız zaman temsilcimiz Fenerbahçe hazırlık dönemini iyi geçirmekle birlikte elemelerde de fena işler ortaya koymadığını söyleyebiliriz. Rakipler tabii ki Lyon seviyesinde değildi ama yine de Gornik Zabrze'yi eledi, Sturm Graz'ı eledi ve bu oyunlarda da hep üstüne koyarak ilerledi diyebiliriz oyun anlamında. Bugün de Lyon'u konuk ediyor. Lyon Sparta Prag karşısında ilk maçı deplasmanda kaybetmiş olması bence önemli bir veri ve ikinci maçta da ilk yarı çıkan bir kırmızı kartla birlikte turu geçmiş olması da biraz aslında tam olarak Lyon'un o 3-0'lık skorunun net olup olmadığının da bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin bir şansı olduğu kanaatindeyim. Lyon'u bence yakalayabileceği en iyi şekilde yakaladı. Neler söylersiniz? Bu akşamki maçta nasıl bir maç bekliyorsunuz ve tahmin anlamında öne çıkardığınız tahminler neler?
7: Tabii ki çok sayıda bahis alternatifi var. Tabii ki Lyon karşısında iç sahada avantajlı bir skorla maçtan ayrılmak isteyecektir temsilcimiz. Karşılarında da genç oyuncunun ağırlıkta olduğu, bilhassa 3. bölgede Openda olsun, Nouama olsun, Malik Fofana, Brambil gibi defansın arkasında koşu gösterebilen, ayağı da oynayabilen, hızlı birebirlerde etkili adam eksiltebilen, gol asist yapabilen oyuncuları var. Fonseca'da yönetiminde de geçtiğimiz yıl Financial Fair Play nedeniyle kıskaç altında olmasına rağmen oldukça iyi bir performans sergileyip ligi 4. bitirmişlerdi. Bilhassa hızlı dikine hücumlarda etkili bir takım, kompakt bir takım olduğunu da söyleyebiliriz Lyon'un. Yani dar alanda takım boyunu kısa tutarak topu ayağında tutan, çok hızlı dolaştıran, topun dolaşım hızının çok yüksek olduğu bir takım. Bu husus özellikle önemli. Fenerbahçe'nin tam tersi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe ile sevgili Efe Uysal'la da programda geçtiğimiz yıldan beri söylediğimiz gibi üzere hemfikir olduğumuz bir konu. Fenerbahçe topu yavaş dolaştırıyor. Fenerbahçe'nin belki de en büyük sorunu topu yavaş dolaştırması. Topun dolaşımının düşük olması. Tam antitez bir takım olduğunu söyleyebiliriz Fonseca'nın Lyon'unun. Dar alanda 30-40 metrede orta sahada topu çok hızlı dolaştırabilen kısa paslarla ve hızlı ve birebir de adam eksiltebilen oyuncuları derinlemesine progresif pas, kilit pas denilen asist öncesi veya direkt golle sonuçlanabilecek o kilit pası atabilen oyuncuları da var. Haliyle çok tehlikeli bir takım. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe en büyük problemiydi bu. Ve bu nedenle aslında iyi bir kura çekmedi. Mesela Bodoglimt Union Saint-Gilloise eşleşmesinden gelecek takımla eşleşmiş olsaydı çok daha farklı şey söyleyebilirdik. Fenerbahçe'ye çok ters gelebilecek bir takım Lyon. İç sahada da oynadığımız halde mutlaka İsmail Kartal teknik direktörümüzün oyun anlayışı tabii ki önde oynamak isteyen bir takım. Ama kadromuz buna ne derece müsait? Bunun değerlendirmesini tabii ki herkes kendi ölçeğinde yapıyor. Çünkü baskı kırılabilir. Hat kıran pas atabilirler. Yani ön alan baskısı sonuç vermeyebilir. Kaliteli takımlara karşı da bu risk sürekli var. Geçmişte Galatasaray'da da bu yaşandı. En basitinden en etkili ön alan presini yapıp oyunuyla göz doldurduğu maç Bayern Münih eşleşmelerinden bahsedebiliriz. İki maçta da kaybetmiştik ama elit seviye bir takıma karşı ön alanda baskı yapabilmiştik ama Galatasaray'da Icardi Mertens gibi doğru zamanda doğru timingle presi başlatabilecek Yunus Barış gibi arkadan Torreira'yla o dönemde Boye ile birinci ve ikinci bölgeden de ön alan baskısını destekleyecek oyuncuları kadrolarında barındırıyorduk. Fenerbahçe'nin kadrosunu değerlendirdiğimizde eğer oyunu rakip yarı sahaya yığarsak ve hat kıran pas atabilirlerse ve ön alan baskısını kırarlarsa bizim için kötü sonuçlar doğabileceğini de düşünüyorum. Bunu da göz ardı etmemek durumundayız. Maç istihada Galatasaray'ın Liverpool maçlarında yaptığı gibi çok yoğun bir ön alan baskısı veya rakibi ikili üçlü sıkıştırmalarla kendi yarı sahasına hazmedip topu sürekli çevirerek enerjimizi de kaybetmiş oluruz. Sonrasında eğer istediğimizi gerçekleştiremezsek, ön alan baskısından istediğimiz neticeyi alamazsak, sonrasında yaş ortalamamız da yüksek. Maçın ilerleyen bölümlerinde sıkıntıya girebiliriz. Bunların tümünün değerlendirmesini mutlaka teknik direktör Sayın İsmail Kartal yapmıştır. Acaba Fenerbahçe'nin takım boyunu uzatmadan oyuncu kalitemizi ön plana çıkaracağımız, anları kovalayacağımız, oyunu biraz daha orta sahada kabul ederek Skriniar, Ake gibi tecrübeli isimlerin de yönetiminde çok fazla öne gitmeden sanki deplasmanda oynayan bir takım gibi bir oyun kurgusuyla belli bir savunma bilinciyle 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla çok taktiksel bir anlayışla sahaya çıkmamız belki bizim için daha iyi olabilir. En azından kendi bir çizgi ajandamız olur. Ben bu takımın çok hızlı oynadığını, çok dikine hızlı oynadığını biliyorum. Geçtiğimiz yıl çok fazla maçını takip ettik. Lyon'un 3.5 sayı, 2.5 sayı, 2.5 karşılıklı gol varlar. Attığı goller gol sayısı itibariyle, yediği goller değerlendirildiğinde gol bahsine çok açık bir takımdı. Bu maçın da gollü geçebileceğini düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe beklediğimiz gibi rakibi ön alanda karşılarsa topu mutlaka daha çok ayağında tutmak isteyecek takım olacaktır. Bu maçın golleri açık bir maç olacağını düşünüyorum Fenerbahçe Kurtuluş. 2.5 karşılıklı golünün 1.94 gibi oranı var. Eğer orta sahada kıran kırana bir eşleşmeler gerçekleşecektir ki muhtemelen öyle olacaktır. Toplam 4 offside benim için taktikten analizimde ön plana çıkan bahisler olarak kıymet verdiğim bahis toplam 4 offside 2.10 gibi bir oranı var. Sparta Prag maçını izlediğimde 23-24 47 tane taç olmuştu. Toplam 41 taç da değerlendirilebilir bu maçta. Fenerbahçe Gornik Zabre'ye 21 taç atmıştı. Tabii Gornik Zabre ile Sturm Graz'ın top yapma kabiliyeti, teknik ve taktik kapasitesi tabii ki Lyon'la bir değil ama Lyon'un da 24 taç attığını Sparta Prag'a ilk maçta, Prag'daki maçta 23 taçta Sparta Prag'ın attığını değerlendirirsek bu maçın taşlar açısından da bereketli bir maç olabileceği ortaya çıkıyor ama ben top offside'ları çok değerli buluyorum. Toplam 4 offside'i. Lyon'un 3. bölgedeki oyuncuları Nuama, Openda zaten geçtiğimiz yıl Juventus'ta başarılı olamadı ama son derece defans arkasına koşu atabilen, bitiriciliği iyi olmamakla beraber birebir de çok kolay adam eksiltebilen çok süratli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. geçmişte Lens'te yaptığını, çok iyi sezonları vardı Lens'te. Ben bu takıma karşı toplam 4 offside'ın çok mantıklı bir tercih olduğunu teknik analiz sonrasında değerlendirebiliyorum. 2.5 üst karşılıklı gol var da gollü bir maç olacağı kanaatindeyim. 1.94 oranıyla dikkatimi çekiyor. İlk yarım saat 1 golün 1.80 gibi bir oranı var. Bunlar ilk etapta toplam 4 offside, 2.5 üst karşılıklı gol var. Toplam 41 taç. Benim için ön plana çıkan tercihler Fehmi Kurtuluş.
8: Güzel gerçekten. Beklediğiniz oyun senaryosuna paralel olarak offside'ler gerçekten çok kıymetli ve değerli duruyor. Arkaya atılacak toplar, geçişlerdeki tercihler, pas tercihleri. 4 offside'ın gerçekten erişilebilecek bir rakam olduğu kanaatindeyim ben de. Bu noktada size katılıyorum. Combo tercihte de ben bir noktada maçın 2-1 skora geleceği beklentim var. Bu beklentim evet. De biraz ev sahibi tarafından.
7: Golü beraberlik de olabilir Fehmi Bey. 2-2'ye teşne bir maç. Yani bu maç golü geçer diye düşünüyorum. Çünkü eğer biz anları kovalamaktan ziyade temkinli, kontrollü bir oyundan ziyade kendi oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle beraber iç sahada galibiyet için çok istekli olursak, hücum ağırlıklı İsmail Kartal'ın sevdiği tarzda bir oyunu tercih edersek orta sahada kaybedeceğimiz ani toplarla büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama tabii ki çok kıymetli oyuncular var Fenerbahçe'nin kadrosunda. İstediklerini de yapabilirler. Şutlardan gol bulabiliriz. Talisca'nın, Greenwood'un ayağından rakip sahaya oyunu gittiğimiz anlarda, sekanslarda gol bulma ihtimali de Fenerbahçe'nin yüksek. Bu maçın golü geçeceği kanaatindeyim. Kısır bir maç olmayacaktır. Lyon da gol bulabilir. Deplasman'da Sparta Prag'ı bulmuştu. İç sahada tabii ki çok daha etkili oynayabilen bir takım. Benim bu düşüncem bu maçla ilgili gollü bir maç olacağı, üst biteceği yönünde.
8: Benim de yine bir diğer yaklaşımım, biraz daha tercih farkından dolayı bunu da dile getirmek istiyorum. Takım şutları Fenerbahçe'nin 13 şutu 1.50, 15 şutu 1.95 seviyesinde. Gençler Birliği mağlubiyeti bence takımda bir kampçı etkisi yarattığı kanaatindeyim. Zaten aslında o maçın biraz da mağlubiyetle sonuçlanmasının temel sebeplerinden bir tanesi de Lyon maçı aslında. Bugün oynanacak maç. Evet. Ve asıl hedef maça da geldiğimizi varsayarsak eğer, ben Fenerbahçe'nin evinde en azından rakip kaleye 13 şut atması 1.50. Benim için bugünün en böyle öne çıkan tercihi bu oldu. Temsilcimiz bence bunu başarabilecek kuvvetli olduğu kanaatindeyim. Evet. Geçmiş yıllara baktığımızda Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesi 3. eleme turunda, yine playoff'ta Benfica eşleşmelerinde hem Feyenoord'a mesela baktığımda 14 şut. Sabah Efe abi de yine bu bilgilerin altını çizmişti YouTube yayınında. Benfica'ya 14 şut. Yani bunları başarabilen bir Fenerbahçe var. Burada da Lyon karşısında 13 şutun ben çok böyle uzak bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Gerçekleşmesi muhtemel, kaldı ki zaten evet. Biz eğer turu Fransa'ya bırakacak bir oyun planıyla ya da skor dezavantajıyla gidersek işimiz gerçekten zorlaşacak. İçeride çok daha farklı bir Lyon'la karşılaşmamız çok muhtemel. Evet, Lyon o gerçek Lyon döneminde değil. Hatta onlar da bilmiyorum katılır mısınız ama biraz böyle bir Avrupa Ligi takımı, UEFA Avrupa Ligi turnuva takımına daha uygun bir görüntüye doğru gitti son yıllarda aslında. Şampiyonlar Ligi takımından biraz o tarafa doğru evrilmiş bir Lyon da var. Baktığımız zaman genel yapı itibariyle de en yüksek gücünde olduğunu da düşünmüyorum. Ya tabii ki. Biz içeride 13 şutu cebimize koyarız Fenerbahçe adına diye düşünüyorum. Bu açıdan nasıl yorumlarsınız şutları?
7: Kesinlikle doğru bir yerden yaklaştınız. 13 şut son derece mantıklı bir tercih olabilir. Pek tabii Lyon'un geçmiş gücünde bir dönem Fransa'yı domine eden, çok önemli futbolcuları bünyesinde barındıran şimdiki Paris Saint-Germain neyse Olympique Lyon'da bir dönem öyleydi. Juninho, Pernambucano, Chrisler çok önemli bir kadroydu. Ama tabii ki devir değişti. Financial Fair Play kıskacında bir ekipten bahsediyoruz. Ama ona rağmen geçtiğimiz yıl sergiledikleri performans takdire şayandı. Evet. Halen ellerinde üst düzey oyuncular var. Defansta Clinton Mata olsun, Tagliafico olsun, sağ tarafta Arsenal'den bildiğimiz Ashley Miles olsun, orta sahada Tesman, Tolisso. Bunlar çok kıymetli oyuncular. İleri uçta Open'dan. Kızılderi adam eksiltebilen, Open'dan Nuama olsun içe kırılabilen, şutu olan, Fofana. Malik Fofana, Borussia Dortmund'dan aldıkları duran bir. Bunların hepsi tehlike oluşturabilecek oyuncular. Yani defansın arkasına sarkabilecek çok fazla oyuncular var. Alan bırakmamalıyız. Kademeli bir savunma anlayışıyla sağ parselizasyonunu mümkün mertebe iyi uygulamalıyız. Kapacağımız toplarla, driplinglerle veya mesafe kat etmek ya da uzun veya orta metraj paslarda kanatlarda oynayacak futbolcularımıza Greenwood olsun, Kerem olsun topla buluşturup rakip kalede tehlike yaratabiliriz. En azından topu ileriye taşır faul alırız. Akıllı bir stratejiyle Lyon'un iç sahada ne kadar etkili bir takım olabileceğini bilerek bu maçta mutlaka yenilmeden, en kötü yenilmeden tek farklı bir galibiyet olsun, bizim olsun deyişimdeki kas buydu. Rakibimiz momentumu ele geçirmesine izin vermemeliyiz.
8: Evet.
7: Neden? Sparta Prag'a yaptığını bize de yapamaması için. Oyunu hızlandırmalarına mani olmalıyız. Aslında bizim öncelikli hedefimiz onların oyunu hızlandırmalarına mani olmak diye düşünüyorum. Çok fazla Lyon maçı izlediğim için. Madem biz hızlı, zaten hızlı oynayamıyoruz, o halde onların da hızlı oynamasına mani olmalıyız. Lyon topa sahip olmayı seven bir takım. Hızlı oyun anlayışı var. Kısa paslarla takım boyunu kısaltmadan kompakt orta sahada topu hızlı çevirip topun dolaşması sayesinde rakibin basmasını ikiye birlerine mani olup araya kilit pas atabiliyorlar. Üçüncü bölgedeki driplingçi oyuncularını topla buluşturup etkili olabiliyor. Yani bu takım pas yapabilen bir takım. Geçtiğimiz yılda en zeki devre arasında aldılar. Hep aynı tip oyuncuları alıyorlar. Orta sahada rakibi koşturan bir takım. Bizim yaş ortalamamız yüksek. Orta sahadaki oyuncularımız zorlanabilirler. Hiç beklemedikleri kadar hızlı topu dolaştırabilen bir ekip. Türkiye'de çok fazla topu dolaştırma, topun dolaşımı düşük. Zaten Türk futbolunun en büyük problemlerinden biri. Evet. Yani bu takım oyunu hızlandırdığı takdirde bizim çok aleyhimize olur. Umarım çok daha kontrollü ve temkinli oynarız. Takım boyuna dikkat etmemiz lazım. Arkada boşluk bıraktığımız takdirde her an ceza kesebilirler. Onun için de toplam 4 offside, 2-10. Hem Fenerbahçe hem Olympique Lyon offside'e düşebilir. Sparta Prag maçında da çok sayıda offside olmuştu. Gollü de bir maç olacağını düşünüyorum. 2,5 üst karşılık gol var. Toplam 41 taç. Bunlar benim için ön plana çıkan çok sayıda bahislerin tercih ettiğim 3 bahis.
8: Güzel, gerçekten iyi özetlediniz. Oyuncu anlamında da baktığımızda bugün gerçekten Guendouzi ve Kante'ye oynamaları halinde çok ciddi iş düşüyor. Zaten Fenerbahçe orta sahasının önemli iki oyuncusundan bahsediyoruz. Hem Fransa milli takımı tecrübeleri bu anlamda biraz böyle bir Lyon da bir Fransız ekibi olması. Öte yandan Greenwood'un Marsilya'da geçen sene ayakta kalan oyunculardan bir tanesi olması. Yani hem Guendouzi, Kante hem de Greenwood aslında tabii ki bütün 11'e iş düşüyor ama bu oyuncuların da performansı bu eşleşme açısından oldukça önemli. Peki Talisca isabetli şutlar artık böyle bir kolay evet. Tercih gibi, hile gibi bir şey olmaya başladı ama.
7: Talisca isabetli. Memleketimizin favorisi. Tabii ki Talisca 2 isabetli her zaman tabii ki giderek düşüyor oran. Haliyle algoritma o şekilde çalışıyor.
8: 1.75'lerden
7: şu anda 1.52'ye kadar düştü. 2 maç önce 1.75'ti. Gornik Zabre maçında yanılmıyorsam 2 isabetliği vermiştik zaten. 1.50'lere kadar düştü. Ama gelmesi yüksek ihtimal bahislerden biridir oyuncu bahislerinde. Forvet hattında oynuyor. Şu anda santraforlar hazır olmadığı için ve sakatlıklarından dolayı mutlaka 3 veya 4 deneme yapacaktır. İsabet bulma oranı bir defa yanılttı zannederim ama 2 isabet bulma ihtimali yüksek.
8: Evet, 1.52 şu an onun da oranı. Benim bu kaleci tercihlerin, kaleci diyorum çok affedersiniz, birazdan geleceğim ona. Kaleyi bulan şut çeker tercihlerinde Talisca'nın 2 isabetinin 1.52, Greenwood'un 2 isabetinin 1.58 olması oran açısından pek doğru bulmadığım bir oranlama olmuş açıkçası. Yani arada 0.06'lık bir fark olmaması lazım bu iki oyuncunun. Greenwood'u bence biraz daha yüksek almamız gerekiyordu. Katılır mısınız bilmiyorum ama.
7: Kesinlikle tabii ki Talisca'yla ilgili bir geçmiş var. İsabet evet. Oranı ile ilgili algoritmanın oranı düşürmesi gayet doğal. Ama Greenwood yeni başlamış. İlk 11'de sanırım sadece 2 maçı var şu anda. Evet. Haliyle bir parça daha yüksek olma durumundaydı. Talisca'nın biraz önce belirttiğim üzere iki maç önce Górnik Zabrze maçında 1.75'ti.
8: Evet, evet, gerçekten burada da bir ufak eleştirimiz olsun. Peki kaleci kurtarışları anlamında sizce bir fırsat var mı? Yoksa hiç oralara daha fazla çeşitlendirip kafa karıştırmadan geçmek mi faydalı?
7: Tabii ki kaleci kurtarışları da değerlendirilebilir ama takım güçleri birbirine yakın olduğu takdirde kaleci kurtarışlarının ben ziyade daha avantajlı bahisler göze çarpıyor. Yani güven endeksi anlamında risk primine göre değerlendirme yapmak lazım. Mutlaka kaleci bahisleri de değerlendirdiğimiz bahisler, mesela Beşiktaş maçıyla ilgili geçtiğimiz maçta Krylova maçında kaleci kurtarışı vermiştik. Toplam 6 kaleci kurtarışı. Son anda gelmişti bahis 1.97 orandan. Tabii ama bu maçla ilgili daha güvendiğim bahisler gol bahisleri ve offside bahisi ve toplam 41 taç benim için kaleci bahislerinin önünde şu an için.
8: Güzel, çok güzel. Peki algoritmalara şöyle bir baktığımız zaman bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-1 Fenerbahçe kazanır demiş. Bilgisayar 0-1 skorla Lyon kazanır demiş. Zlatna'da 1-1 berabere biter demiş. Algoritmaların birbirinden ayrıldığı bir maç. Gerçekten de aslında 3 ihtimalli bir maç deriz ya. Bence öyle bir maç. Biraz evet. Daha ben Fenerbahçe'yi iç saha avantajıyla önde görüyorum ama tura bakarsak, genel 180 dakikaya bakacak olursak iki ihtimal, yani Fenerbahçe'nin de Lyon'un da çıkma şansının yani Fenerbahçe Lyon'u elese, Lyon Fenerbahçe elese çok da böyle ya nasıl elendi bu takımlar diyeceğimiz bir eşleşme değil diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum katılır mısınız ama sizin var mı skor beklentiniz bu maçtan?
7: Kesinlikle doğru ifade ettiniz. Hemfikirim sizinle. Tabii 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım gibi önemli bir hedef var. Takımın marka değeri, gelecekte lig aşamasında 36 takım içerisinde yapacağı 8 maçta çok elit seviyede takımlarla oynaması, tekrar bu heyecanı camianın yaşaması Fenerbahçe'nin için kilit bir maç. Pek evet. Çok insan elenmesinin şampiyonluk için o ayrı bir manzume, o ayrı bir değerlendirme. 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, gelecekte yapacağınız transferler, Galatasaray'ın daha kolay transfer yapmasında Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynamasının çok büyük etkisi var. Marka değeri anlamında, her anlamda en önemli futbol mecrasında yer almak.
8: Gelir anlamında yine keza.
7: Uzak kalınan bir mecra. Bunun değerlendirmesini yaparken çok daha farklı bir bakış açısıyla bakılması gerekirken hayret verici değerlendirmeleri dinliyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Çok önemli bir maç Fenerbahçe tabii. için bu maç ve Lyon gibi de belki de eşleşmelerin içerisinde kendisine tez antitez anlamında en sıkıntı verebilecek bir takımla karşılaşıyorlar. Keşke Bodo Glimt, dediğim gibi Union Saint-Gilloise eşleşmesinden gelen takım olsaydı. Bu takım Fenerbahçe neyse tam tersi, çok hızlı topu dolaştırabilen, çok hızlı çabuk düşünüp oynayabilen bir ekip. Fenerbahçe'nin ilk kendi yarı sahasındaki bu maçta mutlaka ilk maçta ikinci maç için umudunu koruyacak skoru alması gerekiyor. Bu maçta yenilmememiz lazım. Ülke puanı açısından da önemli. Çok dikkatli olunması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Taktiksel kurgu anlamında değerlendirmenin çok iyi yapılması gerekiyor. O anlamda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli bir husus Fenerbahçe için. 17 yıldır uzak kalınan bir futbol arenası. Tabii. Fırsat ayağımıza kadar geldi. Şu an playoff oynanıyor. 2 eleme geçildi. Lyon elenmeyecek bir takım değil. Şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ilk maçta iyi bir skor alırsa, hele bir galibiyet alırsa, ikinci maçta bunu koruyabilecek kadro kalitesine sahip.
8: Tabii, kesinlikle öyle. Diğer yandan baktığımızda bence İsmail Kartal da bir nevi kendisini tarihe geçirmek isteyecektir. Yani 17 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik adam olma şansı da şu an elinde. Kadro kalitesi de belli bir seviyede. Yani hoca da bunu kaçırmak isteyeceğini düşünmüyorum. Evet, Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. İşte görüyorum eleştirileri Fenerbahçe oyunundan herhangi bir şey çıkmaz gibi. Mesela sabahki YouTube yayınımızda da bayağı tansiyon yüksekti izleyiciler arasında. Yazılan yazılarda işte Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'nde çok kötü bir top oynadı. Ama ben bu kıyaslara gerçekten anlam veremiyorum. Yani
7: Fenerbahçe Gençler kötü Birliği... oynamadı ki, maçı izledik.
6: Ya bir de gerçekten Gençler Birliği'nin yaklaşımıyla Lyon'un yaklaşımını emsal teşkil etmek ben çok pek akla yatkın görmüyorum açık konuşmak gerekirse. Burada da ben Fenerbahçe'nin bir şansı olduğu kanaatindeyim. Umarım temsilcimiz turu geçer ve ilk ayağı olan bu iç sahadaki maçta da turu geçebilecek bir skoru da cebine koyar. Hele şöyle bir iki farklı bir galibiyetle ayrılsa sahadan tadından yenmez herhalde, değil mi?
7: Kesinlikle. İki farklı skor. Sparta Prag 2-1 ile ilk maçı geçmişti ama ikinci maçla ilgili yaptığımız değerlendirmede o dönem benim bahis tercihim Lyon'un iç sahada seyirciyi arkasına alıp çok iyi oynayacağını tahmin ediyorum. Birinci yarı 1.66 oranından Lyon'un galibiyeti rahat tur geçeceği kanaatindeyim. 4-0 bitti maç.
6: Evet.
7: Çünkü Sparta Prag da eski gücünce olan bir ekip değildi. Yani Sparta Prag'ın geçmişteki kadro derinliğiyle şimdiki kadro derinliği farklı değil. Lyon her şeye rağmen financial fair play diyen çeşitli maddi sıkıntılar yaşamasına rağmen elinde yine iyi bir kadro var. İyi bir teknik adamları var. Lyon Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için sonuna kadar zorlayacaktır ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesi de bir buçuk yıldır çok üst seviyeye geldi. Geçmişte kıyaslanmayacak ölçüde üst düzey oyuncular var. Bu maçta alacağımız
6: Evet.
7: iyi bir skorla ikinci maçta skoru ve turu cebimize koyarak Türkiye'ye dönebilirler. Lyon açık ara bu turun favorisi değildir. Yani bu turun favorisi 51'e 49 diyelim. Yani Lyon tamam Fransa Ligi takımı ama kadro kalitesi anlamında değerlendirdiğim zaman Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin Lyon'un üstünde olduğunu bile söyleyebiliriz. Onlar oyun anlamında belli bir şablona sahipler. Aynı oyunu oynuyorlar. Fenerbahçe'de yeni transferler var. Lig kalitesi var iki ülke arasında. Ama bu tur ortada. Yani daha serin kanlı olan, şans da yanında olan takım turu geçecek.
6: Evet, size kesinlikle katılıyorum. Tahtalara baktığımız zaman genel olarak eğilim ne yönde? Şöyle bir Türkiye tahtasına baktığımız zaman Fenerbahçe galibiyeti ikinci sırada yer alıyor. Dördüncü sırada 2,5 üst tercihini görüyorum ve 8. sırada da karşılıklı gol var. Seçenekleri Türkiye tahtasının ilk 10'una girmiş durumda. Asya tahtasında şöyle bir baktığımda Fenerbahçe galibiyeti 4. sırada, 7. sırada Lyon galibiyeti, 8. sırada da 2,5 üst seçeneğini görüyorum. Balkan tahtasına şöyle bir baktığım zaman 5. sırada karşılıklı gol var seçeneği listede ve 10. sırada da maç sonu 1 olarak Balkanlar değerlendirmiş Fenerbahçe Lyon maçını. ABD tahtasında 2. sırada 2,5 üst 33 milyon dolar tutarla listede kendisine yer bulmuş ve başka bir seçenek listede ilk 10'da yok. Avrupa tahtasının ikinci sırası Fenerbahçe galibiyeti 244 milyon euroyu aşmış bir tutar var yatırılan miktar olarak. Üçüncü sırada 2,5 üst 131 milyon euro var tutar olarak. Beşinci sırada ev sahibi 1,5 üst 94 milyon euro. Altıncı sırada karşılıklı gol var 88 milyon euroyu aşmış. Yedinci sırada Lyon galibiyeti 46 milyon euroyu aşmış bir tutar olarak. Avrupa tahtasında bir hayli rağbet gösterilen bir maç. İngiliz tahtasında da Fenerbahçe galibiyeti ikinci sırada yer alıyor ki bugün İngiltere'de alt liglerde bir hayli fazla maç var ama lokal genel olarak baktığımızda Dinamo Zagreb maçı birinci sırada birazdan konuşacağız. İkinci sırada da Fenerbahçe'ye yer vermişler. Avrupa tahtasındaki çeşitliliğe baktığımız zaman ev sahibi 1,5 üst mesela genel olarak 2,5 üstler karşılıklı gol varlar söz
7: Evet.
6: konusu ama ev sahibi 1,5 üst seçeneği açısından bir değerlendirmeniz olur mu? İlave bir yorumunuz var mıdır? Ne dersiniz ilk ev sahibi 1,5 üstte?
7: O ikinci golü kimin atacağı tabii muamma durumda Fehmi Bey. 2,5 üst karşılıklı gol
6: Evet.
7: var. 1.94 oranla yönelmemin sebebi ilk golü atan takım haliyle defansa çekecektir. Diğer takım risk alacaktır. Defans hattını ön plana çekecektir. Lyon Sparta Prag maçında da önce Lyon golü atmıştı. 1-0 öne geçmişti. Sparta Prag ikinci devre arka arkaya attığı iki golle maçı 2-1 kazanmıştı. Orada da Lyon'un geriye fazlasıyla yaslanması nedeniyle Sparta Prag kadro kalitesi zayıflamasına rağmen iki gol buldu saha ve seyircisi önünde. Fenerbahçe'nin de aynı hatayı yapmaması lazım. Fenerbahçe eğer ilk golü bulan taraf olursa ikiyi de atabilir Lyon'a. Sonrasında tabii ki haliyle içgüdüsel olarak koruma anlamında Lyon daha da riskleri alıp skoru azaltmak isteyecektir. Eğer Lyon ilk golü atarsa Sparta Prag maçında yaptıkları üzere Prag'daki defansa çekileceklerdir. Ve bu durumda da Fenerbahçe'nin çok akıllı oynaması lazım. Çünkü aksi takdirde iki yeme ihtimali Fenerbahçe'nin Lyon'a iki atma ihtimalinden daha fazla.
8: Evet, o senaryoda gerçekten işler bir hayli zora girer. Yani ciddi anlamda sahada büyük bir taktik savaşının verildiği keyifli ve kaliteli bir maç bizleri bekliyor diye düşünüyorum.
7: Dikkatli bir maç olabilir. Bu bizim aleyhimize de olabilir. Oyunu hızlandırma. Yani ben kendi çerçevemden oyunu hızlandırmanın bizim lehimize olmayacağını, Lyon'un isteyeceği bir taktiksel kurgu olacağı kanaatindeyim. Çok hızlı oynayabiliyorlar zaten. Hızlı oyun, topu hızlı çevirme, topun hızlı dolaşımı. Bunlar onların iyi yapabildikleri şeyler. Biz daha sakin oynamalıyız. Onlara avantaj sağlayacak şekilde oyunun gitgelli bir oyuna dönmesi bizim aleyhimize olabilir. Biz daha sakin, kontrollü oynamayı tercih eden taraf olmalıyız. Belki defansımızı çok ileri çıkarmadan bir orta saha maçı şeklinde, orta saha mücadelesi şeklinde oyunu en azından ilk yarım saate atlatmamız daha sağlıklı bir tercih olur diye düşünüyorum. Oyun hızlanırsa bu Lyon'un avantajı ne olur Fehmi Bey?
8: Evet, gerçekten oyunu istediğimiz gibi yönlendirip istediğimiz skoru alalım diyelim ve Fenerbahçe-Lyon maçını ilk yarım saatimizde geride bırakalım. Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında Levski Sofia, AEK Athens, Dinamo Zagreb, Viking maçlarını konuşacağız ve akşam Libertadores ve Sudamericana'dan da bazı maçları değerlendireceğiz. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
5: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
4: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
5: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
6: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. İkinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Sevgili Metin Atakan'la birlikte Şampiyonlar Ligi playoff maçlarını değerlendiriyoruz. Fenerbahçe Lyon maçını geride bıraktık. Yavaş yavaş sizlerin de mesajları geliyor. Birazdan anons edeceğim. Dinamo Zagreb Viking maçıyla devam edelim dilerseniz. Ne dersiniz?
7: Tabii ki.
6: İç sahada iyi bir Zagreb var. Geçen sene peri masalına imza atmış Viking'i konuk ediyor. Orada bir Bodo hakimiyetini kırıp bir şampiyonluğunu ilan etti Viking. O gerçekten bence kıymetliydi. Ben gollü bir maç bekliyorum. Siz ne dersiniz?
7: Katılıyorum. Viking dediğiniz üzere geçtiğimiz yıl peri masalı bir şampiyonluk çıkardı. Avrupa'da çok sayıda sürpriz şampiyon vardı geçtiğimiz sezon. Ülkeyi saydığımız zaman epey uzun sürer Danimarka'sından İsviçre'sine. Pek çok ülkede beklenmedik takımlar şampiyonluğu kazandılar. Şampiyonluk için favori gösterilen takımlar Avrupa kupalarıyla kendiliklerini paralel götüremeyenler var. Beklenenin çok ötesinde düşük performans sergileyip şampiyonluk yarışından uzak kalan ekipler oldu. Viking de geçtiğimiz yıl Bodo Glimt'in elinden şampiyonluğu aldı. Haklı bir şampiyonluk kazandılar. Ve tarihlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmış bir ekipten bahsediyoruz. Bu yıl da iyi başladılar, iyi konumdalar. Şu an ikinci sıradalar, 40 puanları var. Lider Bodo'nun bir puan gerisindeler, 41 puanı var Bodo Glimt'in. Son hafta ama Rosenborg'a deplasmanda kaybettiler. Ancak rotasyon yapmışlar, baktım. Bu maçı düşündükleri belli. Dinamo Zagreb'de güçlü bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Geçtiğimiz yılda Şampiyonlar Ligi'nin son 36 takımından biriydiler. Ülkelerinde de son 20 yılda 18 şampiyonluk kazanmışlar Fehim Bey. Futbolda ekol diyebileceğimiz Yugoslav ekolünün önemli futbol ülkesi. Hırvatistan tabii ki bu Yugoslav ekolünde şu anda en önde gelen ülke. Sırbistan'ın bunda geri kalışı.
6: Evet.
7: Son yıllardaki Hırvatistan Dünya Kupası'nda final oynadı, yarı final oynadı. Önemli başarılar kazandı Avrupa. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı oldular. Haliyle Dinamo Zagreb zaten son 36'da mücadele etti geçtiğimiz yıl. Bu yılda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için tabii ki Viking önünde favori. Zorlandılar da geçmişte. İsviçre'nin Thun ekibini sonrasında Zalgiris'i saf dışı bıraktılar. Evet. Beşiktaş'ta oynayacak Zalgiris kalması. Hırvatistan Ligi'nde de 3. hafta itibariyle bir maçları eksik. Son maçlarında, ikinci maçlarında 4-0'lık bir galibiyetle aldılar. 2-2 yapmışlardı ilk iki maçta. Ertelenen bir maçları var. Maç eksiğiyle şu anda 3. sıradalar. Bu maçla ilgili benim düşüncem Dinamo Zagreb'in Viking'i maç sonu 1.5 üst verimi 1.88 gibi bir oranı var. Evet. Dediğim üzere tüm eşleşmesinde zorlanmışlardı. İsviçre şampiyonu da hızlı dikine hücum eden ters bir takımdı. Dinamo Zagreb'in kadrosunda Nihal Zahit Fenerbahçe'den bildiğimiz

0: iyi oyuncuları var ama sanki geçtiğimiz yılın gerisindeler kadro kalitesi olarak diye değerlendirebilirim. Geçtiğimiz yıl daha geniş, derinlikli bir kadroları vardı sanki.
1: Evet.
0: Viking'de de yabancı oyuncu sayısı az, birbiriyle oynama alışkanlığı olan iyi forvetlerin olduğunu biliyorum. Koşan basan bir takım ama gol yollarında da etkili bir ekip olduklarını geçtiğimiz yıl liglerini uzak takipte golcü bir ekip olduklarını, gol yollarında etkili, yetenekli olduklarını da biliyoruz. Kolay gol buluyorlar. Dinamo Zagreb de golcü bir ekip. Son 5 maçta, resmi maçta 19 gol atmış. 16 gol atıp 3 gol yemiş maçlarında 19 gol atılmış.
1: Evet.
0: Yani Viking'i deplasmanda da kolay gol bulabilen ekip olmasına rağmen Viking biraz zor. Dinamo Zagreb yine evinde kolay kolay maç vermez. Son 5 iç saha maçını da kazanmış bir ekipten bahsediyoruz. Ayağı çok iyi pas yapıyorlar zaten. Güçlü bir ekip. Tun'la bile iç sahada oynadıklarında Tun gibi, İsviçre gibi bir Dünya Kupalarında sürekli mücadele eden, belli bir kalitesi olan İsviçre futbolunun temsilcisine karşı bile %75 topla oynamayla, %73 topla oynamayla oynamışlar. 32 tane şut çekmişler Fehmi Bey.
1: Evet.
0: 32'de 6 isabet. XG sayısı 2.65. Yani 15 korner olmuş maçta. Yani 15, yani Tun'u Türklase etmişler. Maç biraz zorlanarak geçti ama böyle de veriler var. İç sahada Dinamo Zagreb'in Viking'i yenmeden göndereceğini zannetmiyorum. Şahsi fikrim bu yönde. Maç sonu 1-1.5 istiyorum. Kornere de açık bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. 9.5 üst kornerin 1.60 oranı var. 10.5'un
1: Evet.
0: 1.99. Ama tercihim maç sonu 1-1.5 üst 1.88 oran Fehmi Korkmuş.
1: Ben de Dinamo Zagreb'in iki gol atmasını çok ihtimal dahilinde gördüğüm bir maç. O yönden de baktığımızda Viking de çok böyle sinen ya da etkisiz zayıf bir futbol ortaya koymaya çalışan bir takım değil. Öyle bir görüntüde de değil. Orada da Viking'in gol bulması ya da bulmaması her türlü ihtimalde de ben Dinamo Zagreb'in kendi başına da mesela maçı üste taşıyacağı. Çünkü Maksimir'de çok başka oynuyorlar gerçekten. İç sahada farklı bir Dinamo Zagreb'i görüyoruz. O yüzden de baktığımızda ben de ev sahibinin 1.5 üstünü öncelikli tutarım. Daha sonrasında da ikinci tercihim 2.5 üst tercih olur. Ev sahibi 1.5 üstte 1.53. Sizin maç sonu 1 ve 1.5 üst çok daha güzel bir seviyede zaten. 1.85 hiç itiraz edeceğim bir tercih değil. Korner tercihinin altını çizdiniz. Tekrar ilave etmeyeyim. Aynı benzer paralel düşünüyoruz burada da. Güzel. Şöyle bir algoritmalara baktığım zaman neler söylemiş bilgisayar algoritmaları bu maçla ilgili. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 3-0 Dinamo Zagreb kazanır diyor. Bilgisayar 1-0 Zlatna 2-0 demiş. Gol yemeden Zagreb kazanır görüntüsünü vermiş algoritmalar diyelim. Peki şöyle bir baktığım zaman Türkiye tahtasında birinci sırada Zagreb galibiyeti var. Beşinci sırada ev sahibi 1.5 üst seçeneğini görüyorum. Yedinci sırada 2.5 üst Türkiye tahtasında listelenmiş. Asya tahtasında bu maç sonu 1 ile 10. sıradan listeye girmiş. Balkan tahtasının birinci sırası yine Dinamo Zagreb galibiyeti. Şöyle bir bakıyorum. 9. sıra yine Dinamo Zagreb'in 2 gol atması. ABD tahtasında 2.5 üst. Birinci sırada 45 milyon dolar yatırılmış Dinamo Zagreb maçında. ABD tahtasına baktığım zaman maç sonu 1. Birinci sırada 426 milyon euro bir tutar var. Dördüncü sırada ev sahibi 1.5 üst 125 milyon euroyu aşmış bir tutar. Sekizinci sırada combo tercih var ve üst 44 milyon euroyu aşmış bir tutar. Ve İngiliz tahtasında zirvede yine Dinamo Zagreb galibiyetinin olduğunu söyleyebilirim. Bu maçta da detaylar bu şekilde sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Peki son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Levski Sofia AYK'yı da bir değerlendirelim. Daha sonrasında hızlıca mesajlara bir geçiş yaparız. Levski Sofia AYK mücadelesinde baktığımızda AYK'nın sanki tek handikapı resmi maç olarak Süper Kupa dışında, Yunanistan Süper Kupası dışında resmi maçı yok. Levski Sofia biraz daha ligde 4'te 4 yaparak ve aynı zamanda birinci eleme turundan beri önce Banja Luka'yı, daha sonrasında Craiova'yı ve Almaty'yi eleyerek playoff hattına geldiler. Bence dikkat çekici iki detay da Şampiyonlar Ligi'nde henüz elemeye aşamasında yenilgisi yok ve hatta
0: Yok.
1: iç sahada oynadığı maçlarda gol de yemeyen bir Levski Sofia var.
0: Bütün
1: 3-10
0: maçlarda gol
1: galibiyetin
0: atmış.
1: Evet, 3-10 galibiyetinin oranı.

0: Ya ben açıkçası burada katılır mısınız bilmiyorum ama ev sahibi yarı kazanır tercihi 2-0-5'ten bana çok kıymetli geldi. Ne dersiniz? Hem bunu size sormuş olayım hem de sizin tercihlerinizi merakla bekliyorum.
1: Bu maçla ilgili benim bir numaralı tercihim karşılıklı gol var Fehmi Bey. 1.87 oranı var.
0: Evet.
1: Bu tercihte bulunmamın sebebi Yunan takımları Otoreyhagel'den milli takımdan beri deplasmanlarda iyi oynuyorlar. Panathinaikos'un, Olympiakos'un deplasman maçlarına bakın. AEK PAOK da keza aynı şekilde. Yunanlar deplasmanda nasıl oynamaları gerektiğini iyi biliyorlar. En kötü berabere dönüyorlar. Belki sürdürek favori olduğu iç saha maçlarında zaman zaman sürpriz sonuçlar olabiliyor ama belli bir ekol olmasalar bile Yunan futbolunda savunma yapma İtalyanlara benzer bir son 20-25 senedir belli bir alışkanlık oluştu. Bu da kendi seviyelerinde veya kendilerinden bir tık daha iyi takımlara karşı iyi savunma yapmalarını sağlıyor. Bu genel bir alışkanlık olarak yerleşmiş durumda. Levski tabii ki Ludogorets'in 14 yıllık hegemonyasını yıkarak Bulgar Ligi'nde tekrar şampiyon olmaya başardı.
0: Evet.
1: Şimdi de Şampiyonlar Ligi playoff'una yükseldi. Son Yunanistan şampiyonuyla oynayacaklar. Levski elemelerde kaydettiğiniz üzere iyi performanslar da sergiledi. Üniversite Craiova ile oynadılar. Çetin bir eşleşme oldu. Evlerinde 1-0 mağlup etmişlerdi. Deplasmanda 2-0 öne geçtiler. Maç 2-2'ye geldi. Ecel terleri döktüler. Neredeyse uzayacaktı. Bir şekilde elediler. Bir önceki tutta dediğiniz üzere Bosna Hersek'in son şampiyonu, sürpriz şampiyonlardan Banja Luka'yı elemişlerdi. En son da Kayra Talmati'yi içeride dışarıda mağlup etmeyi başardılar. Gol yollarında etkili bir ekip olduklarını görüyoruz. Kolay pozisyon buluyorlar. Aynı zamanda iyi de savunma yaptıklarını söyleyeyim. Hem savunmada hem hücumda dengeliler. Kayrat maçında da Karayom maçında da gol atmayı içeride dışarıda başardılar. Ligde de çok iyi başlangıç yapmış durumdalar. 4'te 4 şu anda gidiyorlar. 9 gol atmışlar, 2 gol yemişler.
0: Evet.
1: Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı benim diyorlar resmen. Gördüğüm kadarıyla Brezilyalı oyuncuları var. Savunmada da hücumda. Reinaldo'nun 5 golü var. Everton. Bildiğim oyuncular Serafimo var. Kuzey Makedonya milli takımından.
0: Evet.
1: Venezuela'dan Makon var. Transferler de yapmışlar. Geçtiğimiz seneki kadroyu güçlendirmişler. AEK'ya baktığımız zaman onlar da şampiyon bir takım. Son yıllarda zaten Olympiakos'tan sonra en öne çıkan Yunan takımı konumundalar. Panathinaikos'un finansal olarak darboğazda olması sebebiyle, düşüşüyle beraber AEK ön plana çıktı. Fayda maliyet anlamında iyi transfer yapan bir ekip olduğunu söyleyebilirim. Yaptıkları transferleri bünyelerine adapte edebilen bir kulüp. En son Luka Jovic'i Frankfurt'tan 65 milyon euroya Real Madrid'e gitmişti. Başarısız oldu. Sonrasında çeşitli yerlere kiralandı. Fiorentina'ya döndü. Eintracht Frankfurt'a girdi. Geçtiğimiz yıl şampiyonlukta Luka Jovic'in ciddi katkısı var. Tabii ki üst düzey bir oyuncu. Tabii ki Yunan Ligi seviyesinde performans gösterdi. Kalitesini gösterdi ve şampiyonlukta çok önemli bir rol oynadı. Bu sene de Sparta Prag'dan ön libero yarı Türk yarı Finlandiyalı Kaan Kayıran'ı aldılar. Trabzonspor'dan Zubkov aldılar sağ kanada. Lovro Majer'i aldılar. Önemli bir oyuncu. Hırvat oyuncu. 10 numara. Bundesliga'dan Wolfsburg düşünce o oyuncuyu kaptılar. O
0: Evet.
1: da aynı Luka Jovic gibi bu seviyede Yunan Ligi seviyesinde çok etkili olabilir. Yani iyi transfer yapıyor. Levante'den Arriaga'yı aldılar. Honduras'ta. O da iyi bir oyuncu. İspanya'da maçlarını izlediğini biliyorum, bildiğim bir oyuncu. Bir tek Orbelin Pineda, Meksikalı bir oyun, orta saha oyuncuları vardı. İyi bir oyuncuydu. Meksika milli takımında zaman zaman ilk 11'de oynayan bir oyuncu. Bir o memleketine döndü. Onun dışında kadroyu güçlendirdiler. İyi bir kalecileri var. Strokoş, Arnavut, milli takım kalecisi. Sağ beki Rota, Yunan milli takımının sağ beki. Harold McCaudy eskiden Saint-Étienne'de oynardı. O da iyi bir stoperdir. İyi bir kadrosu var. Razvan Marin var. Roma milli takımında sürekli oynayan 6-8.
0: Evet.
1: Luka Jovic, Vini diye bir oyuncuları var. Geçtiğimiz sene oldukça başarılıydı. Macar milli takımının santraforlarından Benjamin Varga var. Yani AEK takımının kadrosu bayağı iyi bir kadro. Aynı teknik adamla çalışıyorlar. Bu sene hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermişlerdi ama ilk resmi maçta beklenmedik bir şekilde Ofi Krite'ye Süper Kupayı kaptırdılar. Normal süresi 2-2'den biten maçtan sonra penaltılarda Süper Kupanın sahibi Girit Adası'nın temsilcisi Ofi Krite oldu. 4-4-2 oynuyor AYK. Çift santraforla oynuyorlar. Bu bir eşleşme problemi yaratabilir AYK adına. 3 ihtimalli bir maç olduğunu düşünüyorum. Leski Sofya son derece formda. Leski Sofya takımını tabii ki küçümsemiyoruz ama AYK'nın da dediğim üzere deplasmanda oynayan Yunan takımları son derece başarılı oluyorlar. Bir şekilde Leski Sofya'ya gol atabilirler diye düşünüyorum Ayka takımının. Kadroyu saydım. Oynama alışkanlıklarını, etkili bir ekip olduğunu biliyoruz. Gollere yönelmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Üç ihtimalli bir maç dediğim üzere taraf bahsinden ziyade gollere yönelmenin daha güvenli bir tercih olabileceği kanaatindeyim. Kıbrıs Rum kesimi ekipleri, Yunan ekipleri çok sert oynuyorlar. Çok fazla kırmızı kart görme riskleri var. Bir kırmızı kart her türlü senaryoyu, maç senaryoyu değiştirebilir. Kart olmadığı takdirde 11-11 senaryoda atanın savunmaya çekileceği, diğerinin riskleri alacağı bir müsabaka. Karşıt gol varı açık olduğunu düşünüyorum. Ayek'in kalitesi, Leski Sofya'nın da formda olmasıyla bu maçın bir birlik bir beraberliğe, beraberliğe açık bir maç olduğu düşüncesindeyim. Her iki takım da gol bulabilir. Ayek'in kalitesi, Leski Sofya'nın formda olmasıyla bu maç beraberliğe göz kırpıyor gibi. Benim tercihim karşılıklı gol var. 1.87 oran peyni kurtulmuş.
0: Güzel. Şu an güncelden 1.90'a doğru çok hafif bir yukarı yönlü bir kıpırdamış oran ama bahsettiğiniz ölçüde AYK kadro kalitesine baktığımız zaman oyuncu grubuna ve aynı zamanda hoca devamlılığına tabii ki gol bulma ihtimali olan bir ekip. AYK'nın gol bulma ihtimali hiç yabana atılacak seviyede değil. Yine Leski Sofya'da da Julio Velasquez İspanyol hocanın kimyası tuttu sanki takımda. O da 3. sezonu aslında 2025'in başında gelmişti. 24-25 sezonun başında takıma dahil oldu. Önemli işlere imza attı o da. Leski Sofya'nın evinde biraz daha hakim seyircisiyle birlikte zaten bu turun öteki ayağına da götürmek istiyorsa gol atmadan geçmeyeceği bir senaryoda karşılıklı gol var. Tercihi 1.90'dan tabii ki kıymetli. Dediğim gibi ben Sofya'nın en azından bir yarı kazanmasını bekliyorum. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Algoritmalar neler söylemiş? Hemen onları da aktarmış olayım. Bizim 1.02 platformunun algoritması 2.0 Leski Sofya kazanır demiş. Bilgisayar 1.0 Leski Sofya kazanır. Zlatna'da bu maç 1-1 berabere biter demiş. Aktarmış olalım. Şöyle bir tahtalara da hızlıca baktığımızda Leski Sofya galibiyeti Türkiye tahtasında 3. sırada, 6. sırada karşılıklı gol var seçeneğini görüyorum. Asya tahtasında bu maç kendisine herhangi bir şekilde yer bulamamış. Balkan tahtasında 6. sırada karşılıklı gol var seçeneğini görüyorum. ABD tahtasında şöyle bir baktım yine 9. sırada Leski Sofya galibiyeti 27 milyon doları aşmış bir tutarla listede kendisine yer bulmuş ve Avrupa tahtasında 9. sırası maç sonu 1, 10. sırasında da 2.5 alt seçeneklerini görüyorum. İngiliz tahtasında 3. sırasında Leski Sofya galibiyeti var. Burada bakalım nasıl bir sonuç olacak akşam. Peki mesajlara şöyle bir baktığımızda neler var? Hep birlikte yanıtlayalım sevgili Metin Atakan. Böyle bir fazla bir maça Fehmi Bey fazla bir kalabalık oluyor demiş bir dinleyicimiz. Maçlara daha net tercihler. Aslında böyle tek bir net tercih vermektense bazen dinleyicilerimizin bize hemen hızlıca yazma şansları olmadığından kafalarındaki olabildiğince çeşitli soruları yanıtlamak amacıyla şutları, golleri tam çerçevede değerlendirmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı ama yine de öne çıkan tercihlerimizi mutlaka belirtiyoruz. Onu da iletmiş olalım. Selam, ben Bankocu Tilki. Bugün size 3 güzel seçenek söyleyeyim. Fenerbahçe ilk yarı gol atar. Kerem gol atar. 10 korner olur demiş. Bankocu Tilki'ye selamlar. Düzenli yazan dinleyicilerimizden sağ olsun katkı veriyor. Kornerler açısında da tabii ki kıymetli olabilir maç. İtiraz etmem Fenerbahçe maçı için. Sanki Greenwood biraz mutsuz gibi ya demiş bir dinleyicimiz. Valla bilmiyorum, benim net bir içeriden hani oyuncu bir bilgim yok açıkçası. Okumadım da böyle genel olarak bir eleştirileri ama umarım bütün oyuncuların keyfi, psikolojisi yerindedir diyelim. Çünkü futbol sadece fiziksel kaliteden öte mental kaliteyle de artık günümüz dünyasında oynanan bir oyun. Oyuncularımız umarım her anlamda hazırdır. Selamlar, saygılar güzel insanlar. Ben Sefa Köy'den satılmış saat. Bana üst bitecek 3 maç söyler misiniz? Teşekkürler demiş. Selamlar olsun Sefa Köy'e de. Satılmış saate de çok teşekkürler. O da düzenli olarak yazıyor programımıza. Sağ olsun, var olsun. Bugün Fenerbahçe'ye, Perşembe günü Beşiktaş'ımız

0: canı gönülden, yürekten başarılar diliyorum. İnşallah her ikisi de turu geçerler. Teşekkürler, hayırlı akşamlar demiş yine satılmış saat Sefaköy'den. Yani umarım hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Trabzonspor turu geçsin ümidi içerisindeyiz. 3 tane üst maçına baktığımızda zaten Fenerbahçe
1: Evet.
0: Lyon'u Metin Atakan söyledi. Katılıyorum. Levski Sofia AYK karşılıklı gol var olarak söylemiş olalım. Zagreb'in de ev sahibi 1 ve 1,5 üst ya da sadece ev sahibi golleri olarak bu 3 maçı bu şekilde iletelim. Ortak fikrimiz olarak ortak paydada buluştuğumuz tercihler olarak iletelim sizlere. Düz 2,5 üst kuponu olmasın bu seferlik diyelim. Peki
1: Evet.
0: 4 dakikamız kaldı ama Libertadores ve Sudamericana'da da akşam maçlar var. Recoleta Boca Juniors maçı ve aynı zamanda Universitat maçıyla Estudiantes, Universitat Católica ile Estudiantes maçları
1: Evet.
0: var. Görüşleriniz olduğunu biliyorum. Sizden çok kısa kalan 4 dakikalık süremizde bu iki maçın özetini rica edeceğim. Neler çıktı tercihlerinizle?
1: Üniversite Katolika Estudiantes maçı ile ilgili Şili'nin Üniversite Katolika Termini Estudiantes Libertadores Kupası'nda karşı karşıya gelecekler. İlk maç 1-1 sona ermişti. Estudiantes'in üstün oynadığı bir karşılaşmaydı. Sağdan beraberlikle ayrılmak durumunda kalmışlardı. 17 şutta 5 isabet yakalamıştı. Rakip takım Şili takımı da 4 şutta toplam şutta 1 isabette o da gol olmuştu. 11 korner kullanmıştı Arjantin takibi Estudiantes. Yani Estudiantes'in üstünlüğüne rağmen Çilililer beraberlikte sahadan ayrılmayı başarmışlardı.
0: Evet.
1: Estudiantes Arjantin Premier Lig'de de iyi bir başlangıç yapmasına rağmen teknik adam değişikliğine gitmiş. Sonrasında birinci aşamada son 16 turunda Racing Club'a elenmişlerdi. İkinci tura da kötü başladılar. 3 mağlubiyet aldılar 5 maçta. Umdukları gibi olmadı. Tabii Arjantin Ligi'nin formasyonu farklı, ilgilenen dinleyicilerimiz biliyordur. Şimdi ikinci tura oynanıyor. Son haftada Gimnazia gibi önemli bir takıma karşı 4-0'lık bir galibiyet var. Rakibin iki kırmızı kart gördüğünü vurgulayalım. Bu Üniversite Katolika takımının şöyle bir istatistik vereyim Fehmi Bey. Sezon başından beri 27 tane kırmızı kart olmuş maçlarında. Yani oynadığı maçlarda
0: Evet.
1: toplam 27 kırmızı karttan bahsediyoruz. Kendi gördükleri ve rakiplerin gördüğü. Bu durum tabii tipik Şili, Arjantin, Latin Amerika maçlarını Dünya Kupası'nda da gördük rakiplere karşı sergiledikleri tavır ve tutumlardan dolayı çok fazla kırmızı kartın olduğu bir maç. Kırmızı kartlar da maçların skorlarını tamamen değiştiriyor. Benim bu maçla ilgili düşüncem golü Estudiantes'in bulabileceği yönünde, kadro kalitesi anlamında rakibinden çok üstün. Ev sahibi 4.5 üst korner 1.61 olan Universitat Católica Estudiantes maçında ev sahibinin saha ve seyircisi önünde ateşli bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Golü üstüne atarsa korner sayıları artabilir. Ev sahibi 4.5 üst korner 1.61 oran. Bu maçla ilgili düşüncem.
0: Güzel. O da
1: Defoto
0: 1.72'ye doğru yükselmiş.
1: evet.
0: Recoleta Boca Juniors maçı ne dersiniz? Güncel oranı da aktarmış olayım. Çok hızlı
1: İlk maç
0: yine 2
1: 3-1
0: dakika.
1: bitmişti. Kırmızı kartlar olmuştu
0: Hı-hı.
1: Fehmi Bey.
0: Evet.
1: Boca Juniors kazanmıştı. Boca Juniors'ın genel olarak kolay gol yediği, defansif anlamda sıkıntılar yaşadığı bir sezondan bahsediyoruz. Koskoca Boca Juniors kıtanın en önemli takımlarından biri Latin Amerika anlamında. Ligde birinci tur lig aşamasında iyi gidiyorlardı ama son 16 turunda Huracan'a kaybetmişlerdi. Sonrasında teknik direktör değişikliği oldu. Yeni bir teknik direktör gördük. Claudio Ubeda ayrıldı. İkinci tur başladı. İkinci tura da kötü başladılar. Boca ilk maçında yenildi. 5 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi, 1 mağlubiyet. Sadece bir galibiyetleri var.
0: Evet.
1: Ama ikinci aşamada Libertadores Kupası'na iyi başlamalarına rağmen devamını getiremediler ve elendiler. Aynı bizde Avrupa Ligi'nden elenip Konferans Ligi'nden devam etmek mevzileri Sudamericana'dan devam ediyorlar şu anda.
0: Evet.
1: Libertadores'ten Boca Juniors elendi. Defansı son derece kötü olduğu için bekleneni veremedi. 6 maçlık seride son 4 maçta çok kötü sonuçlar aldılar. Bu anlamda bu maçta çok üst düzey bir takım değil Defensor Regoleta. Yani Şili'nin Universidad Católica, Colo-Colo, Palestino gibi üst düzey seviyede ekiplerinden biri değil. Ama
0: Evet.
1: Boca sıkıntılı bir dönem yapıyor. Kadro değişimi söz konusu. Çok fazla oyuncu sirkülasyonu var. Tabii standartları tutturamıyorlar. Şimdi bu takımda iç sahadaki maçını kendi sahasında oynamıyor. Tarafsız başka bir sahada oynayacak. Çünkü kendi stadı uluslararası müsabakalar oynama standartına uygun değil. Boca Juniors'ı başka bir statta ağırlayacaklar.
0: Evet.
1: Paraguay Ligi'nin takımlarından biri

0: orta seviye takımlarından biri. Ama hırslı bir takım. Maçları çok heyecanlı geçiyor. İlk maçta 3-1 Boca Juniors evinde kazanmıştı ama ilk devre 1-0 öne geçtikten sonra kırmızı kart görmüş. 10 kişi kalmıştı takım. Yani Defensor Regolato öne geçip kırmızı kart gördükten sonra ikinci devre arka arkaya 3 tane gol yedi ve Boca Juniors 3-1 kazandı. Kırmızı kart olmasaydı 1-0'dan o maç Boca Juniors lehine döner miydi? Orası tartışmalı. Paraguay takımları tabii ki çok kırmızı kart görmeye açık takımlar. Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi. Bu takımın San Lorenzo karşısında 6 korneri var. İç sahada o da oynadığı maçta. Santos'la oynamış Brezilya takımı. 6 korneri var. Coentry ile oynamış. 5 korneri var. İç sahada 3-1'lik skor dezavantajından dönmek için çok hızlı başlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Boca Juniors defansif açıdan problemleri olan bir takım. Zaten başarısız olmasının sebebi, Libertadores'ten elenmesinin sebebi de defansif zaaflar. Bu maçla ilgili düşüneceğim toplam 9.5 üst korner 1.85 oran benim kurtuluş.
1: Çok güzel. Toplam 9.5 korner üstte Boca Juniors maçından geldi. Zaman yine su gibi aktı. Çok teşekkür ederim sevgili Metin Atakan. Yarın yine birlikteyiz. Hem yarının bülteninde hem de biraz Beşiktaş'ı Trabzon'da konuşacağımız bir
0: Evet.
1: program olur yarın. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans.
1: Çok teşekkürler. Sevgili Metin Atakan'la birlikteydik. Fenerbahçe maçını ve günün öne çıkan maçlarını yorumladık. Yine kupon şansınızın yüksek olduğu, kazançlı bir gün geçirmeniz dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye. O zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan. Onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onuachu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onuachu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onuachu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onuachu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onuachu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onuachu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'a gerektiğini santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onuachu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu mu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi'ye ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluk kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmına çekeceksin Trabzon.

0: sonra masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.
4: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu, Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Öğlen seansında 16-17 arasında çok aslında Lyon'u ele aldığımız, biraz rakibimizi tanıdığımız bir program sizlere dinlettik. 17-18 arasında Fehmi abi ve değerli konukları sizler adına kazandıran saatleri sundu. Bugün de saat 18-20 arasında ben Can Genç birçok konuğumla beraber aslında dört büyüklerin gündemine ele alacağız ama bugün günün maçı olması maksadıyla Fenerbahçe-Lyon maçıyla değerli konuğumuz Selim Hoca ile Selim Feyzoğlu ile başlayacağız. Selim Feyzoğlu ile sonra Galatasaray'ı konuşacağız. Tabii ki her takımın temsilcisi olan birçok konuğumuz var ama ister istemez günün maçını da konuklarımıza soracağız. Son konuğumuz bu arada İrfan 25 olacak, onu söyleyelim. İrfan 25'ten muhtemel 11'i alacağız. Saat 22'de oynanacak Fenerbahçe-Lyon müsabakası. Aslında 21 gibi normal şartlarda kadroları öğrenebiliyoruz ama İrfan 25 bu konuda çok tutarlıdır. İrfan 25 bu konuda hakikaten benim de bu tarz öğleden sonra akşamüstü veyahut da kadrolardan önce bağlandığım bütün dilimlerde muhtemel 11'i tahminiyle her zaman bizlere ilk aslında neredeyse ne oynanacağına dair iyi fikirler veren çok değerli bir konuğumuzu da bağlayacağız ama her şeyden önce bir Selim Hoca'ya bağlanalım. Selim Hocam hoş geldiniz.
5: Merhaba Can, hoş bulduk. Bütün dinleyicilere iyi haftalar.
4: Çok teşekkür ederim Selim Hocam bizi kırmadığınız ve bağlandığımız için ve tabii ki ister istemez sizinle genelde Galatasaray veyahut da Avrupa futbolu üzerine istişare

0: lerde bulunuyoruz ama isterseniz Avrupa futbolu tarafından, yani bugün Fenerbahçe karşısında nasıl bir takım izleyecek, Lyon takımı nasıl bir takım, Fenerbahçe bugün neleri yapması lazım, nelerden kaçınması lazım ki muhtemel 11'i de vereyim: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca şeklinde bize gelen İstihbarat bu yönde, ama tabii ki 19.40 itibariyle muhtemel 11'i sizlere tekrardan paylaşacağız. İrfan 25'li ama bu 11 ışığında Lyon takımını da göz önünde bulundurunca Selim hocam ne dersiniz?
1: Şimdi Fenerbahçe için çok önemli bir karşılaşma. Biliyorsunuz senelerdir Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veriyorlar ama bir türlü taraftarıyla Şampiyonlar Ligi müziğini buluşturamamıştı. Şimdi fırsat kapısına geldi diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Karşısında genç bir takım var. Genç bir takım, dinamik bir takım ama ben İsmail Kartal önderliğinde Fenerbahçe'nin bu genç rakibi yani bu rakibin gençliğinden avantaj sağlayıp turu geçebileceğini düşünüyorum. Hmm. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli oyuncular Openda ve Tolisso. Openda'yı geçtiğimiz sene Juventus Galatasaray karşılaşmalarında da izlemiştik. Şimdi bu sene Lyon'da ve çok hızlı, dinamik bir oyuncu olduğunu ve çok iyi bir bitirici olduğunu altını çizmek lazım. Skriniar'la başlamasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Hani Skriniar'ın ikili eşleşmede hız dezavantajından dolayı zorluk yaşayabileceği bir oyuncu. Ama Fenerbahçe kadrosunun da tecrübesine dikkat çekmek lazım. Buralarda daha önce birçok maça çıkmış oyunculardan kurulu bir takım. Lyon'da önemli Çek oyuncu Sultan'ın da eksik olduğunu söyleyelim. Bir diz sakatlığı var.
0: Evet.
1: Evinde ben Fenerbahçe'nin kontrollü bir maç geçireceğini düşünüyorum ama gollerde bulacaktır.
0: Peki, yani birazcık maç özeline bir iki tane daha soru sormak isterim. İster istemez çok genç bir kadro olduklarını söylüyorsunuz hocam. Yani Fenerbahçe tarafının Lyon'a göre artısı tecrübe midir? Bunu zaten vurgulamıştınız ama şunu da sormak istiyorum. Yani bugün muhtemel kadrolarda Ederson'u görüyoruz kalede ve Fenerbahçe taraftarının bir tepkisi olduğu, en azından stadyum taraftarının da tepkisi olduğunu söylemek isterim. Burada yaşanabilecek olumlu veya olumsuz veyahut da Ederson nezdinde Ederson maça konsantre olabilir mi diye de sormak istiyorum Selim hocam size.
1: Ederson'un geçen sezonun sonunda derbide özellikle olan olaylardan sonra taraftarla arası açılmıştı. Ben Aziz Yıldırım yönetiminin onu özellikle bu maça motive ettiğini ve taraftarla barışması için önemli bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum. Oyuncu zaten senelerce Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti Manchester City ile. Tecrübe anlamında bir eksiği yok. Aynı zamanda bu baskıyı da kaldırabilecek bir isim. Yani Fenerbahçe takımının iyi performans göstereceği bir maçta kalesini elinden geldiğince koruyup Fenerbahçe'ye avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum Ederson.
0: Selim hocam, Bülent Bey yazmış, demiş ki sorar mısınız Selim hocamıza? Şöyle bakıyor, olumsuz Lyon eşleşmesi halinde ligde yaşanmış mağlubiyeti de göz önünde bulundurarak İsmail Kartal'ın bir ayrılık durumu söz konusu olur mu veyahut da gündeme gelir mi diye sormak istiyorum. Aziz Bey bu konuda, Sayın Aziz Yıldırım bu konuda nasıl bir karar alır diye bir dinleyicimiz Selim hocam size sormak istemiş.
1: İsmail Kartal, merhabalar Bülent Bey bu arada. İsmail Kartal zaten takımın başına geçtiğinde bu ön eleme maçlarının oynanacağı belliydi ve buradan çıkacak her sonuçta, bu arada futbol bu, hani bunun içinde kazanmak da kaybetmek de var. Her sonuçta ben İsmail Kartal'la devam edileceğini düşünüyorum yönetim nezdinde. Burada gelecek bir mağlubiyet, lig maçını da ele aldığımızda en azından taraftarın kafasında bir soru işareti yaratacaktır. Ama daha çok kısa zaman geçti. Takımlar hani yeni yeni sezona adapte olacaklar, alışacaklar. Ben İsmail Kartal'ın iş güvenliğinde bir sorun olmayacağını ama eğer bu eşleşme kaybedilirse taraftar nezdinde bayağı güven kaybedeceğini düşünenlerdenim.
0: Peki Selim Hocam, isterseniz sizin çok daha yakinen takip ettiğiniz, ki siz tabii ki hem Avrupa futbolunda hem Süper Lig'deki birçok takımı takip ediyorsunuz ama uzmanlık alanınız diyebileceğimiz Galatasaray'a bir geçmek istiyorum. Yani sizi aslında Galatasaray yorumcumuz olarak zaten birçok yayınlarımızda da konuk ediyoruz ama Selim Hocam, yani Çorum Futbol Kulübü müsabakasında alınan skorla beraber Galatasaray yönetiminin artık biraz daha harekete geçtiğini söylememiz mümkün mü? Batrakov transferi bitti mi? Çünkü aldığımız istihbaratlara göre 25 milyon euro civarına transferin, evet, bittiği, ödeme planının olduğu konuşuluyor. Farklı isimler var mı? Galatasaray nezdindeki son gelişmeler neler Selim Hocam? Size sormak isteriz.
1: Galatasaray'da bu lig maçından, Çorum maçından sonra bence yönetimde bir alarm vermiştir kendi içinde diye düşünüyorum. Bana gelen istihbaratlar da bu yönde. Bu maç sonrasında Batrakov transferinin hızlandırıldığı ve bütün artık tabiri caizse tuşlara basıldığını duydum. Zaten istihbaratlarda da 25 milyon euro artı bir takım bonuslara işin bittiği ve Batrakov'un Galatasaray takımına katılacağını duyuyoruz. Hatta ben Lokomotiv Moskova başkanının da Batrakov'la ilgili, hani Batrakov öyle bir oyuncu ki Galatasaray onu Barcelona kalibresinde bir takıma satabilir zamanı geldiğinde dediğini gördüm. Bunun dışında tabii tek transfer gerektiren mevki 10 numara mevki değil. Takımda hala takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular var ve Galatasaray'ın şu an elinde bulundurduğu oyuncu grubunun yarattığı dar rotasyon bütün kulvarlarda başarıyı hedefleyecek bir Galatasaray için biraz elini zayıflatacak bir unsur olur. Burada Barış Alper, Wilfred Tsingo, belki de henüz medyaya düşmedi ama Osimhen gibi oyuncuların ayrılığı söz konusu olabilir. Dolayısıyla yönetim ayrılacak bu oyuncuların yerini doldurmak, aynı zamanda taraftarın potansiyel ayrılıklara vereceği tepkiye bir süspansiyon görevi yapmak için önemli isimlerle görüştüğünü duydum ve burada bazı aşamalar kaydediliyor. Şu anda önümüzdeki hafta, yani Avrupa'daki transfer dönemi daha kapanmadan, bazı sonuçları biz de görüp okuyabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki Selim Hocam, ister istemez tabii ki şu anda akıllarımızda bir soru yarattınız. Yani şimdi tabii ki Galatasaray'da transferin devam ettiğini, dinamik bir şekilde ilerlediğini anlıyorum hocam sizin ifadenizle. Yani Leao, Martinelli, Sörloth mu bu isimler? Bu isimlerden gelebilme durumu bu isimlerle anlaşıldı mı? Onun haricinde şunu da sormak isterim Selim Hocam size. Yani tabii ki Bruno Fernandes ismi de konuşuluyordu ama benim son okuduğum bir habere göre Manchester United'da kalacağına dair bir şeyler okudum hocam. Doğrular mısınız? Veyahut da hala da ufak da olsa bir Bruno Fernandes'in Galatasaray şansı var mı?
1: Ben Bruno Fernandes ve benzeri bonservis bedeline sahip oyuncuların ancak ve ancak Osimhen'le yollar ayrılırsa gelebileceğini düşünüyorum. Tabii bir anda paket halinde Barış Alper ve Tsingo satılırsa oradan da elde edilecek bir yüklü bonservis geliri olacak. Yani bu basında konuşulan yüksek kalibreli oyuncuların transferleri ancak Galatasaray ciddi bir bonservis geliri beklentisi içindeyse gerçekleşebilir olduğunu düşünüyorum. Bruno Fernandes haberi Manchester'da kalacağı yönündeki doğru olabilir. Çünkü ben en başından itibaren yazılmaya başladığında pek itimat etmemiştim açıkçası Bruno Fernandes transferine. Yani biraz hayal seviyesinde bir transfer diye düşünüyorum. Zaten şu anda Batrakov'un da bittiğini konuşuyorsak ben Bruno Fernandes'in biraz ikinci planda kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü Batrakov'un da hem hocanın hem Dursun Aydın Özbey'in bir güveni doğrultusunda muhtemelen de ilk 11 oyuncusu olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Lokomotiv Moskova'daki istatistikleri de zaten buna işaret ediyor. Sürekli çift hanelerde gol ve asist katkısı yapmış bir oyuncu. Yaratıcı ve bitirici bir oyuncu. Barış Alper'in ben bu sezon takımda tutulmasının güç olabileceğini düşünüyorum. Dinleyicilerimiz de hatırlarsa geçen sene Neom kulübünden gelen teklif reddedildiğinde abi caizse bir kazan kaldırma durumu olmuştu. Şimdi hele Premier Lig'den bir teklif varsa ki olduğunu duyuyoruz. Barış Alper'in bence bu sene takımda kalması zor. Ben zaten

0: Sen bu sol kanattaki Martinelli, Rafael Leao gibi geçen isimlerin de olası bir Barış Alper Yılmaz ayrılığından ötürü bu kadar dile getirildiğini düşünüyorum. Orada takımı hakikaten sırtlayabilecek ve her açıdan katkı sağlayabilecek bir oyuncu ihtiyacı doğacaktır Barış Alper giderse. Ben açık konuşmak gerekirse Barış Alper'den hem Leao'nun hem Martinelli'nin ileride olduğunu düşünüyorum. Oyun anlamında ve fiziksel anlamda.
1: Yani Barış'ı kaybetmek büyük kayıptır mı demek istersiniz hocam?
0: Aslında tam, yani aslında şöyle demek isterim. Tam tersine Barış'tan bonservis geliri elde edilip bu oyuncularla yeri doldurulacaksa bayağı katkılı olur takıma diye düşünüyorum.
1: Tamam, ben yanlış
0: Tabii
1: anlamışım.
0: ben
1: Pardon.
0: bir Galatasaray'a gönül vermiş biri olarak da Barış Alper'in kalmasını isterim. Her zaman fiziksel gücüyle rakipleri yoran, zorlayan bir oyuncu. Sadece bir anda önümüze Rafael Leao, Gabriel Martinelli gibi isimler gelince de insan bir o isimleri bizim formayla izlemek istiyor açıkçası. Onun dışında stopere de bir transfer bekliyorum ben. Çünkü Singo'nun ayrılacağı yönünde bazı sinyaller var. Bunu zaten Çorum maçından sonra Kazımcan'ın Abdülkerim yerine
1: Oyuna
0: yemin
1: girdiği
0: yılında
1: vakitte
0: sakinliği.
1: oradan mı çözmeliyiz, yani hiç süre bulmamasından dolayı mı buradan bunu mu sezmeliyiz Selim hocam? Onu
0: Ya
1: mu, nasıl
0: bence
1: diyorsunuz?
0: o maçtaki değişiklikleri, stoper değişikliklerini çok iyi okumak gerekiyor. İki as stoperinizin yerine yedekte bir önceki sezon yaklaşık 30 milyon euro verdiğiniz bir stoper otururken siz birine sol bek, birinin yerine de aslen defansif orta saha oyuncusu olan Lemina'yı sokuyorsunuz. Burada hani Singo satılmış olup aman sakatlanmasın diye oynatılmama durumu söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Galatasaray yönetimi opsiyonlarını değerlendiriyordur. Nelson da ayrılacak diye biliyoruz
1: Tam
0: zaten.
1: onunla alakalı bir mesajımız var Selim hocam. Hatta şöyle bir dinleyicimiz yazdı. Ondan dolayı da şaşırdım açıkçası. Murat Bey yazmış. Selim hocam, peki Nelson Kocaeli Spor ile görüşüyormuş. Doğru mudur yazmış? Selim hocam, var mı böyle bir istihbaratımız?
0: Selçuk İnan'ın tanıdığı bir oyuncu. Ben Kocaeli transferine İstanbul'a da yakın olması sebebiyle oyuncu gözünden mantıklı buluyorum. Ama Galatasaray'da bir geleceği olabileceğini düşünmüyorum. Zaten son kiraya gitmeden önce ayrılık sürecinde yaşananlarda herkesin aklında. Yani bugün çalışmayacağım gibi bir kasketle antrenmana gitmişliği olan bir oyuncu. Ciddiyetten tamamen uzak durumdadır. Kesinlikle kadronun bir parçası olmaması gerekiyor. Özellikle 10 artı 4 gibi bir yabancı kuralı varken. Ben oraya yüksek kalibreli bir stoper ismin alınacağı görüşündeyim. Belki de Sanchez tarafında da bir ayrılık görebiliriz bu arada, onu da şimdiden çıtlatalım.
1: Davinson'un ayrılığı gündemde olabilir. Peki Selim hocam, şimdi şöyle bakılınca Noah Lang ismini görüyorum. Yani hocam, tekrardan Galatasaray'ın böyle bir tasarrufu olacak mı? Basında yazılan Napoli'nin artık 30'lu 20 milyon euro istediği, Galatasaray'ın bir tık daha düşük bir teklifi işi bitirmek istediği haberlerini nasıl yorumlarsınız Selim hocam? Gerçeklik payı var mıdır? Noah Lang Galatasaray'da tekrardan forma giyecek mi hocam? Yorumlar sizde.
0: Eski yayınlarımızdan birinde bir son çare olarak Lang transferine gidilebileceğini zaten konuşmuştuk.
1: Doğru hocam.
0: Benim beğendiğim bir oyuncu. Yani topla ilişkisi ve takıma olan katkısı, isteği geçen sene çok yüksekti. Bence son çare olarak yaklaşık 14-15 milyon euro bandına inebiliyorsa Napoli, Lang'ın da geri dönmek isteyeceğini düşünüyorum. Bence herhangi bir transfer, daha yüksek kalibreli transfer yapılsa bile Noah Lang'ın takıma dönüşünü görebiliriz. Bence bu potansiyel var. Sadece Napoli'nin direncine hep bakar diye düşünüyorum. Ben Okan Buruk'un geçen sene Lang'ın performansından mutlu olduğunu ve zaten kendisiyle de takıma dönmek istediğiyle ilgili konuştuğunu duydum. Sadece bekliyorum hani ne olacak diye. Bence bu transfer En muhtemel transferlerden biri bu transfer dönemindeki. Sadece doğru an bekleniyor.
1: Selim hocam, yani, lütfen devam edin. Bu kadar.

0: Ya bu kadar taraftarın transfer beklediği, özellikle yüksek isimli bir transfer beklediği bir dönemde bir anda Uge Çukwu'dan sonra ilk transfer olarak evet tamam biz Lang'ı geri getirdik denirse bu taraftarlar arasında biraz infial yaratabilir. Bence bu durumu iyi yönetmeye çalışıyordur yönetim. Napoli'nin de zaten ayrılık isteği belli. Bu transfer cüzi ve Galatasaray lehinde şartlarla sonuçlanacaksa bence muhtemel bir transfer diye düşünüyorum.
1: Selim hocam şöyle bakıyorum, Galatasaray bu saatten sonra sansasyonel bir transfer yapmazsa yine de fırsat transfer penceresini kovalayacaktır demiş Bülent Bey, bir yorum yapmış. Şöyle bakıyorum, aslında enteresan bir mesajımız var Selim hocam, size son sorum olacak. Yiğit Bey yazmış, demiş ki merhabalar, İstanbul'dan Yiğit ben. Singo'ya 10 gün önce Inter 32 milyon euro gibi bir teklif yaptığı haberlerini okumuştum. Şu anki görüşte acaba hocam oyuncu sakatlanır, aman bir şey olmasın diye oynatmama yönünde mi? Bunu Selim Hoca yorumlarsa gerçekten çok memnun oluruz demiş Yiğit Bey. Ne dersiniz hocam?
0: Bunu evet Çorum maçından sonraki yayında zaten bir konuşmuştuk. Gözümüze çarpmıştı kadroları incelerken. Yani ben Abdülkerim yerine Kazımcan'ın stoper olarak, Sanchez yerine de Lemina'nın stoper olarak girdiği bir maçta Singo bir dakika bile almıyorsa bu oyuncunun transferi bitmiştir diye yorumlarım. Hani sakat olsaydı da zaten kadroda bulunmazdı. Orada başka bir isimle değerlendirilirdi diye düşünüyorum kulübedeki boşluk. Ya ben maçtan beri açıkçası Singo gitmiş gibi okuyorum şu anda önümüzdeki resmi. Başka bir gelişme olursa, Singo takımda kalırsa o zaman başka şeyler konuşuruz. Ben bu arada Singo'nun güvenilir bir oyuncu olduğunu, sadece fiziksel olarak hani sakatlık durumlarının iyi yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya takımda kalırsa sezon boyunca katkı vermesi içten bile değil, ama Inter'in de teklifi varsa bence bu teklif değerlendirilecektir. Galatasaray çünkü yüksek bonservis bedelleri ödemeye hazırlanıyor bence.
1: Selim hocam, gerçekten sizinle sabaha kadar sohbet etmek isterim ama hak verirsiniz ki tabii ki birazcık da Fenerbahçe tarafına döneceğiz. Başka konuklarımızla ilerleyeceğiz. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Çok teşekkürler Can. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Selim hoca bizlerle beraberdi. Selim Feyzoğlu ile konuştuk. Bir reklama gitmem gerekecek ama başka bir Selim Bey yazmış. Arkadaş takımda futbolcu kalmadı ya şeklinde mutlaka transfer gelecek. Sayın Dursun Aydın Özbek zaten bu konuda ve transfer komitesi mutlaka üzerine çalışıyor. Diyelim, ağzına sağlık hocamızın demiş. Hocam benim yazarak ifade edemediklerimi çok güzel özetledin demiş. Selim hoca hakikaten bir tane. Selim hoca bizler adına çok çok kıymetli bir isim. Kendisini de bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Umarım Singo gider şeklinde yazmış Turan Bey. Birazdan Yunus Aydın'la beraber konuşacağız. Birçok şeyi konuşacağız. Aslında bugün gündemimiz biraz daha ağırlıklı Fenerbahçe. Ki saat 22'de oynanacak Fenerbahçe-Lyon müsabakası. Bugün de değerli meslektaşım Berk Sayar sizlere maç önü, maç sırası ve maç sonunda eşlik edecek. Bugün biraz rolleri değiştik Berk'le. Ama tabii ki normal şartlarda tasarrufumuz. Ben genelde maçlarda sizlere eşlik edeceğim. Berk ise, hakeza Göksel'in ise tabii ki Habermas'ız programında sizlerle beraber olacak. Selim Hoca'yı her daim bekliyoruz. Teşekkürler demiş. Aykut Bey, Selim Hoca'nın Beşiktaş Salah sohbetlerine, geçmişteki bir durumuna değinmiş. Her şey olabilir. Transfer çok akışkan bir süreç ve bir anda rota başka bir noktaya kırılabiliyor. O yüzden hocamızın yorumları çok çok değerli bizler için. Selim Hoca'ya bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Kısa bir reklam, ardından beraberiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Reklam bitti.
6: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
7: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunus Hoca ile beraberiz de güldük. Reklam arasında bir taklide güldük. Neyse, biraz daha toparlayalım lafları. Yunus Aydın bizlerle beraber. Yunus Aydın, hoş geldin.
8: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
7: Abi hala gülmemi durduramıyorum ama.
8: Mikrofonu kapattım ben giderken.
7: Peki abi, yani tabii ki birazcık yayın profesyonelliği gereği normale dönmek durumundayım.
8: Döndük.
7: Yunus Hocam, şimdi tabii ki bugün Fenerbahçe Lyon karşısında saat 22'de sahaya çıkacak. Tabii ki genel yorumları soracağım ama önce hocam muhtemel 11'inizi alabilir miyim? Şimdi tabii ki maç önceleri herkes bir muhtemel 11 kafasında belirliyor. Aldığı istihbarat doğrultusunda, hocanın açıklamaları doğrultusunda, çeşitli spor kanalları olsun, spor mecraları, haber siteleri vesaire vesaire, çeşitli uygulamalarda da çeşitli 11'ler var ve birbirinden aslında ayrıştığı 11'leri de görüyoruz zaman zaman bu tip kaynakların. O yüzden de siz değerli hocam, yani Yunus Hoca tabii ki çok net istihbaratları olan birisi, o yüzden de Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl olur diye aslında soracağım. 11'den sonra da size soruyla devam edeceğim hocam.
8: Şimdi bence bugün itibariyle Ederson'un kaleye dönüş günü olacak. Yani çünkü Mert'in de sakatlığı zaten hani göz önünde bulundurulduğunda Ederson bugün burada hani artık Fenerbahçe'deki bu sezonki ilk resmi maçına çıkmış olacak bence. Yani Gençler Birliği maçındaki yenilgiden sonra kesinlikle bir rotasyon yapacağını düşünmüyorum İsmail Hoca'nın. Zaten hani olası böyle bir hatada hani eleştirilerin direkt hedefinde olacaktır. Gençler Birliği maçı sonrasında olduğu gibi. Sağ tarafta Semedo, sol tarafta Archie Brown olacak. Osterwood'un yokluğunda ben Brown'la oynayacağını düşünüyorum. Stoper ikilisinde Skriniar ve Nathan Ake olacaktır bence. Guendouzi Kante orta sahasını bozacağını düşünmüyorum. Sağ tarafta Mason Greenwood, sol tarafta Kerem. Ortalarında bence Asensio olacak. En uçta da Fenerbahçe'nin son 6 golünün 5'ini atan Anderson Talisca ile oynayacağını düşünüyorum. Lukaku tam da tahmin ettiğimiz gibi 24 saat kala listeye eklendi. İlk başta eklenmemişti ama ilk 11'de olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar Lukaku yani ben hazırım, oynarım, %100'ümle oynarım dese de ki Dünya Kupası'nda da aslında forma giydi, golle de buluştu. Ama...

0: Oğuz Çetin de Fenerbahçe'nin sonuçta futbol operasyonun başında maç ritmi için 4-6 hafta gerektiğini söylüyor. Ben o kadar uzayacağını düşünmüyorum. Bugün hamle gerekirse oynayacaktır ama ilk 11'de olacağını düşünmüyorum.
1: Peki...

0: Fenerli gibi hissediyorum. Yoksa Galatasaray'ın bilmiyorum ama bir önceki fotoğraftan anladığım kadarıyla ve bu saatte gördüğüm kadarıyla bu şekilde yorumladım ama hangi takımın olduğunu bilmiyorum. Neyse, takımlar önemli değil. Bu konuda futbol taraftarları, genç taraftarlarımızın hepsine çok sevgilerimizi iletelim. Şöyle bakıyorum, bizi dinliyorlarmış. Yunus Hocam, şimdi tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz ama Fenerbahçe'nin genel bugün Lyon karşısında nasıl bir oyun oynayacağını düşünüyorsunuz hocam? Çünkü ister istemez tabii ki Lyon buralara katılmada daha fazla aslında başarılı bir takım. İlk defa ön eleme oynuyorlar. Genç bir takımlar ama bugünkü eşleşmede biz sahada ne izleyeceğiz diye size sorayım hocam.
1: Kesinlikle, yani bize göre çok daha Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda tecrübeli oldukları ortada ama ön elemeler konusunda ne yazık ki biz daha tecrübeliyiz. Yani çok daha fazla ön eleme oynadık ve son senelerde hani en taze de geçen seneki Benfica olmak üzere yeni ilgiyle sonuçlanan birçok ön eleme aklımızda. Yani ben kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin bugün bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum kesinlikle. Yani gerçekten Gençler Birliği maçındaki sonuç rotasyondan sonra 60. dakika itibariyle oyuncu değişikliklerinin yapıldığı halde skoru etki edememesi oyuncuların, maçı beraberliğe dahi getirememeleri, başta Mason Greenwood'da olmak üzere birçok oyuncu eleştirilecek hale getirdi. Ben bugün bu oyuncuların bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bence Lyon'a göre çok daha iyi bir takımımız var. İşin teknik direktör boyutuna girdiğimiz zaman tabii ki ya Olympic Lyon'un Fonseca gibi bir antrenör var. Bence gerçekten dünyada sayılı antrenörlerden bir tanesi Fonseca. Ama yani bugün kadro kalitesi, sahaya çıkacak isimlere baktığımızda Fenerbahçe'nin çok daha kaliteli ayaklara sahip olduğunu düşünüyorum. Elbette onlarda da Fofana gibi, Openda gibi, yani stoperde Kluivert gibi, Niakate gibi, yani birçok bilinik isimler var. Yani sağ bekleri keza çok bilinik isim ama bizim de gerçekten kadromuz kötü değil. Gençler Birliği maçındaki bu karamsar tabloyu arka plana atabilirsek bence kadro kalitesi olarak daha üstüz. Ama tabii ki takımın direnci kırıldı. Yani bugün seneler sonra demeyeyim, bir sene sonra çalacak ama yani daimi olarak çalmasına çok az bir vakit kalmışken seneler sonra bugün taraftar biraz daha modu düşük bir şekilde geliyor stadyuma. Gençler Birliği maçından kaynaklı. Bugün bu rüzgarı tersine çevirebilmek için Fenerbahçe'nin elinde bir şans var. Ama bu noktada işte pozitif bir hava esmemesi, ya bugünkü bir puan kaybında artık İsmail Hoca'nın ciddi anlamda bence koltuğu sallamış.
0: İşte onu tam soracaktım hocam. Hocam bölüyorum, kusura bakmayın. Olası Lyon'a elenildiği bir senaryoda Yunus Aydın ne der, onu merak ediyorum. Olası Lyon'a elenildiği bir senaryodaki altını çizerek Allah korusun demek isterim ama İsmail Kartal'la erken bir ayrılık yaşanır mı Fenerbahçe'de, yoksa koltuğu sallanır ama son kredisi mi kalır diye yorumlarsınız?
1: Ya şimdi Fenerbahçe'de tabii gerçekçi olmak gerekirse yıllardır zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidilmediği için birinci referans alınacak nokta belki olmayabilir. Bu kadar hızlı bir reaksiyon vermek Aziz Yıldırım yönetiminin de çok alışık olduğumuz bir tavrı değil. Ama ligdeki yani bu ara süreçte Lyon maçları oynanırken içeride Konya, dışarıda Samsun maçları var. Yani bu iki maç da çok zor maç. Özellikle Samsun'u dün gördük. 90 dakika bırakmadılar Göztepe karşısında mücadeleyi.
0: Doğru.
1: 90 artılarda da beraberliği aldılar. Yani şimdi iki maçın birinde Fenerbahçe teklerse, beraberlik de dahil söylüyorum. Hı-hı. Artı Olympic Lyon'a karşı elenildiği takdirde bence İsmail Hoca gider. Hı-hı. Ama tabii ki bu felaket senaryosunda hani Allah korusun gibi konuşmak lazım. Keşke biz bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla birlikte olabilsek.
0: Keşke.
1: İkisi birlikte top 10, ilk 16'ya gidebilseler. Ama hani olası senaryolardan birisi mi Fenerbahçe'nin Konya-Samsun maçlarından bir tanesini kaybetmek artı Lyon'a elenmek? Evet, olası senaryolardan birisi. Hatta baktığın zaman Samsun-Fenerbahçe maçlarının son yıllarını Samsun-Fenerbahçe'nin hep içeride puan alıyor zaten.
0: Doğru.
1: Yani Fenerbahçe zaten yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Hani o yüzden bir imkansız üzerinde konuşmuyoruz. Ama yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım yönetimi burayı kırabilecek mi? Ya şimdi ilk senaryoda Fenerbahçe senelerdir Galatasaray'ın, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yani yakın ekiplerinin verdiği ikramları özellikle de geçen sene ters çevirmesiyle, yani elinin tersiyle itmesiyle biliniyor. Bu sene itibariyle ilk maçta bunu kırabildi mi? Hayır. Galatasaray Çorum maçında berabere kalmışken, Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında puan bırakmışken, Fenerbahçe daha da kötüsünü yapıp Gençler Birliği'nde kaybetti. Sezona 0 puanla başladı. İşte bu talihi geri döndürebilmek Aziz Yıldırım yönetiminin şu bir haftalık süreçte, hatta bir hafta değil, 3-4 günlük süreçte nasıl bir reaksiyon aldığı ile alakalı, nasıl bir yönetim içerisinde İsmail Hoca ile oyuncularla görüşüldüğü ile alakalı. Ama

0: hani soruyu toparlayacak olursak, ya Fenerbahçe Lyon'a elenir ve ligde bu iki maçtan birinde puan bırakırsa, yani bence İsmail Hoca'ya gönderirler.
1: Peki hocam, tabii ki Yunus Aydın bizlerle beraber ama tribünlerle alakalı bir soru sormak istiyorum ki aslında Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde iyi icraatlerden, aslında icraatlerden bir tanesini şöyle söyleyebiliriz. Bütün tribünler arasında telsizli bir iletişim ve tek ses parolasıyla ilerlenen bir rota oluştu. Şimdi tabii ki ister istemez bundan bağımsız bir şey soracağım hocam size ama Ederson'un son Kadıköy'de oynadığı maçta birazcık tepkiler var. Bugün birazcık da hocam küskün bir taraftar olduğunu da vurguladınız ama tabii ki ilgi çok yüksek olacağında en azından aldığım istihbaratlar noktasında ben söyleyebilirim. Yani olası bir Ederson tepkisi beklememiz mümkün mü? Ve aynı zamanda erken golün belli başlı havayı hemen 180 derece döndürebileceğini söyleyebilir misiniz hocam? Ne dersiniz bu konulara?
0: Ya şimdi Ederson'la alakalı bence şöyle bir durum var. Dediğin gibi yani aslında şu an Aziz Yıldırım yönetimi Ederson'a sahip çıkmıyor olsaydı, biz geçen sene Ederson'un Galatasaray maçında bilerek kırmızı kart gördüğünü, hatta işi de riske bırakmadı yani iki maç direkt gireyim diye, hatta soyunma odasına giderken de hala küfürler savuruyordu. Yani rapora da yazılsın da hani bir daha İstanbul'a adım atmayayım diye. Şimdi Aziz Yıldırım yönetimi Ederson'a sahip çıktıktan sonra oyuncuyla tekrar Fenerbahçe arasında bir bağ oluştu ki bugün tekrar sahada olmasını bekliyoruz. Ama ben Ederson'daki durumu birazcık şuna benzetiyorum. İsmail Hoca göreve geldiğinde bir Fenerbahçe sayfasıydı. Şimdi adını unuttum. Hocam ilk puan kaybına kadar arkamdayız diye bir tweet atmıştı. İlk puan kaybında zaten İsmail Hoca hemen ilk hafta yaptı ligde. Yani hemen eleştirmeye başladı. Ederson için de öyle. Ben bugün hem Aziz Yıldırım yönetiminin kendisine sahip çıkması, hem Ederson kabul edelim ya da etmeyelim dünyanın en büyük kalecilerinden, markalarından bir tanesi. Hı hı. İki sene önce, üç sene önce daha İstanbul'da burada Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Birçok hani Ederson'un yani yadırganmayacak, azımsanmayacak özelliği var. Bunlar Ederson'un yapacağı bir hataya kadar ve hata sonrasında göstereceği reaksiyona kadar taraftarın Ederson'un arkasında olacağını, Fenerbahçe'nin arkasında olacağını düşünüyorum. Ama Ederson'un yaptığı bir hatadan sonra ya da taraftarla bir sözlü münakaşasında, taraftar mutlaka geçen sene Galatasaray maçında olanları hatırlayacaktır. Sonrasında Ederson'un işinin İstanbul'u, Türkiye'yi sevmediğine yönelik paylaşımını mutlaka hatırlayacaktır. Ve Ederson'a da bunu hatırlatacaktır. Ama dediğim gibi yani sürekli hani Fenerbahçe için negatif şeyler olduğu için hani felaket senaryosunu konuşuyoruz. Bunun hiçbirisi olmayabilir. Fenerbahçe bugün 3-0 kazanırken Ederson bir hata yapar. Bu hoş bile görülüp geçilebilir. Ama Ederson'un ilk önce bence Fenerbahçe şunu ispat etmesi lazım. Kalmak istiyorsa eğer, yeniden burada oynamak istediğini ve Fenerbahçe için bir şeyler verebileceğini. Çünkü kendisini isteyen takımlardan birisi Juventus. Hafta içinde Fenerbahçe ile görüşüyorlar. Fenerbahçe yıllık 11 milyon euro verdiğini, Juventus yöneticisi şoku oluyor.
1: Doğru. Yani, hatta Vicario'yu alıyorlar sonra. Hatta Tottenham kalecisi Vicario ile anlaştılar. Dün son dakika haberiyle herhalde yönetimde Avrupa pazarı kapanınca elimizdeki oyuncudan artık verim almak durumundayız. Hazır Mert Günok'ta sakatken diye bugün oynuyor diye düşünüyorum. Katılır mısınız hocam?
0: Katılırım. Net katılırım. Çünkü ya bugüne kadar bir numarada tercih değildi. Bunu görmüş olduk. Ama hani Ederson'la alakalı yani yıllık 11 milyon euro dediğim gibi yani bir maaşı kendisini A plus seviyelerde ödeyeceği takım yok. Yani doğru. Şu an Real Madrid, Juventus, Inter, City, bunların hiçbirisi Ederson'a yıllık 3-4 milyon eurodan fazlasını vermez. Bunun örneklerinden birisi de çok yakın zamanda Beşiktaş'a transfer olan Vlahovic gibi. Yani artık bu futbolcunun A plus seviyede yüksek maaş alma devri bitti.
1: Doğru.
0: O yüzden Ederson buradan ben MLS'e giderim ya da Arabistan'a giderim diyorsa orada bu paraları bulabilir. Ama zaten seviye, futbol kalitesi Türkiye ile aşağı yukarı aynı olduğu için aynı tarz problemleri yaşayacaktır. Ha, Ederson'da yıllık 11 milyon euro maaştan vazgeçmek istemeyeceğine göre Fenerbahçe için iki senaryo var. Ya bu oyuncuyu arayı bulup bir şekilde oynatmaya çalışacaklar ki bugüne kadar yönetimin tavrı bu. En azından bu oyuncuyu yeniden, gerçekten söylüyorum, bu oyuncuyu İstanbul'a yeniden getirebilmek bile büyük bir başarı. Bağlar tamamen kopmuştu. Ya da Juventus'a oyuncu istiyorsa 4.5'a 4'e neyse verecekler, kalan 7 milyon euro ile Fenerbahçe ödeyecek. Bu oyuncu başka türlü gitmez yani. Tavrı çok net. Zaten bizim kontratlarımızın da, Türkiye'deki kontratların en büyük dezavantajı bu. Ama ben hani Ederson'a çok iyi bir teklif gelirse, Fenerbahçe'ye bonservis getirebilirlerse 20-25 milyon euro, Fenerbahçe maaş işini bir şekilde çözüp Ederson'a göndermek isteyecektir diye düşünüyorum.
1: Ben de katılırım buna. Hatta hazır böyle transfer gitti geldi bu işleri konuşurken de bugün aldığım bir istihbaratı paylaşmak isterim. Jadon Osterwolde'nin menajerinin İstanbul'da olduğunun istihbaratını aldım. Osterwolde şu an sakat olduğunu biliyoruz ama Osterwolde'nin gitme durumu mu var şu anda? Yoksa standart bir görüşme midir? Bir bilgimiz var mı Yunus Aydın?
0: Maça da gelecek bu arada. Ya bugün Fenerbahçe'nin maçına da gelecek. Hem Jadon Osterwolde'nin hem de Oğuz Aydın'ın menajeri.
1: Doğru.
0: Blackburn, Jones Blackburn. Beşiktaş'ın da kulüp binasında hatta bugün. Aynı zamanda Beşiktaş'a da gitti. Beşiktaş'a da görüşme gerçekleştirdi. Yani ben Jadon'un satışıyla alakalı bir durum değil de sanki Beşiktaş'a bir oyuncu getirmek istiyorlar gibi yorumladım. Oyuncunun 40-45'e yakın hani o menajerin 40-45'e yakın oyuncusu var. Yani şu an Fenerbahçe Osterwolde'ye Ocak ayında satamamışken Roma'ya 30 milyon eurolar konuşuyorduk hatırlıyorsan.
1: Evet.
0: Şu an 10-12'ler veriliyorken bir de 6 hafta sakatlanmışken ya bu oyuncu yok pahasına satarsa Fenerbahçe bence büyük hata olur. Yani Jadon'un satışı hani ocağa kalsa bence Fenerbahçe için çok daha hayırlı. Çünkü geçen sene Ocak'ta şu an verilen paranın 3 katı veriliyordu Jadon Osterwolde'ye.
1: Bonservis olarak evet. Peki hocam yani tabii ki burada parçaları birleştirince şu soruyu da sormak istiyorum. Yani Oğuz Aydın Beşiktaş'a mı gidiyor? Oğuz Aydın'ın bir ayrılık durumu söz konusu mu diye insan tabii ki sormadan edemiyor. Böyle bir ihtimal var mı hocam?
0: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında aslında senelerdir bir hani oyuncu alışverişi konusunda hani son artık Cengiz'le de gördüğümüz bir yumuşama, hani büyük takımlar kendi için oyuncu değişimi yapmaz noktasında kırılma var. Oğuz Aydın'la alakalı da durum şöyle. Şu an içeride Oğuz Aydın, İrfan Can, Çağlar Söyüncü gibi Türk oyuncuların yetersizliği ama bu oyuncuların kadro seçimi ve takım için huzursuzlukta payının olduğunu düşünen Fenerbahçe'nin içinde yöneticiler var. Bu konuda da zaten şimdi hatırlarsak İrfan Can Kahveci'nin ve Cenk'in kadro dışı bırakılma döneminde bunun bir sonraki adımının Mert Alten Çağlar ekibine geleceği düşünülüyordu. O zaman Oğuz'u bu kadar net konuşmuyordu.
1: Doğru.
0: Ama Tedesco'nun o dönemde yaptığı bir açıklama çok önemliydi. Hatırlıyorsan şöyle bir şey söyledi. Biz bu kararı sadece sportif olarak performanslarına göre almadık. Oyuncuları çağırdık ve konuştuk dedi. Başka oyunculara. Ve takım içindeki huzursuzluğun ismi olarak verdiği İrfan Can'ı.
1: Doğru.
0: Bence Fenerbahçe için en hayırlısı İrfan Can gibi. Bence Oğuz da buna dahil. Bu isimlerden bir şekilde yolları ayırmak olur. Beşiktaş'ın Oğuz'a ilgisi var. Yani Trabzonspor'un da ilgisi vardı. Ha belki Trabzonspor şu an daha notayı çok farklı, daha yıldız isimlere çevirdiği için ilgisi aktif olarak olmayabilir. Şu an bilmiyorum. Hani sonra öğreniriz. Ama hani Oğuz'la alakalı bence Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelirse gönderme gibi bir tasarrufu var ve bence doğru da yapar. İrfan Can'la alakalı, İrfan Can'ı zaten isteyen yok. Yani İrfan Can Kahveci geçen sene Emre Belezoğlu Kasımpaşa'yla küme düşmeme mücadelesi vermeseydi bir tane teklif gelmeyen bir oyuncuydu İrfan. Yani Fenerbahçe şu an elinde kalmış durumda.
1: Peki tabii ki ister istemez 10+4 kuralından dolayı Fenerbahçe'nin belli başlı yabancılarla ayrılık durumu söz konusu ki yakın aldığımız bilgilere göre artık herhalde bu ikisi de nihai transferdir. Bunların yanında aslında asıl sorun bu değil ama cümleye başlarken bu şekilde başlamak isterim. Sıdiki Şerif ve Anthony Musaba'nın ayrılıkları ne kadar doğru, finansallar ne şekilde olacak, kulüplerle ne aşamada Fenerbahçe ve aynı zamanda asıl soruma da gelmek istiyorum Yunus Aydın. Tabii ki sağ bek Semedo'yla hakkında, yani Semedo'nun gitme durumu var mı? Semedo çünkü kimisi tarafından 10+4 kuralı çerçevesinde çeşitli listelerde hep Semedo'yu çıkardıklarını görüyorum. Yani ama baktığımız zaman sahaya da Semedo'nun da oynadığını görüyorum. Yani genelde 11 tercihlerinde. Fred'de de böyleydi gerçi ama yine de sormadan edemeyeceğim. Semedo'ya bir ilgi var mı? Semedo'nun ayrılığı söz konusu mu?
0: Ya öncelikle benim bildiğim kadarıyla hani başta zırdım olmak üzere Semedo'yu kadroda tutmak istiyorlar. Ya 10+4'te dediğin gibi Fenerbahçe'nin çok ciddi bir sıkışıklığı var. Semedo'ya teklifler de var. Tıpkı Sidiki Şerif ve Musaba'ya olduğu gibi daha önce de oynamış olduğu Premier Lig'den birçok teklif var. Ama Fenerbahçe öncelikle Semedo'yu kadroda tutmak istiyor. Bunu hani bilgi olarak söyleyeyim. Sidiki Şerif Coventry ile anlaştı. Yani Coventry Lampard'ın takımı. Gerçekten iyi santraforlarla çalışıyorlar her zaman. Yani bizim yakından hatırlayabileceğimiz mesela Coventry'de Hacı Wright vardı. Antalya Spor'da oynadı daha önce.
1: Doğru.
0: Hani gerçekten iri santroforlarla oynamak gibi bir isteği var. Aynı zamanda burada da hani kar edildi aynı şekilde. Yani 25 milyon euroya yakın

0: satışı oldu Sidiki Şerif'in. Bence iyi iş. Yani hani iyi bir şekilde elden çıkarttılar. Diğer tarafta Mustafa ile alakalı. Mustafa da Fenerbahçe'den artık ayrılıyor. O da aynı şekilde Premier Lig'e gidecek. Bence ya Mustafa'yı şöyle tebrik etmek lazım. Şimdi Norwich'e gidiyor. Fenerbahçe'de biliyorsun elden çıkarılırken çok fazla zorluk çıkartan oyuncu var. Bunlardan birisi mesela Diego Carlos.
1: Doğru.
0: Diyor ki Como'ya gönderirseniz gönderin. Yoksa da ben maaşımı alırım yatarım diyor. Hiçbir şekilde diyor oynamam. Zaten Fenerbahçe'de tercih etmiyor. Zaten Fenerbahçe kaybettiğinde vesaire oyuncunun da sosyal medya paylaşımlarını görüyoruz. Hani gerçekten Fenerbahçe umudunda değil kesinlikle hareketler yapıyor. Mustafa hiçbir zaman böyle yapmadı. Greenwood transferi netleştikten sonra da aslında Greenwood transferi netleşmeden de Fenerbahçe'nin sağ öne bir oyuncu alacağı belliydi.
1: Evet.
0: Ve sağ öne bir oyuncu alacağını anladığı zaman da Mustafa Fenerbahçe'ye kendisi gidip menajeri aracılığıyla oynatmayacaksanız ben gideyim şeklinde bir teklifte bulundu. Yani burada da bence oyuncuyu cidden tebrik etmek lazım. Tıpkı Sofyan Amrabat gibi.
1: Amrabat'ın durumu nasıl şu anda? Bir güncel bir şey var mı?
0: Amrabat'la alakalı da teklifler var. Yani La Liga'dan da teklifler var ama hani Amrabat da şunu söylüyor. Yani profesyonel. Hani Diego Carlos gibi vesaire vakit etmiyor. Hani bir şekilde işi yokuşa sürmüyorlar. Yani ben maaşımın fazlasını isterim, oynadığımı vesaire gibi bir durum yok. Musab'da da öyle. Ki bu şekilde olunca hani gerçekten oyuncular da karakterlerini belli ettiği zaman kulüplerin de tavrı çok daha pozitif oluyor. Mesela Norwich Musab'da'nın maaşının tamamını ödeyecek.
1: Doğru.
0: Tamamını ödeyecek. Yani çünkü oyuncu iyi niyetli oynamaya gidiyor. Yani oynamaya gidiyor. Oynamadığı için buradan ayrılmak istiyor. Ama Carlos'un talibi yok. Neden? Çünkü sen ayrılmak istediğin kulüpten zaten beni oynatmayacaksanız ben paramı alırım diyecek karakterdesin. Yani o sebeple Musabba gibi, Amrabat gibi oyuncuların biraz daha talibi de çok. Amrabat'la alakalı durum şöyle. Fenerbahçe bonservis bekliyor Amrabat'tan. Ama bonserviste tabii çok yüksek çift hanelerde gelen bonservisler yok. Tıpkı Fred gibi. Fred için de uzun bir süre bu yüksek bonservis beklendi ama ne yazık ki bu karşılanmadı. Semedo Fred arasındaki fark bence şu. Fred'in bu süreçte 4 maçta oynamasının en önemli sebebi Kante'yi beklemekti Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
0: Kante geldikten sonra aslında Fred gönderildi. Yani Semedo'nun yerine Mert Burdur'un ya da Mimović daha hiçbir resmi maça çıkmadı ama güçlü bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle bence Semedo takımda kalacak. Aldığım bilgi kalacak, bana göre de kalmalı.
1: Peki şunu soracağım. Diego Carlos kısmını konuşmalıyız bence. Orayı önce çok fazla es geçmeyelim. Aldığım bir istihbarat var ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yunus Aydın tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sen de birçok hem medyasına çok çok hakimsin. Birçok haberleri alabiliyorsun ve bizleri de aydınlattığın için bir kez daha teşekkür ederiz. Ama Diego Carlos konusunda Como'ya oyuncunun Como ile anlaştığı noktada bir şey var. Bonservisle alakalı bir problem olduğunu okuyorum ama yönetimin de şöyle bir tepki gösterebileceği bir teori okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama oyuncunun tutumundan da kaynaklı olarak hem de bonserviste anlaşılmamasından da dolayı Avrupa'da transfer penceresi bittikten sonra herhangi bir başka kulübe vererek aslında oyuncuya bir gözdağı vereceği gibi bir şeyler okuyorum. Bu ne kadar doğru?
0: Yani Aziz'in döneminde böyle şeyler gördük daha önce. Yani hani Fenerbahçe'yi zorla sokuyorsa yani gerçekten söylüyorum. Şimdi yabancı bir oyuncu olduğu için daha da rahat konuşuyoruz. Oyuncunun çok net bir karakter problemi var. Yani çünkü Fenerbahçe kaybettiği zaman ne olursa olsun sonuçta sizin maaşınız yatıyor. Yani şu an Diego Carlos'un benim öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe'den 1 lira alacağı yok. Aziz Yıldırım gelir gelmez zaten bütün borçları kapattı. Sadece oyuncular değil, kulüp çalışanları da dahil.
1: Doğru.
0: Yani burada zaten yönetim gelmiş, kasa kolaylığı sağlamış, oyuncuya parası ödenmiş. Yani Carlos'a zaten kimse gel kardeşim sen bu takımda bugün sabah Skriniar yerine oyna demiyor. Ama en azından Fenerbahçe kaybedince de kahkaha atarak story atmayın. Ya da tatilde, kafede, orada burada story atmayın. Yani hani burada Carlos'un net bir şekilde bu tarz bir şeyi de var. Yani artık net bir şekilde söyleyeyim. Hani dediğim gibi yani futbolcular profesyonelliğe yakışmayan hareketleri var. Fenerbahçe önceliği bu işi fevri bir şekilde hareket ederek değil de hani gerçekten Como'ya göndererek çözmek isteyecektir. Sonuçta Fenerbahçe'ye bir maaş yükünden kurtulmak isteyecektir. Sonuçta transfer dönemi kapandıktan sonra bu oyuncuyu gönderdiğiniz takım oyuncunun maaşının %30'unu falan ödeyecek. Çünkü Carlos'un maaşı çok yüksek. %70 yine kalacak Fenerbahçe'nin üzerine. Bu yüzden oyuncuyu Como alabiliyorsa keşke alsa. Ama Fenerbahçe Como'yu gönderemezse, Como bir şekilde ilgisini azaltırsa, mesela Davinson'la alakalı Como'nun ilgisi vardı. Şu an eskisi kadar ilgilenmiyorlar mesela. Teklifini beklettiler.

0: Fenerbahçe bence az önce söylediğin şeyi yapacak. Transfer dönemi kapandıktan sonra Arabistan'a vesaire gönderirler. Oradan atmaya devam eder storylerini.
1: Peki. Son bir soru var Yunus Aydın sana. Demiş ki Mesut Bey, 10+4 kuralında son dakika bir değişiklik bekliyor mu Yunus Aydın demiş. Oyunculardan kulüpler çıkamadıkça sanki bir haber bekliyorlar gibime gelmeye de başlıyor demiş Mesut Bey. Böyle bir ihtimal var mı?
0: Anlamıyorum. Ya ben hani bu süreç konuşulduğunda hani 10+4'ü 12+2 değiştirirler mi ya da işte 10+5 olur mu gibi bir şey konuşulurken hep şöyle bakıyordum. Şimdi mevcut federasyonun Galatasaray'la arasının açık olduğunu zaten biliyoruz. Kupa törenine dahi gitmediler. Şimdi Aziz Yıldırım ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir paydada buluşması mümkün mü? Değil. 2010-2011'den beri zaten süre gelen bir gerginlik var. Kötü geçen Dünya Kupası sonrası İbrahim Hacı Osmanoğlu da belki yerini sağlama alabilmek için, belki Galatasaray'la Fenerbahçe'yle arayı düzeltebilmek ve daha dostane bir iklim oluşturabilmek için bu kararı alabilir diye düşünüyordum. Hmm. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu gerçekten hani eleştirelim, sevelim, sevmeyelim. Mert bir adam. Yani adam sözünden dönmüyor. Hmm. Hani ben bu kararı değiştirmeyeceğim dedi ve değiştirmedi.
1: Doğru.
0: Bu noktadan sonra da ben bu kararı revize edeceğini düşünmüyorum. Şimdi transfer süreci başladığı anda diyorduk ki maç başlarken kural değiştirilmez. Şimdi hakikaten maçlar başladı. Hani o yüzden bu noktadan sonra bu konuda geri adım atacağını düşünmüyorum federasyonun. Ama ligde bir şeyler kötü gitmeye devam ederse az önce söylediğim büyük kulüplerle arayı düzeltmek adına almadığı bir hamle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndaki görev süresini azaltabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Yunus Aydın çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlıcakla kal, hoşça kal.
0: Hoşça kal, iyi yayınlar.
1: Evet, Yunus Aydın'la bugün bir bağlantı gerçekleştirdik. Programın ilk bölümünde Selim Hoca ile, Selim Feyzoğlu ile bir sohbet yaptık. Başta bir Fenerbahçe'yi ele aldık. Sonra Galatasaray, tabii onun uzmanlık alanı Galatasaray'ı konuştuk. Sonrasında Yunus Aydın'la Fenerbahçe cephesine baktık ki programımızın ikinci bölümünde Beşiktaş ve Trabzonspor'u da ele alacağız. Ama son bölümünde İrfan 25 ile 19.40 itibariyle İrfan 25 ile aslında muhtemel 11 ve bugün sahada neler görebileceğimize dair bir Fenerbahçe kısmını sizlere dinleteceğiz. Şimdi kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hatta şöyle bakıyorum önümdeki içeriklere. İsmail Kartal'ın da açıklamaları var. Maç öncesi açıklamalarını da bir yerde verebiliriz programın bir kısmında ki bugün zaten ister istemez konumuz Fenerbahçe. Daha fazla konumuz Fenerbahçe ama haber masasındaki geleneği de olabildiğince bozmamaya çalışıyoruz. Yani dört takıma da dört büyüklere de değindiğimiz programımızda çok fazla rotayı kırmayı da doğru bulmuyoruz ama ağırlığımızı bugün Fenerbahçe'de olduğunu bir kez daha bütün dinleyicilerimize aktarmış olalım. Geride kalan süreçte Galatasaray'ı da konuştuk. Önümüzdeki süreçte Beşiktaş ve Trabzonspor'da konuşacağız ama sürekli aslında konuyu biraz da Fenerbahçe'ye getirmeye çalışacağız. O halde çok kısa bir ara. Aranın ardından tabii ki siz değerli dinleyicilerimizle beraberiz ve birçok dolu dolu konuyu konuşacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
11: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
13: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki çok değerli konuklarımız bizlerle beraber. Metin Pala bizlerle beraber. Beşiktaş Kongre Üyesi, Beşiktaş'ın bütün detaylarına hakim Metin Pala bizlerle beraber. Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Çok değerli konuğumuz Metin Pala ile beraber ama Beşiktaş'la konuşmak isterim. Metin Hocam, tabii ki ister istemez öncelikle bir hoş geldiniz demek isterim.
14: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar.
13: Çok çok teşekkür ederim Metin Hocam. Peki şimdi tabii ki Vincenzo Italiano konuşuluyor. Beşiktaş Çarşısı'nda konuşuluyor. Ağaçlı Yol'da konuşuluyor. Şairler Parkı'nda konuşuluyor. Maç önceleri konuşuluyor. Tribünde konuşuluyor. Biz medyada konuşuyoruz ama genel olarak Vincenzo Italiano'yu taraftar nasıl konuşuyor? Siz değerli kongre üyeleri aranızda nasıl konuşuyorsunuz? Beşiktaşlı şu anda Vincenzo Hoca'yı nasıl buluyor diye sormak istiyorum.
14: Evet Can, dediğin gibi hocanın oyuna direkt bir etkisi var. Sana şu şekilde bir örnek vermek istiyorum. Pazar günü maçta ikinci yarıda Beşiktaş uzun bir süre topu vermedi rakibine. Kaleye çok gidemedi ama çok seri paslarla sağdan sola, soldan sağa içeri girişler çıkışlar. Trossard, Orkun, Rıdvan üçgenleri, orada Olay Tan, Kenny üçgenleri. Yanımdaki bir beyefendi bana döndü ve dedi ki, hocam biz yıllardır ne izliyoruz, şu anda ne izliyoruz, bu nasıl bir tempo, bir hoca bu kadar nasıl hemen etki edebilir dedi. Yani Beşiktaş taraftarında bir mutluluk var ama bir yandan da bir endişe de var. O endişenin sebebi de belli, Beşiktaş'ın maçları koparamıyor olması. Evet, pozisyon vermiyor, 4 maçtır gol yemiyor, 5 maç oldu hatta.
13: Doğru.
14: Gol yemiyor. Kalesi sağlam. Ama sağlam bir atıcı geldi ama o da henüz daha sahaya çıkmadı. Bakalım inşallah Vlahovic'in sahaya 11'e geçmesiyle beraber de gollerin de ben gelmesini bekliyorum. Beşiktaş yeni hocasıyla iyi bir yolda görünüyor. Pozitif bir futbol var. Hırslı, arzulu. Gollerle de süslerse oyununu taraftarını mest edecek ki bu sene.
13: Peki Metin Hocam, şimdi tabii ki Avrupa'nın önemini her zaman vurguluyoruz. Ortada, finansallar ortada. Türkiye'de artık çok büyük paralar harcanıyor. Oyunculara verilen maaşlar çok çok yüksek. Yani Avrupa penceresinde Beşiktaş Perşembe günü Zalgiris önünde ne kadar favoridir? Risk yönetimine göre çok çok favori gösteriliyor Beşiktaş ki gerçekten mesela bahis severler, iddia severler eğer buna eğilimle bir bahis almak isterlerse kazanmak için çok daha yüksek tutarlar ödemek durumunda kalacak, oranın düşük olmasıyla beraber. Yani Beşiktaş bu kadar favori midir? Beşiktaş oyuncu kalitesinden dolayı mı bu kadar favoridir, yoksa hocası kaynaklı mı ve neden diye size sorayım hocam.
14: Evet, bu eşleşmede Beşiktaş net favoridir. Oyuncu kalitesiyle, hocasıyla, camia büyüklüğüyle her anlamda ben net favori olarak görüyorum Beşiktaş'ı. Zaten bu hocalar, bu paralar, bu oyuncular, bu harcamalar hepsi de Avrupa sahnesinde bir şeyler göstermek için harcanıyor. Zalgiris basketboldan hani bildiğimiz bir takım. Futbolda ben öyle çok kendileriyle ilgili bir sükse, bir haber, bir atak,
13: bende dahi yok.

0: Bende dahi yok hocam.
1: Görmedim açıkçası. Yani Beşiktaş'ın da ben bu turu rahat geçeceğini, UEFA gruplarına kalacağını, lige kalacağını düşünüyorum.
0: Peki Metin hocam, şimdi tabii ki biraz da takımı mercek altına almak isterim. Yani Beşiktaş nezdinde birçok mevkide aslında transfer söylentileri var. Mevki mevki gitmek istiyorum. Yani kale bölgesinde artık herhalde Beşiktaş taraftarı uzun yıllar güvenebileceği birisini buldu diye yorumluyor taraftarı. Önce onu sorayım. Nübel artık o isim diyebiliyor muyuz hocam?
1: Evet, Nübel şu anda o isim. Ve sırf birisini değil, ikincisi de var arkasında. Doğan da çok değerli bir kaleci. Yedeği de sağlam Nübel'in. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederler diyelim.
0: Peki, evet. Savunma hattına geçmek istiyorum. Sağ bek bölgesinde Mourinho'yu görüyoruz. Sol bekte Ottara ve Rıdvan'ı görüyoruz. Merkezde aslında birçok ikiliyi denedi hoca. Yani Calo Emirhan'ı da gördük. Calo Emirhan'ı da gördük. Calo Agbadu'yu da gördük. Bir stoper konuşuluyor. Yani Beşiktaş'ın net bir şekilde bir stopere ihtiyacı vardır diyebilir miyiz hocam? 5 maçtır gol yememesine rağmen bu kadar stoper konuşulduğu ortamda veyahut da bu maçlar belki güç dengesi olarak nispeten tabii ki Beşiktaş'ın altında takımlar olduğu için mi hala da taraftar ve medya Beşiktaş'a bir stoper yazıyor. Savunma hattında hangi bölgelere ne profil oyuncu lazım hocam?
1: Evet, savunmada sağlam bir savunma gösteriyor bize Beşiktaş. Sağ bekte Taylan Bulut da var. O da Eyüp maçında 11 başladı. Bence gayet de performansı iyiydi. Ya bir stoper ihtiyacı ben görüyorum Beşiktaş'ta. Neden? Çünkü 3 kulvarda da yarışmak istiyor Beşiktaş. Hocası da bu profil bir hoca. Her zaman oynadığı turnuvalarda finallere kadar ulaşmayı başarmış bir hoca. Beşiktaş böyle bir hoca yakalamışken kadro derinliğini bir tık daha arttırıp 3 kulvarda yarışabilecek bir savunma artık 8'lisi diyebiliriz. Değil mi? 8'lisi
0: deriz, belki. Deriz. Yani sonuçta 4 yedeğiyle beraber savunma 8'lisi diyebiliriz, evet. Hocam.
1: Yani burayı sağlam alması lazım. Bir sakatlıkta, çünkü stoperde çok yeterli sayıya sahip değil Beşiktaş. Dediğin gibi Udokai hala kulüpte. Ne olacağı belli değil. Belki gerekirse o kazanılacak mecbur kalınırsa. Çünkü onun da sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyor. Transferi zorlaştıran bir durum.
0: Doğru. Monza'nın bir ilgisini okuyorum şu anda önümde düşen bir haberle. Yani aslında son aşamaya gelinmiş ama belli başlı pürüzler varmış hocam, doğru mudur?
1: Evet, doğru. Yani zaten transfer sezonu başladığından beri Almanya'dan ilgilenenler var, İspanya'dan ilgilenenler var, İtalya'dan var. Ama hani neticeye varılmıyor bir türlü. Bakalım, hayırlısı olsun diyelim. İnşallah Udokai yerine de daha iyi bir stoper eklemesi veya genç bir stoper eklemesi yapılacaktır.
0: Hocam, size son sorumu soracağım. Ardından İsmail Kartal ve aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu'nun basın açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Maç öncesinde en azından biraz daha yavaştan maç havasına girebilelim diye böyle bir tasarrufumuz olacak. Ama Metin hocam, bir sağ kanada isim konuşuluyor, bir de orta saha isim konuşuluyor. Orta sahada şu üçlü oturdu dersek ne der Metin hocam? Onu da soracağım ama Salih, Orkun, Olaitan üçlüsünü oturduğunu söyler mi Metin hocam? Bu bölgeye alınacak bir oyuncu kimin yerine alınmalıdır ve ne profilde olmalıdır? Bir de sağ öne bir isim yazılıyor deniyor ama hocam bir istihbarat var mı? Veyahut da bir profilin altını bizim için çizebilir misiniz? Sol tarafta Trossard, ileride ise Vlahovic olacağı herhalde kesin gibi bakıyorsunuzdur. Sorularım bu şekilde hocam size.
1: Evet, evet. Orta sahada o bence oturmuş bir orta saha var Beşiktaş'ta. Olaitan yaratıcılık görevine biraz üstlenmiş durumda son 2-3 maçtır. O çok yoğun eleştiriler sonrasında çok iyi paslar, asistler yaptı son 2 maçta. Çerni ile özellikle o koşulara yolladığı ara paslar gerçekten çok başarılı. Usta işi paslar attı. Ama tabii Olaitan'ın yaratıcılığı Beşiktaş'ı ne kadar tatmin edecektir uzun vadede, onu bilemiyorum. Bir transfer belki yaratıcılıktan ziyade daha tutucu bir transfer yapılabilir. Salih benim beklediğimden çok daha iyi başladı. Hani geçen sezon herkesin belirttiği çok az süre alması problemi sanki hiç öyle bir durum yokmuş gibi görünüyor sahada. Genelde maçları tamamlıyor. Endidi oyuna giriyor. Endidi'nin performansı biraz belki şu anda eleştiriliyor ama o da yani bu sezona yeni yeni başladı takımdansa daha sonradan dahil oldu. Takıma da sağ içine de daha sonradan dahil oldu. Ama Ndidi satılırsa oyuncu hazır diye bilgi geldi bana. Hatta bir değil üç oyuncu anlaşmaya çok yakın. Burada hoca futbol direktörü yönetim olarak bir karar verilecek Beşiktaş'ta.
0: Peki sağ kanatta U23 haberleri okuyorum son olarak. Sağ kanat transferi nasıl olacak? Sağ kanat transferi ne profil aranıyor Beşiktaş'ta? Yani Trossard'ın solda olduğu denklemde sağ kanatta nasıl bir oyuncu beklemeli Beşiktaş taraftarı?
1: Evet, sağ kanatta biraz daha belki içe yaklaşıp şut atabilen bir oyuncu bekliyor Beşiktaş taraftarı. Çerni'de bu şutları çok göremiyoruz. Hani son maçlarda kıpırdansa da ilk maçlarda Çerni hiç hazır değil gibiydi. Son maçlarda bence performansı gayet iyi gidiyor.
0: Katılırım.
1: Ama yine de orada daha iyi bir oyuncuyla Beşiktaş güçlenme peşinde. Bakalım bundan sonra Önder Özen'in de o transfer sezonuyla ilgili verdiği tarihler vardı. Birazcık güçlendirmeden fırsat transferi dönemine doğru giriş yapıyoruz şu anda.
0: Peki Metin hocam son sorum demiştim ama tabii ki sizinle hocam maç önünde daha doğrusu maç önü diyorum program önünde sizinle tartışırken Fenerbahçe Lyon eşleşmesiyle ilgili de bir iki cümle almak isterim. Bir tahmininizi almak isterim, bir de temennilerinizi almak isterim. Çok teşekkür ederim şimdiden.
1: Evet, inşallah temsilcimiz turu geçecektir. Fenerbahçe çok güçlü bir kadrosu var Lyon'a göre. Lyon biliyorsun ki zor zamanlardan geçiyor ve kadro kalitesini bayağı zayıflatmak durumunda kaldı. Ama Lyon'da büyük bir camia. Fenerbahçe'de çok büyük bir camia. Ben çok zevkli bir eşleşme olacağını bekliyorum. Ama Fenerbahçe'nin artık üretkenlik konusunda biraz daha bir şeyler katması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğer turlar gibi öyle Talişka'nın golüyle 1-0 gibisinden kolay kolay geçebileceği bir tur olduğunu düşünmüyorum. Lyon'un camia büyüklüğü var. Kadrosu çok iyi olmasa da şu anda yani benim aklıma çok yıldız bir isim gelmiyor Lyon kadrosunda.
0: Doğru, doğru.
1: Ama yani büyük camialarda biliyorsun böyle büyük anlarda zaten kendilerini belli ederler, kendilerini hatırlarlar. Fenerbahçe'de artık gereğini yapıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak durumunda.
0: Peki. Metin hocam çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Can sana iyi yayınlar. Çok sağ ol beni ağırladığın için.
0: Her zaman bekleriz Metin hocam.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın
1: hocam.
0: Herkese
1: iyi akşamlar. Fenerbahçe'ye başarılar dilerim.
0: Hoşçakalın hocam. Saygılar.
1: Hoşçakalın, sağ olun.
0: Evet, Metin Pala bizlerle beraberdi. Beşiktaş'ı ele aldığımız kısmı da geride bıraktık. Hatta dinleyicilerimizin bazıları Beşiktaş'ı niye konuşmuyorsun? Burası Fenerbahçe Radyosu mu? Şeklinde mesajlar göndermiş. Yani biz maç günleri demin de söylediğin gibi yani birçok takımın her konuya değinmeye çalışıyoruz ama ağırlığı özellikle Avrupa temsilcimizin bir günü olduğu zaman buna doğru yönelimimizi buna doğru yapıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Umarım herkesi memnun etmeye başarırız. Elimizden geleni yapıyoruz. Peki o zaman bir Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Kartal'a bir kulak verelim. Maç önünde aslında maçın şifrelerini, oyunun aktörlerini dinlemek her zaman çok çok kıymetli oluyor. Bir uzanalım oraya, ardından tabii ki Trabzonspor'la devam edeceğiz.
2: Oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu bizlerle beraber. Önce Kerem'le başlayacağız. Ardından hocamızla devam edeceğiz. Kerem, maçla alakalı görüşlerini.
3: Öncelikle herkese merhaba. Fenerbahçe olarak, camia olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın.
2: Erdem Bey.
4: Erdem Akbaşan Spor. Kerem, yarın için başarılar. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne.
2: İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe katılacak. İkinci sezonun Fenerbahçe'de ciddi bir şampiyonluk baskısı var. Bunu görebiliyoruz. Ve şöyle de bir durum var.
5: Gençler Birliği maçından sonra çok fazla eleştiri oldu. Gençler Birliği maçı dünyanın sonu muydu? Şunu da biliyoruz biz. Transferle şampiyon olunmadığı gibi bir maçta da şampiyonluk kaybedilmiyor. Sen bu takımın

0: lider oyuncularından bir tanesisin. Takımdaki havayı, çünkü taraftar bunu duymak istiyor. Ben de sana bunu sormak istedim. Takımdaki havayı anlatırsan seviniriz.
1: Tabii ki lige iyi başlamak istiyorduk. Başaramadık, olmadı. Bu sorumluluk bize ait. Bu konuda gerekli dersleri de çıkardığımızı düşünüyorum. Hem soyunma odasında hocamız bizimle konuştu, hem de biz kendi aramızda konuştuk. Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bu da yarınki maç. Ben umuyorum ki, inanıyorum ki bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Yarın da en güzel şekilde bunu yapacağımıza inanıyorum. Tabii ki Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var. Büyük takımda oynuyorsanız, büyük futbolcuysanız baskıları güzel idare edebilmeniz gerekiyor. Ben baskıları biraz olumsuz görmüyorum, bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü dediğiniz gibi bir hem şampiyonluk hasreti hem de Şampiyonlar Ligi hasreti var. Bunu başarabilen bir ekibin bir parçası olarak keyif almak, bence bu baskıyı olumlu tarafa çekebilmek. Ben her zaman hayatta bu şekilde düşünerek futbol oynadım. Yarınki maçı olarak da takım arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Camiamıza güveniyorum, taraftarımıza güveniyorum, tabii ki hocamıza güveniyorum, hocamız da bize güveniyor. Yarın da çok güzel bir sonuç alarak ilk maçtan güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
2: Onur Bey. Mikrofonu.
3: Onur Çubukçu, Bein Spor. Kerem, başarılar diliyorum yarın için. İnşallah yolun sonu tabii ki Şampiyonlar Ligi olur Fenerbahçe adına. Sezonun başından beri Osterwolder, Şubran ve Levent derken, Levent'le bir kısmı olsa da arka arkaya 3 farklı sol bek profiliyle oynadın. Sonuçta günümüz futbolunda da hücum oyuncularının defansa verdiği katkı da hücuma verdiği katkı kadar bir o kadar önemli bir durum. Bu konuda farklı profillerle sol bekle önlü arkada oynamak seni ne kadar geliştirdi? Daha sezonun başında bu konuda sen nasıl bir yorumda bulunabilirsin?
1: Ben oynadığım bütün takım arkadaşlarımdan hem olumlu hem de saha içinde öğrendiğim farklı şeyler oluyor tabii ki. Kimin oynadığı ben de dahil çok önemli değil gerçekten. Çünkü bizim cami olarak bir hedefimiz var, takım olarak bir hedefimiz var. Bu doğrultuda sahaya neler verebiliriz, bunun konuşmalarını her zaman birbirimize yapıyoruz. Levent aralarında... Bilmiyorum, Arçi mi Levent mi, ikisi de genç, hani benden daha küçük oldukları için sürekli onlarla da konuşuyorum, iletişim halindeyim. Onların benden istediklerini, benim onlardan ne istediklerimi sürekli konuşuyoruz. Saha içinde de kimle oynarsam oynayayım iyi anlaştığımı düşünüyorum. Takımımıza hepimiz katkı vermek istiyoruz, katkı vermek için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın başarısı, bireysel performanslardan ziyade takımın başarısı. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun hepimiz için. İnşallah yarın bunu tekrardan bir reaksiyon olarak olumlu şekilde çeviririz.
4: Suya Gironda'da Ajansı, Kerem, başarılar diliyorum ben de. Fenerbahçe gelmeden önce daha transferin ismin geçtiğinde eleştirilmeye başlandı olumsuz. Ancak şunu da gördüm, olumlu eleştiriler de vardı. Olumlu eleştirileri hep şöyle aldım. Kerem kariyerinin en iyi dönemlerini santraforlarla geçirdi. İşte Pavlidis bunlardan bir tanesi örnek olarak verecek olursak. Fenerbahçe'de bu eksiklik hep konuşuldu. Şimdi takıma Vedat ve Lukaku, iki tane pivot santrafor geldi. Bu oyuncuların transferinin senin kişisel performansını yukarı çıkaracağını düşünüyor musun? Teşekkür ederim.
1: Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. O yüzden ben başında da söyledim. Ben eleştirileri hiç olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum her şey konuda. Çünkü eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişisiniz. Tabii ki zaman zaman futbolda her zaman iyi günler yok, kötü günler de var. Bu kötü günlerde büyük futbolcuları, büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda bu zamana kadar hep olumlu bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yarın da bu büyük bir fırsat, dediğiniz gibi eleştiri olmuştur yani, çok şey değil. Oldu ama bizi

0: O maç bitti. Şimdi yeni önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir Lyon maçı var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak tekrardan bu havayı da olumlu tarafa çekebileceğimizin de farkındayız. Hocam.
1: Herkese iyi günler. Yarınki oynayacağımız Lyon maçı ile ilgili önce hoş geldiniz diyorum tekrar. Biz son oynadığımız maçtan gece yarısı İstanbul'a geldik. Dün ufak bir recovery yaptık. Bugün bu akşam bir antrenmanımız olacak. Dün güzel bir gün geçirdik ekibimize beraber. Sabahtan akşama kadar işte işten çıkmadık. Hep beraber çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik, irdeledik. Daha önceden de zaten onların oynadıkları maçlarını takip ettik. Hepsini biliyoruz. Çok fazla maç oynamasalar da hazırlık maçları. İki tane hazırlık maçı oynadılar. İki tane de Sparta maçını izledik. Hep beraber aramızda yarınki stratejilerimizi belirledik. Maçta neler yapmalıyız, neler olmalı diye. Onları gerçekleştirdik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış, daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçla skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz.
2: Serdal Kalaycı hocam, başarılar diliyorum yarın için. Avrupa'da özellikle iç sahada şu ana kadar Fenerbahçe hep oyununu rakiplere kabul ettirebilen bir anlayışla sahada gördük. Ve bunun bu doğrultuda da siz de kendi oyun karakterinizi aslında çok da oyun anlayışınızdan taviz vermeyen bir teknik adam olarak fazlasıyla yansıtıyorsunuz. Ancak artık Şampiyonlar Ligi'ne 2 maç kala rakibin seviyesi de çok yükseldi. Dolayısıyla yarın oyunun kontrolünde zaman zaman topu rakibe verip savunmayı önceliklendiren bir Fenerbahçe görmek mümkün olur mu?
1: Şimdi şöyle, oyunun 2 bölümü 3 bölümü olacak. Yani rakip takım iyi pas yapan, topu ayağında tutabilen bir takım ve bunu kaleciyi de işin içine sokarak yapıyorlar. Tabii ki biz ön alan baskılarımız olacak. Yeri geldiğinde ikinci bölgede kompakt takım savunması yapabileceğiz. Yeri geldiğinde geriden oyun kurmalarda da kendi kimliğimizle yarın mücadele edeceğiz. Tabii ki rakibin önemli oyuncularına göre, önemli oyun planlarına göre bizim önlemlerimiz olacak. Ama asıl hedefimiz, biz kendi işimizi yarın iyi bir şekilde yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz burada.
3: Süleyman Arat, hocam öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçe'yi gruplarda görmek istiyoruz hepimiz. Ben taraftarların çok merak ettiği bir şey sormak istiyorum. Lukaku'nun durumu antrenmanda gördünüz. Yani oynayabilecek durumda mı? Bir de şimdi Vedat Muriç var. 5 maçta 5 gol atan Talisca var. Sizin için zor bir karar olacak gibi gözüküyor. Bu kadar formda ve önemli isimlerin forvet hattında olması. Yarınki kararınızı merak ediyorum açıkçası, ama yarınki kararı saklarsanız da ileriki maçlar için söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim.
1: Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen, bana geldi dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim, 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var. Şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Duruma göre bakalım. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre. Talisca ile Vedat'a gelince, Talisca kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra belirleyici olacak. Sonuçta

0: Biz de hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımımız var. Bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
1: Mehmet Ekrem Ceylan, İHLAS Haber Ajansı. Hocam, Mert Günok'un bir sakatlığı söz konusu. Ederson oynayabilecek seviyede mi, yoksa yarın Tarık Çetin mi forma şansı bulacak?
0: Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda.
2: Hocam, yarın için başarılar diliyorum. Yarın ikili mücadelelerin çok fazla olacağı, düşen ikinci topları alacağımız ya da almaya çalışacağımız, yani çetin bir mücadelenin olacağı bir maç bizi bekliyor. Orta saha kurgusunda bir değişiklik ihtimali olur mu? Kante, Gündüz, İsmail aynı anda sahada göreceğimiz bir kurgu düşünülür mü? Bunu merak ettim.
0: Bu kurgunun tabii ki güçlü bir orta saha kurgusu. Artıları da olabilir, biraz eksileri de olabilir. Bunların hepsini, biz bütün matematiklerini yapıyoruz. İşimiz bu. Bütün antrenör ekibimizle birlikte yapıyoruz. Yani şu anda o konuda bir karar vermedik. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra karar vereceğiz.
3: Hocam.
4: Hello, coach. We are journalists from Belgium. Maybe you already answered it, but why did you take Lukaku finally in the squad? And when will you be happy of him at the end of the season? How many goals do you want him to score? 20?

0: Lukaku demeyecek de söyledim. Daha şu an %100 henüz hazır değil. Ama kadroya alacağım yarın. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Aynı zamanda da çok pozitif bir oyuncu. Biz ondan burada faydalanmak için transfer olduk. Kendisi çok tecrübeli. Çok güçlü bir oyuncu. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanıklılığıyla ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama yarın kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz.
1: Başka soru? Teşekkürler diliyoruz.

0: Evet, İsmail Kartal ve aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarını sizlere dinlettik. Programımızın içerisinde ister istemez bugün Fenerbahçe'nin Lyon'la oynanacak müsabakadan dolayı haber masasını normalde dört büyükleri ele alıyoruz. Yarım saat yarım saat aslında bölmeye çalışıyoruz ama bugün birazcık istisna bir gün ki Perşembe günkü haber masası programında Trabzonspor ve Beşiktaş ağırlıklı bir program olacağını da söyleyelim. Yine bu şekilde oluyor tasarrufumuz. Bu şekilde bir yayın akışımız var. Bugün de ama tabii ki Trabzonspor'u konuşacağız. Muhammed Furkan Uzun'la beraber konuşacağız. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba, yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama ilk olarak temsilcilerimizin Avrupa'daki şanslarını sormak istiyorum ve aynı zamanda çok kısa Fenerbahçe yorumu aldıktan sonra Trabzonspor-Ferencvaros eşleşmesindeki şansları nasıl görüyor Muhammed Furkan Uzun diye de aslında detaylı kısmı Trabzonspor olacak şekilde bu eşleşmelerin değerlendirmesini alabilir miyiz?
2: Fenerbahçe'den başlayalım.
0: Tamam.
2: Fenerbahçe aslında yani biliyorsun yıllardır 2008 yılından sonra Şampiyonlar Ligi'ne hasret bir takım.
0: Doğru.
2: Ve belki de ilk defa bu 2008 yılından sonra belki de ilk defa bir tura %50-50 ihtimalle çıkıyor. Çünkü daha önce gelen takımlara baktığımız zaman genelde favori takımlardı Fenerbahçe'ye karşı ama şu an kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin Lyon'la aşağı kalır yok. Buna herhalde herkes hemfikirdir yani.
0: Katılırım. Olarak. Katılırım.
2: Hatta bazı bölgelerde Fenerbahçe'nin daha etkili bir kadroya sahip olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Ama tabii ki Lyon'un da son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde her ne kadar son 5-6 yıla Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmış bir takım olsa da son 10 yıl üzerinde bakıldığında Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde önemli derecelere, önemli galibiyetlere imza atan bir takım olduğunu söylemek mümkün ve en önemlisi Avrupa hafızası çok güçlü bir takımdan bahsediyorum.
0: Doğru.
2: Ama Fonseca'nın da dün akşam dediği gibi Lyon 2000'li yılların başındaki Lyon değil. Artık daha Fransa'nın en büyük takımı değil ama en büyük yani ikinci veya üçüncü takımlarından biri. Yani o eski gücünden uzak bir takım. Fenerbahçe de belki de tarihinin en geniş ve güçlü kadrosuna sahip bir takım konumunda. Yani bugün baktığımız zaman hücum hattına bugün Lukaku her ne kadar son yıllarda biraz güçlüye geçmiş bir oyuncu olsa da bugün Lukaku Fenerbahçe'nin ikinci veya üçüncü forveti konumunda.
0: Doğru.
2: Yani dolayısıyla total kalitesi çok yüksek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz.
0: Peki rotayı Trabzon'a kaydırırsak biraz tabii ki Fenerbahçe'yi de konuşuyoruz biliyorum ama sonrasında kaydırırsak Trabzonspor Ferencvaros eşleşmesinde şanslar nedir? Kadro kalitelerini böyle düşününce nasıl yorumlarız diye de sormak istiyorum ama tabii ki Fenerbahçe yorumunu bitirmeni rica ederiz abi.
2: Tamam, sıkıntı yok. Ya şöyle Fenerbahçe'nin dediğim gibi kadrosu çok güçlü gerçekten. Efektif yeni oyuncular, yıldız oyunculardan kurulu ancak bugüne kadar oynanan, bu sezon İsmail Kartal yönetiminde oynanan maçları Gordik Zavize'den tutun da Gençler Birliği maçına kadar olan süreçte Fenerbahçe açıkçası kadro kalitesinde yani beklentilerin altında kaldı. Oyun kesin olarak, performans olarak özellikle Gençler Birliği karşısına öne geçip kaybetmesi çok ciddi soru işaretleri yarattı. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman ben %55 Lyon, %45 Lyon, %55 Lyon, %45 Fenerbahçe olarak görüyorum ama kadro kalitesine bakıldığı zaman Fenerbahçe çok daha güçlü. Burada Lyon'u önde görmeni dedim. Lyon'un son yıllarda biraz daha tecrübe sahibi.
0: Avrupa hafızası değil mi hocam? Kesinlikle, Avrupa hafızası.
2: Tamamen o. Kesinlikle tamamen o. Yoksa Fenerbahçe Lyon'u elese bence çok afaki bir sonuç olmaz ki. Dediğim gibi kadro kalitesine bakıldığında zaten Fenerbahçe Lyon'u eleyecek güçlü şu an. Çünkü Lyon eski gücünde değil. Fenerbahçe eski Fenerbahçe değil. Dolayısıyla tüm parametreler kadro kalitesi bakımından Fenerbahçe'yi görüyor. Maçın enteresan bir boyutu var. Bilmiyorum daha önce bahsettim mi? Fonseca biliyorsun öyle o malum Braga Fenerbahçe maçında Braga'nın teknik adamıydı.
0: Tabii doğru bahsetmiştim. İyi hatırlattın abi.
2: İvan Bebek'in 4 kırmızı kart olması lazım veya 3 de olabilir. O maçta Braga teknik adamıydı Fonseca. Dolayısıyla çok enteresan bir eşleşme. Çok enteresan bir müsabaka. Çok bence beğendiğim bir teknik adam. Başarılı bulduğum bir teknik adam.
0: Katılırım.
2: Dediğim gibi Fenerbahçe yani inşallah artık iki tane Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde izleriz.
0: Trabzonspor'a gelelim abi. Trabzonspor'da evet, neler dersin?
2: tamana gelecektim. Trabzonspor da bence şöyle, şimdi aynı durum aslında Trabzonspor açısından da geçer. Yani Fenerbahçe için ne değilsen Trabzonspor için de aynısını diyorum. Trabzonspor bugün baktığımız zaman kadrosunda 3 tane Şampiyonlar Ligi'nin final oynayan oyuncu var. Onana, Salah ve Savic.
3: Doğru.
2: Yani uluslararası tecrübesi çok yüksek. Avrupa'da önemli takımlarda, önemli maçlarda oynamış olacak. Fakat Trabzonspor'un da önemli bir zafiyeti var. Yani şu an bakıldığında 2021 yılından bu yana Trabzonspor sadece Molde ve Ruzomberok eleyebildi Avrupa'da. Yani son 5 yıllık periyotta sadece 2 takım eleyebildi. Dolayısıyla Avrupa hafızası zayıf bir takım son yıllarda. Ki ondan önce de yine bakıldığında en son 2019 yılında işte Sparta Prag ve AEK elemişti. Onun dışında Avrupa'da tur atlama konusunda çok zorlanan bir takım Fenerbahçe. Dolayısıyla Avrupa'da tur atlama konusunda çok zorlanan bir takım Trabzonspor. Dolayısıyla kadro kalitesi bakımından Trabzonspor'u ben önde görüyorum Frenchbaros karşılaşmasında hem maçta hem turda. Ama Frenchbaros Avrupa'da son yıllarda özellikle şöyle bir durum var mesela. Son bir yılda Frenchbaros 24 maça çıktı Avrupa'da. Bütün Avrupa yani Avrupa elemeleri, Avrupa Ligi vesaire dahil total 24 maçta sadece 4 yenilgi almış bir takım. Ve burada 14 galibiyeti var. Ama şöyle bir ufak bir eksiği var Frenchbaros'un. Geçen seneden 4 tane oyuncusunu kaybetti ve hocası da değişti. Dolayısıyla yeni bir takım ve yeni bir kadro sayılır. O bakımdan Trabzonspor'un avantajı bu. Ve Frenchbaros geçen sene mesela Avrupa Ligi'nde akan oyunda en çok gol yiyen 2 takımdan biriydi. Ve yine bazı parametrelerde mesela topla en az oynayan takımlar arasındaydı.

0: Avrupa Ligi'nde geçen sene ki bu sene de Avrupa Ligi'nde çıktığı maçlarda topla oynama oranı %47-48 arası. Yani topu rakibe bırakıp topun arkasına geçen bir takım ki zaten geçen sene Fenerbahçe'ye karşı da böyle bir oyun ortaya koydular.
1: Doğru.
0: Yaslandılar ve bulduğu fırsatları gole çevirmeye çalıştılar. Dolayısıyla burada Trabzonspor'un işte Salah gibi, işte Tavyolo gibi, Aral gibi özel oyunculara, özel yetenek oyunculara çok iş düşüyor ama ben

0: Bundan daha iyi bir kura olamazdı. Çünkü Rus'tan Aydraşitler arasında Benfica da vardı ve Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'tan bazı takımlar da vardı. Güney Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs dedi. Güney Kıbrıs'tan bir takım vardı. Benfica vardı. Yani daha böyle güçlü, daha formda takımlar da vardı. Daha sert takımlar da vardı. Dolayısıyla Trabzonspor bence Frenchforos'un mevcut durumuna, mevcut kadrosuna bakıldığında çekebileceği en iyi kura ekipti. Çünkü Frenchforos takımında Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan sadece Keita var. Hatırladığım kadarıyla. O da zaten biliyorsun daha önce Liverpool'da
1: uzun yıllar oynayan bir oyuncu. Ortası.
0: Kesinlikle. Yani demem şu ki Frenchforos takımı evet son yılların Avrupa'da önemli takımı, önemli başarılar imza atan bir takımı, Avrupa hafızası olan bir takımı ama mevcut kadrosu Trabzonspor'dan zayıf bir takım ve mevcut performansı da Trabzonspor'dan zayıf bir takım. O bakımdan ben Trabzonspor'u favori görüyorum.
1: Peki şu soruyu soracağım Furkan Hocam. Şimdi tabii ki ister istemez birçok soru var kafamda ama son sorum olsun. Kısıtlı vaktimiz var. Birazdan da programı kapatmak durumunda kalacağım. İrfan 25'e de bağlanacağız, öyle kapatacağız tabii ki, onu hatırlatalım ama. Muhammed Salah oyuna girdikten sonra Kasımpaşa maçında en azından burada Kemal Aydın'la beraber izliyorduk. Biz çok beğendik. Çok da diri bulduk. Yani Ferencvaros eşleşmesinin ilk maçında Muhammed Salah ilk 11'de beklemeli miyiz? Bu duyumlar ya da muhtemel 11 olarak nasıl bir 11 beklemeliyiz diye de aslında sorumu noktalayayım.
0: Tabii ki şöyle görüşlerine %100 katılıyorum. Direkt oyuna girer girmez fark yarattı. Çünkü fiziksel olarak hakikaten kendine anormal derecede iyi bakan bir oyuncu Muhammed Salah. Ancak şunu da iyi düşünmek gerekir. Şimdi Muhammed Salah eğer Frenchforos maçına 11'de başlarsa muhtemelen 65'te veya 70'te oyundan çıkma ihtimali yüksek. Çünkü artık 90 dakika, yani şu an çünkü 90 dakikaya çıkartacak durumda değil. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bir senaryo yaparsak. Maç 0-0, dakika 70-75, Muhammed Salah oyundan çıkıyor. Bu takımın da, taraftarın da psikolojisini ve maçın durumuna negatife çevirebilecek bir durum. Ama mesela başka bir senaryo yaparsak, ilk yarı 0-0 bitmiş. İkinci yarıya Muhammed Salah'a başlıyorsunuz. Tabii ki taraftarlarda ister istemez bir heyecan, bir farklı bir atmosfer yaratabilir. Dolayısıyla tüm bu ihtimalleri düşünerek bir karar vermek gerekiyor. O bakımdan bence, yani benim kendi düşüncemdir bu. Muhammed Salah'ın ikinci yarıda oyuna girmesi Trabzonspor açısından daha pozitif bir durum olabilir. Çünkü ilk 11'de başlarsa bir dakikadan sonra çıkartmak zorunda kalırsınız. Bu da oyundan çıktığı zaman, yani bu Salah oyundan çıktığı zaman negatif bir durum oluşabilir. Negatif bir atmosfer oluşabilir ki o dakikalarda yiyeceğiniz bir golle zaten turu avucunuzdan kaçırmış olursunuz. Dolayısıyla bu riske bence girilmemeli. Çünkü Muhammed Salah dediğim gibi henüz 90 dakika çıkartacak güçte değil. İdareli kullanmak gerekiyor. O bakımdan bence ikinci yarı başlaması daha makul.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum abi kıymetli katkılarından dolayı.
0: Rica ederim. Ben teşekkür eder. Yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Tabii ki birçok konuyu konuşabiliriz ama çok seri bir şekilde reklama gitmem gerekiyor. Bir reklama gidelim. Reklamın ardından İrfan 25 ile ve aynı zamanda kapanış konuşmasıyla sizlerle olacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin,

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
10: Evet, Haber Masası'nın son bölümünde de sizlerle beraberiz. Tabii ki dört büyüklerin bütün konularını ele aldık ama son olarak da bir İrfan 25'e dönmek istedik. İrfan abi hoş geldin.
11: Merhabalar, iyi yayınlar.
10: İrfan abi, tabii ki birçok kişi muhtemel 11'i merak ediyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i bugün nasıl olacak? Yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra kadro açıklanır ama İrfan 25 nasıl söylüyor muhtemel 11'i?
11: Kalede Ederson, savunmada Semedo, Şikinyar, Ake, Aşi, Burhan. Orta sahada Kante, Gendüzi, İsmail, ortadan sahada Greenwood, solunda Kerem, ileride ise Talisca. Yani Asensio'nun yedek kalma ihtimali söz konusu, onu söyleyeyim. Bugün yedek, rotasyon yedek olarak başlayabilir. Sonradan oyuna dahil olabilir.
10: Yani şunu sormak istiyorum ister istemez İrfan abi. Yani şimdi tabii ki Ederson'un son Fenerbahçe'nin iç saha maçında taraftarla biraz problem yaşadığını görmüştük ama bugünle alakalı taraftarın bir tepkisini bekliyor mu İrfan 25? Bu konu...
11: Neden olsun? Ederson çok kaliteli bir kaleci.
10: Peki.
11: Zaten Fenerbahçe'nin birinci kalecisi aslında normalde. Ve ayrılık yaşanmazsa da Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olarak Ederson düşünülüyor. Ama şimdi bugün taraftarlardan herhangi bir tepki beklemiyorum. Olmaması da gerekiyor zaten. Taraftarın 90 dakika boyunca takımlarını desteklemesi gerekiyor. Futbolcunun yani 90 dakika boyunca yanında olması gerekiyor.
10: %100.
11: Ve Fenerbahçe taraftarı da bunu yapacaktır. Yoğun bir ilgi var. Taraftarlar zaten stadın etrafına gelmeye başladı. Çok erken saatlerde Kadıköy'de geldiler. Burada maçın başlama saatini bekliyorlar. Coşkulu bir atmosfer olmasını bekliyoruz. Zaten taraftarlar tribünlerde bir de koreografi hazırladılar. Bugün artık tam konsantrasyonda Lyon maçına odaklanmış durumdalar.
10: Peki İrfan abi, bugün sahada nasıl bir futbol beklemeliyiz Fenerbahçe'den? Son maça büyük bir reaksiyon görür müyüz Fenerbahçe'den? Yani sonuçta olumsuz bir sonuç vardı. Bu tip maçlarda Fenerbahçe'nin reaksiyonlarına alışığız ama bugün sahada İrfan 25 nasıl bir futbol bekliyor?
11: Yani Gençler Birliği maçından farklı bir Fenerbahçe olacak zaten. Gençler Birliği maçında geniş bir rotasyon yapmıştı teknik İsmail Kartal. Bugün ideale yakın bir 11 ile sahada yer alacak. Ve Lyon maçının öneminin herkes farkında. Camia için öneminin farkındalar. Ve tamamen Lyon maçına konsantre olmuş durumdalar. Ve bu maçta çok daha farklı bir Fenerbahçe sahada olacaktır. Amaç rövanş için avantajlı bir skor elde etmek. Fransa'daki maça daha rahat bir sonuçta gitmek. Burada mutlak olarak galibiyet için sahaya çıkacak Fenerbahçe. Ama tabii savunmada daha çok dikkatli olması gerekiyor. Lyon'da doğrulu bir ekip, güçlü bir ekip. Onlar yine topun kontrolünü Fenerbahçe'ye verebilir ve geçiş hücumlarıyla etkili ataklar gerçekleştirebilir ama Fenerbahçe'nin çok daha dikkatli olacağını, hem savunmada hem hücumda dikkatli oynayarak istediği sonucu alacağını düşünüyorum.
10: Peki İrfan abi, kıymetli katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
11: Ben teşekkür ederim yayından.
10: Çok sağ ol abi. Evet İrfan, 25'e de çok kısa bağlanmak istedik. İster istemez tabii ki şu anda kendisi de stadyum çevresinde, stadyumdaki atmosferi bizlere paylaştı. Stadyumun civarında oldukça aslında taraftarların erkenden ilgi gösterdiğini, taraftarın hevesli olduğunu söyledi. Sonuç olarak tabii ki Gençler Birliği maçı kaynaklı olarak belki bir motivasyon düşüklüğü, belki küskün taraftar olabilir diye konuşuyorduk gün içinde yayınlarımızda, ama Kadıköy'den aldığımız istihbarat, Kadıköy'deki durum bunun aksini söylüyor. Hatta Ederson'u da sordum. Yani İrfan abiye tabii ki birçok şey de sorabilirdim ama Ederson durumunu sordum. Kadıköy'de böyle bir tepki oluştu mu vesaire, böyle bir tepki bekler mi diye söz konusu bile olmayacaktır dedi İrfan 25, ki genelde dedikleri çıkar. İlk 11 tercihi çok enteresandı. Yani birçok spor kaynağımız, birçok spor kanalları, çeşitli uygulamalarda genelde 4-2-3-1 üzerinden bir çizilen tablo vardı ama bir 4-3-3 ihtimalinden bahsetti İrfan 25. Yani Asensio'nun kenarda, aslında kulübeden ilk 11'de başlamayacağı, İsmail Yüksek'in olacağı, 3 orta sahalı, 2 kenarlı ve bir forvetli, yani aslında Tarişka'yla, yani forvet bölgesi oyuncusuyla Fenerbahçe'nin kurgulanacağını, Archie Brown'un altını çizdik ki biz de gün içerisinde bunu bekliyorduk. Açıkçası benim kendi adıma beklentimin, yani beklentim olan 11'de 10 tutturmuşum İrfan 25'e göre. Bakalım İrfan abinin söylediği kadro çıkacak mı? Genelde çıkar. Onu da vurgulamış olalım. Bu arada son dakika haber olarak da altyazı geçti şu anda. Rodri de imzalamış Barcelona ile. Dünyanın en değerli oyuncusu seçilmişti Dünya Kupası sonrasında. Rodri de Barcelona ile resmi imzayı atmış. Bunun da haberini verelim. Zaten konuşuluyordu. Yani yaklaşık bir aydır bu haberler konuşuluyordu ama nihai imza atılmış. O halde benden bugünlük bu kadar. Maç sırasında, maç önünde ve maç sonunda çok değerli meslektaşım Berk Sayar sizlerle beraber olacak. Ki kaçırmamanızı tavsiye ederim. Berk'le hakikaten Avrupa serüvenini, Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde Berk'i dinlemek oldukça keyiflidir diye düşünüyorum. Bugün aramızda bir ufak bir değişiklik yapmıştık. Ben yerinden takip edeceğim. Nadiren böyle şeyler yapıyoruz. Ben de basın tribününde yavaştan çıkacağım. Stada doğru ilerleyeceğim. Peki, o halde bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür edelim. Bütün herkes bizlere desteğini gösteriyor. Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Okuyamadığım bütün mesajları için şimdiden özür dilemiş olayım. Ama birçok mesajı da okumaya her zaman gayret ettiğimi biliyorsunuz. O zaman sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
9: Can Genç'le Haber Masası sona erdi.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettir.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
2: Ben deyim. Tüm izleyenlerimize selamlar.
1: Herkese selamlar. Bekleyen herkese teşekkür ederiz. Çok ufak bir geciktik, sen diğer bir çekimden geldiğin için ufak da olsa geç kaldık aslında.
2: Evet.
1: 2.30'da yapacaktık. O yüzden bekleyen herkesten özür dileyelim ve yayınımıza başlayalım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bu arada Aydın Cingöz'ü sorularınız olursa da genel anlamda Süper Chat üzerinden gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getirip sizler adına seslendiriyor olacağım. Aydın abi, dünkü maçla başlayacağım.
2: Evet.
1: Doğal olarak. Fenerbahçe beklemediği bir mağlubiyetle lige merhaba dedi. Bence hiç kimsenin beklemediği bir sonuçtu. İsmail Hoca'nın da beklemediği bir sonuçtu ki belli olacak ki rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Ben aslında orada mantıklı da bulmuştum rotasyonu ama sonrasında
2: baba, bak,
1: o işlerin
2: işler
1: öyle olmayacağını görmüş olduk.
2: Olur, hayatta olumsuzluklar olur. Yani Fenerbahçe dün maçı kazanabilir miydi? Kazanabilir. İki tane direkten dönen topu var. İrfan Can Ayırbayat iyi maçlarından bir tanesini çıkardı hakikaten. Dün Fenerbahçe baskıyı da kurdu. Ama beklenmedik sonuç falan. Yani bunlar hocanın anlatacağı şeyler değil. Yani İsmail Kartal sezon yeni başladı. Fenerbahçe'nin bu 5. resim maçı oldu değil mi? Tabii 2 Gornik, 2 Sturmgras. Bu 5. lig maçı.
1: Aynen.
2: Salı günü de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon maçına çıkacak. Yani basın toplantısını İzlerken İsmail Kartal'ın, yani kendi kendine 50 tane itirafı var İsmail Kartal'ın. Yani Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyetinin izahı yok abi. Onu öncelikle söyleyeyim. Şampiyonluk parolasıyla çıktığın haftada Galatasaray berabere kalmış. Trabzon berabere kalmış. Sonuç itibariyle bunlar senin şampiyonluktaki rakiplerin. Gençler Birliği çok zor koşullarda sezona hazırlanmış. Transfer tahtaları kapalı. Transfer yapmaya uğraşıyorlar. Metin Diyedin'in anlattığına göre zaten hani çok toparlama, elde sağda solda ne varsa orada bulduklarıyla bu maça çıkıyor. Sonra Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorsun. Yine 3 tane farklı Fenerbahçe görüyoruz. Maça başladı. Golü buldu. Sonra durdu. Böyle bir hastalıklı bir hali var Fenerbahçe'nin, biliyorsun. Yani

0: bir geri çekilme gibi bir durumu var. Adamlar geldiler, golü buldular. Sonra ikinci golü buldular. İsmail Kartal apar topar takımında bir 4-5 tane birden bir değişikliğe gitti.
1: Tabii direkt ana oyunculara attı.
0: Evet, Fenerbahçe orada istediği sonucu alabilir miydi? Tabii alabilirdi. Bunu başarabilirdi. Ama olmadı. Yani burada İsmail Kartal'ın anlattığı gibi, hocanın anlattığı gibi bir kere ben pozitif bir tablo falan olduğunu düşünmüyorum. Rotasyon meselesine gelirsek, ya daha sezonun başı. Yani önce Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Fenerbahçe daha hani eklemelerle birlikte yeni bir takım olmaya çalışıyor, doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi abi ben mi yanlış biliyorum? Yani bu hep işte maç ritmi, oyuncuların birlikte oynaması gibi gibi analizler yapılmıyor mu? Bunlar anlatılmıyor mu? Oyun alışkanlığından bahsedilmiyor mu? Peki şimdi rotasyona gittin. Ne oldu peki? Yani 40 dakika boyunca Lyon maçında oynatacağın adamları tekrar oyuna almak durumunda kaldı. Niye? Çünkü başladığın oyuncuların bu işi bitiremeyeceğini gördün. Diğer yandan geliyoruz oyunculara. Burada da şöyle bir durum var. Yani Fenerbahçe'nin dün 11'inde hani yani 11'de işte Kante bekliyordun, yoktu. Greenwood bekliyordun, yoktu. Kim vardı? İrfan Can vardı.
1: Oğuz Aydın
0: İsmail
1: vardı.
0: vardı. Oğuz Aydın vardı. Mert Müldür vardı.
1: İlk 11'de değildi de Mert Müldür sonradan oyuna girdi.
0: Evet.
1: Doğru, ilk
0: Şimdi
1: 11'deydi ya, pardon.
0: ilk 11, ya bugün
1: Evet
0: çekimde
1: evet.
0: de aynı muhabbet
1: Evet,
0: oldu.
1: pardon, kafa
0: Sonra
1: karıştı.
0: Semedo oyuna dahil
1: Sonradan
0: oldu.
1: girdi, doğru diyorsun.
0: Şimdi bakıyorsun abi, yani gençler birliği bulup buluşturduklarıyla maça çıkıyor. Fenerbahçe'nin maça başladığı adamların tamamı milli takım oyuncusu.
1: Evet.
0: Milli takım oyuncusu ya. Ama burada oyuncu da sorumluluk alacak. Yani sen o rekabetin içerisinde olmak istiyorsan bugün bundan sonraki maçlarla ilgili birçok oyuncunun şimdi millet üstünü çizdi. Kim bunlar? İrfan Can,
1: Net.
0: Kahveci. Şimdi ben yayına girerken bakıyorum. Mert Müldür'le ilgili bir sürü yazan izleyenimiz var. Mert Müldür'ü yine de ayrı bir tarafa açıkçası tutarım. Sorumluluk alması gerektiği zamanlarda, beklentilerin karşılanması gerektiği dönemlerde Mert Müldür elinden geldiğince yapmaya çalışıyor bence de. Ama arkadaş, biraz da siz ya, biraz da siz. Yani hoca hatalı, bence hatalı. Yani bırak şu takım bir otursun. Bırak bir kendine gelsin. Şimdi tekrar soruyorum abi. 40 dakika boyunca rotasyonda değerlendirmeyi düşündüğün oyuncular neden oyuna sokmak zorunda kaldı? Neden?
1: Çünkü geriye düştü,
0: Maç
1: maçı
0: gidiyor,
1: kazanman
0: bağırıyor,
1: gerekiyor.
0: bağırıyor çünkü.
1: Aynen
0: Sonra basın
1: öyle.
0: toplantısına çıkıyor, hoca diyor ki tabii diyor oynaması gereken oyuncularla sonrasında onları oyuna koyduk. Ya şimdi hocam Allah aşkına, yani olur, her insan muazzam konuşmak zorunda değil. Ama biraz da insanın ne dediğini kulağa duyacak. Şimdi ne diyelim abi biz buna? Biz bu oyuncularla başladık. Bunlar eğer bu maçı çeviremiyorlarsa, ki anladığım kadarıyla hafife almış.
1: Öyle gözüküyor.
0: Hafife almış. Hafife alırsan da dayağı yersin. Sonra sezon sonunda da çıkıp şey deme hocam. Bizim şampiyonluğumuzu aldılar falan deme. Buralarda dayak yiyorsun zaten. Buraları geçemiyorsun. Kafa karışık. Bence bir küçümseme hali de var. Net bir 11 lazım Fenerbahçe'ye. Bak senle Sturm Graz maçında konuşmuştuk. Sturm Graz maçında Fenerbahçe'de üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi bu abi. Fenerbahçe o maçta gerçekten iyi oynadı. Abi uğraşmayacaksın, dağıtmayacaksın. İyi bir 11'in varsa onu da ısrar edeceksin. Buraya çalışacaksın. Bir de zaten şunu da anlamıyorum. Ya bu oyuncular büyük paralar almıyorlar mı?
1: Evet.
0: Ve gelirken hedef olarak ne konuyor bu oyunculara? Şampiyonlar Ligi,
1: Civar,
0: Avrupa, Lig.
1: Türkiye
0: Tamam
1: Kupası.
0: demiyorum ki, ya adam yorgunsa yapacak bir şey yok da, daha sezonun başlangıcı. Tamam. Ve şimdi dün birisiyle konuşurken söyledi. Dedi ki ya eskiden dedi lig araları, yani bu tatil dönemi var ya,
1: Evet.
0: oyuncular giderdi bir buçuk ay hiçbir şey yapmazdık. Ya şimdi öyle bir durum da yok. Yani ara dediğim mesele var ya, sadece maçlara ara veriyorsun. 3 aşağı 5 yukarı oyuncular aynı şiddette neredeyse çalışmaya devam ediyorlar. Yani o sezon başı yüklemeleri falan eskisi gibi bu kadar da eskiden olduğu gibi hocaları çok zorlayan bir taraf değil. Yine de bir hazırlık var. İsmail Kartal'ın en büyük hatası bak geçen yıllarda da Fenerbahçe'de bu oldu. Jesus sürekli çorba. Mourinho çorba. İsmail Kartal bir 11 yakalamıştı. Hocam siz kendi tecrübeniz var ya. Siz bir 11 yakaladınız. Ve bu işle devam ettiniz. Sezon ilk maçı yakıp yıkmaya da gerek yok ama abi bu kaybettiğin 3 puan yarın senin önüne çıkacaktır. Metin Diyadin'i dinlersen maç sonunda Metin Diyadin çok temiz bir şey anlatıyor. Ya biz diyor nasıl bir oyun oynayacağımızı biliyorduk diyor. Yani bizim için hiçbir şey sürpriz değildi diyor. Ne sürpriz değil? Galibiyeti bu arada sürpriz olarak şey yapmıyor. Yani doğaldır. Galibiyet bir sürpriz gençler bir açısından da. Ben diyor 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin ne oynayacağını, nasıl oynayacağını, bizim ne yapacağımız belliydi. Adamlar bizden daha yetenekli, topa daha fazla bizden sahip olacaklardı. Bizim yapacağımız şey neydi? İyi savunma yapmak, bir de hızlı ataklarla Fenerbahçe'de gol aramaktı. Şimdi sen ne yaptın? Gençler Birliği ne yapacaktı sana karşı? Bunları yapacaktı. O gollerden yedin mi? İki tane öyle gol yedin mi kardeşim?
1: Tabii canım, net.
0: Yedin. E demek iyi çalışamamışsın. Bitti gitti. Bak bitti gitti. İsmail Hoca'nın artık ya şu şeyden vazgeçmesi lazım.
1: Yani
0: dün
1: abi?
0: Şimdi ekrana çıkıyor hoca. İzliyorum. Yani yüzünde bir şey bir kızgınlığı gülüşe döküyor. Anlıyorsun onu. Abi ben her şeyi yaptım modunda. Bak işte hata oldu da öyle oldu. Ya zaten bu böyle bir şey yani.
1: Kabul etmiyor hocam.
0: Hayır,
1: genel
0: ne demek,
1: olarak öyle bir durumu
0: zaten
1: var
0: zaten. Böyle bir şey değil mi abi? O hata yapacak birisi hata. Diğeri de o hataları kapatacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bak hiç tartışmasız net bir 11'e ihtiyacı var.
1: Aslında var da abi.
0: Bundan ısrar edeceksin.
1: Var zaten. Ben sana şu
0: oyun
1: anda desem
0: alışkanlığı,
1: ki.
0: Bak bütün hocalar diyor ki oyun alışkanlığı, takımın birlikte oynaması gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Değerlendirmeler yapıyorlar. Fenerbahçe'nin en bugünden itibaren yani en başından itibaren bir 11'i, net bir 11'i üzerine çalışma var mı yok mu? Var.
1: Var.
0: Bu kadar dağıtmaya gerek yok. Yani Ankara'da cumartesi gecesi maç oynayan futbolcu salı günü Lyon maçına çıkamayacak duruma geliyorsa bu da o zaman hocanın hatası. O zaman iyi hazırlayamamışsınız. Bir de şu var. Ya anlarsın hani dersin ki ya mesela İrfan Can ısrarı. Abi olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Dün gördün işte ceza sahası üstünde karşı karşıya kaldığı pozisyonda atamadı, yapamadı. Devamı da yok zaten.
1: Yok.
0: Dersin ki ya adam oynuyor. Hani yapacak da bir şey yok. Greenwood ya da başkası. Ondan daha mı iyi? Daha iyi. Sorun çözüyor mu? Çözüyor. E bunlar var mı? Yok. Ondan sonra da şey diye anlatmayın hocam. Yani sürekli böyle daha ne yapalım? Dönsün. Abi olsun işte böyle girseydi öyle Gençler Birliği işte iki tane atak yaptı. İkisi de tamam.
1: Olabilir futbol yani, zaten yani.
0: Bunları biz de gördük zaten. Niye böyle oluyor? İsmail Kartal'ın çözmesi lazım.
1: Katılıyorum. Şimdi doğal olarak
0: yani
1: İsmail
0: orada büyük
1: Hoca
0: bir isyan olur. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Şimdi
0: yani şunu özür dilerim. Şunu
1: estağfurullah
0: söyleyeyim. Şimdi en önemli maç Lyon maçı ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi çok önemli. Gelirler açısından çok önemli. Kendine tekrar gelmesi açısından da çok önemli. İsmail Kartal'ın bak tahminimi söyleyeyim mi? Bir tahmin yapacağım sadece yani. Abi bu buraları hızlıca toparlaması lazım. Yoksa bence hocayla ilgili de karar değişikliğine gidilebilir.
1: Olabilir.
0: Çünkü Aziz Yıldırım ne diyor? Ben bir seninle geldim kardeşim. Hataya yer yok. Bir de ya insan der ki mesela bak geçen sene bu kadro zaten rezil rüsva olmuş. Dünkü 11'den bahsediyorum. Akey çık kenara. Doğru mu kardeşim?
1: Evet.
0: Hayır diyebilir misin? Ya alamadın bu takımdan alamadın işte. Bu takımı değiştirmeye çalışıyorsun. Şimdi bu oyuncular geldiyse bunu hızlıca sok. Vedat mesela abi Vedat. Vedat ya. Soruyorum şimdi sana Muzaffer. Dün girdikten sonra adam etkili miydi değil miydi?
1: Yani topla buluşmaları, top tutması konusunda etkiliydi. Evet.
0: Kafa vuruşları. Kafa vuruş. Ya oynat o zaman. Ne oldu abi bu adam neden aylardır yok? Oynat o zaman. Onunla başla. Talisca kötüdür diye demiyorum.
1: Bir yerden sonra orada
0: ama bir şey yap yani. Sonra
1: işte
0: golleri yedikten sonra apar topar 3-4 tane oyuncunun yerini birden değiştiriyorsun.
1: E tabi.
0: Vallahi İsmail Hoca kötü bir sınav verdi. Bu işin dünkü sorumlusu da odur ben sana söyleyeyim.
1: Ya net bir şekilde öyledir. Şimdi İsmail Hoca zaten geldiği günden bugüne ilk önce kamuoyunda şöyle bir durum yaşandı. Biliyorsun Asensio İsmail Kartal çekişmesi hiç olmadık bir yerden bir kriz doğdu. E şimdi bir de İrfan Can Kahveci ısrarı. Ben de tabii ki bütün suçu İrfan Can Kahveci tercihine bağlamıyorum ama şimdi Gornik Zarbize maçı,
0: abi, olmuyor, yapamıyor
1: maçı.
0: Adam.
1: Bunlar da oynatmışsın ve oyuncudan bir verim alamamışsın
0: yapamıyor.
1: Ya. E şimdi buradaki ısrar, şimdi ne oldu?
0: Bırak Greenwood
1: itibarsız hale getirmiş oldu.
0: Daha hazır hale gelsin. Öyle değil. Ya ben mi yanlış biliyorum abi? Yani oyuncu oynayarak daha hazır hale gelmiyor mu?
1: Ya öyledir
0: daha
1: yani.
0: Daha iyi hale gelmiyor mu?
1: Herhalde abi.
0: Maç performansı başka, idman performansı demiyorlar mı?

0: Bunları anlatıyorsunuz. Sonra bunun tersine kararlar veriyorsunuz. Fenerbahçe, bak şunu da söyleyeyim sana. Bu arada onu da söyleyeyim. Altını çizeyim Muzaffer. Yani dün Fenerbahçe, evet. Fenerbahçe'de bir problem daha var. Dün Fenerbahçe doğru. Çok sayıda pozisyon buldu. Hoca öyle diyor. 7-8 tane pozisyon bulduk.
1: Bulacaksın
0: Doğru
1: zaten.
0: atamadın. 2 tane geldi, adamlar attı. Yani savunmanda da problem var. Savunmanda da problem var, sonucu çıkar. Adamların nasıl geleceği belli. Ne yapacağı belli. Sen 2 tane gol yiyorsan senin savunmanda da problem var demektir. Bunu da çözecek olan sizsiniz. O zaman ona göre daha doğru bir planlama yapacaktınız. Ona
1: Katılıyorum.
0: göre bir raporlama yapacaktınız. Bunlar hepsi başa dert konular.
1: Vallahi abi büyük problem. Dün Mahmut Uslu'nun da açıklamaları oldu maçtan sonra. Şimdi biz saha içerisinde İsmail Kartal'ın tercihlerini ve oyuncuların performanslarını değerlendirdik ama bir de hakem performansı konusu var. Fenerbahçe'nin verilmeyen iki penaltısı meselesi. Mahmut Uslu da bununla alakalı maçtan sonra çıkıp çok net bir şekilde açıklamalarda bulundu. Bence sert de açıklamalarda bulundu. Her türlü tedbiri alırız. Böyle şeylerin yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Buraya neler söyleyeceksin ve hakem performansını aynı zamanda.
0: Şimdi o kararlar, özellikle Mert'in pozisyonuyla ilgili hakemin içeriği daha iyi sözmesi lazımdı ama Talisca'nın şutunda adamın eline çarpan topla ilgili olarak, çünkü adamın nizami durumda değil kolu, orada devreye girecek olan vardı. VAR devreye girmedi ve Fenerbahçe'nin burada doğal olarak, haklı olarak eleştirileri var. Sezonun ilk maçı, hakemle ilgili bir şey diyebilir misin abi?
1: Penaltıyı vermediyse derim tabii ki abi.
0: Yok yok, yani ilk o Mert Müldür'ün pozisyonuyla ilgili alanı ne kadar gördüğü, çünkü
1: Ha,
0: sonra
1: varın
0: biz
1: müdahil,
0: de
1: tabii.
0: ekranlarda çok az gördük.
1: Varın müdahil
0: Burada abi
1: olması
0: bak, dünkü
1: gerekiyor.
0: maçta iki tane net bir VAR kusuru var.
1: Evet.
0: VAR'ın iki tane net kusuru var yani. Buraya girecek, işi çözecekti.
1: E tabii.
0: Çözmüyorsa niye var? Çözmüyorsa niye var? Fenerbahçe haklı olarak diyor ki kardeşim niye böyle, bize izahat verin. Yani böyle hakemlik olmaz, böyle VAR hakemliği olmaz. Zaten en başından beri bu VAR meselesi tartışma konusu. Ne zaman devreye gireceği, ne zaman girmeyeceği karma karışık bir konudan bahsediyoruz. Dünkü maçta net olarak iki tane penaltı konusunda VAR'ın çok belirgin bir hatası var. En azından şunu söyleyeyim, yani otoriteler penaltı olduğunu söylüyor. Abi çağır sen VAR olarak, doğru mu?
1: Tabii ki.
0: Çağır.
1: Hakem
0: Hakemi
1: karar
0: çağır,
1: versin.
0: hakem bunu versin ya da vermesin. Ama iki pozisyonda da VAR'ın devreye girmemesi VAR açısından ilk maçta sınıfta kalması anlamına geliyor.
1: Şimdi Mahmut Uslu bu hakemle alakalı sert söylemlerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda adeta res çeker gibi aynı VAR hakemini bu akşamki Beşiktaş maçına atadı. Andrew Dallas, Dallas'ın
0: Ya
1: oğlu bu arada.
0: galiba şey, orada herhalde bir sözleşmeleri varmış. Yani
1: Hı
0: maç
1: hı.
0: özelinde sözleşmeleri varmış. Bilemiyorum yani.
1: Yani orada ben, direkt bu tavır gibi gelmedi mi sana da? Yani Mahmut Uslu'nun çıkıp biz her türlü tedbir alırız deyip VAR'a eleştirmesi, VAR'ın devreye girmemesi bu akşamki Beşiktaş maçında da yine aynı hakemin sanki adeta
0: Teknik
1: ödüllendiriliyor
0: olarak,
1: olması.
0: yani o sözleşmeden bahsediliyor ama şuna katılırım. Yani böyle iki tane büyük hata yapmış bir hakemi sonuç itibariyle bugün tekrar maça vermek bir hatadır. Net bir hatadır yani. Çünkü dün iki tane büyük hata yapmış. Yani bu
1: Tabii.
0: arada hani biz bunu, ben bu arada federasyon tarafının da dünkü kararlardan, VAR yönetimden memnun olmadığını biliyorum. Bu her şeye rağmen size karşı bak biz buraya bunu koyuyoruz gibi bir nitelikte bir atama olduğunu açıkçası düşünmek istemiyorum. Bir anlamı yok yani buralarda, çünkü yanlışa yanlış demek lazım. Doğruya da doğru demek lazım. Ama VAR'ın dün İki pozisyonda, ya biri bence çok net, onu söyleyeyim. Bu arada gençlerle oyuncunun da o pozisyonlarda ekrana geliyor. Gençlerle oyuncu da bayağı ayağını savuruyor yani, adama bayağı tepki şeyi
1: Tabii tabii
0: atıyor,
1: yani
0: tekmeyi atıyor.
1: vuruyor.
0: Ama Talisca'nın pozisyonda net olarak tekrar söylüyorum. Orada o detayı görecek olan şey
1: Var.
0: VAR'ın kendisi. Hakemin zaten görme şansı yok. Çok zor bir pozisyon
1: Çok
0: zaten. Sen
1: hızlı gidiyor
0: izlerken,
1: top.
0: anladın mı?
1: Yok şey
0: Anlamadın.
1: tekrarı gelince fark ettim
0: Ve
1: ben de.
0: şöyle topun böyle yönünü net bir şekilde değiştirmiş gibi durmuyor.
1: Evet
0: Ama
1: evet.
0: oyuncunun, yani gençlerle oyuncu pozisyonu hatırla. Kol burada, buraya doğru çekiyor. Top geldiğinde zaten bu el savruluyor. Yani
1: Evet.
0: net bir şekilde oyuncunun elinin topa temas ettiğini görürüz. Zaten otoriteler de penaltı diyor. Ama tekrar ediyorum, yani Fenerbahçe'de bu maçı böyle ısrarla hakem üzerinden okumana bir manası yok.
1: Katılıyorum.
0: Bu çünkü Fenerbahçe'ye zarar verir abi. Bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Şu açıdan zarar verir. Yani gerçeği de örtmek olur. Mesele Fenerbahçe'nin net bir kadrosu, belli ısrarlar

0: vazgeçmesi. Ama diğer yandan şunu da altını çizelim. Kadronda 28 tane adam var ya, bu 14 tanesi yerli olmak zorunda.
1: Evet.
0: 14 tanesi yerli olmak zorunda. Bu yerli futbolculardan ne kadar faydalanabilirsen o kadar değerli. Ama oyuncuların da bir kendine gelmesi lazım. Ya bu boş vermişlik. Bir de ya gerçekten de ben anlamıyorum bazen ya. Şeyi anlamıyorum. Hani bu yetenekle de doğrudan bağlantılıdır ama biraz da insanın kendisini adamasıyla alakalı bir şey. Bak söylüyorum şimdi mesela İrfan Can Kahveci. Adam kendi önünü tıkıyor ya. Kendi önünü tıkıyor. Bir de şu hevesten de vazgeçmek gerekir. Olmuyorsa olmuyor.
1: Bravo, yani
0: Bak
1: ben onu
0: Galatasaray'ın
1: anlamadım
0: yaptığı
1: zaten.
0: doğru şeylerden bir tanesi şudur. Oyuncu geliyor. Doğru mu? Ahmet Kutucu nerede?
1: İşte gönderdiler.
0: Olmadı. 6 milyon euro mu ne vermişti?
1: Evet.
0: Olmadı yolu. Böyle 50 tane oyuncu sayarsın.
1: Var var, evet, Galatasaray
0: Çünkü bu
1: orada
0: seviye
1: ısrarcı
0: başka
1: olmuyor.
0: seviye. Bak bu seviye başka seviye. Tamam. Olmuyorsa yollayacaksın. Yani bu yerli oyuncu azlığı kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Kimseye de bir avantaj sağlamamalı. Tekrar ediyorum. Yani dünkü maçla ilgili hakem tartışması yapılır ama ana sorumlu İsmail Kartal'dır kardeşim.
1: Oraya tekrardan yine detaylara geliriz ama birazcık şeyin üzerinde kalmak istiyorum. Mahmut Uslu'nun maçtan sonra yaptığı açıklamanın sertliği, dozajı neyi ima etti? Şimdi baktığında Mahmut Uslu
0: Hiçbir şey ima
1: gerçekten
0: etmedi.
1: niye?
0: Hiçbir şey. Ne yapacak mesela? Ligden mi çekecek takımı?
1: Her türlü tedbiri
0: Ne
1: alırız. Ne gerekiyorsa yaparız
0: tedbir
1: diyor.
0: ne? Çok yuvarlak bir açıklama. Tedbir ne?
1: Yani doğru bulmuyorsun o açıklama.
0: Hay
1: Yerinde
0: hay
1: bulmuyorsun.
0: ne?
1: E tamam
0: Tedbir
1: işte.
0: ne? Yani onu
1: Ama
0: anlamıyorum
1: altından
0: ben.
1: sopa göstermek
0: Ne
1: gibi bir şey
0: işte
1: bu işte ya.
0: ama buraları da yönetmek lazım. Yani ne söylüyor mesela Mahmut Uslu? Ne anladın şimdi sen?
1: İşte bir şey
0: Ligden
1: anlayamadım.
0: çekilme. Ligden çekilme. Başka?
1: Benim aklıma bir şey gelmiyor. Ben de sana
0: Yani bu
1: soruyorum işte.
0: tamam, ben de diyorum ki yani bunu somutlaştırmak lazım. Bunu somutlaştırmak lazım. Ben o açıklamanın içerisinde yani bir yön bulamadım açıkçası. Bir yön bulamadım.
1: Yani çıkıp işte birazcık böyle TFF gerekirse her şeyi yaparız ama ne yaparsınız sorusunun
0: Ne
1: cevabını
0: abi? Ne
1: bilmiyoruz işte
0: yapacaksınız yani?
1: yani.
0: O mesele o. Gerekirse her şeyi yaparız. Yani
1: Biz buraya bir yılına geldik.
0: bir yere mesaj vermeye çalışıyor. Abi bu iş mesajla falan olmaz. Mesajla falan olmaz yani. Ya bir de bak pozisyonunuzun da çok haklı noktada olması lazım. Bak dünkü maçtan sonra tekrar ediyorum dünkü maçtan sonra dün Fenerbahçe ligin gerçekten de hani en sıkıntılı takımlarından bir tanesine gitti maçı verdi. Kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Hakem hataları var mı? Var. Mesele şu an ligin ilk maçı itibariyle Fenerbahçe'nin kendi hatalarını görmesidir. Benim görüşüm bu. Hakemin yaptıklarını VAR'ın vermediklerini söyledik ve bunu zaten konuşuyoruz. Ama Mahmut Uslu'nun açıklamasında da gerekeni neydi bir daha söyle?
1: Gerekirse yaparız dedi. Yani ne
0: Ne
1: gerekiyorsa yaparız
0: bilmiyorum abi
1: dedi.
0: işte biz bir yılına geldik. Şampiyon olamazsak ortalığı yıkarız mı? Ne
1: Bir
0: demek yani
1: daha
0: bu?
1: olursa aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız. Yani
0: Ha,
1: dediğin gibi
0: ligden mi
1: belki
0: çekileceğim?
1: ligden çekme olur ya da
0: Ya Allah aşkına
1: başka bir
0: bak
1: şey
0: bu
1: olur. Ne
0: tekrar böyle
1: bileyim.
0: Fenerbahçe bu işlerin içerisine sokmaya gerek yok. Zaten
1: Soktular ama işte.
0: Aziz Yıldırım yok Aziz Yıldırım bunu buraya sokmaz da. Çünkü biliyorsun Ali Koç döneminde de tekrar ligden çekiliriz onu yaparız bunu yaparız vesaire. Bak dünkü maçla ilgili tekrar söylüyorum. Şu an bilmiyorum izleyenlerimiz neler yazıyorlar ama bir anket açsak hani
1: Süper
0: sorumlu
1: chatler var,
0: yenilgisinin
1: getireceğim ekrana.
0: mağlubiyetin sorumlusu yüzde kaç hakem kararlarıdır yüzde kaç İsmail Kartal'dır diye bir anket açsak muhtemelen yani en azından ben doğru tavrım bu olduğunu düşünüyorum. Karar şey çıkarar. İsmail Kartal'ın hataları
1: Katılıyorum.
0: çıkar. Çünkü niye? Ya hoca kendisi anlatıyor zaten. Hoca kendisi anlatıyor zaten. Gittik de atamadık da olacak rakibin kalecisi İrfan Can Eybat olağanüstü bir maç çıkardı. Çok iyi maç çıkardı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. O da orada şey değil yani sonuçta bir işi var. Onu yapmaya çalışıyor. Özetle dünkü maç özelinde tekrar ediyorum. Hakem kararları tartışılabilir ama Fenerbahçe'nin kaybını hakem üzerinden okumanın özellikle hakem üzerinden ısrarla hakem üzerinden okumanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya
0: Faydası olduğunu düşünmüyorum.
1: orada şu tonda bir açıklama yapsaydı Mahmut Bey belki daha etkili olabilirdi. Yani ben her maçımı iyi oynamak zorunda değilim ama siz her maçı doğru ve iyi bir şekilde yönetmek zorundasınız
0: Çünkü
1: hakem olarak.
0: VAR'la ilgili şöyle bir durum var Muzaffer. Yani VAR'ın avantajı ne? En ufak detayı yakalamak.
1: E tabii ki yani
0: Tamam
1: hakemin gözden kaçırdığı şeyleri
0: en ufak
1: görmek.
0: detayı yakalamak. Çünkü biz Talisca'nın pozisyonunu nerede fark ettik? Detaylarda fark ettik.
1: Çekimle, yakın çekimle gördüm.
0: O yüzden söylüyorum. Bu arada Talişka da fark etmedi zaten. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncu
1: İtiraz
0: fark etmedi ki. Şöyle oluyor zaten. Ben şunu gördüm dünkü maçta. Mesela hiç elle falan alakası yokmuş. Hatırlıyor musun? Greenwood vurdu. Hı hı. Bir pozisyonda. Evet,
1: adamın elinin
0: İrfan,
1: altından geçiyor.
0: Hayır, İrfan şey pardon. Vedat. Hı hı. El diye ortalığı böyle ayağa kaldırdı. Genduzzi de bu arada hakeme doğru gitti. Sonra orada bir incelendi o. Spiker söyledi hatta.
1: Evet evet. Alakası
0: hakem
1: yok.
0: Durdurdu, hiç alakası yok. Hakem direkt devam dedi. Yani şimdi burada oyuncuların davranışları da VAR'ı, hakemi doğrudan etkiliyor bu VAR kararlarında. Eğer dün Talişka örneğin onu görmüş olsaydı, bak ben sana söyleyeyim, o VAR'a gidilirdi. Ya VAR'ın görmesi gereken şeyi oyuncuların görmesi bekleniyor. Olmaz.
1: Tabii tuhaf.
0: Bu doğru değil abi.
1: Ya da o Mert Müldür'ün pozisyonunda, şimdi Mert düşüyor, düştükten sonra kalkıp oynamaya devam ediyor. Belki birazcık yerde yatsa, kıvransa hakem diyecek bir durum bakalım ne oldu burada gibi bir durum olacak. O da bu arada yanlış
0: bir şöyle bir taraftan yükseliyor, düşerken böyle bir adamın ayağı geliyor. Şeyin arka tarafında ayağına doğru müdahalenin nasıl olduğu konusunda da bir şey yok. Zaten havada savruluyor, düşüyor. Oyuncu bunu yapar mıydı, yapmalı mıydı meselesi başka bir konu, ama dünkü iki örnekten yola çıkarak söylüyorum, oyuncuların itirazları hakemi ve VAR'ı etkiliyor. Görüntü bu.
1: Katılıyorum. Kürşat Bey demiş ki, ey Cingöz, Genduzzi'ye yapılan faul neden söylemiyorsun? O faulden sonra gol oldu. Ben
0: tamam
1: bu
0: abi,
1: faul
0: tamam
1: olduğunu
0: abi,
1: düşünmüyorum.
0: Doğru doğru, Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi hakemle birlikte yenmiştir. Bunu kabul ediyorsanız eğer bundan sonraki maçlarda da Fenerbahçe'nin sorunlarını görmemezlikten gelerek hareket edebilirsiniz. Ne yaptı abi? Adam geldi.
1: Ben
0: Genduzzi sırtı dönük. Bak
1: için
0: bir şey daha söyleyeyim sana. Ha, iyi hatırlattın onu. Özellikle dün gece basın toplantılarını tamamını izledim ajans üzerinden. Metin Diyadin diyor ki, biz diyor özellikle diyor oyuncularıma şunu anlattım diyor. Dinliyor musun Muzaffer?
1: Dinliyorum,
0: bak önemli
1: evet,
0: bu.
1: Evet, sen de kulağın.
0: Özellikle diyor şunu anlattım. Bak biz oyuna başlarken, sahamızdan çıkarken özellikle top kaptırmayacağız. Çünkü henüz yerleşememiş durumdayız. Adamlar bizim üzerimize doğru geldiğinde sırtı dönük özellikle çıkarken top kaptırırsak başımıza sıkıntı gelir. Özellikle buna dikkat edelim. Kendi bölgemize, kalemize yakın yerlerde çıkarken çok dikkatli olalım. Sırtı dönük oynamadan, yani oynamayı çok tercih etmeden, rakibin baskısına izin vermeden biz topu uzaklaştıralım dedim diyor. Hı hı. Bizim diyor endişe ettiğim, bizim böyle bir sorun yaşayabiliriz diye endişe ettiğim noktada Fenerbahçe bunu yaptı ve biz gittik topu alıp gole attık diyor.
1: Gayet de anlatmışsın.
0: Ne var abi zaten o pozisyonda?
1: Ben faul olduğunu düşünmüyorum abi o pozisyonda zaten. Yani sadece söyledi diye okumak istedim. Bence temiz pozisyonu yani. Bu arada anlıkta 3500 kişiyiz.
0: İzlediğinize
1: teşekkür ederim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Birazdan süper chatlerin hepsini de tek tek ekrana getireceğim. Şimdi biz de anket açtık. Sen az önce söyleyince hani yenilginin sorumlusu kim diye 3 şık koyduk. İsmail Kartal, futbolcular ve hakem. Hakemler diye. Şu ana kadar hani 258-259 oldu oy kullanmış. %78 İsmail Kartal, %9 futbolcular, %13 hakemler.
0: Kendi kabul ediyor zaten İsmail Kartal.
1: Yani anladın mı, hani sen, hani senin dediğini desteklemek için söylüyorum. Burada günün sonunda Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne karşı kazanması için zaten net bir oyun oynaması, net bir futbol oynaması gerekiyor. Bu da kime yazar abi? İsmail Hoca'ya yazar, çıkardığı kadroya yazar. Burada problem var. Ben mesela hakikaten ki çok tartışılacaktır. Abi bak bu ligde...
0: Abi bak Fenerbahçe'nin, özür dilerim Muzaffer.
1: Söyle.
0: Fenerbahçe'nin şu Sturm Graz'la içeride oynadığı maç var ya.
1: Evet.
0: Beklenti o ya.
1: Tabii canım.
0: Doğru mu abi? Beklenti o oyun. Bu kadar. O kadro. Kadroda ısrar etmek.
1: Kadro istikrarı en önemlisi.
0: Şimdi işin uzmanı değiliz ama ben Fenerbahçe'nin Lyon maçına giderken takımın yarısını değiştirecek kadar Fenerbahçe takımının yorgun olacağını düşünmüyorum abi. Bu adamlar her gün çalışıyorlar. Ama ben sebebini sana söyleyeyim. İsmail Kartal nasıl olsa gençleri yeneriz demiş.
1: Net ya.
0: Bak çok net.
1: Çok net yani. Çünkü oyuncu tercihlerinden. Mesela şu da benim aklıma, hani maçın kadrosu açıklandığında gelen sorulardan birisiydi. Yani Hocam tamam, İrfan Can Kahveci seviyorsun, onu kazanmak istiyorsun da şimdi Nenek bence geçen sene çok haksız yere eleştirilen oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. İstatistiklerine baktığımda oyuncunun. Mesela niye Nenek'e şans vermiyorsun o
0: İsmail Hoca
1: kanatta?
0: genç sevmiyor abi, oynatmıyor.
1: Ama böyle işte sonra da bu
0: Yapmıyor
1: eleştirileri
0: yani
1: alıyor
0: bunu.
1: hoca yani. Orada
0: Yapmıyor
1: büyük
0: bunu.
1: sıkıntı
0: Ama
1: yaşıyor.
0: tekrar ediyorum bak, biz hep bunu konuşuyoruz ya bak, Fener

0: Fenerbahçe'nin savunmada problemi var abi.
1: Var. Skriniar özellikle dün çok kötü bir
0: Bak,
1: performans sergiledi.
0: Fenerbahçe'nin savunmada problemi var. Bu daha sert takımlara karşı daha sıkıntılı anlar yaşarsın. Yani İsmail Hoca hep buldukları pozisyonlardan bahsediyor. İşte rakip iki kere geldi, attı. Gelip atır yani, ya atar. Yani bu da onun bazen şansı, senin şanssızlığın olabilir ama dönüp kimse sana ya öyle oldu, böyle oldu demez. 2-3 maç daha böyle giderse bu sefer kararlar değişir.
1: Şimdi araya bir biraz süper chat alayım,
0: Tamam.
1: sonra hem Aziz Başkan'ın ne yapacağı, Lyon maçı ve başka konulara ve soruların da var, onlarla devam ederiz.
0: Tamam.
1: Emrah Bey demiş ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a güvenerek kendi kalemini kırıyor. Aykut Kocamansız bu iş olmayacak. İsmail Kartal hiçbir başarısı olmadan 4 kez gelmesi saçmalıktır. Olmaz İsmail'den vasıfsız demiş izleyicimizin
0: Ya
1: yorumu.
0: öyle de demeyelim şimdi. Yani
1: Ben vasıfsız kısmını
0: ifadeleri de doğru tercih
1: geçelim.
0: etmek lazım.
1: Dört kez
0: Karar sonuç
1: gelmesi
0: itibariyle bu
1: saçmalık demiş.
0: yönetimin İsmail Kartal'ın başarısızlığı ve başarısızlığı tabii ki bu yönetime yazılacak. Bu iş böyledir. Aykut Kocaman gelmeli miydi? Bence de ben Aykut Kocaman'ın bu dönemde daha iyi işler yapacağını düşünenlerdendim ama yönetim, bunu da çok konuştuğumuz için tekrar geriye
1: Tabii
0: dönüp
1: tabii.
0: öyle oldu böyle oldu demeye gerek yok. Ama burada İsmail Kartal üzerinde de şunu söyleyeyim, yalnız hakkını teslim edeyim. Yani Fenerbahçe'de maliyet fayda olarak geriye dönük 3-4 yıla baktığımız zaman en başarılı adam da İsmail Kartal. Jose Mourinho'dan da, Jesus'tan da, neydi? Tedesco'dan da daha başarılı. Fayda ve maliyet. Maliyet ve fayda üzerinde bakarsak meseleye.
1: Yani bence hepsi başarısızdı da aralarında topladıkları puanlara göre
0: Hani yaptığı
1: ancak şey
0: iş
1: yapabilirsin
0: açısından
1: yani.
0: İsmail Kartal hepsinden daha iyi işler yaptı
1: Ne yaptı
0: Fenerbahçe'de.
1: abi?
0: Nasıl yaptı?
1: Ne yaptı?
0: Bak diyorum ki maliyet ve fayda. Sen Jesus'u getirdin, 7-8 milyon euro verdin. Sana aldı bir tane Türkiye Kupası, bir tane lig
1: Evet.
0: ikinciliği. Tamam.
1: Evet.
0: İsmail Kartal şeyle daha net kafa kafaya yarıştı
1: Daha uygun maliyete o da bir kupa
0: Galatasaray'la
1: aldı.
0: daha kafa kafaya yarıştı, iyi işler yaptı. Şey dönemi, Trabzon paraya gittikten sonra geçiş döneminde geldi. Jesus'a bence en azından toparlanmış bir kadro bırakmıştı. Mourinho dönemi hiç konuşmuyorum ya, tamamen bir skandal. Tedesco'yu da gördük işte.
1: Yani
0: Adama şey diyemezsin. Yani
1: yok,
0: İsmail Kartal bunların içerisinde en kötüsüdür falan
1: en kötüsü
0: diyemezsin. En
1: demem,
0: iyi işi
1: en iyi de
0: yapmış
1: demem.
0: adamdır, öyle söyleyeyim.
1: Bence değil de
0: Peki.
1: devam edelim süper chatlere. Yalın Aksay demiş ki Aziz Başkan çocuklar üzülüyor dedi, kendi de üzdü demiş. Sinan Akyıldız, Mason Greenwood haricinde aynı kadro, sağ bek yok, Skriniar çok yavaş, sol kanat aynı, orta sahada eksildik, Safi ve Ali Koç bekliyor bizden söylemesi demiş. Ve beklerler doğal olarak.
0: Tabii yani şampiyonluk gelmesi, seneye seçim var. Seçimde ateşli geçer. Ama daha erken bunlar için abi.
1: Abi
0: Daha erken.
1: şimdi ne oldu biliyor musun, bence süper chatlere devam edeceğim. Şimdi zaten bu ligde puan kaybını çok az yapıyor ya Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok az yapılıyor ve telafisi zor olduğu için direkt lige bu 3 puan kaybıyla başlamak, özellikle Gençlerbirliği gibi rakibe karşı çok olumsuz bir havaya soktu taraftarı ister
0: Sokar.
1: istemez.
0: Bir de aynı hastalık. Aynı sorun yani Fenerbahçe'deki. Yani öne geçiyorsun, maçı tutamıyorsun, koparamıyorsun. Adamlar geliyor. Geçen yılda Fenerbahçe bunu çok yaşadı. Ve bu kadroyla yaşadı.
1: Tabii.
0: Hoca da ısrar ediyor bu kadroda.
1: Aa, enteresan yani, tercihleri hocanın gerçekten enteresan. İlla ki bunları daha da net anlayacağımız bir dönem gelecektir diye düşünüyorum. İskinov, koca Fenerbahçe penaltısız kazanamıyor mu? Bu ne saçma görüş demiş. Yani bunu söyleyen taraftar sayısı çok fazla zaten. Konuyu hakeme bağlamayalım, penaltıya bağlamayalım, biz
0: Bu
1: kötüydük
0: hata
1: diye.
0: olur çünkü.
1: Tabii.
0: Hata olur.
1: Yani sorunları halının altına süpürmek gibi bir şey olur bu aslında. Hemen bunu kendimize kalkan yapalım. İki tane penaltımız verilmedi ama sen de bir şey yapamadın ya günün sonunda. O da problem yani. Mehmet Bey demiş ki iki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin, Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak
0: Ne
1: demiş.
0: anlamadım.
1: İki penaltı verilmedi diyorsun. O zaman TFF Galatasaray'a kırmızı göstermesin, Fener'e penaltı vermesin. Nasıl olacak şampiyon? Olunca hakkımızda olduk demeye utanmayacak mı Galatasaray? Bu düzen ne zaman yıkılacak demiş. Bu da izleyicimizin kendi yorumu. Şimdi Lyon maçı da var önümüzde. Şimdi bu maçtan sonra sence Aziz Yıldırım'ın tavrı ve tarzı ne olmuştur? Ersun Yanal'ın da bu konuyla alakalı bazı söyle

0: problemleri var. Oraya gelmeden önce ilk önce sence dün gece nasıl geçmiştir Aziz Yıldırım için? Sen eskiden beri takip ediyorsun başkanı ve
1: Abi
0: tecrübelisin bu konuda.
1: gergindir yani sonuç itibariyle. Şu açıdan kötü geçer. Ne umduk ne bulduk. Büyük bir sorumluluk aldı. Büyük bir sorumluluk alırken yeni bir dönem, yeni bir heyecan, önemli bir harcama yapıldı. Yeni bir takım kuruluyor. Dakika bir, gol bir. Ne hissedersin sen?
0: Hayal
1: Yani
0: kırıklığı.
1: şunu söyler, hoca bu ne hal der en azından. Bunu söylemesi kadar da doğal bir şey yok. Çünkü bu sene Fenerbahçe açısından, Aziz Yıldırım açısından, yönetim açısından çok kritik makas ya açılacak
0: Tabii.
1: ya daralacak. Ve Fenerbahçe'yi toparlayacak adam kim diye sorusuna benim yanıtım en başından beri Aziz Yıldırım'dı. Bugüne kadar da yaptığı işlerle bence süreci gayet iyi yönetiyor. Ama dünkü oyunun arkasından çıkıp da hoca bu ne hal, biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz demek gibi bir hakkı var. Zaten yapacağını da söylüyordu. Oralara müdahale eder söyleyeyim. Söylüyordu zaten Aziz Yıldırım.
0: Tabii yani
1: Müdahale
0: o
1: ederim diyordu.
0: dedi,
1: Müdahale
0: açıkça
1: de
0: söyledi bunu.
1: edecektir.
0: Şimdi Ersun Yanal da, o da artık kendi YouTube
1: İzledim
0: kanalında
1: gece.
0: maçtan sonra yorumlar yapıyor. Senin de o detaylar varsa sana da onları ayrıca aktarırsın ama şu kısım tabii çok dikkat çeken kısım oldu. Bu puan kaybı Lyon maçını olumsuz anlamda etkiler mi sorusu sorulduğunda kendisine Ersun Yanal diyor ki Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile bir mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamaz.
1: O arada da Fenerbahçe'de işte hoca kim olur tartışmaları var. Ne Hakan Safi tarafından ne de Aziz Yıldırım tarafından Ersun Yanal'ın ismi geçmeyince benim anladığım kadarıyla ertesi gün ya da birkaç gün sonra Ersun Yanal çıktı. Bunlar plansız, programsız, bunlardan hiçbir şey olmaz. İki başkan adayına da sallayan bir tavır içerisindeydi. Şimdi YouTube yayınları yapıyor. İzliyorum ben de Ersun Yanal neler söylüyor diye. Dünkü yayınında özellikle şu vurguları bence önemliydi. Fenerbahçe'nin ideal bir 11'e ihtiyacı var. Bu arada kulüp tarafında da bayağı rahatsızlık yaratmış bu Ersun Yanal'ın sözleri. Hatta örnek olarak da şunu veriyorlar. Ya hoca sen de Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk yenilgin Konyaspor maçı, hoca onu da söylüyor bu arada. Ondan sonra toparladın. Ve ideal bir 11'i buldu. Bir yoluna baktın. Bu kadar erken kafayı kaldırmanın ne anlamı var? Orayı en iyi bilen, hocalığı en iyi bilen sensin. Hani İsmail Kartal'ı yıpratan bir tavır olarak bu değerlendiriliyor. Ersun Yanal'ın dünkü yayınından sonra Twitter'ında da çok hareketli Ersun Yanal. Şeyden sonra demeçlerini alıntılayıp daha da sert ifadeler Ersun Yanal kullanarak devam ediyor. Bu da tabii hocayı bağlar. Hocanın değerlendirmesidir. Kalkıp da Ersun Yanal'a bu maçla ilgili niye öyle yorum yaptın, niye böyle yorum yaptın diyecek hadde değiliz. Adam sonuç itibariyle yıllarca takım çalıştırmış, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış, milli takımda hocalık yapmış bir adamdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Olayı anlatırken ne anlattığına doğal olarak bakıyorum. Ama Ersun Yanal'ın anlattıklarıyla son dönem eylemleri arasında uçurum var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani oynattı oyun falan filan
0: Tabii.
1: skandaldı. Yani o Antalya'da, sonra bir ara Ahmet'e gitti, bir başka Alanya'da falan filan, hakikaten çok kötüydü Ersun Yanal. O yüzden zaten kimse istemiyor. Şimdi Fenerbahçe meselesinde de, bu arada Fenerbahçe'de ikinci döneminde de bence çok kötüydü Ersun
0: Çok.
1: Yanal. Hiç kalkıp da
0: O tamamen taraftar
1: buralardan
0: isteğiyle getirilmişti.
1: kendine de Ersun Hoca'nın ya ben oralarda iyiydim dedirtecek bir durum olmadığını da düşünüyorum. Orada diyor ya, bir yöneticinin bile bir laf söylemesi şeydir,
0: Mobbingdir
1: mobbingdir.
0: diyor.
1: Samandıra'nın içinden geçer. Şimdi Aziz Yıldırım'ın, bunlar tabii biraz Aziz Yıldırım'a yönelik, Aziz Yıldırım'a karşı bir tavır olarak değerlendiriyorum. Aralarının iyi olmadığı çok açık. Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'ı da yollamıştı biliyorsun. Şimdi Ersun Yanal'a derler ki, hocam durdum durdum bugünlerde mi bunlar aklına geldi? Sen 10 yıldır suskunsun bu konularda. Birden ne oldu da vurmaya başladın derler. Bu haklı bir sorudur. Onu söyleyeyim. Yoksa Ersun Yanal tabii ki burada görüşlerini ifade edebilir. Ama bir de şunun altını çizeyim. Hayat bu kadar da toz pembe değil kardeşim. Şöyle. Hepimizin hayatta sorumlulukları var. Doğru mu? Sorumlu olduğumuz birileri var. Doğru mu? O
0: Evet.
1: işi yapmakla sorumluyuz. Yani adam sana hem parayı verecek, hem o sana o itibar gösterecek. Ama gelip de sana iki çift lafta söylemeyecek ve sormayacak. Sen de buna bana mobbing yapıyorlar. Abi böyle bir mobbing yok. Parayı alırken güzel. Doğru mu? Ama sana iki laf söylendiğinde ben bunlardan etkileniyorum. Yok böyle bir dünya. Zaten bu işler şöyle değil midir abi? Verdiğin kadar istemez misin Muzo?
0: Tabii ki de yani. Ne kadar emek veriyorsan o kadar karşılığını görmek ister.

0: Ersun Yanal'a bir soru mesela. Ersun Yanal milyon dolarlık bir adamdır. Büyük parayı da tazminatlardan kazanmıştır. Özellikle Trabzon'un bayağı tazminatını yemiştir. Ciddi söylüyorum bu arada. Bayağı. Milli takımlarda ne kadar olduğunu bilmiyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Ersun Yanal mesela şu anda muhtemelen tabii işlerini takip eden adamlar vardır mesela. Ayda 350, 400, 500 bin lira verdiği bir adam işini yapamıyorsa gidip ona laf etmiyor mu?
1: Ediyordur tabii
0: He?
1: ki. Neden etmesin
0: O
1: yani?
0: mobik değil mi? Ya
1: O değil.
0: geçelim bu işleri.
1: O bekle değil.
0: Hocam geçelim bu işleri. Çıkıp anlatsaydınız. Ya çıkıp anlatsaydınız.
1: Hayır, bir de bir şey diyeceğim.
0: Hayır hayır çıkıp anlatsaydınız. Sizin döneminizde ne oldu? Neden yollandınız? Yıllarca sesinizi çıkarmadınız bu konularla ilgili olarak. Aziz Yıldırım dedi ya ben buradayken gelemez dedi. Benden sonrasına da karışırım dedi. Ali Koç getirdi Ersun Yanal'ı. Ersun Yanal'ın değerlendirmelerine bakıyorum. Sonuç itibariyle yıllarca Türkiye'de hocalık yapmış bir adam olarak bir şey anlatırken bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ya bunu çok söylemek istemezdim ama reytingi çok düşük Ersun Yanal'ın. Biraz anladığım kadarıyla o orayı canlandırmak için bu kadar
1: Agresif mi?
0: agresif derken bu arada bunları söyleyebilir ha. Burada bir problem yok.
1: Tabii ki de. Herkes her
0: Yani
1: şeyi
0: biraz
1: söyleyebilir.
0: da arka planda ne oluyor herkes merak eder zaten. Mesela Fatih Hocam da şey yapıyor. Şu anda Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyemiyor. Transferle ilgili bir şey söyleyemiyor. Milyon milyon izlenmelerle başladı. Gündem kalmadı. En son takım otobüs yolcuna neler oluyor diye kapak atmışlardı. Takım otobüs yolcunda anılarını paylaşıyordu. Kimse izlemiyor. Şimdi hoca şu anda Galatasaray'la ilgili değerlendirme yapmazsa izlenmez ki zaten.
1: Tabii ki de.
0: Kim izleyecek? Kimse izlemez. Hoca da orada şimdi bir şey söylese başka bir yere çekilecek. Oraları daha dengeli götürüyor. Ersun Yanal tabii ki buralarda söz söyleme hakkına en çok sahip insanlardan bir tanesidir. Ama keşke bunları sizin dönem için o mesaj veriyor çünkü. Bir de belli ki İsmail Kartal meselesinde de bir şey de olabilir ya. Biraz yürüyor hoca üstüne yani İsmail Kartal'ın.
1: Aralarında bir problem
0: O
1: gibi
0: da
1: mi?
0: olabilir. O da
1: Peki.
0: olabilir.
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ersun Yanal'ın çıktığı YouTube kanalı Smack Sport'muş. Kendi kanalı değilmiş. Onu da kaynak olarak belirtmiş olalım. O kanala
0: Evet.
1: konuşup bu
0: Ben
1: cümleleri
0: o
1: sarf etti kendisi.
0: kendi kanalı zannediyorum değilmiş
1: Evet
0: evet.
1: değilmiş. Smack Sport'muş. Onu da belirtmiş olalım. Süper chatler var. Onları ekrana getirelim.
0: Getirelim.
1: Turgay Dere diyor ki kimse maça 2 gün kala İrfan Can'ın rakibin kalesine vermesinden bahsetmiyor. Verdim madem bize karşı oynayamaz maddesi koydur. Verdiğimiz her futbolcu bize karşı her zaman iyi oynamıştır. Bence büyük hata demiş. Artık bu kadar ince düşünür oldu Fenerbahçe taraftarı.
0: Sen yapar mıydın?
1: Aklıma bile gelmezdi öyle söyleyeyim yani.
0: Benim de aklıma gelmez ya.
1: Yani açık konuşuyorum.
0: Yani
1: Yapılsa
0: eskiden
1: yapılabilir
0: bunlar oluyordu bu
1: miydi?
0: arada sana karşı oynayamaz falan diye böyle
1: Evet.
0: tercihler yapılıyordu. Ama yani burada da abi çok adil bulmuyorum ben bunu. Yani bu arada o bilgilendirmeleri de yapanlar var. İrfan Can
1: Zaten şey hazırlık maçında
0: öncesine
1: falan
0: gitmiş
1: oynamış
0: oralarda
1: tabii.
0: oynamış. Adamların tahtası kapalıymış.
1: Evet.
0: Resmi olarak duyurusu da şeyden sonra başlıyor.
1: Ligden sonra lig başlayınca.
0: Açılınca duyuruyorlar
1: Açılınca.
0: zaten maça
1: Evet.
0: çıkarıyorlar. Çocuğu da tebrik ederim. Dün hakikaten iyi maç oynadı.
1: Çok kendiyle alakalı da çok öz eleştirisi yüksek bir açıklama da yaptı. Ben bu zamana kadar çok saha dışı ile ilgilendim. Saha içine odaklandığımda Fenerbahçe'de de böyle maçlarım oldu. Hata yaptım, kendimi
0: O
1: geliştireceğim
0: şeyde koptu ya
1: demişti.
0: o bağ geçen sene. Alanya
1: Elimden topu
0: maçı.
1: kaçırınca orada gitti.
0: Alanya maçında koptu evet.
1: Bir garip adam desteğini göstermiş ve bir süper chat daha yollamış. Demiş ki sen Fenerbahçesin 2-3 tane atar maçı koparırsın. Penaltın verilmez konuşursun. Takım atamamış ki oynayamamış ki İrfan iyi topçuysa neden yerine adam alındı diye haklı bir soru sormuş. Ben sana söyleyeyim abi İrfan Can Kahveci'nin herhalde bu maçtan sonra sahada sonradan ya da ilk 11 oynama şansının olduğunu düşünüyor musun?
0: Tabii
1: Samimi
0: ki var.
1: soruyorum.
0: Var.
1: Ben
0: Sonradan.
1: bence
0: Sonradan oynar.
1: çok zor biliyor musun?
0: Oynar oynar.
1: Çok zor.
0: O oynar. Ay burada şunu da yapmamak lazım
1: Oynayamıyor
0: abi.
1: ki abi.
0: Sonuçta
1: Gerçekleri konuşmak lazım
0: bu
1: yani.
0: adamlar Fenerbahçe'nin oyuncuları yani bugün kötüdür yarın toparlar. O kadar da değil.
1: Bir sezonu
0: Ya bu
1: var.
0: adamlara ihtiyacım var bu arada. Yani mesele şu anda bunları yakıp yıkmak değil. Bir gerçek var. Bu adamlar şu an iyi durumda değil. Fenerbahçe'nin ideal 11'in adamları değil. Ama Fenerbahçe'nin bu oyunculara ihtiyacı var. Ve bunları yakıp yıkıp ortadan kaldırmanın Fenerbahçe'ye bir faydası yok, zararı var.
1: Nene var
0: O
1: abi orada?
0: dengeyi doğru kurmak lazım.
1: Bilmiyorum. Yani sen geçen sene İrfan Can'ı Kasımpaşa'ya
0: Şu
1: kiraladığında
0: açıdan
1: Kasımpaşa'da ne yaptı da
0: doğru,
1: bugün
0: şu
1: Fenerbahçe'nin
0: açıdan
1: as kadrosunda, ana kadrosunda oynayabiliyor? Nene sana performans vermiş geçen sene mesela. Ben bunu anlayamıyorum.
0: Tamam.
1: Neden tercih edilmiyor? Çok
0: Tamam.
1: tuhaf geliyor.
0: Ben de diyorum ki İsmail Hoca'nın tercihidir. Belki
1: Öyle zaten.
0: güvenmiyordur orada ama Bu oyuncu eğer şu an senin elindeyse, bir de 14 tane yerli lazım ya sana. Mecburen bunları tutacaksın, birilerini tutacaksın. Daha hazır hale getireceksin. Bu oyuncudan da sorumluluğu var. Onu söylüyorum. Yani bugüne kadar İrfan Can Fenerbahçe'de bir şey kazandı mı? Kazanmadı. Bugüne kadar da geldi. Yani bu bugünün sorunu değil. Az önce Galatasaray örneğini o
1: Evet,
0: yüzden
1: senin
0: verdim.
1: anlattığın
0: Galatasaray
1: örnek.
0: şöyle yapıyor, geliyor, bakıyor, oldu mu? Oldu. Olmadı. Teşekkür ederiz. Bu iş bizde olmuyor deyip yolluyor. Böyle tartışmaları Galatasaray'da çok görmüyoruz.
1: Evet, katılıyorum.
0: Nadir daha doğrusu. Öyle
1: Çok
0: söyleyeyim.
1: nadir. Ya da dediğin gibi hani oyuncuyu elden çıkartana kadar zaten oyuncuyu sahada görmüyorsun Galatasaray'da. Bekliyor yedek kulübesinde. Vakti gelince de yolluyor Galatasaray. Ahmet Kutucu örneği çok yakın
0: Ya
1: zamanda bu
0: baktı
1: var
0: oldu
1: yani.
0: olmuyor.
1: Olmuyor,
0: Yolluyor.
1: zorlanıyor. Aynen öyle.
0: Yolluyor.
1: Enes Aydın, gözden kaçan şey 2 senedir bekler içler acısı halde, katılıyorum buna. Bir tane olumlu işleri yok. Ne defansif ne ofansif oyundalar. Mert'in hatasını U14'teki çocuklar yapmaz demiş. Orada hakikaten Mert Müldür'ün de inanılmaz bir hatası
0: Nereye
1: var.
0: gidiyorsun değil mi?
1: Tabii yani orada oyuncu zaten sana doğru
0: Ya
1: geliyor. Bir adımı oraya atınca
0: kendi alanını boş bırakıyor.
1: rakibin önünü boşaltıyor.
0: İyi bir orta bu arada, savunma arasını.
1: Çok iyi.
0: Arkadan da geliyor, vuruyor orada. Bütün oyuncular da uyuyor Fenerbahçe'de.
1: Yani orada Mert Müldür'e de doğal olarak insanlar yükleniyorlar. Şimdi tabii şöyle oldu abi. Senin de yayının başında söylediğin gibi Galatasaray Çorum karşısında puan kaybetti. Trabzonspor Kasımpaşa karşısında puan kaybetti. Fenerbahçe direkt 3 puanı
0: Bu arada
1: Gençlerbirliği'ne
0: Salah sana
1: verdi.
0: iyi işler yapar abi, ben sana söyleyeyim.
1: Kim?
0: Salah.
1: Salah mı? Ha.
0: Ben dün özellikle Salah için izledim. Oyuna girdikten sonra da abi fark yaratıyor.
1: Abi dünya yıldızından
0: Fark
1: bahsediyorsun
0: yaratıyor.
1: yani. Premier Lig'de belki en değerli 3 oyuncudan birisidir bu zamana
0: Fark
1: kadar. Yani
0: yaratıyor.
1: inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe tırnak içerisinde yine Galatasaray'a can suyu oldu.
0: Her sezon bunu yapıyor. Bu Fenerbahçe'nin hastalıklarından bir tanesi. Bu hastalık değişsin diye Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Her şey eskiye döndü. Eskiye dön derken yeni bir başlangıç. Aziz Yıldırım geldi. Yani nedeni zaten Aziz Yıldırım'ın gelmeden nedenlerinden bir tanesi de bu. Fenerbahçe'nin bir an önce bu işi çözmesi lazım. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl mesela bu net bir tecrübedir. İsmail Kartal'ın bak şimdi ben İsmail Kartal'ım şöyle bakardım meseleye. Abi şimdi ben en son sezonumda çünkü orada İsmail Kartal benim gördüğüm kadarıyla kendinde hiç kusur bulmuyor. Televizyona çıkıp şampiyonluğumuzun çalındı, tescillendi diyecek kadar hoca kendinden emin. Derdim ki kendime, bilmiyorum diyor mu? Arkadaş, ben en son Fenerbahçe'yi çalıştırdığımda Galatasaray 102 puan aldı, ben 99 puan aldım. Ama hoca orada ben zaten şampiyonum diyor. Aldılar diyor benim elimden diyor. Ama öyle değil. Şu açıdan sen bu yıl o sezon hatırla. Fenerbahçe Alanya'ya, Samsun'a unuttukların varsa hatırlat. İstanbulspor maçı da İstanbulspor o sezon İsmail Kartal dönemi miydi, Yesus dönemi miydi hatırlayamadım. Ama o sezon Fenerbahçe bu takımlara karşı kendi evinde maçlar verdi mi, vermedi mi?
1: Verdim.
0: Demek ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sorunlarından biri neymiş? Hoca diyor ya beklenmedik diye. Hiç beklenmedik. Yani
1: Evet.
0: İsmail Kartal'sa söz konusu eğer buralarda bekleyeceğiz işte. Çünkü
1: Tabii.
0: buraları İsmail Kartal beklenmedik olarak değerlendiriyor. Çünkü nasıl olsa kazanırım kafasıyla çıkıyor. Dolayısıyla hoca açısından şuraya bakması lazımdı. Ya ben son Fenerbahçe sezonunda buralarda kaybettim. Buralar çok önemli. Benim özellikle buraları çok daha ciddiye almam lazım. Çünkü niye biliyor musun? Abi Galatasaray maçını ciddiye almama şansın var mı?
1: Sıfır ya, mümkün
0: Trabzon
1: mü?
0: maçını var mı?
1: Değil.
0: Beşiktaş maçını var mı?
1: Yok.
0: Değil. Yani bunlarla ilgili zaten yüksek motivasyonla oynamak durumundasın, olmak durumundasın. Yani buralara belki garanti tahtaya 3 puan yazmıyorsun ama diğer takımlarla ilgili net 3 puan yazılıyor. 3 puanlık da top oynayacaksın o zaman. İsmail Kartal son sezonunda oralarda kaybetmiştir. O tecrübeleri yaşayan İsmail Kartal, ya ben buralarda bu sorunları yaşadım. Tekrar yaşamamalıyım. Yaşarsam bana bedeli ağır oluyor diyor mu kendine, demiyor mu? Bence demiyor. Deseydin olmazdı.
1: Katılıyorum.
0: Çünkü tekrar ediyorum, hocanın anlatımlarından çıkan ben nasıl olsa burayı geçerim olmuş.
1: İsmail
0: Bak
1: Kartal.
0: iki hocayı izleyenlerimizden rica ediyorum. YouTube'da da bulabilirler. İsmail Kartal 5 küsür dakika. Metin Diyadin 10 dakika falandır.
1: Hı.
0: İki

0: Hiçbir maçın kolay olmadığını biliyoruz. Ama İsmail Kartal buradan Şampiyonlar Ligi'ne sokamazsa eğer takımı büyük darbe yer tabii yani. Oradan etkilenir. Kredisini çok azaltır onu söyleyeyim.
1: Az Yıldırım alır mı o kararı sence?
0: Abi birkaç maç daha böyle gitsin.
1: Net alır bence de.
0: Alır.
1: Çünkü
0: Çünkü
1: şeyi yok yani.
0: işte
1: Telafisi yok. Bir yıllığına geldim diyor.
0: bu da demek ki Mahmut Uslu'nun anlattıklarından çıkan sonuçlardan biri
1: Ha,
0: olabilir.
1: olabilir her türlü ama orada TFF'ye söylüyor bunu tabii yani.
0: Tamam.
1: Yani o kendi içiyle alakalı olamaz da. Ramazan Altıntaş demiş ki Fenerbahçeli oyuncuların durumunu en iyi bilmesi gereken hoca İsmail Kartal değil midir? Taraftarı olduğu takımı her sene izliyordur normal olarak. Sen bu İrfan, Oğuz ve Mert'in 2-3 senedir hangi maçı kazandırdığını gördün? Abi inanılmaz yani İsmail Hoca'nın bu tercihleri doğal olarak taraftar nezdinde de hem oyunculara okların yönelmesini sağladı hem
0: Bak
1: İsmail
0: burada
1: Hoca'ya
0: sürpriz
1: sağladı.
0: yok mesela.
1: Yok.
0: Olmuyor. Yani bu şöyle. Yine söylüyorum. Bu oyuncuları yok etmemek lazım. Bu oyunculara da Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Ancak bu kararlarla bu oyuncular da iyice ders hale geliyor. Yani bu iş bir takım oyunuysa bir de bazen bir şey olur hani böyle ne olsa göze batar ya Muzaffer. Tam o noktaya gelmiş.
1: Evet.
0: Ama sana şu açıdan katılıyorum. İzleyenimize de katılıyorum. Az önce de konuştuk. Abi şu anda mesela Abdülkerim Galatasaray'da stoper oynuyor mu? Oynuyor.
1: Oynuyor.
0: Yani yarın öbür gün şey de yapacaktır. Yani hatalar da yapacaktır ama ya en azından yarın onunla ilgili bir eleştiri olsa hocası ya da basın mensupları çıkıp şey diyebilir mi? Ya arkadaş ya bu adam oynadı ve burada 3-4 tane şampiyonluğu var. Yani kazandı bu adam. Kazanmamış bir adamdan bahsetmiyoruz. Kredisi daha yüksek olmalı değerlendirmesi yapılır mı? Yapılır.
1: Yapılabilir tabii ki.
0: Bu oyuncularla ilgili az önce Ramazan Bey'in altını çizdiği konu bence önemli. Yok yani bunlarla bir şey kazanamadın. Kazanamadığın noktada bu oyuncularla ilgili çok ısrar etmenin anlamı yok. Bir de oyuncular da bir kendine gelmeli bence. Bir kendine gelmeli bence.
1: Özellikle hangi oyuncular için söylüyorsun? Hepsi için mi?
0: Ya
1: Yoksa
0: hepsi için.
1: belli
0: Abi
1: başlı
0: şöyle hepsi
1: oyuncular
0: için.
1: var mı
0: Yani
1: kafanda?
0: bu bir beklenti herkesten yüksek. Bu Greenwood için de geçerli. Vedat için de geçerli. Kante için de geçerli, Kenduz için de geçerli. Yani zihnen bu kafada olması lazım herkesin.
1: Bir
0: Onu
1: tek
0: söylüyorum ama geriye dönük bir süreci değerlendiriyorsak eğer İrfan Can yani niye bu noktadasın ve neden sürekli geriye doğru gidiyorsun? Kendine gelmesi gerekiyor. İşte Mert Müldür bir var bir yok kendine gelmesi gerekiyor. Yani başkasının yaptığı şeyi sen niye yapamıyorsun sorusuna yanıt vermeleri gerekir. Ama tekrar ediyorum yani yerli oyuncu az. Bu da bu oyuncular açısından bir avantaj. Hayata şöyle bakıyor olabilirler. Ya ben zaten buradayım, paramı da alıyorum. Görev verirse işimi yaparım, geçerim. Olmaz. Olmaz.
1: sence dünkü sonuçtan sonra tabii ki Lyon maçı da burada referans olacaktır ama Fenerbahçe'nin Lukaku'yla büyük çoğunlukta transfer sezonunu artık bitirdiğini biliyoruz. Belki sol tarafa U23'e uygun bir oyuncu aradıklarına dair bir
0: Belki
1: bilgimiz var.
0: savunma hamlesi olacak.
1: Onu soracaktım. Yani sence
0: Bir
1: burada
0: de bu bir
1: transfer
0: an önce
1: politikası
0: bence
1: değişir mi?
0: kaleci hani Ederson tabii cezası nedeniyle yoktu ama
1: Evet.
0: kaleci konusu da bir an önce çözülecektir Fenerbahçe'de.
1: Transfer politikasında değişime gider mi Aziz Yıldırım ya da burada ya bakalım biz sol kanata belki daha etkili bir oyuncuya gidelim vesaire gibi kafalarda soru işaretleri oluşmuş mudur?
0: Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra o meseleler daha da netleşir. Şampiyonlar Ligi'nde olma durumuna göre Fenerbahçe'nin transfer politikasının daha belirgin hale geleceğini açıkçası düşünüyorum Muzaffer.
1: Lyon maçında acaba Lukaku oynar mı? Var mı sende bir bilgi onda?
0: Sanmıyorum oynamaz.
1: Tamam.
0: Sanmıyorum. Yani şöyle kadroda bildirilmiş değil mi şey UEFA'ya?
1: Son 24 saatte değiştirme hakkında var
0: Yani
1: ya.
0: kadroda olabilir
1: Hı.
0: ama yani oynar mı dediğin sonradan falan dahil olması
1: Sonradan
0: meselesi.
1: o meseleleri söylüyorum.
0: Şöyle
1: İlk 11'i ben de
0: Fenerbahçe
1: sanmıyorum da.
0: bence oynayacaktır. Şöyle ki çünkü Fenerbahçe özellikle bu playoff sürecinde ikinci hazır golcüsünü ikinci golcüsünü de getirmek istiyordu. Niye? Şampiyonlar Ligi'ne girme motivasyonu var. Orada riski aza çekerim diye.
1: Hı.
0: Gidişata göre ben Lukaku'nun oynayacağını düşünüyorum.
1: Peki. Var mı?
0: Yani bu mantıktan yola çıkarak,
1: Hı.
0: anlatılanlardan yola çıkarak bunu söylüyorum.
1: Var mı abi eklemek istediğin? Eksik
0: Yo,
1: bıraktığımız bir şey var
0: toparladığımızı
1: mı? Evet.
0: düşünüyorum.
1: Kötü bir başlangıç Fenerbahçe için.
0: Bence çok kötü başlangıç.
1: Çok ağır
0: Yani
1: yani abi, ağır.
0: kötü değil, kötü değil, çok kötü başlangıç. Buralarda kaybettiğin puanlarla şampiyonluğu zaten
1: Veriyorsun.
0: kaybediyorsun. İsmail Hoca açısından da az önceki konu değerliydi. Tekrar hocanın dönüp ya ben nerelerde kaybediyorum sorusuna

0: yanıt verirse eğer, buraları küçümsemeden hakkını vererek geçmeyi başaracağını düşünüyorum.
1: Hayırlısı olsun diyelim. O zaman bir süper chat daha geldi. Onu da
0: Tamam.
1: hemen ekrana getirelim. Bir garip adam. Direksiyonda İsmail Hoca oturuyor. Araba kaza yapıyor. Direksiyonda oturandan hariç herkes suçlu demiş.
0: Biraz oraya gidiyor. Hoca biraz onu anlatıyor.
1: Evet. Ama İsmail Hoca'ya çok büyük bir tepki var yani.
0: Bir de bu
1: Özellikle
0: adalet
1: sosyal medya
0: sakatlığı
1: üzerinden.
0: meselesi de başka bir problem. İsmail Kartal'ın her döneminde Fenerbahçe'de sakatlık çok oluyor. Farkında
1: Çok,
0: mısın?
1: evet. Dün Serdar Ali Çelikler de buna benzer bir şey söylemiş. Dördüncü hafta demiş görürsünüz ne olacağını
0: Bu
1: gibi
0: doktorla
1: sakatlık
0: ilgili bir
1: özelinde.
0: şey değil. Çünkü bir ara bu Ertuğrul Karanlık'a çok yüklendiler.
1: Yükleniyordu.
0: Bu adam beceriksiz falan diye.
1: Demek ki antrenman metoduyla alakalı bir şey yani.
0: Çünkü oluyor yani
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de o dönemde çok
1: Dün
0: sakatlık
1: Levent de
0: oldu.
1: tuttu fark
0: Bu
1: ettiysen onu.
0: dönemde başladığı şeyler, sakatlıklar oraya da bir dikkat edilmesi gerekir gibi duruyor.
1: Vallahi zor
0: Ama
1: abi.
0: bu stoper konusunda tabii orası da başka bir problem. Muzo, Şikrinyar, Ake, üçüncü stoperi kim Fenerbahçe'nin?
1: Üçüncü stoper
0: Yani
1: işte
0: kim?
1: Çağlar, Yiğit Efe şu anda yani.
0: Ama net birisi var mı? Yok.
1: Yok.
0: Şimdi Galatasaray son 4 yılda orayı tutturdu. Yani Davinson'la Abdülkerim'in kaçırdığı birlikte oynamadığı maç sayısı
1: Çok
0: kaçtır?
1: azdır ya hakikaten.
0: 10 var mıdır?
1: Ben o kadar olmayabilir yani abi. Yani tercih dışarıda bırakıyorum.
0: Yani
1: Sakatlıktan ötürü yoktur
0: toplam
1: yani.
0: ligde 120 maç, hatta daha fazla da,
1: Evet.
0: 4 yıl üzerinde söylüyorum. 120 maç olsa %10'unu ya kaçırmışlardır ya
1: Evet.
0: kaçırmamışlardır. Onun da öyle bir şansı var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de özellikle böyle bir durumda savunmadaki adamlar, hamleler kimler olacak? Bunların arkasında kim olacak? O konuda önemli ama operasyonda zor operasyon, onu da söyleyeyim.
1: Zor.
0: Bir sürü yollanacak adam var.
1: Ramazan Altıntaş. Evet, bu oyuncuların kendine gelmesi gerekiyor ama biz İrfan Mert ve Oğuz'un kendine gelmesine izin vermiyoruz. Bu adamlar dibe vurduklarını kabul edip Fenerbahçe'den ikinci lige gidip oradan sıçrama yapması gerekir.
0: Ne yapması lazım Fenerbahçe'nin?
1: Fenerbahçe'den gidip yani ikinci daha düşük bir seviyeye
0: Ha,
1: gidip
0: anladım.
1: oradan tekrardan sıçrama yapmaları gerekiyor diyor. Kendilerini sorgulasınlar
0: Ama tekrar
1: demiş.
0: ediyorum, orada 14 tane de yerli oyuncu olmak zorunda ya Muzu.
1: Evet.
0: Bu adamları yollasan kimi koyacaksın yerine?
1: Abi onlar da yani hani kimseyi suçlamıyorum ve niyet okumak istemiyorum ama yani bunun rahatlığıyla da böyle performans
0: Eğer öyleyse o bir
1: sergiliyorlarsa
0: skandal
1: hakikaten
0: zaten.
1: yani çok
0: O bir skandal.
1: ayıp ve
0: Ama yani
1: yazık ya.
0: buraları da öngörüyorlardır ya. Yani
1: Bence
0: burada
1: de.
0: böyle bir ihtiyaç da var. Ben zaten buradayım gibi, idare ederim gibi bir düşünceleri de olabilir.
1: Burak Akyüz yerli oyuncular çok yavaş ve disiplinsiz, temposuz demiş. Mesela şimdi.
0: Güzel bir noktaya geldin. Bence çok önemli konu. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi. Bak, Fenerbahçe yavaş oynuyor. Fenerbahçe'nin hızlı oynaması lazım. Çorum maçını birlikte izledik senle. Galatasaray Çorum
1: Evet.
0: maçını. Galatasaray'ın daha hızlı Fenerbahçe mi?
1: Yani ikisi de hemen hemen aynı gibi.
0: Yapma Allah aşkına.
1: Galatasaray'da da bir şey yok abi. Galatasaray ne yaptı
0: Baba.
1: Allah aşkına? Hız
0: Ha,
1: diyorsun da neye göre
0: hangi?
1: hız yani?
0: Muzaffer bak. Yapma bunu.
1: Bir şey yapmıyorum
0: İki
1: abi.
0: takım arasında.
1: Şu an Galatasaray Fenerbahçe'den çok hızlı demem ben. Sen diyebilirsin. Ben demem yani.
0: Tamam deme. Galatasaray ile Fenerbahçe, özellikle söylüyorum. Fark hız. Galatasaray daha hızlı oynuyor. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi.
1: Buna katılıyorum.
0: Fenerbahçe'nin bu yavaşlığı bir an önce ortadan kaldırması lazım.
1: Bir de bu yerli oyuncu
0: Yani
1: konusunda
0: hız bu arada maçı da keyifli hale getiren şey hız.
1: tabii tempo.
0: Yani Gençler Birliği tempo yaparsa sen de yapmak zorundasın.
1: Aynen
0: O
1: öyle.
0: yavaşsa sen daha yavaş oynuyorsun.
1: Bu şeyi de sana sorayım sonra toparlayalım abi. Şimdi hani İrfan Can, Oğuz Aydın hani bu oyuncular bir tık daha zaten geçtiğimiz sezonlarda oynamadıkları için hani kenarda bırakıyorum. Ama İsmail Yüksek meselesi mesela bu takımın aslında en önemli oyuncularından birisi. Chat'te de çok yazan oluyor. Ne zaman
0: İsmail'in
1: hazır olacak İsmail diye. Oynadığı
0: doğru.
1: maçlarda çok da etkili olamıyor açık konuşmak
0: İsmail
1: gerekirse.
0: kaçıncı maçını oynadı?
1: İki olması lazım.
0: Şutunburaz maçlarında yoktu. Yani sonradan ikinci
1: Sonradan
0: maçta mı
1: girdi.
0: oyuna girdi?
1: İkinci maçta sonradan girdi. Bu
0: Evet.
1: maçta ikinci maç
0: Ya
1: için.
0: İsmail bu kategorinin dışında olan adam bence.
1: Ama işte o da hani o forma
0: Yani
1: şansını
0: çok çok bence
1: bulduğunda.
0: yerini kaybediyor ya İsmail.
1: Evet.
0: Çok. Ama bu
1: Daha önce.
0: arada dün iki tane de etkili iş yaptı. Ve uçarak vurduğu kafa.
1: Evet.
0: Kalecinin üstüne vurdu gerçi. Bir de ikinci yarının başıydı, hatırla. Ceza alanı dışında kafayı kaldırdı ve kaleyi gördü. İrfan Can'ın kurtardığı pozisyon vardı.
1: Peki.
0: Zaten dün öyle bir istatistik verildi. Süper Lig kariyerinde en fazla şut çektiği maç olmuş. İsmail'in muhtemelen İsmail'e öyle bir görev de verildi. Sen bunları yap diye.
1: Son bir anket yapmıştık, transfer lazım mı diye. Gerek yok. %17 sol kanat lazım. %29 savunmaya takviye lazım. %48 orta saha lazım. %6
0: Sol
1: yani
0: kanatta şeyin yerine değil mi?
1: Kerem'in yerine.
0: Kerem yerine.
1: Evet. Ama yani çoğunluk senin de aynı fikirde. Yani bir takviye yapılacaksa savunmaya yapılsın noktasında, yani çoğunluk öyle gözüküyor.
0: Şimdi burada mesela konu uzayacak ama hani Semedo gitsin diyenler vardı ya.
1: Tabii.
0: Ne yapacağınız? Ben
1: Nasıl
0: hani hiç o
1: yapacağız?
0: görüşü
1: Kat.
0: değilim açıkçası.
1: Evet.
0: Çünkü önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaman zaman kötü olabilir ama Semedo'nun üstünde Fenerbahçe'de bir bek yok. Semedo giderse ne olur?
1: Kriz.
0: Şimdi bir de buradan yeni bir planlama yapmak zorundasın.
1: Tabii.
0: O yüzden şimdi Talisca kalıyor. Öyle görünüyor. Ederson'u teklif gelirse Fenerbahçe yollayacak. Ama kolay bir operasyon değil. Vallahi işi zor. Yani şu
1: Zor.
0: son hemen hemen bir ay Fenerbahçe'nin özellikle transferde alacaktan çok gidecek ve doğru planlama meselesi gerçekten operasyonu zor. Ocağa kadar defteri kapatacaksın. Ama bu maçlara göre bir iki farklı planlama ben bekliyorum. Muzaffer, onda yeri
1: Aa,
0: gelmişken söyleyeyim.
1: yönetimin
0: Yani
1: işi
0: ben
1: zor
0: şöyle
1: abi.
0: düşünüyorum. Fenerbahçe'nin eğer bir tane net atımlı kurşunu varsa savunma tarafına bunu doldurması daha anlamlı olur. Öyle görünüyor.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin? Ağzına
0: Lyon maçını da
1: sağlık.
0: görelim.
1: Hı.
0: Daha sağlıklı değerlendirmeler yaparız.
1: Tabii.
0: Yok, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz.
0: İyi
1: Yaklaşık
0: hafta
1: 4000
0: sonları.
1: civarında beraberdik. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiyet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı bir yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 7 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığım sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımına geldiğinde Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda Çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ebrem bu tarafa, Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis'i ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. Şimdi burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde, dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok iyi anlıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakip

0: ve dağıtan bir santrafor ihtiyacı var. Onaki'de olsa var, Pierre Webber de olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezonun burada santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında, ben ona dangoz derdim, şimdi daha saygılı davranıyor artık, Rabaçı golcüsü, inanılmaz goller kaçıran bir adam ve bence burası asılsal bir durumda değil yani, öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum, biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum çünkü ben de 1.92 boyundayım, onu empati yapabiliyorum çünkü vuruş dengesi çok önemli santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi, her topu atar, öyle bir dünyada yok ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyunu oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem, doğru da bulmam, onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı, lafımız yok. Gayretine de lafımız yok, bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor, sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı iki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ tapo rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer, plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya. Paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar, tamam? Onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım, siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bakın çünkü fena, o zaman da söylemiştim. Aylar Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüktü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söylemeye gerekiyor. İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğlu şunun önüne. Gülümsüyor bir yandan, çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Biliyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne bir geç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. O da büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Sebadır, Şikvinyar, Ake, Gündüz, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalimi gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canlar. Görüşürüz.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Dakika Skor'dan mutlu akşamlar. Ben Berksayar. Dakika Skor'da Fenerbahçe'nin, temsilcimizin, Fenerbahçe'mizin Lyon maçı öncesinde sizlerle birlikteyiz. Kadıköy yanıyor bugün an itibariyle. Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi'ne çok yakın olunan gecelerden biri artık Kadıköy'deki. Bu yolda son maç, rövanşı Lyon'da olacak, Fransa'da olacak. Fenerbahçe'de 11 belli oldu Lyon karşısında playoff turunda. İlk maçta, ilk ayakta, Fransa öncesindeki ilk maçta Ederson kalede, bugün Fenerbahçe'de Škriniar-Ake ikilisi stoper tandeminde, orayı bozmuyorlar. Semedo sağ bekte, Brown sol bekteyken Guendouzi, Kante, Talisca orta alanını göreceğiz. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Greenwood sağ açıktayken Kerem sol açıkta. Vedat Muriç ise ileri uçta Fenerbahçe'nin gol ayağı olacak. Tabi Vedat Muriç ileri uçta dediğim anda sizler soruyorsunuz, sormuyor değilsiniz tabi. Merak ediyorsunuz Lukaku nerede diye. Lukaku yedeklerde Fenerbahçe'de, bunu hatırlatayım. Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir haber diyebiliriz belki bunun için. Duruma göre belki maçın ikinci yarısında şans alabilecek bir Lukaku görür müyüz, onu da ilerleyen dakikalarda netleştireceğiz. Nene, Oğuz Aydın, Bartu Elmaz, İrfan Can Kahveci, Asensio, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Mert Müldür Fenerbahçe'de yedekler arasındayken orada Tarık Çetin'i yedek kaleci olarak, Ederson'un yedeği olarak görüyoruz. Diğer tarafta da Kuzey, Sapaz, Yiğit Efe, Demir gibi isimleri yine yedeklerde görüyoruz. Erkan Tiryaki ile değerlendirerek başlayacağız. Hemen ardından Erkan Tiryaki ile yapacağımız bağlantının ardından stadyuma gideceğiz. Süha Gür'den stadyumun atmosferini alacağız. Uğulcan Çoksayar'dan yine stadyumun atmosferini öğreneceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor'yu orada konuşacağız Uğulcan Çoksayar'la. Ve maç öncesinde devre arasında Murat Aşık bizlerle olacak. İlk yarıyı Ömercan Özmen'le, devre arasının bir diğer bölümünü İbrahim Yavuz'la, ikinci yarıyı Serkan Çetiner ve Fatih Demirkol'la geçerken maç sonunda da Emre Eren bizlerle olacak. Ta ki İsmail Kartal'ın basın toplantısı başlayana kadar dedik ve Erkan Tiryaki bizlerle birlikte. Erkan Tiryaki hoş geldin.
1: Hoş bulduk ben. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Yurt dışı, yurt içi dinlemiyor. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle birlikte. Ve evet.
1: Hatta maçı bir yerde bir kafede oturup seyrederiz ama her taraf Dinamo Zagreb maçı veriyor. Biz de internetimizden açıp seyredeceğiz. Görevici abi Kırvatistan'dayız. Farkımız Fenerbahçe'yle yanında.
0: Kolaylık diliyorum ama sesin gelmedi Erkan Tiryaki. Zaman zaman boğuk geldi. Bir kontrol...
1: Ne olduğu için belki kesip gelebilir veya biraz...
0: Şu an ses kaybolursa ben yükselttim, eğer, yükselttim, daha da yükselttim.
1: Kusura bakmasın dedim. Tamam, dinleyicilerimiz eğer tamam. Ses kesintisi olursa kusura bakmasın.
0: Yani geldi ama çok uzaktan geldi, onu düzelttim şu an. Ve Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Zagreb'te olduğunu söyledi. Orada görev sebebiyle, görev icabı orada. Diğer tarafta Zagreb maçının da orada oynandığını, şehirde de o heyecanın olduğunu hatırlattı. Orada da bir playoff'un oynandığını, şehirde de bunun heyecanının olduğunu hatırlattı. Ve diğer tarafta tabii kalbimiz Fenerbahçe ile, Fenerbahçe'den yana dedi. Playoff'ta Zagreb'te bugün Viking'le karşılaşacak. Hatırlatalım. Norveç ekibi Viking'le. Bir diğer maç Bulgaristan'da. Türkiye, Hırvatistan ve Bulgaristan, 3 ülkede bugün playoff'un adı var. Onu söyleyelim. Sofya ile Atina karşılaşacak. Yani iki Bulgaristan ve Yunanistan denildiğinde iki önemli şehir, iki ülkeleri o ülke yapan şehirlerden baktığında Yunanistan'ı Yunanistan, Bulgaristan'ı Bulgaristan deyip onlarla anılan şehirlerden orada Sofya ve Bulgaristan'ın Sofya kenti, başkenti Sofya ve Yunanistan'ın başkenti Atina'nın karşılaştığını, AYK'nın karşılaştığını hatırlatalım. Fenerbahçe'mizi konuşacağız. 11'i nasıl bulduğunu evet. Sorayım ben. Yevezeli'yi kenara bıraktıktan sonra.
1: Ya, sürpriz yani, özellikle Vedat'ın 11'de oynaması, Talisca'nın 10 numara pozisyonunda oynaması, yani sezonun genelinde zaten hocanın düşünmüş olduğu Asensio ile ilgili sıkıntı demeyeyim de, yani Asensio'nun hazır olmadığını düşünüyor ki bence son 1-2 haftadır Gençler Birliği maçında da gördük. Hocanın haklı olduğu kısımlardan birisi olabilir bu Asensio'nun hazır olmaması. Dersen ki yani işte gerideyken Asensio tarzında bir ayak oyundan çıkartılır mı? Başka bir eleştiri noktası. Ama fiziksel olarak hazır olmadığı gerçekten bir realite. O açıdan hoca bugün 10 numara pozisyonda sezon içinde kullanmayı düşünüyor çünkü Talisca'yı. Çünkü Lukaku ve Vedat Muriç'i aynı anda yedek bırakamayacaktır. Talisca da çok yedek kalıp sonradan oyuna girebilecek bir potansiyelde ve katkı sağlayabilecek bir oyuncu tipi olmadığı için Talisca'yı daha çok sezon genelinde 10 numara pozisyonda değerlendirmeye diye düşündüğünü biliyoruz İsmail Kartal'ın. Ben orta saha açısından Gündüz Pantik ikilisi çok güçlü bir orta saha. Yani ikisi de 6 numara pozisyonunu ve box to box'da zaman zaman oynayabilen ikili. Bu açıdan o Talisca'nın savunmaya dönüş eksikliklerini giderebilirler mi? Giderebilirler. İkisinin de formda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle N'Golo Kante çok formda. Bunu son tur maçında ve en sonunda Gençler Birliği maçında sonradan oyuna girdikten sonra takımı toparlamasıyla net bir şekilde gördük. Geniş topları kazanmasıyla orta sahada. N'Golo Kante ve Gündüz'ün formda olması orada Talisca'nın savunma eksikliğini giderecektir diye düşünüyorum. Ve tabii Fenerbahçe burada iştahlı oyunuyla galip gelerek Fransa'ya gidecek ki tek farklı galibiyetin de bence riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarihte o kadar tekerrür var ki veya tatsız anılarımız var ki örneğin Monaco'yu yendik, gittik elendik. Braga'yı yendik, gittik elendik. Birçok böyle veya işte Benfica'yı yendik, gittik elendik. Son Benfica'ya karşı burada çok iyi oynadık, gittik elendik berabere kalıp geçen sezon. O yüzden iki farklı galibiyet üzerine kurulmuş bir plan olarak görüyorum ben Fenerbahçe'nin bugünkü ilk 11'i. Başlayan 11'dense bitiren 11'inin de Fenerbahçe'de etkili olacaktır. Sonradan oyuna girecek Asensio ve Lukaku özellikle ciddi katkı yapabilir ikinci yarıda. O açıdan ben oyun stratejisini hocanın sanki hücum ağırlıklı bir oyun stratejisi olarak gördüm. Burada bence birazcık teknik taktikten de ziyade Fenerbahçe'nin o kadar tecrübeli oyuncuları var ki Şampiyonlar Ligi görmüş işte Gündüz'ü gibi, Kante gibi, eğer sonradan oyuna girerse Lukaku gibi, Skriniar gibi, kaleci Ederson gibi. Hı hı. Ederson'a da ayrı parantez açarız az sonra. Onlar tekrar Fenerbahçe'ye geldikten sonra göremediler. Fenerbahçe ile birlikte belki kariyerlerinin sonlarına doğru özellikle Kante, Ederson kalırsa eğer işte Skriniar, Lukaku. Bunlar da bir Şampiyonlar Ligi arenasında yer almak, bizi burada izlemek isteyeceklerdir. Oyuncuların motivasyon ve isteğinin oyunun taktik kısmından daha öne çıkacağını düşünüyorum. Ve bu isteğin de Fenerbahçe'ye ilk maçtan etkili skoru getirip Şampiyonlar Ligi hasretini bitireceğini düşünenlerdenim.
0: Lyon'da dün açıklama yapan bir isim, dünkü basın toplantısında konuşan bir isim yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin bu senin söylediğin gibi Asensio gibi isimler, Kante gibi isimler Şampiyonlar Ligi'nde olmak isteyecektir dedin ya. Orada Lyon'da Musa Niakate, Fenerbahçe'nin özellikle kanatlarda çok iyi oyuncuları var ancak daha önce meslektaşımızın da ifade ettiği üzere Fenerbahçe'nin sadece kanatları güçlü olsa işimiz daha kolay olurdu. Fakat Fenerbahçe'nin gerek hücumda gerek savunmada bütün kademelerde çok değerli ve kuvvetli oyuncuları var diyor. O da ön plana çıkarıyor. Şimdi bununla beraber ben şuraya götüreceğim Erkan Tiryaki seni ve dinleyicilerimizi. Fenerbahçe'de şöyle 11'i hatırladığımızda Ederson'un dünyaca ünlü tanınır bir oyuncu olduğunu, Niakate diye isim geliyor. Niakate'nin yaptığı açıklamaya uygun bir oyuncu olduğunu, Ake'nin, Zira, Semedo'nun, Skriniar'ın, Kante'nin, Greenwood'un ve aynı zamanda Talisca belki değil ama yedeklere döndüğümde Asensio'nun, Lukaku'nun bu tarz oyuncuların yine verdiği örneğe yakın isimler olduğu, hem performansıyla geçmişte çok konuşulduğu hem de kattıklarıyla, katabilecekleriyle bugün de yine çok konuşulan isimler olduğunu söyleyelim. İlk örneğim performansıyla geçmişte çok konuşulan isim Ederson. Belki bugünüyle bugün konuşulan isimse Ake örnek verilebilir. Burada Skriniar oradaki örneğe dahil edilebilir. Bir nebze Kante oradaki örneğe, bazı maçlarda yine çok isteneni veremediğini konuştuğumuz bir Kante olsa da o ön plana çıkarılabilir. Hakikaten Fenerbahçe'de de bugünü isteyecek, bugün için bu takımda olan, hakikaten bugün için bu takımda olan, Şampiyonlar Ligi ihtimali var ya burada diyen birçok da oyuncu sayarız Erkan Tiryak.
1: Çok güzel özetledin kesinlikle. Şimdi Ederson'a da ayrı bir parantez açalım ben. Geçen bir maçından sonra İsmail Hoca'ya da sordum. Sezona yerli kaleciyle mi devam edeceksiniz, yabancı kaleciyle mi? Yerli kaleciyle devam etme, yani yabancı kaleciyle devam etmemenin tek sebebi Fenerbahçe'de. Çünkü yabancı 3 tane, yani şimdi şeyi saymıyorum. Musaba'yı, Amrabat'ı, Livakovic'i saymıyorum. Tabii ki 7 oyuncu gitmesi lazım ama asıl kadroda düşünülüp artı 14 olsa tutulup tutulacak isimlerden 3 tanesinin ayrılması lazım. Bunlardan işte Semedo mu, Osterwolde mi, Ederson mu, artık hangisi ayrılacaksa 2 oyuncunun ayrılması lazım daha doğrusu. en yakın isimlerde şu anda Oscar Wolde'yi de Ederson gibi duruyor. Ama bugün Ederson'un bence kalede olması. Mert Pinok, çünkü Mert'e güvenerek sezonu bitiremezsiniz. Evet. Çok karakterli bir isim, çok iyi bir isim ama Mert çok ciddi sakatlıklar yaşayabilen bir isim. Yani kaleci kolay kolay sakatlanmaz. Hele hele Adali sakatlığı çok kolay yaşamaz ama Mert yaşının da getirmiş olduğu dezavantajla beraber çok fazla Adali sakatlığı da yaşıyor. Kalecilerde çok az gördüğümüz bir şeydir Adali sakatlığı. Mert'le güvenip çıkamazsınız. Zaten Fenerbahçe yabancı kaleciyle devam etmezse net bir şekilde yerli kaleci, o da Berke gibi gözüküyor. Çok yüksek bonservis bedeliyle Berke'yi almak zorunda gibi duruyor. Ve Ederson'un bugün göstereceği performans artı gelecek hafta salı günü Şampiyonlar Ligi rövanşında, Lyon maçında göstereceği performans belki Fenerbahçe'nin transfer politikasını da değiştirecek. Ki ben belli de Ederson'un olduğu bir takımın rakip takımlara mutlaka bir korku saldığını, performanstan ziyade isim olarak korku saldığını düşünenlerdenim. Evet, geçen yıl özellikle Rize maçıydı herhalde, tam hatırlamıyorum, o işte boşa çıkıp Şikriyer'le çarpmış Fenerbahçe'nin artık Galatasaray maçına hedefsiz çıktı. O golü yemesi. Ondan önce de iyi maçları vardı bu arada Ederson'un. Orada taraftarla tabii Galatasaray maçında da kırmızı kart görmesi o diyaloğunu koparttı ama Sayın Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmeden önce demiş ki Ederson gibi bir kaleciye bugün almaya kalksanız 30-40 milyon euroyu alırsınız. O yüzden onu kazanma yoluna gideceğiz. Fenerbahçe'nin Ederson'u ki Juventus istiyordu. Juventus'un da bir kaleci transferi yaptığını bilgisini aldım. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani dün ya da bugün bir kaleci almış herhalde. Ederson Juventus'a çok yakında. Eğer o transferde gerçekleşmezse Lyon maçlarındaki performans Ederson'un Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını da belirleyecek. Bu Ederson ismi kalitesinden ziyade psikolojik olarak kalıp kalmayacağını etkileyecek ve bu da çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin transfer politikasını çok etkileyecekmiş. İşte o zaman Semedo ve Osorvolde'yi gönderip bir tane U20'lik sağ bek mi alacaklar? O tabii Şampiyonlar Ligi aşamasını kaldıktan sonra belirlenecek isimler olacak. Aslında sadece bir maç gibi gözüküyor ama içinde birçok parametreyi barındıran bir eşleşme olacak Fenerbahçe-Lyon eşleşmesi. Bir taraftan da bu yüzden gözler Ederson'un üzerinde olacak.
0: İsmail Yüksel'e çok üzülüyorum, Erkan abiye sorar mısın onu demiş. Neyini soralım İsmail Yüksel'in mesela?
1: Bir şey yok. İsmail yeniden forma giyer. Yani evet. Kantebe Gendüz'e işte Fenerbahçe'likte 34 maç. Şampiyonlar Ligi en kötü UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek buradan gruplara. İnşallah olmaz, Şampiyonlar Ligi'nde devam eder. Avrupa'da 9-10 maç. Türkiye Kupası derken,
0: tabii,
1: milli maçlar derken 50'ye yakın maç oynayacak futbolcular. Bu 50 maçın hepsinde Gendüz'ü Kante oynayamayacak. Oranın en alternatif, hatta Gendüz'ü ve Kante'yi zorlayabilecek tek oyuncu İsmail şu anda baktığımız zaman. O yüzden de İsmail hiç dinlenmeden oynandı. Çok sakatlık vesaire de geçirmedi ama milli takımda da yaz ayını dinlenmeden geçirdiği için İsmail tekrar formuna kavuşacaktır ama İsmail hiçbir zaman işte bir box to box oynayan bir 8 numara değil, kesici bir 6 numara pozisyonunda oynayan birisi. Tabii şu an önünde Gendüz'ü ve Kante'nin form durumu çok net belirgin. Belki oraya Fenerbahçe, bilmiyorum, U23'den bir 8 numara alabilir Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa. Uzun forma şansı daha azalır mı? Ama onun dışında İsmail toparlanacaktır daha sezonun başı. Yani yorgun olması veya formsuz olması çok normal. Evet, Gençler Birliği maçında çok formsuzdu, kötüydü.
0: İki takım da 4-2-3-1 ile oynayacak gibi duruyor ve diğer tarafta Lyon'un, evet, Lyon'un 11'ini de şöyle bir hatırlamak gerekir. Lyon'u da şöyle bir dilendirmek gerekir ki Grif kalede, Abner, Niakate, Kluivert, Tisman, Tolisso, Tyler gibi isimlerin olduğunu, Asli'yi görüyorum orada, Ernest, Numa, Popana ve Openda gibi isimleri görüyorum ki burada bazı isimlerde yine örneğin Openda geçtiğimiz günlerde çok ihtimal olmasa da mesela böyle bir ismin gelmesi ya da işte böyle bir isme bu kadar bonservis ödenmesi konusu yine Türkiye'de de bazı takımlarla anılan isimlerdi, onu da hatırlatalım. Kaldı ki Popana yanlış hatırlamıyorsam o da yine çok büyük kulüplerle anılıyor. Buradaki kulüplerden ziyade bizim ilgimizi çeken genellikle dört büyüklerle anılmıştı kısmı oluyor ya. Hep de oradan ilerlemeyeyim. İyi kulüplerle anılan isimler tabii bunlar. Evet. Bunu da hatırlatalım.
1: Kültürü olan bir takım. Lyon. Kültürü olan bir takım. Avrupa kupalarında hangi kupada oynarsa oynasın, işte Avrupa Ligi'nde de oynasa, Şampiyonlar Ligi'nde de oynasa en az çeyrek final hedefleyen bir takım. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam 7-8 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyorlar ya. Fransa Ligi'nde ilk dörde girmekte zorlanıyorlar. Ya da ön elemeleri geçemiyorlar. Yani baktığımız zaman Fransa Ligi'nin ilk üçü herhalde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Fransa Ligi'nde de ilk üçü, ilk dördü zorlayabilecek bir kapasiteleri yok. Ta ki geçen yıl herhalde Mourinho dönemiydi, 0-0 biten maç. O yılın devre arasında çok büyük bir ekonomik kriz yaşamıştı.
0: Hemen eklenti yapayım. İlk 3 evet dediğin gibi. 4. Evet. takım galiba eleme oynuyor. Yani
1: ilk 3'e giremiyor Fransa Ligi'nde.
0: 5. takım orada UEFA. 6. Evet. takım artık oradaki rengi çok ayırt edemez ama herhalde. Konferans büyük ihtimal. Evet. Ya da elemesi, UEFA'nın yani elemesi ama konferans
1: vardır orada. Son yıllardaki o korkutucu tabii ki bir ara şu an Paris Saint Germain nasıl Fransa futboluna ama aynı zamanda Avrupa futboluna da damga vuruyor. Lyon'la 2000 ile 2010 arası 9 yıl üst üste mi 8 yıl üst üste mi şampiyon olmuştu ama Avrupa kupalarında çok fazla başarı gelmiyordu. O dönemde de Fenerbahçe ile iki kere eşleşmişlerdi. Fenerbahçe diş geçi dememişti. Daha sonra Lyon biliyorsunuz Tolisso'lu, gerçi şu anda Tolisso var. Lacazette'li kadrosuyla Beşiktaş'ı penaltılarla elemişti. Çeyrek finalde UEFA Avrupa Ligi Şenol Güneş'in takımına. Talişka'nın golleri vardır. Olympique Lyon'a. İnşallah bugün de gol atar. Yani o eski Lyon değil ama sonuçta bir kültürü olan bir takım. Doğru konuşalım. Fenerbahçe'den daha fazla Avrupa Kupası tecrübesi olan bir takım. Buraları kültür olarak daha iyi oynamayabilen bir takım ama Fenerbahçe'nin öyle bir kadrosu var ki zaten kadrosundaki 4-5 isim işte Kante, Gendouzi, 2 Fransız, işte Asensio Paris Saint Germain'de oynadı, Skriniar Paris Saint Germain'de oynadı, Fransa futbolunu, Lyon'u çok iyi bilen işte Ederson Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı, Lukaku Şampiyonlar Ligi için yaşayan bir oyuncu, sonradan oyuna girmesini bekliyoruz. Yine aynı şekilde Greenwood bu seviyeleri geçen yılda Şampiyonlar Ligi oynadı Marsilya ile. Dedim ki yine Greenwood var mesela, Lyon'a golü var. Yani Fransa futbolunu, Lyon'u çok iyi bilen, onun dışında da Avrupa'yı çok iyi bilen Fenerbahçe'nin kulüp kültüründen ziyade senin de az önce bahsettiğin gibi çok tecrübeli oyuncuları var. Ben bu açıdan çok net bir şekilde yani %60'a %40 Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, eklemek istediğin yedeklere ilişkin, sonradan oyuna girme ihtimali olan oyunculara ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey olur mu diye sorayım.
1: Bu
0: arada 11'i hatırlatayım, 11'i hatırlatayım. Nefes almış oldu Erkan Tiryakisen de, çok yormuş oldum konuşturarak. Ama 11'i hatırlatayım. Ederson kalede, Archie Brown, Ake Semedo, Skriniar dörtlüsü savunmadalar. Ake Skriniar stoper tandemi bozulmuyor. Brown'u bekte Semedo ile beraber görüyoruz. Sol bek Brown, sağ bek Semedo. Gendouzi, Kante ve Talisca orta alandalar. Gendouzi Kante ikilisi defansif orta saha diyebiliriz belki. Hani biraz geçmiş tabirle, eski tabirle. Oradan yürümeyi severim bu tarz yayınlarda. 10 numara mevkiinde de Talisca. Tabii onlar kaldı mı sorgularız, konuşuruz, ayrı konu. Kerem Aktürkoğlu, Greenwood ikilisi kanatlardayken Vedat Muriç ileride. Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Asensio, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmaz, Oğuz Aydın, Lukaku ve Nene gibi yedekler var. Lukaku'nun, Oğuz Aydın'ın, kaldı ki yaptıklarıyla ön plana çıkan Oğuz Aydın'ın, Asensio'nun, zira zor zamanda İsmail Yüksek'in oyuna katkı verebilecek yedekler olduğunu son performanslarından da ya da merak edilenlerden de, örneğin Lukaku tarafında merak edilen noktadan da baktığımda oyuna katkı verme ihtimali olan oyuncular olduğunu da hatırlatalım. Erkan Tiryaki, söz sende.
1: Doğru. Son olarak şunu diyeyim. Fenerbahçe'de bu seviyede şu anda fizik ve fizikine her ne kadar hazır olmadı desek de fizik ve tecrübe olarak buraları oynayabilecek Asensio ve İsmail gözüküyor açıkçası. Evet, Nene de oyuna girip katkı verebilir. İrfan Can'dan pek bir umudum yok. Net söyleyeyim. Ama Fenerbahçe'nin bu oyunda işte belki skoru alırsa Talisca'yı çıkartıp ya da Talisca'yı Vedat Muriç'in yerine İsmail'i alıp Gendouzi'yi bir tek öne getirerek 3-6 numara ağırlıklı, 3 kesici orta saha ağırlıklı bir oyuna da dönebilir. Tabii skoru alırsa, 2 farklı üstünlük ya da öne geçerse veya orta sahaya baktı çok düşürdü bu sistem. O zaman o önlemi alabilir. Ama ben Asensio ve Lukaku sonradan oyuna girip skora doğrudan etki yapacak isimler olarak görüyorum.
0: Peki. Erkan Tiryakisan'ın selamını gönderen bir dinleyicimiz var. Bunun yanında Ederson kendisini verebilecek mi ki, ne dersiniz diyen var.
1: Niye vermesin yani, Ederson kalmak da ister. Yani şu anda eğer Juventus transferi de gerçekleşmezse son yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış bir kaleciden bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe'nin verdiği parayı şu anda Manchester City, Paris Saint Germain dahil, çünkü birinci kaleci olarak almayacakları için diyorum. Dünya futbolunda, yani Suudiler dışında daha doğrusu, orayı bir kenara bırakalım, bu paraları verebilecek, 12 milyon euroyu verebilecek başka bir kulüp yok. O yüzden bu parayı da kazanmak istiyorsa takımda kalacaktır. Evet, yani Galatasaray maçı, ben yediği gole bir şey diyemem. Yani olabilir, kaleci hatasıdır ve çok talihsiz bir yerde geldi yediği gol, ama Galatasaray maçındaki tavrı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. O yüzden yani maçın başından itibaren atılmak için her şeyi yaptı. Sadece penaltı pozisyonunda, ikinci yarıda değil. O yüzden ben Eder sonunda Fenerbahçe taraftarına bir özür borçlu olduğunu, bunu da Şampiyonlar Günü'ne katılım açısından Fenerbahçe'ye borcunu ödemek zorunda olduğunu düşünenlerdenim. Bence bu böyle bir profesyonel. Eğer motive edildiyse bugün çok iyi oynar.
0: Çok
1: bir kere Fenerbahçe
0: ederim.
1: +1 oynuyor Ederson'la birlikte. Evet. Eğer oynarsın. Yani +1 hücum gücüyle oynuyorsun.
0: Ayağı kısmından hep de konuştuğumuz bir, hep de ön plana çıkardığımız bir şeydi. Bu arada Kadıköy'de kesinlikle çok iyi bir şov var. Görsel şov bambaşka, evet, onu söyleyeyim. İyi bir görüntü görüyorum şu anda gördüğüm kadarıyla. İyi hazırlanmış bir taraftar grubu görüyorum tüm tribünleriyle. Ve umarız Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de birçok maç izleyeceğiz. Erkan Tiryaki, teşekkür
1: yani
0: ediyorum.
1: İnşallah bugün Şampiyonlar Ligi müziği okunacak playoff turu olduğu için. Geçen yıl Benfica maçında da okunmuştu. Fenerbahçe özlediği, hak ettiği iki kez 2011 ve 2012 ve 2014-2015'te, evet, iki kez hak ederek gönderilmediği Şampiyonlar Ligi'ne umarım yıllar sonra katılma hakkını elde eder.
0: Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kez.
1: Yok.
0: Sağ ol. Ağzına sağlık Erkan Tiryaki.
1: Sağ ol.
0: Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Kaldı ki onunla yaptığımız bağlantının hemen ardından Süha Güre stadyuma ne oluyor ne bitiyor diyerek döneceğiz. Stadyumda Süha Güre detayları soracağız. Oradan stadyumdaki atmosferi de şöyle görünce hemen oraya gidelim istedim. Biraz öne çekeyim Süha Güre ile yapacağımız bağlantıyı. Süha Güre, hoş geldin. Selamlar. Az önce bir görüntü gördüm. Yani o görüntü bugünden mi bilmiyorum ama Twitter'da rastladım. Bambaşka bir görüntü eğer o bugün yapılan bir görsel.
1: Evet.
0: Evet, evet, evet, evet, evet.
1: Evet, evet. Yani bir
0: bak 6 kere evet dedik. Evet, evet, evet, yani, evet, evet dedim. Sen 7 kere dedik. Sen de 2 kere dedin. Öyle bir görsel yani.
1: Ben de ilk defa görüyorum bu arada. Evet, inanılmaz bir görseldi gerçekten. Her taraf sarı lacivertle göründü. Ardından bir sis çöktü. Gerçekten çok güzel bir görseldi. Zaten şu anda hem kale arkası tribününde hem maraton tribününde koreografi çalışması da var. Onun da birazdan, bu arada onu tıklıyorum, şu anda sahaya çıktı. Çok ciddi bir notu var. Kendini duymakta bile gerçekten zorlanıyorum sevgili ben. Fenerbahçe tribünleri gibi oldukça ateşli diyebilirim. Zaten sene başından beri günlük beraberlik çağrılarının ardından Fenerbahçe'li taraftarlar yani hakikaten biliyorsun bazı yerlerinden de yapıldı. Tribünlere telsiz yerleştirildi. Telsizlerle koordinasyon sağlanıyor. Hakikaten tek ses şeklinde Fenerbahçe taraftarları eski günlerine dönüş sinyalleri veriyor. Çok güzel bir atmosfer var diyebilirim.
0: Peki bunun yanında sen 11'i nasıl gördün? Oradan aktaracaklarını sorayım daha öncesinde. Sen atmosferin iyi olduğunu söyledin ama gün boyunca hemen hemen bir 4-5 saattir oradasın. Neler gördün, neler aktarabilirsin bunun haricinde? Tamam, görselle girdik, merak edileni öne çıkardık ama sen bugün oradaki havayı nasıl gördün, onu aktarayım,
1: evet,
0: onu sorayım.
1: Evet, sevgili ben şuradan başlayayım. Öncelikle yoğun güvenlik önlemleri vardı Olimpik Lyon maç öncesinde. Stat civarında
0: beklendiği gibi.
1: Ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Taraftar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat içerisine alındı. Stat kapıları 20'de açıldı ve yavaş yavaş taraftarlar stadı doldurmaya başladı. Aynı zamanda yine Fenerbahçe taraftarlar
0: sesin biraz zaman zaman geriden geliyor. Uzaktan geliyor Süha Gür. Şu an
1: bir... Aslında telefondayım. Kulaklık yok sevgili Berk ama dediğim
0: peki,
1: gibi burada
0: peki. O zaman anlık olmuştur belki.
1: Çok fazla ses var. Şu an olabiliyor musun sesini?
0: Şu an daha iyi, evet. Söz sende.
1: Maçtan saatler önce sarı lacivert taraftarlar stad civarında toplandılar. Hakikaten zaten oldukça güzel bir hava bakmadı köyde ve maçın havasına Fenerbahçe taraftarlar bu saatler öncesinden girmeye başladılar. Şu anda da takımların futbolcularına desteklerini sürdürüyorlar. Gençler Birliği maçına göre 7 değişiklik yaptı ilk 11'inde. Yani çok ciddi bir rotasyondan bahsedebiliriz. Tabii burada sürpriz olan Asensio'nun yedek kalması, onun yerine Vedat'ın ilk 11'de görev alması. Normal şartlarda benim 11'imde açıkçası Asensio vardı. Zor bir karar. Aynı zamanda cesur da bir karar. Yani sonuca göre bu
2: kararın fazlasıyla tartışılacağını söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe takımı kadro kalitesiyle kim oynarsa oynasın kadro kalitesiyle Lyon'un daha önünde diye düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarının da desteğiyle hakikaten rövanş öncesinde Fenerbahçe'nin avantajı yakalaması işten bile değil diyebilirim.
0: Peki. Ve gelen mesajlar arasında sana yine Erkan Tiryaki'ye de sormuşlardı. Ederson sorusu var. Ederson'un oynaması şart mıydı demiş dinleyicimiz. Ya bir yerde güvenmek, bir yerde kazanmak. Bu gerekiyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geldiğinde oyuncuyu kazanacağız demişti. Acaba satmak mı istiyorlar? Acaba dediği gibi olmuyor muyu sorguladık 3-4 maç üst üste oynamayınca. Ama Aziz Yıldırım ve yönetimi belli ki dediğini yapmak istiyor. Belli ki dediğini yapıyor. Ya oradan okumak gerekmiyor bu, ne dersin?
2: Şimdi çok açık bir söylemem lazım. Hı hı. Ben Ederson'un takımda kalacağını düşünmüyorum. Öyle ancak Ederson profesyonel bir futbolcu. Fenerbahçe'nin şu anda...
0: Mecbur kaldık diyorsun. Ihtiyacı... Fenerbahçe mecbur kaldı diyorsun. Peki.
2: Ya aslında mecbur kalmaktan da ziyade Ederson bu tür maçlar için alındı vakti zamanında. Evet, geçen sene iyi bir performans göstermedi. Oyuncuları da çok mutlu değil. Her ne kadar Sayın Aziz Yıldırım oyuncu kazanmayı istese de bir de yabancı kontenjan diye bir gerçek var önümüzde. Açıkçası Ederson'a teklifler de var. Ben Ederson'la yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ancak buna rağmen Ederson gibi kariyerli, profesyonel bir futbolcu Fenerbahçe taraftarına da bence iyi veda etmek isteyecektir. Dediğim gibi bu tür maçlar için alındı. Bu maçta da en iyi performansını göstermeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu kontenjan altında Ederson'un şu an için takımda kalması gerçekten çok zor. Ancak şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Sonuçta maaşını ödediği futbolcusu. Neden sonra durumun farkında? O derinden girin, yapacaktır.
0: Peki sen genel olarak 11'i daha da detaylandırdığımda neler söylersin? Sonradan oyuna girme ihtimali olan oyuncular için ve bugünkü tur öncesini garantiye alabilmek adına çıktı. Fenerbahçe'nin bu amaçla çıktığı ilk bu playoff'un ilk ayağından.
2: Yani aslında şuradan başlamak lazım sevgili Berk. Ben burada bu maçın en önemli noktasının gol yememek olduğunu, savunma olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe gol yemedikten sonra kaliteli ayaklarıyla bir şekilde skora gidecektir. Bence maçın en önemli noktası bu. Yani Fenerbahçe'nin savunmada nasıl performans vereceği, tandemde hataların yapılmaması gerektiği, bunlar çok önemli. Elbette maçın gidişatına göre Mikoku gibi, Asensio gibi, Nene gibi, Oğuz Aydın gibi Fenerbahçe'nin pozları var. Yine orta alanda İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi de unutmayalım. Evet, belki performanslarından şu an için taraftarlar memnun değil ama Fenerbahçe'nin ciddi bir kulübe zenginliği var, ciddi bir kulübe gücü var. Açıkçası her teknik adam bu tür bir maçta böyle bir kulübe ister. Fenerbahçe olası gol lazım olma durumunda, yani skoru bulamazsa Lukaku ve Asensio hamleleri de yapılabilir. Asensio'nun zaten Lukaku'ya göre daha hazır olduğunu da biliyoruz ama Lukaku da en azından bir yarım saat forma giyebilecek durumda. Çünkü Dünya Kupası'nda hep beraber takip ettik. Yani oyuncu yarım saat oynayabilecek durumda. Eğer gol gerekirse ben Lukaku'nun da forma giyebileceğini düşünüyorum ama şu anki 11 özellikle Vedat'ın takıma katılmasıyla sevgili ben seninle birçok yayında bunu konuştuk. Hem Greenwood gibi Kerem gibi oyuncuları rahatlatacak hem de forvet arkası da oynayan artık Talişka ise Talişka şu an için Talişka yarın Asensio olur fark etmeksizin oyunculara da çok ciddi bir alan açacaktır, rahatlatacaktır bu oyuncuları. Fenerbahçe'nin bir an önce santraforlu oyuna dönmesi gerekiyordu. Her ne kadar Talişka çok formda olsa da santrafor değil ve Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın sisteminde santraforlu oynamak var. Bu maç onun için, bu sisteme dönmek için doğru maç mı? Açıkçası onu birazcık daha maçın sporuna göre konuşacağız. Çünkü gerçekten benim de emin olduğum bir durum değil. Hani Lyon'a karşı ilk defa santraforlu oynamak, alışılmışın dışına çıkmak ne kadar doğru. Bunu dediğim gibi oyuncuların gösterdiği performansın ardından tekrar detaylandıracağız.
0: Peki. Tüm bunları konuşuyorken Süagür oradan aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Ardından sana gelen birkaç mesaj var. Onlarla ilerleyeceğim.
2: Yani Fenerbahçe'ye şimdiden başarılar diliyorum. Hakikaten özellikle iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmek. Fenerbahçe'nin çok özlemini duyduğu bir arena. Taraftarlara zaten bu atmosferi oluşturmasının da en önemli sebeplerinden bir tanesi. Belki dinleyenlerimiz Fenerbahçeliler bana katılmayacaklar ama bence Fenerbahçe sezonun en önemli maçına çıkıyor. Çünkü benim için Şampiyonlar Ligi bence şampiyonluktan da önemli. Ha, tamam. Diyeceksin ki abi çok uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Evet. Bir kere olsun Fenerbahçe ama normal şartlarda bana Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir şekilde mücadele etmek mi? Ligde şampiyonluk desen, ben inan Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı şekilde mücadele etmeyi seçerim. Çünkü Fenerbahçe bir dünya kulübü. Dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri diyorsanız, bu moddadaysanız eğer, Fenerbahçe'nin dünyanın en iyi takımlarıyla her sene bu kulvarda boy göstermesi, yarışması gerekiyor. Bu benim düşüncem. O yüzden Fenerbahçe sezonun bana göre en önemli karşılaşmasına çıkıyor. Burada alınacak iyi bir skor, bir avantaj bence Lyon'da sarı lacivertlere turu getirecektir diye düşünüyorum.
0: Bunun yanında Fenerbahçe'de stoperde Skriniar Ake'nin verdiği güveni de konuşmadan geçmek istemem. Bugün Lyon karşısında bu çok önemli olacak, öyle düşünüyorum. Biraz Lyon tarafında yapılan açıklamalarda gerek oyuncu gerek teknik direktör orada farklı noktalara değindi. Kanatları öne çıkardı ama ben stoperin öne çıktığını düşünüyorum. Haliyle defans yapması gereken bir Fenerbahçe örneği değil benim bu dediğim ama ben orada biraz da güven veren tarafı öne çıkartmak istedim maç önünde.
2: Yani sana katılmamak mümkün değil çünkü cümlelerimin başında da söylediğim gibi sevgili Berk, ben bu maçta hücumdan çok savunma performansının daha önemli ve belirleyici olacağını düşünüyorum. Özellikle burada Skriniar ve Ake gibi iki tecrübeli ismin olması, önlerinde Tanti ve Gendüzü'nün çok ciddi savunmaya katkı sağlaması bu noktada bence çok değerli. Fenerbahçe eğer bu turu kazanacaksa hücumla değil, bak maçı demiyorum lütfen altını çizeyim, bu turu geçecekse, Şampiyonlar Ligi'ne girecekse hücumla değil, hücum performansla değil, bunun savunma performansla başarmak zorunda. Sebebi Lyon'un güçlü olması, tehlikeli bir takım olması değil. Bu tür karşılaşmalarda daha az hata yapan, daha iyi savunma yapan, savunma da hata yapmayan takımlar zaten kalifeleriyle golü bir şekilde buluyorlar. Bu duran top olabilir, uzaktan bir şut olabilir, bir karambol olabilir. Fenerbahçe'de bu ayaklar var. Önemli olan savunmada hata yapmamak ki hem Skriniar, hem Öke, hem Kante, hem de Gendouzi bence bu noktada çok kıymetli oyuncular. Basit toplantısına gelecek olursak Fonseca'nın, sevgili Berk, Fenerbahçe'nin talihi midir bilmiyorum. Yani adamlara dikkatimi çekti. Hayatlarının son maçıymış gibi bakıyorlar. Bu bir fırsat diyorlar. Olimpik Lyon da biliyorsun 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Çünkü iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı normalde Olimpik Lyon. Onlar da eski günlerini arıyorlar tıpkı Fenerbahçe gibi. Ve maçı gerçekten çok önemsiyorlar. Zaten çekebileceğin en zor takımı çektin. Bir de tüm futbolcular, rakibin tüm futbolcuları bu maça bir fırsat olarak bakıyorlar. Onlar da bu arada mücadele etmek istiyorlar. Doğal olarak oldukça çekişmeli, kıran kırana, birbiriyle denk iki takımın mücadelesini izleyeceğiz. Umarım, inşallah Fenerbahçe bu mücadeleden galip ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran taraf olur diyelim.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Süragür. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sevgili Berk.
0: Sağ ol. Süagür'le konuştuk, onunla değerlendirdik. Kadıköy'den aktardıkları kıymetli ve onun aktardıklarının hemen ardından şöyle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar Kadıköy'e döneceğiz. Kadıköy'den kopmayacağız, o günlerden birindeyiz. Kadıköy'den kopmayacağız dediğimiz anlarda biraz da orada stadyumu Olcan Çoksayar'dan, atmosferi Olcan Çoksayar'dan dinleyerek devam edeceğiz. Son kısma yakın bölümde. Arada Lukaku'yu. Kısa paslar YouTube kanalından daha fazlasına ulaşabileceğiniz bir içerik. Onların ağzından 3 dakikalık, 4 dakikalık düzeltiyorum. Lukaku'yu dinleyelim, öyle gelelim.
3: Berk Sayar'da dakika ve skor devam edecek.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.

0: başlıyor.
1: Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlet'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlet ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı ve Brovich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarını duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençlerbirliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olcan Çoksayar'la birlikteyiz. Sözcü.com.tr Sözcü.com spor müdürü Olcan Çoksayar bizlerle. Bugün de müdürlerden ilerliyoruz hep. Anadolu Ajansı Ankara spor müdürü Erkan Tiryaki, Sözcü.com.tr spor müdürü Olcan Çoksayar. Kaldı ki Fatih Demirkol aynı şekilde Haber Global spor yayınları koordinatörü. O da bizlerle olacak ilerleyen dakikalarda. Birbirinden kıymetli, birbirinden değerli isimler bizlerle. Olcan,

0: Kadıköy'deki atmosferi bir de senden dinleyelim istedim. Senin sesin gelmeden atmosferin sesini duyuyoruz, anonsları duyuyoruz. Belli ki şarkılar başlıyor. Ama o az önce yansıyan görüntü ne görüntüydü öyle? Yani.
1: Başlamadan bir
0: Ağzını telefonla hani konuşurken elinle kapatırsın ya, o şekilde kapatıp konuşma şansın var mı? Ben sorunu anladım az çok uzaktan. Peki tamam. Tekrar alalım çünkü duyamadık son kısımda. Belli ki arka planı ses algoritması daha net algılayıp senin sesini devre dışı bırakıyor. Yeni nesil telefonların mikrofonlarında öyle bir özellik var ya. Tam böyle bilimsel açıklamasını yapamayacağım ama kendimce açıkladım. Söz tekrar sende Oğulcan. Biraz daha yüksek sesle alabilirsek.
1: Tekrar söz bende ise şu an elime.
0: Peki.
1: Şu an daha iyi geliyor mu?
0: Şu an daha iyi, evet.
1: Tamam, harika. Kadıköy'de muhteşem bir ortam var. Ben onu söyleyebilirim. Bir saat önce başladı. Lütfen aslında şov. Oyuncuları ısınmaya çıkarken bir konfeti ve ses şovu vardı. Gerçekten inanılmaz görüntüler vardı. Kadıköy Şampiyonlar Ligi'ni özlemiş. Muhteşem bir atmosfer var. Taraftarlar alınacak galibiyeti fazlasıyla inanıyorlar. Şu anda şunu söyleyebilirim. Maç öncesi müzik yayınından çok taraftarların bestelerini dinliyoruz. İnanılmaz keyifli bir ortam var. Şu an için aslında Fenerbahçe taraftarının Şampiyonlar Ligi atmosferine %100 şekilde girdiğini söylemek mümkün belki.
0: Peki. Olcan Çoksayar'la konuşuyoruz. 11'i nasıl gördün? 11'ine nasıl yorumlarsın? Ve orada basın tribününün ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani basın tribünü 11'i nasıl yorumladı? Merak ediyorum. Aynı zamanda taraftarlardan da tepki neydi? Olumlu olumsuz merak ediyorum.
1: Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sadece bir sürpriz var ama ben sabah bunun bir kuşuna ulaşmıştım. Benim için çok sürpriz olmadı. Asensio'nun yedek oturması aslında çoğu basın mensubu. Bu da şaşkınlık yarattı. Ben de duyduğumda benim için de bir şaşkınlık oldu. Çünkü Asensio Fenerbahçe'nin geçen sezondan bu yana belki çekiyor. Oyun anlamında da Fenerbahçe'nin oyunu farklı şekilde yönlendirmesini, farklı varyasyonlarla oynayabilmesini sağlayan sadece en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Taraftarlara sorduğumuzda da onlar da Asensio'nun ilk 11'i olmamasını aslında şaşkınlıkla karşıladılar. Ben çünkü baktığımız zaman Fenerbahçe'de Asensio'suz bir 11'de Anderson Karışkan'ın orta sahada yükü, baskı yükünü ne kadar kaldırabileceği, oyunun iki yönünü ne kadar oynayabileceği beraber de soru işaretlerine getiriyor. Tabii
0: peki. Oğulcan Çoksayar'la konuşuyoruz. Anderson Talisca kısmından değindin ki Asensio da tabii Gençler Birliği maçıyla gelmişti. Ama Talisca'da Avrupa'da bir umut görüyoruz. Haliyle Talisca'ya bağlanan bir o zorlu maçlarda onun uzaktan şutlarına bağlanan bir umut hala sürüyor. Geldiğinde de uzak şutlarıyla anılan, bugün de uzaktan şutlarıyla anılan bir Talisca açıkçası Oğulcan.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla olarak karşımıza çıkıyor. Burada en önemli faktör aslında burada Talisca'nın 6 maçta 5 gol yanlış hatırlamıyorsam kaybetmiş olması Fenerbahçe'de Talisca'ya ilk 11'in değişilmesi haline getiriyor ama şimdi şöyle bir gerçek de var. Ben, burada Vedat Buric'in ne kadar hazır olduğu çok önemli. Çok hazır değilse Buric burada Talisca hanesi Fenerbahçe'nin başını ağrıtabilir. Çünkü baktığımız zaman oyun bir anda 4-4-2'ye dönebilir. Burada orta sahadaki kalabalığını kaybedebilir Fenerbahçe. Orta sahadaki mücadele gücünü kaybetmesi, o kalabalığı olimpik bir kararlısı karşımıza çıkabilir. Talisca'nın oyunda olması gol alanlarında Fenerbahçe'de artı sağlasa da bu da takımın geçiş hücumlarını sağlarken bir dezavantajına dönüşme ihtimalini ben anda yerine getiriyor. Tabii bunu teknik en düşünmüştür. Bunu illaki çalışmıştır ama burada olimpik yönün hızlı oyuncuları olduğunu biliyoruz. Buna Fenerbahçe'nin çok fazla izin vermemesi gerekiyor bence.
0: Peki eklemek istediğin farklı bir şey, yedeklere ilişkin söyleyeceklerin neler Oğulcan, onu sorayım son olarak.
1: Fenerbahçe'nin aslında baktığımız zaman kadro kalitesi oldukça yüksek. Bugün kulübeden oyunu değiştirebilecek, forması değiştirebilecek, hatta oyun akışını değiştirebilecek kaderi değiştirebilecek çok fazla isim var. O açıdan Fenerbahçe zengin bir yedek kulübesiyle oynuyor. Bir önceki Olimpik Lyon eşleşmesine baktığımız zaman geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'de sakatlar çok fazlaydı ve kulübeden fazla hamle şansı yoktu. Bu akşam öyle bir avantajı var Fenerbahçe'nin. İlk 11'i de kaliteli, yedekte de oyunu değiştirebilecek kaliteli isimler var. Bu açıdan oyunun olumsuz gitmesi veya atıyorum skoru alır, oyunu değiştirmek isterse, oynayacağı formatı değiştirmek isterse İsmail Kartal'ın teknik heyeti Fenerbahçe'nin elinde oldukça fazla koz olduğunu söyleyebilirim ben.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Olcan, ağzına sağlık diyeceğim.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum tekrar.
0: Sağolunlar ol. Olcan Çoksayar'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Sözcü.com.tr spor müdürü, kıymetli kardeşim Olcan Çoksayar bizlerle birlikteydi. Şimdi hızlıca Fenerbahçe'nin 11'ini sizlere hatırlatayım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda ilk maçta, ilk ayakta, belki de son Şampiyonlar Ligi ne zaman oynanmıştı Kadıköy'de bilmiyorum ama belki de Şampiyonlar Ligi öncesindeki son, o playofflarda son karşılaşma, artık o Kadıköy'de özlemin biteceği, bu yolda, bu uğurda, bu amaçta, bu gayede artık neyle, nasıl açıklanır benzer eş anlamlı kelimeler, cümleler nereye gider bilmiyorum ama hepsini kullanasım var. Fenerbahçe'miz, temsilcimiz bu yolda Kadıköy'de playofflar, ön elemeler derken son maçını oynuyor olsun, artık bundan sonrası Şampiyonlar Ligi olsun. Bundan sonrası haliyle playoff maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalınıyor ya. Bundan sonrası onu hep dinlemek olsun. Bundan sonrası oraya hep gitmek olsun. O havaya biraz da girelim isterim. Hatta şöyle hızlıca 11'leri onunla aktaralım isterim sizlere. Temsilcimiz Fenerbahçe Lyon'la karşılaşacak. Ederson kalede başlıyor bugün Fenerbahçe'de. Archie Brown, Semedo beklerini görürken. Güven veren Ake Şikriniar ikilisi stoper tandeminde değişilmez oldu artık. Diğer tarafta orta alana dönüyorum. Orta alanda Genduzi'yi Kante tamamlıyor. Ve önlerinde Talisca yer alacak Fenerbahçe'de. Genduzi Kante ikilisinin önünde Talisca yer alıyor. Kanatlara döndüğümde sağ tarafta Greenwood'u, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu'nu göreceğiz bugün Fenerbahçe'de. İleri uçta da Vedat Muriç Fenerbahçe'de 11'de yer alıyorlar. Hızlıca Ederson, Archie Brown, Ake, Semedo, Şikriniar, Genduzi, Kante, Kerem, Greenwood, Talisca ve Vedat Muriç dedik. Yedekleri de Murat Aşık'la konuşuruz. Onu daha fazla bekletmeyelim. Şampiyonlar Ligi müziğiyle havaya girmişken yavaş yavaş. Murat Aşık, hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar.
0: Keyfin yerindedir umarım. Yayında iyi görünüyordun. Yayınını bir taraftan sessizce dinliyordum.
2: İnşallah daha iyi olacak maçtan sonra.
0: Evet. Yayının da bir taraftan Sports Digital'de sessizce izliyordum. Orada da altyazıları açabiliyorsun ya YouTube'da. Öyle bir avantaj da var. Aynen. Orada neler konuşuldu, ne oldu, ne bitti. Merak ediyorum ama sen 11'i nasıl gördün Şampiyonlar Ligi'nde bu son ayak öncesi? Onu sorayım.
2: Ya beklenen 11 bence. Yani işte herkes hani Talisca 10 numara. Yani şimdi siz 6 gol attı Fenerbahçe bu sezon resmi maçlara. 5 gol atan bir oyuncudan vazgeçemezsiniz. Önde de bugün biz Fenerbahçe'nin santrafor kullanımı zaten herkesin konuştuğu bir şeydi. Vedat'ı daha önde, daha önce geldi, daha önce katıldığı için Fenerbahçe. Yani ben çok beklediğim gibi bir 11 ile başlıyor Fenerbahçe. Ve açıkçası benim de yazdığım 11 buydu yani.
0: Buydu. Gençler Birliği maçını gördükten sonra tabii bu 11'i yazmak da yavaş yavaç kafalarda şekillenendi.
2: Tabii yani hani rotasyon var. Vedat yavaş yavaş geliyor. Dün hocanın basın toplantısı. Sen hepsini bir araya getirdiğinde işte bu olur, ne değişebilir? İşte 10 numara Asensio olabilirdi belki. Yine önde Talisca olurdu hani bugüne kadar oynandığı gibi ama ben bir santrafor kullanacağını düşünüyordum hocanın. Çünkü diğer maçlarda hep sıkıntı oldu o. Yani Talisca gol atsa bile o santrafor kullanımı, hani işte birinin orada tutması topu. Hatta Talisca'yı da daha verimli kullanmak hani asıl yerinde 10 numarada. Onun için bakalım. Hoca da böyle bir karar vermiş. Ya maçlara başlamak değil, bitirdiğin 11 önemli. Bakalım nasıl bir 11 ile bitirecek, onu göreceğiz.
0: Peki yedeklere döndüğümde, bitirdiğin 11 önemli dediğin noktada, yedeklere döndüğümde Fenerbahçe'de Lukaku'yu da orada görüyoruz. Biraz heyecan veren tarafta. Oğuz Aydın, İrfan Can, Asensio, İsmail Yüksek, Mert Müldür gibi isimler öne çıkmıyor değil ama tabii İrfan Can Kahveci tartışılıyor, ayrı konu.
2: Neler söylersin? Evet. Ya herkesin beklentisi, benim de beklentim Lukaku ve Asensio'nun muhakkak oyunun bir yerinde sahada olacağı. Ya diğer oyuncuların hangileri sahada olur? Vallahi o biraz sürpriz olacak herhalde hepimize. Yani İrfan Can acaba sahada olur mu? İsmail Yüksek olur mu? Mert Müldür ya da Levent Mercan olur mu? O biraz maçın gidişine göre, skorun gidişine göre, işte sakatlık vesaire Allah korusun, kart durumuna göre değişecek. Ama ben Lukaku ve Asensio'nun muhakkak, yani süresini bilmiyorum ama muhakkak bugün maçı bitiren 11'de olacaklarını düşünüyorum ikisinin de. İnşallah her şey Fenerbahçe'nin gönlüne göre olur bu akşam. Çünkü özledi Fenerbahçeliler Şampiyonlar Ligi'ni. Çok da güzel bir ortam var. Ben de şu anda bir yandan da bakıyorum ekrana. Umarım taraftarın motivasyonu sahaya da yansır ve iyi bir skorla ayrılır Fenerbahçe.
0: Umarım. Lyon tarafı için neler düşünürsün diye soracağım son kısımda ama biraz da şurayı merak ediyorum Murat Aşık. Fenerbahçe'de çok eleştirilmişti Gençler Birliği mağlubiyeti ama tabii diğer tarafta ben şunu düşünen taraftaydım açıkçası. Bir futbol sever olarak, bir Türk futbol sever olarak Fenerbahçe yıllar sonra bu kadar yakınken bir maçın telafisini yapabilir bu ligde 30 maçlık 30 küsür maçlık tabii birlikte canım, ama bu Lyon maçının telafisi olmaz. O yüzden İsmail Kartal Lyon maçından sonra bakılıp eleştirilmeli. Olumlu ya da olumsuz demiştim. Senin düşüncen ne? Burada nasıl bakıyorsun?
2: Katılıyorum. Bence de yani hepimiz eleştirdik Gençler maçından sonra ama maçı eleştirdik. Yani sezonu eleştirmedik dediğin gibi. Daha 33 tane maç var ligde. Telafi edebileceğin yol çok uzun. Fakat burada yol çok kısa. 2 maç yani 90-90 180 dakika uzatmaları hariç. Evet. Bir süre var. Bunun telafisi yok. Burada zaten o yüzden de en iyi 11'ine çıktı hoca bugün. Tabii. Aha, bu takım eğer bugün beklediğimiz performansı vermezse tabii ki o zaman daha sert olabilir eleştiriler. Çünkü geçen bence kadroda yani Fenerbahçe'nin geçen Gençler Birliği maçında çıktığı 11 ligde şampiyon olamaz. Ama bugün sahaya çıktığı 11 ligde şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde de Avrupa Ligi'nde iş yapabilir. Onun için bugün bir oyunu görelim bakalım diyorum ben.
0: Peki.
2: Ondan sonra daha net konuşuruz.
0: Devre arasında da daha net konuşacağımız en azından İnşallah. Daha farklı argümanlar olacak. Devre arasında İnşallah. Da Murat Aşık bizlerle kısmetse. Sağ ol.
2: Tamamdır.
0: Ağzına Görüşürüz. Sağlık abi. Selamlar, saygılar.
2: Sizin de, sağ olasın.
0: Sağ ol. Murat Aşık'la konuştuk. Kıymetli bir yorumcu. Radyomuzun da kıymetli isimlerindendi. Radyomuzdan da çok net hatırlarsınız yorumlarıyla. Sports Dijital'de ve birçok farklı platformda 343 Dijital gibi birçok farklı platformda Murat Aşık bizlerle birlikteydi. Kısa da olsa bir bağlantımız oldu onunla da. Erkan Tiryaki ile 11'leri konuşarak, Suha Gür'le yine aynı şekilde buna devam ederek, stadyumun atmosferini dinleyerek, Olcan Çoksayar'la da yine aynı şekilde stadyumu dinleyerek, atmosferi dinleyerek, ne oluyor ne bitiyor'yu konuşarak başladığımız yayına Murat Aşık'la maç önünde sona geliyoruz. Maç önü kısmında ama sona geliyoruz. Lütfen burada yanlış anlaşılmasın bu dediğim. Zira ilk yarıda sizlerle olacağız. Devre arasında sizlerle olacağız. İkinci yarıda sizlerle olacağız. Maç sonunda sizlerle olacağız. Bir yere gittiğimiz yok. Buradayız. Yerimizdeyiz. Fenerbahçe'miz, temsilcimiz Lyon'la karşılaşacak. Lyon'la karşılaşacağı ilk karşılaşmada, playoff'un ilk ayağında sizlerle birlikte 0212 273 10'dan mesajlarınızı okuyacağız. Mesajlarınızı dillendireceğiz, konuşacağız, detaylandıracağız. Tam da bu noktada bunları konuşurken, bunları detaylandırırken sizlerin kıymetli mesajları bizler için önemli diyelim. Hatta düşüncelerinizi şöyle 3-4 dakika içerisinde arayan olursa, telefon hattımızda bir teknik anlamda doğrulamam gereken bir şey var mı? Benim işimi o anlamda uzatacak bir durum var mı diye hemen kontrol edeyim. O problemi hemen hızlıca çözebilirsem, ki her masayı devralan yayıncımız burada internet telefonuyla alakalı, sizlerden gelen bu telefonlarla alakalı bir kısa ayar yapmak durumunda kalıyor zaman zaman. Onlardan birine denk geldik evet ama o problem eğer aşılırsa sizlerin yine aynı şekilde telefonlarını da alırım. Sizlerden gelen telefonlar olursa oralara da şöyle bir döneriz. Sizlerle birlikte oraları da konuşuruz. İsterim ki bu kıymetli 0212 273 10'dan gelen mesajlarınız da bizler için kıymetli. Bu kıymetli olduğu gibi yine aramalarınız da bizler için kıymetli. Fenerbahçe Lyon'la karşılaşacak. Saatler 22'yi gösterdiğinde, yaklaşık 3 dakika sonra başlayacak bu karşılaşma. Karşılaşma özelinde detayları, özellikle ilk yarıyı kıymetli kardeşim gazeteci yazar Ömercan Özmen'le konuştuğumuz bölüm olacak. Onunla detaylandırdığımız, onunla birçok noktasını deşerek, böyle oyunu deşerek ilerlediğimiz bir yayınımız olacak. Bu yayında benzer yayınlarımız gibi tabii sizlerin katılımıyla olacak diyeyim. 0212 273 10'dan aramak isteyen bir taraftarımız varsa, Fenerbahçeliyim, şöyle düşünüyorum, umarım böyle olur, 11'i şöyle gördüm, ya bu 11'de bu olur mu, ya 11 böyle olmalı işte diyen her kim varsa, olumlu olumsuz, tüm yorumlarını 0212 273 10'dan bize an itibariyle arayıp aktarabilir. Telefonları da açalım zaman zaman, fırsat buldukça sizlere de söz verelim. Belki ilk yarıya da sarkıtırız bunu, onu da söyleyeyim. İlk yarıda da zaman zaman Ömercan Özmen'le yaptığımız bağlantının yanında sizin yorumlarınızı da alabiliriz. Bunu da aktarayım, sizlerle paylaşayım. Hızlıca Fenerbahçe'nin 11'ini sizlere aktarırken şöyle tekrardan bir 11'lere bakalım. hızlıca. Önümde tabii bir ekran vardı. O ekranın tekrardan açılmasını bekledim. Fenerbahçe özelinde Ederson kalede. Lyon karşısında Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu ilk maçında Archie Brown sol bekteyken Ake, Skriniar stoper tandemi yine bozulmuyor. Semedo sağ tarafta Fenerbahçe'de kıymetli dinleyicilerimizin mesajlarını yavaş yavaş görüyorum. Oraya da döneceğim. Bir tarafta önümde ekranlar biraz da böyle bugün karanlık bir ortamda. Öyle tercih ettim herhalde. Neden kapattım onu da bilinmez ama karanlık bir ortamda yayın yapınca ışığı da açayım en yakın fırsatta. Önümdeki ekranlardan başka hiçbir şey dikkatimi çekmiyor. Direkt ekranlarda gelen mesaj, gelen bildirim hemen dikkatimi çekiyor önümdeki altı ekranda. Guendouzi, Kante ve Talisca orta alanı var temsilcimiz Fenerbahçe'de. Kerem Aktürkoğlu ile Greenwood kanatlarda. Vedat Muriç ileri uçta temsilcimizde. Tarık Çetin kalede ve yedeklerde, kale mevki adına yedeklerde. Kuzey Sapaz, Yiğit Efe gibi genç oyuncuların olduğu gibi Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Asensio, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmaz, Oğuz Aydın, Lukaku ve Nene gibi isimler de var Fenerbahçe'de temsilcimizde. Bu arada ilk 11'lerin değeri de birbirine çok yakın. Lyon'da 169 milyon euro, Fenerbahçe'de 163 milyon euroluk bir ilk 11 değeri olduğunu da hatırlatalım. Ve Ömercan Özmen an itibariyle bizlerle, onunla konuşacağız, onunla detaylandıracağız ki konuştuğumuz bölümleri de yine ne oluyor ne bitiyor hepsini masaya yatıracağız. Ömercan bizlerle birlikte ama şöyle bir hızlıca Ömercan'la ben kendi sesimi duyuyorum galiba.
3: Oyuncuların olduğu gibi.
0: Tabii. Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail. Kendi sesimiz geliyor böyle. Biraz geriden geliyor. Oradaki ayarı yapmak gerekiyor. Neler söylemişiz acaba ya?
3: Fenerbahçe'de temsilcimiz
0: demişiz. Peki. Eyvallah. Şöyle bir oradaki sesi de Radyo Gol'ün YouTube kanalından bir link açık. Onun sesi kapanmamış. Ve o da haliyle benim yayınıma denk geliyor. Burada onu da duyuyoruz. İnsan kendi sesini yayında dinler mi efendim? Dinliyor işte. Ömercan, selamlar.
4: Selamlar, belki yayınlar.
0: Keyfin yerindedir umarım.
4: Çok şükür, olabildiğince kardeşim.
0: Peki, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 11'ini nasıl gördün diye sorayım. Karşılaşma başlayacak. Artık takımlar sahada.
4: Şöyle, çok önemli bir akşam bir kere. Onu zaten maçın önünde de atmosferden dolayı hissettik. Burada Fenerbahçe aslında yıllardır çektiği Şampiyonlar Ligi hasretini bir nebze yok etmek adına bugün Lyon karşısında olacak. O atmosferle beraber ben saha içindeki kadroyu Fenerbahçe'nin en iyi 11'ine çok yakın bir 11 olarak değerlendiriyorum. Evet. En ideal 11'ine. Tabii işte kalede Ederson nasıl bir performans verecek bugün özelinde merakla bekliyoruz ama buraları zaten Şampiyonlar Ligi atmosferini çok yaşamış, fazlasıyla tecrübeli bir oyuncu. Yine Skriniar, Ake, bu iki oyuncu da böyle. Arka taraftaki bu üçlünün bu kadar hem tecrübeli hem de dünya standartlarında oyuncular olması bugün bizim en önemli şanslarımızdan biri. Sağda Semedo, solda Brown. Önlerinde Guendouzi, Kante, Talisca. Sağda Greenwood, solda Kerem ve en önde Vedat Muriç. Tabii Vedat Muriç'in de performansı merakla bekleniyor ki bence Fenerbahçe'nin içeride Muriç gibi, işte yeni transfer Lukaku gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Kenarlardan getirdiği topları bitirebilecek, onlara servisler yapabilecek kenar oyuncularına, arkada oynayan Talisca'ya şut imkanları çıkarabilecek. Hem servis yapabilen hem bitirici bir oyuncu. O yüzden bugün onun performansı da çok belirleyici olacak diye düşünüyorum Berk. Genel anlamıyla baktığımızda zaten Fenerbahçe'nin kadrosu bence dengeli bir kadro. İyi bir kadro. Zaten orta saha Guendouzi, Kante. Onlara söylenecek hiçbir şey yok. Muhtemelen bugün de yine çok fazla koşup çok fazla umuyorum ki top kaptıkları, oyuna katkı verdikleri bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum. Burada tabii son dönemlerin golcü ismi Talisca. Hem Muriç'in hem Talisca'nın sahada olması, iç sahada oynanan bu Şampiyonlar Ligi maçında çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bence burada yapmamız gereken de o. İçeride Lyon'a galip gelip atabildiğimiz kadar gol atmak çok değerli. Tabii ki burası Şampiyonlar Ligi arenası. Bir yandan da gol yememek lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Kalitemizi, oradaki gücümüzü ve atmosferimizin iyiliğinin farkında olup bence bu karşılaşmadan goller çıkararak önemli galibiyet almamız gerekiyor diye düşünüyorum belki genel anlamıyla.
0: Ve maç başladı. Maç başlar başlamaz da Lyon'un haliyle ligde de görmüştüm bazı maçlarda bunu yaptıklarını. Hızlıca bizim yarı sahamızda kendilerini, oyunlarını kabul ettirme çabası santralin hemen ardından ön plana çıkıyor ki hızlıca böyle adam adama paylaşımda öne atıldılar. Belki de haliyle Lyon teknik direktörü tekniğiyle taktiğiyle Fonseca çokça bildiğimiz ve konuştuğumuz yakından tanıdığımız bir isim esasında onun da bu tarz oyun planlarını Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA olsun, Avrupa'nın birçok liginde ve önemli yerlerde gördük, görmeye de devam ediyoruz. Orada biraz zorluk çıkartmak isteyen bir Lyon var gibi ama ikinci dakika itibariyle Kerem Aktürkoğlu ile biz köşe vuruşu kullanacağız. Baskılı oynuyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz en azından. Amacımız bu. Karşılaşmanın ilk etabında bunu aktarayım, bunu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu ile içeriye uzun bir orta, kafalardan seken top uzaklaştırılmaya çalışılırken Guendouzi yine ceza yayının üzerinde yer tutuyor. Onun bir top kaybı. Şimdi kontratak şansı Lyon tarafında. Sol taraftan geldiler içeriye doğru. Uzun bir top ama orada araya girmeye çalışan bir isim var Fenerbahçe'de. Temsilcimizde ve başarılı da oluyor. Gördüğüm kadarıyla Greenwood iyi geldi, iyi çıkardı. Semedo ile iyi paslaştı ama Semedo topu kontrol edemiyor. Hızlı alıyorlar, hızlı geliyorlar, hızlı çoğalıyorlar. Yarı alanımızda mesela an itibariyle Greenwood ve Semedo iki taraftan, iki ayrı taraftan girdi. Durdurmaya çalıştı Lyon'da. Lyon'un orta saha oyuncusu gördüğüm kadarıyla kimdir? Ernest Nuamah. O faulle durdurulabiliyor ancak. Fenerbahçe yarı alanı, yani temsilcimizin yarı alanının sol kenar bölgesinden bir artık içeriye doğru uzun top göreceğiz gibi duruyor. Duran topta hızlı bir oyun, akan bir oyun. Duran topları da çok izleyeceğiz gibi duran bir oyun, onu da söyleyeyim. Temsilcimizde, Fenerbahçe'de, Fenerbahçemizde bir savunma izlediğimiz anlar olacak. Guendouzi yerde kaldı. İçeriye doğru yapılan uzun ortada. Orada seken top, Lyon'lu oyuncuların da itirazı var ele çarptı diye ama öyle bir durum yok gibi duruyor uzaktan gördüğümüz. Ederson topu alıyor ve oyunu hızlıca kazandırıyor Fenerbahçe'de. 5. dakikayı geride bıraktığımız anlarda temsilcimizde ama bu Ederson'un topu oyuna hızlı kazandırması bir tarafta riskli hareketlere de sebep olmuyor değil. İkili baskı vardı, çift forvet gibi düşünün. Ceza sahası içerisinde Ederson'a doğru bir sağdan bir soldan geldiler ama Ederson yine de orada yerinde bir çıkış yaptı. İyi vurdu, iyi gönderdi sağ tarafta kim? Greenwood topla buluşmak üzereyken topu kaptırdı ve futbolcu Lyon tarafında topu taça gönderdi. Orada Fofana'dan gitti top, öyle görüyorum. Taç atışını hızlı kullandık. 6. dakikayı geride bırakmak üzereyiz artık. Sol taraftan Kerem'le geliyoruz. Kerem Semedo düzeltiyor. Marşi Brano bıraktı. O içeriye ortasını yapıyor. Top dışarıya çıkıyor. Bir korner daha beklentimiz var. Evet, bir korner daha. Niakate bu arada savunmada arkadaşlarına çok kızıyor. Savunmada yolunda gitmeyen işler olduğunu inanıyor Niakate. Lyon tarafında. Fenerbahçeli oyuncular ceza sahasında ikinci köşe vuruşumuz bu. Baskılı oynadığımızın da en azından ne istediğimizin de bir nebze kanıtı gibi Ömercan Özmen.
4: Kesinlikle katılıyorum. Lyon için söylediklerine de fazlasıyla katılıyorum. Çok fazla geçiş yerleşimi ve kontratak şansı vermemiz gerekiyor Lyon'a. Çünkü ön taraftaki oyuncuların hepsi çok çabuk oyuncular. Her an hızlıca kaleye inebilecek, adam eksiltebilecek 3 oyuncusu var ön tarafta Lyon'un. Daha demin de gördüğümüz gibi bir anda bizim kale sahamıza doğru çok hızlı şekilde inebiliyorlar. Orada Greenwood çok önemli bir kademe yaptı bence. Yüksek konsantrasyonla beraber dönen topta yediğimiz kontrada çok değerliydi. Ama maç çok hızlı başladı, onu söyleyebiliriz. Yani hem iki tarafın kazandığı duran toplar, hem Fenerbahçe'nin iştahı, hem Lyon'un tehditkarlığı derken gerçekten de yüksek atmosferde, yüksek tempoda oynanan bir karşılaşmaya dönüştü. Yani bu Şampiyonlar Ligi'nde bir grup karşılaşması olsa kimseyi adırgamaz diye düşünüyorum net olarak. Fenerbahçe adına da olumlu şeyler görünüyor tabii ki ilk 6-7 dakika özelinde. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Vedat Muriç'in varlığının önemli olduğunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin kesinlikle ön tarafta bir çarpışan forvete ihtiyacı var belki. Yani içeriye atılan uzun taçta fiziki olarak işte orada rakibini rahatsız edip korner aldırması, birçok boşta kalan topa rakiple beraber gidip orada fiziksel olarak baskıyı yapıp topu takımına kazandırması, yani o içeride gol vuruşuna gelene kadar takım oyununa yaptığı çok büyük bir katkı var. Onu net olarak söylemek lazım. Bu tarz bir oyuncunun varlığı işte Fenerbahçe'nin hemen arkadaki teknik kapasitesi yüksek üçlüsünü rahatlatan bir durum. Greenwood, Talisca ve Kerem Orada hem Vedat'tan sekebilecek, Vedat'ın indirebileceği veya orada yaptığı presle kazandığı toplarda bence önemli şanslar yakalayabilir diye düşünüyorum. Gendouzi Kante'nin temposundan bahsettik. Bunu hücum tarafına da yansıttığında Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı olacak. Hücum ettiğinde 3. bölgedeyken rakip uzaklaştırsa bile o dönen topları toplamak ve hücumun devamını sağlamak, sürekli Lyon Kalesi'ni tehdit etmek Fenerbahçe eninde sonunda o golü bulacaktır diye düşünüyorum. Ama dikkat edilmesi gereken taraf, en başta söylediğim gibi, senin de belirttiğin gibi, Lyon'un geçiş yerleşimlerindeki kontra atak becerisi ve bireysel yetenekleri. Luis Openda, Nuamah, Fofana, bu oyuncular gerçekten hem açık alanda hem dar alanda çalım yapabilecek oyuncular. Çok çabuk oyuncular. Bir anda eğer arka tarafa düşerse o toplar çok çabuk 2-3 pasla Açen'in Şikliyan'ın arkasına geçebilirler. Çünkü bu ikili aslına bakarsan çok da çabuk bir ikili değil Fenerbahçe'de. Evet çok tecrübeli. Evet işte Ake'nin ayak kalitesi, evet Şikriyar'ın gücü, ama arkalarına top düştüğü zaman o ilk müdahaleyi yapamadıklarında veya geçişte önde kaldıklarında bunun cezasını kesebilecek bir takım Lyon. Fenerbahçe'yi çok zor bir akşam bekliyor. Bence özgüvenli oyuna devam etmesi gerekiyor ve konsantrasyonu bir saniye bile bırakmaması lazım. Bunu Greenwood'un kademeye girdiği pozisyonda da net olarak gördük diyebiliriz belki.
0: Gördük, 9. dakikayı da böyle geride bıraktık. Fenerbahçe Greenwood'la, Semedo'yla, Kerem'le, Archie Brown'la oraları zorluyor. Sağa da solu da bu ikili oyuncuların 2-2-4, bu ikili oyuncuların bek ve kanatların Fenerbahçe'de uyumlu olacağı sinyalini az çok görmüyor değiliz. Bu arada içeride ceza sahası içinde Gendouzi topla buluştu. Kısa mesafeden bir orta, Vedat Muriç'in kafası top dışarıda. Temsilcimiz Fenerbahçe gole yaklaştı. İyi de geldi. Gendouzi topu almıştı. Sağ tarafta Greenwood'la buluşturdu. Greenwood içeriye kat etti ama baktı ki olmuyor. Çekti sola, bastı topa. Ceza sahası içine girer girmez topla buluşmasını istediği bir Gendouzi yeniden topu iade etmek istedi. Orada Gendouzi'nin ortası kısa mesafeden çok klas bir orta. Vedat Muriç'in kafası az farklı dışarıda.
4: Çok önemli bir pozisyondu Berk. Yani aslında Vedat Muriç'ten bahsederken üstüne gelmesi iyi oldu. İşte orada sen de söyledin, Niyakate'nin işte sinirlendiği, arkadaşlarına kızdığı bir pozisyon vardı hemen öncesinde bu gol pozisyonunun. Oradaki o aslında Vedat Muriç'in tabiri caizse bunaltmasından kaynaklanan da bir durum. Çok rahatsız ediyor stoperleri. Kendine boş alanları bulabiliyor. Gendouzi'nin bence ortası da çok kaliteliydi. Doğru yere çok önemli bir fırsat kaçtı diyebiliriz. Ama bunların daha fazla yakalayabilir. Çünkü Ederson'un attığı bazı direkt toplarda savunmadan çıkarken merkezde boşluklar da oluyor. Oraları sakin kalıp doğru değerlendirebilirsek, ilk kontroller sonrasındaki pas kararları doğru olabilirse hızlı şekilde kaleye değinebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe maça gerçekten şu anda ilk 10 dakika özelinde iyi başladı diyorum.
0: Bu iyi başlayan Fenerbahçe tabii zaman zaman da Lyon'un kendi yarı alanında, Fenerbahçe yarı alanında kendisini hissettirmeye çalıştığı anlara da dönüyor. Dönmüyor değil, şu anki gibi mesela.
4: Kesinlikle.
0: Ernest kesinlikle sol taraftan içeri kat etmeye çalışıyor. Ama çok da izin vermiyoruz. Orada savunmayı da iyi yapmaya çalıştığımız bir 10 dakika var. İyi yapıyoruz. İyiyiz demek istemiyorum. Yapmaya çalıştığımız ve oynamaya çalıştığımız şekliyle ön plana çıkarıyorum genellikle buraları. Ömercan, şu anlık 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.
4: Evet haklısın tabii. 4-4-2'ye benzer bir karşılama var Fenerbahçe'de. Top Lyon'dayken kendi yarı sahasının ortalığına, hatta ilk fırsatta da öne prese doğru dağılım bu şekilde 4-4-2 şeklinde karşılıyorlar Lyon'u. Lyon'un merkez orta sahaları tabii Tesman, Tolisso, Morton, pas kaliteleri işte biraz Morton pas kalitesi anlamında, Tesman biraz pas kalitesi anlamında iyi oyuncular. Orada doğru eşleşmeleri 4-4-2'ye bulursak ve şok presleri geriye doğru oynadıklarında alan daraltmayı doğru yapabilirsek savunmada da iyi bir maç çıkarabiliriz diye düşünüyorum ama 4-4-2'nin de defoları var tabii. Yani öyle karşılamak demek biraz orta sahada üçlü olduklarında bir kişi eksik kalmak demek Fenerbahçe için. Orayı hızlı şekilde yerden çabuk paslarla geçebilirlerse hatlar arasında bazı boşluklar olabiliyor ön tarafa da prese çıkıldığından dolayı. O hatlar arasına dikkat etmek lazım çünkü Lyon'un orada gezebilecek birçok oyuncusu var. İşte kenar oyuncuları da içe doğru kat ediyor. Tabii Maitland Niles da mesela önemli bir sabit oyuncusu. Onun da genişlettiği oyunda Nuamah'ın oralarda topla buluşması sıkıntı yaratabilir. O yüzden dikkat edilmesi gereken noktalardan biri o ama genel anlamıyla sağlam durmaya çalışıyor Fenerbahçe.
0: Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Ömercan, şu ana dek Fenerbahçe'de öne çıkartacağın bireysel performanslarda kimleri konuşursun, kimleri daha çok anarsın, merak ederim.
4: İlk 12-13 dakika itibariyle 0-0'lık biraz eşitlik var bu arada, hatırlatalım. Plana koyuyorum. Hem iştahı olsun, hem toplarla buluşma çabası, boşta kalan toplara verdiği mücadele, ceza sahası içindeki o savaşı, biraz onu ön plana çıkarabilirim net olarak. Çünkü daha demin de söylediğim gibi onun oradaki varlığı, diğer 10 oyuncunun da ön tarafa yerleşmesi, oradaki pres oyununu veya karşılama oyununu doğru yapmasını beraberinde getiriyor. 13 dakika özelinde iyi gördüğüm oyunculardan bir tanesi Vedat Muriç.
0: Ve Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz, konuştuğumuz bölümde 13. dakikayı geride bıraktık artık. Ömercan, Fenerbahçe'de maç öncesine seninle konuşamadık. Maç öncesindeki 11'i nasıl bulduğunu konuşamadık, değerlendiremedik ama şöyle düşünüyordum. İlk 10 dakikada bunu gördüm diyebileceğin ne var? Ben senden uzun uzadıya Fenerbahçe'nin bu 11'ini dinlemek isterim detaylıca.
4: Tabii aslında maç önünde işte koreografilerin anlatılması, söylenmesi, sosyal medyada konuşanlar, Şampiyonlar Ligi atmosferinin uzun yıllardır gruplara kalınamadan yaşanamaması, bunlar çok önemli etkenlerdi. Ve maç öncesine ben maçın açıkçası hem sert geçeceğini, gerçekten fiziksel temaslı geçeceğini, hem de bu yüksek atmosferden kaynaklı fazlaca yorucu bir maç olacağını düşünüyordum. Aslında ilk 13 dakikada biraz öyle başladı Berk. Yani zaman zaman oyunda normal olarak oyunun topun hızının yavaşladığı dakikalar oldu ama hem uzun toplar var, hem dribling yapmaya çalışan oyuncular var, hem önde karşılamaya çalışan takımlar var, hem de bazen kompakt dönen takımlar var. Yani maçın içinde şu an 13-14 dakika içinde, 15 dakika içinde birçok gelişme oluyor. Beklediğim gibi biraz aslına bakarsan. 11 olarak değerlendirdiğimizde de aslına bakarsan tam beklenen bir 11 çıktı. Yani tabii Lukaku'nun da en önde Vedat Muriç yerine olması daha da ideal bir kadro haline getirir ama şu anki durumdan Vedat Muriç'in orada olmasını biraz bekliyordu birçok yorumcu ve kamuoyu. Beklediğim gibi burada kritik nokta Fenerbahçe adına çoğunlukla, yani Gençler Birliği deplasmanında da Fenerbahçe'yi izleme şansı yakaladığım için Greenwood'un biraz daha kaleye yakın topla buluşması gerektiğini düşünüyorum. Yani Semedo'nun genişlik veren oyuncu olup Greenwood'un biraz daha o sağ içteki boşluklara konumlanması, stoperle defans hattı arasında, stoperle bek arasında konumlanması, gezinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çift ayaklı bir oyuncu. Çünkü oralara gittiğinde sol ayağıyla şut da atabilir, sağ ayağıyla arka direğe toplar da atabilir. Doğru noktada Greenwood topla buluşursa tehlikeli olur. Bu tabii kritik noktalardan bir tanesi Fenerbahçe için. Orada Semedo'nun performansı da çok önemli. Zaman zaman silik performanslar verebiliyor Semedo aslına bakarsan belki. Yani bence net olarak bir çizgi oyuncu Semedo. Onun oyunu genişlettiği, pas kalitesi de kötü olmayan bir oyuncu. Doğru toplar attığı bir denklemde Greenwood'un orada Gendouzi ile de oluşturacağı, Talisca ile de oluşturacağı hem üçgenler hem istasyonlar Fenerbahçe için çok değerli olacak diye düşünüyorum. Kerem'in biraz performansının yukarı doğru çıkmasının gerektiği bir maç bu bence. Kerem genellikle bu tip maçları işte Galatasaray forması giyerken de iyi oynadı. Birçok iyi maçı var bu tip arenalarda. O yüzden bu akşam ondan farklı bir reaksiyon bekliyorum açık konuşmak gerekirse ama ilk 16 dakika özelinde bundan pek bahsedemeyiz. Bu da çok normal. Çok fazla topla buluşmadı. Ama zaman zaman boşluklar yakaladığını görebiliyorum. Fenerbahçeli oyuncular biraz daha topun hızını arttırırsa ön tarafa gittiğinde, kalabalık olduğunda bence pozisyonlar da bulacaktır. Buradaki kritik kararlardan bir tanesi hem Talisca'yla hem Muriç'le sahada olunması. Dediğim gibi bu aslında bakarsan takım içinde de mental anlamda bir mesaj. Yani burada iki vurucu oyuncu, iki bitirici oyuncu, iki tane net forvet diyebileceğiniz, artık Talisca'ya da öyle diyebiliyoruz, net oyuncu. Bu karar tabii ki kolay bir karar değil ama içeride oynadığınız bir Şampiyonlar Ligi elemesi maçında bunu rakibe de hissettirmek gerekir. Hep artı bir olmaktan, hep bir fazla oyuncunun ceza sahasında olmasından bahsediyoruz. Talisca'nın oradaki varlığı bunu Fenerbahçe'ye getirebilir. Ya üstünden şut tehdidi yine Fenerbahçe'ye getirebileceği artılardan bir tanesi. Ki bence orada tabii ki Kerem'in de buradaki Talisca'nın ekstra koşularıyla beraber penaltı noktası üstü, yay üstü topla buluşma ihtimalinin de artacağını düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Tabii yedek kulübesinde Asensio, o da eleştirilen noktalardan bir tanesi İsmail Kartal ve Fenerbahçe adına. Asensio bu takımın bence, benim futbol görüşüme göre tam anlamıyla organizatörü. Formsuzluğu, veya işte şu anki mental durumundan dolayı maç içerisindeki görüntüsü kimilerini tatmin etmiyor ama bu tip oyuncuların her zaman sahada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bence Asensio da maçın ilerleyen dakikalarında bir seçenek olabilir. Özellikle Fenerbahçe öne geçerse ilerleyen dakikalarda Asensio'nun Talisca'nın pozisyonunda oyuna girmesi demek Fenerbahçe için hem daha fazla pas demek, hem ön tarafta daha fazla yetenek demek, hem tehdit etmeye devam etmek demek, gol anlamında, şut anlamında, kilit pas anlamında, hem de orada topa sahip olmak demek. O da farklı bir tercih. İsmail Kartal bunu düşünerek bu tercih yapmış olabilir. Yani yüksek efor, ön tarafta daha çok bitirici oyuncu yakaladığımızı atalım, ilk yarıdaki taraftarın da baskısıyla orada bir tehdit oluşturalım. Sonrasında skoru aldıktan sonra Asensio gibi oyunun temposunu da kontrol edebilecek bir oyuncuyla devam edelim. Bu da bir teknik heyet kararı olmuş olabilir. Tabii ki bir diğer yandan da fiziksel durumuyla ilgili söylenenler var Asensio'nun. Bu da başka bir durum olabilir ama Fenerbahçe kesinlikle ilerleyen haftalarda Asensio'yu direkt oyuncu olarak, ilk 11 oyuncusu olarak değerlendirmeli. Bu zaman zaman sağ tarafta da olabilir belki. Yani biliyorsun oyuncu kariyerinin birçok kısmında sağ tarafta da forma giydi. Kerem'in formsuzluğunda Greenwood çift ayaklı bir oyuncu. Belki diğer tarafa atılıp bu tarafta Asensio'nun oyun kuruculuğu, Semedo'nun koşuculuğu, yine merkezde işte Talisca'nın yapacağı ara koşular, bunlar kullanılabilir. Çok fazla varyasyon var. Ama çıkan 11 şu ana kadar sahada gördüğüm oyun neticesinde hiç kötü bir performans vermiyor. Bir yandan tabii seninle konuşurken maçı da takip ediyorum.
0: Hemen dakika skor verelim programında uyumuna, yine programında adına. Musamma 19. dakikayı geride bıraktık. 20'ye girmek üzereyiz. Mesela en son Greenwood'la Archie Brown'u, düzeltiyorum, Semedo'yu konuşmuştuk. Sağ taraftan gelmeye çalışan bir Fenerbahçe. Yine oradan gelmeye çalışıyoruz. Semedo ceza sahası içinde ama biraz da ceza sahası başlangıç, sağ taraftan köşe gönderine yakın bölümden düşünürseniz, başlangıç bölgesine yakın bir tarafta, kenara yakın bir tarafta Talisca'yı oraya koşturmak istedi ama Talisca haliyle oraya koşmadı. Bir anlaşmazlık oldu aralarında. Top out'a gitti. Önde basan bir Fenerbahçe var an itibariyle. 0-0'lık eşitlik var. 20. dakikaya girdiğimiz bu anlarda. Talisca uzaklardan bir şut dener mi? Topu aldı ceza sahası içinde, şutunu çekti. Bir korner kazandırıyor takımına Talisca. Gelen mesajlarda da bir dinleyicimiz der ki mesela, Öncel Bey galiba, Talisca isterse bu maçı tek başına alır diyor. Asensio yerine Talisca'yı kesse daha doğru olmaz mıydı sizce diyen farklı bir dinleyicimiz daha var mesela. Biz bunu konuşurken Ömercan.
4: Evet, aslında daha önce, biraz önce bahsettiğimiz konu Talisca Asensio konusu. Yani ben teknik heyetin burada biraz daha benim daha demin söylediğim konuyla ilgili bir tercih yapmış olabileceğini düşünüyorum. Yüksek atmosferde işte pres tercihli, ön tarafta iki tane bitirici, vurucu, daha demin de gördük Talisca'nın ceza sahasını zorlayıp attığı dışarıdan şutlar, iki vurucu Muriç ile beraber orada kullanmak, gole bir an önce ulaşmak anlamında da tercih edilmiş bir oyuncu olabilir. Bir de Talisca'yı kesmek de işte bu attığı gol sayıları, formda başlaması biraz da tabii o zorlaştırıyor işi. Çünkü yanan bir oyuncu, yani şu anlamda gol atma, form anlamında yanan bir oyuncu da kenara almak o kadar kolay değil. Ancak katılıyorum. Dediğim gibi kesinlikle Asensio'nun bir şekilde bu takımın ilk 11 parçalarından biri olması gerekiyor. Gerekiyorsa sağ tarafta elinizde iyi oyuncu varsa bu çok güzel bir şey. Yani Talisca çok iyidir. Evet, bir de elinizde iyi bir Asensio olursa bu ikisini birden oynatmak da çok önemli bir çözüm olabilir sezonun geri kalanı için diye düşünüyorum.
0: Ömercan Özmen'le birlikteyiz, onunla konuşuyoruz. Fenerbahçe 22. dakikada eşitliği bozamadı. Eşitliği bozmaya yakın taraf kim diyecek olursanız, Yeni Açanlar Radyosu'nu, hepsini böyle bir genelden alarak sizler için özetleyelim. 22. dakikaya dek Fenerbahçe ağırlıklı oynadı. Galiba şu ana dek de 3 korneri var Fenerbahçe'nin, 3 köşe vuruşu var. Bu köşe vuruşları da haliyle bir Fenerbahçe'nin baskısını getirdi, baskısını gösterdi diyebiliriz. Esasında 0-0'lık eşitlik olsa da bugün karşılaşmada an itibariyle. İstatistiklere döndüğümde bu dakikalarda çok gerçeği aratmaz, gerçeği göstermez ama toplam 3 şutumuz var. Onların 2 şutu var. İsabetli şutun henüz olmadığı, Talisca'yla az önce bir denemeyi örneğin köşe vuruşuyla sonuçlandırdığımız bir durum var. Köşe vuruşlarıyla özellikle sol taraftan 3 köşe vuruşu da, bu da tabii sol tarafın biraz daha ağırlıkta olduğunu, sol taraftan gelmeye çalıştığımızı da göstermiyor değil. demeyeyim. Çünkü orada öyle bir durum yok. Sağ taraftan gelen ortalar genellikle sol taraftan köşe vuruşuna çıktı. Dışarı çıktı. Köşe vuruşu kazandık. Bu durumları öyle aktarayım. 23. dakikaya girdiğimiz, onu da geride bırakmak üzere olduğumuz, hatta girdiğimiz demeyeyim, bu anlarda. Lyon bunun etkisiyle tabii etkisini de yükseltmeye gelmeye çalışıyor. İlk kaleyi bulan şut Lyon'dan, ceza sahasına girmeden bir şut. Ederson için kolay bir top. Ederson bu defa hızlı davranmadı topu oyuna sokabilmek adına. Daha sakin, daha yavaş, daha düşünüyor. Daha düşünerek kurgulamaya çalışıyor. Yine uzun bir top Ederson'dan Vedat'a doğru. Vedat yükselemedi. Kerem oraya gitti ama faul var. Faulden önce offside kararı mı? Evet, offside kararı Kerem Aktürkoğlu için. Önce faul ihtimaline baktım ama tabii Ederson'un uzun topları uzakta Kerem'le, uzakta Greenwood'la, uzakta Vedat'la buluşmaya devam ediyor. Vedat demişken, bence o özellikle az önce Gündüz'ün ortasındaki o kafa vuruşunu daha iyi değerlendirebilen bir Vedat görmeliydik. Bence bu Vedat daha henüz tam hazır diyebileceğimiz bir Vedat değil. Ne dersin Ömercan Özmen?
4: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle o pozisyon üzerinde söylediğin, yani orada golü yapması gerekiyordu diye düşünüyorum ben de. Golü yapmış olsa başka bir oyunu izliyor olurduk. Daha üstüne katılacaktır oyuncu. Sezon başı bir sakatlık yaşadı. Yeni yeni toparlıyor. O belli oluyor biraz ama bu Vedat'ın işte o ısırma gücünden, mücadele gücünden pek bir şey götürmüyor ve sorumluluk almaktan da kaçmayan bir Vedat Muriç görüyoruz. Zaman zaman gerilere kadar gelip orada boşlukta topu alıp arkadaşlarına kazandırıyor. Bu özgüvenli ve sorumluluk alan kısmı da bence lider bir oyuncu olmak anlamında pozitif şey getiriyor Fenerbahçe'ye. Bunu kesinlikle net olarak söyleyebiliriz. Tabii işte istatistiklerden bahsettin. Fenerbahçe'nin tabii biraz daha fazla topla oynadığı bir şu ana kadar 25 dakikaya yakın bir süre geçirdik. Burada atılan şutlar, ilk isabetli şut 22. dakikada geldi Lyon'un. Bu da önemli. Özellikle işte son dakikalarda Fenerbahçe'nin daha çok topla oynadığını görüyoruz. Topa daha çok sahip olduğunu görüyoruz ama kaleden çıkışlarda veya defanstan çıkışlarda uzun topları da sık görmeye başladık ki kalenizde Ederson varsa bu da bir plan haline gelmiş oluyor Berk. Çünkü işte Kerem'in daha demin offside'a düştüğü koşuda bu çok net, açık, belli. Yani Kerem orada topu Ederson aldığında kendini hazırlıyor. Defans oyuncularının arkasına doğru geçiyor ve o pası bekliyor. Ederson buralara o pasları nokta şekilde dağıtabilecek bir kaleci. Bu da işte çok kolay. Yani bir anda sahanın neredeyse 80 metresini, 70 metresini tek bir pasla geçebiliyor Fenerbahçe. Bu çeşitlilik de başka bir pozitifi yanında getiriyor. Yani Lyon'u geri koşturmak anlamında da, özellikle hızlı hücumlar anlamında da başka bir şeyi getiriyor. Ama sen de daha demin söyledin. Genellikle sol taraftan kornerler oldu Kerem'in oynadığı bölgeden. Bunun nedeni de Greenwood'un oyun kurulumunda önemli bir rol alması. Sık sık topla sağ tarafta buluşuyor. Orada oluşan üçgenler, paslaşmalar sonrası sol tarafta Kerem tarafına, belki Kante'nin atabileceği, belki Talisca'nın atabileceği koşular tarafına çabuk toplar, yön değiştiren toplar deniyor Fenerbahçe. Orada Kerem için bunlar çok önemli şanslar. Eğer doğru zamanda topla buluşabilirse orada bulacağı boşluklar önemli. Orada golcü karakterli de bir oyuncu Kerem. Bunları değerlendirebilirse Fenerbahçe aynı bu kurgudan bir gol bulabilir diye düşünüyorum. Çok hızlı oyunun yönünü değiştirmek de başka bir garanti süreç. Yani bugün Fenerbahçe'de aslına bakarsan Archie Brown biraz daha hücum anlamında katkı verebilecek, biraz daha hücum anlamında kapasiteli, yetenekli bir oyuncu olsa belki de farklı bir süreç de olabilir. Orada Kerem'in de çizgiye basması, zaman zaman içeri koşuları var ama biraz daha orada Brown'dan yardım alabilse ofansif olarak, kendisini daha fazla Muriç'in yanına doğru veya işte stoperle beklerin arasına doğru atabilse farklı bir durum olur. Aynı Nelson Semedo'nun sağ tarafta yaptığı o genişletme, oyunu rahatlatma, pas ayağı olma veya orta yapma gibi durumları biraz da Brown'dan görsek, çift taraflı Fenerbahçe bunları zorlasa kesinlikle daha etkili olacağını düşünüyorum ama tabii oyuncunun oyuncu profili de ortada. Orada biraz daha bunlarda negatifken Fenerbahçe'de Kerem'in defansif zafiyetini kapatmak anlamında da pozitife dönen bir denge var diyebiliriz aslında, anlatmak gerekirse. O yüzden ilk yarı şu ana kadar dediğim gibi biraz durulsa da tempolu giden bir süreçte iki takım da gol bulabilir. Evet, tek bir isabetli şut var Lyon'un ama onlar da orta sahada üst üste attığı 3-4 pasta çabucak hareket edebiliyorlar. Dribbling yapmayı seven ve bunu iyi yapan oyuncuları da var. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an bana sormuş olsan hani ilk yarıda ilk golü kim atar veya gol kime daha yakın, gerçekten ortada ve zor bir maç olacağını düşünüyorum. Umuyorum ki ilk golü atan taraf maçı tabii ki kazanan taraf Fenerbahçe olur.
0: 0-0'lık eşitlik sürüyor biz bunları konuşurken. Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Dakika skorda ben Berksayar sizlere eşlik ediyorum. Radyo gol frekansındasınız ve Fenerbahçe'nin o ilk 22 dakika, 20 dakika boyunca olan üstün oyun üstünlüğü şu an Lyon'a doğru sanki geçiyor gibi. Orada Lyon tarafında da sol taraftan ağırlıklı olarak geliyorlar. Sağ taraf pek işlemiyor gibi. Sol taraftan geldikleri noktada da çok etkili olabildiler mi? Olamadılar. Sadece oyun üstünlüğünü ele almaya çalışan bir Lyon görüyoruz. Ernest Nouma düzeltiyorum. Orada sol tarafı sürekli zorluyor ama Semedo ile eşleşmesinde Semedo başarılı şu ana dek Ömercan.
4: Evet, bu eşleşmelerde üstün gelmek çok önemli. Özellikle fizik olarak o sertliği hissettirmek, bu tip dribling seven oyuncular anlamında onları yıldırmak tabiri caizse çok kritik. Bu ikili düellolarda zaten Avrupa'da Konferans Ligi de dahil olmak üzere bu ikili düellolarda kesinlikle üstün gelmeniz gerekiyor istatistiksel anlamda. Çünkü fiziksel olarak çok iyi takımlarla karşılaşıyorsunuz. Bu takımlardan bir tanesi de Lyon. Evet, eski gününde değil, belki eski formunda değil ama işte dediğin gibi yani Fofana, Nouma, Openda, bu oyuncular hem driplingi seven hem çabuk oyuncular. Biraz orada Semedo ile olan eşleşmede, belki Archie Brown ile olan eşleşmede fiziksel olarak o sertliği göstermek gerekiyor. Gerekiyorsa zaman zaman faul yapmak gerekiyor. Çünkü atmosfer de bizim arkamızda. Emin ol, orada biraz onları yıldırmak Fenerbahçe'nin işine gelecektir diye düşünüyorum belki.
0: 30. dakikadayız karşılaşmada. Bu arada benim önümde bir sayaç var. Sayaçtan kastım orada tabii sürekli dakika skor verdikçe, çünkü bazen bunu unutabiliyoruz. Bir çizik atıyorum gibi bir şey. Öyle bir şey yani. Manuel bir sayaç gibi düşünebiliriz onu. Ama dinleyicimiz demiş ki biraz zaman zaman dakika skor verseniz iyi olur demiş. Yani 30. dakikadayız. 8 kere dakika skor vermişim. Burada da 2-3 dakikaya mı tekabül ediyor? 3,5 dakikaya mı tekabül ediyor? Öyle bir yere tekabül ediyor. Ama bunu işte 2 dakikaya düşürelim madem öyle. 2 dakikada bir vermeye çalışalım. Teşekkür edelim. Belki iyi dinlemiyor, zaman zaman kaçırıyor olabilirsiniz. Onu da göz önünde bulundurun lütfen. Teşekkür edeyim hatırlatmanız için. 30. dakikadayız. 30. dakikanın içerisindeyiz. Fenerbahçe 0, Lyon 0. Lyon oyun üstünlüğünü az önce de söylediğim gibi ele aldı gibi duruyor ama Fenerbahçe bu Fenerbahçe'de kolay kolay yiyecek gibi durmuyor. Onu da aktaralım. Fenerbahçe'de kolay kolay gol yer gibi durmuyor. Onu da aktaralım ama ağırlıklı olarak sol taraftan gelmeleri, sağ tarafta pek etkinlik gösterememeleri, onu nasıl yorumlarız, nasıl değerlendiririz bilmiyorum ama sana gelen mesajlar var. Oradan ilerleyeyim mesela. Ömercan, hızlıca mesajlara baktığımda Mehmet Acı, Mehmet Bey'in mesajı ki der ki Mehmet Bey bu arada ne gördüm orada ben, bak dikkatimi dağıttınız. İşli köfte mi görüyorum? Mehmet Bey bize işli köfte atmış bugün içerisinde. Dikkatimi dağıttı mesela yayında. Peki girmiyorum, neyse kapatıyorum konuyu. Bazen kapatıyorum kulağımı, o yüzden bu arada profil resmimi değiştirdim ben Mehmet demiş. Peki Kerem konusunda Ömercan Özmen'e katılmıyorum ben. Kerem'le gol falan bulamaz Fenerbahçe. Kerem Fenerbahçe'nin el freni demiş. İlk yorumu bu seninle ilgili. Senin düşüncelerinle ilgili.
4: Teşekkür ederim tabii yorum için. Yani şunu söyleyebiliriz. Evet, Kerem bence bekleneni veremeyen, formsuz bir durumda. Bence psikolojik ve mentor olarak da bunun sıkıntısını çekiyor. Çünkü zaten psikolojik anlamda oyununu çok etkileyen bir yapıya sahip Kerem. Bence bir gole ihtiyacı var. Bence biraz iyi performansa, asiste, işte orada biraz çırpınmaya, biraz yükselmeye ihtiyacı var Kerem'in. İyi oynamadığına %100 katılıyorum. Ama Kerem'in kötü bir oyuncu olduğuna ve onunla Fenerbahçe'nin gol dahi bulamayacağı keskin fikrine tabii ki çok fazla katılamayacağım. Ama Kerem'in bu kurguda biraz eksik kaldığı konusunda dinleyicimize katılıyorum. Bu maç umarım ki şeytanın bacağını kırdığı maç olur Kerem adına. Ama bugüne kadar, şu ana kadar bu sezon özelinde pek fazla o eski Kerem'i göremiyoruz. Fenerbahçe formasıyla Kerem'i değerlendirmek gerekirse ben de kendi adıma çok yüksek puanlar vermem. Hatta belki hayal kırıklığı olarak bile addedilebilir. Yani çok yüksek bir hayal kırıklığı değil tabii ki. Süreler buluyor, katkı yapıyor. Ama onun seviyesini düşündüğümüzde, daha yukarı gitmesini beklediğimizi düşündüğümüzde tabii ki yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bugün özelinde de pozisyonlar bulabileceğini, gol atabileceğini düşünmemin nedenini açıkladım. Yani o diğer tarafta, ters taraftaki oluşan olgu ve istasyonlar Kerem'e boş alanlar yaratabilir. Kerem de artık orada doğru kararı verecek. Doğru yere vurabilecek, ayağının içini sağlam koyabilecek. Bunlar tabii biraz da mental durumlar. Bunu yaptığı anda, bir gol bulduğu anda veya bir pozisyonlara üst üste girip o desteği gördüğü anda oyunun yükseleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki dinleyicimizin de işte Kerem'in etkisiz olduğu parantezindeki fikrine katılıyorum diyebilirim ben.
0: Ve Mehmet Bey'in aynı mesajının ardından gelen mesaj. 33. dakikadayız bu arada. 0-0'lık eşitlik var. Karşılaşmada orta alanda geçen bir oyun ama tabii iki tarafta da gol umudunun yavaş yavaş ilk dakikalara göre daha tükendiği anlara giriyoruz ikinci yarıda, ilk yarıda. Can hazır Ömercan Özmen'i yakalamışken demiş, Bakratov hakkında bilgisi var mı acaba demiş. Nasıl futbolcu demiş. Bak oralardan da soru geliyor. Can demiş ama Can Genç bugün dakika skorda yok. Ben Berksever sizlere eşlik ediyorum. Ama bu hafta bütün dakika skorları da Can Genç'e verebiliriz yani. Hani onu arıyorsanız. Can kıymetli kardeşim. Hakikaten dakika skorda özellikle lig maçlarında çok güzel işler, çok güzel yayınlar çıkartıyor. Kıymetli meslektaşım. Keyifle dinleyenlerden biriyim. Onu da söyleyeyim. Söz sende Ömercan. Bakratov için bir soru var.
4: Tabii yani çok fazla detaylı izleyebildiğim bir oyuncu değil. Açıkçası şöyle, onun ismi gündeme geldikten sonra biraz bakma şansı yakaladım. Oyuncu gerçek anlamda potansiyel sahibi bir oyuncu. Yani birçok takımın da radarında olduğu, işte birçok ligden takip edildiğinin de bilgisini aldık zaten o taraftan. Aslına bakarsan Galatasaray'ın ihtiyacı olan da bence yetenek sesi yüksek bir oyuncu. Yani orada Mertens sonrasında onu bir türlü bulamadı Galatasaray. Orada alanlar arasında gezebilecek, zaman zaman, birçok zaman diyeyim hatta, bitirici pasları atabilecek ve biraz golü de koklayacak bir oyuncu. Tabii Mertens çok usta bir oyuncuydu. Ama burada da bence yetenek seti yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz Bartako için. Onun Galatasaray'a katkısı nasıl olacak bunu göreceğiz. Biraz da bu yatırım yapılmış bir transfer olarak değerlendirebiliriz bu oyuncuyu. Ama kısa süreli izlememe bakarak ben yararlı olabileceğini düşünüyorum. Tam da dediğim o işte doğuştan gelen yeteneği, pas, şut yeteneği biraz da bence aslına bakarsan ısırabilecek de bir oyuncu. Yani içinde o var, o görünüyor mental anlamda da. Tabii ki daha net izledikten sonra, daha net birkaç 90 dakika maçını uzun uzun izledikten sonra yorum yapabiliriz. Buradan tabii fikrime değer verip söyleyen dinleyicimize de çok teşekkür edelim. Sözüm olsun, bir sonraki yayınımızda tekrardan buralarda olsun, mesajını atsın, daha detaylı konuşalım hep beraber Bartakoğlu. Ama ilk anlamda benim olumsuz bir görüşüm yok Galatasaray'da bu transfere. Tabii ki çok fazla isim çıktı, çok fazla dünya yıldızı konuşuldu. Çok üst perdeden oyuncularla anıldı Galatasaray. Sonrasında 30 milyon euro bedel, 30 milyon euro gibi bir bedelle Rusya'dan bu tarz bir oyuncu gelince bazı algılar, bazı şeyler yanlış yere gidiyor. Ama futbol tabii ki sadece yüksek isimlerden, kaliteli oyunculardan ibaret değil. O kurguya doğru ismi bulduğunuzda, içeri oturtturduğunuzda, hiç görmediğiniz, daha önce ismini duymadığınız bir oyuncu bile çok farklı noktalara gelebilir. Ki kaldı ki Bartuko bu kadar bilinmeyen bir oyuncu değil. Gerçekten takip edilen ve piyasası olan bir oyuncu. O yüzden ben pozitif yaklaşıyorum Galatasaray'da bu transfere.
0: Peki Galatasaray'da konuşmadan geçmedik. Dakika skorda hızlı hızlı yayınlarımıza devam ediyoruz ve Greenwood'la bu defa bir Talişkavari uzaktan şut. Gerçi Talişkavari demek gerekmez ki, Greenwood'un benzer bir noktada Fenerbahçe özelinde tabii Talişka'yı, son yıllardaki Talişka'yı hatırlatan golü de olmuştu geçen hafta, hatırlayalım. Geçen haftalarda iyi bir noktadan yine bir Avrupa maçında Greenwood'un ve Talişka'nın bu şutları Fenerbahçe'yi taşıyacak gibi duruyor ki oraya bağlamak gerekiyor. Zira bu Fenerbahçe gole biraz uzak gibi, her ne kadar baskılı oynamaya çalışsa da. İlk yarıda bir orada bir burada olan top yoktu belki ama sağ taraftan, sol taraftan gelip sola çeken, topa basan, bastıktan sonra orta açmaya çalışan ya da şutunu çeken, şutla etkili olmaya çalışan iki taraf vardı. Lyon ve Fenerbahçe. Ömercan Özmen, haliyle şu anda da Lyon'un bir ablukası var Fenerbahçe yer alanında.
4: Evet, yani tabii Greenwood'un çok önemli bir şut tehdidi olduğunu söyleyelim. Özellikle iki ayağını birden kullanması. Yani beni çok mest eden durumlardan bir tanesi. Snyder de biraz buna benzer bir oyuncuydu. Yani Greenwood da öyle. Sürekli soluna, yani oyuncu, rakip oyuncu onu soluna çekmesine alıştığı anda sağa tokatlayıp sağ ayağıyla da şut atabilecek bir oyuncu. Greenwood biraz maçın içerisinde bunları kovalarsa mutlaka bir tersi düşürebilir. rakip oyuncuları. Diğer yandan Talişka'da da bir önemli bir şut tehdidi var. Zaten Fenerbahçe'nin işte orada aslına baktığında ön tarafta 3 tane solat var Vedat Muriç'le beraber. Bu da değişik bir durum şu anda Fenerbahçe için. Orada o şut alanlarını buldurması lazım bu iki oyuncuya, Talişka'ya ve Greenwood'a. Bunlar da Vedat Muriç'in manipülasyonları, Kerem Aktürkoğlu'nun sahte koşuları, zaman zaman Kante ve Gendiz'in kesinlikle ceza sahası içine doğru topu almasa da koşular atması gerektiğini düşünüyorum. Orada ekstra bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Belki Nelson Semedo'nun veyahut da işte Archie Brown'dan bahsetmiştim. Onun ön tarafa yapacağı sürpriz koşular. Orada dengenin biraz bozulması lazım belki. Yani Greenwood'un sağ işte topu alıp 2-3 tane Lyon'lu oyuncunun üstüne gidip sola doğru tokatladığı pozisyonlardan ziyade daha fazla, daha rahat şekilde o kaleyi görebileceği pozisyonlar hazırlamak, yardımcı olmak bu oyunculara, zaman zaman ayak olmak, duvar olmak çok daha kritik olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ama söylediğinde haklısın. Orada iki tane vurucu oyuncusu var Fenerbahçe'nin ama henüz çok net diyebileceğimiz bir gol pozisyonu Vedat Muriç'in kafa vuruşu dışında olmadı.
0: 38. dakikadayız. Fenerbahçe 0, Lyon 0 karşılaşmada. Top ağırlıklı olarak son 15-20 dakikadır Liverpool tarafında. Kerem Şeytan'ın bacağını kıramaz, alıcısı varsa satılsın demiş. Vedat'ın kondisyonu

0: Yani bence devam edebildiği kadar, vücudunun sınırları devam edebildiği kadar etmesi gerekiyor. Tabii burada sağlık heyetinin de kararı önemli. Oyuncunun sakatlık durumu %100 mü, tekrar işte bir sakatlık yaşamaması adına antrenman eksiği derken Vedat Muriç bence de maçı tamamlayamaz ama şu ana kadar ilk yarı özelinde hiç fena bir performans vermedi. Tabii Kerem'e dönecek olursak bence bizim takımlarımız anlamında her oyuncu değerini bulduğunda satılabilir. Yani bunun kim olduğunun pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Gelecek anlamda o paraların doğru değerlendirilmesi anlamında. Ama şu anda transfer sezonunda sonuna doğru yaklaştığımızı hesap ettiğimizde ve bizim takımlarımızın da çoğunun, hatta hepsinin neredeyse plansızlığı, transfer plansızlığını düşündüğümüzde kaybedilecek bir Kerem Aktürkoğlu yerine doğru rotasyon hızlı bir şekilde bulunur mu? Gelebilecek beklenen para tatmin eder mi Fenerbahçe'yi? Bu da tabii büyük bir soru işareti. Bu işin biraz yönetim kısmı. Sağ açı kısmına dönecek olursak yani Kerem üzerinde Fenerbahçe taraftarına evet negatif bir durumu var. Çok da haksız sayılmazlar. Hak veriyorum onlara. İkinci kez söyleyeyim bunu. Ama şu anda dediğim gibi yakalayacağı bir gol farklı bir şeye dönüştürebilir onun için maçı. Ama tabii ki şu
1: bu arada,
0: anda
1: bu arada bunu konuşuyorken maalesef dakika. Maalesef Ömercan topağlarımızda 1-0 önde Lyon. 10-15 dakikadır daha üstün olan, daha yakın olan taraf Lyon diyorduk. İçeriye doğru, ceza sahası içerisine girer girmez sağ taraftan yapılan bir orta var Lyon'da ki 6 pasın içinde Guendouzi ve Skriniar'ın tam da arasında kalan bir oyuncu var. O ortaya karşılık veren Lyon'da, kaldı ki bu karşılıkta Openda ile golü getiriyor. Orada orta Tolisso'dan gelmişti. Kafa vuruşu Openda'dan geldi ve topağlara gitti. Bizim yapmaya çalıştığımızı, örneğin benzer bir pozisyonda hatırla lütfen, ceza sahası içinde Guendouzi'nin ortalayıp Vedat'ın kaleye yakın bir noktada ceza sahası dışından kafa vuruşu, top dışarı gitmişti. Bunu aktarmıştık az önce. Bu yapmaya çalıştığımızı, sağ taraftan Greenwood'la girdiğimizde Greenwood orta yapmaya çalışırken topa basıp geri çekip topu Guendouzi ile buluşturmuştu. Onun şutunda yine benzer bir pozisyon, seken top, kafa vuruşu ihtimali doğmuştu ama onun yapmaya çalıştığını, onların yapmaya çalıştığını, bu oyuncularımızın yapmaya çalıştığını Lyon yapabildi an itibariyle, öyle betimleyeyim. Sağ tarafta nereye hatırlayın, belki çok da güzel bir şey olmayacak sizin için ama son Şampiyonlar Ligi'nden örnek verelim. Alex içeriye girmişti Inter maçında, topun üzerinde şöyle bir dolanmıştı, içeriye doğru topu havalandırmıştı. David orada voley miydi, rovaşata mıydı? Ömercan Özmen, David'in golü. Evet.
0: Çok güzel bir tam vole vurmuştu.
1: Evet, vole. O vole gibi düşünmeyin de aynı ortayı kim yaptı? İşte Tolisso yaptı Lyon'da. Kafa vuruşunu da Openda yaptı. O kadar büyütülecek bir gol değil belki ama hani geçmişten, son Şampiyonlar Ligi maçından Fenerbahçe'nin bir örnek verecek olursak, hafızayı zorlayacak olursak. Fil hafıza mısın be kardeşim? Nereden neyi çıkarttın da neyi gösterdin demeyecekseniz eğer, oraya götürürüm sizleri. Tabii bu arada sağ taraftan Semedo ile girdik içeriye. Semedo'nun içeriye doğru ortası ama içeriye doğru yaptığı orta gitti. Ceza sahası içinden Lyon yarı alanında Talişka'ya kadar geldi. Lyon yarı alanı orta bölgelerinde Talişka'ya kadar geldi. Bir ortamız daha var ama doğru ortalar yok. Bu defa da Lyon'lu oyuncuya. İçeride 4 oyuncumuz varken, 4 futbolcumuz varken Lyon'lu savunma oyuncusuna, Beke kadar gidiyor top. Ömercan Özmen. Lyon 1, Fenerbahçe 0. An itibariyle gerideyiz. Kötü başlamadık ama kötü devam ediyor ilk yarı.
0: Ya kesinlikle şöyle, yani kötü bir gol yedik. Kötü golden kastım savunmamız anlamında çok kötü bir gol yedik. Orada gol öncesinde yanlış görmediysem Ake iki kere topu karşılıyor ve iki kere topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Burada dönen topu alamıyoruz ve bu dönen topları alamadığımız gibi Lyon'un ceza sahası içinde çoğalmasını da engelleyemiyoruz. Ortayı yapan oyuncu orta sahada Tolisso, yani genellikle biraz daha defansif olarak topu alıp ön tarafa götüren pasları yapan bir oyuncu. Ceza sahamızın neredeyse sonuna kadar gelip topla beraber içeri çevirebiliyor ki orada yine Guendouzi ve Skriniar'ın arasından vuruş geliyor. Yani Guendouzi orada hem içeriği doğru şekilde takip edememiş, hem top dışarı sektiğinde Fenerbahçe defans orta sahaları veya Fenerbahçeli işte ön taraftan oyuncular orayı süpürmemiş. seken topu alamamış. Üst üste iki kere atak yenilenmiş ve Lyon ceza sahamız içinde yanlış görmediysem 3 adam, hatta belki yaydakileri de sayarsak 4 adamla beraber golü buldu. İyi pas

0: taştılar. Onlar adına evet güzel bir goldü ama bizim savunmamız adına gerçekten çok kötü bir gol oldu. Maç ortadaydı. Son dakikalara doğru Lyon dengeyi sağlamış. Hatta biraz daha oyun anlamında üstünlüğünü kurmuştu. Bu gol tabii orada iki kere uzaklaşmayan top çok büyük bir hata. Bu seviyede affedecek bir takım yok. Artık Lyon'la oynuyor Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nin öncesinde son durak burası. Burada onlar affedilmiyor maalesef. Ve Fenerbahçe 1-0 geride bambaşka bir oyuna dönecek. İkinci yarıda muhtemelen karşılaşmak.
1: Ve yedeklerde de birçok ismimiz var ama artık kim bu dakika itibariyle nasıl çevirir, ne yapar? Onu da ikinci yarı göreceğiz gibi duruyor. Bu gol Gündüz'e yazar. Fenerbahçe çok kolay gol yiyor demiş. Şikriniar ve Gündüz'ün arasındaki Openda kapa vuruşunu yaptı demiştik. Öcal Bey bunu buradan hatırlatıyor. Peki. Berkçim eşeklerden adam olur ama bizim futbolculardan adam olmaz demiş. Öyle de demeyin. Bu maç 4-3 olur demiş. 4-3 biter demiş. İyi akşamlar. Adamlar kendi kalelerini atmazsa bizim bu takıma gol atma şansımız yok. Söyleyeyim size demiş. Mesela.
0: Yani aslında ihtimal var ama daha da zorlaşmaya başladı bu golden sonra. Çünkü Lyon artık avantajı eline geçirdi deplasmanda attığı bu golle beraber. Ve aslında daha sakin, daha kompakt, daha az acele eden taraf olarak onlar görünecek sahada. Öyle olduğunda da Fenerbahçe'nin tabii kilit açma konusundaki sıkıntıları devam ediyor. Bunu belki bir sezondan fazladır konuşuyoruz. Gençler Birliği maçında da bunu gördük esasen. Evet, İrfan Can Eribay çok iyi bir maç oynamıştı ama Fenerbahçe orada da kilidi çok net şekilde açamamıştı. Muhtemelen ikinci yarıda oyuna girecek isimlerden birisi Asensio olacak. Çünkü dediğim gibi Lyon biraz daha savunma psikolojisiyle hareket edecek bir hale gelecek. Biraz daha çizgisini geriye doğru çekecek. Orada o dar alanlarda iş yapabilecek oyunculardan bir tanesi Asensio, kesinlikle oyuna girebileceğini düşünüyorum. Sol tarafta işte o hücum etkinliğini yakalayamaması Fenerbahçe'nin, ki gole ihtiyacı olduğunu da düşünürsek Levent Mercan hamlesi olabilecek durumlardan biri. Çünkü içeride Vedat Boric gibi bir forvetiniz, pivotunuz varsa orada orta kalitesi yüksek bir oyuncu, pas kalitesi yüksek bir oyuncu tercih etmek mantıklı olabilir. Hiç kolay bir maç beklemiyor bence İsmail Kartal ve Fenerbahçe'yi. Aslında ilk golü Fenerbahçe atmış olsa çok daha farklı şeyler konuşurduk tabii ki ama burada şöyle de bir tehlike var. Maçın başında bahsetmiştik. Lyon'un kontra tehdidi, öndeki 3 oyuncunun, çabuk oyuncunun hem dribling hem koşu anlamındaki kaliteleri şimdi Fenerbahçe defans çizgisini biraz daha öne çekecek. Şikriniar ve Ake'nin o koşulara cevap vermesi gerekecek ki bu iki oyuncunun da artık hem yaşı hem de zaten oyuncu profili itibariyle çok cevap verebilmesi mümkün mü? Çok yüksek konsantrasyonla oynamak zorundalar. O yüzden tehlikeli de bir duruma döndü maç Fenerbahçe için. Baskılı oynayıp golü bulamazsak uzun süreler, 15 dakikalar, 20 dakikalar ikinci yarıda o gol gecikirse gol yeme ihtimalimiz de biraz daha artmış olacak maalesef ki. İkinci golün yenmesi de çok büyük bir hüsrana sürükler sahanın içinde takımı ve tribündeki taraftarı. O yüzden olması gereken şey hızlı bir şekilde cevap. Biraz atmosferin yükselmesi ve momentumun değişmesi gerekiyor. O yüzden ikinci yarıya doğru giderken orada 45'te kesinlikle değişiklikler gelmeli. Kim çok kötü oynadı diye soracak olursan, hani elimizle göstereceğimiz ya bu oyuncu çok çok kötüydü diyeceğimiz bir performans yok ama evet, Gündüz'ün golde pozisyon alma
1: hataları. İlk yarıda böyle sona erdi. Lyon 1 Fenerbahçe 0 playoff turunda ilk yarıda Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de.
0: Evet, dediğim gibi yani Gündüz'ün golde biraz sıkıntılı pozisyon almaları, orada net olarak bence Fenerbahçe'de dönen topların alınamaması, Kante biraz silik göründü orada, bence daha çok sorumluluk alması gerekiyor Kante'nin. Onun da durumuyla çok fazla çok kötü oynadı diyecek oyuncu yok ama etkisiz oyuncular maalesef sorumluluk alma konusunda bekleneni veremeyen oyuncular çok fazla. Artık dediğim gibi Fenerbahçe biraz daha güçlü gol alamaya çalışacak. Dar alanlarda oynayacak, bunu unutmayalım. Biraz daha çizgisini geri çekecek Lyon defansif anlamda. O dar alanlarda doğru işleri yapabilecek isimlere ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle Asensio. Tabii İsmail Hoca sağdan kimi alıp içeri Asensio atacak, bunu göreceğiz. Vedat Muriç olabilir, Talisca olabilir. Kerem diğer tarafta etkisizliğini sürdürüyor. Orada da hani şöyle bir kadroya bakıyorum. Nene hamlesi bu sezon sanıyorum hiç sıra almadı. Yani Oğuz Aydın formsuz, kötü performans gösterdi. Orada da çözümü pek fazla bulamıyorum. Belki de hoca şans verip bilmiyorum, Kerem'i oyunda tutup Asensio'yu farklı bir şekilde oyun içerisine atar. Tek bir Kante Gendouzi'li sistem değil de ya Kante'nin ya Gendouzi'nin tek olduğu bir sistemle bir belki 4-1-4-1 kurgulayabilir ilerleyen dakikalarda. Bunların hepsi ihtimaller arasında ama Fenerbahçe gol için erken cevap vermek zorunda. Yoksa bu geçiş yerleşimiyle yakalayacağı Lyon'un kontralar gerçekten canımızı yakabilir diye düşünüyorum. Bir an önce momentumun ve skorun dengelenmesi gerekiyor belki.
1: Peki Ömercan Özmen, eklemek istediğin farklı bir şey yoksa, ilk yarıya ilişkin söylemek istediğin farklı bir detay yoksa teşekkür edeceğim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Belki umuyorum ki Fenerbahçe'nin galibiyetle ayrıldığı güzel bir Şampiyonlar Ligi akşamı olur. Ve umutlarımızı önümüzdeki maça Lyon deplasmanına bırakırız ve yıllar sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kendine yer bulur diyeyim.
1: Umarız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ömercan Özmen.
0: Ben teşekkür ederim. Ben iyi yayınlar diliyorum.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Değerlendirmemiz oldu. İlk yarıda ve hatta devre arasında bir bölümünde maç başlar başlamaz yaptığımız bağlantıda Fenerbahçe Kadıköy'de playoff turunun ilk ayağında Lyon karşısında 1-0 geride giriyor. Openda'nın kafa golü var. Openda'ya Tolisso'nun ortası var. Sağ tarafta ceza sahasına girer girmez içeriye doğru klas bir orta. Gendouzi ve Skriniar arasında sıkışıp kalan Openda orada o kafa vuruşunu yapma fırsatını buluyor ve topu ağlara gönderiyordu. Ederson'un yapabileceği bir şey kalmıyordu. Burada ağırlıklı olarak sizlerden gelen yorum da Gendouzi'yi işaret ediyordu. Tüm bunları değerlendirdiğimizde, tüm bunları konuştuğumuzda Murat Aşık neler söyler, Serkan Çetiner neler söyler, İbrahim Yavuz neler söyler, hepsini dinleyeceğiz. Ne yapılabilir? Hepsini aktaracağız. Murat Aşık'a sorularınız varsa saniyeler içerisinde bizlerle birlikte olacak. Ona ulaşmaya çalışacağım. İbrahim Yavuz'a sorularınız varsa sizlerin görüşleri neler? Tüm bunları okuyalım, konuşalım. Abi bu turda umut yok, ışık vermiyor Fenerbahçe demiş. Aykut Bey'in mesajı böyle mesela. O buradan bakıyor, buradan görüyor bugünü. Ve bunun yanında sizlerden gelen mesajlara baktığımda Vedat Asensio, Kerem Nene değişikliği şart demiş. Murat Aşık neler söyler ona dönüyoruz. Murat Aşık hoş geldin tekrardan.
2: Hoş bulduk Berk.
1: Nasıl bir ilk yarı gördün? Problem neredeydi sence?
2: Vallahi problem bence bir Fenerbahçe'nin mantalitesinde. Yani hoca iyi bir kadro çıkartmış fakat hani beraberlik... Çok gitmeyelim. Yani dengede tutalım. Ya olabilir, ben buna saygı duyuyorum. Çünkü bir gol yemek burada çok büyük sıkıntı. Hele ilk gol yemek. Lyon gibi iyi geçiş yapan hızlı bir takımdan gol yemek. Yani hoca biraz daha rakibin hatasını kollayalım. Oradan biz de üretelim dedi. Yani pozisyonlar da var cılız da olsa. Ama tabii yani böyle beklenen o güçlü oyun. O gümbür gümbür oyun. Aslında iyi başladı Fenerbahçe. Ta ki
1: bence
2: rakip stoper bir yere yattı ya. 2-3 dakika soğuttu orada oyun. Tam Fenerbahçe yoğunlaşmıştı o sırada oyunda.
1: 25-30 arası değil mi?
2: Yok ya, daha başlarda olmasa da Niyakite bir yere yattı ya. Fenerbahçe çok yoğun başladı. Taraftar baskısı, üst üste korneler orada. Niyakite bir yere yattı. Bir 3-4 dakika durdu oyun. Sonra bir duruldu Fenerbahçe. Sonra dediğin gibi 25-30'da tekrardan bir tempo yaptı. Evet. Yine orada kornerler, işte şutlar vesaire. Fakat bir bütününe baktığında devrenin, hani bu takım galibiyeti istiyor. Ben iki takım için de bunu diyemezdim. İkisi de yani dengeli kalalım, berabere. Hatta dedim ki iki hocaya da şu anda 0-0'ı versen imzalar altına. Lyon Fransa'ya döner, İsmail Hoca Samandıra'ya döner, yani ben öyle düşündüm izlerken. Ama işte beklenmeyen hatalar silsilesi yine, yani çok rahat bıraktık Lyon'u. Çok rahat top dolaştırdılar, yani hiçbir baskı yok, hiçbir rahatsız etme yok. O ona verdi, o ona verdi. Orta ve işte Şikrin yanında hafif sırtına çarpınca Ederson da topun gideceği yöne doğru gidiyordu aslında. Yani çıkaracak da muhtemelen topu ama kötü oldu. Çok kötü bir dakikada geldi gol. Tam devreye işte 5 dakika vardı. Şimdi daha zor maç. Yani Lyon'un daha istediği senaryoya geldi. Fenerbahçe yüklenecek. Lyon arkada boşluk arayacak. Ben birkaç oyuncu değişikliğiyle başlaması gerektiğini düşünüyorum hocanın. Ben Vedat'ın hiç hazır olmadığını gördüm ilk yarıda. Çok ağır. Baskılarda yok. Bir tane net bir kafa vuruşu var. Gelen top hiç vuramadı. Yani beklen, yani bildiğimiz Vedat gibi değil. Birkaç, yani en azından bir Lukaku Vedat değişikliği ben bekliyorum. Hani ya da Talişka'ya yönelik atıp belki önce Asensio'yu ona çekip ilerleyen dakikalarda mı Lukaku'yu düşünür bilmiyorum ama valla bir takım bir şeyler dokunmak gerekiyor. Yani ilk yarıdaki oyun bu maçı çevirmeye yetmez.
1: Yetmez, kaldı ki Fenerbahçe'de bu durum Vedat Muriç üzerinden de okunan ve birçok dinleyicimizin de Vedat Muriç'in değişmesi gerekiyor dediği. Vedat Asensio, Kerem Nene değişikliği şart dediği mesela Öcalan'ın.
2: Ya ben Nene'ye İsmail Kartal'ın düşündüğünü zannetmiyorum. Yani biliyorsun Gençler Birliği maçında da kadrodaydı. Evet. Isındırmaya bile çıkartmadı oyuncuyu. Yani o gün ısınmayan oyuncuyu bugün sezonun belki en kritik maçlarından birinde sahaya atar mı? Bence o, hani Kerem'i değiştirecekse hoca Oğuz'la değiştirir en azından. Benim beklentim o yönde olur. Ama Kerem'i hemen değiştireceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hani oyun Kerem'lik bir oyun yok ya. Kerem neyiz?

0: Ender Kerem işte demarke kalacak. Topu önüne atacaksın. Topla aksiyon yapacak. Vedat formda değil. Vedat ona o alanları açamıyor. Ki kaldık yani Kerem dışında hani herkes mi çok iyi oynadı, bir tek Kerem. Kerem biraz böyle direkt günah keçisi gibi gözüküyor tabii takımda. Beklentimiz çok fazla olduğu için, ama ben Vedat'ta daha temel bir şeyden bahsediyorum. Yani Vedat ağır, hareket edemiyor ve hazır değil. O çok net. Yoksa Vedat bu değil yani. Evet, artık 32 yaşında, belki eskisi kadar çevik olmayabilir ama bu kadar da durağan, bu kadar ağır bir oyuncu da değil. Zaten hoca da %70 hazır diyordu. Yani bir 90 dakika çıkaramayacağını söylüyordu. Belki devrede ona ben bir dokunur ama hani orada dokunuşu Talişka'yı öne atıp hani bugüne kadar oynattığı gibi Asensio'yu 10 numaraya mı konumlandırır, yoksa direkt Santfor çıkartıp Vedat çıkartıp Lukaku'yu mu alır, onu ben de merakla bekliyorum. Ya da biz biliyorsun Gençler Birliği maçının devre arasında da değişiklikle başlar diyorduk hoca. Olur. Hoca direkt devam etti. Onu da bilmiyorum. Yani merakla bekliyoruz şu anda biz. Ekran başında olduğumuz için şu anda statta göremiyoruz. Isınan var mı? Oyuna girme hazırlığı yapan var mı? Merak içerisinde bekliyoruz tabii.
1: Kaldı ki 60. dakikayı da görmüştük değişiklik için. Gençler Birliği'nde Kante, İsmail, Greenwood, İrfan, Vedat Asensio
0: değişiklikleri. Gol olmasaydı bence daha da beklerdik orada.
1: Beklerdik. Beklerdik.
0: Yani gole biraz hamle yaptı. Bu sefer golü yediği için buradan hamleyle çıkabilir ikinci yarıya. Ya diyorum ya, bir şey yapması lazım Berk yani.
1: Bir şey yapmalı.
0: Bu oyun bu maçı çevirmez. Ya çünkü rakibin isteyeceği oyuna döndük şu anda. Çünkü Lyon zaten ne ister? Fenerbahçe üstüme gelsin. Ben o 3 tane hızlı oyuncumla, Openda, Noamah ve Fofana ile oraları işleyeyim ister yani. Şu anda onların istediği senaryo evrildi oyun. Bunu bozmak da Fenerbahçe'nin elinde. Fenerbahçe'nin erken dakikalarda bulacağı bir gol, bir beraberlik, tekrar taraftarla beraber baskıyı rakibin üzerine kurup galibiyeti kovalaması gerekiyor. Çünkü Fransa'da bu iş mağlup gitmemek lazım Fransa'ya en azından. En azından bir beraberliği alıp gitmek gerekiyor ki yine kolay değil ama hani mağlup gitmek en kötü senaryo. Umarım ikinci yarıda doğru değişiklikler, biraz daha istekli, biraz daha hücum, daha hücuma dönük bir oyunla umarım beklediğimiz skorları yakalarız.
1: Peki, Lukaku tabii biraz da heyecan veriyor. Son olarak onu tabii sorayım. Dinleyicimiz de umut görüyor mu Murat Aşık, sorar mısın lütfen demiş. Son
0: ya
1: olarak,
0: umut her zaman var. Çünkü niye? Bir devre bitti. Bu devre bir, yani ben hep söylüyorum, bu bir filmin birinci perdesinin ikinci perde oynanacak yani. Başka bir şeye dönebilir senaryo bir yanda. Lukaku, ya ben şunu söylüyorum. Ben Lukaku'nun Vedat'tan daha kötü durumda olduğunu düşünmüyorum en azından. Neden diyecek belki dinleyicilerimiz. Ya bu adam 1,5 önce Dünya Kupası'na maç oynadı zaten. Ve Dünya Kupası'nda herhangi bir sakatlığı yok. Dünya Kupası'ndan buraya geçen sürede herhangi bir sakatlığı yok. Böyle baktığın zaman Vedat biliyorsun topuk yaylasına sakatlandığında Lukaku Dünya Kupası'na top oynuyordu o sırada. Ya onun için ben Lukaku'nun geride olduğunu düşünmüyorum Vedat'tan. Kaldı ki bu Lukaku. Mesela bir iki pozisyon var Vedat'ın böyle dönemediği. Onlar da Lukaku. Mesela offside'da kesilen bir pozisyon var, hatırlıyor musun maçın başlarında?
1: Evet, evet.
0: Hani Vedat vuramadı. Ya orada mesela offside bile olsa Lukaku o topla döndüğü anda kaleciyle beraber topu içeri sokacak potansiyeli sahip bir oyuncu. Daha heyecan verici bir oyuncu. Rakip stoperlerin daha ürküceği bir oyuncu şu anda. Ben bekliyorum açıkçası Lukaku'yu. Yani hani 45'te hemen koyar mı bilmiyorum 46'da ama 60. dakikaya kadar falan bir şey golü bulamasa muhakkak Lukaku hamlesini yapacağını bekliyorum hocam.
1: Kaldı ki yaptıkları Tolisso'nun ortaladığı ceza sahası içinde ve tabii biraz daha kenardan yaptı o bizim vereceğim, az sonra vereceğim örneğe göre ama kafayı vurdu Openda'nın ki iki oyuncu arasında o vuruşu nasıl yapıyor onu sorguladık biraz da izlerken.
0: Diyorum ya yerde. Çok rahat. Yani Tolisso da ortayı çok rahat. Yani Tolisso ilk pası çok rahat veriyor.
1: Aynen öyle.
0: Sonra tekrar rahat alıyor. Ortayı çok rahat yapıyor ve Openda kafayı çok rahat vuruyor.
1: Çok doğru.
0: Abi bu seviyede bu kadar rahat bırakırsan yani hiç rahatsız etmezsen oyuncuları bu seviyede ceza çok çabuk kesiliyor sana. Çünkü Lyon takımı her ne kadar kalitesi geçmişe göre düşse de yani o 7 sene üst üste şampiyon olan Lyon değil belki ama kültürü, Şampiyonlar Ligi kültürü ve Avrupa kültürü daha fazla bize göre. Çok iyi bir hocaları var. Gerçekten ben çok beğeniyorum Fonseca'yı. Zaten hep üst düzey takımlar çalıştırdı. Şu anda işler onun istediği gibi gidiyor. Bunu değiştirmek de Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal'ın elinde. Zaten değiştiremezse eleştiriler çok yüksek sesle söylemeye başlayacaktır maçtan
1: sonra. Şu örneği verecektim.
0: Umudumuz tabii maçın. Ya benim umudum var açıkçası.
1: Peki.
0: Ama değişikliklere bağlı.
1: Şu örneği verecektim. Greenwood'un pasında Guendouzi topla buluşuyor. Ceza sahası içinde yine klas bir orta olarak gördüm. Öyle
0: çok
1: yorumladım.
0: Güzel ortaladı, evet.
1: Çok iyi ortaladı ama Vedat Muriç mesela belki daha müsaitti bir önceki golde. Lyon'un golündeki oradaki örnek, orta örneği ama Vedat Muriç onu da değerlendiremedi mesela.
0: Ya orada en azından çerçeveyi bulacaksın belki ya.
1: Tabii tabii.
0: Yani tamam ya, gol olsun aynen demiyorum öyle ama bizim bildiğimiz Vedat,
1: aynen
0: hazır öyle bir Vedat, fit bir Vedat orada kaleyi bulur. Ya da kaleciyi zorlayacak bir yere vurur. Vedat geldiği yöne vurdu topu. Kaleci terlememiştir ilk yarıda Lyon'un kalecisi. Yani bir iki pozisyon var kaleyi bulan. Şutlar çok iyi yer tutuyor bir defa kalede. Ona dikkat ettim. Atlayıp zıplamıyor ama hep doğru yerde kalenin içerisinde. biraz daha zorlamamız gerekiyor rakip kaleciyi ve rakip savunmacıları. Zorlamadık ilk yarıda. İstedikleri gibi oynadılar. Çok bir ön alan presi de yapmadı. İsmail Hoca'nın normalde sevdiği bir şeydir ön alan presi. Ben o yüzden diyorum biraz daha beraberlik odaklı çıkmış diye.
1: Evet,
0: galibiyet
1: evet.
0: İsteyen takım önde basar.
1: Sadece bir yerde gördüm onu. 10-15-20 dakikalar arası bir yer olabilir galiba.
0: Orada bir oldu. Doğru.
1: Bir oldu ama yapamadı. Sonra devamı gelmedi. Belki de dediğin öyle. O soğuttukları ana da denk gelmiş olabilir.
0: Olabilir. Yani genelde Fenerbahçe ikinci bölgede karşılıyor rakibi.
1: Doğru.
0: Yani o şimdi ben galibiyet isteyen bir takım ikinci bölgede genelde karşılamaz. Genelde önde basar. Çünkü iç sahadasın muazzam bir taraftar desteği vardı maçın başına hatırladığımızda. Çok rahat çıktı Lyon. Her aldığın topu yani Lyon takımının en problemli yeri nispeten savunması ve biz o savunmayı hiç sorun çıkartamadık.
1: Zorlayamadık evet. Çok evet. Doğru. Peki. Murat Aşık çok teşekkür ediyorum aktardıkların
0: rica
1: için.
0: Rica ederim Berk. Seninle konuşmak üzere.
1: Sağ ol abi. Senin de öyle. Saygılar sunuyorum. Görüşmek sağ ol var ol. Selamlar. Murat Aşık bizlerleydi. Tabii Sports Dijital'de maç sonu ve maç önü yayınları onun da var. Ve o sırada hem maç önünde bir 10 dakika hem de maç tam da devre arasına girdiğimiz anlarda. Hatta başlatıyoruz. Yakındır maçın başlaması, ikinci yarının başlaması. Tam da bu anlarda diyelim. Murat Aşık'ın bizlere yine aynı şekilde zaman ayırması kıymetliydi. Onu aktaralım. İbrahim Yavuz'a döneceğiz. Radyomuzun kıymetli isimlerinden, yorumcularımızdan İbrahim Yavuz'la bir bağlantımız olacak ki o nasıl gördü, problemi nerede gördü derken yavaş yavaş oyuncular da sahaya çıkmak üzere. Onu aktarayım. İlk etapta Ederson'u görüyorum. Oyuna girecek, değişiklik olacak oyuncular arasında ne var ne yok diye şöyle bakmaya çalıştığımda İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar Berk.
1: Selamlar. Tam da oyuncular tüneldeydi. Çıkmak üzerelerdi. Değişikliği oradan tahmin edebilir miyiz acaba diye şöyle bir baktım ama çok da bir detay vermedi bana bu gördüğüm görüntü. Sen ilk yarıdaki bu kötü oyunu ya da skora bağlı olarak skora gelene dek iş Fenerbahçe'nin zaman zaman da olsa oyunun kontrolünü eline almak istediği zamanları da işin içerisine kattığımda nasıl değerlendirirsin? Neler söylersin? Fenerbahçe'nin 1-0 geride girdiği ve ikinci yarıya böyle çıkacağı maçta.
2: Ya çok şaşırmadığımız bir durum. Bir kere oradan başlayabilirim. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle oyuncu tercihi, oyuncu planlamasına baktığında hep şeyden bahsediyordum. Yani bu oyun tek başına hücum üzerinden anlatılmaz. Yani futbolun hücum ve savunma prensipleri vardır. Yani ne kadar hücum varsa o kadar savunma vardır. Ama bizim Türkiye'de genelde hep önde baskı üzerinden, hücum üzerinden sürekli bir şey anlatılıyor. İlk sert organizasyonda, ciddi organizasyonda aslında bu işin tek başına hücumda olmayacağını bize gösteriyorlar. Aslında oyunun bir 15 dakikası falan oyunu biraz daha o taraflarda oynadık ama bizim genelde ataklarımız doğaçlama olduğu için yani bir plana sadık kalarak bir şeyler yapmıyoruz. Bu bugünün sorunu değil ama yani çok uzun zamandır bu iş böyle oluyor buralarda. Oyuncu yeteneğine teslim oldun. Galatasaray'ı da oraya teslim oldu. Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'si de gelsin oyuncular problemimizi çözsün düşüncesi. Yani teknik direktör dokunuşundan o kadar uzaklaştı ki kulüpler. Oyuncuların yeteneklerine teslim olduğunda ister istemez onlarda bir aksam oldu. Oyun tamamen duruyor. Yani şimdi onların attığı gole baktığında işte kenara indiğinde atak sonlandırdığında yani en temel antrenmanlarda öğretilen organize olan ataklarda işte oyuncu kenara indiğinde o golü atan oyuncunun bir adım geriye düşmesi, stoperlerden kendini sıyırıp sonlandırması bunlar hep antrenmanda oyuncuların bazı ezberleriyle alakalı bir durumdur ama biz de maalesef belki biz tamamen oyuncu planlamasıyla iyi oyuncuları bir araya getirerek bu işi halledebileceğimizi düşünüyoruz. Fenerbahçe bugün en iyi oyuncuları bir araya getirdi. Baktığın zaman kadro kalitesine ya değil mi merkezde Kante ile Genduzzi oynuyor. Arkalarında Skriniar ile Aça oynuyor. Bir tarafta Greenwood oynuyor. Yani baktığın zaman korkunç bir zenginlik değil mi? Bir takım için isim üzerinden değerlendirirsek. Ama bu işin böyle olmadığını bu tarz organizasyonlar bize maalesef gerçeği gösteriyorlar. Yani eksiklerimiz de bizi yüzleştiriyorlar diye düşünüyorum. Temel sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Bir kere yapamıyorsun belki. Yani bu bugüne özel bir sorun değil. Önde baskı oynayacaksan, takım savunmasını oynayacaksan bu kadar takım savunmasına katkı sağlamayan oyuncularla bu işi halletme şansın yok. Greenwood'dan hiçbir zaman takım savunmasında katkı alamayacaksın. Maalesef böyle. Kime talip olduğunu çok iyi biliyor olman lazım. Ona göre oyunu inşa etmen lazım. Asensio için de benzer bir sorun var. Fenerbahçe'de Asensio geçtiğimiz sezondan bu sezona fiziksel olarak geriye gitmedi. Aynı Asensio vardı. Geçen sene sen Asensio'nun

0: uluslararası organizasyonda bize katkı sağladığını gördün mü? Görmedin değil mi? Yani olmadı böyle bir şey. Şimdi sen evet. elindeki oyunculara göre bir oyun inşa etmek zorundasın. O yüzden planlama konusunda maalesef problemler çok fazla. Ha, yenilmeyecek bir takım mı? Değil tabii ki. Yani onların da sana ekstra problem çıkartacak tek talip oldukları konu işin atletizm tarafı. Takım savunmasını iyi yapıyorlar. Ceza sahasında sana senin ona verdiğin alanı zamanı vermiyorlar. Bunlar da çok belirleyici oldu ilk yarı. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Değişiklikler olduğunu
1: değişiklik,
0: bilmiyorum bu arada.
1: Değişiklik kısmına ben de sen konuşuyorken şöyle hızlıca bir baktım ama bu arada ikinci yarı çoktan başladı ve Greenwood'la golü buluyoruz. İbrahim Yavuz'la konuştuğumuz evet. anlarda bir bir yakaladık. Hızlı başladık ikinci yarıya. Müthiş. Tam değişiklik olmadı diyeceğim anlarda. Dakika skora döneceğim anlarda. 1-0 gerideyiz diyeceğim anlarda Greenwood'la hızlı bir şekilde golü bulan Fenerbahçe. Kerem'le gelişmişti atak, sağ taraftan gelişen atakta. Kerem orada yeterince boşluğu bulamadı. Sol tarafta, sol tarafa çekti topu. Karşısında Greenwood'u gördü. Ceza yayının hemen bir ucunda Kerem, diğer ucunda Greenwood vardı. Greenwood topla içeriye girdi. 4 oyuncunun arasında topu saklamayı bildi. Sağa çekti, sola çekti. Topa basmadı. Şutunu çekti top ağlarda. 1-1 yakalıyoruz karşılaşmanın ikinci yarısında. Fenerbahçe Lyon karşısında. Devre arasına girerken umut var demiştik. Bireysel bu performansla Talisca ile konuştuğumuz örneğin o diğer maçlarda, Gornik gibi maçlarda mesela. Talisca ile konuştuğumuz o bireysel performansı bu defa Greenwood'da öne çıkardı ama Kerem'in topu getirişi de Kerem'in olmayacağını düşünüp o kanatta olmayacağını düşünüp, oradan yapamayacağını düşünüp topu Greenwood'la buluşturması da ayrı değerli İbrahim Yavuz.
0: Yani önemli tabii, golle başlamak çok değerli, evet. çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte artık oyunun bütünüyle alakalı planlama çok belirleyici olacak. Ama biraz önce söylediğim, yani eldeki oyunculardan sağlıklı analizi yapıp maksimum verimi alabilirsiniz. Yani elinizde hangi oyuncular var, hangi oyun oynamanız gerekiyor, onun planlamasını yapmanız lazım. Yani sözümü biraz önce bunlar... Evet, takım savunmasını iyi yapan, sana alanı zamanı vermeyen takımlar ama yetenek anlamında, beceri anlamında senin onlardan bireysel anlamda oyuncu kalitesi olarak üstün olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli. Yani bunu bir planla kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. Tamamen oyuncu yeteneğine teslim olduğunda ortaya böyle şeyler çıkıyor.
1: Peki. İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen arada, heyecanla maça dönüyorum ben de.
1: Bu arada yine tehlikeli geldik. Ama yine bu defa olmadı. Sağ taraftan geldik.
0: İyi başladık. Bu çok iyi. İkinci yarıya böyle başlamak, golle başlamak kıymetli. Evet.
1: Değişiklik yok dedik ama onu konuşacaktık. Konuşamadık. Gol etkiledi durumu. Sen ne bekliyorsun ilerleyen dakikalarda?
0: Ya şöyle şimdi yani fiziksel durumumuz çok belirleyici olacak. Yani bir kere onu söylemem lazım. Yani şimdi burada Asensio'nun durumu çok belirleyici olacak ki bence Vedat Muriç'in performansı çok önemli. Ben dün televizyondaki programda şundan bahsetmiştim. Talisca, Asensio, Greenwood. Bunların performansı bizim adımıza çok belirleyici olacak. Çünkü fiziksel anlamda bu üç oyuncu da tam anlamıyla hazır durumda değil ama beceri anlamında en iyi oyuncularından biri. Bunların fiziksel anlamda ve beceri anlamındaki performansı burada çok belirleyici olacak. Çünkü Kerem'le ilgili oyunun iki yönünü oynama konusunda bir sorunun yok. Kante'yle yok, Gendüzü'yle yok ama 3 tane oyuncuyla sorun var. Eğer o 3 oyuncu seni eksik bırakırsa oyun anlamında sıkıntı yaşarsın. Onlar oyuna oyunun bütününde katkı sağlarsa orada avantajı çevirebilirsin.
1: Peki. İbrahim Yavuz, ağzına sağlık diyeceğim. Sağ ol, var ol. Tekrar görüşmek üzere. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla ikinci yarının başlangıcına yakın konuştuğumuz bu bölüm oldu. Serkan Çetiner'e döneceğiz. Serkan Çetiner'le konuştuğumuz bir bölüm olacak. An itibariyle yorumlaya ilerlediğimiz anlarda karşılaşmada Greenwood'la bulduk golü. 1-1'i Greenwood'la hızlı yakaladık ama hızlı da başlayan bir Fenerbahçe. İkinci yarıya etkili de başlayan bir Fenerbahçe. Golden sonra 2'yi de arıyoruz. Aramıyor değiliz, onu söyleyeyim. Serkan Çetiner bizlerle. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. 1-0'la girdik. Fenerbahçe 1-0'la girdi soyunma odasına ama dönüşü hızlı oldu Greenwood'la, Kerem'le. Kerem'in pasında Greenwood'la. Şimdi sol taraftan bir deneme çabası. Sağ taraftan yine içeriye yapılan orta. Derken ikinci yarıda henüz 5 dakika geride kaldı ama İyi bir Fenerbahçe var diyebiliriz ilk yarıya göre. Senin yorumun ne? Neler söylersin? Nasıl yorumlarsın?
2: Evet, yani

0: yarıya göre ilk yarı Fenerbahçe çok tutuktu. Organizasyon yapmakta zorlanıyordu. Sahada çok organize gözükmüyordu. Özellikle defansif olarak da yani Skriniar birazcık hani hiç kendine yakışmayacak bir adamı Openda'yı kaçırarak talihsiz bir gol yedikten
1: Gendouzi
0: sonra
1: Gendouzi mi Skriniar mı mesela? İkisinin arasında kaldı. Kimi Gendouzi'yi orada suçluyor. Onda buluyor kabahati. Kimi de senin gibi Skriniar.
0: Ben birazcık hani ceza sahası içi olduğu için, yan top olduğu için hani orada biraz adamını kaybettiğini düşünüyorum hani Skriniar'ın. Yani Greenwood'un golü de açıkçası o ölü toprağına attı. Hani Şampiyonlar Ligi'nin son yani 180 dakikasının kaldığını hatırlattı. Taraftar kadar istekli değildi. Yani iki takım da aslında hani Lyon'da çok büyük bir yani çok güzel bir top oynadığı söylenemez ama bir tane top da direkten döndü. Yani gerçekten geldikleri zaman çok etkili geliyorlar. Yani Openda gibi, Fofana gibi çok teknik ayakları var. Ve birazcık defansif olarak da eksikliğimizi ortaya yani yüzümüze vuruyorlar. Birazcık Gençler Birliği maçından sonra takımda bir tutukluk ve organizasyon anlamında eksiklik var diyebilirim. Ama Greenwood çok güzel bir gol attı. Denge getirdi skora. Birazcık iyi defans yaparsak, biraz daha istek bulursak bir gol belki buradan bir farkla Fransa'ya gitmemiz bizi gerçekten tura yaklaştırır. Beraberlik bile şansımızı devam ettiriyor anlamına gelir. Ama gol yememiz gerekiyor. Bu anlamda da defans oyuncularının organizasyonuna dikkat etmesi gerekiyor. Yani şu anda birazcık maç ortada gibi duruyor yani.
1: Yeniden bu arada Lyon'un ataklarını izlediğimiz anlardayız. 54. dakika geride kalmak üzere artık. Sağ taraftan gelişen bir Lyon hata vardı az önce ki orada yerde kalan bir oyuncu vardı. Direkten dönen de bir top var. 1-1'lik eşitlik sürüyor 56. dakikaya. Yaklaştığımız 55'i girdiğimiz anlarda hızlıca Aykut Hoca'nın yerine gelirse olacağı bu. Hiçbir hücum planı yok, organize bir atak yok, plan yok demiş. Tabii bunu ikinci yarı başlamadan önce yazıyor. Onur Bey'in görüşünü şimdi acaba değişti mi diye merak eder, tekrar sorarım.
0: Aykut Hoca'dan ziyade birazcık hani Vedat'ın talihsiz bir sakatlığı, sanki o bağlantıları birbirlerini tanımadıkları için ilk yarı özelinde.
1: Vedat dönememiş de mesela sakatlıktan.
0: Evet, birazcık ağır dönmüş.
1: Evet.
0: Dönmüş ama biraz ağır dönmüş yani. Bazı pozisyonlarda Greenwood'a mesela bir alan açması gerekiyordu ki ilk gol mesela Greenwood'un attığı golde onu hani o Kerem orada iyi gördü ve o alanı verdiğin zaman Greenwood'u iki ayağında kullandığı için çok büyük tehlike. Biz zaten bunu söylüyordum hani Greenwood'un bu sene birçok golünü izleyeceğiz böyle diye. O anlamda da Vedat'ın da buna benzer servisleri yapması gerekiyordu. Birazcık sakatlık bence çalışmalarına engel olmuş bu anlamda.
1: Bunları konuşuyorken Serkan Çetiner'le ikinci yarının içerisindeyiz. 57. dakikadayız an itibariyle. Gelen mesajlardan ilerleyeceğim. Lyon futbolu beyniyle oynarken bizimkilerden de ağır eleştiriler var ama ilk yarı eleştirileri bunlar. Ben geçmiş mesajlara bakmayayım en iyisi. İkinci yarıda farklı bir Fenerbahçe'den mutlaka bir şeyler de gelirdi sizden yorum olarak. Hani şu an bunu mesela güncellemeniz gerekse bu mesajınızı. Berk selamlar. İsmail Kartal neden Vedat Muriç, Mert Günok gibi geçmiş isimlere takılıyor? Az Yıldırım ve İsmail Kartal'daki bu geçmişe, eskiye rağbet neden sence demiş?
0: Yani eskilere kapılmasının sebebi, ya İsmail Hoca bunu daha önceki dönemlerinde de zaman zaman yerli oyunculara böyle kendi adamları dediğimiz, mesela Serdar Dursun vardı. Yani kendi oyuncularına böyle favori oyuncuları vardır yerli anlamında. Onları kullanmakta çekinmez. Bunu daha önceki geldiği dönemlerde de gördük. Yer yer bazı oyunculardan daha fazla verim aldığını da gördük ama ben hani mesela bu maçta Asensio'nun olmaması organizasyon anlamında Fenerbahçe'yi hani Talisca ve Vedat Muriç baktığım zaman ofansif anlamda da bence yeterince ofansif bir takımla çıkmış ama organizasyon anlamında o Lyon daha organize geliyor. Az geliyor, öz geliyor. O yüzden de bu maçın sonunda çıkacak sonuç Asensio'yu yedek bırakan hocanın bayağı bir eleştirilmesinin neden olabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii sonuca doğru da o ilk yarıdaki düşüncelerden sanki biraz daha farklı bir noktadayız Serkan Çetiner. İkinci yarı özelinde.
0: Berabere ilk yakalandı ama hani şöyle diyeyim, hani sen en önemli maçın, ligin şu anda bence lig maçından da daha önemli bir maçta.
1: Tabii pek skor odaklı konuşmak da istemem ama 11 dakika oldu ikinci yarı başlayalı ve Fenerbahçe o ikinci golü de arıyor. Yine çekilmedi geriye yani.
0: Şu an, tabii yani mutlaka bizim bir gol bulmamız lazım ki Fransa'ya gidecek bu takım. Burada bir avantajlı skor kapmamız lazım. Yani bu işi deplasmanda bir hata yapma şansımız olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Lyon bu kadar iç sahada bu kadar beklemez kendi sahasında, yarı alanında. O yüzden burada bir gol bile, bir fark bile bitse maç bizim için çok iyi sonuç diyebilirim yani.
1: Peki. Fenerbahçe'nin oyununu konuştuk, detaylandırdık. Bu arada Talisca ile uzaklardan şut. Top dışarıda. İyi bir şut Talisca ile. İkinci gole Talisca ile yaklaştık. Oralardan çok deniyoruz. Greenwood'la Talisca ile. Evet, seken top mu yoksa Greif mı?
0: Şöyle diyebilir miyiz? Dokunuyor. O vurduğu bölgeden Kocaeli maçında Asensio'nun attığı gol akla geldi.
1: Evet, geldi. Greenwood'un az önce zorladığı. Yine aynı şekilde. Yani Greenwood'un geçmiş maçta, geçmiş turda attığı gol. Ondan önce Talisca'nın uzaktan oralardan şutu. Kaleyi sağ taraftan ceza yayına yakın bir noktadan, çaprazdan gören bir yerden. Seken bir top, yerden seken bir topun tehlikesini düşünün lütfen. Sekiyor ve top az farkla dışarı çıkıyor. Böyle aktaralım.
0: Evet, benzer bir pozisyon. Yani yavaş yavaş uzaktan tehlikeli olmaya başladık ama belki Vedat Asensio değişikliği 1-2 yani bir 10 dakika sonra, son 20 dakikada değerlendirilebilir. Hani Talisca'yı forvete koyup Asensio'yu ortanın alana atabilir diye düşünüyorum ama bakalım yani, inşallah şey olur. Gene bir arkada çok tehlikeli offside verdi hakem. Geldikleri zaman çok organize geliyorlar.
1: Tehlikeli geliyorlar tabi.
0: Evet.
1: Yani karşılaşmada birbirlik eşitlik var. 59. dakikayı geride bıraktık. 60'a girdik. Evet. Bir onlar bir biz geliyoruz.
0: Öyle de karşılıklı vuruşa gidiliyor. Defansif anlamda da dik, yani ayakta kalmamız lazım. Bizim çünkü burada hani berabere bile kalsak bu maçı unutmayalım ki bir rövanş olacak. O yüzden de hani çok da taviz vermemek lazım. Yani çok fazla risk almaya da gerek yok. Çünkü şu dakikalarda bir gol yersek o şeyi kaldıramayabiliriz. O psikolojiyi oyuncularda bir düşme olabilir. Aynı ilk yarıda olduğu gibi.
1: Yedekleri hatırlatayım tekrardan. Orada ihtimal olan oyuncuları konuşalım isterim biraz da. Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Kuzey Sapa, Yiğit Efe Demir gibi girmesine çok da ihtimal yüzüyle bakmadığımız haliyle isimler var. Zira bir ihtiyaç olmadığı halde Ederson Tarık'la değişmez. Kuzey Sapaz ve Yiğit Efe Demir'in burada süre alacağı, bir ihtiyaç olmaması halinde süre alacağı bir maça benzemiyor. Ama Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Asensio, İrfan Can Kahveci, Bartu Elmaz, Oğuz Aydın, Lukaku ve Nene gibi isimleri de görüyorum Fenerbahçe'nin yedeklerinde. Serkan Çetiner, neden girmez ya da girsin beklerim dediğin kim var burada Fenerbahçe'de?
0: Asensio'yu bekliyorum ben.
1: Az önce söylediğin gibi.
0: Değiştirecek. Evet, ilk hamle onu diyebilirim. Belki kanatlarda taze kan Nene girdiği zaman hareket katmıştı geçen sene. Bu sene çok fazla göremedik ama hani onu da deneyebilir. Tedesco Hoca çok deniyordu çünkü Nene'den de katkı alıyordu bu anlamda geriden girdiğinde. Yani ben şu anda belki Semedo Mert daha defansif anlamda belki Mert'i görebiliriz geri dönmekte. Çünkü biliyorsunuz Semedo'nun maç sonlara doğru performans anlamında, defansif anlamında biraz düşmeler başlıyor. Ama bilmiyorum yani böyle giderse muhtemelen ofansif anlamda o değişikliklere gelebilir. Hoca karar verebilir. Ama en başta da Asensio'yu bekliyorum yani.
1: Peki. Berk, Fenerbahçe 2 dağıtsa bu kadro yapısıyla Fransa'daki rövanşa yeter mi sizce? Onu sorar mısınız lütfen demiş Mehmet Bey.
0: Ya şöyle 2-1 ya artık deplasman gol şeyi olmadığı için evet. Tabii ki de orada kıran kırana

0: maç olacak. Ama yani Fenerbahçe'nin kadro yapısı şu anda baktığın zaman kadro kalitesi Lyon'un üstünde. Ama organizasyon olarak birazcık daha hazır gibi geldi Lyon takımı. Bu anlamda sıkıntı yaşayabiliriz ama dediğim gibi yani skoru aldıktan sonra artık orada bir kırmızı kart olabiliyor. Maçın seyri değişiyor. Mesela bunu Midland Beşiktaş maçında gördük. Dolayısıyla her şey olabilir. Ama önemli olan iç sahada galibiyet alabilmek. Bu takımı iç sahada yenilmeyecek bir takım değil. Bir gol bize turu kapısını aralatacak bir skorda olmuş olabilir yani. Ama dediğin gibi dinleyicimizin de deplasmanda da iyi bir futbol vermek zorunda, sergilemek zorunda. Yani bir gol bizim orada hata yapma şansımızı, bir tane hata yapabiliriz yani. Ama berabere gidersek ya da mağlup gidersek tabii ki de çok zor.
1: 64. Yani, dakikayı geride bıraktık. Openda kafa vuruşuyla 40'ta attı golü. Openda'nın kafa vuruşunda sağ taraftan Tolisso ceza sahası içerisinde iyi ortaladı. Openda, Şikriniar ve Gündoğan'ın arasında kafa vuruşunu yapmayı bildi. Top ağlara gitmişti. Greenwood 47'de sahneye çıktı. 1-1'e getirdi durumu.
0: Evet, yani Şikriniar'ın özellikle şu maçlarda o hani maaşına, kalitesine yakışır şekilde oynamasını bekliyorum ya, açık söyleyeyim yani. Hani tamam, orta sahada ilk topa basma konusunda bir çok iyi bir oyuncu. Hatta bu yönüyle hep üst düzey takımlarda oynadı ama aynı özveriyi ceza sahası içinde hep adam kaçırarak görüyoruz. Bu anlamda da yani özellikle Gençler Birliği'nin o beraberlik golünde de boşalttığı alan çok büyük hata bence. Yakışmayacak, adına yakışmayacak bir hata. Burada bakıyorsunuz gene aynı. Dolayısıyla evet, Atatürk bir kafa vuruşu geldi kalecinin üstüne. Ama yani Skriniar'ın ben performansının biraz yükselmesini bekliyorum yani. Yani bu performans, açık söyleyeyim, hem Galatasaray'da olsaydı hem Beşiktaş'ta olsaydı çok çok eleştirilirdi yani. Belki de yani yedek bile kalabilirdi, onu söyleyeyim.
1: Peki. Serkan Çetin'e eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Son bağlantıda, son bölüme yaklaşırken.
0: Herkese iyi geceler diliyorum. İnşallah sonuç bizim için, ülke futbolu için iyi bir sonuç alır.
1: Bu arada ülke futbolu dedin. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da playoff'ları var. Oralar evet. İçin neler söylersin? Trabzon, Ferencvaros'la Beşiktaş playoff'ta Zalgiris'te karşılaşacak. Tabii basketboldan daha çok hatırlıyoruz Zalgiris'i. En azından ben öyle.
0: Evet. Zalgiris Kaunas. Evet. Yani basketbolda daha önde. O yüzden hani ben Beşiktaş'ı biraz
1: Avrupa Ligi playoff'u
0: favori görüyorum. Aynen öyle. Yani geçeceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Trabzon'un rakibi biraz dişçili, onu söyleyeyim. Hani Ferencvaros çok bilindik falan değil. Yani geçen yıllar her yıl Avrupa'da olan bir takım. İç sahada tehlikeli bir takım. Taraftarı falan da iyi. Biraz ateşli bir taraftarı da var. Yani kendi tribünlerini doldurabiliyorlar. Dolayısıyla Trabzon'un da böyle ismi belli, ne kadar belli olmuyor gibi gözükse de aslında Trabzon kadar her yıl Avrupa'da olan bir takım. O yüzden Trabzon'da dikkat etmesi gerekiyor. Onun da ligi erken açtıkları için birazcık transferler, halbuki daha önce geldi ama birazcık orada da uyumsuzluklar var gibi geldi bana Kasımpaşa maçında. O yüzden yani biz şu anda Başakşehir'in erken elenmesinden dolayı bu mesai, bu yük maalesef dört büyük takımlarımızın üstünde, omuzlarına yüklendi. Başakşehir'in o kontenjanı çok basit bir şekilde vermesi bugün bizim dört takımımızın da Avrupa'dan erken elenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani genel elenmememiz lazım ki bu yakaladığımız ivmeyle İşte Şampiyonlar Ligi'ne iki takım göndermemiz gerekiyor her yıl. Bu düzeni bozmamamız gerekiyor. Bu yüzden de artık diğer takımlarımızın da daha özverili olması gerekiyor.
1: Teşekkür ediyorum Serkan Çetiner.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Sağ ol.
1: Bu arada Serkan Çetiner yeni bir YouTube kanalı açtı. Onu duyurusunu yapmadan kapatmayalım ilk yayın onun ardından. Emin Serkan evet. Çetiner, ESC. Emin Serkan Çetiner. Yeni bir YouTube kanalı. Burada Radyo Gol'deki yorumlarını, kıymetli yorumlarını, ki sizlerden çok da ilgi alan yorumları. Bu iki yılda benim gözlemim bu şekilde mesela bu konuda. Bu yorumlarını burada devam ettirecek Emin Serkan Çetiner. Çok kıymetli yayınları olacak. Çok kıymetli haftanın

0: panoramasını çektiği, geniş açıdan baktığı, detaylandırdığı bölümler olacak. Lütfen YouTube'da da takip alın, YouTube'da da abone olun. Emin Serkan Çetiner adıyla çok da iyi bir orada görseli var. Hemen sizi karşılayacak siyah beyaz fonda. Emin Serkan Çetiner'in YouTube kanalında ki orada da umarım güzel yayınlarımız da orada yine İnşallah. Emin Serkan Çetiner'le Serkan abiyle
1: beraber olacak. Olacağız.
0: Evet, tabii Serkan Çetiner oradaki ilk yayınında detaylandırdığı bölümler de vardı. Özellikle Galatasaray'daki kaosu öne çıkardı. Şampiyonluğa oynayan 3 kadro çıkar buradan dediği, öne çıkarttığı birçok konuda vardı. Yok değildi. Devamı da gelecek güzel bir şekilde inşallah diyelim. Ve abone olmaya davet edelim dinleyicilerimizi. Çok evet, teşekkür ediyorum.
1: Herkesi bekleriz. Teşekkür ederim.
0: Serkan Çetiner, ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Sağ ol. Dediğim gibi tekrar hatırlatayım ki Emin Serkan Çetiner'in YouTube kanalını da takip edelim. Orada onun da yorumlarını oradan takip edelim. 67. dakikayı geride bıraktık. 68'deyiz. Bir birlik eşitlik var Kadıköy'de. Durum bu. Ve bunun yanında diğer tarafta hızlıca şöyle diğer sonuçlara da playoff'ta 2-0 önde olan bir Dinamo Zagreb 2-2'ye getirdi durumu. Viking Zagreb deplasmanında Sofia Atina maçında Bulgar ve Yunan başkentlerinin takımlarının olduğu karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var. Playoff turunda Şampiyonlar Ligi'nde ve şöyle hızlıca Fatih Demirkol'a döneceğiz. Fatih Demirkol'u dinleyeceğiz. Fatih Demirkol'la karşılaşmanın kalan bölümünü konuşacağız. İsim isim, adam adam. 70. dakika itibariyle ele aldığımız bir bölüm olacak. 70. dakikadayız zira karşılaşmada. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol, kıymetli meslek büyüğüm, kıymetli abim bizlerle birlikte ve mikrofonu ona uzattık. Radyo Gol frekansındasınız, dakika skordasınız. Ben Berk Sayar, Fatih Demirkol'la birlikteyiz. Bu arada az önce Emin Serkan Çetiner'in YouTube hesabını hatırlatmışken Fatih Demirkol'u da hem Twitter'da hem de Instagram'da Fatih Demirkol adıyla takip edebilirsiniz. Onun oradaki o videoları, reelsları, paylaştığı hikayeler, yorumlar hepsi prodüksiyonlu şekilde, profesyonel şekilde sizlerle buluşuyor. Gün gün, hafta hafta özel konularla, özel durumlarla, hatta öyle ki bazen televizyonda değil de orada detaylandırayım dediği özel içerikleri de, özellikle ağırlıklı olarak televizyon ve YouTube kanalında detaylandırdığı içerikleri de sizlerle buluşuyor. Sayarberk Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz diye aktarayım Fatih Demirkol'a dönmeden önce. Fatih Demirkol, selamlar, saygılar, hoş geldin.
2: Selamlar, iyi yayınlar sevgili Berk.
0: Sen gelmeden önce şöyle hızlıca bir Fatih Demirkol hem Haber Global'deki yayınlarının hem Kontra'daki yayınlarının YouTube'da hem de diğer tarafta bunların yansımasıyla sosyal medyayı şekillendirdiğin videolarını şöyle bir hatırlatayım istedim dinleyicilerimize.
2: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol.
0: Büyük emek var, rica ediyorum.
2: Mümkün olduğu kadar Haber Global Televizyonu, Haber Global YouTube ve Kontra YouTube'dan sevgili seyircilerimizle paylaşıyoruz.
0: Peki. Ve devam ediyoruz. Devam ettiğimiz noktada 72. dakikadayız. Birbirlik eşitlik sürüyor. 2-1'i sanki bulmaya yakın taraf gibiyiz ama 2-1 türlü gelmedi. O baskı ilk golden sonra, 47. dakikada Greenwood'dan sonra o baskıyı bir türlü kıramadık. Yani baskının sonrasında bir türlü golü getiremedik. İsmail Kartal yardımcısıyla, kim bilmiyorum ama belki Fatih Demirkol sen tanırsın, yardımcısıyla oyunu istişare ediyor, oyunu konuşuyor. Eller ağızda tabii diğer tarafta. Ama kamera açısı da öyle bir çekmiş ki ellerin ağızda olduğu tarafı değil, tam da yan tarafını, yani konuştuklarını böyle belli edecek şekilde. Biraz eli ağza götürme sebepleri de olur ya Fatih Demirkol. Haliyle duyurmaktır biraz da. Ya da bağırırken daha böyle normal, sağlıklı bir şekilde bağırabilmek adına bunu yaparlar. Ama 71. dakikada durum böyle. Yedek kulübesinden kimler girecek, ne olacak, ne bitecek, onu hala bekliyoruz. Ama diğer tarafta birbirlik eşitlik sürüyor. 70. dakikaya kadar olan bölümü uzun uzadıya sen nasıl aktarır, nasıl yorumlarsın Fatih Demirkol?
2: Fenerbahçe'ye bir kere reaksiyon maçında, Gençler Birliği karşılaşması sonrasında bir reaksiyon verilmesi gerekiyordu. Büyük takımlar bunu yaparlar. Bu reaksiyonu verdi. İkincisi, Fenerbahçeli futbolcuların ustalığını konuşmak lazım. Ederson'dan başlayarak Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi ve en önde hem Muriç hem de Talisca Oradaki tecrübelerini çok fazla konuşturdular. Lyon çok enerjik bir takım, genç bir takım. Tempolu oynuyorlar, topu çok çabuk paylaşıyorlar, topun ritmini artırıyorlar. Pas ritmi çok yüksek oluyor. Genellikle özellikle Sparta Prag karşılaşmasında gördük ki defans arkası koşular konusunda da çok yetenekliler. Fakat Fenerbahçe bunlara çok fazla izin vermedi, çok iyi kapattı. Merkezde çok güçlü Fenerbahçe'nin savunması ve orada çok çabuk eritebildiler. Hem Kante hem Guendouzi yine günündeler. Ake çok dikkatli, çok fark yaratıyor. Gerçekten orada pozisyon bilgisiyle Skriniar yine gününde. Dolayısıyla bu futbolcuların etkisiyle çok fazla gol şansı vermedi Fenerbahçe. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk şut 22. dakikada gelmişti. İsabetli şuttan bahsediyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe de buradaki yüksek temposlu, yüksek mücadele gücüyle Olympique Lyon karşısında iyi bir sınav veriyor. Bunu söylememiz lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi özellikle oyunun her iki yarısında da 3'te 1'lik son bölümlerde, yani ilk yarının 35'inden sonra ikinci yarıda işte 70-75'ten sonra büyük bir düşüş yaşanıyor. Bu sezon başı olması hasebiyle olabilir. Aynı zamanda işte futbolcuların yaşları ile ilgili olabilir. Çünkü yüksek tempoda 70'leri gördükten sonra Fenerbahçeli futbolcularda özellikle de ön alan baskısıyla oynamak istediklerinde düşüşler yaşanabiliyor. İlk yarıda baktığımız zaman 35'e kadar çok iyi götürdü takım ama 35'ten sonra topu rakibe vermeye başladı. Hatta golde yanlış hatırlamıyorsam 3 defa üst üste ikinci topu Lyon aldı ve en sonunda da golü buldular. Dolayısıyla Lyon'un bu yüksek enerjisine cevap verecek bir oyuncu değişikliğine ihtiyaç var Fenerbahçe'de. İlk yarıda bu gerçekleşmedi. Golü yedi Fenerbahçe. İkinci yarıya Greenwood'un özel yetenekleriyle golle başladı. O rüzgarla birlikte ikiyi aradı, bulamadı. Ama şimdi yine Fenerbahçe'nin temposu düşmeye başladı yavaş yavaş. Şimdi Fenerbahçe'nin Lyon karşısında yine böyle olumsuz olaylar yaşamaması için, bir gol daha yememesi için tempoyu artıracak, enerjiyi artıracak isimlere ihtiyaç var. Nene girdi şimdi oyuna, onu görüyoruz. Bu hamlelerden bir tanesi Nene. Fakat Nene eğer bu kadar kritik bir karşılaşmada oynayacaksa şimdiye kadar niye hiç görmedik diye insanın aklına gelmiyor değil.
0: Nenelik bir maç diyor bir dinleyicimiz. Kerem Aktürkoğlu ile Talişka çıktı. Asensio ve Nene girdi senin dediğin gibi. Nenelik bir maç diyordu dinleyicimiz Mehmet Bey. Sen katılıyor musun? Oradan bakıyor musun maça?
2: Evet, yani Nene'nin özellikle defans arkası koşulları, birebirdeki etkili oyunu, Greenwood bir kanatta, Nene bir kanatta, birebir de yakaladıklarında çok etkili olabilirler. Greenwood oldu zaten. Nene de olabilir ama orada Kerem'in savunma koşullarını öncelledi bence İsmail Hoca. Çünkü o kanattan çok etkili gelebiliyorlar. Hem Nils önde Nuamah'la birlikte ikili oyunlarda çok etkililer. Orada Archie Brown'a yardım etmesi için Kerem'i düşünmüş olabilir. Zaten hep öyle oynattı. Baştan beridir, yani sezonun başından beridir böyle oynatıyor. Dolayısıyla orada Nene'nin savunma konusundaki ve fiziksel güç anlamında, ikili mücadelelerde fiziksel güç anlamındaki zafiyetlerini kapatmak için oyunun 70'ine kadar teknik direktör İsmail Kartal Nene'yi düşünmedi gibi düşündüm. Ama bundan önce de Nene'yi çok düşünmedi. Hatırlarsan bundan önceki maçları, şöyle 4 tane resmi maç var. 5.'si Gençler Birliği karşılaşmasıydı. Hadi onu da sayalım. 5 tane resmi maçta Nene'yi görmedik biz. Şimdi bu kadar kritik bir karşılaşmada mücadele birbirken Nene'den bir kurtarıcı gibi oynamasını bekliyoruz. Bu enteresan tabii. Yani eğer burada düşünüyorsanız, burada Kerem'in alternatifi olarak ne neyse konu, şimdiye kadar bizim onu görmemiz lazımdı diye düşünüyorum. Örneğin Gençler Birliği karşılaşmasında Oğuz değil de Nene ile başlanabilirdi. Böyle bir şey düşünülebilirdi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin enerjiye çok ihtiyacı var. Enerjiyi yükseltecek oyunculara ihtiyacı var. Bir Lyon'a yarar. Lyon biraz daha topa basıp oynayıp maçı böyle bitirmeyi düşünebilir. Fenerbahçe'nin temposu düşerse oradan yararlanabilir.

0: defans arkasına sarkmak isteyecektir. Bunun için mümkün olduğu kadar ön alanda kalabalık oluncaya kadar bekliyorlar. Geriden gelecek olan Morton gibi, tamamlayacak olan Tasman gibi oyuncuların Tolisso'ya eşlik etmesi için onları bekliyorlar. Fofana topu ayağına aldı. Her seferinde çok yetenekli ve çok ince işler yapıyor. Ondan eğer ceza alan içine taşıyabilirlerse topu, tehlikeli oluyorlar. Orada kanatlarda bir taraftan Noah, bir taraftan Fofana. Bu akşam istedikleri alanları bulamadılar ama yine de ne kadar tehlikeli futbolcular olduklarını, ne kadar yetenekli olduklarını görme şansımız da oldu diğer taraftan. Fenerbahçe bu savunma anlayışına, kompakt oyuna, beraber savunma yapmaya devam etmek zorunda. Bir başka konu, Fenerbahçe'nin özellikle topu aldıktan sonra ön alandaki oyun kurgusunu belirleyecek oyuncu eksikliği. Talisca'nın da bu akşam 10 numara pozisyonunda olması, Asensio'nun ilk 11 başlamaması Fenerbahçe'ye bu anlamda çok şey kaybettirdi bence. Neden? Çünkü Asensio oyunu yönetebiliyor, yönlendirebiliyor. Topu ayağına aldıktan sonra ön alandaki hücum aksiyonlarını netleştirebiliyor. Ama Talisca daha gol merkezli, gol öncelikli bir oyuncu. Hatta Muriç ile ikisini oynatırken biraz yer değiştirerek oynattı İsmail Hoca. Baktığımız zaman Talisca'yı biraz daha önde, Muriç'i geriye gelip topu paylaşan, top alan, sonra öne doğru koşular yapan oyuncu rolünde izledik. Çoğu zaman Talisca daha golcüye evrilmiş gibi göründü. Daha rakip kaleye yakın gibiydi. Ve Muriç de daha orta alana yardımcı olan oyuncu gibi oynadı. Sonra topu orta alanda işte hem Guendouzi'ye hem Kante'ye kazandırdıktan sonra öne koşular yaptılar. Burada Fenerbahçe'nin işte hata yönlendirecek, defans arkası koşulara top atacak, orada adam eksiltecek, doğrudan cepheden kaleyi görünce şut atacak oyuncu eksikliğini bu akşam gördük. O açığı kapatmak için Talisca mümkün olduğu kadar ceza yayından, ceza alanı ön çizgisinden vurmaya çalıştı. Ama tabii 2-3 bağlantısında oyunun merkez orta sahadan alıp rakip alana doğru taşıma noktasında Fenerbahçe eksiklikler yaşadı. Bunu aşabilmek için doğrudan kanatlara deplase oldu Fenerbahçeli oyuncular. Greenwood'u topla buluşturmaya çalıştı daha çok. İşte geriden gelen Semedo'nun half space koşuları vardı. Oraya oyunu yıkmaya çalıştılar. Kerem defans arkası koşmaya çalıştı. Archie Brown çizgiye basarak oynadı. Oralarda topu buluşturmaya çalıştı Fenerbahçe ama bunlar genellikle kaleye uzak kaldı. Talisca'nın şutları da uzak kaldı. Yani ceza alanı içinde net pozisyonlarda golcüleri buluşturma konusunda Fenerbahçe bu akşam çok mahir değildi. Fenerbahçe'nin iyi yanları bu akşam şu: bir kere çok dar alanda oynadılar oyunu, 30-40 metrede oynadılar, bunu yaptılar, kompakt oynadılar futbolcular. Diğer taraftan çok ciddi bir ikili mücadele verdiler. Lyon'a enerji anlamında birebir de karşılık verdiler, bu çok önemliydi. Lyon'un tehlikeli olduğu noktalar, topu aldıktan sonra çok çabuk 3. bölgeye direkt toplarla gitmekti. Onlara izin vermediler, bu konularda çok iyilerdi ve şimdi de yine Fenerbahçe gol için yükleniyor ve bulduğu pozisyonlarda da etkili oluyor. Top da direkten döndü.
1: 81. dakikada Guendouzi sol tarafta topu buluşturmuştu. Buluşturduğu isim, Guendouzi'nin topu buluşturduğu isim Fenerbahçe'de Nene. Direkten dönen topla golü getiremedi. Başını iki elinin arasına aldı Nene. Dönen topta orta alanda bir top kaybı dedik Lyon'dan ama Kante'nin o top kaybında faulü var Lyon'lu oyuncuya. Kante sarı kart gördü. Yerinde esasında bu sarı kartı Kante'nin de.
0: Yerinde
1: İyi geliyorlardı. İyi geliyorlardı.
0: Çok ciddi bir hata engelledi. Az önce dinleyicimiz yazdı tam Nene'lik maç diye. Haklı çıktı. Yani mesela, Nene burada Çok iyi deplase oldu. Kaleye çok iyi yaklaştı. Topu sol ayağını çok iyi aldı. Vurdu. Şanssızlık işte. Direkten döndü. Şimdi Lyon'un da bir golü, bir direkten dönen topu var. Fenerbahçe'nin de bir golü, bir direkten dönen topu var.
1: Fenerbahçe'de ikinci yarıda bunlar oldu. Fenerbahçe'de ikinci yarıda bir gol, bir direkten dönen top oldu. Direkten dönen

0: Bir top daha vardı karşılaşmada Fatih Demirkol.
1: Fenerbahçe'de
0: Yanlış mı hatırlıyorum? Lyon tarafındaydı galiba.
1: Lyon'da mıydı? Ben sanki...
0: Kaçırdım mı? Yani, ya da yanlış mı anımsıyorum?
1: Bir...

0: Bunun
1: Lukaku
0: yanında
1: giriyor nihayet.
0: Lukaku'yu gördük değil mi en son? Fatih Demirkol Lukaku'yu oyunda göreceğiz son dakikalara, son belki uzatmayla beraber 15 dakikaya Romelu Lukaku damgasını vurur mu, konuşturur mu göreceğiz. Vedat Muriç'in çıkması için 82 dakika beklemeli miydik? Lukaku o kadar hazır değil miydi? Nasıl okuyalım, nereden okuyalım Fatih Demirkol?
1: Verileri görmek lazım. Şimdi Samandıra'da mutlaka o geldiğinde bazı testler yapılmıştır. Oyuncu nerede diye. Yani takımın neresinde, takım ortalamasının neresinde diye. O testlere göre bir karar verilmiştir. İkincisi takım iyi gidiyordu. Özellikle rakibi karşılarken Talisca gibi bir oyuncu bile, çok fazla koşmayı sevmeyen bir oyuncu bile rakibi iyi kovaladı ve pozisyon alırken çok dikkatlilerdi. O dengeyi bozmak istememiş olabilir İsmail Hoca. Belki kafasında 60'ta almak vardı Lukaku'yu, ama takım iyi gidiyor, golü de bulduk. Belki 2'yi buluruz, bekleyelim anlamında bir düşünceyle bu dakikayı beklemiş olabilir. Diğer taraftan tabii Lukaku'nun şu ana kadar sezon başından beri takımla birlikte antrenman yapamamış olması, işte kendi antrenmanlarını yaptıysa bile yeterli dayanıklılık ve hıza ulaşamamış olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla şu anda Lukaku için kalan 10-15 dakika ne kadarsa kendini gösterme açısından, enerjisinin nerede olduğunu, ne kadar hazır olduğunu göstermesi açısından bir fırsat. Zaten şöyle de bakmak lazım. Bugün bu maç bitmiyor. Bunun ikinci perdesi var. Eğer Lukaku iyiyse ikinci maçta ilk 11 Lukaku başlar. Ama ne kadar hazır olduğunu, ne kadar bu sertlikte bir maça cevap verebileceğini bu 10-15 dakikada görmeye çalışacağız.
0: Peki. Fatih Demirkol'la konuşuyoruz. Son 10-15 dakika dedik ama 86'dayız. 10 dakikalık uzatmayla beraber belki 10-15'i göreceğimiz bir bölüm. Tabii Kante'yi az önce konuştuk, hatırlarsın, Fatih Demirkol müdahalesiyle. Bir benzer müdahalede Skriniar'dan gelince o da sarı kart gördü. Fenerbahçe'de sarı kart son 5-10 dakikada, bu sertleşen anlarda, oyunun sertleştiği anlarda 2'ye çıkıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gol frekansındayız. 1-1'lik eşitlikte sürüyor. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gördüğü iki sarı kart var. İkisi de son 3-4 dakikalık bölümde, hatta 10 dedim ben ama biri 81'de Kante, diğeri de 84'te Skriniar. Yerinde müdahaleler Fenerbahçe'de. Kartı da getiriyor tabii, beraberinde geliyor. Greenwood'la yakaladığımız o golü devamını getirerek, örneğin bir Talisca'yla, oyundan çıkmadan öncesi için konuşuyorum, örneğin bir farklı isimle bulamadık, yakalayamadık, benzer bir fırsatı yakalayamadık, oluşturamadık. Her ne kadar baskılı oynasak, bastırsak da ve Lukaku'nun oyuna girdiği, Vedat Muriç'in yerine Asensio'nun oyuna girdiği, Nene'nin oyuna girdiği 3 değişikliğin şu ana dek olduğu bir bölümdeyiz. Tabii onlarda da Mata, Clinton Mata ve Kyle oyuna girdi. Ernest çıktı. Nuama, ki ilk yarının bence iyi isimlerindendi. İyi isimlerindendi. Sadece onun olduğu bölgeyi kullandılar diye hatırlıyorum Ernest tarafında. Ve Kluivert aynı şekilde oyundan çıkan bir diğer isimdi.
1: Kluivert sakatlandı. Stoper. Patrick Kluivert'ın oğlu. Üç oğlundan biri ve üçü de futbolcu.
0: Evet.
1: O da çok dikkatliydi ve fırsat vermedi Fenerbahçe hücum oyuncularına. Dolayısıyla o çıktı. Bu arada değişiklikle ilgili bir sıkıntı oldu galiba. Tasman çıkacak diye bekledik. Bir değişiklik var galiba.
0: Lyon tarafında bir karışıklık oldu, evet.
1: Evet. Fonseca çok sert tepki gösterdi orada. Şimdi anlayacağız ne olduğunu. Morton çıkıyor. Evet, Morton'un çıkmasına karar verdiler. Şu ana kadar iyi performans gösterdi ama tabii Sparta Prag karşılaşmasındaki kadar, özellikle ikinci maçtaki kadar etkili değildi. Onu Fenerbahçe orta sahası durdurdu. Kante Gendouzi ile girdiği ikili mücadelelerde kaybetti genellikle. Sparta Prag karşılaşmasında ikisinde de çok iyiydi ama özellikle ikincisinde attığı şutlarla, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonlarda attığı paslarla oyunu çok şekillendirmiş, sonuca çok etki etmişti. Ama bu akşam o efektini görmedik. Tabii Tolisso'nun da aynı şekilde normalde çok çok etkili bir oyuncu, çok öne çıkan bir oyuncu. Onu da bu akşam Fenerbahçe savunma oyuncuları oynatmadılar. Çok iyi cevap verdiler.

0: Burada tebrik etmek lazım Fenerbahçe'yi. Az önce de söylediğim gibi çok iyi reaksiyon. Şimdi bundan sonrası için ikinci gol adına yüklenmek lazım. 1-1 onların daha istediği sonuç. Fenerbahçe yenilmesin, tamam bu iyi sonuç ama ikinci maç daha zor bir atmosferde oynanacak. Dolayısıyla hani 2-1'le gitmek daha cazip olabilirdi. Bazen 2-1 bile yetmiyor. Sparta Prag 2-1'le gitti. 4 tane gol yedi. Ama yine de Fenerbahçe'nin golü araması lazım. Biraz önce bahsettiğim Tolisso'nun etkili olduğunu söylemiştim. İşte özellikle Sparta Prag karşılaşmasında bu sezonki en dikkat çeken performanslardan biriydi. Orada çok gördük bunu. Şutlar atıyor, dönen topları tamamlıyorlardı. Ve bu şekilde 2 tane gol bulmuşlardı. Yine net bir şut Ederson'dan döndü. Lyon eğer fırsat verirseniz ikinci golü çok net bir şekilde kovalıyor. Halbuki biraz önce baskı altındayken biraz zamanı oynamaya başlamışlardı. Şimdi biraz daha cesaretlendiler.
1: 90. dakikadayız ve Lyon'un Fatih Demirkol'un da aktardığı gibi atak girişimleriyle izlediğimiz dakikalar bu dakikalar. Ve kontralarla çıkmaya çalıştığımızda anlar aynı zamanda. Ama bence tam tersi olmalı. Kendi evimizde oynadığımız bir maçta Avrupa'da 2-1'i isteyip Lyon'a öyle gidelim. En azından skor avantajı bizde olsun. Belki 2-1 çok avantajlı bir skor değil, tamam, ama en azından olması gerektiği gibi geçtik ilk maçı. İkinci maçta stres yapması gereken, stresi düşünmesi gereken taraf onlar diyebildiğimiz bir oyunumuz olsun dedik ama 1-1'le gitmek Fransa'ya hakikaten baskı altında hissettiğimiz bir skor olacak. Halihazırda orada bu kadar iyi savunabilir miyiz? Orada bu kadar iyi fırsatları bu kadar iyi harcayabilir miyiz mesela? Onu da söyleyeyim. Örneğin Nene sol taraftaydı. Bu arada hakikaten tebrik etmek gerekir. Nene az evvel sol taraftan geldi. Direkten dönen topu şimdi sağ taraftan geliyor. Ortalamaya çalışıyor. Kaleci dokundu mu dokunmadı mı o tartışılırken bir itiraz var. Semedo sağ taraftan geliyor, ortalamaya çalışıyor. Nene yine Semedo'nun olduğu kanatta, olduğu tarafta bir itirazı var. Fenerbahçe Nene ile biraz böyle bir başını gösteriyor gibi orada gol aradığı Aslan'ın diyeceğim ama şimdi o da tabii Galatasaray tarafında yanlış anlaşılacak. Fenerbahçelilerce kabul edilmeyecek. Ama o hırsın, o azmin diyelim Fenerbahçe'de devamı gelmiyor, onu söyleyelim. Fenerbahçe 1, Lyon 1 an itibariyle 90 artı 1 iş oynanıyor karşılaşmada. Fatih
0: Yine
1: Demirkol'la değerlendirdiğimiz bölümlerdeyiz.
0: tempo düştü. Belki
1: Düştü
0: dikkat
1: düştü
0: edersen
1: düştü abi.
0: Fenerbahçe'nin merkez orta sahası şu anda düşmeye başladı. Yani zaten 75'ten sonra düşmeye başlamıştı, yanlış söylemeyeyim. Ve Lyon top yapmaya başladı. Halbuki şu anda orta alanda bu verilen topları çok çabuk geri kazanıp baskıya devam etmek gerekiyor ama Fenerbahçe'nin buna bir çözüm bulması lazım. Yine çok düştü. İşte 80'ler itibarıyla artık Lyon zamanı oynuyordu. O dönemler geriye falan oynamaya başladılar. Yere yatan kalkmadı bir ara. Bire bağlamaya çalışıyordu Lyon. Şimdi Fenerbahçe'nin bütün hatlarında çok ciddi bir şey görüyoruz. Yorgunluk belirtileri görüyoruz. Bu da özellikle Lyon'un işini kolaylaştırıyor. Top yapmaya başladılar. Merkezde çok top yapıyorlar. Fenerbahçe'nin bir şekilde buna çözüm bulması lazım. Diğer taraftan senin söylediğin gibi daha önde oynamak ve mümkün olduğu kadar topu bizim kaleden uzak tutmak lazım. Fakat Fenerbahçe kaptırdığı topları geri alamayınca onlar topla birlikte baskıya geliyorlar ve bizi çıkarmıyorlardı. Dolayısıyla burada biraz daha dikkatli olmak, biraz daha topun hızını artırmak gerekiyor. Ve bu oyunların yani ilk yarının da ikinci yarının da son bölümlerindeki oyundan düşme hallerinin çözümünü bir şekilde İsmail Hoca'nın bulması lazım.
1: İyi akşamlar Berk demiş. Kadıköy'de bu futbol asla kabul edilemez. Fransa'da şansımız yok gibi görüyorum ben demiş. Az önce herhalde Kadıköy'de bunu yapması gereken taraf biz değiliz. Onların işte son dakikalarda gol aradığı noktada kontroya çıkmak ya da bunu kovalamak bizim görevimiz olmamalı şu dakikalarda dediğim anda Kemal Bey bunları düşünmüş olacak ki bu mesajı şu an atıyor. Ve sen ne diyorsun Fatih Demirkol bu mesaja, bu yoruma, bu görüşe? 90 artı 3
0: Katılıyorum.
1: işaret edilmişti. Bitti, bitecek dediğimiz anlardayız.
0: Şimdi Ederson

0: kaleye geçince Fransız basını eyvah Ederson kalede diye yazdı. Sonra yine dünden itibaren Fransız basını takip ediyorum. Lyon'un haberlerini yaparken şöyle yazdılar. Lyon Kanteli, Gendouzi'li, Greenwood'lu Fenerbahçe'ye karşı. Yani bir de say say bitmiyor. Yani onların en önemli yıldızları işte bu Kante zaten, Gendouzi milli takım görmüş. Greenwood geçen yıl canlarını çok yakmış. Bu Lyon'a geçen yıl Şubat ayında gol atmış. Geçen yıl derken bu geçtiğimiz Şubat'tan bahsediyorum. Gol atmış Greenwood. Dolayısıyla çok iyi bildikleri ve onlar adına da çok ciddi yıldızlardan oluşan bir kadro. Şimdi Lukaku topu ayağına aldı. Lukaku dünya çapında bir yıldız. Vedat Muriç'i biliyorlar. İspanya'da gol krallığında ikinci sırada yer almış bir isim. İşte Asensio zaten anlatmaya gerek yok. Asensio'yu çok iyi biliyorlar. Asensio'nun bir Paris Saint Germain'i de oldu. Oradan da yakından biliyorlar yani. İsim olarak biliyorlar da şey olarak da biliyorlar. Baktığınız zaman kendi liglerinde de oynadığı için biliyorlar. Dolayısıyla bu kadar dünya çapında yıldızlar varken Fenerbahçe'nin çok daha baskın, çok daha Lyon karşısında etkili bir futbol oynamasını bekleriz. Burada organizasyonla ilgili sorunları olmasa Fenerbahçe'nin, bu usta ayaklar aslında çok daha üretken olabilir. Fakat topu aldıktan sonraki bölüm Fenerbahçe açısından çok iç açıcı değil. Genellikle çözüm üretemeyen ve kadife ayaklara çok ihtiyaç hisseden bir Fenerbahçe gördük. Bu nedenle sürekli kanatlara oynamak zorunda kalıyor Fenerbahçe. Sürekli Greenwood'la çözüm üretmeye çalışıyor. Çünkü en üretken oyuncu şu anda Fenerbahçe'de Greenwood. Onun dışında bir çözüm üretemedi Fenerbahçe ve özellikle bu yetenekli ayaklara...
1: Ve bununla beraber bölüyorum ama Fenerbahçe Lyon'u deviremiyor. Fenerbahçe Lyon karşısında üstünlüğü sağlayamıyor. Fatih Demirkol, özür dilerim, böldüm. Bir birlik eşitlikte sona eriyor. Son dakikalarda uzatmalarda 90+3 işaret edilmişti. 5'e kadar oynandı. Bu arada Lukaku'yla da bir şut denemesi var. Savunmaya çarpıyor. Dönen toplar acaba ele geliyor mu, gelmiyor mu konuşulurken muhtemelen vücuttan seken top olarak da değerlendiriliyor olabilir. Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Kadıköy'de yenişemiyor iki takım. Fenerbahçe 1-1 ile sahadan ayrılıyor. Lyon'a, Fransa'ya bu skorla gidiyoruz. An itibariyle maç sonunu da başlatmış olduk. Maç sonunda Fatih Demirkol'la ilk etapta değerlendireceğiz. Lütfen kaldığın yerden devam et Fatih Demirkol. Söz sende.
0: Fenerbahçe açısından kötü bir sonuç değil. Ama iyi bir sonuç da değil. Yani yenilse çok kötüydü. 1-1 beraberlik, tamam, yenilmedi. Çok gol yemedi, bir tane filelerinde gol gördü. Çok net pozisyonlar vermedi. Bir tane direkten dönen var ama onun dışında aman Allah'ım bu nasıl kaçtı diyeceğimiz bir pozisyonları yok. Bu iyi bir şey. Fenerbahçe takım savunması olarak iyi iş çıkarıyor. Kompakt oynamayı başardı. Yüksek topa izin vermedi. Duran topları çok iyi savundu Fenerbahçe. En önemli konular arasındaydı bu da. Bu konuda gayet iyiydi. Ama ön alandaki üretkenlik konusu bu akşam da sorun oldu ve Fenerbahçe istediği kadar üretemedi. Şimdi buralarda ciddi bir 8 numara sorunu kendini bir kez daha gösterdi. Öte yandan dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi de şu. Fenerbahçe gol beklentisi olarak 0.43'te kalmış. Bu Fenerbahçe'nin rakip alanda ne kadar istediğinden uzak olduğunu gösteriyor. Tamamdır, rakibi de kaçta tutmuş? 0.76'da tutmuş. Bu iyi bir şey. Ama Fenerbahçe'de 0.43'te kalmış. Burada duran toptan gol beklentisi 0'da kalmış Fenerbahçe'nin. Yani bu konuda gerçekten de çok kötü bir sınav geçirdi Fenerbahçe bu akşam. Kaçan net gol pozisyonu Fenerbahçe adına 1 görünüyor. Ve rakip ceza alanı içinde sadece 24 defa topla buluşmuş Fenerbahçe. Tam bir orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Bu da Fenerbahçe'nin rakip karşısında özellikle 3. bölge aksiyonları konusunda istediklerini yapamadığını, orta alanda rakibi durdurduğunu, çoğu zaman üstünlük de kazandığını, savunmada rakibine üstünlük kurduğunu gösteriyor. Bundan sonrası için artık Fenerbahçe'nin

0: üretkenlik konusuna çözüm bulması. Deplasmanda bu konuyu çok daha net çözmesi lazım. Şimdi maçın başından itibaren bizim gördüğümüz bir hücum aksiyonu vardı. Neydi? Fenerbahçeli futbolcular Ederson'la başlıyorlar. Yerden bir rakibi çağırıyorlar. Ön alan presi yapıyor rakipte. Openda ile özellikle basıyor. Fofana, Openda, Noamah önde bastılar. Arkadan Torisso onları destekledi. Bu beşliyi kırabilmek için, ön alan presini kırabilmek için Fenerbahçe her seferinde topu nihayetinde 2-3 pasın sonunda Ederson'la buluşturdu. Ederson hattı kırmak için ikinci bölgeyi topu yüksek oynadı. İkinci bölgede inen topla Fenerbahçe aksiyon almaya çalıştı. Fakat bunu yapamadı. Çünkü orada ikinci topu indirecek, göğsünde yumuşatacak, sonra kanatlara oynatacak bir Dzeko gibi ya da Tadic gibi organizatörü yoktu. Bunu Muriç yapmaya çalıştı. Ama Muriç de o beklentinin çok uzağında. Hem fiziksel olarak çok uzağında, çok ağır bir sakatlık geçirdiği için, hem de o oyuncu değil o. Şimdi İsmail Hoca 99 puan aldığı sezonu hatırlıyor. Tadic, Dzeko, İrfan Can Kahveci, orta alana yüksek top. Dzeko dönüyor sırtını, rakip kaleye topu indiriyor, topu vücuduna istiyor. Sonra sağa sola kanatlara çok net oynuyor ya da Szymański gibi pırpır bir merkez orta saha oyuncusuyla kendi boşalttığı alana Szymański'yi kaçırıp yerden onun önüne bırakıyordu. Bu çok uygulanabilir ve efektif bir oyundu. Özellikle ligde çok işe yaradı. Hatta o dönem Konferans Ligi'nde Fenerbahçe artık yarı finali zorladı. Ama öyle bir Dzeko'ya ihtiyacınız var, öyle bir oyuncuya ihtiyacınız var. Fenerbahçe'de bu yok. Yokken bunu oynamaya çalışmak zor oluyor. O zaman üretkenliğiniz çok zayıflıyor. Çünkü defansta Niakate'de, Kluivert'ta yüksek topta Muriç'e çoğu zaman üstünlük sağladılar. Muriç'le birlikte gelip yüksek topa vurdular ve indirdiler. İkinci topları da onlar topladı. Bu nedenle başka bir şey bulmak lazım. Yani bununla oynayamıyor Fenerbahçe. Bunu anladık. Diğer taraftan Lukaku'dan bunu hiç isteyemezsiniz. Hani şimdi Lukaku oynamaya başladı. Acaba ikinci maçta Lukaku'yla mı başlar? Hı hı. Eğer buysa plan, Lukaku o değil. Yani gel senin topu vücuduna istesin, indirsin, servise çıksın falan gibi bir oyuncu değil. O zaman Fenerbahçe'nin başka bir üretkenlik konusunda aksiyona ihtiyacı var. Asensio bu işi şöyle yapıyordu. İşte Fenerbahçe merkezden başlıyordu. Önce bir Semedo kanadına oynuyordu. Semedo yerden Asensio'yu buluyordu. Ya da merkezde Genduzzi'yi bulup Asensio'ya topu kazandırıyordu. Asensio sanatkar bir futbolcu. Alıyordu ve becerileriyle bir şekilde çalımla ya da çok net paslarla defans arkasına arkadaşlarını bırakıyordu. En kötü kanatlara oynuyordu. Bu akşam Fenerbahçe buralarda ciddi sorun yaşayınca mecburi kanada oynamak zorunda kaldı. Ve Lyon'un istediği de uzak orta, uzak şuttu. Oradan en istemediği şey oldu. Greenwood orta atmadı. Ceza alanı içine bireysel yetenekleriyle girdi ve rakiplerini ekarte edip harika bir gol attı. Tamamen bireysel yetenek. Zaten o atak da şöyle başladı. Yine bir kanat organizasyonu. Yine Kerem'de, çizgide kaldı top. Kerem terse diğer kanata, Greenwood'a kazandırınca Greenwood pozisyona girdi. Yani merkezden örgüyle gidilen ve net bir şekilde rakip ceza alanında topla buluşturulan hücum oyuncuları yok. Buna Fenerbahçe'nin çözüm üretmesi lazım. Talisca'nın uzaktan şutları Gençler Birliği maçında da çok kandıracak istatistikler veriyor bize. Bu maçta da yani şimdi Gençler Birliği maçında Fenerbahçe 25 şut atmış. Daha ne yapsın diye bakıldı. Ama öyle değil olay. 25 şutun nereden baksanız 22-23'ü ceza alanı dışından kapanmış savunmaya uzaktan. Bazıları bisküvi kırmayacak şutlar. Kaleciye tıngır mıngır gitti. Bunları kaleyi bulan şut diye istatistikler yazar. Ama gerçekte öyle bir şey yoktur. Fenerbahçe topa çok hakim göründü Gençler Birliği maçında. Ve çok etkili oynamış gibi göründü. Sağlı sollu ortalar yapıyor gibi göründü ama zaten Gençler Birliği merkezi 6+3 adamla kapatmıştı. 9 oyuncu merkezi tamamen duvar örerek kapatmıştı. Ve diyorlardı ki siz uzaktan orta yapın, uzaktan şut atın. İstediğiniz kadar da atabilirsiniz.
1: Mesela bugün de son dakikalar.

0: da bölüyorum Fatih Demirkol ama son dakikalarda bugün de Fenerbahçe benzer işleri yapmaya çalıştığında bunu Gençler Birliği'nde kıramadı. Burada nasıl kıracağı düşündürdü bana. Ne dersin?
1: Doğru. Yani çok güzel söyledin onu. Yani Gençler Birliği'nde kıramadığı, yapamadığı şeyi bugün Lyon karşısında yapmaya
0: Gençler
1: çalıştı.
0: Birliği'nin de burada öne çıkan bir savunması olduğundan değil, Fenerbahçe'nin yapamayışından, bir şeylerin yolunda
1: Doğru.
0: gitmeyişinden yola çıkarak söyleyeyim esasında bunu.
1: Doğru. Yine Sparta Prag maçından örnek verebiliriz. İlk maçta 2-1 bitirmişti, kazanmıştı Sparta Prag. Oradaki iki gole de baktığımız zaman ikili oyunlarda eğer Lyon defansının üstüne giderseniz, yani kısa paslarla, ikili üçlü oyunlarla giderseniz çok ciddi hata yapıyorlar. Bek stoper aralarına çok adam kaçırıyorlar. Çünkü sol bekleri de çok önde oynuyor aslında. Çok fazla alan kat ediyorlar ve çoğu zaman topa yetişemiyorlar. Oralarda siz birebir de bıraktığınızda, bu akşam da gördük, çok ciddi hata yapıyorlar. İkiye bir oyunlara, üçlü oyunlara geçtiğiniz zaman çok ciddi hatalar yapıyorlar. Merkezden defans arkası kısa paslarda, çabuk paslarda hata yapıyorlar ama Fenerbahçe bunları yapamadı. Şimdi üretkenlik konusundaki şikayetim bu benim. Fenerbahçe'de bunları yapabilecek kalitede oyuncular da var. Yani usta oyuncular, şimdi Muriç, Talisca, merkezden Guendouzi geldi. Bir tarafta Greenwood, bir tarafta Kerem. Artık bu oyunu bir şekilde inşa etmek lazım. Bir şekilde bu oyuncuları bu oyuna doğru çekmek lazım. Çünkü öbür türlü kanada atalım topu, Greenwood birebir de kalsın, çalım atsın, içeri ortalasın ya da şut atsın, gol olsun. Bu 90 dakikada bir oluyor. O da tutarsa iyi oluyor ama tutmazsa hiçbir işe yaramıyor. Talisca'nın bu akşamki şutları ya üstünden çok net pozisyonlarda buldu şutu ama olmadı, olmuyor. Dolayısıyla işi uzaktan şutlara bırakmamak lazım. Daha net gol pozisyonları üretebilmek ve daha rakip kaleyi net görecek ve konforlu alanda topla buluşacak hücumcuları bu oyunun içinde doğru konumlandırmak, oraya topu taşıyabilmek lazım. İsmail Hoca'nın bundan sonraki en çok üzerinde çalışacağı konu bu olacak bence.
0: Peki Fatih Demirkol, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde. Belki şu kısmı yapamadık. Yani tek tek konuştuğumuz, tek tek oyuncuları detaylandırdığımız kısmı ama belki üzerinden hızlıca puanlayarak geçeriz. Yorum yaptık zaten, detaylandırdın. Ederson dersem ne dersin hızlıca?
1: Güzel, iyi bir akşam geçirdi. İyi pozisyon aldı. Yani golde acaba çıkarabilir miydi? Ya çok ona da kalmadı. Ceza alanı içindeki karambolde 3 defa rakibe ikinci topu verirseniz artık o saatten sonra çok kaleciyle ilgili konuşmaya gerek kalmıyor. Genel olarak gayet iyiydi. Özellikle oyun başlatması konusu, ikinci bölgeye topu net oynaması, hani futboldaki tabirle söylüyorum, takım arkadaşının ağzının içine topu atabilme yeteneği gerçekten de üst düzey, dünya çapında bunu kabul etmek lazım. Bence bu akşam için 8.
0: Diğer tarafta Şikriniar ve Aki ikilisi stoper tandemindeydi. Biraz daha kısıtlı
1: İyilerdi, iyi
0: zamanımız var.
1: yer tuttular. Yani yine 7-7 diyelim.
0: 7'ye 7 dedik. Semedo Brown beklerine döndük.
1: Beklerden o istediğimiz hücum katkısı alamadığımız için onlara 6 diyelim.
0: Gendouzi orta alanda arkadalardı.
1: Kante çok iyiydi. Yani kesici olarak Kante, yani 8-9 diyebiliriz. Guendouzi'nin ön alan oyunu konusunda beklentinin çok uzağında olması sebebiyle Guendouzi'ye keserken iyi, hücumda
0: Peki.
1: kötü 7 verelim.
0: Talisca, Kerem, Greenwood dedim hızlıca. Belki daha hızlı bir zaman.
1: Talisca, Kerem
0: Evet.
1: 6'da kaldılar bence. Çok uğraştılar ama
0: Greenwood
1: olmadı.
0: ve
1: Guendouzi,
0: Muriç'teyiz.
1: Muriç de yine diyelim ki 5, yani bir hücumcu olarak beklentinin çok uzağında. Greenwood gol attı ve iyi de bir performans
0: Peki.
1: gösterdi. 8 diyelim.
0: Peki Gendoz için bir şey diyordun.
1: Yani savunurken iyi de 8 numara oynatmaya çalışıyor İsmail Hoca. 8'in gereklerini yerine getiremiyor.
0: Peki. Fatih Demirkol, teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyeceğim. Yarın tekrar uygun olursan eğer 15'te görüşecektik diye hatırlıyorum ama uygunluğunu yine
1: Doğru.
0: yayında da teyit etmiş olayım. Ağzına sağlık. Saatler 15'i gösterdiğinde yarın tekrardan görüşeceğiz Fatih Demirkol'la. Ağzına
1: Görüşmek
0: sağlık.
1: üzere. Çok teşekkür
0: Sağ
1: ederim.
0: ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Emre Eren'e döneceğim. Emre Eren'le konuşacağız. Eski futbolculardan Emre Eren karşılaşmayı nasıl görür? Playoff'ta ilk maçta Fenerbahçe temsilcimiz 1-1 ile ayrılıyor sahadan ve Emre Eren bu maçı nasıl değerlendiriyor, neler görüyor?
2: Ya gene coşkun Emre Eren, düşmüş ya. Emre ya belki gene düşmüş be kardeşim ya.
0: Abi ben de yayında değiliz zannettin de farklı bir cümleyle geliyorsun sen.
2: Olur mu yayında?
0: Ne yapacağım? 1-1, 1-1'de ne bekliyorsun Emre Eren 1-1'de?
2: Ya gene bence iyi sonuç ya.
0: Abi oyuna bence göre iyi sonuç. İroni yapıyorsun bence.
2: Vallahi iyi sonuç. Ciddi söylüyorum.
0: Tamam da oyuna göre iyi sonuç yani.
2: Ya bu oyuna göre tabii yani rakibe göre...
0: Ne yapacaktım? Uçacak oyuna... mıyız abi? Sen evde çok mu sevindin de aradın bizi? Ne oldu ben onu anlayamadım.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bugünün en iyisi kimdi biliyor musun bugünün?
0: Kimdi?
2: En iyisi Fenerbahçe camiasının büyük taraftarıydı. Helal olsun. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Ya bir takım bu kadar gaza nasıl getirilirse elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Son şiddetli tezahüratlarına devam ettiler. Ama... ya iş zor, iş kolay değil. Yani rakibe baktığın zaman ayar takım, senin ayarında bir takım ama senin daha özellikli oyuncuların var. Onlar takım oyununu çok doğru oynamaya çalışıyorlar. Topun hakimi onlar oldular. Yani maçın geneline baktığımız zaman her ne kadar istatistikler %50-50 de dese, ya onların bir kere orta saha üstünlükleri çok net bir şekilde belli oldu. Yani Tolisso bence çok değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha burada gösterdi herkese. Ya orta sahada gerçekten maestro, orkestra şefi gibiydi yani. Enteresan bir görüntüsü vardı ama her şeye rağmen gene de Fenerbahçe takımını kutlamaktan başka bir çaremiz yok. Yani pozisyon anlamına baktığımız zaman çok eksikleri var ama zaman zaman savunmada da doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. Ama ikinci maç çok zor yani sevgili Berk, çok zor. Yani bugün Fenerbahçe'nin buradan iki farklı galip ayrılması gerekirdi ki ben Fenerbahçe'nin ikinci maçta avantajlı taraf olduğunu söylemem için bugün itibariyle şunu söyleyebilirim. Yenilmeyecek bir takım mı? Değil. Senin çok daha özellikli oyuncuların var mı? Doğru, var. Ama işte bunu sahaya yansıtmak çok değerli ve önemli. Bence burada Fenerbahçe ikinci maça o kadar doğru bir şekilde hazırlanması lazım ki 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin en azından taraftarını mutlu edeceği bir salı akşamı yaşaması lazım önümüzdeki hafta. Hem Türk futbolu adına da çok değerli bence. Şampiyonlar Ligi'ne kalması Türk futbolu adına da çok önemli ve değerli ama yani bilemiyorum, bazı eksikleri de gördüm, onu da söyleyeyim. Şimdi sevgili hocam İsmail Kartal hocam tribünlerden Asensio sesleri çıktıktan sonra Asensio'yu tek başına oyuna almadı. Bir de yanında bir oyuncu daha aldı. Hani taraftar da şunu demek istedi. Hani sadece sizin söylemleriniz değil ama ben oyuna göre oyuncu alıyorum dedi. Bence Nenet takviyesi de Asensio ile birlikte çok doğru bir takviye olduğunu da gösterdi. Bir tane vuruşu var Nenet'in. Çok güzel bir vuruşu var. O direkten içeriye doğru vursaydı, 2-1 kazansaydı işte o zaman avantajlı tarafın Fenerbahçe olduğunu konuşabilirdik. Ama savunma anlamında ciddi hataları var. Gençler Birliği maçında yapılan iki tane hata var. Mesela Aki gibi oyuncunun, yani Aki mesela benim çok beğendiğim, çok
0: önemli, değil mi?
2: Tabii önemli. Her yayında bahsettiğim, yani Aziz Yıldırım'ın en önemli transferlerinden biri olduğunu söylediğim Aki'nin, yani hem Gençler Birliği maçında savunma anlamında atılan golde, Gençler Birliği'nin attığı golde önde kalması... Bugünkü pozisyona baktığımız zaman rakibin pozisyonu yokken iki kere uzaklaştırmaya çalışıp topu uzaklaştıramaması ve o hatanın dönüp golle sonuçlanması tabii Fenerbahçe adına üzücü taraf oldu. Skriniar'a baktığımız zaman Skriniar zaten görevini son derece doğru yapmaya çalışan ama zaman zaman çok ağır kalıp pozisyonlarda pozisyon hatası yapan, en az 6-7 tane foul yaptı mesela rakibe. Ya bunlardan biraz uzak durması lazım Fenerbahçe'nin ki ikinci maçta 50 bin kişilik bir statta oynayacaklar. Lyon taraftarı da bu sefer Fenerbahçe'nin yapmış olduğu tezahüratın tamamını sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Çok kolay bir maç olmayacak ya. Yani bugün gördüğüm kadarıyla hazır bir Lyon var ama hazır olmayan bir Fenerbahçe var. Onu söyleyeyim. Yani Vedat Muriç bu kadar hazır bir görüntüsü olmamasına karşın hani teknik direktör tarafından niçin 82 dakika oyunda tutuldu onu da anlamış değilim. Onu söylemek istiyorum. Yani enteresan şeyler oldu bugün ama sonuca baktığımız zaman Fenerbahçe taraftarıyla mutlu olduğu bir 90 dakika yaşadığını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda mesela Fenerbahçe taraftarı özellikle ligde ve Avrupa'da Fenerbahçe'yi bu kadar canı gönülden, yürekten yani arkada 12. adam görevini çok doğru yapabilirse Fenerbahçe'nin yolunun çok doğru yol olduğunu düşünenlerdenim ama bir parantez açacağım. Bir tane oyuncu var maç özelinde. Yani Mason Greenwood. Yani o kadar özel bir oyuncu ki bu zaten gelmeden önce de hep konuşuyorduk. Geldikten sonra da konuşuyorduk. Evet hazır değildi ama yavaş yavaş o potansiyel oyunun ortaya koymaya çalıştı. Attığı gol şapka çıkartılacak tarzda.

0: alıyor topu, rakibin üzerine gidiyor, sağa doğru çekmeye çalışıyor. Sol ayağının dışıyla önüne alıp çok net bir vuruş yapıp Fenerbahçe'ye golü getiriyor. Çok da doğru bir dakikada golü getirdi. Yani oyunun ikinci yarısının ilk dakikasıydı herhalde, değil mi? 46,
1: doğru.
0: 25. saniye falandı, 20. saniyeydi. Böyle bir golle buluşturdu, taraftarını mutlu etti. Fenerbahçe'yi oyunun içinde bıraktı. Yani o dakikalarda gol olmasa belki Fenerbahçe ön alan baskısını yaparak savunmada çok ciddi ataklar ve açıklar verebilirdi. Ama Mason Greenwood'u gerçekten kutlamak lazım. Önemli bir oyuncu olduğunu, ne kadar doğru bir transfer olduğunu bence bu akşamki 90 dakikada gösterdi. Fenerbahçe'nin eksikleri var. Fenerbahçe yeni sezon kampını çok doğru geçirmemiş. Çünkü 40 oyuncu ile kampa giderseniz burada teknik direktörün de yapacağı çok fazla bir enstantere yok. O yüzden burada teknik direktöre çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama oyunun geneline baktığımız zaman zaman zaman kopukluklar oldu. Mesela ben Kante ile Gendouzi'nin bu akşam özelinde biraz daha topla haşır neşir yani olmasını, Talisca ile birlikte çok doğru pozisyonlar bulabileceklerini düşünüyordum. Ama oyuna hükmedemediler. Yani oyuna Fenerbahçe'ye orta alanda özellikle hakim olamadığı için rakip orta alanda çok daha diri ve pozisyonel bir futbol gösterdi. Ama her şeye rağmen savunmada çok fazla açık vermeyen Fenerbahçe takımını da kutlamak lazım. Semedo'ya dönecek olursak, bence Semedo ilk yarının en iyi oyuncularından biriydi. Yani karşısındaki o Fofana'yı bir kere geçirmedi ve çok doğru pozisyonlarda, çok doğru yerlerde durdu. O da tabii camianın taraftarını çok ciddi bir şekilde galeyana getirdi. Ama Fenerbahçe takımı her ne kadar doğru transferler yapılsa da, her ne kadar doğru yolda da olsa da ama ikinci maç bence Fenerbahçe adına çok zor ve çok mücadele gücü yüksek bir maç olarak görüyorum ben. İnşallah temsilcimiz ikinci maçta skoru koruyabilir. Turu atlayan taraf olur diye düşünüyorum ama ben şansının biraz daha hani yüzdeler açısından baktığım zaman %35'in çok daha üzerine geçeceğini söyleyemem. Onu net söyleyeyim yani.
1: Tur şansı kısmını da böyle değerlendiriyorsun bir tarafta. Kesinlikle. Aynı anda. Lukaku'nun
0: sen ne düşünüyorsun peki?
1: Ben seninle aynı düşünüyorum. Yok, aynı düşünüyorum. Sen öyle bir girdin ki yayına. Berk yine düştü değil mi modun diye girdin yayına. Düşecek tabii böyle yerde. Nasıl yayın yapacağız? Emre Eren nasıl bir şen şakrak? Fenerbahçe'miz 1-1 berabere kaldı ve tur şansını büyük ölçüde ikinci maça sakladı. Avantajlı gidiyor oraya, mutluyuz gibi bir şey diyemem mesela bu anda. Hani bunu da mesela bunun taklidini yapmam ya da benzerini hatırlatmam da o bile abes değişikal Emre Eren ama Emre Eren bana takılarak girmek istiyor tabii yayına. O da ayrı
0: tabii
1: konu.
0: Tabii oraya girmek istedim yani böyle baktım yani. Bir enerjin düşük bir anda böyle senin enerjini toplamak için elimden geleni yapıyorum ama.
1: Ben görürüm seni. Ben görürüm senin enerjini.
0: Bir türlü çıkamıyorsun çünkü hani skor da seni tabii, çok tatmin ve mutlu etmedi. Bence Fenerbahçeliler de çok tatmin ve mutlu etmedi yani bu sonuç.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe daha fazla böyle organizasyonu daha yüksek. Şimdi iki tane Vedat Muriç'le oynuyorsan iki tane kenar açığın orta yapacak kardeşim.
1: Yani aynen
0: iki tane kenar açığın cezalının içinde o pozisyonları üretecek.
1: Ne yaptı iki kenar açığı Fenerbahçe'nin buna karşın?
0: Var. Mason Greenwood'la işte Kerem Aktürkoğlu var. Arkadan gelen Semedo ile Archie Brown var. Mesela Kerem Aktürkoğlu'yla Mason Greenwood oyunu içeriye doğru topla birlikte kat etseler iki tane beki atağa sokmuş olurlar. Hem Semedo'dan hem de Archie Brown'dan Fenerbahçe yararlanabilir ama bu tarz oyunu çok fazla tasvip etmediğini gördüm ben İsmail Kartal'ın. Halbuki senin Muriç'in varsa kenarlardan getireceksin. Çünkü Muriç de çok etkisiz gözüktü. Yani 82 dakika o kadar etkisiz gözüktü ki soldan yapılan bir tane ortaya kafa vurabildi. O da zor pozisyondu. Zor pozisyonda vurdu. Ama getirdiğin zaman vurabilir. Tabii ciddi bir sakatlık yaşadı. 3 hafta takımdan ayrı kaldı. Hazırlık kampının 2. 3. gününde yanlış hatırlamıyorsam. Tabii toparlanması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Yani Lukaku'nun da biraz toparlanması biraz zaman alacak. İşte bu bölgelerde Fenerbahçe hatasız geçebilirse ki baktığımız zaman 4 günde 2 maç oynadı. Bir galibiyet alamadı. Mesela deplasmanda Gençler Birliği'ne mağlup oldu ki rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı İsmail Kartal. Bugün de baktığımız zaman yani Lyon'a karşı yani ben biraz daha böyle baskısı yüksek sağdan soldan rakibi zorlayabilecek ataklar bekledim açık ve net söyleyeyim ama maalesef bu atakların hiçbirini çok ciddi bir şekilde göremedik ama mutlaka Fenerbahçe yönetimi mutlaka Fenerbahçe teknik heyeti bu oyundan ve oyuncu topluluğundan mutlaka bir şeyler kazanacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen dönemde zaten Fenerbahçe'nin iyi bir futbol oynayacağını, taraftarını mutlu edebilecek transferleri yaptığını, o transferlerin de taraftarlarla ilgili çok

0: güzel işler yapabileceğini biliyorum ama yani Şampiyonlar Ligi'ne kalması lazım Fenerbahçe'nin. Ya uzun zaman sonra, çünkü 17 yıl olmuş yani, taraftar değişti. Artı şöyle de bir gerçek var, yani Şampiyonlar Ligi'ne kalması demek Fenerbahçe'nin, nereden baksan 35-40 milyon euro paranın gelmesi demek yani.
1: Çok doğru.
0: Yani biraz
1: ve
0: hani
1: bundan mahrum bir Fenerbahçe. Neredeyse çeyrek asır. Neredeyse çeyrek asır gelecek, bundan mahrum bir Fenerbahçe var.
0: Benim kızım 17 yaşında. Aynen yaşıt. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını görmedi. Geçenlerde söyledi bana. Baba dedi, bu Fenerbahçe en son ne zaman dedi Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Tabii izliyor, yorumları da izliyor. Hı-hı. Bizleri de takip ediyor. Kızım dedim, sen dedim doğdun maşallah. Ama dedim yani doğmadan bir sene önce oynamıştı Fenerbahçe. Yani. Sonunda kaldım. Ama yani taraftar sakın üzülmesin. Çünkü Aziz Yıldırım ve yönetimi bence çok doğru transferler yaptıklarını düşünüyorum ben. Ama burada en büyük görev de Sayın İsmail Kartal'ın bu oyuncuları bir an önce hazırlaması gerektiğini de görmek lazım.
1: Bunun yanında Fenerbahçe'yi konuşurken ikinci maç özelinde neler olabileceğini konuşuyoruz tamam belki, ama burada bir iptal edilmesi, ertelenmesi gündemde olan aynı zamanda bir ligdeki ikinci maçlar var. Biz Lyon'la oynayacağımız ikinci maçı konuşurken playoff'ları çok ilgilendiren bu ligin ikinci haftası, Süper Lig'in ikinci haftası ertelenir mi ertelenmez miler konuşulurken eli kulağında açıklayacaklar diyenler var. Ama salı günü oldu. Çarşambayı bulur herhalde. Çarşambanın sonunu bulur. Perşembeyi bulur herhalde derken senin aldığın bilgiler, senin oradaki istihbaratın ve yorumun ne olur bu konuda? Onu da merak ettim. O da çünkü kritik mesela böyle bir maç öncesi.
0: Geçen hafta mesela bunu çok istediler ama yani buna federasyon karşılık vermedi. Yani ertelenmesi gerekir aslında diye düşünüyorum. Fakat
1: çünkü 3 takımın da maçı var örneğin. Sadece Fenerbahçe'de değil.
0: Tabii 3 takımın da maçı var ama Beşiktaş perşembe pazar oynuyor. Fenerbahçe salı cumartesi oynayacak herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Cumartesi mi oynayacak? Cuma oynayacak galiba. Fenerbahçe evet cumartesi oynuyor.
1: Fenerbahçe cumartesi yani Galatasaray bu cuma oynuyor. Fenerbahçe cuma. Trabzonspor ve Beşiktaş da pazar günü oynuyor. 19'a 20:30. İkinci haftadan bahsediyorum. Bu hafta sonundan evet.
0: Bu hafta sonundaki maçlar ertelenecek diyorsun sen.
1: Ertelenme ihtimali var. Sende öyle bir bilgi var mı?
0: Ben de öyle bir bilgi yok. Bende öyle bir bilgi yok. Çünkü yani herkes 3 günde bir maç oynuyor yani. Avrupa'daki takımlar da oynuyorlar. Çünkü bunları ertelersen bir de Ekim ayında biliyorsun bir milli maç aramız var. 3 hafta orada lig ara verecek. Yani buradaki planlamayı doğru yapamayabilirler. Tabii o Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği bir karar. Ertelenirse de biz tamam deriz. Ertelenmese de biz tamam deriz. Ama tabii sezon başı takımlar hem yorucu bir kamp dönemi geçirdiler hem de işte ön elemeler oynamaları tabii takımları biraz sıkıntıya sokuyor mu? Sokuyor. Yani kulüp teknik adamları ve oyuncular bunu bekliyorlar. Ama tabii yarın bir bakacağız yani ne olacak ne bitecek diye.
1: Peki. Oyuncu oyuncu isim isim konuşalım isterim. O bölüme gelelim isterim. Şöyle biraz bir yorum, belki bir cümle, belki bir kelime kısa da tutarak istersen. Diğer tarafta ve puanlamayla tamamladığımız o bölüme geçelim isterim. Karşılaşma bitti ve üzerinden bir yarım saatlik bölüm geçti aşağı yukarı. Karşılaşmanın ardından Emre Eren'le birlikteyiz. Fatih Demirkol'la konuşmuştuk. Emre Eren, Ederson'la başlayalım. Ederson için neler söylersin? Bir yorum, bir puan.
0: Ya bence güven verici bir görüntüsü vardı kalede. Golde yapılacak çok fazla bir şey yoktu. Sağdan adam kesti topu. Şikrin yerinde sırtına çarptı. Halbuki topa doğru hamle yapmıştı Ederson ama sırtına çarpıp gol oldu. Burada yapacağı çok bir şey yoktu. Tabii Fenerbahçe'nin Ederson'dan büyük bir beklentisi var. Ama tabii bu yabancı statüsünde Ederson gider mi kalır mı? Ona tabii yönetim kurulu karar verecek ama geçen haftaya kadar hani gidebilir söylemleri çok yüksekti. Ama bugünkü maçlara baktığımız zaman, bugünkü maça baktığımız zaman ben Ederson'un kötü bir performans sergilediğini görmedim. Onun üzerinden 7 veriyorum kendisine.
1: Stoper tandemine döndüm. Stoper'de Şikriniar ve Ake vardı. Ake'yi de yorumladın az önce ama bunu puana da döndürdüğümüzde neler söylersin?
0: Valla Ake hava hakimiyeti çok yüksek olan, oyun konsantrasyonu çok yüksek olan bir oyuncu ama iki maçtır da Fenerbahçe savunmasında ciddi hatalar yapmaya başladı. Bu Şikriniar'la ikisi yani bu golü ikisine yazarım ben. Çünkü orada santrafor oyuncunun yanında duruyorsun ama pozisyon anlamında rakibe vurduruyorsan, burada Fenerbahçe'ye gol yediriyorsan kusura bakma benden 10 üzerinden 6'nın üzeri alamazsın yani. İki oyuncuya da 6 veriyorum ben.
1: Beklerde Semedo ve Brown'u izledik Fenerbahçe'de.
0: Valla Semedo iyi 45 dakika gibi oynasaydı 10 üzerinden 9 verirdim kendisine ama ikinci yarı tabii biraz performans anlamında düştü ama gene de ayakta duran bir görüntüsü vardı. 10 üzerinden 7 veriyorum. Archie Brown'a

0: Yani Archie Brown arada kalmış bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin direkt oyuncusu mu değil mi kendi bile buna karar verememiş. Ama zaman zaman pozisyon anlamında çok ciddi işler yaptı. O savunma güvenliğini her zaman ön planda tuttu. Savunma anlamında Fenerbahçe'ye çok katkı sağladığını düşünüyorum bugün özelinde. Ama baktığımız zaman ofansif anlamda Fenerbahçe'ye çok fazla katkı verdi mi diye soracak olursan o da yok. Ben ona da 10 üzerinden 6 veriyorum.
1: Orta alanda Kante'yi, Guendouzi'yi ve Talisca'yı izledik. Kante'den başlayayım Emre'den.
0: Valla Kante, Guendouzi bende bugün 6.5'tan 7 alır ikisi de. Çok oyunun 3. bölgesine çok yardımcı olacak görüntüler ortaya çıkartamadılar. Yani Fenerbahçe orada biraz eksik kaldı. Orada biraz daha ön alan baskılarına doğru cevap verebilselerdi, orada kazandıkları toplarla çok doğru pozisyonlar üretebilirlerdi ama bu işin ofansif kısmını çok doğru yapamadılar. Ama iki oyuncu da defansif özelliğinde Fenerbahçe'ye o ortadan o Tolisso'nun çok delebilecek pozisyonlarına müsaade etmediler. Onun için ikisine de 10 üzerinden 6.5 veriyorum.
1: Fenerbahçe'de orta alanda hızlıca
0: Talisca
1: ile devam ediyorum.
0: Talisca yani sezonun başından beri ön eleme maçlarının gerçekten kahramanı. Attığı gollerle de Fenerbahçe camiasını çok mutlu etti. Onun da ödülünü bugün Asensio'yu keserek İsmail Kartal orada Talisca'yı düşündü. Oynatmam gerektiğini düşündü. Vedat Muriç ile başlamam gerektiğini düşündü. Ama ben burada hata ve yanlış yaptığını düşünüyorum. Geçen sene sezon başından sonuna kadar Fenerbahçe'nin en büyük enerjilerinden biri olan Asensio'yu kenarda bırakmak yani nasıl bir düşünce? Ben onu anlamış değilim. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Talisca'ya da baktığımız zaman yani çok fazla pozisyon yaratabilecek özelliklerini sahaya yansıtamadı. Çünkü atletizmi düşük. Bu tarz atlet takımlara karşı Talisca'yı orta sahada santrofor arkası gibi değerlendirirseniz buradan sonuç alamazsınız bu dönemde. Ama santrofor oynasaydı o düşen toplara, o ceza alanının içinde yakaladığı pozisyonlara şut atabilirdi. Bir tane 57. dakikada sadece bir şut attı. Kaleyi sıyırdı. İyi bir şuttu. Yani 10 üzerinden 5.5 veriyorum ben kendisine.
1: Devam ediyoruz. Fenerbahçe'de Greenwood kanattaydı, sağdaydı.
0: Valla Fenerbahçe'nin bugünkü oyununda ben en heyecan duyduğum, atmış olduğu golden sonra da çok ciddi pozisyonlar yaratmaya çalışan bir görüntüsü olduğunu gördüm. Özellikle oyunun ilk yarısında da ilk 20 dakikada o Fenerbahçe'nin o baskın oyununda en önemli karakterlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bence özel bir oyuncu, ligde de herkesin önlem alması gerektiği bir oyuncu olduğunu çok net bir şekilde bizlere gösterdi. Zaten Marsilya'dan çok net tanıyoruz kendisini. Önemli ve özel bir oyuncu. Aziz Yıldırım'ı kutlamak lazım böyle bir transfer yaptığı için. Ben 10 üzerinden sadece bugün 8 numarayı, 8 puanı şeye veriyorum. Mason Greenwood'a veriyorum. Önemli bir oyun oynadı. İnşallah ikinci maçta da Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olur. Fileleri havalandırır ve Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde tutar diye düşünüyorum.
1: Kanatta diğer tarafta Kerem vardı ve ileride Vedat'la başladık.
0: Vallahi Kerem bir var bir yok, bir var bir yok ama Türk futbolunun çok önemli oyuncularından biri olduğunu söylemem lazım. Yani Kerem'in biraz daha oyunu yani çok doğru yorumlaması gerektiği dönemlerden geçtiğini düşünüyorum. Artık çok ciddi takımlarda futbol oynadı. Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı. Benfica'da önemli işler yaptı ki geçen sene Fenerbahçe'nin Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde olmamasının en büyük sebebiydi Benfica'da. O atmıştı golü. Performansına baktığım zaman bugün etkileyici bir performansı var mıydı? Hani pozisyonlarda bir şeyler yapmaya çalıştı fakat Mason Greenwood'un attığı golde Mason Greenwood'a çok iyi bir pas attı. Ama beklenenin üzerinde oynadı mı diye soracak olursam ben milli oyuncumuzun biraz daha performansını yükseltmesini çünkü Fenerbahçe camiası ona çok güveniyor. Sayın Başkan, teknik direktör yani kesinlikle bu oyuna inanıyorlar bu oyuncuya. Bu oyuncuya inanmaları da aslında onun performansını biraz daha üst seviyeye çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef Kerem bir türlü o kabuğundan çıkıp da ben Fenerbahçe'de skor üretebileceğim, üretebilecek en değerli oyunculardan biriyim. İmajını bir türlü veremedi ama ilerleyen haftalarda bunu bekliyoruz. Çünkü milli oyuncumuzun gerçekten performans anlamında iyi işler yaptığını gördük zamanında. Görmeye de devam edebiliriz ama biraz kendinde araması lazım. Yani bu problemin niçin bunu yapamadığını biraz kendinde araması lazım. Zaten öz eleştirisini de yapıyor. Geçenlerde basın toplantısında çok doğru şeyler söyledi. Taraftar benden dedi çok ciddi şeyler bekliyor ama Ben de bunun hepsini yapacağım, bunu biliyorum dedi. İnşallah önümüzdeki dönem Fenerbahçe'ye katkı ve yarar sağlar ama ben bugün onun 10 üzerinden 6'ın üzerine geçtiğini düşünmüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'de Vedat Muriçi, kanatta Kerem'i ve aynı zamanda Greenwood'u konuştuğumuz son bölüm vardı Emre Eren'le. Emre Eren sonradan oyuna giren oyuncular için öne çıkartacağın bir şey olur mu diye sorayım ben son kısımda.
0: Vallahi çok geç girdi Asensio.
1: Evet.
0: Çok fazla o hakimiyeti ele alamadı ama Nene'nin yapmış olduğu bir vuruş vardı. Güzel bir vuruştu. Katkı vermeye çalışan bir Nene'yi gördük, onu söyleyeyim. O da ilerleyen haftalarda belki Fenerbahçe'nin tamamlayıcı tarafında bir oyuncusu olur ama tabii yabancı kuralına göre o 23 altını tutuyor değil mi Nene?
1: Evet. Tutan oyunculardan biri.
0: 23 altını tutuyorsa takımda kalıcı bir oyuncu. Tamamlayıcı bir oyuncu olabilir. Ben beğendim performansını. Kötü değildi ama bu arada Vedat Muriç'in performansını sordun ama şey yapamadık, onu puanlayamadık yani. Vedat Muriç'e 10 üzerinden 4 veriyorum ben. Bugün Fenerbahçe'nin 10 kişi oynamasının en büyük etkeniydi. Çünkü fizik olarak, fizik anlamında hazır bir Vedat değil ama biz Vedat'ı çok iyi tanıyoruz. İspanya'da geçen sene yani ligde ikinci gol krallığında ikinci olmuş bir oyuncunun Fenerbahçe'ye büyük katkılar verebileceğini düşünüyoruz ama bu maç özelinde olmadı. İnşallah önümüzdeki hafta önemli bir performans ortaya koyar ama ben fizik kapasitesinin daha hala 70-80 dakika oynayabilecek bir potansiyelde olduğunu düşünmüyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularla ilgili de fikrim bu.
1: Peki. Emre Eren teşekkür ediyorum ve eklemek istersen bir de
0: sevgili
1: Trabzon.
0: Berk, ben teşekkür ediyorum.
1: Trabzon Beşiktaş maçları da var. Oralarda da görüşeceğiz tabi.
0: İnşallah görüşürüz güzel kardeşim.
1: Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Ve değerlendirdiğimiz noktada 20 dakikalık onunla bir bağlantımız oldu. Diğer tarafta 10 dakikalık da bir maç sonunda bağlantımız oldu. Fatih Demirkol'la uzattığımız bir bölüm oldu. Girimuda 8 puan veriyorsun. Girimuda demek istemiş herhalde. Yorumculuğa bak demiş. Ya siz yazıya bakın asıl ya. Yani bu kadar kolay olmaması lazım hakikaten. Sait Bey, yazınıza bakın. Greenwood'a Girimut yazmışsınız. Girimut. Girimut olsa yine iyi. Beğeniyorsunu beğeniyorsun diye yazmışsın mesela. Yumuşak G ile değil de Y ile. Emre Eren'i eleştirene kadar biraz kendi Türkçeni eleştir mesela Sait Bey. Bunu söylerim. Söylemekten de geri durmam. Meşgule meşgul yazmışsın mesela. G yerine K. Mesleği bırak diyorsunuz, meslayı yazmışsın oraya. Meslek değil, yumuşak G yok, Y var. Yani birini eleştiriyorsunuz, Greenwood kısmında 8 puan veriyorsan yorumculuğu bırak diyorsunuz. Bir insanın, Emre Eren'in kazancını sağladığı ya da olmuş olduğu alanı böyle yorumluyorsunuz. Yorumcumuzun, ben arkasında dururum, telefonu kapattık. Emre abi çok severim ama yanlış bir şey olmuş olsa... Örneğin böyle bir yorum yapılmalı mı? Yapılmamalı. İşte Cırımbu'da 8 puan veriyorsan seni de dinlemem deseniz yeridir mesela ama şimdi bu yorum olmuyor. Yorumculuğu bırak diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ama bir insanı eleştirmeden önce kendi doğrularınızı bir ön plana çıkartın. Yani 16 kelimelik bir cümleniz var. Bir tanesi doğru, iki tanesi doğru belki. Bırak demişsiniz, o doğru. Radyoyu demişsiniz, o doğru. Yani ilginç bir şey, hakikaten ilginç bir şey. Mesajınızı okuyamıyoruz eleştirirken siz. Ne kadar acı bir şey. Onu bir düşünün. Öyle bakın. Mesajınızı okuyamıyoruz. Biraz dikkat edelim bazı şeylere. Ben çok mu iyi yazıyorum? Hayır, ben de çok iyi yazmıyorum günlük hayatta. Ama en azından okunaklı yazmaya çalışın. En azından eleştiriyorsanız dikkat edin. Bu kadar da gömme adamı Berk demiş. Gömerim bu kadar da. Madem öyle, tırnak içerisinde tabir, amiyane tabirle tabiri caizse gömerim bu kadarı. Yani bizim yorumcumuza Emre Eren'e burada tutup da yorumculuğu bırak, mesleği yapma, meşgul etme radyoyu vesaire gibi ileri giden laflar ediyorsanız olmaz. Yani ileri giden laflar ediyorsanız olmaz. Orada ben de bu şekilde siz önce kendi yanlışınıza düzeltin, Emre Eren'e öyle laf edin derim. Onu söyleyeyim Sait Bey, selamlar. Gelen mesajlara bakıyorum hızlıca. Yürü be Berk demiş, haklısın kardeşim demiş. İyi gömdün demiş. Bu kadar da gömme demiş. Ya buradan çıkalım, bu konu farklı bir konu şimdi. Abi Fenerbahçe takım oyunu oynamıyor, sorun orada. Böyle mesajlarla gelin. Hiçbir hatamız planlı değil. kanata bir şey yapmaya çalışanlar futbolu iyi oyuncularla değil takımın yıldızlaştırdığı oyuncularla oynanır. Paris Saint Germain tüm yıldızları getirdi, bir şey yapamadı. Şu anki Paris Saint Germain takım olarak ne yaptı demiş. Onu sorgulamış. Belki inşallah Fransa'da Fenerbahçe'm tur atlayacak, skor alır ve Şampiyonlar Ligi'ne girer. İyi yayınlar İzmir'den Yıltu Güler ben demiş. Teşekkür ediyorum. Orta saha ile forvet arasındaki bağlantıyı İsmail Kartal bir türlü göremedi. Bu bağlantının olmadığını artık taraftar dayanmadığı için Asensio diye bağırmaya başladı demiş. Yorum yapmış Mehmet Salih Bey. Kaldı ki bana kalırsa yorum gibi yorum bugün özelinde. Oyunu iyi okuyabilmiş bir dinleyicimiz gibi gördüm. Ne başarısı var İsmail Kartal'ın? Tekrar geldi Fenerbahçe'nin başına. Hoca mı yoktu başka demiş. Mehmet Bey böyle yorumlamış. Abi bu turda umut yok. Fenerbahçe ışık vermedi demiş. İyi akşamlar Berk. Lyon Fener'i nasıl dövüyor? Onu izliyoruz demiş. Böyle yorumlamış, böyle görmüş. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Gelen mesajlarla ilerliyorum. Biz de radyonun bir parçasıyız demiş. Biz de bir dinleyiciyiz demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Tabii ki mesela sizin bu görüşünüz, sizin bu düşünceniz. Başımın gözümün üstünde derim. Kaldı ki dinleyicilere önem veren bir radyo olduğumuz için zaten bunları burada tartışıyoruz. Dinleyicilere çok kıymet veren bir radyo olduğumuz için zaten bu kadar ileri giden yorumlarda, suistimal edilen yorumlarda kabul edilin ki yapılıyor. Ama buna her daim devam ediyoruz. Bizim için dinleyicilerimizin yorumu çok kıymetli. En iyi yorumcular dinleyicilerimiz diyoruz değil mi? Bak az önce okuduğumuz gibi mesajlarda. Yorumcunu gömmeye bir şey deme. Ona hiçbir şey söyleyemezsin demiş. Söylerim ben haklı bulmadığım yerde söylerim. Aa evet ben de öyle düşündüm dediğim birçok yorum vardır. Sizler yorumcularımıza yaptığınız yorumlarda aa evet haklısınız orada ben de çok karşı çıktım. Aynı fikirde değilim Emre Eren'le. Ya hakikaten Serkan Çetiner bugün fanatikliği tutmuş. Erkan Tiryaki bugün abarttı dediğim birçok şey vardır yani. Oradaki netliğimi de bilen bilir bilmeyen sağlık olsun derim. Belki yarın öbür gün denk gelir. Denk gelmezse de yine sağlık olsun der çıkarız. Hızlıca devam edelim. Bizim Kimle Dede Express bölümümüz vardı. Bak orayı unuttuk bunları konuşurken. Hemen oraya dönelim. Kimle Dede Express'te Kimle Dede formatımızı biliyorsunuz. Yaklaşık 30 dakika 40 dakika boyunca bazen 1 saat bazen 20 dakika boyunca sizlere 343 dijital, Digifutbol, Sansürsüz Futbol gibi kanallarda birçok kanaldaki Kimle Dede formatında Fatih Terim'in açıklamaları gibi birçok Kimle Dede formatında içerikler sunuyoruz böyle özel zamanlarda, özel günlerde. Maç sonunda da zaman zaman yaptığımız bir bölüm. Express adıyla oraya yeni bir serüven getirdik, yeni bir ses getirdik. Kimle Dede Express'te Semih Şentürk örneğin asist analizde az önce, dakikalar önce şunu söyledi. Lyon zaten çok iyi bir takım, Türkiye'de şampiyonluğa oynar dedi. Sadece bununla kalmadı. Fenerbahçe'nin ilk 10-15 dakikadaki oyununu çok beğendim. Ancak takımın bunu neden devam ettiremediği bir soru işareti. Çok fazla pozisyon üretmeyen bir Fenerbahçe gördük. Lyon da zaten çok iyi bir takım. Türkiye'de şampiyonluğa oynar diyor. Sonunda söylediği cümleyi böyle başlıyor. Böyle başlatıyor. Erman Özgür der ki TVBu'da daha maç başlamadan kriz varmış gibi Asensio nerede diye gündem oluşuyor. Teknik direktöre saygı duymayı öğreneceksin. Adam onlarla yaşıyor. Çok ağırlığı hissedilmedi oyuna girince demiş. Çok da ağırlığı hissedilmedi o savunduğunuz Asensio'yu. Göremedik pek demeye getirmiş. Now Spor'da Ersin Düzen Kimle Dede Express'te hızlıca şöyle yorumlara baktığımda Fenerbahçe bugün iyi oynasa pozisyonlara girse taraftarın stattan ayrılırken ki duygusu çok başka olurdu. Ben Fenerbahçelilerin gelecek haftaya pek umutlu baktığını düşünmüyorum. Ben maçı izlerken üzüldüm. Bu Lyon'a Sparta Prag neredeyse diz çöktürüyordu. Bu Lyon bugün iki tane Sparta Prag maçının yarısı kadar zorlanmadı dedi. Ersin Düzen bunları hatırlattı. Asist analizde Sinan Engin. Sinan abim selamlar saygılar diyelim. Fenerbahçe'nin sorunu Kerem Aktürkoğlu sorunu. Sol tarafta bir çözüm bulunması lazım. Kerem hiçbir şey yapmıyor ve çok fazla top kaybediyor. Hiç etkili değildi. Sağ tarafı halletti Fenerbahçe ama sol kenar sıkıntılı diyor. Sinan Engin Rashford'a dönüldüğü iddia edilen Rashford'ın yeniden Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilen bu dönemde orayı böyle özetliyor. Erman Özgür yine aynı şekilde TVBu'da. Bana göre ikinci maçta Kerem'den ziyade Nene ile başlayabilir maça. Çabuk bir oyuncu rakibi hataya zorlar. Kerem'in maç boyunca yapmadığını girer girmez yaptı. Yaptığı stres takımı ateşledi diyor TVBu'da yaptığı yorumda. Peki Kontraspor'da Bir Haber Global kuruluşu olan Kontrol Spor'da Nihat Kahveci neler söyler? Fenerbahçe bu kadar benim beklentimin altında top oynarken, sanki deplasmanda oynarmışçasına geçişten pozisyona girerken, pozisyona girer girmezken bir gol atıp aldığı beraberliğe mi sevineyim bu oyunla, yoksa bu kadar Lyon'a iki net pozisyon verip yediği bir golle berabere kalmasına mı üzüleyim diyor Nihat Kahveci. Şapkayı önüne koy ve bu ikisini düşün diyor. Timbuktu'da Bülent Hoca, Bülent Uygun konuştu. Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimalini değerlendirdi. Çok yüksek görüyorum dedi. Fenerbahçe isim isim daha kaliteli fakat

artı bazı futbolcuların katkı yapması gerekiyor. Kerem, Brown, Semedo, Asensio ve Talisca dedi. Bunları böyle özetledi. Bazı oyuncuların katkı yapması gerekiyor dediği noktada. Bunun yanında Serdar Ali Çelikler Neospor'da konuştu. Şu gerçeği her maç görüyoruz. Seviye yükseldikçe bazı şeyler çok belli. Bu seviyelerin topçuları olmadığı çok belli oluyor Fenerbahçe'nin yerli oyuncularının. Kerem'i görüyoruz artık. İrfan Can Gençler Birliği seviyesinde bile problemli demiş. Serdar Ali Çelikler. Kim ne dedi Express'te de bunu hatırlatalım. Bir yanda kendi evinde Juventus'a, Manchester'a, Liverpool'a kök söktüren Galatasaray. Bir yanda transfer şampiyonu Fenerbahçe'nin Lyon'a karşı oynadığı oyun. Malzeme İyi, aşçı kötü galiba demiş. Yunus Bağlayer'in mesajı böyle. Berk abi seni o kadar iyi anlıyorum ki yoruma ya da kötü Türkçeyle yazmasına değil, Emre Eren'i küçücük bir konuda işi bırak, bu işi boşuna yapıyorsun demesine kızıyorsun demiş. Aynen öyle. Ona kızıyorum. Yani ona kızıyorum ve işte bir yerde hani bir şeyi illa eleştiriyorsanız siz de doğru olmanız beklenir değil mi? Çünkü bizim ülkemizde maalesef ki çoğunluğumuz şuna dikkat etmiyoruz güzel ülkemde. Bir şeyi eleştiriyoruz ama karşısına bir şey koymuyoruz. Hani o hikaye vardır ya, işte bir ressam bir günün birinde bir meydana bir resim çiziyor, koyuyor. Buradaki hataları bulun ve işaretleyin lütfen diyor. İşte herkes, önüne gelen herkes, aa ben de yapayım, aa ben de atayım, hadi ben de oy kullanayım demiyor muyuz ya? Nerede anket görsek tıklıyoruz. Alakamızın olmadığı Twitter'da anketlere tıklıyoruz. Hangimiz yapmıyor bunu? Yapıyor. Bir bakıyorsun siyasetle ilgilenmeyen, siyaset gündemi olmayan adam ona tıklamış. Çünkü bir şey sunuluyor sana. Ama hadi gel düzelt dediğinde, aynı ressam mesela bir meydanda, çok bilinen bir hikayedir bu ülkelerden birinde. İşte orada aynı ressam gel düzelt dediğinde aynı şekilde, ya da neyi düzeltebilirim, ne fikir sunuyorsun dediğinde, çeşitlendirelim burada bunu hadi. Onu sunamıyorsun, karşısına bir şey koyamıyorsun. İşte eleştirmek olunca çok rahat eleştiriyoruz ama işler ileri gittiğinde durum farklılaşıyor. Greenwood yazarım artık çok abarttınız demiş. Hakaret şeklinde yazmamışım demiş. Ya hakaret değil olay. Bir yorumcuya, Emre Eren'e mesleği bırak, işte yorumculuğu bırak, radyoyu meşgul ediyorsun, meşgul etme demek o kadar kolay olmamalı, onu demek istiyorum. Gelen mesajlar var şöyle hızlıca. Gelen mesajlara da şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakıyoruz. Baktığımız yerde Berk selamlar. Tur şansımız var. Niye bu kadar abartıyorlar? Tur şansımız mutlaka var demiş. Sen de sinirlenme demiş. Tabii Fenerbahçe'nin beraberliğiyle sinirlendiğimizi düşünen dinleyicilerimiz de var. Hızlıca şöyle diğer tarafa döneceğiz. Diğer tarafa döneceğiz dediğim noktada da Paulo Fonseca konuşuyor. Maçın ardından Lyon teknik direktörü açıklamalarda bulunuyor. Ona döndük. Onu dinliyoruz.

Bence evet, çok fazla pozisyonun oluştuğu bir maç olmadı. Haklısınız. Topu özellikle orta sahada yön olarak kontrol etmeye gayret ettik. Evet, bazen en son dokunuşlar biraz eksik kaldı. Daha fazla fırsat oluşabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin yarattığı fırsatları düşünelim. İki tarafta benzer gibi geliyor bana bu anlamda. Direğe vuran mesela bir topumuz oldu. Üç tane önemli şutumuz var kaleye. Fakat evet, genel olarak maçta çok yüksek sayıda doğrudan kaleye giden şut olmadı. Çünkü iki ekip de son derece kuvvetli. Pablo, acaba bu yoğun ortamda, bu statta oyuncularınızın sakin kalması, bütün ortama rağmen oyuncuların kendini kontrollü bir şekilde oynaması sizi şaşırttı mı? Hayır, şaşırtmadı. Daha öncesinde zaten konuşmuştuk. Buna hazırlıklıydık.

0: Cesaret konusunda vurgu yapmıştık. Bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı. Kulübümüz açısından tarihi bir an, daha önce de ifade etmiştim. Azimliyiz. Dolayısıyla oyuncularımızın sakin olmasından hiç şaşırmadım.
1: Hazal Palavar, en son haber. Fenerbahçe'nin bu şekilde oynamasını bekliyor muydunuz? Sizi şaşırtan bir oyun kurgusu oldu mu?

0: kaliteleri basıp vere sahip bir takım. Fenerbahçeli oyuncuların bireysel vasıfları son derece önemli. Her maçta değişiklik yaratabilecek vasıflar bunlar. Yani işlerin bizim açımızdan kolay olacağını düşünmek çok büyük bir hata olurdu tabii ki. Son dakikaya kadar gerçekten mücadeleye, çekişme sürecek. Fenerbahçe çok değerli vasıflara sahip bir takım. Bireysel olarak oyuncularda da, kolektif olarak da. Evet, tam olarak Fransızca nasıl denir bilemiyorum ama biraz Davut ve Goliat arasındaki mücadele gibiydi. Çok teşekkür ederiz.
1: Lyon tarafında teknik direktör Fonseca'nın açıklamaları bu şekildeydi. İsmail Kartal'ın basın toplantısı bekleniyor sevgili dinleyenler ve orayı bekliyoruz. Orayı beklediğimiz yerde de diğer açıklamalara da gideceğiz tabii. Örneğin Vedat Muriç konuşmuştu. Ne dedi, neler söyledi? Lukaku konuşmuştu. Neler söyledi, neler aktardı? Tüm bunları merakla bekliyoruz tabii. Dediğimiz anda Vedat Muriç'in açıklaması da şu an önüme düştü. Onun prodüksiyondan geçtiğini gördüm. Yayıncı kuruluşa, TRT'ye konuştu. Açıklamalar Lukaku, Vedat Muriç, Greenwood konuştu. Onları aktarayım, onları sizlerle paylaşayım. Şöyle sizlerden gelen mesaj var mı diye de bakayım o sırada. İrfan 25'i bağlayabilir misin? Demiş. İzmir'den İltu Güler ben demiş. Planlamadık çünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ı bekliyoruz artık. O dakikalara kadar da hızlıca diğer açıklamaları sizlerle paylaşacağımız bölümdeyiz. Onu aktarayım. Vedat Muriç'in açıklamasından bahsetmiştim. Yeni bir açıklama geldi mi üzerine? İsmail Kartal'ın bir yayıncı kuruluşa verdiği kısa röportaj var mı? Maç sonu flash röportajlar olur ya, tam da onu arıyoruz. O var mı? Ona da bakayım o sırada. Şöyle hızlıca sizlerle onları da paylaşmaya başlayalım. Fenerbahçe'de Greenwood konuştu ve bireysel performansımdan memnunum fakat daha iyisini yapabilirim dedi. Daha fazlasını söyledi. Dinliyoruz.
2: Önce Romelu'ya da aynısını sordum ama 180 dakikalık bir maç olduğu için bu çok önemli, kaybetmemek. Fenerbahçe 1-0'ın ardından kendisinin enfes golüyle skoru yakaladı. Aslında birkaç pozisyon daha vardı ama galibiyet gelmedi. Neler düşünüyor kendisi?
3: So I ask the same question to Romelu Lukaku as well. So there will be two legs, so that's why today not losing was also important. You guys were in losing position but then you scored the equalizer, very beautiful goal. And after that the team managed to score more chances but couldn't score. So what would you like to say?
4: It was a good game from both teams, I'd say. Today I thought we edged it there. I thought we could have won today, but unfortunately we come away with a draw, and obviously we've got a very important game next week, and we have to go there all collectively as a team and just go back, watch it over the game to see what we can improve and hopefully we can go there and get the win.
3: Aslında iki taraf açısından da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Kazanabileceğimizi de düşünüyordum bu maçı. Maalesef berabere ayrıldık. Şimdi önümüzdeki hafta önemli bir rövanş maçına çıkacağız. Ondan sonrası, o maça kadar tabii ki bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Sonrasında da orada kazanmak istiyoruz.
2: Bir önceki turda oynanan maçta da çok güzel bir gol atmıştı yakın köşeye. Şimdi uzak köşeye. Kendi performansını nasıl değerlendirir? Artık 11'in gediklisi oldu diyebiliriz Greenwood için.
3: So in the previous round you had also scored the one goal, today you scored another goal. So what would you like to say about your individual performance, because we can say that now you became a regular starter in the team?
4: I'm very happy with my performance today. It's obviously great to score goals, and that's what I came here to do, to help the team and to create chances up there in the final third, and I'm quite happy with my performance today. I feel like I could have done a little bit better though, but we'll go again next week.
3: Kendi performansım hakkında, bugünkü performansım hakkında mutluyum. Goller atmak da her zaman güzeldir. Zaten ben bunun için buraya geldim. Takımıma özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Belirtmiş olduğum gibi bireysel performansımdan dolayı mutluyum ama daha iyisini de yapabileceğimi biliyorum. Umarım önümüzdeki maçta yaparım onu.
2: Çok teşekkürler. Good luck.
1: Greenwood'un açıklaması böyleydi. Fenerbahçe'de bir diğer isim de Lukaku'ydu konuşan, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan. Kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir. Sonuç bizim açımızdan üzücü çünkü daha güçlü oyun sergileyen taraf bizdik diyor Lukaku. Devamında neler söylüyor? Lukaku'nun açıklamalarındayız.
2: Mücadelenin ardından Romelu Lukaku yanımızda. Yani aslında

0: Bilmemek de çok önemli bu tarz maçlarda. Çünkü 180 dakikalık maçlar. Kendisi de Fenerbahçe formasıyla ilk kez Kadıköy'deydi. Nasıl hissediyor?
1: Donc en fait, c'est aussi très important de ne pas perdre ce type de match parce qu'on va jouer également d'autres matchs. Et tu as également fait ton début avec le maillot de Fenerbahçe. Comment qu'est-ce que tu peux dire? Quels sont tes sentiments?
2: Ben voilà, je voudrais remercier les supporters dans le stade parce qu'ils ont fait vraiment, je pense que la meilleure chose que j'ai vue dans ma carrière. Voilà, c'est dommage des résultats parce que je pense qu'on est plus fort que eux. Voilà, ils ont eu qu'une occasion première mi-temps, ils l'ont mis dedans, mais voilà, la réaction deuxième mi-temps elle était beaucoup mieux. Voilà, maintenant on doit bien récupérer parce qu'on a un match très important ce week-end. Voilà, comme je dis dans le vestiaire, c'est très important de regarder match par match et de ne pas trop regarder vers l'avant.
1: Match par match, il faut continuer.
2: Ouais.
1: Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sanırım kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir. Çünkü çok yüksek seviyede bir destek sergilediler. Dolayısıyla kariyerimdeki en iyi ambiyansı gördüm. Sonuç tabii ki üzücü bizim açımızdan. Çünkü daha aslında güçlü bir oyun sergileyen taraf bizdik. Daha güçlü olan taraf bizdik. Maalesef ilk yarı kalemizde bir gol gördük. İlk pozisyonda gol yemiş olduk maalesef. Ama ikinci yarıya çıktığımızda aslında o göstermemiz gereken reaksiyonu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Ve golle aslında başladık ikinci yarıya.
3: Lukaku'nun açıklamaları böyleydi. Daha fazlası vardı ama Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin turu Fransa'ya bıraktığı maçın ardından, bir birlik eşitliğin ardından konuşuyor. Onu dinliyoruz.
4: Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi, statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimizi hep beraber iyi çalıştık, oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
5: NTV Gürkanak, taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı. Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa sizin planladığınız şekilde mi gerçekleşti değişiklikler? Bir de Paulo Fonseca, Fenerbahçe turun favorisi dedi. Katılıyor musunuz buna?
4: Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyor. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti.
6: Erhan Alvaroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam ilk 30 dakika Fenerbahçe sahanın her yerindeydi. İstenileni yaptı ama 30. dakikadan sonra topun biraz daha fazla Lyon'a geçtiğini gördük. Buradaki acaba bir taktik planı mıydı, yoksa oyun içerisinde bazen aktif pasif dinlenme yaşıyor takımlar, o mu gerçekleşti?
4: Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrultusunda bu maçı biz böyle oynadık.
7: Volkan Demir, TV Bu Spor. Hocam, Fransa'daki maçta başarılar. Bir günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Çok fazla hazırlanamadık dediniz Gençler Birliği maçından dolayı. Bu hafta oynanacak, hafta sonu oynanacak Konya Spor maçıyla ilgili erteleme talebi olacak mı kulübün? Sizin bu yöndeki görüşünüzü de merak ediyorum. Teşekkürler.
4: Bu konuyla ilgili başkanım da yöneticilerimiz bir çalışıyorlar. Oradan çıkacak sonuca göre biz de ona göre hareket edeceğiz.
8: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Hocam, Fenerbahçe yine bir yan gol yedi. Hem de çok yakın mesafeden, altı pasın oralardan. Kaleci çıkmadı. Ake, Şikrinyar timing hatası yaptı. Bu geçen sezondan da devam eden bir şeydi. Bununla ilgili bir uyarınız oldu mu? Bu tür gollere karşı bir çalışma var mı Fenerbahçe'de? Yine aynı senaryoyu yaşadık.
4: Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncularım içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani.
9: Beril Böke, PlaySpor. Hocam, mevcut şartlarda takımınız haftada iki maç oynamayı kaldırabilecek fiziksel kapasiteye sahip mi, değil mi?
4: Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil, ağır bir saha sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın tehir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz.
8: Samet Bey, son soru olsun.
10: Samet Çevir, Panathinaikos.tr. Bugün Fenerbahçe biraz ön alan baskısında zayıf kaldı gibi göründü. Bu taktiksel bir durum muydu? Yani rakibi ikinci bölgede mi karşılamayı tercih ettiniz? Yoksa ön alandaki oyuncuların profilleri mi buna uygun değil? Kerem Aktürkoğlu haricinde. Yani şöyle yorumluyor çoğu spor yazı, bize dahil. Topu daha çok ayağına isteyen futbolcular var ön tarafta, Kerem haricinde. Yani bu oyuncuların baskı yapmaya, yüksek şiddetle baskı yapmaya uygun oyuncu olduğunu düşünüyor musunuz Kerem haricinde?
4: Şimdi ön alan baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onları alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok yani. Sonuçta Şampiyon Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
8: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
4: İyi akşamlar.
3: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklaması böyleydi. Özellikle 2-3 ayrı noktada farklı farklı konulardan gelerek sorulan bir soru vardı ki maçların ikinci lig, düzeltiyorum, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak maçların ertelenme ihtimali. Orada da yönetimimiz böyle bir talepte bulundu. Bekliyoruz, ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz tarzında cümleleri vardı İsmail Kartal'ın açıklamalarında. Tabi sadece bunlar değil, İsmail Kartal önemli noktalara da değindi. Fenerbahçe tarafında 2,5 gün önce 7 tane futbolcumuz maçta oynadı. Bu maçlara çok tempolu başlayıp bitirmeniz kolay değil dedi. Böyle açıkladı. Ve sonunda planlarımız doğrultusunda bu maçı böyle oynadık dedi. Konyaspor maçının ertelenmesiyle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor demişti. Onu da hatırlatmıştım az önce. Ona göre planımızı yapacağız dedi İsmail Kartal. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı diyor İsmail Kartal açıklamasında. Tabi Fonseca'da Fenerbahçe'nin böyle oynamasına şaşırmadım. Fenerbahçe bu turun favorisi çünkü Fenerbahçe çok kaliteli bir takım diye de açıklamıştı. Buradan Fenerbahçe'yi övmüştü, hatırlatalım. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarını da verdik. Sizlerle paylaştık. İki teknik direktörün açıklamasını paylaştık. Fatih Demirkol'la Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la değerlendirdiğimiz ilk 10 dakikalık bir maç sonu bölümü oldu. Sonrasında Emre Eren'le maçın sonunu değerlendirdiğimiz, maçın sonundan baktığımız konuya oradan geldiğimiz bir bağlantımız olmuştu eski futbolculardan. Ve aynı zamanda Aspor yorumcusu Emre Eren bizlerle birlikteydi. Bu programın tekrarını gece boyunca sabaha dek dinleyeceksiniz, dinliyor olabileceksiniz radyo gol frekanslarında. Aynı zamanda diğer tarafta Kim Ne Dedi formatında Sports Dijital YouTube kanalında önemli konularda yine aynı şekilde benzer Fenerbahçe'nin bu tur şansına ilişkin Berkay Tokyöz, Murat Aşık ve Olcan Akşen'in maçı değerlendirdiği bölümü bulabileceksiniz diyeyim. Bunun yanında Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük'ün Galatasaray'a ilişkin değerlendirdiği bölümler var. Onu bulabileceksiniz diyeyim Kim Ne Dedi formatında. Tüm bunlar sizlerle olacak diyeyim. Ve az sonra Murat Aşık, Berkay Tokyöz ve Olcan Akçin'in değerlendirmeleri sizlerle olacak. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde, öğle vaktinde yani 11 saat sonra öğle vaktinde sizlerle birlikte olacağım. Öğle vaktinden akşam üstüne dek, 4'e dek uzun bir 4 saatlik yayınımız olacak. Lütfen orada da beni yalnız bırakmayın. Selamlar, saygılar. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
11: Berk Sayar'da dakika ve skor sona erdi.

0: Kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi.
1: Ya skor olarak kötünün iyisi diyelim. Yani mağlup olarak gitmektense bir beraberlikte en azından bir 90 dakikaya kaldık. Yani Fenerbahçe deplasmanında Lyon'u yenebilecek bir takım. Tabii bugünden çok fazla ders çıkartması gereken konu var. Çok fazla geliştirmesi gereken konu var. Eğer oturalım doğru konuşalım. Benim bugün gördüğüm İsmail Kartal beraberlik bana yeter. Tüm maç ben o oyunu gördüm. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar. Maçın başında da birinci dakikasında da deseydik ki hocam 0-0 tamam mıdır? Tamamdır. İsmail Hoca'nın böyle maçları vardır mesela. Belki 99 gol atılan sezondaki herhalde tek 0-0'lık maç olabilir. Başka var mıydı hatırlamıyorum. Galatasaray maçı da öyle yani.
2: Konya maçı da vardı galiba.
1: Hiç üstüne gitmeden. Yani tamam bu bize yeter yani. Alalım gidelim. Orada çözelim işi. İkinci maç. Olabilir, bu da bir stratejidir. İşte beklenmeyen dakikada dediğin gibi gelen gol. Sonra ikinci yarıda hani Greenwood'un transfer edilme sebeplerinden biri zaten işte o şapkadan tavşan çıkartma olayı. Sonra da bir tane Vedat'ın kafası var kalecinin üstüne, evet. Ama hani pozisyon ve tabii Nene'nin direkten dönen topu. Orada bir heyecanlandık. Üç değişiklik yaptı bugün İsmail Hoca. Yani iki maçı bağlıyorum birbirine. Demek ki hocam 24 tane aynı değerde oyuncun yokmuş ki. Gençler bir maçında ilk 11'de başlattığın 3 oyuncunun yüzüne bakmadım bugün dönüp. Yani İrfan'ın, Oğuz'un ve İsmail'in. Demek ki onlar yanlış tercihlermiş. Keşke orada Nene'yi biraz daha oynatıp. Çünkü bugün kurtarıcı oyuncu olarak Nene'yi sokuyorsun. Yani skor değiştireyim diye. Keşke orada biraz daha ritme soksaydın.
2: Nene başlayabilirmiş
1: orada. Başlayabilirmiş. Yani çok da diri oyuna girdikten sonra. Yani en azından biz geçen maç sonunda konuşmuştuk. Bazı oyunculara göre, isim zikretmeyelim. Nene olanı veriyor. O ne varsa veriyor sahaya işte. Gidiyor orada bir pozisyonda gitti bastı. Fenerbahçe'nin belki maç boyunca yaptığı tek baskı olabilir. Evet. Rakibin üstüne. Nene tek başına ona gitti. Ya taraftar da
2: işin içine girdi.
1: Taraftar niye düşüyor tezahürat? Ya bir şey görmüyor ki sahada. Yani hep şey bir oyun, üretilmeyen bir oyun, sıkışan bir oyun. Taraftar da yavaş yavaş düşüyor. Zaten saat geç. Ama Nene orada bir bastı. Hop bir ses yükseldi. Sonra Asensio için bir ses yükseldi. Diyorum ya kötünün iyisi. Yani evet artık bence şu anda Lyon %55, %51, 49 diyeyim hadi. İyimser olayım ben yine.
2: Ben 60'lardayım.
1: Yani 60'lık. Ben öyle iyimserde kalayım. Kafayı öne düşürmeyelim. Ya buradan sonra bir erteleme ben bekliyorum. Konya maçıyla ilgili onu da söyleyeyim. Yani belki galibiyet, farklı bir galibiyet olsa vesaire de Allah korusun kötü bir mağlubiyet olsaydı olmazdı ama bugünden sonra ben bir talepte bulunacağım. Çünkü Fenerbahçe'nin bu oyuncularla bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Hep beraber izleyip evet, göreceğiz. Ama diyorum ya kötünün iyisi.
2: Evet yani oyun belki yani skor 1-1 maçı seyretmeyen bir Fenerbahçe taraftarı hani 1-1'lik oyunu skoru gördüğünde oyunla ilgili kafasında bir fikir oluşabilir ama hani oyuna baktığımızda olacağını tabelayı çıkaralım, skorboardu çıkaralım. Hani evet Lyon çok fazla pozisyona girdi mi belki hayır ama oyunun tüm kontrolü Fonseca'nın istediği gibi gitti.
3: Kesinlikle bence istedikleri de buydu zaten. Yani çok fazla yüklenmeyecekleri belliydi. Çünkü yapılarında da nispeten bu var ve aynı zamanda da Fransa'da çok çok zor bir atmosfer var. Yani silik bir tribün takımı değil Lyon.
2: Monaco değil yani.
3: Büyük bir stat, ateşli bir seyirci ve o ateşle beraber iyi oynayan bir takım. Bunu çok net gösterdiler. Bunun önceki turda ve geçtiğimiz sezonda Fransa'da. Fakat aklına girdi Fenerbahçe.
2: Evet.
3: Alen'in aklına girdi yani. Tribün uyudu belli noktada. Bu uyumayı eleştiri olarak söylemiyorum. Yani oyunun temposu düşünce bir ister istemez tribün de düşer.
1: Müthiş başladı tribün çünkü maça. Acayip baskı yaptı. Sen izlerken çok güzel bir şey söyledi. O Niyakita yattı ya yere.
3: Evet.
1: Senin gibi bütün ritim gitti şu an.
2: 7. dakika.
3: Çok çok ritimli gidiyordu Fenerbahçe ama işte maalesef orada sıkıntı oldu. Fenerbahçe bugün ancak böyle bir gol bulabilirdi. Bireysel kalite. Yani bu adam bu zaten. Çok şey gelmiyor. Absürt bir durum gibi gelmiyor.
2: Gol absürt de o atınca absürt olmuyor.
3: Ama şey Greenwood attığı için çok çok normal. Yine Nene'nin şutu bir birebir performans. Yine o şekilde. Fenerbahçe takım halinde şu an hiçbir şeyi doğru yapamıyor. Burası çok net. Haftaya iş çok zor. İnşallah bir Şampiyonlar Ligi nasip olur. Onda hiç şey yok. Tabii ki pozitif bakacağız. Pozitifi isteyeceğiz. Kendimiz bunu yaşama duygusunu özledik her şeyden önce. Ama 51-60 ben 55'teyim.
1: Ben iyimserde kalmak istiyorum.
3: Evet.
1: Sonra diyorsun diyor ki insanlar ya ne kadar karamsarsınız. Tamam iyimserde kalalım. Ama bugünkü oyuna bakarsan ben de bu arada 60'a yaklaşırım. Yani bugünkü gördüğümüzün bir daha bir aynısını göreceksek 60'a yaklaşırım.
3: Evet.
1: Yani yine biz sahada 82-83 dakika hiç hazır olmayan bir Vedat Muriç göreceksek.
2: Çok ilginçti. En ilginç şeydi.
1: Ya da ilk Kement yine bu sefer ilk Kement bu sefer Talişka'ya gitti bu sefer de. Yani hocanın şu Görmüyor abi, hep aynı şeyleri yapıyor. 10 numara çıkart 10 numara sok. Santifor çıkart santifor. Ya hocam bir çeşitlendir yani, Greenwood önce bir sola at bakalım. Bir Asensio'yu sağa koy. Bir Talisca bir dursun sağda. Şunları bir, ama kendi sezon başı söyledi. Bunların üçünü aynı anda sahada göremezsiniz dedi.
2: Hele Lyon maçında demek ki hiç yani.
1: Olmuş. Ama işte bunlarla üstünlük sağlayacaksan. Evet.
2: Fark yaratacağın nokta
1: bir
2: aslında bu.
1: Fark yaratacaksın. Ya biraz artık devir bana göre tutucu hocalardan çok birazcık daha çılgın mı dersin? Birazcık daha denemeye açık hocalar mı dersin? Biraz onlara artık. Onlara dönüyor ve onlar başarılı olmaya başladı.
2: Dünya Kupası'nda bunu gördük.
1: Dünya Kupası'nda böyle. Yani biraz artık o tutuculuk yavaş yavaş yerini bırakıyor. Yani diyorum.
2: Bu
1: yani
2: kadar ben... edilgen bir oyunun olmasını anlayamıyorum Murat abi. Yani şimdi Fenerbahçe iç sahada oynuyor. Büyük bir taraftar desteğiyle oynuyor. Gerçekten son yıllardaki en iyi tribünlerden bir tanesi. Maç başlangıcıyla
1: beraber.
2: Bak
1: geçen sene Benfica'da da çok iyiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nin taraftar çok istiyor
2: de, şimdi. Çok da özledi. Burası aynen öyle. Ama yani bu kadar silik ve edilgen bir oyun, hakikaten bu bireysel performansa kalıyorsun. Yani bugün Greenwood yaptı. İşte ondan sonra Talisca'nın bir şutu var direğin dibinden giden. Belki o biraz daha içeri gitse gol olma ihtimali vardı. İşte Lukaku'nun yine birebirini arıyorsun. Nenenin birebirini arıyorsun. Yani bu takımın daha fazla organizasyona sahip olabilmesi lazım. Yani çünkü bunu gerçekten fazla fazla yapabilecek bir oyuncu kalitesine sahip. Yani Lyon çok basit bir denklemde Kante ve Guendouzi'yi sıkıştırarak, onların top almasına izin vermeyerek Fenerbahçe'yi bugün mat etti. Yani ikinci ve üçüncü planı da devreye sokmadı. İşin Fenerbahçe tarafından negatif tarafı sanki bu. Hani şimdi Fonseca...
1: Fenerbahçe onun planını bozamadı ki.
2: Fonseca ikinciyi denemedi. Üçüncüyü denemedi. Yani Kante ile Guendouzi'yi aldırmadı. Artık maçın 70. dakikasıydı. O kadar alamadı ki topu Kante ile Guendouzi, top Ederson'dayken. Kante bir taç çizgisine gitti. Guendouzi bir taç çizgisine gitti. Bomboş bıraktı Fenerbahçe orta sahayı, artık biriyle çıkabilmek için gene çıkamadı. Yani çok basit bir savunma prensibiyle Fenerbahçe mat oldu bugün oyunda.
1: Ya işte bu detaylarla oluyor artık bu işler. İşte orada hani bunlar bence sözde şeyler. Mesela diyorlar ya C'miz de var, B'miz de var. Varsa sen o zaman bir B'ye C'ye geç hocam. Yani evet. Adamı geçmeye ihtiyaç hissettir. Yani o adamın planını bozdur en azından. Ya bu biraz işte maçların, hocaların da artık daha aktif olması lazım maçın. Yani sadece bir taktikle çıktık. Böyle bakalım iyi mi? İyi, her şey tamam güzel, ama öyle olmuyor. Gerçekten öyle değil. Ve çok güzel söylüyorsunuz abi. Oyunla atılan bir gol yok bugün. Tamam, bireysel yetenekli. Diğer pozisyonda da Nene'nin bence bireysel. Gitti üstüne, vurdu işte oraya yani.
3: 6 resmi maçları yok ki. 6 resmi maçları.
1: Doğru yani hani, evet. Baktığımızda.
2: Tabii canım, tabii.
1: İşte o zaman da bazı söylemler işte gelişiyoruz, geliştik, gelişmeye başladık falan, bir şey gelişmiyor. İşin kötü tarafı bence o. Evet, Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğu için her maç bireysel yeteneklerle gol bulabilir zaten. Bunda bir sorun
2: tabii
1: yok.
2: Tabii ki bulabilir.
1: Çünkü işte Greenwood bir gün çıkar. Bir gün Talisca tabii. Çıktı bugüne tabii. Kadar, bu maça kadar. İşte yarın oynarsa Nene çıkar, Asensio çıkar.
2: Tabii, Lukaku çıkar.
1: Ya mesela Asensio ile hocanın garip bir challenge'ı başladı artık. Rekabeti başladı yani. Şimdi bir arkadaşım yazmış, stat'taydı bugün. Selam olsun ona da. İzliyor da bizi. Abi 50 dakikasında Asensio kenarda diyor. Yani bu neyin ısrarı?
2: Sıradanlaşması çok yanlış bu kadar.
1: Hayır,
2: sıradanlaşması.
1: Hocam, ben buradan dostlayacağım. Hocam girme bu rekabete. Girme bu rekabete. Ya kullanma. Ya de ki git yönetime, de ki ben istemiyorum Marco Asensio'yu takım. Ya da bununla konuşun. Ben bunu böyle yani şu an kullanmayacağım. Benim istediğim normda bu olmaz. Yani bak, tribün bağırdı ve sen oyuna sokmak zorunda kaldın. Niye kendini bu duruma düşürdün? Hatırlayalım, Jesus maçta da konuştuk. Jesus sokmuyordu oyunu. Sokacağı önce varsa da tribün var ya, sokmadı. Öyle mi diyordu? Siz mi? Peki. Hadi ben bildiğimi yapıyorum o zaman. Yapmıyorum. Ya bunu yap hocam. Çünkü asansörde girdikten sonra da çok etliye sütledi. Galiba bir kere topla buluştu. Belki ikidir.
2: Bu bence yani bu konuyu açacaktım. Sevgili Olcan'la devre arasında da konuştuk. Şimdi bence çok daha yerinde oldu. Yani sistem Fenerbahçe'nin bence yetenekli oyuncularını da öğütüyor. Yani bu Talisca Asensio özelinde bir durum değil. Bugün Asensio 70 dakika oynasın, Talisca 20 dakika oynasın. Bence katılır mısın bilmiyorum olacağım. Bundan çok daha farklı bir senaryo görmeyecektik. Bu tabii. İsimlerden bağımsız bir konu bu.
3: Bunu dediğin gibi devre arasında konuştuk. Yani şimdi Fenerbahçe'de belli bir konu var. Ve bunun tersine çıkıyor olmak bence büyük bir sıkıntıyı beraberine getiriyor. Neden? Oğuz Hoca'ya da katılıyorum bu arada buradan. İsmail Hoca bence kimsenin bıraktığı İsmail Hoca değil gibi duruyor. Oyun anlamında da keza aynı şekilde. Çünkü trend olarak etkilendiği şeyler var. Çok belli. Yani çok belli. Belirli bir kalıba. Ya çünkü bu kadar bence esneklik dışı değildi. Yine çok esnek değildi. Ama bu kadar katı da değildi. Fenerbahçe'nin oyunun problemi şu. Kante Guendouzi dışında her pozisyon kötü gözüküyor Fenerbahçe.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Son dakika. Son dakika. Kim ne dedi formatımız ve tekrarlarımız kaldığı yerden devam edecek ama Fenerbahçe'de birbirlik beraberliğin ardından Oğuz Çetin açıklamalarda bulunuyor. Futbol aklı, futbol direktörü Oğuz Çetin'in açıklamalarındayız.
6: Maksimum seviyede oynadı. Memnun edici bir durum bu. Ancak oyunsal anlamda daha etkin olmamız için takımın kat etmesi gereken bir süre daha var. Fizik kondisyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha etkin olmamız gerekiyor. Ve bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda, bildiği bu yolda yürümeye devam edecek.
7: Hocam, Gençler Birliği maçının öncesinde bir erteleme talebiniz olmuştu ve reddedilmişti. Konyaspor maçı için de böyle bir talebiniz olacak mı?
6: Şimdi Büyük Fenerbahçe Kulübü önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle de 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi de durup dururken yapmadık. Özellikle Sturm Graz maçı sonrası Gençler Birliği maçının ayın 15'inde olması, bu Lyon maçının 18'inde olmasından kaynaklı takımın fiziksel olarak yeterince rejenere olması, dinlenmesi, hazırlıklarını tamamlaması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Ve biz bir kez bir şey talep ettik. Ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize red cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir red cevabı verilen federasyondan bir şeyi talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz, turumuzu geçeriz. Bu yönde de çok kararlıyız. Öyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Zaten bu redden sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak da doğru olmaz.
8: Hocam, teşekkürler. Hocam, dediğiniz gibi çok fazla Fenerbahçe maçı çıkıyor. İki günde bir, üç günde bir maç oynuyor. Evet. Burada en az dinlendirilen, en az rotasyon yapılan bölgede stoper bölgesi. Evet. Fenerbahçe'nin bir Skriniar ve Akene'nin arkasında bir yerli stoper takviyesi söz konusu olabilir mi? Buna dair çalışmalar var mı futbol komitesinde?
6: Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
9: Hocam, Gençler Birliği maçından sonra çok yerli futbolcular üzerinde tepki vardı. Bugün 70'te Marco Asensio'nun ismi çağırdı. Siz bu kulüpte yıllarca şampiyonluk yaşadınız. Başarının nasıl geldiğini biliyorsunuz. Ciddi bir baskı var. Taraftara bir mesajınız var mı? Henüz sezonun başındayız.
6: Evet, özellikle bazı oyuncularımızın bu hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini daha aşama aşama kaydediyor olmalarından kaynaklı bazı fiziksel sıkıntılarımız var. Nasıl ki en son Romelu Lukaku geldiğinde bu açıklamayı yaptık. Onun bir hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, bir maç sonra 20 dakika, 30 dakika. Bunu onu koruyarak ve formunu yükseltirerek maç ritmini yakalamasını sağlayacaksak, aynı şey bir kadem öncesinde de Marco Asensio ile ilgili. Biliyorsunuz ki geçen sene sakatlığından sonra uzun süre futbol oynayamadı. Tatile gitti ve tatil sonrası takıma katıldı. Ve takıma katıldıktan sonra kendini tekrar fiziksel olarak hazırlama süreci içerisinde. Bugün Marco Asensio, hatırlarsınız ben de televizyondayken Marco derim, başka bir şey demem. Ama onun bu süreci de adım adım yaşaması ve istenen form grafiğini yakalaması gerekiyor. O yüzden Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçemeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Bugün Nene'yi gördünüz. Ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Bugün %100 hazır olmamasına rağmen takımdaki yerini aldı. Oyun ritmini yakalamak üzere ilk maçına çıktı. O da adım adım ilerleyecek. Yani bu haftalar zorlu haftalar takım oyuncular için. Oyuncuların kendilerini %100 fit duruma getirene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız. Ama senin soruna gelirse Asensio bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun da form grafiğinin yükselmesi için bir sürece ihtiyacı var. O da adım adım bunu yükseltiyor.
10: Teşekkürler hocam. Teşekkürler.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Son dakika. Son dakika.
0: Kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi.
11: Bir tip olması lazım. Talişka gibi ya da işte bugün Lukaku gibi dayayacak arkasını, dönecek, onun özel hareketini yapacak ve golü yapacak. Kerem olmayacak. 10 numarada oynayan oyuncu olmayacak. Bekler aktif değil, daha farklı bir rolde kullanılıyor. Olmayacak. Bu kadar ön taraftan bağımsız bir arka taraf dizdiğinde, yani takım bu kadar kötü pres yaparken ve takımlar bu kadar rahat çıkarken pasta, Skriniar'la Ake düzenli olarak problem olacak. Guendouzi homurdandı bugün tribünler.
2: Evet, ilk kez oldu.
11: Herkesi ipe götürür bu tarz, bu düzen. Kimse ya bu bizim starımız demez. Diyorum ya, ya Greenwood gibi çok yetenekli olacaksın ya Kante gibi türünün nadir örneklerinden.
2: O da bu sezon, şimdi bu oyunda Greenwood'da %100'ünü kullanmak varken %60'larını kullanmak
1: ben
2: durumunda kalıyorsun.
1: Bu oyunda yine en çok parlayacak adam oynarsa Nene olur. Çünkü Nene kendi kendine orada basıyor. Aynen. Yani Kante gibi biraz, o da hani olan bütün gücünü verdiği için. Ya belki Kante gibi 90 dakika veremez, evet, o gücü ama işte 65 dakika geçen sene çok gördük. Mesela 70. dakikada da kesiliyordu ama o kesilene kadar hakikaten çok eforlu oynuyordu oyunu. Ya bir de hocanın matematiksel de sorun var. Ya ben matematik bilime çok saygı duyarım. Çok hayatımda faydasını gördüğüm için. Şimdi %70 hazır diyorsunuz Vedat. 82 dakika sahada kalmaz %70 hazır oyuncu. Sadece dayanıklılık sorunu var Lukaku'nun. Yoksa bir sorun yok diyorsunuz. 8 dakikalık oyuncu değildir o zaman. Tutmuyor bu matematik orada.
11: Evet.
1: Ve Vedat'ı, yani şöyle olur tabii. Futbol tabii ki matematik değil. Vedat acayip bir oyun oynar.
2: Tabii tabii.
1: Büyük üstünlük tabii kurar. Alır, indirir, takımını oynatır, pozisyonları yer. Belki atar. Ama Vedat da öyle bir şey yok. Vedat, yani
2: bacaklar
1: futbol, şey, futbol tabiri, yürüyecek hali kalmadı bir yerden sonra. Evet. Neredeyse kendisi beni değiştir, evet, diyecekti, evet, artık. Yani bağırıyor, evet, beni değiştir hoca, beni değiştir hoca, yok. Çünkü neden? Hocam diyor ki ben diyor bir defa 65-70'e kadar asla oyuncu değiştirmem. Ben gençler bir maçı da söyledim. Eğer o golü yemeseydi Fenerbahçe 65-70'e kadar o 11'le gidecekti. Çünkü hoca şunu diyor. Ben en iyi biliyorum, en iyi 11'le çıktım, benim 11'im kazanacak, işi bitirecek diyor. Saygı duyuyorum, böyle düşünebilir. Kendine çok yüksek özgüveni var o son sezonuyla ilgili. Şimdi hoca da ne değişti biliyor musun? Hoca bir önce geldiğinde, yani arada geldiğinde, bıraktığı sezondan negatif bakılıyordu hocaya. Hoca da diyor ki benim eksiklerim var, benim bunları geliştireyim. Hoca onları geliştirir. Şimdi hoca diyor ki ben diyor zaten diyor bütün rekorları kırdım. Puan ortalaması rekoru bende. Puan rekoru bende. Gol rekoru ikinci, işte bir 103 gol var sonra bende. Diyor ki ben zaten en iyisini ben biliyorum. Yani Oğuz Çetin'in o yaptığı iki mesela açıklama beni dehşete düşürdü zaten. Şimdi bayram değil, seyran değil. Neden böyle bir güzelleme? Hiç bıraktığım gibi zaten hocam siz çalışmadınız. En son oyuncuyken oynadın onunla. Yani aradan geçmiş 35 sene neredeyse son oynadığınızdan yani.
2: Yönetimden biri söylese hazırlığı yönetimden anlaşılır.
1: Aziz Bey dese bunu. Sayın Başkan dese ki ya biz bu İsmail'le 10 sene önce çalıştığımızda başka bir adamdı. Başka bir adam olmuş. Çok gelişmiş. Baş üstüne saygı duydum. Zeki Murat Göle bile söylese hani 10 sene önce de çalıştık biz hocayla. Yani hoca çok gelişim gösterdi. Görüyoruz, tabii, falan. Amenna ama... Bunlar hep bir şeyin bana böyle perdelemesi gibi geliyor. Yani sıkıntı var. Biz hocayı bir rahatlatalım. Bir el üstüne çıkartalım hocayı. Sahada görelim biz bunu abi. Biz sözde görmeyelim. Sahada görelim. Biz bugün yani. Lyon'a üstünlük kuralım. Bak berabere kalalım. Kaybedelim.
2: Sorun yok. Tabii sorun değil.
1: Ben hep aynı örneği veriyorum. Lille maçıydı.
2: Çok iyi
1: örnek.
2: Üçüncü
1: tur. Müthiş oynadık. Evet. Girmedi o top içeriye. Evet. Müthiş. Ezdik Lille. Biz geçen sene Feyenoord maçı. Evet. Tam eledik ve müthiş oynadık. Evet. Yani oynayarak evet. eledik. Bence Benfica maçında da oynadık. Yetmedi.
2: Ki orada da bu kadar teslim olmadı oyunda.
1: Olmadık. Ya bugün ben devre arası ben de bizim Radyo Gol'e bağlandım. Şunu dedim. Şimdi benim için kazanmaya başlayan takım ve eski İsmail Kartal basar önde. Ya, kim basmaz önde? Beraberlik isteyen takım. Bekler ikinci bölgede. Gelsinler orta sahada.
2: Galatasaray maçı örneğin çok yerinde yani. Çok benziyor.
1: Çünkü Berkay örneği var ya. Evet. Kıyaslayabiliyoruz evet. artık. Biz de hocanın dördüncü tur olduğu için artık biz de biliyoruz hani
2: düşünce yapısını.
1: Hani hangi maçı hoca kazanmak için oynuyor? Hatırlayalım konferans ligi maçlarını. Tüvente'yle mi birisiyle oynamıştık?
2: Evet.
1: Mert Hakan çok iyi oynamıştı.
2: Evet.
1: Ya o maçta her yerde bastık Tüvente'ye. Sonuçta bir Hollanda takımı yani gidip İzlanda takımı değil. Ya kazanmak istiyorsun çünkü ve güveniyorsun. Şimdi hoca burada şöyle düşünüyor. Lige kötü başladım. Çok eleştiri var. Bugün olası bir kayıpta benim geleceğim sıkıntıya girebilir. Ama berabere bitireyim. En az bir hafta daha kazanayım. Olabiliyorsa Konya maçını da erteleyeyim.
2: Hafta hafta düşün.
1: Hafta en azından. Yani hocanın. Ya bu arada sadece İsmail Hoca özgü değil. Bu bence genelde Türk hoca profili böyle.
2: Doğru.
1: Hani çok bir şey değilsen. Fatih Terim değilsen. Ne bileyim. Zamandaki Mustafa Deniz değilsen. Yani Heyben dolu değilse. Şenol Güneş değilsen. Hani şampiyonlukların vesairelerin yoksa. Böyle düşünüyorsun.
2: Doğru.
1: Çünkü kaybettiğin gençler bile bir daha ne zaman galibiyet alır? Meçhul. Bence öyle yani.
2: Çok yani Kasım'ı falan bulabilir yani. Kasım aralığı yani. Bulabilir gençler bildiğin galibiyet.
1: Yani hocayı anlamaya çalışmakla beraber bu kadar iyi bir kadronun bugün daha farklı şeyler yapması. En azından bir şeyler takım olarak bir şeyler yapmasını. Ne bileyim ki kenardan gel, köşeden gel, kes, vursun. Lukaku'yu biraz daha erken yap. Belki dediğimiz gibi belki Talişkalı, Asensio'lu, Santforlu bir 3-5 dakika. Çünkü Lyon da bence beraber yok, yani Lyon sonra bıraktı.
2: Lyon çok hani Olcan'ı da söyledi maçı izlerken 84'ler falandı galiba. Tamam istediklerini aldılar. Şu anda
1: tabii
2: yapmaya ya, oynuyorlar. Noktasına geldiler. Çünkü gerçekten tüm plan onların istediği gibi gitti ki oyunun hücum tarafında da bence organizasyon daha işleyen takım onlardı. Ya yani çok rahatlıkla pas alışverişini o bölgede yaptılar.
11: Bekleneni atletizm olarak vermediler ama hiç Fenerbahçe caydıramadı gerçekten.
2: Bir Şikinyar bir fiziksel
11: Şikriyar gerçekten dövdü.
1: Yani o ben de bu akşam yattığı yeri bilmez.
11: Aynen yani çok gerçekten dayak atarak oynadı. Abi atletizmin yoksa böyle oynayacaksın burada yapacak bir şey yok.
1: Şeydeki organize işler diyordu ya dayak güzel bir şey. Ya bugün hakikaten hani oyun kuralları için de güzel diyor. Yani.
2: Üstten alttan kim gelirse önüne.
11: Tam olarak bunu
1: ya zaten
11: yaptı.
1: En son kartı görürken bile omuz diyor halbuki alttan, aşağıdan adamı paramparça ettin aşağıdan evet. hani. Aynen. Abi ben bu arada bayılırım böyle oyuncuya.
2: Stoper öyle olacak
1: abi.
2: Abi
1: öyle yani müthiş ben en sevdiğim tarz. Lugano da böyleydi. Evet. Hep itiraz eder alttan Bruno Alves. Bruno Alves bir tık daha sertiydi bunların. Bayağı kırardı o.
2: Üste falan da vuruyordu.
1: Tabii de, o her yerden vuruyordu.
11: Bugün hani gençler bir maçına nazaran iyi gördüm. Ake ve abi Ake müthiş şey yapıyor. Ters kademe.
2: Evet.
11: Ne zaman Şikriyar çıksa arkasındaki bütün topları Ake süpürdü. Yani nazar değmesin. Gençler Birliği maçında gerçekten çok korkunç performanstı. Özellikle Şikriyar. Hani Ake hadi biraz goldeki ıskalaması dışında çok büyük problem yapmadı ama ön tarafta bugün presi bu kadar etkili yapamayınca düzenli olarak yani Lyon'un zaten rahat pas yapmasına sebebiyet veriyorsun. Ve maç önleri konuştuk ki 3 tane merkezde gerçekten iyi top yapıyor ve bunu çok net gördük. Ayaklar gerçekten çok kaliteli. Tolisso'ya hasta oldum yani size içeride söyledim. Zaten çok böyle wonderkid tırnak içinde denilen oyuncu olarak çıkmıştı. Lyon'da keza öyle ama sakatlıklar geriye götürse de kariyerine muazzam performans gösterdi.
1: Takımın en iyisi ya o takımın en iyisi.
11: Çok ayrı bir şey.
1: Yani, o da yaş.
11: Yeni 32 işte. Olmuş zaten. Yani
1: 25 de desem bugün Tolisso ya tamam mı? Tabii, o kadar yani, öyle oynuyor zaten.
11: Çok ayrışmış. Çok özel oyuncu. Zaten beni deplasman için düşündüren konu bu kadar rahat ayağında top tutarak ritim bulan bir takımın deplasmanda senin zihnine daha farklı girecek olması.
1: Ya muhtemelen sen aynı planla yani, gideceksin. Bu Fonseca işte, sana başka bir şey hazırlayacak şu anda. Çünkü sen yine böyle gideceksin. Ben bekleyeyim. Yani beraberliği oynayayım. Uzatma, penaltı. Ama o seni 90 dakikada bitirmeye çalışıyor.
11: Bu kadar temposuz olmazlar.
2: Yok topu çok daha diyorum. Ritimli.
1: Onlar, işte. Onlar yapacak işte yani. Onlar muhakkak
11: yani hızlandıracak.
1: ABC planı diyorsun ya. Muhtemelen Fonseca 180 dakika diye planladı bunu. Yani İstanbul'da bunu tabii. oynayayım.
2: Burada da bunu oynayayım.
1: Kaybetmeyeyim. Yani en azından skor 0-0 olsun. İçeri çıkayım. Bir 90 dakika kazanayım işi bitireyim diyecektir.
2: Ben orada hani bilmiyorum, ilginç gelir mi size ama Asensio Talisca'nın ikisini beraber olmayacağını düşünüyorum.
1: Fred olsaydı katılırdım.
11: Şimdi İsmail Kante Gündüz'ü olur muyu? Sıradaki cümlem buydu. Evet, yani tam olarak aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bize gösterilen şey bu.
2: Evet, çünkü evet, onu alıyorum yani bu maçta.
11: Ben aynen öyle. Ben onu alıyorum. Ya da Talisca'nın santrafor başladığı bir oyun.
2: Önemli değil. Ortası rotasyonda olmayacak ikisi.
1: Bence ona döneceğiz. Hı? Ona dönecek hoca. Talisca yatacak önüne. Ya biz diyecek, Talisca nasıl bize bir tane atıyor her türlü. Orada bir tane daha atar yani.
2: Hani çok ön alan presini orada, yani bu kadronun çıktığını varsayıyorum, yapamazsa Fenerbahçe tenis maçı gibi döner döner Lyon'a hücum yapmaya devam eder yani.
11: Çünkü ya böyle bir merkezle çıktığında bir tanesini göndermek daha konforlu hissettirebilir. Yani İsmail Kante ya da Guendouzi'nin ön tarafta basması evet de, ama senin ihtiyacın olan şey gol ve onu alacağın oyuncu. Bir de benim Guendouzi ile alakalı bir şey söylemem lazım. Guendouzi'yi bence bu kadar kötü gösteren temel sebep, stoperlerin arasına inanılmaz fazla gömülüyor.
2: Kaçıyor. Yani
11: tamam, ön tarafta da çok fazla top oluyor. Hiç kaleyi düşünmüyor. Bak çok müsait pozisyonlarda Murat abi artık vur birbirimize diyor. Şey yapıyoruz. Vur artık. Yok abi, vurmaz diyor.
1: Kafayı kaldırıyor. Çerçeveyi görüyor. Yani evet, artık zorla yani.
11: Ama onun dışında çok geriye gömülüyor. Bence Guendouzi bu değil.
1: Bayağı Amrabat gibi oynuyor ya.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
12: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
13: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
12: Transfer gündemiyle şöyle başlayacağım. Batrakov ismiyle başlayacağım. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği 10 numara pozisyonundaki transfer artık sonlandı. Sonlanma aşamasına geldi diyebiliriz herhalde. Sende detaylar var. İstiyorsan Batrakov'la başlayalım direkt.
13: Evet, 15 ay sonra Galatasaray kadrosuna orijinal bir 10 numara katmayı başardı. Galatasaray hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de Rus futbolunun çok potansiyelli ve Lokomotiv Moskova'da genç yaşına rağmen kaptanlık bandında takmış ve bir futbolcu Batrakov. Sadece sayın başkan ve yönetimin değil, aynı zamanda scout ekibinin ve nitekim de izledikten sonra Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve Galatasaray'ın o Osimhen'le birlikte uygulamaya başladığı önde pres, hücum presinde işin savunma tarafına da katkı veren bir 10 numara oyuncusu Batrakov. 30 milyon euroya kadar çıktı Galatasaray. 20 ile başlamış pazarlıklara ve 30 milyon euro karşılığında iki kulüp anlaşma sağladı. Yaklaşık 3-4 gündür Batrakov'la alakalı iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu kadar çok uzun sürmesinin sebebi ödeme vadesi. Ve nitekim de 16 ay vadeli olarak Lokomotiv Moskova kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü çok açık ve net, Çorum Futbol Kulübü karşısında oynanan futbolda bunu gösterdi ki Galatasaray'ın net bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var ve Batrakov da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra ayağının tozuyla Galatasaray takımıyla antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Perşembeye dahi sarksa Batrakov'un açıkçası antrenmanı katılıp Erzurum deplasmanında olmasını istiyor teknik direktör Okan Buruk da. Çünkü Galatasaray'ın açık bir şekilde Batrakov'a çok ama çok ihtiyacı var. Bonservis 30 milyon euro. Oyuncu da 3,5 milyon euro net. Bonuslarla yaklaşık 4-4,5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek Galatasaray'da. 5 yıllık bir kontrat olacak. Uzun bir kontrat. Çünkü gerçekten de Batrakov çok potansiyelli bir oyuncu. Sadece sahada değil, aynı zamanda gelecekte kasada da kazandıracağına inanıyor Galatasaray. Batrakov hamlesiyle birlikte futbolcu da orada zaten Rusya'da yaklaşık olarak 2 milyon euro garanti ücret elde ediyormuş. Bunu da belirtmiş olalım.
12: Çorum maçı dedin. Doğal olarak Galatasaray'ın beklemediği bir sonuçtu bu. Batrakov transferiyle birlikte Erzurum maçında Galatasaray nasıl bir performans sergiler? Batrakov'un gelişi takımı nasıl olumlu anlamda etkiler? Onu da bir sormak isterim abi sana.
13: Yani aslında Çorum maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaraylıların bence her anlamda unutmak istediği bir karşılaşma. Nitekim de açıkçası Galatasaray taraftarının ne kadar haklı olduğu, hem oynanan futbolda hem de rakip 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın yedek kulübesinde kazandıracak bir hamle oyuncusunun olmaması da bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Baktığınız zaman Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 10 kişi kalan Çorum'a karşı kazanabilmek için Kaan'ı, İlkay'ı, Kazım Can'ı, Eren'i, Lemina'yı oyuna atmak zorunda kaldı. Niye bu oyuncuları sayıyorum? Hiçbiri hücum oyuncusu değil. Hiçbiri evet, bir kreatif nitelikte bir futbolcu değil. O yüzden bu da Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Tabii ki Batrukov gelir gelmez Erzurum deplasmanında ilk 11'de başlamayacaktır. Yani hazır oyuncu aslında. Geçtiğimiz hafta son maçında da golünü attı. Antrenman eksiği yok. Çok sıcak bir futbolcu. Fakat ben yedek kulübesinde Batrukov gibi önemli bir hamle oyuncusunun olmasının artı katacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve bu yüzden de zaten acil ihtiyacı olduğu için Erzurum deplasmanına da götürmek istiyor Okan Hoca. Çorum maçının açıkçası yıldızı tabii ki Victor Osimhen'di. Ekmeğini taştan çıkardı. Sıfırdan golünü attı. Yani çok büyük bir karakter. Çok büyük bir artı Galatasaray için. Fakat bu noktada Galatasaray'ın artık kadro problemini, zafiyetini, transfersizliği önce çözmesi lazım. Zaten karşılaşma sonrasında da Galatasaray hemen artık 2 aydır görüştüğü Batrukov hamlesini bitirerek ilk transferini de yaptı.
12: Çorum maçında çok kalmak istemediğini biliyorum. Ancak maçtan sonra Dursun Özbek ve bir yönetici arasında sanıyorum bir tartışma yaşandığına dair bazı haberler duyduk. Biz bununla alakalı sende detaylar var sanıyorum abi. Senden dinlemek isteriz.
13: Şimdi zaman zaman eleştirileri tabii ki göğsümüzde yumuşatıp onlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Ben de görüyorum. Fakat bu linç kültürüne ya da hedef gösterilmeyi haksız yere çok fazla kabul etmiyorum. Ben 25 yıldır bu işi yapmaya çalışan bir gazeteciyim her şeyden önce. Tabii ki etkileşim adına bunu yapan arkadaşlarımız var. Saygı duyarım ama ben haberden uzaklaşmamak zorundayım. Çünkü sürekli basın kartı sahibi olan bir gazeteciyim. Ben yorum odaklı yapmıyorum işimi. Bilgi odaklı, haber odaklı olarak yapmaya çalışıyorum ve bilgiye ve habere göre de yorumlarınız zaman zaman açıkçası o durumun şekline göre değişebilir. Etkileşim almak isteyen alsın ama ben şunu söylemiştim geçen haftaki yayında da. Ben Galatasaray'daki tehlikeyi daha önce Haziran ayında uyarmıştım herkesi diye. 1 Haziran'da Digifutbol'daki yayında, daha sonra 9 Haziran'daki yine Digifutbol'da yaptığımız yayınlarda ne söylemiştim ben? Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve geldiği Fenerbahçe değil, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çünkü Galatasaray'da güç savaşları, koltuk savaşları, ego rekabetleri var ve bu sezon Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike bu ifadesini kullanmıştım. İsteyen açıp hem 1 Haziran hem de 9 Haziran'daki yayınları ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezondaki en büyük tedirginliği, en büyük endişemin de bu içerideki gereksiz tartışmalar ve kavgalar olduğunu dile getirmiştim. Bunlar devam ediyor ama Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından yaşanan tabii ki bu transfersizlik sendromu sebebiyle Sayın Başkan Dursun Özbek'le futbol yapılanması adına Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir tartışması oldu ama Galatasaray Kulübü'nün her zaman lideri Sayın Başkan, yani başkanlık koltuğunda kim oturuyorsa odur. Tabii ki transfer üzerine, seçilen oyuncu üzerine ya da görüşmeler üzerine bir tartışma yaşanıyor. Çorum Futbol Kulübü karşılaşması.
12: Yani transferlerin yetişmemesiyle alakalı bir durum mu bu aslında?
13: Ya tercih edilen oyuncular ve görüşmelerle alakalı bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında da zaten ertesi gün Kemerburgaz'da hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan bir araya geldiler ve son durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii ki fikir ayrılıkları var, gönül kırıklıkları var ama ben artık burada önce Galatasaray denmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Galatasaray yönetiminin bence bazı şeyleri yanlış ve hatalı yapması sebebiyle süreç bu noktaya geldi. Bunu artık herkesin takkiyi önüne koyup açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Burada ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu, ne Sayın Eray Yazgan az suçlu vesaire falan demiyorum. Herkesin burada bir hatası var. Bunu da herkesin kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama şu anda istifa gibi bir durum yok. Fakat bundan sonraki süreçte olur mu? Yaşayıp göreceğiz. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra dahi Galatasaray'ın kendi içinde bütünleşip kenetlenmesi gerekirken halen bu tartışmaların yaşanıyor olması dahi açıkçası beni geleceğe dair endişeye düşürüyor. Bir kez daha söyleyeyim.
12: İstifa olursa bir sürpriz olur mu senin için?
13: Hayır.
12: Olmaz değil mi? Yani dışarıdan bakınca öyle gözüküyor.
13: Ama olmamalı bana göre. Çünkü Galatasaray bu hataları, bu yanlışları bir kez daha tekrar ediyorum. Belki tekrara düşeceğim. Hem 1 hem de 9 Haziran'daki yayınlarda buna dikkat çekmiştim. Galatasaray geçmiş yıllarda 96-2000'de bu hataya düştü ve 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra belki güç seyirlenmesi, belki başarıyı paylaşamamak beni tekimde nasıl olsa yaparız düşüncesiyle birlikte 5 yıl üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırdı ve ezeli rakibi Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Ya da Ünal Aysal döneminde 2013-14 sezonunda 2 yıl üst üste şampiyonluğun ardından bu hataya düştü. Önce Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gitti. Daha sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Galatasaray bu hataya bu kez düşmemeli. 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra başarıyı paylaşamayarak ya da bu güç savaşları sebebiyle kendi içinde bölünerek bir anlamda rakiplerin ekmeğine yağ sürmemeli Galatasaray. Benim aylardır söylemek istediğim nokta bu. Sadece bir tane Galatasaray var ve bu noktada da artık Galatasaray yönetiminin bir bütün olması gerekiyor.
12: Osimhen'e bir teklif olduğu söyleniyor. Özellikle Hilal Kulübü'nden ama galiba resmi bir şey yok henüz. Oradaki detayları senden alalım.
13: Şimdi hem dedikodu bandında aktarayım hem de resmiyeti söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'a teklif var deniliyor. Doğru mu? Evet, ilgi yazısı var. Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısı var. Osimhen'e sözlü olarak bir teklif var. Davinson'unki resmiydi. Galatasaray kabul etmedi. Şimdi Barış Alper Alper Yılmaz'a ilgi yazısını Everton ne zaman yolladı? Tam 3 hafta önce yolladı. Hatta belki 1 ay oldu. Bunu defalarca kez anlattım Dijifutbol yayınlarında. Ama resmiyete dönen official bir teklif yok hala Galatasaray'ın masasında. Teklifi getiren, yani ilgi yazısını getiren kulüp kimdi? Everton'dı. 5 artı 35 milyon euro. Yaklaşık 40 milyon euroluk paket. Ama bugün Galatasaray'ın masasında Barış Alper'le alakalı resmi bir teklif yok. Osimhen, evet, Al Hilal kulübünün bir sözlü olarak ilgisi var. Hatta arada bir Türk menajer var. Bunu da söyleyeyim. Söylenilen 130 milyon euroluk bir teklif ve aynı zamanda Al Hilal kulübünün başkanı olan Prens Nawaf Bin Saad bu transferi bitirmek istiyor. Fakat resmi bir teklif yok. Bunlar hep Fısıltık gazetesinde, transfer dünyasında konuşulan şeyler. Hatta 130'dan 150 milyon euroya fiyat artırımına giderek Osimhen için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışacaklarını dile getiriyorlar, konuşuyorlar ama Galatasaray bu noktada hiç ama hiç ışık vermiyor. Çok açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek, ben ne olursa olsun bu sezon Osimhen'i satmam görüşünde. Ki doğru. Bence Galatasaray'ın Osimhen'le alakalı herhangi bir teklifi aklından dahi geçirmemesi gerekiyor bu saatten sonra. İster 130 olsun, ister 150 olsun, ister 160 olsun.
12: Ciddi misin abi?
13: Çünkü hedefleri düşünecek olursak, Galatasaray'ın hedeflerini düşünecek olursak Osimhen'i satmak şu anda Galatasaray'da hem infial yaratır hem de Osimhen'i satarsan Türkiye'de Galatasaray'a dair bir kez daha tarihi başarıyı ve rekoruyu pas geçmiş olursun. Bir anlamda rekoru satmış olursun. Şampiyonluğu satmış olursun bak. Çok net. Çünkü sadece ve sadece 15 gün içinde Osimhen'i satıp Galatasaray yeni bir kadro planlaması, yeni bir oyun kurgusuna geçebilir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ki Galatasaray'ın yaklaşık 80 günde kadro mühendisliğini doğru yapamadığını düşünecek olursak Osimhen'siz senaryoda senin cebinde kasanda para olsa dahi bunu gerçekleştirebilmek ya da camiaya ve taraftara anlatabilmek mümkün değil. Zaten bu yüzden de Sayın Başkan Dursun Özbek şu anda hayır ben bütün tekliflere kapalıyım diyor. Bence kapalı da olmalı. Galatasaray kulübü de başkanı da. Fakat neredeyse bahsettiğimiz rakam Galatasaray'ın Galatasaray kulübünün şu anki borcunun %25'ine tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam ama bu rakam Galatasaray'da bazı isimlerin kafalarını karıştırmamalı. Bir kez daha söylüyorum. Ha kaldı ki Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan gitmek, ayrılmak gibi bir düşüncesi ve kafası yok kesinlikle. O yüzden hani derler ya aklından dahi geçirme. Osimhen'le alakalı teklif bence resmiyete dönse dahi bunu benim görüşüme göre hiç kimsenin aklından dahi geçirmemesi gerekiyor. Nacizane benim kendi düşüncem. Onun dışında kimi söyledik? Barış Alper'le alakalı da şu anda official teklif yok. Onun bir kez daha altını çizeyim.
12: Torreira ayrılmak istiyor galiba.
13: Ya Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur. Bu işi kaşıyan isim bu. Bu kişi. Yaklaşık bir hafta 10 gün evvel de işte Torreira ile alakalı hatırla bu saldırı olayları vesaire evet. Falan filan bundan rahatsız ayrılmak istiyor. Ya arkadaş
12: haklı olarak.
13: Lucas'la alakalı olay 13 Mayıs'ta meydana gelmiş. Bugün 18 Ağustos. Aradan 3 ay geçmiş. Şimdi mi aklına gelecek Lucas'ın ayrılmak? O zaman kampa gitmezdi. O zaman Galatasaray iş insanlarının toplantısında kalkıp ben 5. şampiyonluğu hedefliyorum. Bu sene daha zor olacak. Galatasaray taraftarı ne zaman benden bıkarsa o zaman ayrılırım cümlesini kullanmazdı Lucas. Eğer ki gitmek gibi bir düşüncesi olsaydı. Ama burada açık söyleyeyim Pablo Bentancur zaten Galatasaray yönetiminden de görüşmek için randevu almaya çalışıyor. Böyle bir talepte bulundu. Oradaki olay bence ayrılıktan ziyade menajerin biraz kurnazlığı ve tilkili. Daha iyi kontrat. Biraz daha
12: fiyat arttırmak biraz.
13: Maddiyat anlamında kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da Lucas'tan çıkmak gibi bir düşüncesi yok.
12: Böyle bir senaryo yaşanırsa bir B planı var mı? Torreira ayrılırsa giderse diye.
13: Ya Lucas burada Galatasaray'ın güvendiği en temel nokta.
12: Bizi yarı yolda bırakmaz noktası.
13: Ayrılık gibi yani. Düşüncesi yok. Zaten resmi teklif de yok. Bunun bir kez daha altını çizeyim.
12: Forvet konusunu konuşmak istiyorum. Şimdi Osimhen'in arkasında nasıl bir oyuncu alınacak? Şimdi Charlotte ismi son zamanda Galatasaray'la anılmaya başlandı. Ama burada Galatasaray yönetimi nasıl bir strateji izleyecek? Oraya U23'e uygun bir oyuncu mu alacak? Yoksa ciddi ciddi Charlotte'la mı ilgileniyor? Ve nasıl olmalı sence? Onu da sonra sormuş
13: Şimdi
12: olayım.
13: Şimdi hemen içerideki bilgileri aktarayım. Asıl görevimizi yapalım. Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Galatasaray yönetiminde birçok ismin düşüncesi şu. Osimhen'in arkasında geçen sezon kim vardı? Mauro Icardi.
12: Evet.
13: Ve Mauro Icardi en çok eleştirdiğimiz dönemde dahi Galatasaray takımının en fazla skor üreten oyuncusuydu.
12: Evet.
13: Ve bu noktada Sayın Başkan Osimhen'in arkasında tecrübeli, güçlü bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyor. Yani Galatasaray'ın golcüsünün tecrübeli ve üst düzey olması gerektiğini düşünüyor. Osimhen'in arkasında olsa dahi. Ve nitekim de son kontenjanı bir taraf diyor ki golcü noktasında kullanalım. Ama Okan Hoca ve bazı yöneticiler son hamleyi kanat transferi ama oyun kurucu bir kanat üzerine hamlemizi gerçekleştirelim diyor. Kim o? İşte isim Rafael Leao. Böyle bir düşünce farklılığı var. Ve nitekim de her iki formül için şu anda ciddi bir arayış var. Charlotte ismi mi? Ben duyduğumda bence mümkün değil tepkisi verdim kendi içimden. Herhangi bir yayında da Sherlock'la alakalı konuşmadım ama burada söyleyeyim sana detayları. Gelirken çok fazla sayıda telefon trafiği yaptım. Sherlock 40 milyon euro bonservis, yaklaşık 12 milyon euro yıllık ücret ve getirmek istediğiniz oyuncuyu Osimhen'in arkasına getiriyorsunuz. O yüzden hem maliyeti hem de oyuncunun zaten burada ikinci santrafor pozisyonuna düşmek istememesi sebebiyle gündemden düşmüş durumda. Yani Sherlock şu anda Galatasaray'a transferi olası futbolcular arasında yer almıyor. Bunun özellikle altını çizeyim. Diğer bu noktada görüşülen oyunculardan bir tanesi U23 kontenjanına girebilecek olan Leipzig'li oyuncu Cornet Harder. Şimdi burada da Galatasaray kiralama üzerine bir görüşme yapıyor geçtiğimiz hafta. Fakat Leipzig kulübü daha birinci dakikada Galatasaray'ın önünü kesiyor. Niye önünü kesiyor? Hatırlayalım. 2023-24 sezonu Galatasaray Leipzig'ten kimi kiralamıştı? Angelinho. Ve nitekim de Galatasaray orada başarı kriterli bir opsiyon maddesiyle Angelinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmış. Fakat daha sonra performansı yeterli görülmediği için bir maç barajı vardı. Bir maç kriteri vardı. Ve frenlemiş ve bir maç kala Angelinho'ya bir daha şans vermeyip Galatasaray Leipzig'e geri dönmesini sağlamıştı. Ve bu yüzden de Leipzig diyor ki Angelinho vakası sebebiyle bizim Türkiye'ye kiralık olarak verilecek oyuncumuz yok. Eğer ki bonservisle alıyorsanız oyuncuyu masaya otururuz. Ama kiralık olarak kesinlikle bu oyuncuyu Galatasaray'a vermeyiz diyor. Leipzig'in Angelinho vakası ve travması sebebiyle kiralama formülüne sıcak yaklaşmaması sebebiyle Cornet Harder transferi de Galatasaray'ın gündeminden düşmüş durumda. Bunu açık bir şekilde dile getirebilirim.
12: Galatasaray'ın Rashford'a bir ilgisi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Rashford'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Sende de bununla alakalı detaylar, bilgiler var. Onları senden dinleyelim.
13: Hemen şöyle anlatayım Rashford konusunda. Evet, Galatasaray'ın bir girişimi oldu. Hatta iki farklı hattan Galatasaray Rashford'la alakalı bir transfer hamlesinde bulunduğunu öğrendik. Aslında Manchester United kulübü Marcus Rashford konusunda son derece açık. Pazarlığa da, transfere de. Bonservis bandı 30 milyon euro. Yıllık maaşı da Manchester United'dan aldığı 12 milyon euro. Galatasaray'ın düşündüğü rakam 15 milyon euro. Ve Marcus Rashford'la görüşen isim, hatta görüntülü olarak görüşen isim Galatasaray kulübü adına. Bundan Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bilgisi var. İlkay Gündoğan'ın amcası. İlhan Gündoğan. İlkay Gündoğan'ın amcası İlhan Gündoğan. Aynı zamanda geçmişte birçok transferde de rol aldı Galatasaray'da. Fakat Marcus Rashford, İlkay'ın amcası İlhan Gündoğan'la yaptığı görüşmede açık bir şekilde Manchester United'dan ayrılmak istemediğini ve İngiltere'de kalacağını ve Türkiye'ye transferini düşünmediğini dile getiriyor. Bunun altını özellikle çizebiliriz. Manchester United her ne kadar ayrılığına sıcak baksa da Rashford şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor ve bunu da yapılan görüşmede dile getiriyor. Bunu söyleyebilirim.
12: Değişebilir mi acaba fikri bilemiyorum tabii ama iki kulübün de Rashford'ı yani istediğini
13: zaten sıcak
12: yani.
13: Baksa belki Galatasaray orayı olgunlaştırabilirdi. Ama futbolcu şu anda hani rakam pazarlığına da açıkçası oturmaya sıcak bakmıyor ve kestirip atmış yani. Ben Manchester United'da kalmak istiyorum ve yine şansımı burada deneyeceğim ifadesini kullanayım.
12: Transferle alakalı sana son sorum. Şimdi Batrakov bitti gözüyle bakıyoruz. Sence Galatasaray transfer dönemini kaç oyuncuyu alıp tamamlayacak ve bu sence ne kadar bir sürede gerçekleşecek?
13: Ya şimdi bana kalsa nicelik anlamında Galatasaray çok daha fazla oyuncuya ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Mesela araba 100 bin kilometreye gelir arabanız. Benim tekim de arabada birçok parçayı değiştirmeniz, yenilemeniz gerekir. Galatasaray'da açıkçası şu anda düşünülen senaryo bir tane ilk 11'e oyuncuyu aldı Galatasaray ve iki tane de yedek kulübesine hamle yapacak. Ama bence ilk 11'e ideal parçaya Galatasaray'ın daha fazla ekleme yapması gerekiyordu. Yani Galatasaray'ın planı 3 transfer yapmak. Batrakov'la birlikte. Ama bana göre bu sayının 4 ya da 5 olması gerekiyordu. Bir de şöyle okuyanlar var. Ya arkadaş bu kıyamet niye kopuyor? Taraftar niye bu kadar tepki gösteriyor? Zaten bizim ideal 11'imize bir tane, yedek kulübesine de 2 ya da 3 hamlemiz var. Hani yedek kulübesine yapılacak olan hamle için mi bu kadar kıyamet koparılıyor? Evet abi.

0: Leroy Sané bandında 12-13 milyon euro bandında 4 yıllık bir paket, yani ciddi bir maliyeti var. O noktada bekleyip göreceğiz. Yani Sayın Başkan, biraz önce söylemiştim, golcü transferine kullanmak istiyor o kontenjanı. U23 hamlesi istiyor Kanada. Kaldı ki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da kaldığı senaryoda, ki şu anda resmi teklif yok, gelmiş değil. Barış Alper'in kaldığı senaryoda Galatasaray'ın çok üst düzey bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var mı? Orada da bir soru işareti hissediyorum ben. Çünkü Leao hamlesi nasıl mantıklıydı bana göre? Barış Alper'in Premier Lig'den 50 milyon euroya yakın teklif alıp ben gitmek istiyorum dediği senaryoda Leo bence %100 harika bir hamle olabilirdi. Ama şimdi bugün baktığımızda Barış'ın kaldığı senaryoda oraya U23 çekip golcüyü sağlamlaştırmak da ayrı bir matematik. Bekleyip göreceğiz ama bana göre keşke Galatasaray Barış'ın kaldığı senaryoda golcüye değil de yine orta sahaya bir hamle yapsa. Çünkü sen yaptığın hamle o kadar çok soru işareti ki, o kadar çok flu ki, Çorum Futbol Kulübü maçında yaptığın tek transfere süre veremiyorsun. Niye? Kontrollü telefon gibi. Kontrolü dolmasın diye oynatamıyorsun Leslie'yi. Barajı doldurmasın diye 18 maç, geçen hafta anlatmıştım ya, 18 maç 1 dakika daha süre alsa sen Leslie'ye 28,5 milyon euroluk ödeme yapmış olacaksın. Bonservis yatırımı yapmış olacaksın. O yüzden şu ortaya çıktı ki Leslie konusunda Galatasaray doğru kararı vermedi. Birinci dakika gördüğümüz bu. O yüzden aslında Galatasaray o son hamlesini 6-8 yapsa, oraya beton gibi bir adam alsa, hiç kimsenin kafasında soru işareti olmayan, eminim ki benim gibi birçok Galatasaraylı'nın içi de daha rahat olacaktır.
1: Bu hafta oynanan maçlara dönmek istiyorum. Neden dönmek istiyorum? Fenerbahçe puan kaybetti, Trabzonspor puan kaybetti, Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş da ilk maçında 3 puanı aldı. Ancak Fenerbahçe maçından sonra Sayın Mahmut Uslu'nun bir takım açıklamaları oldu. Özellikle maç içerisindeki iki pozisyon özelinde, Mert Müldür'ün ve Talişka'nın penaltı pozisyonları özelinde açıklamaları oldu ve Mahmut Uslu dedi ki bugün iki penaltımız verilmedi. Federasyonlar rica ediyoruz bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Şartlar eşit olsun. Bugün değildi. Bu lig bizim açımızdan böyle devam etmez dedi. Şimdi bu açıklamalara ne diyorsun? Öncelikle buradan başlayalım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere en başta söyleyeyim. Ben Mert Müldür'ün pozisyonunun penaltı olduğu kanaatindeyim. Bana göre Fenerbahçe'nin evet bir tane penaltısı verilmedi. Ancak şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun taraflı mı, tarafsız mı olduğunu bir kez daha anlayacağız. Neden bunu söylüyorum? Bu ülkede herkes Sayın Erden Timur'un yaptığı bu ligi bitirtmeyiz ve defalarca kez özür dilediği bu açıklamayı sakız gibi çiğnedi. Hatta üstünde tepindi. Erden Timur bu açıklaması sebebiyle yıllardır yerden yere vuruldu Galatasaray kulübünde. Şimdi soruyorum, Mahmut Uslu'nun bu açıklamalarının Sayın Erden Timur'un çıkışında ne farkı var? Sadece kelimeler farklı ama anlatmak istediği ifadelerle ve anlatmak istediği metin ve ana fikir aynı. Aynısı. Farklı cümlelerle aynısı. Şimdi Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verilmişti. Ben bekliyorum. Sayın Mahmut Uslu'ya bu ceza verilecek mi, verilmeyecek mi? Eğer ki Türkiye Futbol Federasyonu aman ha Sayın Aziz Yıldırım'la papaz olmayalım, aman ha Aziz Yıldırım'la aramız açılmasın deyip pas geçerse, işte o zaman birinci dakikadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha çifte standart uygulamaya başlamış olur. Disiplin sevkleri bu akşam gerçekleşecek. Biz programı salı saat 14.45'te çekiyoruz.
1: Evet.
0: Bu akşam disiplin sevkleri gerçekleşecek. Bakalım, görelim Sayın Mahmut Uslu disipline sevk edilecek mi, edilmeyecek mi? Ama eğer ki edilmezse Galatasaray yönetiminin kendi içinde bölünmek yerine birleşip artık bunun için hamle yapması ve bağırması gerekiyor. Galatasaray'ın haklarını koruması gerekiyor Galatasaray yönetiminin. Bunu da belirtmiş olayım.
1: Edilirse çifte standart uygulamıyorlar diyecek misin federasyon için?
0: Disiplin kurulu sevk ederse.
1: Edilirse yani.
0: Bence edilmesi lazım, evet. O zaman tarafsız bir tutum sergilemiş olurlar.
1: Peki. Bir de abi Beşiktaş maçında Calo'nun rakibinin saçını çekmesi. O da enteresan bir pozisyondu. Onu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Sevgili Tahir Kunt, kulakları çınlasın. O paylaşmıştı bu bilgiyi. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Premier Lig'de 4 kez buna benzer bir pozisyon yaşanıyor ve 4'ünde kırmızı kart çıkarılıyor. Şimdi burada kuralları revize etmiş Premier Lig. Ama ben sadece şuradan bakacağım olaya. Şöyle bir yorum getireceğim. Eyüpsporlu oyuncunun saçını eğer ki Calo yerine Barış Alper çekseydi, Victor Osimhen çekseydi, Lucas çekseydi, bu ülkede herkes bas bas bağırıyordu. Saçını çekti daha ne yapacak, niye kırmızı kart çıkmıyor diye. Şimdi herkes masumane göstermeye çalışıyor. Ya şiddet yok.
1: Tuttu bıraktı.
0: Tuttu bıraktı falan. Abi Galatasaraylı oyuncu çekseydi ne yapacaktınız Osimhen? Osimhen'e saç çekmekle mi serbest kardeşim? Kırmızı kart çıkaramıyorsunuz. Boğaza sarılıyor, onu yapıyor, saç çekiyor. Bunu diyeceklerdi. Çünkü Galatasaray başarılı olmalı olduğu için sürekli olarak o karede sarı kırmızı

0: Kırmızı bir futbolcu olduğunda reaksiyonlar, düşünceler hep farklı oluyor. Ben sadece bunu söylemek istiyorum ama Galatasaraylı oyuncu bu hareketi yapsaydı bugün Türk futbol kamuoyu o hareket kırmızı kart derdi.
1: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Teşekkür ederim. Eklemek istediğim tek şey, bizi izleyenler beğeni butonuna basıp yorumlarıyla, eleştirileriyle bize yön verir, bizi güçlü kılarlarsa çok ama çok sevinirim. Herkese güzel bir hafta diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekorunu ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi. Kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbol uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onoaçu'yla kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onoaçu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onoaçu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onoaçu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onoaçu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onoaçu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'a gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onoaçu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu bu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasını sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Mucci geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluk kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor. Onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin. Şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans ürünü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz. Dışarıda da büyük bir potansiyeli vardır. Ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi. Beşiktaş sürecinde de hatırlayın. Pay çok fazla istendi falan. Öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor. Onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bir röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında

0: Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyarette bizimki. Tahir'e de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir düğün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah, alışmışsa falan diyorum sana bak. Yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha, tersini de söyleyeyim yeri gelmişken. Salah'ın oyuncu profilinin özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker, onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsun da, çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu. Beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem sağ içi hem sağ dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır.

0: anda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Fransa'ya bu skorla gidiyoruz. An itibariyle maç sonu da başlatmış olduk. Maç sonunda Fatih Demirkol'la ilk etapta değerlendireceğiz. Lütfen kaldığın yerden devam et Fatih Demirkol. Söz sende.
2: Fenerbahçe açısından kötü bir sonuç değil. Ama iyi bir sonuç da değil. Yani yenilse çok kötüydü. 1-1 beraberlik, tamam, yenilmedi. Çok gol yemedi, bir tane filelerinde gol gördü. Çok net pozisyonlar vermedi. Bir tane direkten dönen var ama onun dışında aman Allah'ım bu nasıl kaçtı diyeceğimiz bir pozisyonları yok. Bu iyi bir şey. Fenerbahçe takım savunması olarak iyi iş çıkarıyor. Kompakt oynamayı başardı. Yüksek topa izin vermedi. Duran topları çok iyi savundu Fenerbahçe. En önemli konular arasındaydı bu da. Bu konuda gayet iyiydi. Ama ön alandaki üretkenlik konusu bu akşam da sorun oldu ve Fenerbahçe istediği kadar üretemedi. Şimdi buralarda ciddi bir 8 numara sorunu kendini bir kez daha gösterdi. Öte yandan dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi de şu: Fenerbahçe gol beklentisi olarak 0.43'te kalmış. Bu Fenerbahçe'nin rakip alanda ne kadar istediğinden uzak olduğunu gösteriyor. Tamamdır, rakibi de kaçta tutmuş? 0.76'da tutmuş. Bu iyi bir şey ama Fenerbahçe de 0.43'te kalmış. Burada duran toptan gol beklentisi sıfırda kalmış Fenerbahçe'nin. Yani bu konuda gerçekten de çok kötü bir sınav geçirdi Fenerbahçe bu akşam. Kaçan net gol pozisyonu Fenerbahçe adına bir görünüyor ve rakip ceza alanı içinde sadece 24 defa topla buluşmuş Fenerbahçe. Tam bir orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Bu da Fenerbahçe'nin rakip karşısında özellikle 3. bölge aksiyonları konusunda istediklerini yapamadığını, orta alanda rakibi durdurduğunu, çoğu zaman üstünlükle kazandığını, savunmada rakibine üstünlük kurduğunu gösteriyor. Bundan sonrası için artık Fenerbahçe'nin üretkenlik konusuna çözüm bulması, deplasmanda bu konuyu çok daha net çözmesi lazım. Şimdi maçın başından itibaren bizim gördüğümüz bir hücum aksiyonu vardı. Neydi? Fenerbahçeli futbolcular Ederson'la başlıyorlar. Yerden bir rakibi çağırıyorlar. Ön alan presi yapıyor rakipte. Openda ile özellikle basıyor. Fofana, Openda, Noamah önde bastılar. Arkadan Tolisso onları destekledi. Bu beşliyi kırabilmek için, ön alan presini kırabilmek için Fenerbahçe her seferinde topu nihayetinde 2-3 pasın sonunda Ederson'la buluşturdu. Ederson hattı kırmak için ikinci bölgeyi topu yüksek oynadı. İkinci bölgede inen topla Fenerbahçe aksiyon almaya çalıştı. Fakat bunu yapamadı. Çünkü orada ikinci topu indirecek, göğsünde yumuşatacak, sonra kanatlara oynatacak bir Dzeko gibi ya da Tadic gibi organizatörü yoktu. Bunu Muriç yapmaya çalıştı. Ama Muriç de o beklentinin çok uzağında. Hem fiziksel olarak çok uzandı, çok ağır bir sakatlık geçirdiği için, hem de o oyuncu değil o. Şimdi İsmail Hoca 99 puan aldığı sezonu hatırlıyor. Tadic, Dzeko, İrfan Can Kahveci, orta alana yüksek top, Dzeko dönüyor sırtını, rakip kaleye topu indiriyor, topu vücuduna istiyor. Sonra sağa sola kanatlara çok net oynuyor ya da Szymański gibi pırpır bir merkez orta saha oyuncusuyla kendi boşalttığı alana Szymański'yi kaçırıp yerden onun önüne bırakıyordu. Bu çok uygulanabilir ve efektif bir oyundu. Özellikle ligde çok işe yaradı. Hatta o dönem Konferans Ligi'nde Fenerbahçe artık yarı finali zorladı. Ama öyle bir Dzeko'ya ihtiyacınız var, öyle bir oyuncuya ihtiyacınız var. Fenerbahçe'de bu yok. Yokken bunu oynamaya çalışmak zor oluyor. O zaman üretkenliğiniz çok zayıflıyor. Çünkü defansta Niakate'de, Kleiburt'ta yüksek topta Muriç'e çoğu zaman üstünlük sağladılar. Muriç'le birlikte gelip yüksek topa vurdular ve indirdiler. İkinci topları da onlar topladı. Bu nedenle başka bir şey bulmak lazım. Yani bununla oynayamıyor Fenerbahçe. Bunu anladık. Diğer taraftan Lukaku'dan bunu hiç isteyemezsiniz. Hani şimdi Lukaku oynamaya başladı. Acaba ikinci maçta Lukaku'yla mı başlar? Hı hı. Eğer buysa plan, Lukaku o değil. yani gelsin topu vücuduna istesin, indirsin, servise çıksın falan gibi bir oyuncu değil. O zaman Fenerbahçe'nin başka bir üretkenlik konusunda aksiyona ihtiyacı var. Asensio bu işi şöyle yapıyordu. İşte Fenerbahçe merkezden başlıyordu. Önce bir Semedo kanadına oynuyordu. Semedo yerden Asensio'yu buluyordu. Ya da merkezde Genduzi'yi bulup Asensio'ya topu kazandırıyordu. Asensio sanatkar bir futbolcu. Alıyordu ve becerileriyle bir şekilde çalımla ya da çok net paslarla defans arkasına arkadaşlarını bırakıyordu. En kötü kanatlara oynuyordu. Bu akşam Fenerbahçe buralarda ciddi sorun yaşayınca mecburi kanada oynamak zorunda kaldı. Ve Lyon'un istediği de uzak orta, uzak şuttu. Oradan en istemediği şey oldu. Greenwood orta atmadı. Ceza alanı içine bireysel yetenekleriyle girdi ve rakiplerini ekarte edip harika bir gol attı. Tamamen bireysel yetenek. Zaten o atak da şöyle başladı. Yine bir kanat organizasyonu. Yine Kerem'de çizgide kaldı top. Kerem terse diğer kanata, Greenwood'a kazandırınca Greenwood pozisyona girdi. Yani merkezden örgüyle gidilen ve net bir şekilde rakip ceza alanında topla buluşturulan hücum oyuncuları yok. Buna Fenerbahçe'nin çözüm üretmesi lazım. Talisca'nın uzaktan şutları Gençler Birliği maçında da çok kandıracak istatistikler veriyor bize. Bu maçta da yani şimdi Gençler Birliği maçında Fenerbahçe 25 şut atmış, daha ne yapsın diye bakıldı. Ama öyle değil olay. 25 şutun nereden baksanız 22-23'ü ceza alanı dışından kapanmış savunmaya uzaktan. Bazıları bisküvi kırmayacak şutlar. Kaleciye tıngır mıngır gitti. Bunları kaleyi bulan şut diye istatistikler yazar ama gerçekte öyle bir şey yoktur. Fenerbahçe topa çok hakim göründü Gençler Birliği maçında ve çok etkili oynamış gibi göründü. Sağlı sollu ortalar yapıyor gibi göründü ama zaten Gençler Birliği merkezi 6+3 adamla kapatmıştı. 9 oyuncu merkezi tamamen duvar örerek kapatmıştı ve diyorlardı ki siz uzaktan orta yapın, uzaktan şut atın, istediğiniz kadar da atabilirsiniz.
1: Mesela bugün de son dakikalarda, bölüyorum Fatih Demirkol ama son dakikalarda bugün de Fenerbahçe benzer işleri yapmaya çalıştığında bunu Gençler Birliği'nde kıramadı. Burada nasıl kıracağı düşündürdü bana. Ne dersin?
2: Doğru. Yani çok güzel söyledin onu. Yani Gençler Birliği'nde kıramadığı, yapamadığı şeyi bugün Lyon karşısında.
1: Gençler Birliği'nin de burada öne çıkan bir savunması olduğundan değil, Fenerbahçe'nin yapamayışından, bir şeylerin yolunda gitmeyişinden yola çıkarak söyleyeyim esasında bunu.
2: Doğru. Yine Sparta Prag maçından örnek verebiliriz. İlk maçta 2-1 bitirmişti, kazanmıştı Sparta Prag. Oradaki iki gole de baktığımız zaman iki oyunlarda eğer Lyon defansının üstüne giderseniz, yani kısa paslarla ikili üçlü oyunlarla giderseniz çok ciddi hata yapıyorlar. Bek stoper aralarına çok adam kaçırıyorlar. Çünkü sol bekleri de çok önde oynuyor aslında. Çok fazla alan kat ediyorlar ve çoğu zaman topa yetişemiyorlar. Oralarda siz birebir de bıraktığınızda, bu akşam da gördük, çok ciddi hata yapıyorlar. 2-1 oyunlara, üçlü oyunlara geçtiğiniz zaman çok ciddi hatalar yapıyorlar. Merkezden defans arkası kısa paslarda, çabuk paslarda hata yapıyorlar ama Fenerbahçe bunları yapamadı. Şimdi üretkenlik konusundaki şikayetim bu benim. Fenerbahçe'de bunları yapabilecek kalitede oyuncular da var. Yani usta oyuncular, şimdi Muriç, Talisca, merkezden Genduzi geldi. Bir tarafta Greenwood, bir tarafta Kerem. Artık bu oyunu bir şekilde inşa etmek lazım. Bir şekilde bu oyuncuları bu oyuna doğru çekmek lazım. Çünkü öbür türlü Kanada atalım topu, Greenwood birebir de kalsın, çalım atsın, içeri ortalasın ya da şut atsın, gol olsun. Bu 90 dakikada bir oluyor. O da tutarsa iyi oluyor ama tutmazsa hiçbir işe yaramıyor. Talisca'nın bu akşamki şutları ya üstünden, çok net pozisyonlarda buldu şutu ama olmadı, olmuyor. Dolayısıyla işi uzaktan şutlara bırakmamak lazım. Daha net gol pozisyonları üretebilmek ve daha rakip kaleyi net görecek ve konforlu alanda topla buluşacak hücumcuları bu oyunun içinde doğru konumlandırmak, oraya topu taşıyabilmek lazım. İsmail Hoca'nın bundan sonraki en çok üzerinde çalışacağı konu bu olacak bence.
1: Peki. Fatih Demirkol, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde. Belki şu kısmı yapamadık. Yani tek tek konuştuğumuz, tek tek oyuncuları detaylandırdığımız kısmı, ama belki üzerinden hızlıca puanlayarak geçeriz.

0: Yorum yaptık zaten, detaylandırdın. Ederson dersem ne dersin hızlıca?
1: Güzel, iyi bir akşam geçirdi. İyi pozisyon aldı. Yani golde acaba çıkarabilir miydi? Yani çok ona da kalmadı. Ceza alanı içindeki karambolü 3 defa rakibe ikinci topu verirseniz artık o saatten sonra çok kaleciyle ilgili konuşmaya gerek kalmıyor. Genel olarak gayet iyiydi. Özellikle oyun başlatması konusu, ikinci bölgeye topu net oynaması, hani futboldaki tabirle söylüyorum takım arkadaşının ağzının içine topu atabilme yeteneği gerçekten de üst düzey, dünya çapında bunu kabul etmek lazım. Bence bu akşam için 8.
0: Diğer tarafta Şikriniar ve Aki ikilisi stoper tandemindeydi. Biraz daha kısıtlı zamanımız var.
1: Yani yine 7-7 diyelim.
0: 7'ye 7 dedik. Semedo Brown beklerine döndük.
1: Beklerden o istediğimiz hücum katkısı alamadığımız için onlara 6 diyelim.
0: Kante, Guendouzi orta alanda arkadalardı.
1: Kante çok iyiydi. Yani kesici olarak Kante yani 8-9 diyebiliriz. Guendouzi'nin ön alan oyunu konusunda beklentinin çok uzağında olması sebebiyle Guendouzi'yi keserken iyi, hücumda peki, kötü 7 verelim.
0: Talisca, Kerem, Greenwood dedim hızlıca. Belki daha hızlı.
1: Talisca, Kerem 6'da evet, kaldılar bence. Çok uğraştılar ama olmadı.
0: Greenwood ve Muriç'teyiz.
1: Muriç'te yine diyelim ki 5, yani bir hücumcu olarak beklentinin çok uzağında. Greenwood gol attı ve iyi de bir performans peki, gösterdi. 8 diyelim.
0: Peki Guendouzi için bir şey diyordun?
1: Yani savunurken iyi de 8 numara oynatmaya çalışıyor İsmail Hoca. 8'in gereklerini yerine getiremiyor.
0: Peki. Fatih Demirkol, teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyeceğim. Yarın tekrar uygun olursan eğer 15'te görüşecektik diye hatırlıyorum ama uygunluğunu yine yayında da teyit etmiş olayım. Ağzına sağlık. Saatler 15'i gösterdiğinde yarın tekrardan görüşeceğiz Fatih Demirkol'la. Ağzına
1: görüşmek
0: sağlık.
1: Üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Emre Eren'e döneceğim. Emre Eren'le konuşacağız. Eski futbolculardan Emre Eren karşılaşmayı nasıl görür? Playoff'ta ilk maçta Fenerbahçe temsilcimiz 1-1'le ayrılıyor sahadan ve Emre Eren bu maçı nasıl değerlendiriyor, neler görüyor?
2: Ya gene coşku Emre düşmüş ya. Emre ya belki gene düşmüş be kardeşim ya.
0: Abi ben de yayında değiliz zannettin de farklı bir cümleyle geliyorsun sen.
2: Olur mu yayında?
0: Ne yapacağım? 1-1'de ne bekliyorsun Emre Eren 1-1'de?
2: Ya gene bence iyi sonuç ya.
0: Abi oyuna bence göre iyi sonuç. İroni yapıyorsun bence.
2: Vallahi iyi sonuç. Ciddi söylüyorum.
0: Tamam da oyuna göre iyi sonuç yani.
2: Ya bu oyuna göre tabii, yani rakibe göre.
0: Ne yapacaktım? Uçacak mıyız abi? Sen evde çok mu sevindin de aradın bizi? Ne oldu? Ben onu anlayamadım.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, bugünün en iyisi kimdi biliyor musun bugünün?
0: Kimdi?
2: En iyisi Fenerbahçe camiasının büyük taraftarıydı. Helal olsun. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Ya bir takım bu kadar gaza nasıl getirilirse elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Son şiddetli tezahüratlarına devam ettiler. Ama ya iş zor, iş kolay değil. Yani rakibe baktığın zaman ayar takım, senin ayarında bir takım ama senin daha özellikli oyuncuların var. Onlar takım oyununu çok doğru oynamaya çalışıyorlar. Topun hakimi onlar oldular. Yani maçın geneline baktığımız zaman her ne kadar istatistikler %50-50 de dese, ya onların bir kere orta saha üstünlükleri çok net bir şekilde belli oldu. Yani Tolisso bence çok değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha burada gösterdi herkese. Ya orta sahada gerçekten maestro, orkestra şefi gibiydi yani. Enteresan bir görüntüsü vardı ama her şeye rağmen gene de Fenerbahçe takımını kutlamaktan başka bir çaremiz yok. Yani pozisyon anlamına baktığımız zaman çok eksikleri var ama zaman zaman savunmada da doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. Ama ikinci maç çok zor yani sevgili Berk, çok zor. Yani bugün Fenerbahçe'nin buradan iki farklı galip ayrılması gerekirdi ki ben Fenerbahçe'nin ikinci maçta avantajlı taraf olduğunu söylemem için. Bugün itibariyle şunu söyleyebilirim. Yenilmeyecek bir takım mı? Değil. Senin çok daha özellikli oyuncuların var mı? Doğru, var. Ama işte bunu sahaya yansıtmak çok değerli ve önemli. Bence burada Fenerbahçe ikinci maçı o kadar doğru bir şekilde hazırlanması lazım ki 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin en azından taraftarını mutlu edeceği bir salı akşamı yaşaması lazım önümüzdeki hafta. Hem Türk futbolu adına da çok değerli bence. Şampiyonlar Ligi'ne kalması Türk futbolu adına da çok önemli ve değerli ama yani bilemiyorum, bazı eksikleri de gördüm, onu da söyleyeyim. Şimdi sevgili hocam İsmail Kartal hocam tribünlerden Asensio sesleri çıktıktan sonra Asensio'yu tek başına oyunu almadı. Bir de yanında bir oyuncu daha aldı. Hani taraftar da şunu demek istedi. Hani sadece sizin söylemleriniz değil ama ben oyuna göre oyuncu alıyorum dedi. Bence Nenet takviyesi de Asensio ile birlikte çok doğru bir takviye olduğunu da gösterdi. Bir tane vuruşu var Nenet'in. Çok güzel bir vuruşu var. O direkten içeriye doğru vursaydı, 2-1 kazansaydı işte o zaman avantajlı tarafın Fenerbahçe olduğunu konuşabilirdik. Ama savunma anlamında ciddi hataları var. Gençler Birliği maçında yapılan iki tane hata var. Mesela Aki gibi oyuncunun, yani Aki mesela benim çok beğendiğim,
0: çok önemli, değil mi?
2: Tabii önemli. Her yayında bahsettiğim, yani Aziz Yıldırım'ın en önemli transferlerinden biri olduğunu söylediğim Aki'nin, yani hem Gençler Birliği maçında savunma anlamında o atılan golde, Gençler Birliği'nin attığı golde önde kalması, bugünkü pozisyona baktığımız zaman rakibin pozisyonu yokken iki kere uzaklaştırmaya çalışıp topu uzaklaştıramaması ve o hatanın dönüp golle sonuçlanması tabii Fenerbahçe adına üzücü taraf oldu. Şikrinyar'a baktığımız zaman Şikrinyar zaten görevini son derece doğru yapmaya çalışan ama zaman zaman çok ağır kalıp pozisyonlarda pozisyon hatası yapan, en az 6-7 tane foul yaptı mesela rakibi. Ya bunlardan biraz uzak durması lazım Fenerbahçe'nin ki ikinci maçta 50 bin kişilik bir statta oynayacaklar. Lyon taraftarı da bu sefer Fenerbahçe'nin yapmış olduğu tezahüratın tamamını sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Çok kolay bir maç olmayacak ya. Yani bugün gördüğüm kadarıyla hazır bir Lyon var ama hazır olmayan bir Fenerbahçe var. Onu söyleyeyim. Yani Vedat Muriç bu kadar hazır bir görüntüsü olmamasına karşın hani teknik direktör tarafından niçin 82 dakika oyunda tutuldu onu da anlamış değilim. Onu söylemek istiyorum. Yani enteresan şeyler oldu bugün ama sonuca baktığımız zaman Fenerbahçe taraftarıyla mutlu olduğu bir 90 dakika yaşadığını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda mesela Fenerbahçe taraftarı özellikle ligde ve Avrupa'da Fenerbahçe'yi bu kadar cani gönülden, yürekten yani arkada 12. adam görevini çok doğru yapabilirse Fenerbahçe'nin yolunun çok doğru yol olduğunu düşünenlerdenim ama bir parantez açacağım. Bir tane oyuncu var maç özelinde. Yani Mason Greenwood. Yani o kadar özel bir oyuncu ki bu zaten gelmeden önce de hep konuşuyorduk. Geldikten sonra da konuşuyorduk. Evet hazır değildi ama yavaş yavaş o potansiyel oyununu ortaya koymaya çalıştı. Attığı gol şapka çıkartılacak tarzda. Alıyor topu, rakibin üzerine gidiyor. Sağa doğru çekmeye çalışıyor. Sol ayağının dışıyla önünü alıp çok net bir vuruş yapıp Fenerbahçe'ye golü getiriyor. Çok da doğru bir dakikada golü getirdi. Yani oyunun ikinci yarısının ilk dakikasıydı herhalde değil mi? 46, doğru. 25. saniye falandı. 20. saniyeydi. Böyle bir golle buluşturdu. Taraftarını mutlu etti. Fenerbahçe'yi oyunun içinde bıraktı. Yani o dakikalarda gol olmasa belki Fenerbahçe ön alan baskısını yaparak savunmada çok ciddi ataklar ve açıklar verebilirdi. Ama Mason Greenwood'u gerçekten kutlamak lazım. Önemli bir oyuncu olduğunu, ne kadar doğru bir transfer olduğunu bence bu akşamki 90 dakikada gösterdi. Fenerbahçe'nin eksikleri var. Fenerbahçe yeni sezon kampını çok doğru geçirmemiş. Çünkü 40 oyuncu ile kampa giderseniz burada teknik direktörün de yapacağı çok fazla bir enstantere yok. O yüzden burada teknik direktöre çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama oyunun geneline baktığımız zaman zaman zaman kopukluklar oldu. Mesela ben Kante ile Gendouzi'nin bu akşam özelinde biraz daha topla haşır neşir yani olmasını, Talisca ile birlikte çok doğru pozisyonlar bulabileceklerini düşünüyordum. Ama oyuna hükmedemediler. Yani oyuna Fenerbahçe orta alanda özellikle hakim olamadığı için rakip orta alanda çok daha diri ve pozisyonel bir futbol gösterdi ama her şeye rağmen savunmada çok fazla açık vermeyen Fenerbahçe takımını da kutlamak lazım. Semedo'ya dönecek olursak bence Semedo ilk yarının en iyi oyuncularından biriydi. Yani karşısındaki o Fofana'yı bir kere geçirmedi ve çok doğru pozisyonlarda, çok doğru yerlerde durdu. O da tabii camianın taraftarını çok ciddi bir şekilde galeyana getirdi. Ama Fenerbahçe takımı her ne kadar doğru transferler yapılsa da, her ne kadar doğru yolda da olsa da ama ikinci maç bence Fenerbahçe adına çok zor ve çok mücadele gücü yüksek bir maç olarak görüyorum ben. İnşallah temsilcimiz ikinci maçta skoru koruyabilir. Tur atlayan taraf olur diye düşünüyorum ama ben şansının biraz daha hani yüzdeler açısından baktığım zaman %35'in çok daha üzerine geçeceğini söyleyemem. Onu net söyleyeyim yani.
0: Tur şansı kısmını da böyle değerlendiriyorsun bir tarafta. Kesinlikle. Aynı anda. Lukaku'nun
2: sen ne düşünüyorsun peki?
0: Ben senin aynı düşünüyorum. Yok aynı düşünüyorum. Sen öyle bir girdin ki yayına. Berk yine düştü değil mi modun diye girdin yayına. Düşecek tabii böyle yerde. Nasıl yayın yapacağız? Emre Eren nasıl bir şen şakrak? Fenerbahçe'miz 1-1 berabere kaldı ve tur şansını büyük ölçüde ikinci maça sakladı. Avantajlı gidiyor oraya, mutluyuz gibi bir şey diyemem mesela bu anda.

0: Yani bunu da mesela bunun taklidini yapmam ya da benzerini hatırlatmam da o bile abesle işgal Emreren, ama Emreren bana takılarak girmek istiyor tabii yayına. O da ayrı
1: tabii
0: konu.
1: Tabii oraya girmek istedim yani, böyle baktım yani. Bir enerji düşük bir anda böyle senin enerjini toplamak için elimden
0: abi
1: geleni yapıyorum ama.
0: Ben görürüm seni. Ben görürüm senin enerjini.
1: Bir türlü çıkamıyorsun çünkü hani skor da seni tabii, çok tatmin ve mutlu etmedi. Bence Fenerbahçeliler de çok tatmin ve mutlu etmedi yani bu sonuç.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe daha fazla böyle organizasyonu daha yüksek. Şimdi iki tane Vedat Muriç'le oynuyorsan, hı hı, iki tane kenar açığın orta yapacak kardeşim. Aynen. İki tane kenar açığın cezalının içinde o pozisyonları
0: üretecek. Ne yaptı iki kenar açığı Fenerbahçe'nin buna karşın?
1: Var. Mason Greenwood'la işte Kerem Aktürkoğlu var. Arkadan gelen Semedo ile Archibram var. Mesela Kerem Aktürkoğlu'yla Mason Greenwood oyunu içeriye doğru topla birlikte kat etseler iki tane beki hata sokmuş olurlar. Hem Semedo'dan hem de Archibram'dan Fenerbahçe yararlanabilir ama bu tarz oyunu çok fazla tasvip etmediğini gördüm ben İsmail Kartal'ın. Halbuki senin Muriç'in varsa kenarlardan getireceksin. Çünkü Muriç de çok etkisiz gözüktü. Yani 82 dakika o kadar etkisiz gözüktü ki soldan yapılan bir tane ortaya kafa vurabildi. O da zor pozisyondu. Zor pozisyonda vurdu. Ama getirdiğin zaman vurabilir. Tabii ciddi bir sakatlık yaşadı. 3 yani hafta takımdan ayrı kaldı. Hazırlık kampının 2. 3. gününde yanlış hatırlamıyorsam. Tabii toparlanması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Yani Lukaku'nun da biraz toparlanması biraz zaman alacak. İşte bu bölgelerde Fenerbahçe hatasız geçebilirse, ki baktığımız zaman 4 günde 2 maç oynadı, bir galibiyet alamadı. Mesela deplasmanda Gençler Birliği'ne mağlup oldu ki rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı İsmail Kartal. Bugün de baktığımız zaman yani Lyon'a karşı yani ben biraz daha böyle baskısı yüksek, sağdan soldan rakibi zorlayabilecek ataklar bekledim, açık ve net söyleyeyim. Ama maalesef bu atakların hiçbirini çok ciddi bir şekilde göremedik. Ama mutlaka Fenerbahçe yönetimi, mutlaka Fenerbahçe teknik heyeti bu oyundan ve oyuncu topluluğundan mutlaka bir şeyler kazanacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen dönemde zaten Fenerbahçe'nin iyi bir futbol oynayacağını, taraftarını mutlu edebilecek transferleri yaptığını, o transferlerin de taraftarlarla ilgili çok güzel işler yapabileceğini biliyorum ama yani Şampiyonlar Ligi'ne kalması lazım Fenerbahçe'nin. Ya uzun zaman sonra, çünkü 17 yıl olmuş yani taraftar değişti. Artı şöyle de bir gerçek var, yani Şampiyonlar Ligi'ne kalması demek Fenerbahçe'nin nereden baksan 35-40 milyon euro paranın gelmesi demek yani.
0: Çok doğru.
1: Yani, yani biraz
0: ve
1: da hani
0: bundan mahrum bir Fenerbahçe. Neredeyse çeyrek asır. Neredeyse çeyrek asır gelecek, bundan mahrum bir Fenerbahçe var.
1: Benim kızım 17 yaşında. Aynen yaşıt. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını görmedi. Geçenlerde söyledi bana. Baba dedi, bu Fenerbahçe en son ne zaman dedi Şampiyonlar Ligi'nde oynadı? Tabii izliyor, yorumları da izliyor. Bizleri de takip ediyor. Kızım dedim, sen dedim doğdun ama dedim yani doğmadan bir sene önce oynamıştı Fenerbahçe. Yani. Sonra kaldım. Ama yani taraftar sakın üzülmesin. Çünkü Aziz Yıldırım ve yönetimi bence çok doğru transferler yaptıklarını düşünüyorum ben. Ama burada en büyük görev de Sayın İsmail Kartal'ın bu oyuncuları bir an önce hazırlaması gerektiğini de görmek lazım.
0: Bunun yanında Fenerbahçe'yi konuşurken ikinci maç özelinde neler olabileceğini konuşuyoruz tamam belki, ama burada bir iptal edilmesi, ertelenmesi gündemde olan, aynı zamanda bir ligdeki ikinci maçlar var. Biz Lyon'la oynayacağımız ikinci maçı konuşurken, playoff'ları çok ilgilendiren bu ligin ikinci haftası, Süper Lig'in ikinci haftası ertelenir mi ertelenmez miler konuşulurken eli kulağında açıklayacaklar diyenler var. Ama salı günü oldu. Çarşambayı bulur herhalde. Çarşambanın sonunu bulur, perşembeyi bulur herhalde derken, senin aldığın bilgiler, senin oradaki istihbaratın ve yorumun ne olur bu konuda? Onu da merak ettim. O da çünkü kritik mesela böyle bir maç öncesi.
1: Geçen hafta mesela bunu çok istediler ama yani buna federasyon karşılık vermedi. Yani ertelenmesi gerekir aslında diye düşünüyorum. Fakat
0: çünkü 3 takımın da maçı var örneğin. Sadece Fenerbahçe'de değil.
1: Tabii 3 takımın da maçı var ama Beşiktaş perşembe pazar oynuyor. Fenerbahçe salı cumartesi oynayacak herhalde, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Cumartesi mi oynayacak? Cuma oynayacak galiba. Fenerbahçe evet cumartesi oynuyor.
0: Fenerbahçe cumartesi, yani Galatasaray bu cuma oynuyor. Fenerbahçe cuma. Trabzonspor ve Beşiktaş da pazar günü oynuyor. 19'a 20.30. İkinci haftadan pazar bahsediyorum. Bu hafta sonundan evet.
1: Bu hafta sonundaki maçlar ertelenecek diyorsun sen.
0: Ertelenme ihtimali var. Sende öyle bir bilgi var mı?
1: Ben geldin de öyle mi? Bir bilgi yok. Bende öyle bir bilgi yok. Çünkü yani herkes 3 günde bir maç oynuyor yani. Avrupa'daki takımlar da oynuyorlar. Çünkü bunları ertelersen bir de Ekim ayında

0: Biliyorsun bir milli maç aramız var. 3 hafta orada lig ara verecek. Yani buradaki planlamayı doğru yapamayabilirler. Tabii o Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği bir karar. Ertelenirse de biz tamam deriz. Ertelenmese de biz tamam deriz. Ama tabii sezon başı takımlar hem yorucu bir kamp dönemi geçirdiler hem de işte ön elemeler oynamaları tabii takımları biraz sıkıntıya sokuyor mu? Sokuyor. Yani kulüp teknik adamları ve oyuncular bunu bekliyorlar. Ama tabii yarın bir bakacağız yani ne olacak ne bitecek diye.
1: Peki. Oyuncu oyuncu isim isim konuşalım isterim. O bölüme gelelim isterim. Şöyle biraz bir yorum, belki bir cümle, belki bir kelime kısa da tutarak istersen. Diğer tarafta ve puanlamayla tamamladığımız o bölüme geçelim isterim. Karşılaşma bitti ve üzerinden bir yarım saatlik bölüm geçti aşağı yukarı. Karşılaşmanın ardından Emre Eren'le birlikteyiz. Fatih Demirkol'la konuşmuştuk. Emre Eren, Ederson'la başlayalım. Ederson için neler söylersin? Bir yorum, bir puan.
0: Ya bence güven verici bir görüntüsü vardı kalede. Golde yapılacak çok fazla bir şey yoktu. Sağdan adam kesti topu. Şikrin yerine sırtına çarptı. Halbuki topa doğru hamle yapmıştı Ederson ama sırtına çarpıp gol oldu. Burada yapacağı çok bir şey yoktu. Tabii Fenerbahçe'nin Ederson'dan büyük bir beklentisi var. Ama tabii bu yabancı statüsünde Ederson gider mi kalır mı? Ona tabii yönetim kurulu karar verecek ama geçen haftaya kadar hani gidebilir söylemleri çok yüksekti. Ama bugünkü maçlara baktığımız zaman, bugünkü maça baktığımız zaman ben Ederson'un kötü bir performans sergilediğini görmedim. Onun üzerinden 7 veriyorum kendisine.
1: Stoper tandemine döndüm. Stoper'de Şikriniar ve Aki vardı. Aki'yi de yorumladın az önce ama bunu puana da döndürdüğümüzde neler söylersin?
0: Valla Aki hava hakimiyeti çok yüksek olan, oyun konsantrasyonu çok yüksek olan bir oyuncu ama iki maçtır da Fenerbahçe savunmasında ciddi hatalar yapmaya başladı. Bu Şikriniar'la ikisi yani bu golü ikisine yazarım ben. Çünkü orada santrafor oyuncunun yanında duruyorsun ama pozisyon anlamında rakibe vurduruyorsan, burada Fenerbahçe'ye gol yediriyorsan kusura bakma benden 10 üzerinden 6'ın üzeri alamazsın yani. İki oyuncuya da 6 veriyorum ben.
1: Beklerde Semedo ve Brown'u izledik Fenerbahçe'de.
0: Valla Semedo ilk 45 dakika gibi oynasaydı 10 üzerinden 9 verirdim kendisine ama ikinci yarı tabii biraz performans anlamında düştü ama gene de ayakta duran bir görüntüsü vardı. 10 üzerinden 7 veriyorum. Archie Brown'a yani Archie Brown arada kalmış bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin direkt oyuncusu mu değil mi kendi bile buna karar verememiş ama zaman zaman pozisyon anlamında çok ciddi işler yaptı. O savunma güvenliğini her zaman ön planda tuttu. Savunma anlamında Fenerbahçe'ye çok katkı sağladığını düşünüyorum bugün özelinde ama baktığımız zaman ofansif anlamda Fenerbahçe'ye çok fazla katkı verdi mi diye soracak olursan o da yok. Ben ona da 10 üzerinden 6 veriyorum.
1: Orta alanda Kante'yi, Gündüz'ü ve Talişka'yı izledik. Kante'den başlayayım Emre Eren.
0: Valla Kante Gündüz'ü bende bugün 6.5'tan 7 alır ikisi de. Çok oyunun 3. bölgesine çok yardımcı olacak görüntüler ortaya çıkartamadılar. Yani Fenerbahçe orada biraz eksik kaldı. Orada biraz daha ön alan baskılarına doğru cevap verebilselerdi orada kazandıkları toplarla çok doğru pozisyonlar üretebilirlerdi ama bu işin ofansif kısmını çok doğru yapamadılar ama iki oyuncu da defansif özelliğinde Fenerbahçe'yi o ortadan o Tolisso'nun çok delebilecek pozisyonlarına müsaade etmediler. Onun için ikisine de 10 üzerinden 6.5 veriyorum.
1: Fenerbahçe'de orta alanda hızlıca
0: Talişka
1: ile devam ediyorum.
0: Talişka yani sezonun başından beri ön eleme maçlarının gerçekten kahramanı. Attığı gollerle de Fenerbahçe camiasını çok mutlu etti. Onun da ödülünü bugün Asensio'yu keserek İsmail Kartal orada Talişka'yı düşündü. Oynatmam gerektiğini düşündü. Vedat Muriç ile başlamam gerektiğini düşündü. Ama ben burada hata ve yanlış yaptığını düşünüyorum. Geçen sene sezon başından sonuna kadar Fenerbahçe'nin en büyük enerjilerinden biri olan Asensio'yu kenarda bırakmak yani nasıl bir düşünce ben onu anlamış değilim. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Talişka'ya da baktığımız zaman yani çok fazla pozisyon yaratabilecek özelliklerini sahaya yansıtamadı. Çünkü atletizmi düşük. Bu tarz atlet takımlara karşı Talişka'yı orta sahada santrofor arkası gibi değerlendirirseniz buradan sonuç alamazsınız bu dönemde. Ama santrofor oynasaydı o düşen toplara, o ceza alanının içinde yakaladığı pozisyonlara şut atabilirdi. Bir tane 57. dakikada sadece bir şut attı. Kaleyi sıyırdı. İyi bir şuttu. Yani 10 üzerinden 5.5 veriyorum ben kendisine.
1: Devam ediyoruz. Fenerbahçe'de Greenwood kanattaydı, sağdaydı.
0: Valla Fenerbahçe'nin bugünkü oyununda ben en heyecan duyduğum atmış olduğu golden sonra da çok ciddi pozisyonlar yaratmaya çalışan bir görüntüsü olduğunu gördüm. Özellikle oyunun ilk yarısında da ilk 20 dakikada o Fenerbahçe'nin o baskın oyununda en önemli karakterlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bence özel bir oyuncu. Ligde de herkesin önlem alması gerektiği bir oyuncu olduğunu çok net bir şekilde bizlere gösterdi. Zaten Marsilya'dan çok net tanıyoruz kendisini. Önemli ve özel bir oyuncu. Aziz Yıldırım'ı kutlamak lazım böyle bir transfer yaptığı için. Ben 10 üzerinden sadece bugün 8 numarayı 8 puanı şeye veriyorum. Mason Greenwood'a veriyorum. Önemli bir oyun oynadı. İnşallah ikinci maçta da Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olur. Fileleri havalandırır ve Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde tutar diye düşünüyorum.
1: Kanatta diğer tarafta Kerem vardı ve ileride Vedat'la başladık.
0: Vallahi Kerem bir var bir yok, bir var bir yok ama Türk futbolunun çok önemli oyuncularından biri olduğunu söylemem lazım. Yani Kerem'in biraz daha oyunu yani çok doğru yorumlaması gerektiği dönemlerden geçtiğini düşünüyorum. Artık çok ciddi takımlarda futbol oynadı. Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı. Benfica'da önemli işler yaptı ki geçen sene Fenerbahçe'nin Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde olmamasının en büyük sebebiydi Benfica'da. O atmıştı golü. Ha, performansına baktığım zaman bugün etkileyici bir performansı var mıydı? Hani pozisyonlarda bir şeyler yapmaya çalıştı fakat Mason Greenwood'un attığı golde Mason Greenwood'a çok iyi bir pas attı. Ama beklenenin üzerinde oynadı mı diye soracak olursam ben milli oyuncumuzun biraz daha performansını yükseltmesini, çünkü Fenerbahçe camiası ona çok güveniyor. Sayın Başkan, teknik direktör, yani kesinlikle bu oyuna inanıyorlar bu oyuncuya. Bu oyuncuya inanmaları da aslında onun performansını biraz daha üst seviyeye çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef Kerem bir türlü o kabuğundan çıkıp da ben Fenerbahçe'de skor üretebileceğim, üretebilecek en değerli oyunculardan biriyim İmajını bir türlü veremedi ama ilerleyen haftalarda bunu bekliyoruz. Çünkü milli oyuncumuzun gerçekten performans anlamında iyi işler yaptığını gördük zamanında. Görmeye de devam edebiliriz ama biraz kendinde araması lazım. Yani bu problemin niçin bunu yapamadığını biraz kendinde araması lazım. Zaten öz eleştirisini de yapıyor. Geçenlerde basın toplantısında çok doğru şeyler söyledi. Taraftar benden dedi çok ciddi şeyler bekliyor ama ben de bunun hepsini yapacağım, bunu biliyorum dedi. İnşallah önümüzdeki dönem Fenerbahçe'ye katkı ve yarar sağlar ama ben bugün onun 10 üzerinden 6'nın üzerine geçtiğini düşünmüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'de Vedat Muriçi, kanatta Kerem'i ve aynı zamanda Greenwood'u konuştuğumuz son bölüm vardı Emre Eren'le. Emre Eren sonradan oyuna giren oyuncular için öne çıkartacağın bir şey olur mu diye sorayım ben son kısımda.
0: Vallahi çok geç girdi Asensio.
1: Evet.
0: Çok fazla o hakimiyeti ele alamadı ama Nene'nin yapmış olduğu bir vuruş vardı. Güzel bir vuruştu. Katkı vermeye çalışan bir Nene'yi gördük, onu söyleyeyim. O da ilerleyen haftalarda belki Fenerbahçe'nin tamamlayıcı tarafında bir oyuncusu olur ama tabii yabancı kuralına göre 23 altını tutuyor değil mi Nene?
1: Evet. Tutan oyunculardan biri.
0: 23 altını tutuyorsa takımda kalıcı bir oyuncu. Tamamlayıcı bir oyuncu olabilir. Ben beğendim performansını. Kötü değildi ama bu arada Vedat Muriç'in performansını sordun ama şey yapamadık, onu puanlayamadık yani. Vedat Muriç'e 10 üzerinden 4 veriyorum ben. Bugün Fenerbahçe'nin 10 kişi oynamasının en büyük etkeniydi. Çünkü fizik olarak, fizik anlamında hazır bir Vedat değil ama biz Vedat'ı çok iyi tanıyoruz. İspanya'da geçen sene yani ligde ikinci gol krallığında ikinci olmuş bir oyuncunun Fenerbahçe'ye büyük katkılar verebileceğini düşünüyoruz ama bu maç özelinde olmadı. İnşallah önümüzdeki hafta önemli bir performans ortaya koyar ama ben fizik kapasitesinin daha hala 70-80 dakika oynayabilecek bir potansiyelde olduğunu düşünmüyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularla ilgili de fikrim bu.
1: Peki. Emre Eren, teşekkür ediyorum ve eklemek istersen bir de Cengiz Trabzon. Bak,
0: ben teşekkür ediyorum.
1: Trabzon Beşiktaş maçları da var. Oralarda da görüşeceğiz tabii.
0: İnşallah görüşürüz güzel kardeşim.
1: Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Ve değerlendirdiğimiz noktada 20 dakikalık onunla bir bağlantımız oldu. Diğer tarafta 10 dakikalıkta bir maç sonunda bağlantımız oldu. Fatih Demirkol'la uzattığımız bir bölüm oldu. Jirimu'da 8 puan veriyorsun. Jirimu'da demek istemiş herhalde. Yorumculuğa bak demiş. Ya siz yazıya bakın asıl ya. Yani bu kadar kolay olmaması lazım hakikaten. Sait Bey, yazınıza bakın. Greenwood'a Greenwood yazmışsınız. Greenwood. Greenwood olsa yine iyi. Beğeniyorsun diye yazmışsın mesela. yumuşak G ile değil de Y ile. Emre Eren'i eleştirene kadar biraz kendi Türkçeni eleştir mesela Sait Bey. Bunu söylerim. Bunu söylerim. Söylemekten de geri durmam. Meşgule, meşgul yazmışsın mesela. G yerine K. Mesleği bırak diyorsun.

yazıyorsunuz. Mesnai yazmışsın oraya. Meslek değil. Yumuşak G yok. Y var. Yani birini eleştiriyorsunuz. Greenwood kısmında 8 puan veriyorsan yorumculuğu bırak diyorsunuz. Bir insanın, Emre Eren'in kazancını sağladığı ya da olmuş olduğu alanı böyle yorumluyorsunuz. Yorumcumuzun, ben arkasında dururum, telefonu kapattık, Emre abi çok severim ama yanlış bir şey olmuş olsa, örneğin böyle bir yorum yapılmalı mı? Yapılmamalı. İşte Jirimu'da 8 puan veriyorsan seni de dinlemem deseniz yeridir mesela, ama şimdi bu yorum olmuyor. Yorumculuğu bırak diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ama bir insanı eleştirmeden önce kendi doğrularınızı bir ön plana çıkartın. Yani 16 kelimelik bir cümleniz var. Bir tanesi doğru, iki tanesi doğru belki. Bırak demişsiniz, o doğru. Radyoyu demişsiniz, o doğru. Yani ilginç bir şey, hakikaten ilginç bir şey. Mesajınızı okuyamıyoruz eleştirirken siz. Ne kadar acı bir şey, onu bir düşünün. Öyle bakın, mesajınızı okuyamıyoruz. Biraz dikkat edelim bazı şeylere. Ben çok mu iyi yazıyorum? Hayır, ben de çok iyi yazmıyorum günlük hayatta. Ama en azından okunaklı yazmaya çalışın. En azından eleştiriyorsanız dikkat edin. Bu kadar da gömme adamı Berk demiş. Gömerim bu kadar da. Madem öyle, tırnak içerisinde tabir, amiyane tabirle, tabiri caizse gömerim bu kadarı. Yani bizim yorumcumuza, Emre Eren'e burada tutup da yorumculuğu bırak, mesleği yapma, meşgul etme radyoyu vesaire gibi ileri giden laflar ediyorsanız olmaz. Yani ileri giden laflar ediyorsanız olmaz. Orada ben de bu şekilde, siz önce kendi yanlışınızı düzeltin, Emre Eren'e öyle laf edin derim. Onu söyleyeyim Sait Bey, selamlar. Gelen mesajlara bakıyorum hızlıca. Yürü be Berk demiş, haklısın kardeşim demiş. İyi gömdün demiş. Bu kadar da gömme demiş. Ya buradan çıkalım, bu konu farklı bir konu şimdi. Abi Fenerbahçe takım oyunu oynamıyor, sorun orada. Böyle mesajlarla gelin. Hiçbir hatamız planlı değil. Kanata bir şey yapmaya çalışanlar, futbolu iyi oyuncularla değil takımın yıldızlaştırdığı oyuncularla oynanır. Paris Saint Germain tüm yıldızları getirdi, bir şey yapamadı. Şu anki Paris Saint Germain takım olarak ne yaptı demiş, onu sorgulamış. Belki inşallah Fransa'da Fenerbahçe'm tur atlayacak, skor alır ve Şampiyonlar Ligi'ne girer. İyi yayınlar İzmir'den Lütfü Güler ben demiş. Teşekkür ediyorum. Orta saha ile forvet arasındaki bağlantıyı İsmail Kartal bir türlü göremedi. Bu bağlantının olmadığını artık taraftar dayanmadığı için Asensio diye bağırmaya başladı demiş. Yorum yapmış Mehmet Salih Bey. Kaldı ki bana kalırsa yorum gibi yorum bugün özelinde. Oyunu iyi okuyabilmiş bir dinleyicimiz gibi gördüm. Ne başarısı var İsmail Kartal'ın? Tekrar geldi Fenerbahçe'nin başına. Hoca mı yoktu başka demiş. Mehmet Bey böyle yorumlamış. Abi bu turda umut yok. Fenerbahçe ışık vermedi demiş. İyi akşamlar Berk. Lyon Fener'i nasıl dövüyor? Onu izliyoruz demiş. Böyle yorumlamış, böyle görmüş. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Gelen mesajlarla ilerliyorum. Biz de radyonun bir parçasıyız demiş. Biz de bir dinleyiciyiz demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Tabii ki. Mesela sizin bu görüşünüz, sizin bu düşünceniz başımın gözümün üstünde derim. Kaldı ki dinleyicilere önem veren bir radyo olduğumuz için zaten bunları burada tartışıyoruz. Dinleyicilere çok kıymet veren bir radyo olduğumuz için zaten bu kadar ileri giden yorumlarda, suistimal edilen yorumlarda kabul edilin ki yapılıyor. Ama buna her daim devam ediyoruz. Bizim için dinleyicilerimizin yorumu çok kıymetli. En iyi yorumcular dinleyicilerimiz diyoruz değil mi? Bak az önce okuduğumuz gibi mesajlarda. Yorumcunu gömmeye bir şey deme. Ona hiçbir şey söyleyemezsin demiş. Söylerim ben, haklı bulmadığım yerde söylerim. Aa evet, ben de öyle düşündüm dediğim birçok yorum vardır. Sizler yorumcularımıza yaptığınız yorumlarda, aa evet haklısınız orada, ben de çok karşı çıktım, aynı fikirde değilim Emre Eren'le. Ya hakikaten Serkan Çetiner bugün fanatikliği tutmuş, Erkan Tiryaki bugün abarttı dediğim birçok şey vardır yani. Oradaki netliğimi de bilen bilir, bilmeyen sağlık olsun derim. Belki yarın öbür gün denk gelir, denk gelmezse de yine sağlık olsun der çıkarız. Hızlıca devam edelim. Bizim Kim Ne Dedi Express bölümümüz vardı. Bak orayı unuttuk bunları konuşurken. Hemen oraya dönelim. Kim Ne Dedi Express'te Kim Ne Dedi formatımızı biliyorsunuz. Yaklaşık 30 dakika 40 dakika boyunca, bazen 1 saat bazen 20 dakika boyunca sizlere 343 dijital, Digifutbol, Sansürsüz Futbol gibi kanallarda, birçok kanaldaki Kim Ne Dedi formatında, Fatih Terim'in açıklamaları gibi birçok Kim Ne Dedi formatında içerikler sunuyoruz böyle özel zamanlarda, özel günlerde. Maç sonunda da zaman zaman yaptığımız bir bölüm. Express adıyla oraya yeni bir serüven getirdik, yeni bir ses getirdik. Kim Ne Dedi Express'te Semih Şentürk örneğin asist analizde az önce, dakikalar önce şunu söyledi. Lyon zaten çok iyi bir takım, Türkiye'de şampiyonluğa oynar dedi. Sadece bununla kalmadı.

Fenerbahçe'nin ilk 10-15 dakikadaki oyununu çok beğendim. Ancak takımın bunu neden devam ettiremediği bir soru işareti. Çok fazla pozisyon üretmeyen bir Fenerbahçe gördük. Lyon da zaten çok iyi bir takım. Türkiye'de şampiyonluğa oynar diyor. Sonunda söylediği cümleyi böyle başlıyor. Böyle başlatıyor. Erman Özgür der ki TVB'da, daha maç başlamadan kriz varmış gibi Asensio nerede diye gündem oluşuyor. Teknik direktöre saygı duymayı öğreneceksin. Adam onlarla yaşıyor.

Lyon'a, Sparta Prag neredeyse diz çöktürüyordu. Bu Lyon bugün iki tane Sparta Prag maçının yarısı kadar zorlanmadı dedi. Ersin Düzen bunları hatırlattı. Asist analizde Sinan Engin. Sinan abim selamlar saygılar diyelim. Fenerbahçe'nin sorunu Kerem Aktürkoğlu sorunu. Sol tarafta bir çözüm bulunması lazım. Kerem hiçbir şey yapmıyor ve çok fazla top kaybediyor. Hiç etkili değildi. Sağ tarafı halletti Fenerbahçe ama sol kenar sıkıntılı diyor. Sinan Engin, Rashford'a dönüldüğü iddia edilen, Rashford'ın yeniden Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilen bu dönemde orayı böyle özetliyor. Erman Özgür yine aynı şekilde Tibibu'da. Bana göre ikinci maçta Kerem'den ziyade Nene ile başlayabilir maça. Çabuk bir oyuncu rakibi hataya zorlar. Kerem'in maç boyunca yapmadığını girer girmez yaptı. Yaptığı stres takımı ateşledi diyor Tibibu'da yaptığı yorumda. Peki Kontraspor'da. Bir haber global kuruluşu olan Kontraspor'da Nihat Kahveci neler söyler? Fenerbahçe bu kadar benim beklentimin altında top oynarken, sanki deplasmanda oynarmışçasına geçişten pozisyona girerken, pozisyona girer girmezken bir gol atıp aldığı beraberliğe mi sevineyim bu oyunla, yoksa bu kadar Lyon'a iki net pozisyon verip yediği bir golle berabere kalmasına mı üzüleyim diyor Nihat Kahveci. Şapkayı önüne koy ve bu ikisini düşün diyor. Tibibu'da Bülent Hoca, Bülent Uygun konuştu. Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimalini değerlendirdi. Çok yüksek görüyorum dedi. Fenerbahçe isim isim daha kaliteli fakat bazı futbolcuların katkı yapması gerekiyor. Kerem, Brown, Semedo, Asensio ve Talisca dedi. Bunları böyle özetledi. Bazı oyuncuların katkı yapması gerekiyor dediği noktada. Bunun yanında Serdar Ali Çelikler Neospor'da konuştu. Şu gerçeği her maç görüyoruz. Seviye yükseldikçe bazı şeyler çok belli. Bu seviyelerin topçuları olmadığı çok belli oluyor Fenerbahçe'nin, yerli oyuncularının. Kerem'i görüyoruz artık. İrfan Can Gençler Birliği seviyesinde bile problemli demiş. Serdar Ali Çelikler. Kim ne dedi Express'te de bunu hatırlatalım. Bir yanda kendi evinde Juventus'a, Manchester'a, Liverpool'a kök söktüren Galatasaray. Bir yanda transfer şampiyonu Fenerbahçe'nin Lyon'a karşı oynadığı oyun. Malzeme İyi, aşçı kötü galiba demiş Yunus Bağlayer'in mesajı böyle. Berk abi seni o kadar iyi anlıyorum ki yoruma ya da kötü Türkçe ile yazmasına değil, Emre Eren'i küçücük bir konuda işi bırak bu işi boşuna yapıyorsun demesine kızıyorsun demiş. Aynen öyle, ona kızıyorum yani, ona kızıyorum ve işte bir yerde hani bir şeyi illa eleştiriyorsanız siz de doğru olmanız beklenir değil mi? Çünkü bizim ülkemizde maalesef ki çoğunluğumuz şuna dikkat etmiyoruz güzel ülkemde. Bir şeyi eleştiriyoruz ama karşısına bir şey koymuyoruz. Hani o hikaye vardır ya, işte bir ressam bir günün birinde bir meydana bir resim çiziyor, koyuyor. Buradaki hataları bulun ve işaretleyin lütfen diyor. İşte herkes, önüne gelen herkes, aa ben de yapayım, aa ben de atayım, hadi ben de oy kullanayım demiyor muyuz ya? Nerede anket görsek tıklıyoruz. Alakamızın olmadığı Twitter'da anketlere tıklıyoruz. Hangimiz yapmıyor bunu? Yapıyor. Bir bakıyorsun siyasetle ilgilenmeyen, siyaset gündemi olmayan adam ona tıklamış. Çünkü bir şey sunuluyor sana. Ama hadi gel düzelt dediğinde, aynı ressam mesela bir meydanda, çok bilinen bir hikayedir bu ülkelerden birinde. İşte orada aynı ressam gel düzelt dediğinde aynı şekilde, ya da neyi düzeltebilirim, ne fikir sunuyorsun dediğinde, çeşitlendirelim burada bunu hadi, onu sunamıyorsun, karşısına bir şey koyamıyorsun. İşte eleştirmek olunca çok rahat eleştiriyoruz ama işler ileri gittiğinde durum farklılaşıyor. Greenwood yazarım artık çok abarttınız demiş. Hakaret şeklinde yazmamışım demiş. Ya hakaret değil olay, bir yorumcuya Emre Eren'e mesleği bırak, İşte yorumculuğu bırak, radyoyu meşgul ediyorsun, meşgul etme demek o kadar kolay olmamalı, onu demek istiyorum. Gelen mesajlar var şöyle hızlıca. Gelen mesajlara da şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakıyoruz baktığımız yerde. Berk selamlar. Tur şansımız var, niye bu kadar abartıyorlar? Tur şansımız mutlaka var demiş. Sen de sinirlenme demiş. Tabii Fenerbahçe'nin beraberliğiyle sinirlendiğimizi düşünen dinleyicilerimiz de var. Hızlıca şöyle diğer tarafa döneceğiz, diğer tarafa döneceğiz dediğim noktada da Paulo Fonseca konuşuyor. Maçın ardından Lyon teknik direktörü açıklamalarda bulunuyor. Ona döndük. Onu dinliyoruz.

0: Bence evet, çok fazla pozisyonun oluştuğu bir maç olmadı. Haklısınız. Topu özellikle orta sahada yön olarak kontrol etmeye gayret ettik. Evet, bazen en son dokunuşlar biraz eksik kaldı. Daha fazla fırsat oluşabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin yarattığı fırsatları düşünelim. İki tarafta benzer gibi geliyor bana bu anlamda. Direğe vuran mesela bir topumuz oldu. 3 tane önemli şutumuz var kaleye. Fakat evet, genel olarak maçta çok yüksek sayıda doğrudan kaleye giden şut olmadı. Çünkü iki ekip de son derece kuvvetli. Pablo, acaba bu yoğun ortamda, bu statta oyuncularınızın sakin kalması, bütün ortama rağmen oyuncuların kendini kontrollü bir şekilde oynaması sizi şaşırttı mı? Hayır, şaşırtmadı. Daha öncesinde zaten konuşmuştuk, buna hazırlıklıydık. Cesaret konusuna vurgu yapmıştık. Bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı. Kulübümüz açısından tarihi bir an, daha önce de ifade etmiştim. Azimliyiz. Dolayısıyla oyuncularımızın sakin olmasından hiç şaşırmadım.
1: Hazal Palavar, en son haber. Fenerbahçe'nin bu şekilde oynamasını bekliyor muydunuz? Sizi şaşırtan bir oyun kurgusu oldu mu? Teşekkürler.
0: Yok, hayır, şaşırmadım. Tekrar ifade etmem gerekirse Fenerbahçe favori, yani playoff turunda favori Fenerbahçe, çünkü Fenerbahçe çok değerli kalitelere, vasıflara sahip bir takım. Fenerbahçeli oyuncuların bireysel vasıfları son derece önemli. Her maçta değişiklik yaratabilecek vasıflar bunlar. Yani işlerin bizim açımızdan kolay olacağını düşünmek çok büyük bir hata olurdu tabii ki. Son dakikaya kadar gerçekten mücadele, çekişme sürecek. Fenerbahçe çok değerli vasıflara sahip bir takım. Bireysel olarak oyuncularda da, kolektif olarak da. Evet, tam olarak Fransızca nasıl denir bilemiyorum ama biraz Davut ve Goliath arasındaki mücadele gibiydi. Çok teşekkür ederiz.
2: Lyon tarafında teknik direktör Fonseca'nın açıklamaları bu şekildeydi. İsmail Kartal'ın basın toplantısı bekleniyor sevgili dinleyenler ve orayı bekliyoruz. Orayı beklediğimiz yerde de diğer açıklamalara da gideceğiz tabii. Örneğin Vedat Muriç konuşmuştu. Ne dedi, neler söyledi? Lukaku konuşmuştu. Neler söyledi, neler aktardı? Tüm bunları merakla bekliyoruz tabii. Dediğimiz anda Vedat Muriç'in açıklaması da şu an önüme düştü. Onun prodüksiyondan geçtiğini gördüm. Yayıncı kuruluşa, TRT'ye konuştu. Açıklamalar Lukaku, Vedat Muriç, Greenwood konuştu. Onları aktarayım, onları sizlerle paylaşayım. Şöyle sizlerden gelen mesaj var mı diye de bakayım o sırada. İrfan 25'i bağlayabilir misin? Demiş. İzmir'den İlto Güler ben demiş. Planlamadık çünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ı bekliyoruz artık. O dakikalara kadar da hızlıca diğer açıklamaları sizlerle paylaşacağımız bölümdeyiz. Onu aktarayım. Vedat Muriç'in açıklamasından bahsetmiştim. Yeni bir açıklama geldi mi üzerine? İsmail Kartal'ın bir yayıncı kuruluşa verdiği kısa röportaj var mı? Maç sonu flash röportajlar olur ya, tam da onu arıyoruz. O var mı? Ona da bakayım o sırada. Şöyle hızlıca sizlerle onları da paylaşmaya başlayalım. Fenerbahçe'de Greenwood konuştu ve bireysel performansımdan memnunum fakat daha iyisini yapabilirim dedi. Daha fazlasını söyledi. Dinliyoruz.
3: Önce Romelu'ya da aynısını sordum ama 180 dakikalık bir maç olduğu için bu çok önemli, kaybetmemek. Fenerbahçe 1-0'ın ardından kendisinin enfes golüyle skoru yakaladı. Aslında birkaç pozisyon daha vardı ama galibiyet gelmedi. Neler düşünüyor kendisi?
4: So I ask the same question to Romelu Lukaku as well. So there will be two

0: legs, so that's why today not losing was also important. You guys were in losing position, but then you scored the equalizer, very beautiful goal. And after that, the team managed to score more chances, but couldn't score. So what would you like to say?
1: It was a good game from both teams, I'd say. Today, I thought we could have won today, but unfortunately, we come away with a draw. And obviously, we've got a very important game next week, and we have to go there all collectively as a team and just go back, watch over the game to see what we can improve, and hopefully we can go on there and get the win.
0: Aslında iki taraf açısından da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Kazanabileceğimizi de düşünüyordum bu maçı. Maalesef beraber ayrıldık. Şimdi önümüzdeki hafta önemli bir rövanş maçına çıkacağız. Ondan sonrası o maça kadar tabii ki bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Sonrasında da orada kazanmak istiyoruz.
2: Bir önceki turda oynanan maçta da çok güzel bir gol atmıştı yakın köşeye. Şimdi uzak köşeye. Kendi performansını nasıl değerlendirir? Artık 11'in gediklisi oldu diyebiliriz Greenwood için.
0: So in the previous round you had also scored the one goal. Today you scored another goal. So what would you like to say about your individual performance? Because we can say that now you became a regular starter in the team.
1: I'm very happy with my performance today. It's obviously great to score goals, and that's what I came here to do, to help the team and to create chances up there in the final third. And I'm quite happy with my performance today. I feel like I could have done a little bit better though, but we'll go again next week.
0: Kendi performansım hakkında, bugünkü performansım hakkında mutluyum. Goller atmak da her zaman güzeldir. Zaten ben bunun için buraya geldim takımıma. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Belirtmiş olduğum gibi bireysel performansımdan dolayı mutluyum ama daha iyisini de yapabileceğimi biliyorum. Umarım önümüzdeki maçta yaparım onu.
2: Çok teşekkürler. Good luck.
3: Greenwood'un açıklaması böyleydi. Fenerbahçe'de bir diğer isim de Lukaku'ydu konuşan, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan. Kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir. Sonuç bizim açımızdan üzücü. Çünkü daha güçlü oyun sergileyen taraf bizdik diyor Lukaku. Devamında neler söylüyor? Lukaku'nun açıklamalarındayız.
2: Mücadelenin ardından Romelu Lukaku yanımızda. Yani aslında yenilmemek de çok önemli bu tarz maçlarda. Çünkü 180 dakikalık maçlar. Kendisi de Fenerbahçe formasıyla ilk kez Kadıköy'deydi. Nasıl hissediyor?
4: Donc en fait c'est aussi très important de ne pas perdre ce type de match parce qu'on va jouer également d'autres matchs. Et tu as également fait ton début avec le maillot de Fenerbahçe. Comment qu'est-ce que tu peux dire? Quels sont tes sentiments?
5: Ben voilà, je voudrais remercier les supporters dans le stade parce qu'ils ont fait vraiment, je pense que la meilleure ambiance que j'ai vue dans ma carrière. Voilà, c'est dommage des résultats parce que je pense qu'on est plus fort que eux. Voilà, ils ont eu qu'une occasion première mi-temps, ils l'ont mis dedans, mais voilà, la réaction deuxième mi-temps était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà, maintenant on doit bien récupérer parce qu'on a un match très important ce week-end. Et voilà, comme je dis dans le vestiaire, c'est très important de regarder match par match et de pas trop regarder vers l'avant.
4: Match par match, il faut continuer à tenir.
5: Ouais.
4: Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sanırım kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir. Çünkü çok yüksek seviyede bir destek sergilediler. Dolayısıyla kariyerimdeki en iyi ambiyansı gördüm. Sonuç tabii ki üzücü bizim açımızdan. Çünkü daha aslında güçlü bir oyun sergileyen taraf bizdik. Daha güçlü olan taraf bizdik. Maalesef ilk yarı kalemizde bir gol gördük. İlk pozisyonda gol yemiş olduk maalesef ama ikinci yarıya çıktığımızda aslında o göstermemiz gereken reaksiyonu da gösterdiğimizi düşünüyorum ve golle aslında başladık ikinci yarıya.
3: Lukaku'nun açıklamaları böyleydi. Daha fazlası vardı ama Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin turu Fransa'ya bıraktığı maçın ardından, 1-1'lik eşitliğin ardından konuşuyor. Onu dinliyoruz.
6: Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi, statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık, oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar

0: bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
1: NTV Gürkanak, taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı. Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa sizin planladığınız şekilde mi gerçekleşti değişiklikler? Bir de Paulo Fonseca Fenerbahçe turun favorisi dedi. Katılıyor musunuz buna?
0: Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyor. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti.
2: Erhan Alvaroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam ilk 30 dakika Fenerbahçe sahanın her yerindeydi, istenileni yaptı ama 30. dakikadan sonra topun biraz daha fazla Lyon'a geçtiğini gördük. Buradaki acaba bir taktik planı mıydı, yoksa oyun içerisinde bazen aktif pasif dinlenme yaşıyor takımlar, o mu gerçekleşti?
0: Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
3: Teşekkürler. Volkan Demir, TV Spor. Hocam Fransa'daki maçta başarılar. Bir günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Çok fazla hazırlanamadık dediniz Gençler Birliği maçından dolayı. Bu hafta oynanacak, hafta sonu oynanacak Konya Spor maçıyla ilgili erteleme talebi olacak mı kulübün? Sizin bu yöndeki görüşünüzü de merak ediyorum. Teşekkürler.
0: Bu konuyla ilgili başkanım da yöneticilerimiz bir çalışıyorlar. Oradan çıkacak sonuca göre biz de ona göre hareket edeceğiz.
4: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Hocam Fenerbahçe yine bir yan gol yedi. Hem de çok yakın mesafeden, altı pasın oralardan. Kaleci çıkmadı. Ake, Şikrinyar timing hatası yaptı. Bu geçen sezondan da devam eden bir şeydi. Bununla ilgili bir uyarınız oldu mu? Bu tür gollere karşı bir çalışma var mı Fenerbahçe'de? Yine aynı senaryoyu yaşadık.
0: Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gollemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani.
5: Beril Böke, Play Spor. Hocam mevcut şartlarda takımınız haftada 2 maç oynamayı kaldırabilecek fiziksel kapasiteye sahip mi, değil mi?
0: Şimdi 2 maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın teyir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz.
4: Samet Bey, son soru olsun.
6: Bugün Fenerbahçe biraz ön alan baskısında zayıf kaldı gibi görünüyor. Bu taktiksel bir durum muydu, yani rakibi ikinci bölgede mi karşılamayı tercih ettiniz, yoksa ön alandaki oyuncuların profilleri mi buna uygun değil? Kerem Aktürkoğlu haricinde.